0: Çünkü birazcık da şöyle, şimdi orada insanlar şeyi biliyorlar. Mesela sinema eleştirmenleri bu söylemi yaygınlaştırıyor. Onlar Hollywood filmlerini izliyorlar daha çok. Ve Hollywood filmleri Türkiye'ye birkaç sene sonra geliyor o dönemde en iyi ihtimalle. Ve oraya, ya Türkiye'ye gelmeden önce tabii ki insanlar şeyi takip ediyorlar, sinema ile ilgili insanlar, yönetmenler, eleştirmenler vesaire, herkes yani. Oradaki Amerika'daki sinema dergilerini takip ediyorlar ve daha Türkiye'ye mesela yapımcılar, senaristler de Amerika'da çok ses getiren bir film olduğunda o filmin sadece sinopsis ellerinde oluyor. Yani o dergilerde kısa özetleri oluyor falan. Mesela Bülent Orhan öyle der. Yani oradaki üç cümleden ben o filmin yerli versiyonunu yapıyoruz diyor. Yani o filmin iki filmin sadece yani çok kaba hatlarıyla hikayesi benzer olabilir. Zaten adamlar 2 sene sonra görecekler filmi. Yani filmi görmeden Yeşilçam versiyonunu yapıyorlar çoğu durumda. Dolayısıyla şey yok, orada bir taklit etme imkanları bile yok aslında yani. Orada çok yaratıcı bir süreç var. Yani sadece bir fikir. Bugün de mesela işte herhangi bazen şey platformları oluyor ya, bu şu an sinema çeşitli platformlarda sinema izleme şeyleri oluyor. Orada mesela alt yazıda 3 cümleyle çok da garip bir şekilde filmi özetleyen özetler olur. Ya öyle özetler var aslında ellerinde. Yani ondan
1: Biz de bir Bülent Orhan olmadığımız için oradan yeni bir şey çıkaramıyoruz.
0: tabii.
1: Sonra o verilen özetle seyrettiğimiz arasındaki makas açıklığı da
0: Evet.
1: biraz da şaşırtıyor.
0: Dolayısıyla şey var, çok orijinal bir şey Yeşilçam sineması. Ve bu orijinalliğin benzerini mesela Çin'de de görüyorsunuz. Ya da işte mesela işgale kadar Japonya'da da görüyorsunuz. Ama şeyden sonra işte birazcık da aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin tesis edilmesiyle her yerde Amerikan sineması bu tür ulusal sinema kültürlerini yerinden edebildiği yerlerde yerinden ediyor. Dolayısıyla da şey var, yani o orijinaliteyi kaybediyoruz. Bugün mesela geriye dönük olarak işte Japon sinemasındaki o eski ustaları tekrar keşfetmemizin ya da işte mesela Tarkovski'nin işte tekrar keşfedilmesinin falan sebebi biraz aslında şey, o Amerikan hegemonyası dışında bir şeyler üretilen yerlerdeki sinemalar artık bize bir özgünlük ifade ediyor. Mesela biz bu bakış açısıyla Türk sinemasına daha bakmadık yani. Yani çok ezberden mesela işte Metin Aksan, Lütfü Akat, birkaç yönetmenin ismini biliyoruz onlara.
1: Sevmek Zamanı, Ah Güzel İstanbul falan
0: Evet.
1: diyoruz. Birkaç tane örnekmiş gibi geliyor değil mi? Daha mı fazla bir şeyle
0: Aslında
1: karşılaşıyoruz?
0: kesinlikle öyle yani.
1: Tamam, onu birazcık açalım da şöyle ben birazcık heyecanlandım burada şu
0: Evet.
1: bakımdan. Çünkü şimdi o tarafını konuşmadık. Belki zamanımız onu detaylandırmaya yetmeyecek. Belki ihtiyaç da yok bilmiyorum. Başka bir tartışma konusu olabilir. Hani sinemayı seyretme mecraları artık eskiden doğrudan sinema salonlarıydı. Şimdi artık hiçbir olmadığı için rahatlıkla Feza, Çemberli, Taşkent, Gazi filan İstanbul için bunları sayabiliriz diyelim ki. Ankara'da,
0: Kesinlikle.
1: İzmir'de muhtelif yerler vardı böyle. Şimdi sinema salonları yoktu. AVM'ler içindeki ana salonlar, cep sinemalarını konuştuk. O değişim de çok mutsuz etmişti insan. Ya salonlar gitti işte AVM'ler içine tıkıldık vesaire. Şimdi AVM'lerdeki seyirci düşüşünden bahsediyoruz. Çünkü pandemi sonrası toparlayamadığımız bir seyirci sayısı var aynı zamanda. Bir de dijital platformların çeşitliliği sayesinde epey doygunluk noktasına ulaşmış gibi görünüyor insanlar. En azından popüler örnekler için ki kenarda köşede aslında ilginç ekstrem örneklere ulaşmak da mümkün vesaire. Sıklıkla etrafımda sinefil diyebileceğim arkadaşlardan duyduğum şeyler var. Ay çok sıkıldım Hollywood filmlerinden. Ben başka şeyler arıyorum. Neyim? İran seyrediyorum diyor. İspanyol seyrediyorum diyor. Brezilya seyrediyorum diyor hakikaten. Ama dizileri, ama sinema filmleri olarak o Hollywood'un neredeyse ezberlenmiş akışı bunaltıcı ve çok bilindik gelmeye başlıyor. Onun dışına nasıl çıkabilirim diye bu şekilde bakıyor. Şimdi göz biraz da bunun için mi? Yani o çok alıştığımız güvenli patikada gitmek bir taraftan alıştığın şeyin lezzetini sürekli tercih de edebilirsin. Ama damak bazen başka şeyler de arıyor. Bu yeni keşif süreçleri, gerçi Tarkovski yeni keşfedilmedi elbette ama biraz da bu arayışın bir sonucu mu oldu diye merak edesim geldi.
0: Ya kesinlikle orada insanların

0: İşte dediğim gibi çocukken izledikleri filmlerle kurdukları ilişkiyle sonra üniversite sonrası, üniversite okuyan insanların sinemayla kurduğu ilişki farklı oluyor. İşte oğlumla mesela hala sinemaya gidiyor. Yani sinemaya gidiyoruz ve şeyi fark ediyorum. Mesela filmlerden sonra yorumlarımı alıyor. İşte değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz falan. Ve şey diyorum ki yani senin yaşında olsaydım bu filmi çok beğenirdim diyorum. O da şu an beğenmiyor musun diyor. Yani beğeniyorum ama yani şu anki beğeni şeyim farklı tabii ki yani. Hani,
1: Düzeyi farklı, bir çeşitlilik, tecrübe başka bir şey hakikaten.
0: ve
1: Etkiliyor.
0: kesinlikle bir de şey var. Mesela en son bu bir bilim kurgu filmi çekilmişti ve filmi izlediğimde şey hissiyatını almıştım. Yani bu çok sinema çalışıyorum ama ben bu işin sinema tekniğine falan çok hakim biri değilim açıkçası. Ama şey dediğimi hatırlıyorum. Yani yine o konuştuğumuz filmlerden bir tanesiydi. Benim çocukluğumdaki bilim kurgu filmlerine benziyor demiştim. Ve aslında o filmi işte bilerek o şekilde çekmişler. Yani o 90'ların,
1: Bizi
0: 2000'lerin
1: hedef
0: tabii
1: almışlar.
0: evet yani gerçekten de şey bize o 90'ların, 2000'lerin şeyini yansıtmaya çalışmışlar. Yani çünkü oradaki kameralar kullanılmış ya da oradaki filtrede, oradaki görüntüye benzer bir görüntü üretecek şekilde filtreler kullanılmış. Aslında şey var. Şimdi bir taraftan da bu film dediğimiz şey gerçekten selüloid bir materyalden yapılmış bir film. Bunu mesela öğrencilere anlatmak zorunda kalıyorum çünkü insanlar filmin ne olduğunu bilmiyorlar böyle.
1: Niye adı filmden
0: Niye
1: başlayarak?
0: adı? Evet,
1: Oo,
0: oradan anlatmak gerekiyor.
1: iyi
0: Çünkü
1: bir şey.
0: bu işte
1: Keşke hatırlatmasaydınız
0: belirli
1: onu.
0: bir materyal
1: Evet.
0: demek gerekiyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi bizim bugün dijital platformlarda izlediğimiz filmler aslında bir yerlerde çok şizofrenik de bir şey aslında. Çünkü yakın zamanlarda şey haberi çıktı ya. Yapay zeka şirketleri kitapları, sahaflardan
1: Evet.
0: kitapları alıp
1: Yükleyip yok
0: yükleyip yok
1: ediyorlar
0: ediyorlarmış. Şimdi
1: basılı
0: aslında
1: olanları.
0: benzer bir durum sinemada da gerçekleşiyor. Yani birçok filmin mesela şeyi yok. Yani işte DVD satışı yok aslında artık ya da çok azaldı muhtemelen. Birçok film sadece bir yerde, bir bulutta şey veri olarak duruyor ve hani o server kapattıklarında o film yok olacak mesela. Yani o yüzden de şey var. Yani muhtemelen bir noktada şeye geri dönülecek. Hani bu gerçekten filme geri dönülecek. Hani oradaki işte IMAX kamerasıyla işte filme çekmiş, 35 milimetreye çekmiş Nolan falan muhabbetli. Hani sadece bir nostalji değil ve orada çünkü büyük şirketler buna para da yatırıyorlar. Çünkü bir taraftan şöyle bir şey var. Yani o film iyi kötü yani şartlarını gerekli şartları sağlarsanız kalıcı bir materyal. Ama bir yerde işte dijital kamerayla çektiniz, aktardınız, ettiniz. Bir yerde bir aksaklık olabilir, bir şey olur, yok olabilir yani. Hani böyle filmin o efemeral durumunu çok daha koyulaştıran bir durum var şu anda. O yüzden filmin bir tür öze dönüşü de söz konusu olabilir yakın zamanda.
1: Çok enteresan. Ben ne tarafından tutmaya çalışsam o tarafından daha da dağıtıyorum kendi kendime, ama ister istemez çünkü zengin ve çok çerçevesi çok çok geniş bir şey bu. Öyle bir alan. Eğlencesinden konuşabiliriz,
0: Tabii.
1: ekonomisinden konuşabiliriz. Birbirini taklit miydi, özgün müydü, orijinal miydi, nereden beslendi falan diyebiliriz. Nihai olarak insanlığın ortak bir hafızası oluşmuş durumda aslında
0: Tabii.
1: sinemayla birlikte galiba.
0: Kesinlikle bir de ortak hafızanın ötesinde mesela şey dediniz ya AVM'lere gelmesi yani sinema salonlarının kapanması biraz böyle şey yani sinema konusunda çok püriten davranıyor insanlar kültür açıdan. Yani işte sinema AVM'de izlenmez falan gibi bir yaklaşım var mesela yani sinefiller açısından. Ama şeyi ben mesela şey yapıyorum genelde AVM'lerde izliyorum. Filmleri ve bu yakın zamanda işte Sinema Genel Müdürlüğü'nün de öncülüğünü yaptığı bir halk günü
1: Uygulaması var, evet. Çarşamba
0: uygulaması
1: günleri
0: var.
1: değil mi?
0: Çarşamba günleri. Mesela işte genelde oğlumla o gün o hafta hangi film vizyona girmişse ona gidiyoruz ve bizim gibi aileler de oluyor, gençler de oluyor, kalabalık oluyor,

0: kokusu oluyor, mısır patlakları yere dökülmüş oluyor. Yani o şeyin içerisinde ben şeyi 90'larda 2000'lerde ilk defa sinemaya gittiğim atmosferi yaşıyorum ve şey aslında yani sinema öldü falan deniyor. Sinema aslında yaşıyor bir şekilde ama sinemaya giden insan, daha doğrusu sinema ile ilgilenen akademik olarak işte eleştirmen olarak ya da bu işleri yapan insanlar olarak asıl sinemanın nerede döndüğünden ne dair bir bilgisizlik var belki de yani.
1: O zaman o soruyu sormak zorundayım. Nerede o eski Ramazanlar nostaljisine döndü dönecek sinema öldü mü ölmedi mi meselesi?
0: Yani
1: Bu arada son
0: sinema
1: 6-7
0: seyircisi.
1: dakika
0: Evet.
1: içindeyiz. Şimdi sinema seyircisi nerede, sinema öldü mü ölmedi mi bilmem ne, o geçiş sürecini ben bir parça özetlemeye çalıştım. Fakat tamam, bu bir uç örneği olabilir ama derinleştirmeyi oradan yapalım. Odisey.
0: Evet.
1: Haftalardır konuşuyoruz ama haftalardır değil, bir yıldır afişlerini görüyoruz her
0: Evet.
1: yerde. O tarihi gördük biz, 17-7-2026 falan diye bekledik. Ondan sonra vizyona girmeden biletleri satışa çıktı. Şimdi ben yer bulamayanlardan biriyim. Hala sıramı bekliyorum gideceğim diye. Öte yandan kitap satışlarında ciddi bir o destanlara yöneliş söz konusu. Bu sinemayla ilgili bir şey mi, yoksa Odise'yi özelinde konuşmamız gereken bir şey miden başlayarak?
0: Ya sinema ya gündemi belirliyor. Sinemanın aslında televizyona kaybettiği çok önemli bir özelliği vardı. Hani onu geriye kazandığı nadir anlardan bir tanesi aslında bu. Yani yakın zamana kadar aslında sinema Türkiye'de de dünyada televizyona o gündem belirleme, asıl kültürel tartışmanın mecra olma özelliğini televizyona kaybetmişti. Bu Nolan'ın filmi aslında bu nadir anlardan bir tanesi. Herkesi ilgilendiren. Çünkü şey oluyor. Yani Türkiye'de mesela ödül kazanan filmler işte Berlin Film Festivali'nden iki tane işte Türk ya da Türkiye'li yönetmen ödül kazandı geldi ve Türkiye'de izlenme sayıları çok düşüktü. İşte 50 binin altındaydı herhalde ikisinin de ya da o civardaydı. Yani eskiden olsa mesela herkesin haberi olacağı olaylar artık böyle çok, çok
1: Gündemimizde
0: dar bir
1: kayboluyor.
0: toplumsal grubu ilgilendiriyor. Ama Odise'de öyle olmadı. Odise'de sadece işte sinefiller vesaire değil. Herkes bir şekilde ilgilendi. Yani ben birçok insan tanıyorum böyle hani sinema aşkıyla yanıp tutuşmayan. Ama mesela yazlıktan sırf böyle işte Odise izlemek için geri dönen insanlar oldu yani. Dolayısıyla şey var. Sinema aslında tam olarak böyle bir şeydi. Yani 70'li yıllara kadar Amerika'da, işte 90'lara kadar Türkiye'de herkesin ilgilendiği, herkesin farklı seviyelerde, farklı veçelerden ilişki kurabildiği bir şeydi. Ama bu sinema dönüştü, Türkiye'de de dönüştü. Artık çok daha dar bir kitlenin işte bir festivallerde izlediği bir şey haline geldi bir tarafıyla. Bir taraftan da çok daha işte komedi üzerinden giden, daha hani gülme ihtiyacını karşılayan bir sinema oldu mesela Türk sinemasında. Herkesi aynı anda etkileyen, herkesin aynı anda gündemine girebilen bir film işte nadiren ortaya çıkıyor. Ya Türk sinemasında da temel eksiklik bence bu birazcık da. Yani mesele şu değil aslında. Yani hani işte edebiyat uyarlaması olması vesaire. Zaten hani birebir bir uyarlama olsa mesela hiçbir tartışma olmazdı. İşte Nolan'a yöneltilen eleştiri de hep şey ya, işte şurasını yanlış yapmış, şurası şöyle olmalıydı falan filan. Herkes bir şey söylüyor
1: Nereden
0: mesela.
1: çıktı siyahi karakter efendim?
0: Tabii.
1: Siz destanın içindeki kahramanı modern erkeğin kaygıları içine kaybetmişsiniz gibi gibi şeyler epey okudum ve
0: Tabii
1: dinledim.
0: herkes kendi veçesinden bir şey söylüyor. Bu zaten birazcık şey. Yani hani hem orada bir yönetmen bakışı var, sevin ya da sevmeyin. Onun takip edebildiğiniz bir filmografisinde bir karakteri var, bir dünyaya bakışı var. Bir taraftan da büyük bir sistem var aslında orada. Yani çok ciddi yatırımların yapıldığı, büyük sermayenin aslında işin içinde olduğu bir şey sinema bir taraftan da. Dolayısıyla oradaki çok temel bir çelişki var. Yani aslında kapitalizmin kültür alanı ile ilgili temel çelişkilerinden bir tanesi bu. Bir taraftan çok denetimli, çok büyük mekanizmaların ürünü olan bir şey,

0: sinema. Ama bir taraftan da çok kişisel olmak zorunda. Çok nasıl diyelim, o kadar kişisel olacak ki herkesin bir şekilde ayrışacağı ya da benimseyeceği özellikler ortaya çıkarmak zorunda.
1: Bir de belki tartışmayı da bu besleyecek. Yani tabii ki. Üzerine gayet haklın olan burada filan demiyoruz. Herkes bir şey söylüyor. Tabii. Bu da çoğaltıyor ve köpürtüyor aslında iş.
0: Tabii. Yani bizde hep şey dikotomisi vardır. Hollywood vardır. Bir de yönetmen sineması vardır. Otör sineması fikri vardır. Halbuki şey, yani otör sinemasını teorisini yapanlar bile, işte Truffaut'lar falan bile mesela Alfred Hitchcock'u otör olarak görüyorlar. Yani Hollywood'un klasik döneminde en nasıl diyelim, en o popüler türlerin bir tanesini icat eden ve sürekli onu yapan bir yönetmeni
1: nasıl ayrıştıracağız olarak. Onun yaptığı Hitchcock sineması mı, Hollywood sineması mı?
0: Evet,
1: gibi.
0: Aslında ikisi aynı belirsiz. Zamanda. İkisi aynı şey. Aynı zamanda ikisi yani ikisini aynı zamanda yerine getiriyor o filmler. Bugün de aslında öyle. Bugün de mesela Türk sineması ile ilgili meselede yani bir şahsiyet ortaya koymak istiyorsanız aslında bir şekilde Türk sinemasının karakteriyle ilişki kurmak zorundasınız ya da Türk sinemasının yapısıyla ilişki kurmak zorundasınız. Tabii bugün bir Türk sinemasından bahsetmek ne kadar mümkün? Yani bir yapı olarak o ayrıca tartışılabilir. Ama temel mesele biraz bu.
1: Sevgili seyirciler, Metin Bostan ortaya öyle bir soru attı ki Türk sineması var mı, o ayrıca tartışılır dediğinde ben şöyle bir durdum.
0: Yani Türk sineması kesinlikle var ama Türk sinemasının seyircisi var. Mesela işte bizim pandemi sonrası birçok ülkede çok seyirci sayıları düştü. Ama bir tek Türkiye'de o işte seyirci sayılarına pandemi öncesine geri dönülemedi. Birçok yerde toparlandı sinema. Bizde hala çok düşük durumda. Ama mesela nadir örnekler var. İşte Bergen filmi mesela pandemi sonrası çok ciddi bir pandemi öncesiyle
1: kafa kafaya
0: gelecek bir seyirci oranı yakaladı. Sonra mesela Yan Yana filmi yakın zamanda geçen sene benzer bir şey yakaladı. Yani seyirci var aslında. Türk sinemasının seyircisi var. Ama Türk sineması yapılıyor mu? Yapılsa olacak.
1: Müthiş bir kapı araladınız. Aslında bugün şu dakikaya kadar gelmiş olduğumuz şeylerin bundan sonrası daha hızlı ve sert akacak gibi göründü gözüme. Ama bir süremizin sonuna geldik.
0: Eyvallah.
1: Bostan, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kendimi kötü hissediyordum. Artık daha kötü hissediyorum. Ben sinema programımız Kırmızı Halı'dan, Ali Demirtaş'tan bir konuğu bir kere daha çalabilirim belki de önümüzdeki haftalarda. Çok büyük bir zevkle konuşmaya devam edebiliriz bunu.
0: Nasıl
1: çok
0: isterseniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki sohbet ettik.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, 24 Portre'de konuğum Mesut Bostan'dı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Osmanlı'nın son dönemine damga vuran olayları konuşuyoruz. Türkleşme politikasını konuşuyoruz değerli tarihseverler. Türkleşme fikri nasıl ortaya çıktı ve bu fikir hangi diğer kavramlardan ayrıştı dönem dönem? Türkleşme kimleri rahatsız etti? Hangi kesimleri yüreklendirdi? İngiltere özellikle bu düşünceleri neden büyük bir tehdit olarak gördü? Bu konuda hangi raporlar hazırlandı? Özel raporlar üzerinden gideceğiz bu akşam. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüz Türk dünyasına uzanan tarihi süreci ele alacağız bu akşam. Eğer hazırsanız

0: Merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz değerli tarih severler. An ve zamandasınız. Bu akşam önemli bir konuyu konuşuyoruz elbette an ve zamanda. Osmanlı'nın son dönemindeki farklı kavramları, Türkleşme politikalarını ele alacağız. Kıymetli hocamla beraber farklı coğrafyalarda yaşayan Türklerin birbirlerine yakınlaşma düşüncesinin nasıl ortaya çıktığını, hangi kavramlarla, hangi farklı kesimler tarafından nasıl ifade edildiklerini, bu fikir bazıları için umutken bazıları için neden ciddi bir korkuya dönüştüğünü raporlar, resmi evraklar üzerinden konuşacağız. Kıymetli hocamla beraber ben size hemen kendisini takdim etmek istiyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Kubilay Gül hocam bizlerle bu akşam. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şeref verdiniz. Sivas'tan buraya geldiniz. Kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaşmak için önemli bir de bir konuyu konuşacağız. Birazdan açacağım. İzninizle ben etiketimi hatırlatmak istiyorum. Değerli tarihseverler, etiketimiz X platformu üzerinden ve en sosyalden Türkçülük etiketine yazarsanız Osman Kubilay hocama sorularınızı sormuş olacağım. Merak ettiklerinizi ileteceğim. Hemen kitaplarımızı da hocam takdim etmek istiyorum. Sizin kitaplarınız satır aralarından da faydalandığımız, sizinle size danışırken de çerçevemi çizerken de faydalandığımız Türklüğe adanmış bir ömür Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu üzerine çalıştığınız bir kitap bir tanesi. Yine diğeri Asya'yı bisiklet üzerinde geçmek Osman Kubilay Gül hocama çalışmalarından bir tanesi ve Buhara Hanlığı döneminden Cumhuriyet Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve Osman Kocaoğlu kitaplarımızdan sadece birkaçı. Elbette içerisinde bugünkü konumuzla ilgili de satır aralarında önemli detaylar barındıran çalışmalarınız. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bize de imzaladınız. An ve Zaman kitaplarına kattık bu değerli eserlere. Teşekkür ediyoruz. Konumuzu açalım istiyorum. Hocam şimdi siz tabii İngiltere arşivi çalışıyorsunuz. Özellikle İngiliz arşivi evet. Üzerinden de birçok okumanız var. Hani sadece uluslararası yayınlar değil, bizzat işin kalbine aslında girip bu işin damarından ne sökebilirim diye yapan bir bilim insanısınız. Bu konu özelinde de Türkçülük konusunda da bir medeniyeti ve o milliyetçilik hareketini anlayabilmek için ciddi evraklar üzerinden bu akşam bir analiz yapacağız. Çok ilginç. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani İngiliz arşivleri çalışmak sizi ne bu hangi istek ve motivasyon bu konuya itti, bu kadar derinleştirdi. Biraz anlamaya çalışalım. Sizin çalışma dünyanızı ve zihninizi sonra konumuza geçeceğim.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Elimizden geldiğince sizin sorularınız doğrultusunda aydınlatmaya çalışalım bildiğimiz kadarıyla. Öncelikle bir selam göndermek isterim. Şu an Macaristan'da Turan Kongresi düzenleniyor. 9. Turan Kongresi. Konumuzla da bağlantısı olduğundan dolayı oraya da çok selam olsun. İngiliz arşivleri çalışmak nasıl aklımıza geldi? Aslına bakarsanız benim hep merak ettim. Benim lisansım 96-2000 yılları arasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tarih öğretmenliği okudum ben. Haliyle Çanakkale muharebelerinin geçtiği yerleri karış karış gezdim. Pek çok kez işte turlarla beraber gittik. Onun haricinde arkadaşlarla beraber bisikletlerle gittik ve her seferinde Türk tarihçisi olmanın verdiği şeyle Türk kaynaklarından burayı okuduk. Ama buranın sadece bir savaş, savaşta sadece Türkler yok. Türklerin yanında olan işte Alman subaylar var. Onun haricinde Türk dünyasından gelip savaşa katılanlar var. Karşısında olanlar var. Yani ortada bir savaş varken bu savaşa nasıl bakmak lazım? Arkadaşımızın birisi Özbekistan ziyareti sırasında ufak bir gerilim yaşamış. Sorun şu, 1402'deki Ankara Savaşı'ndan bahsederken arkadaş diyor ki evet ya bu kaybettiğimiz kötü bir savaştı. Öteki Özbekistan'daki diyor ki hayır biz o savaşı kazandık. Diyor ki hayır kaybettik kazandık, bir gerilim yaşanıyor. Çünkü Timur Özbekistan'da. haliyle savaşı Tibur kazandı. Yani bir savaşın kazananı bir de kaybedeni var. Çanakkale'ye de baktığımız sırada Çanakkale'de bir Avustralya var, İngiltere var, Fransa var. Bunların birlikleri var. Bir de bizim birliklerimiz var. Bir olayı, bir savaşı, bir muharebeyi tek bir elden yahut bir fikri tek bir taraftan incelemenin çok objektif olmayacağını hep aklıma geliyordu. Acaba mesela Çanakkale'yi İngilizler nasıl görüyordu? Bizim için zafer olan onlar için bir hezimet yahut bunu nasıl yansıtıyorlar? Öğrencilik yıllarımdan itibaren bu hep benim kafamı kurcalayan bir şeydi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Arşivlere gitmek, arşivlerden bir şey çıkarmak gerçekten çok zordu o dönem içerisinde. Yani kısıtlı olanaklarınız var, bunu öğrenci olduğunuz için söylüyorum yahut yeni göreve başlamış birisi olarak. Cumhuriyet Arşivi için Ankara'ya gitmek zorundasınız, Osmanlı Arşivi için İstanbul'a gelmek zorundasınız. Orada belli müddet konaklamak ve o belgelere ulaşmaya gayret etmek zorundasınız. Bu da haliyle hem zaman hem de maddi olarak külfete sebep oluyordu. Düşünün biz kendi arşivlerimize bu kadar ulaşmakta problem yaşarken başka bir ülkenin arşivine nasıl ulaşacağız? Bu haliyle çok daha zor bir durumdu. Ama dijitalleşen dünyayla birlikte arşivlerin dijitallere aktarılması bizim için hem kendi arşivlerimizi hem dünya üzerindeki arşivleri rahat rahat tarama fırsatı oluşturdu. Böyle bir durum içerisinde eskiden de kalma bir alışkanlıkla İngiliz arşivlerini taratma gibi bir yola girdik. Uzun yıllar bunun üzerinde çalışmıştım ben zaten. Girdikten sonra bu arşivleri kelimeler, kavramlar, coğrafi isimler yahut şahıs isimler üzerinden taramalar yaptık. Bu taramalar sırasında tabii bir Türk tarihçisi olarak panturanizm ismini görür görmez bu bizim için gerçekten çok büyük bir şey oldu. Buluşmuş gibi oldu. Hemen temasa geçip belgeyi edindik. Yani araştırma süreci bu şekilde gelişti hocam.
0: Bu güzel araştırmanın sonucu ve meyvelerinden de biz faydalanıyoruz bu programda. Teşekkür ediyoruz ayrıca. Açalım konuyu isterseniz hocam. Konunun temelinden başlayalım. Bir milliyetçilik düşüncesi, milliyetçilik kavramının ortaya çıkışından. Çünkü bizdeki başlangıcı ve temeli düşüncesiyle Avrupa ve Balkanlardaki anlayışı, oradaki milliyetçilik düşüncesi birbirinden ayrılıyor anladığım kadarıyla. Yani konuyla ilgili dersimi çalışırken ve sizden edindiğim bilgilerle bunu açıkçası kavradım. Biraz daha öğrenmek isterim izleyicilerimizle beraber. Şimdi Osmanlı'daki Türk milliyetçiliği Avusturya, Macaristan, Rusya gibi diğer çok uluslu imparatorluklardan çok yani milliyetçilik hareketlerinden ayrılıyor. Nerelerde ayrılıyor bu kavram? Tek bir kavram ama yani rapora geleceğiz daha ama bu kavramı önce isterseniz açalım ve nerelerden tutuyor herkes?
1: Şimdi şöyle başlamak lazım. Meşhur 1789 Fransız İhtilali ile birlikte yayılan fikir akımları var. Bu fikir akımlarından bir tanesi de milliyetçilik. Haliyle milliyetçilik çok uluslu devletlerin parçalanmasına yol açan bir fikir olarak ortaya çıkmış. Tabii burada Fransa var ama diğer tarafta Prusya'dan bahsediyoruz. Daha sonra birliğini sağlayıp Almanya olacak. Diğer taraftan İngiltere'den bahsediyoruz. Rusya'dan bahsediyoruz. Bunlar da çok uluslu imparatorluklar olduğu için dağılma sürecine girme ihtimaller üzerinde durmuşlar. Aynı şekilde Avusturya Macaristan İmparatorluğu da söz konusudur. Milliyetçiliğin zararlı etkilerinden, tabii kendileri açısından söylüyorum, zararlı etkilerinden korunabilmek için 1815 yılında Viyana Kongresi'ni gerçekleştiriyorlar. Viyana Kongresi'nde Avusturya Prensi Metternich bir sistemden bahsediyor. Bu sistem diyor ki Avrupa içerisinde bir milliyetçilikle alakalı bir isyan çıkarsa bunu hep birlikte bastıralım. Ve milliyetçilik akımının bizi parçalamasını engelleyelim. Yalnız bu sırada Osmanlı Devleti'nin de davet edildiğine dair bilgiler var. Ama Osmanlı Devleti kendi toprak bütünlüğünü bir Avrupalı devletin yahut Avrupa'daki imparatorlukların sağlamasını kendisine çok yakıştıramamış. Ve demiş ki ben en fazla gözlemci olarak katılabilirim. Fakat sizin olmadığınız yerlerde haliyle sizden bahsediliyor. Bahsedilen ülkelerden bir tanesi de Osmanlı devleti olmuş. Rusya'nın önerisiyle ve dillendirilmesiyle şark meselesi kavramı ilk olarak buradan çıkmış. Aslına bakarsanız kavram olarak şark meselesinden bahsedilmesi burası. Ancak şark meselesinin çok daha geçmişe, ileriki zamanlara dayandığını biliyoruz. Şark meselesi Türklerin Anadolu'ya girmesiyle birlikte başlıyor. Türkler Anadolu'ya giriyor. Anadolu'ya girdikten sonra Bizans var. Mesele şu, Türkleri Türkistan'a geri göndermek. Ama Türkler ilerlemeye devam etmiş, Balkanlara kadar gelmişler. Balkanlara geldikten sonra Türkleri Balkanlardan Anadolu'ya, Anadolu'dan Türkistan'a atmak. Ama Türkler ilerlemeye devam etmiş, Viyana önlerine kadar gelmiş. Viyana'dan yani Avrupa'nın içlerinden Balkanlara, Balkanlardan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Türkistan'a doğru sürmek bir şart meselesi olarak Avrupalıların sürekli olarak gündeminde olmuş. Aslına bakarsanız burada da belli köşebaşı taşlar var. Yani 1699 yılına kadar, Karlofça Antlaşması'na kadar yapabilecekleri çok da fazla bir şey yok. Çünkü askeri güç Türklerin elinde. Haliyle Türklerle standart devlet ilişkilerini kurmaya devam etmişler. Fakat bu geri çekilmenin başlamasıyla birlikte ilk başta yapılan şey Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü korumak. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönem içerisinde parçalanması kimin ne alacağını çok belirlenebildiği bir dönem değil. Özellikle İngiltere'nin toprak bütünlüğünü istediği bir dönem. Bu da ne zamana kadar? 1878'deki 93 Harbi'ne kadar devam edecek. Haliyle bu dönem içerisinde milliyetçilik akım, yani 1815'te Viyana Kongresi ile birlikte milliyetçilik akımları, milliyetçilik isyanları bastırılsın istenmiş. Ama Osmanlı bir şart meselesi olarak görüldüğü için Osmanlı'daki isyanlar desteklenmiş milliyetçilikle ilgili. İlk isyan eden Sırplar, ilk bağımsızlığını kazananlar Yunanlılar olmuş. Ama burada bu milliyetçiliğin ortaya çıkması, tabii imparatorluklarda ortaya çıkan milliyetçilik sadece azınlıkları değil, aynı zamanda o ülkenin asli unsurlarını da etkilemiş. Ama baktığımız zaman Osmanlı Devleti içerisinde bunun çok sonradan ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Osmanlı içerisinde milliyetçilik akımından en son etkilenen belki de Türkler olmuş. Türklerin ortaya koyduğu milliyetçilik ise Balkanlardaki milliyetçiliklerden daha farklı. Yani Yunanlılar Osmanlı aleyhine bir toprak kazanıp bağımsızlığını ilan etmek, diğer taraftan Sırplar aynı durum, Bulgarlar aynı durumken Osmanlı devletindeki Türklerin, Osmanlı aydınlarının ortaya attığı milliyetçilik ise bir birleştirici unsur olarak ortaya çıkıyor. Avusturya Macaristan parçalanıyor. Avusturya Macaristan'ın Avusturya-Macaristan'ın içerisinden çıkan birbirine düşman pek çok devlet çıkıyor. Çarlık Rusya'sında aynı şekilde bir parçalanma söz konusu. Parçalanıyor ama yeni bir rejim altında aynı milletler tekrar toplanmak durumunda kalıyor. Osmanlı'da ise bu Türk milliyetçiliği yeni bir üniter devletin doğmasına sebep oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman bir fikir ama üç farklı sonucun ortaya çıktığını görüyoruz. Ama temel ayrım noktası Balkanlardaki milliyetçiliğin ayrılıkçı olurken Osmanlı aydınlarının milliyetçiliğinin daha çok birleştirici olması. Hı hı. Burada şunu da özellikle belirtmek lazım. Osmanlı aydınlarının takip ettiği milliyetçilik bir ırkçı milliyetçilik değildir. Yani burada kendisini Osmanlı olarak, yani daha sonra bahsedeceğiz muhtemelen, konu mutlaka oraya gelecektir. Osmanlı Devleti'ni kurtarma felsefesi içerisinde Osmanlıcılık, İslamcılık, daha sonrasında Türkçülüğe gelen bir sıra söz konusudur. Türkçülüğe geldiği sıra içerisinde bile kendisini Osmanlı Devleti'nin bir vatandaşı olarak gören kişiler Türkler tarafından haliyle kabul görmüşlerdir.
0: Hocam, ayrıştıran ve birleştiren iki milliyetçilik anlayışından bahsettiniz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın o en kritik dönemlerinden biri olan işte 1917'de İngiltere neden Türkçülük ve Turancılık üzerine bir kafa yorma çabasına girmiş? Özellikle şu rapora biraz giriş yapmak istiyorum. Bu rapor nedir? Neden İngiltere tarafından Birinci Dünya Savaşı döneminde ayrıntılı bir çalışma yapılma düşüncesiyle ne yazılmış? Bu rapor niçin önemli? Biraz rapora da giriş yapalım ki bu düşünceleri hangi kesimler nasıl anlamış, hangi kesimler nasıl kavramış, bunu biraz anlayabilmek için. Çünkü önemli bir rapor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel bir bağlam. Burada şundan bahsetmek lazım. Yani İngiltere'nin adı Great Britain diye geçiyor. Muhteşem Britanya olarak geçiyor. Durduk yere verilen bir isim olmadığını söylemek lazım Britanya'ya bunun. Yani yaptığı, izlediği politikalar hem ekonomik hem siyasi hem askeri politikalar gerçekten Büyük Britanya olmayı hak ettiğini gösteriyor bize. Yani bunu kabul etmek zorundayız.

0: Bunda kaldığımız bir gerçek, öyle söyleyeyim. Yani 19. yüzyılın sonunda sömürgelerini telgraf telleriyle Londra'ya bağlamış. Her yere hakim olma arzusu içerisinde. Üzerinde güneş batmayan imparatorluktan bahsediyoruz. Çok geniş sömürge topraklarına sahip ve İngiltere tacının mücevheri de Hindistan kabul ediliyor. Hindistan'ın ne kadar önemli olduğunu anlatmak açısından söylüyorum. Elimizdeki raporun temel bağlamı Hindistan'a gelebilecek bir tehlikeyi daha önceden sezip bunu engellemek amacı. Şimdi bir Türkistan'ımız var. Yani coğrafi olarak isminin Orta Asya olarak geçtiği ama Türklerin yaşadığı yer olduğu için bizim Türkistan dediğimiz bölgede Rusya ile İngiltere arasında bir hakimiyet meselesi söz konusu. Burada ne olacak? Yani Rusya buraya emperyal sebeplerden hakim olmak arzusunda. İngiltere'de Rusya'nın burada kalıp daha fazla aşağıya inmemesi arzusunda. Çünkü Hindistan'ın tehlikeye girmesini istemiyor. Yani neticede bahsettiğimiz zaman sıcak denizler dediğimizde sadece aklımıza Akdeniz'in gelmesine gerek yok. Hindistan'ı da ele geçirirseniz oradan da sıcak denizler, hatta okyanusa açılma ihtimaliniz söz konusu. Bu nedenle İngiltere Hindistan'ı kaybetmeyi göze alamayacak. 1917 neden önemli? 1917 Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girdiği, Birinci Dünya Savaşı'nın İngiltere'nin lehine dönmeye başladı. Ama diğer taraftan Rusya'da bir ihtilalin gerçekleştiği ve Rusya'daki Bolşevik ihtilali neticesinde Türkistan'da bir boşluk oluştu. Türkistan'da olası bir boşluğun burada bir Turan İmparatorluğu kurulma ihtimali, bu Turan İmparatorluğu'nun panislamist hedeflerle birleştikten sonra Hindistan'ı tehdit edebileceği üzerinden burayla ilgili, yani temel Hindistan güvenliği bağlamında hazırlanmış bir rapor. Tabii bunu şu şekilde açabiliriz. Yani Hindistan neden İngiltere için bu kadar önemliydi ki oturmuş bunun üzerine bir sürü çalışma yapmış ki raporun içerisinde yeri geldiği zaman bahsederiz. Çok ciddi kaynak taraması yapıldığını da görüyoruz. O dönemde 320 milyon nüfusa sahip bir yer Hindistan. Bakınız biz genelde bu sömürge kavramını biraz farklı anlıyoruz. Sömürge dediğimiz şeyin içerisinde işte yeraltı yerüstü kaynaklarından faydalanma olarak anlıyoruz. Aslına bakarsanız biz bunu derslerimizde anlatırken sömürgeciliği anlatırken ham madde ve pazar arayışı diyoruz. Aslında bu pazar kısmını birazcık geride bıraktığımızı fark ediyorum ben. Ham maddeyi aldıktan sonra ne yapacak? İngiltere ham maddeyi aldıktan sonra bunu mamul madde haline getiriyor ve daha sonrasından bu mamul maddenin bir yerlere pazarlanması gerekiyor. İşte Hindistan çok ciddi bir pazar. Sadece yeraltı yerüstü zenginlikleri değil, aynı zamanda ürettiğiniz şeyi pazarlayabileceğiniz bir yer de manasına geliyor. Bu nedenle Hindistan İngiltere için çok önemli. İngiltere'nin Hindistan'ın herhangi bir şekilde, herhangi bir devlet tarafından, ki bu sırada 322 milyon nüfustan bahsediyoruz, bunun 32 milyonunun Müslüman olduğunu biliyoruz. Herhangi bir devlet tarafından tehdit edilebilecek olması bile İngiltere'yi çok ciddi rahatsız ediyor. Bu nedenle İngiltere henüz mesele daha baştayken bir ihtimal üzerinden, yani bir Panturan İmparatorluğu kurulur mu üzerinden böyle bir rapor hazırlıyor. Ve tehlike ortaya çıkmadan alınabilecek tedbirleri belirlemeye çalışıyor. Bu açıdan hazırlanmış yaklaşık 31 sayfalık bir rapor.
1: Hocam bu raporu nasıl ulaşıldı belgeye? Kim tarafından tam olarak yazılmış biliyor muyuz? Ya da içindeki bilgilere ne kadar güvenebiliriz?
0: Şöyle söyleyeyim, aslına bakarsanız evet bu bir savaş sırasında düşman bir devlet tarafından hazırlanmış bir istihbarat raporu. Olağan şüphelimiz yazarı AJT imzasıyla yapılmış. Arnold Toynbee olarak tahmin ediyoruz biz bunu. Çünkü o dönem içerisinde Arnold Toynbee'nin bölgeyle ilgili çalıştığını biliyoruz. Belgenin güvenilirlik açısından sorunlu olduğu, evet söyledik, bir düşman devlet tarafından hazırlanmış bir rapor olması, ama diğer taraftan Toynbee tarafından hazırlanmış bir de mavi kitap var. Lord Bryce'la birlikte. Bu da Ermenilerle alakalı hazırlanmış ve Türklerin Ermenilere nasıl kötü davrandığını anlatan, daha sonrasında kendisinin de bunun hazırlanan kitabın bir propaganda amacıyla hazırlanmış olduğunu itiraf ettiği bir kitap. Yani haliyle bizim tahminimiz Toynbee'nin koordinatörlüğünde pek çok kişinin enformasyon bürosunda, o dönem içerisinde İngiltere'nin 3 farklı istihbarat kısmı söz konusu. Savaş ofisi var, denizcilik istihbarat var, bir de enformasyon ofisi var. Enformasyon ofisinin hazırladığı pek çok kişi uzman tarafından çalışıp Toynbee tarafından kaleme alındığını düşündüğümüz bir belge. Bu belgede şöyle bir durum söz konusu. Toynbee'den talep edilen şeyler, yani bu mavi kitap içinde talep edilen şeylerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir algı oluşturmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesini sağlaması. Bu nedenle mavi kitap da aynı şekilde yazılmış. Bu belgede de hemen hemen bununla alakalı faaliyetler olduğunu görebiliyoruz. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ni nasıl savaşa dahil edebilirsiniz o dönem içerisinde? Amerika Birleşik Devletleri'nin yumuşak karnını oynamışlar. Bu da Ermeniler olmuş oluyor. Bakınız şöyle söyleyeyim. 19. yüzyılın başlarında Levi Perkins denilen bir American Board of Commissioners Missions dediğimiz Amerikan Board kısacası bir misyoner örgüttür. Bunlar İzmir'e geliyorlar ve İzmir'e geldiklerinde bu misyonerlik faaliyetlerini şöyle açıklıyorlar. Amerika menşelidir bu dediğim gibi. Dinden dönmüş Doğu Kilisesi'ni dine döndürmek, dinsiz Türkleri dine kazandırmak. Yani sizin zaten İslamiyet'i hiç din olarak görmüyor ve onları dine kazandırmak. Diğer tarafından da dinden dönmüş olan, işte kendileri protestandır, Doğu Kilisesi'nde kendi dinlerine, mezheplerine çekmeye çalışıyorlar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bunlar çok hızlı bir şekilde ilerlemişler. Anadolu'nun, daha doğrusu Osmanlı'nın her yerinde şeylerini açmışlar. Misyoner istasyonlarını açmışlar. Fakat bu Müslümanlar üzerinde işlememiş. Çünkü İslamiyet'te dinden çıkış yok. Yani dinden çıktığınız zaman mürtet olursunuz. İslami usule göre bunun cezası da öldürülmektir. Ama daha sonraki dönemlerde dinden çıkanlara böyle bir şeyin uygulanmadığını da görüyoruz. Tabii bu sadece şu manaya da gelmez. Yani misyonerler çalıştı, döneceklerdi ama bir can korkusu vardı falan değil. Netice itibariyle İslamiyet'e canı gönülden inanmış Anadolu halkının dönmediğini biliyoruz. O zaman neye yöneliyorlar? Ermenilere yöneliyorlar ve Ermenileri işte açtıkları okullarda yahut pek çok yerde açtıkları istasyonlarda Ermenileri eğitiyorlar. Ermenilere okullar açıyorlar. Bunu işte elinizdeki Asya Bisiklet Üzerinde Geçmek kitabında biz bahsetmiştik. Şöyle Asya Bisiklet Üzerinde Geçmek iki tane Amerikalının İstanbul'dan çıkıp Pekin'e kadar takip ettikleri bir yoldan bahsediliyor.
1: Göstereyim.
0: Tabii.
1: Kitabı da buyurun hocam, devam edin siz, ben yönetmenimden rica ediyorum.
0: İstanbul'dan yola çıkıyorlar. İstanbul'dan yola çıktıklarında diyor ki işte geldik Ankara'ya, sonunda yıldızlar ve şeritler. Daha sonra diyor devam ettik bisikletle yola, Kayseri'ye geldik, sonunda yıldızlar ve şeritler. Devam ettik Sivas'a geldik, sonunda yıldızlar ve şeritler. Devam ettik Erzurum'a geldik, sonunda yıldızlar ve şeritler.
1: Nedir yıldızlar ve şeritler?
0: Ben de bunu çözmekte epeyce bir zorlanmıştım. Bazen üzerinde çok çalıştığınız zaman değil ama durup biraz geriden baktığınız zaman fark ediyorsunuz. Bir film izlerken bir Amerikan filminde fark ettim. Amerikan bayrağını gördüğümde aydınlandım. Dedim ki evet, yıldızlar ve şeritler Amerikan bayrağı. Yani bakın, İstanbul'dan yola çıkıyorlar ve durdukları her yerde yıldızlar ve şeritlerden bahsediyorlar. Yani Amerikan bayraklarından bahsediyorlar. Bu Ankara'da, Kayseri'de, İşte Sivas'ta, Erzurum'da ki daha sonrasında Çin Seddi'ne kadar gidiyorlar. Buranın her yerinde karşılaştıkları şeyler yıldızlar ve şeritler. Yani ne kadar yaygın olduklarını anlatmak açısından söylüyorum. Ve bunlar hep Ermeniler üzerine çalışmışlar. Haliyle Ermenileri Fransızlarla birlikte bir milli bilinç kazandırma arzusu içerisinde olmuşlar. Belgede de Ermenilerle ilgili bahsedilerek, işte Türkler Ermenilere kötü davranıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan, bunlardan bahsederek Amerikalılara, bak sizin yüzünüzden, siz burada değilsiniz, Amerikalılar çok sahipsiz kaldılar ve bunda siz de sorumlusunuz deyip Amerika Birleşik Devletleri'ni aslında savaşa çekmeye çalışmak amacıyla hazırlanmış hem Mavi Kitap hem bu belge diyebiliriz. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Bir tarihçi olarak bu belgeyi elimize aldığımız zaman, yani bu bir istihbarat raporudur. Toynbee tarafından yazılmıştır. Yani yanlıdır. Bu hiçbir işe yaramaz diye bir kenara atmak uygun değil. Ama buradaki yazan her şeyin doğru olduğunu peşinen kabul edip bunu alıp aynı şekilde kullanmak da doğru değil. Hı. Haliyle belli bir süzgeç içerisinden geçip çaprazlama doğrulamalar yaparak belgenin içerisinde ön yargıları çıkarıp gerçek bilgiye ulaşma gayreti içerisinde olduğumuzu söylemek lazım. Yine de şu açıdan bakmak gerekir ki belge bir düşman devletinde olmuş olsa Panturanizme, Pantürkizme yahut İttihat Terakki'nin faaliyetlerine dışarıdan bakıp dışarıdan değerlendiren bir göz olması açısından önemli bir belge. Hı hı. Ama dediğimiz gibi bu bir algı üretme belgesi. Yani o dönemin gerçeklerinden ziyade, gerçekleri içerdiği kadar o dönemdeki düşman bir devletin algı oluşturma politikası olduğunu da söylememiz lazım.
1: İngiliz arşivlerinden çıktı bu. Peki izleyen tarihçiler ya da meraklılar için kodunu paylaşmada sakınca var mı?
0: Tabii şeyde
1: CAB yazıyor, paylaşayım mı?
0: Evet, tabii buyurunuz.
1: Teyit etmek isterler
0: bunun
1: mi?
0: Bunun yayını yapıldı zaten Sayın Hocam. Şeyde kendi analizini de yapmış vaziyetteyiz biz.
1: Onu da söyleyin hocam. Belki ulaşmak isteyenler belgeyi incelemek isterler. CAB 24 33 82.
0: Evet, 82. Yalnız buna tam olarak ulaşamayabilirler. Bunu biz ulaştığımızda bu belgenin taranmış hali yoktu. İngiliz arşivlerinde şöyle bir şey yapıyorlar. Bu arada şunu da söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin arşiv yönetimine ve bundan sorumlu olan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Dünya üzerinde en kolay ulaşılabilen ve en ucuz arşiv sanırım bizim arşivimiz. İngiltere'deki arşive ulaşıyorsunuz. Ulaştıktan sonra belgeyi buluyorsunuz. Pek çok belgenin taranmadığını görüyorsunuz zaten. İşinize yarar olduğunu düşündüğünüz belgeyi ilk önce bir kontrol ettirmek için ücret ödüyorsunuz. Kontrolünü sağlıyorlar. Sağladıktan sonra size belgeyle ilgili, fiziki durumuyla ilgili, içinde kaç tane başlık var, kaç sayfadan oluşuyor, haritası, resmi var mı, bunları söylüyorlar. Daha sonrasında size bir fiyatlandırma veriyorlar. Siz bu fiyatlandırmayı ödediğiniz takdirde size bunu taratıyor PDF olarak. Sonrasında bir link yolluyorlar size. Bu şekilde indirebiliyorsunuz. Biz bu şekilde edindik.
1: Meşakkatli bir, yani bir araştırmacı için meşakkatli bir arşiv.
0: Meşakkatli bir arşiv ama şöyle söyleyeyim, zor ulaştığınız şeyler çok daha keyifli oluyor. Yani ama yine de dediğim gibi bir tercih yapacak olmuş olsam bizim arşivlerde çalışmayı çok daha fazla tercih ederim.
1: Hocam konuşurken satır aralarında kullandığınız terimler var. Daha iyi anlayabilmek için soruyorum. Yani sık sık da kullanacağız. Pan-Türkizm, Pan-Turanizm, Pan-İslamizm. Bu kavramları ne anlattığını ve nerede ayrıldıklarını biraz kısa da olsa bize anlatır mısınız? Ne farkları var birbirlerinden?
0: Şöyle söyleyeyim, ortaya çıkan bir panturanizm kısmı söz konusu. Panturanizmden başlayarak pantürkizme gelmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Avrupa'da o dönem içerisinde bu tür milliyetçilik akımları, yani panislamizm, panislavizm, pancermenizm, hatta panitalyanizm, bunlar çok meşhurlar ve bu devletleri bir arada, yani Slavların bir araya gelmesi, Cermen halklarının bir araya gelmesi, İtalyanların toplanması, ki İtalyanlardan çok fazla bahsetmiyoruz. Biz İtalya'da bir birlik yok. Kont Cavour'un gayretleri neticesinde ortaya bir İtalya çıkar. Yoksa Piemonte diye anıyoruz biz orayı. Aynı şekilde Prusya diye bahsettiğimiz bir Almanya'dan bahsediyoruz. Bunlar olduğunda bunların biraz daha kültürel kökenli olduğunu görüyoruz. Bu sırada Macarlar kendilerini koyacak bir yer bulamıyorlar. Diyorlar ki biz Slav değiliz, İtalyan değiliz, Cermen ırkına da bağlı değiliz. Biz neyiz o zaman kısmı ortaya çıkıyor. İşte burada Armenius Vanberi isimli bir araştırmacı diyelim, araştırmacı ortaya çıkıyor. Bu 20 dil bilen, çok ciddi manada kültürümüze hakim olan, sadece bize değil İslam kültürüne de hakim olan bir araştırmacı kılık değiştiriyor. Kılık değiştirdikten sonra Orta Asya'ya kadar gidiyor. Türkistan'a kadar gidiyor ve burada kendi kökenlerini arıyor. Sonrasında da kendilerinin Turan olduğuna karar veriyor. Ve bu Turan kısmını dil üzerinden giderek, Ural Altay dil, işte sondan eklemeli dillerden bahsederek diyor ki Macar

Bulgarlar, Finler, hatta Estonlar ve Türklerle birlikte Moğolları içine katan büyük bir Turan, yani bunların Turan halkı olduğundan bahsediyor ve bütün bu Turan halkının bir araya geldiği bir Panturanizm'den bahsediyor. Tabii bu Avrupa'da

0: Yani Osmanlı hep diyor siyasi çıkarlarıyla ilgili olarak onlarla ilişki kurdu. Yani bir ırki temelden, bir kültürel temelden Macarlarla ilişki kurmadığını söylüyor. Bizim tarafımıza geldiğimiz zaman, yani panturanizm dediğimiz zaman, Ziya Gökalp bunu sistemleştirir. O da der ki Turan Türklerin yurdudur. Haliyle panturanizm de bütün Türklerin bir arada olduğudur. Yani biraz daha ırk menşeili bakıp panturanizmi bu şekilde bahsediyor. Ha, şimdi biz daha geniş manada panturanizmden bahsediyoruz. Pantürkizm sadece Türk devletlerinin, daha çok ırka dayalı olarak Türk devletlerinin bir arada olduğu büyük devletten bahsediyoruz.
1: Çok sade anlattınız ve ayrıştırdınız. Ama hocam şurada şuna inanmakta biraz güçlük çekiyorum açıkçası. Zamanında Avrupa Türkçülük ve Turancılık, yani Türk dili ve kökenleriyle çok ilgilenmiş. Yani az önce söylediğiniz Van Berry, tamam, bir dil bilimci, bir bilim adamı, kılık değiştirip coğrafya. Yani bir insanın, ya da sadece Van Berry değil ki, hani tarih programlarında geçen haftalarda sürekli konuştuğumuz farklı isimler de var. Türkçülük üzerine kitaplar yazan yabancılar. Ben şunu algılamakta zorlanıyorum. Kendi kökenlerini aramak için bir yolculuğa çıkıp ben Turancıyım ya da Türkçülük üzerine bir iddia ortaya koymak, bir kendi için bir dert olmasa gerek. Yani Avrupalılar, bilim adamları ya da siyasetçiler, o dönemin fikir insanları biraz Türkçülük üzerine, milliyetçilik üzerine fazla kafa yormuşlar gibi. Bunda bir art niyet seziyorum ben açıkçası. Bir merak, bir keşif değil. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Buna aslında birkaç noktadan bakılabilir. Bunlardan bir tanesi işte az önce bahsettiğim Macarlar. Macarların bir yere tutunabilme arzularından, yani bir boşlukta hissedip ben de oraya dahilim, ben de Turan'ın bir parçasıyım deme ideali üzerinde durabiliriz. Haliyle bu kısımdan baktığımızda şey olabilir. Daha romantik bir panturanizm görebiliriz. Ama ilginç bir şey de söyleyeyim. Mesela Van Berry Yahudidir. Aynı şekilde Leon Cohen Orta Asya'da, Orta Asya ile ilgili çok ciddi bir kitap yazmıştır. Göktürkler,
1: O da
0: Uygurlar.
1: Yahudi.
0: O da
1: Cohen.
0: Yahudidir. Sonrasında işte bizimle ilgili Türklerle ilgili çalışma yapan Avram Galanti, o da Yahudidir. Diğer taraftan Tekin Alp Yahudidir. Ama bunların yaptıkları çalışmaların, yani evet farklı milletlerden ama yaptıkları çalışmaların gerçekten Türklerle alakalı çığır açıcı şeyler olduğunu görüyoruz. Mesela Nihal Atsız Türk tarihini Türkler yazmalı diyor. Ama Cohen yazdığı kitaptan çok ciddi etkilendiğini de söylüyor. Yani aynı şekilde Ziya Gökalp de aynı şeyi söylüyor. Yani insanların Osmanlı'da evet bizim İslamiyet'ten önce ve Osmanlı'dan önce de bir geçmişimiz söz konusu. Bizim buraları da araştırabilmemiz lazım kısmı ve bununla ilgili araştırmaların başlaması onunla da alakalı. Diğer taraftan baktığımızda bu çalışmaların farklı bir yöntemi de var. Mesela Van Berry çalışmış, çok güzel bir seyahatname yazmış. Tamam, bunu kabul ediyoruz ama Van Berry aynı zamanda İngiliz casusu. Yani bu bölgede topladıklarını, yani Derviş Reşito ismiyle bölgede gezmiş. Hatta 2. Abdülhamit'le çok ciddi bir samimiyet kurduğundan bahsediliyor. Hatta yine söyleyeyim, şu meşhur Theodor Herzl'le görüşmeyi Van Berry ayarlamış 2. Abdülhamit'e. Yani ne kadar yakın olduklarını anlatmak açısından söylüyorum. Bu çalışmalar bize çığır açmış ama diğer taraftan evet bir bilgi toplama durumu da söz konusu olmuş. Yani topladıkları bilgiler düşmanını daha yakından tanı fikri üzerinden değerlendirilebilir. Yani bu konuda evet haklısınız. Yani bir art niyetin olduğu bazı yerler söz konusu olabilir.
1: Bu az önce konuştuğumuz konu çerçevesinde Turancılığın Avrupa da ortaya çıktığı iddiası ne kadar doğru? Tehlikeli bir soru mu? Bilemem.
0: Şimdi raporun söylediği şeylerden bir tanesi de diyor ki milliyetçilik yapay. Yani Osmanlı içerisindeki milliyetçilik yapay bir milliyetçilik diyor. Bu çok şey, yani biraz Edward Said'in oryantalizmine giren bir durum. O şöyle söylüyor, oryantalizmde doğuda özgün bir fikir üretilemez. Bu yani muhtemelen batıdan alınmıştır diyor. Bununla ilgili bir arkadaşımın çok güzel bir şey var. Dedi ki hocam bunu şöyle şey yapabilir miyiz? Mesela işte Türklere özgü bir

0: yemek var. Bu yemeği yabancı bir şef geliyor ve bizim ülkemizde pişiriyor. Bu yemek yabancı bir yemek mi olur? Yoksa bizim yemeğimiz mi olur? Evet, bizim yemeğimiz olur. Yani dışarıdan başka birisinin panturanizmle ilgili kitap yazıyor olması, Türkçülükle ilgili kitap yazıyor olması bunu yapay olarak nitelendirmemize sebep olmaz. Yani bir de diğer taraftan bakmak lazım. Yani bu
1: Hocam çok özür dilerim. Diğer tarafa gelelim, çok güzel bir yerde çünkü bırakmak istiyorum. Aramız var kısa. İzleyicilerimiz de merak etsin diğer bakış açısını. Müsaadenizle araya gitmek
0: Elbette.
1: istiyorum. Kısa bir aramız olacak. Ardından Türkçülüğü konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Profesör Doktor Osman Kubilay Gül hocamla beraber Türkçülük düşüncesini farklı coğrafyalarda nasıl algılandığını, tarif edildiğini konuşuyoruz ve analiz ediyoruz. Tabii ki önemli belgeler üzerinden de okumalar yapıyoruz. Hocam, Turancılık düşüncesini farklı bakış açılarıyla değerlendiriyorduk. Başka bir bakış açısıyla ise dediniz, ben orada araya gittim. Buyurunuz, devam edebiliriz.
3: Burada Türk milliyetçiliğinin Avrupa menşeli ve yapay olması üzerinde duruyor belge. Bu iddiasıyla ilgili bahsetmek istiyordum. Orhun kitabelerine baktığımız zaman, Orhun kitabelerinde mesela işte Türk Oğuz beyleri milleti işit diye başlayan, işte yukarıda gök basmasa, altta yer yarılmasa senin ilini töreni kim bozabilir diye bir ifade geçiyor. Şimdi biz bir milliyetçilikten bahsediyoruz, Türk milliyetçiliğinden bahsediyoruz ya da işte Bilge Kağan'ın yukarıda mavi gök, altta kızıl yer yaratıldığında ortasında Türk oldu diyor ve kendisinden bahsediyor. Şimdi daha iptidai olmakla birlikte, yani 1789'daki çağdaş milliyetçilikten biraz daha farklı olmakla birlikte bu dönemden itibaren Türklerde bir milliyetçilik şuurunun olduğunu, Türklük şuurunun olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Avrupa'da, yani işte Van Beri ile Cohen ile birlikte Avrupa'da ortaya çıkmış gibi görünse de, yani bir etkilediği doğrudur. Ama asıl karşılığının Türklerin köklerinde yattığını ve Türklük bilincinin çok daha öncesinde Türklerde var olduğunu söylemek lazım. Yani ve bu belli şartlar neticesinde ortaya çıkmıştır. Yani Yusuf Akşura'nın dediği gibi belli teamüller neticesinde ortaya çıkmak zorunda kalmıştır.
2: Ki şunu savunuyor Yusuf Akçura, geleceğin Türkçülükte olduğunu savunuyor. Yani aslında oraya da siz parantez açmışken girelim. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük arasında bir karşılaştırma yapıyor, değil mi?
3: Tabii, yani aslına bakarsanız bunun fikrin değiştiğini görebiliyoruz. Yusuf Akçura'dan da başlıyor. Aslında Niyazi Berkes'in şöyle bir anısı var. Kitabında bahsetti. Diyor ki, 3 tane Osmanlı 19. yüzyılın sonlarında National Bibliothek kütüphanesine giderler Fransa'ya. Fransa'da kütüphanede çalışmak istedikleri için kütüphaneci onlara bir form verir. Formu alırlar. Formda millet kısmına şey yazarlar. Müslüman yazarlar. Sonra götürürler. Adam şeyleri alır, formları. Der ki, bu sizin mensup olduğunuz dinle alakalı bir şey. Bu milletinizi soruyor, der. Üç Osmanlı alırlar tekrar yeni formları, gider ve oraya Osmanlı yazarlar, geri getirirler. Kütüphaneci der ki, bu da sizi yöneten ailenin adı. Ben size milletinizi soruyorum, der. Bizimkiler anlam veremezler buna, derler ki, yani ne yazacağız buraya? Siz nereden geliyorsunuz, der. İstanbul'dan geliyoruz. Orada birini gösterir, der ki, bak bu da İstanbul'dan geliyor, o Ermeni. Bu da İstanbul'dan geliyor, o Rum. Bizimkiler o sırada derler ki, ha o zaman biz Türk'üz. Hmm. Bakın, bizdeki düşünce hep bir Osmanlıcılık, daha sonrasında bir İslamcılık, yani ümmetçilik, daha sonrasında Türkçülüğe geldiğini görüyoruz. Ki bu üçünün de amacı Osmanlı Devleti'ni kurtarmak. Yani düşünün, o dönem içerisinde bir aydınsınız. Aydın olarak ülkenin kötüye gittiğini görüyorsunuz. Parçalanıyor. Aleyhinize her taraftan saldırılar söz konusu. Ve ülkeyi kurtarma arzusu içerisindesiniz. Neler var? Hristiyan topluluklar var Balkanlarda, Arap Yarımadası'nda Müslümanlar var. Hepsini birleştirebileceğiniz tek bir pota var. O da Osmanlıcılık olmuş oluyor. Hı hı. Bunu formülize eden aslında II. Mahmut. II. Mahmut da der ki, ben Tebaam'da Müslümanı camide, Hristiyanı kilisede, Yahudi'yi havrada birbirinden ayırırım. Yani bunlar benim için eşittir. Sadece ibadet ettikleri yerde fark ederim bunların dinini, diyor. Ve bu şekilde bir tabirde. Yani Osmanlıcılık bu şekilde devam ediyor. Yani zaten Osmanlı da kendisine, Osmanlı aydınları da kendisini bu şekilde görüyorlar. Aslına bakarsanız Osmanlı'nın son dönemine kadar resmi politika, devlet politikasının Osmanlıcılık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hala Anadolu içerisinde Ermeniler ve Rumlar olmasından dolayı bu Osmanlıcılık devam eder. Ama Balkanların kaybedilmesiyle birlikte elde kalan Arap Yarımadası'ndan dolayı burayla ilgili bir İslamcılık ortaya çıkacaktır. İslamcılıkla Türkçülüğün de birlikte devam ettiği bir dönemin olduğunu söylememiz lazım. Ama Türkçülüğün tam olarak yükselişe geçmesi Balkan Harbi ile birlikte oluyor. Yani Balkan Harbi'nde Balkanlardaki halk orada işte...
2: Kültürel uyanış mı desek?
3: Kültürel uyanıştan daha çok yani insanları bir araya getiren şey birazcık acı. Hı. Ya Balkan'ın çok ciddi bir hezimet. Bu hezimet neticesinde oradakiler yüzyıllardır orada yaşamışlar, birlikte yaşamışlar, komşuluklar etmişler. Osmanlı'nın engin hoşgörüsü içerisinde beraberlermiş. Ama sonrasında işte Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan bunlar kurulduktan sonra bunların içerisinde yaşamak bizimkiler için gerçekten yani oradaki Osmanlı bakiyesi için gerçekten çok zor anlar yaşatıyor. Özellikle Balkan Harbi'nden sonra sadece Türk ve Müslüman oldukları için acı çekmeye başlıyorlar. Ve bundan dolayı Türk ve Müslüman olduklarından dolayı Osmanlı sınırlarına gelmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Ne yapıyorlar? İstanbul'a doğru, sınırlara doğru göç ediyorlar. Bakın şöyle bahsedeyim size. Düşünün İstanbul'dasınız yine. Balkan Harbi yeni bitmiş. Bir yerde oturmuşsunuz, çay içiyorsunuz. Yan taraftan bir aşık elinde bağlamasıyla bir türkü söylüyor. Ak kağıt üstünde kara yazayım, Selanik'te ben bir müftü kızıyım, düşmanlar içinde nasıl gezeyim, yetiş imdadıma üçüncü ordu. Şimdi siz bunu duyuyorsunuz. Selanik'teki müftü kızı düşmanlar içerisinde gezebilir durumda değil ve üçüncü ordudan yardım istiyor ve siz elinizden hiçbir şey gelmeden orada duruyorsunuz. Haliyle bunu gördüğünüzde milli şuurunuz gittikçe yükselmeye başlıyor. Ve bu milliyetçilik yani özellikle Balkan Muharebe savaşlarından sonra daha kristalleşti diyebiliriz.
2: Hocam şöyle ki farklı bölgelerde yaşayan Türk gruplarının birbirinden haberdar etme için mücadele veren isimler var. Bunlardan bir tanesi İsmail Gaspıralı değil mi? Neler yapıyor ve yani o dönemde şimdi bugünkü gibi internet yok, televizyon yok hocam. Yani buna rağmen gazeteler, işte matbaalar, yeni okullar, demir yolları, ticaret yolları yani farklı bölgelerdeki o Türk topluluklarını nasıl birbirine bağlıyor ya da bağlama arzusunu taşıyor Gaspıralı?
3: Şöyle söyleyeyim, Gaspıralı Kırım Türk'ü. Kırım gerçekten çok önemli bir yer. Eğitim açısından da çok önemli bir yer. Yani Osmanlı için de çok ayrı bir yerde. Kırım fethedilmemiştir. Kırım Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Gedik Ahmet Paşa o dönem içerisinde Kırım yardım ister. 1475 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yardıma gider Osmanlı donanması. Yardımdan sonra Fatih dönemidir. Teklif edilir Kırım'a. Osmanlı'ya katılmak ister misiniz diye ve Osmanlı Devleti'ne katılırlar. Bakın protokolü söylüyorum size. Padişah, padişahın hemen altında Kırım Hanı, onun altında Vezir-i Azam. Hatta bir dönem Avrupa'daki krallar Vezir-i Azam'a eşit. Hatta daha ilginç bir konu Osmanlı padişahında yani Osmanlı sülalesinde tahta geçebilecek birisi kalmazsa Kırım Hanı Osmanlı tahtına geçiyor. Kırım bizim için bu kadar önemli. Ama küçük Kaynarca ile birlikte kaybediyoruz. Daha sonra 1783'te tamamen şeye katılıyor. Rusya'ya katılmış oluyor. Rusya çok tehlikeli görüyor onları. Özellikle Kırım Harbi'nden sonra buradan Kırım Türklerinin sürülmesini istiyor. Bakın bu çok önemli bir mevzu. Kırım Türklerinin bilgi ve kültürünün yüksek olmasıyla alakalı bir durum. Burada bir arada olmalarının, Kırım Türklerinin bir arada olmasının Rusya'nın bekası için, ilerisi için problem olacağını düşünüyor. Ama dediğimiz gibi kültürün çok yüksek olması doğrudan bir silahlı mücadele yerine stratejilerini iyi belirleyip bu stratejiler üzerinden yürümelerine sebep olmuş. Bunun ilk örneklerinden bir tanesi İsmail Gaspıralı. Dilde, fikirde, işte birlik fikriyle ortaya çıkıyor. Diyor ki yani bir tarafta bakıyorsunuz işte Doğu Türkistan var Çin'in hakimiyetinde. Türkistan bölgesine bakıyorsunuz Rusya'nın hakimiyetinde. İşte Osmanlı görece daha iyi durumda ama Azerbaycan'ın bir kısmı İran elinde. Bunların hepsini tek bir devlet altında toplamak yani bir Pan-Türkist devlet, Büyük Turan devletini kurmanın çok mümkün olmayacağını fark ediyor. Ve diyor ki dilde, fikirde, işte birlik sağlamamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? İlk önce dilde bir birlik sağlamamız lazım. Ve Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başlayacak. Yani biz bunları bahsederken hemen Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başladı diye bahsediyoruz ama değil. Eşi Zühre Hanım bütün evlendikten sonra takılarını veriyor. Ve bu takıların neticesinde hatta kendisi de dizgici olarak çalışıyor. Tercüman Gazetesi'nde ve bu Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başlıyorlar. Tercüman Gazetesi'nden beklenti de şu Gazprom'un söylediği diyor ki İstanbul'da bir hamalla Şarki Türkistan'daki bir koyun çobanının, deve çobanının okuyup anlaması diyor. Ve bunu işte yine aynı kitaba atıf yapacağım. Asya Bisiklet Üzerinde Geçmek'te iki Amerikalı İstanbul'dan Çin Seddi'nin batısına kadar Türkçe hariç hiçbir dile ihtiyaç duymadan gittik diye söylüyorlar. Bakın başarmış. Ama bu tercümanın da bir önemi söz konusu. Hı hı. Şimdi dedim ki İsmail Gaspıralı gerçekten Kırım için çok önemli. Bir de Abdülcemil Kırımoğlu var. Allah uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin. Kırım Türklerinin lideridir, efsane lideridir. Onu da söylememiz lazım. Biz kendisiyle ilgili bir kitap hazırlama şerefine eriştik. Bu kitabı hazırlarken de kendisiyle yaklaşık 6 defa Kırım'da kendi evinde görüşme fırsatımız oldu.
2: Sizi misafir etti.
3: Bizi misafir etti sağ olsun. Yani hayatım boyunca unutmayacağım müthiş anılar ve yani sadece... Ben kendisiyle röportaj yapmak için gittim ama konuşması, bize nasihatleri gerçekten inanılmazdı. Onun bir anısını anlatmam lazım size. Henüz 17 yaşındayken biliyorsunuz 1944'te kendisi 6 aylıkken Özbekistan'a sürülürler. Kırım yani 2. Dünya Savaşı sırasında 2. Dünya Savaşı biter. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte Potsdam Konferansı'nda Sovyet Rusya Türklerden yani Türkiye Cumhuriyeti'nden toprak talep edeceğini bildirir müttefiklere. Yani İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Boğazlardan en azından üs istiyorum der. Ardahan'dan Ardahan istiyorum demeye başlar. Ve bunun üzerine geride kimseyi bırakmamak adına Türkiye'ye olası bir saldırı sırasında Kırım Türklerinin kendisine sıkıntı çıkarmaması adına 1944'te bir gece yarısı Kırım Türklerini alır ve Özbekistan'a sürer. Bu sürdüğü sırada Kırımoğlu şöyle anlatıyor annesinin hikayesini. Diyor ki annem diyor gecenin bir yarısı Ruslar geldi. Geldikten sonra bizi evden diyor dışarı çıkarırlarken annem diyor Kur'an-ı Kerim almış. Bunlar kesin bizi öldürecek diye. O sırada diyor bir Rus asker demiş ki Kur'an-ı Kerim bir işine yaramaz un al demiş. Annem diyor o sırada diyor bir torba un aldı. Aylarca trende mola verilmeden... Aç susuz bir şekilde Özbekistan'a kadar götürüyorlar ve bir sürü yani bu sadece bir göç değil bir sürgün değil bir soykırım. Kırım Türklerini soykırıma tabi tutuyor Sovyet Rusya ve Özbekistan'a gönderiyor. Özbekistan'da gittiklerinde de gerçekten çok kötü bir ortamla karşılaşıyorlar. Çünkü Özbeklere söylenen şey size getireceğimiz kişiler 2. Dünya Savaşı'nda babalarınızın abilerinizin ölmesine sebep olan hainleri getiriyoruz diyorlar. Velhasıl buraya yerleştikten sonra bir hayatlarını kurmaya başlıyorlar. Gerçekten çok zekiler ve ticaretten de çok iyi anlıyorlar Kırım Türkleri. Hayatlarını kurmaya başlıyorlar. Gelelim mevzunun aslına. Kırımoğlu 17 yaşındayken kütüphaneye gidiyor. Kütüphanede Tercüman Gazetesi'ni görüyor. Eve döndükten sonra babasına soruyor. Babasının ismi de Abdülcemil'dir. Diyor ki baba ben Tercüman diye bir gazete gördüm. Bu gazete nedir?

0: Bana aynen şöyle anlattı. Babam birden ayağa fırladı. O gazeteden bir parça olsun getiremedin mi dedi bana. Ben de baba aklıma gelmedi dedim. Yapabiliyorsan getir dedi. Ve bir sonraki hafta gittiğimde ondan bir parçayı koparıp koynuma sakladım ve getirdim. Babam onu aldı, dizlerinin üstüne çöktü ve ağlamaya başladı. Babam aylarca onu katladı ve tam kalbinin üzerindeki cebine koydu. Ne zaman Kırım Türkleri bir araya gelmiş olsalar babamla 7-8 arkadaşı önce ortaya diz çökerler. Diz çöktükten sonra babam kutsal bir emaneti çıkarır gibi onu çıkarır Tercüman Gazetesi'ni. Bakar ve hepsinin gözleri dolardı. Baba bu ne kadar önemli dediğimde bizim için Kur'an'dan sonraki ikinci metindir dedi bana diyor. Bakın Tercüman Gazetesi'nin nasıl bir önemi olduğunu, Kırım Türkleri için ne kadar önemi olduğunu anlatan çok önemli bir anekdot. Ve Gaspıralı başarmış. İstanbul'daki hamal da Şarki Türkistan'daki koyun çobanı da deve çobanı da aynı şeyi okumuş ve anlamışlar. Aslına bakarsanız yani bir şey yapılabiliyor. Bunu yani işte günümüzde baktığımız zaman Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmuş olması, bundaki işte ortak alfabeye geçiliyor olması, bunun yapılabileceğini, daha önce yapıldı ve şimdi de yapılabileceğini göstermesi açısından bizim için gerçekten çok önemli ve çok umut verici şeyler.
1: Hocam Özbekistan dediniz. Özbekistan o dönem nasıl bakıyor turancılık kavramına?
0: Oranın çok ilginç bir durum söz konusu. Orası kendisini hep Turan olarak görüyor. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren kitabı hazırlarken oraya kadar dayandırdık. Belgelerde geçiyor. İran'a karşı Osmanlı Devleti Buhara Hanlığı var o dönem içerisinde. Buhara Hanlığı'ndan yardım talep ediyor. Yardım talebine verilen cevap işte atıyorum 50 bin Turan ordusu emrinize hazırdır diyor. Kendilerinden Turan olarak bahsediyorlar. Ve hep Turan ordusu olarak bahsediyorlar. Abdülmecit döneminde bir şeyleri var, mektupları var. Diyorlar ki bir halifezadeyi bölgeye gönderin. Yanına 20 bin asker verin. Kendisini burada Turan padişahı ilan edeceğiz diyorlar. Buna Osmanlı Devleti cevap vermiyor. Daha sonrasında tekrar yazılan bir yazı söz konusu. Bu yazıda da diyorlar ki biz Osmanlı Devleti'ne, Turan elleri olarak Osmanlı Devleti'ne katılmak istiyoruz diyorlar. Bakın hep bir Turan vurgusu, Turan'dan bahsediyor, Turan vurgusu yapılıyor. İlginç bir şekilde bu tarafa doğru geliyorum. Milli mücadelede Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandığımızda Buhara temsilcileri Anadolu'dalar. Ve Büyük Millet Meclisi'ne gönderdikleri telgrafta küçük Turan ordusunun büyük zaferini kutlarız yazıyorlar. Yani sadece kendilerini Turan ordusu olarak görmüyorlar. Bizim ordumuzu da Türkiye'nin ordusunu da küçük Turan ordusu olarak görmüş oluyorlar. Hatta burada yeri gelmişken onu da ifade etmem lazım. Gelirlerken yanlarında getirdikleri hediyeler astragan kürk getiriyorlar. Bu hakimiyet belirtisi. Önemli bir kürk. Mustafa Kemal Paşa'ya kalpak yapabilmesi için boz renkli bir kürk getiriyorlar. Aynı şekilde Batı Cephesi komutanı olduğu için İsmet Paşa'ya da bir kürk getiriyorlar. Üç tane kılıç getiriyorlar. Bunlardan bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'ya, bir tanesi Batı Cephesi komutanı olduğu için İsmet İnönü'ye. İkincisi, yani üçüncüsü de diyorlar ki İzmir'e ilk giren komutana hediye edilsin. Ve ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Kemal Arı hocamız bu üç kılıcın hikayesinden bahsetmişti. Bununla ilgili çok ciddi araştırmalar var. Onu da anmış olalım burada. Bir rivayete göre de Timur'un okuduğu Kur'an-ı Kerim'i getiriyorlar. Bununla ilgili meclis tabutlarını bulduk. Meclis tabutlarında Mustafa Kemal Paşa'nın o dönem içerisinde bunun kutsal bir kitap olduğunu, bunun bir hediye olarak değil okunması gerektiğini, bu nedenle de meclis kütüphanesine konulması gerektiğini söyleyip meclis kütüphanesine koyduğunu biliyoruz. Bakınız hiç kopmamış. Diğer taraftan bakıyorsunuz Birinci Dünya Savaşı neticesinde Rusya'ya esir düşen subaylarımız daha sonra kaçıyorlar ve Buhara Hanlığı'na geliyorlar. Buhara Hanlığı'nda okullar açıyorlar. İşte Cedidçilik okulu açıyorlar, İttihat okulu açıyorlar, Terakki okulu açıyorlar, Usulü Cedid okulları açıyorlar. Ve burada 1920'de Burdur milletvekili İsmail Bey'in burayı bir ziyareti söz konusu. Bizim subaylarımız diyor ki biz milli mücadele devam ederken burada kalmak istemiyoruz, gelmek istiyoruz diyorlar.

0: Onlara söylenen şey, sizin burada yaptığınız iş Anadolu'da milli mücadeledeki yaptığınız subaylık kadar değerlidir. Burada kalmaya devam edin diyor. Ben gittiğimde sizinle ilgili bir düzenleme yapacağım diyorlar. 1923'te bunlarla ilgili, buradaki subaylarımızla ilgili bir kanun çıkıyor ve maaşa bağlanıyorlar. Buhara Hanlığı'nda öğretmenlik yapan subaylar Büyük Millet Meclisi tarafından şeye bağlanıyor, maaşa bağlanıyor. Bakın, bu da gerçekten çok önemli bir ayrıntı.
1: Kesinlikle. Hocam, rapora dönmek istiyorum. İngiliz raporuna göre İttihat ve Terakki Türkleri tek bir çatı altında toplamak mı istiyordu? Yoksa şöyle bir soru geliyor aklımıza. Yoksa pantürkizmi kullanarak o savaş sırasında halkı harekete geçirmek için kullanılan bir araç olarak mı görüyordu? Program başında bunun ipucunu verdiniz ama bunu biraz netleştirmek istiyorum.
0: Elbette İttihat Terakki'nin ilk başta yapmaya çalıştığı şey ülkeyi kurtarmak. Bu ülkeyi kurtarmak için de 1908'deki kongresi sırasında eşitlik, özgürlük, kardeşlikten bahsediyor. Bu kongreye herkes katılıyor. İşte Prens Sebahattin'den Ermeni temsilcilere kadar herkes katılıyorlar. Yani amaç bir Osmanlı'yı, yani Osmanlı'yı bir bütün halinde kurtarmaya çalışmak. Fakat Balkan Harbi'nden sonra İttihat Terakki hızlı bir şekilde pantürkizme doğru dönüyor. Daha doğrusu milliyetçiliğe doğru dönüyor diyebiliriz. Ancak raporun belirttiği şey şu: İttihat Terakki'nin ne net olarak bir pantürkist politika takip ettiği, ne de net olarak bir panislamist politika takip ettiği. Bunun ikisini de kullanarak ülkeyi kurtarmaya çalıştığından bahsediyor. Diyor ki İttihat Terakki'nin en önemli yapmaya çalıştığı şey Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonların etkisinden kurtarmaya, yani kapitülasyonların bağlarından kurtarmak, daha sonrasında Anadolu'daki birliği sağlamak, üçüncü kısımda da Balkanlardan artık toprak edinemeyeceği için Asya ve Arabistan tarafında kendisine yeni topraklar edinmek olarak söylüyor. Ve bu ikisini bir çıkar çatışması olmadan kullanabildiğinden bahsediyor. Burada gerçekten önemli olan şey aslında bu. Yani kapitülasyonlardan ülkeyi kurtarmak arzusu. Kapitülasyonlardan ülkeyi kurtarmak, yani nasıl bir kapitülasyondan bahsediyoruz? Şöyle, çok ciddi manada ekonomik olarak, siyasi olarak bağlı vaziyetteyiz Avrupalı devletlere, ya da daha doğrusu diğer devletlere bağlı vaziyetteyiz. Biz yine az önce söylediğim sömürgecilik gibi bu kapitülasyonları da daha çok ekonomik anlıyoruz. Bakınız, Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Osmanlı Devleti savaşa girmeden hemen önce kapitülasyonları kaldırdığını ilan ediyor. Bizzat benim okuduğum belgede Amerika Büyükelçisi'nin yazdığı bir mektup var ülkesine. Diyor ki, o sırada kendilerinin postaneleri var. Bakın, kapitülasyonlar doğrultusunda kendi postaneleri var adamların İstanbul içerisinde. Diyor ki, kapitülasyonlar kalktı. Artık diyor, size göndereceğim rapor ve mektupları Osmanlı postanelerinden göndereceğim. Korkarım ki Osmanlılar çok yakında ne büyük dostları olduğumuzu anlayacaklar. Yani buradaki ironiye fark etmiş olmamız lazım. Ne büyük dostları olduğumuzu anlayacaklar, korkarım ki dediğine göre. Yani çok ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Eliniz kolunuz her şey bağlı vaziyette. Yani Avrupalılar geliyorlar, sizde çok ciddi ticaretler yapabiliyorlar. Bu ticaretten çok ciddi kazançlar elde ediyorlar. Hatta o kadar ki bu bir Türk'le ticaret yapmak arzusu içerisinde bile olmuyorlar. Çünkü gayrimüslimlerle devam ediyorlar. Bu nereye gelmiş? Bakın, iktisadi devletçilik teorisinin de sahip olan Ahmet Hamdi Başar'ın bir hikayesini anlatayım size. Ahmet Hamdi Başar şöyle söylüyor, diyor ki İstanbul'u diyor işgalden kurtardık, geldik ve artık diyor bir milli iktisat ve ekonominin Türkleşmesi meselesi oldu. Osmanlı'nın en fazla para kazandıran şirketi İstanbul Limanı'ydı. İstanbul Limanı'na gidip millileştirmek istedik ama İstanbul Limanı'na kimi başa getireceğiz? Yani kimi müdür yapacağız? Bilemiyoruz. Gittik ve oranın İsviçreli müdürüyle görüştük. Görüştüğümüzde dedik ki ona diyor, yani burada çalışan bir Türk var mı? Önce düşündü diyor, sonra dedi ki yok. Bizde hiç Türk çalışmıyor. Şaşırdım diyor. Dedim ki diyor, bir tane bile mi Türk çalışmıyor sizde? Biraz düşündü ve dedi ki bizdeki hamalların tamamı Türktür dedi diyor. hamalların başıyla gittik diyor görüşmeye. Dedim ki diyor ya böyle böyle bir durum varmış ama biz de kendimizden başka kimseye hamallık yaptırmayız. Hamallık bizim tek elimizde diye cevap verdi diyor. Bakın bu kapitülasyonlar neticesinde asli unsuru olduğunuz devletin en fazla gelir getiren şirketinde size biçilen rol hamallık. Haliyle İttihat Terakki'nin panislamizmi, pantürkizmi kullanarak Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmaya çalışması elbette ki siyasi bir başarı ya da siyasi bir deneme olarak görülebilir. Yine günümüzde bağlantı kurmak gerekirse, işte az önce söylediğim Türk Devletleri Teşkilatı'yla, Türk dünyasıyla bir iletişim kurmaya gayret ediyorsunuz. Diğer taraftan bir Mekke Anlaşması yapıyorsunuz. Mekke Anlaşması'yla da İslam dünyasını bir arada tutmaya gayret ediyorsunuz. Bu ikisi birbirinden çok ayrı ve yapılamayacak şeyler değil. Neticede bizim takip ettiğimiz Türkçülüğün doğrudan işte Atatürk milliyetçiliği kısmına geldiğimizde de günümüzdeki milliyetçilik kısmına da geldiğimizde ırki olmaktan daha çok vatandaşlık bağları üzerinden devam ettiğini söylemek lazım. Bu da pantürkist bir politika takip ettiğiniz zaman yani Nazilerin takip ettiği ırkçılıkla Türk milliyetçiliği arasında çok ciddi devasa farkların olduğunu söylememiz gerekir.
1: Muhakkak hocam. Tabii Türkçülük gelişirken eski Türk tarihi işte destanlar, kahramanlar o İslamiyet öncesi dönemde keşfediliyor. Geçmiş neden önemliydi? Nasıl ortaya konuldu? Yani toplumda ortak bir milli şuur, milli hafıza oluşturmak için hangi hikayeler ve semboller mesela bu süreçte acaba kullanıldı, ortaya konuldu?
0: Şunu söylemek lazım. Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği şeyler aslında çok yani durduk yere ortaya çıkan şeyler değil. İşte ne mutlu Türk'üm diyene yüksel Türk yüksek senin için yüksekliğin sınırı yoktur. Türk evladı ecdadın tanıdıkça daha büyük işler başarmak için kendinde güç bulacaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bunların hepsi bir özgüven kazandırmak üzerinden devam etmiş.
1: Yani yüreklendirmek için.
0: Türkler yani Osmanlı'nın son döneminde yani bu milliyetçilik ortaya çıkmadan önce Osmanlı aydınları kendilerini Osmanlı olarak nitelendiriyorlar. Yani İslam kimliği ön planda aynı zamanda Osmanlı'nın tebaası olan iyi eğitim görmüş kişilere Osmanlı deniyor. Diğer taraftan Türk dediğimiz şey ise Anadolu'daki Müslüman köylülerden bahsediliyor. Ha, şuna söylemek lazım. Mesela Bulgaristan tarafından kullanılan bir söz var. Yani bu adam İstanbul'a gitse de adam olmaz diyor. Bu İstanbul'a gitse de adam olmaz diyorlar. İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu anlatmak için söylüyorlar. Ya çok güzel bir Gagavuz türküsü var İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu anlatmak için. Çekirgeyi nalladım İstanbul'a yolladım. 5 para verdim eline tuz kına alsın geline diye. İstanbul çok önemli ve İstanbul harici taşra olarak kabul ediyor ve oradakiler Türk olarak nitelendiriliyor ve Türk biraz daha aşağılama ifadesi olarak kullanılıyor. Yani bunu bir hakaret olarak kullanılan şeyler var. Belgede de mesela yani ideoloji yüklü olmakla birlikte Balkanlardaki Türk varlığını yahut işte bir pantürkizm kurulacaksa bu diyor şeyde Türkiye'nin içerisinde değil, Anadolu'da değil. Mutlaka diyor Rusya'nın içerisinde ortaya çıkacaktır. Çünkü onların kültürleri daha yukarıdadır, daha yüksektir diye bahsediyor. Yahut Balkan Harbi'nden gelenleri de Anadolu'daki diyor Türk barbarlığıyla karşılaşacaklardır diye çok ciddi bir ideolojik yükten bahsediyor. Aslında böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Ama dediğimiz gibi belgeye baktığımızda bir olağan şüpheli Toynbee tarafından kaleme aldığı kanaati oluşuyor bizde. Diğer tarafından bir de algı operasyonu olduğundan dolayı bunları bir araya getirdiğimizde bu tür ifadelerin neden kullanıldığını anlayabiliyoruz aslında.
1: Hocam İngiltere'nin Türk dünyası ile ilgili bir korkusu var ve bunda Alman propagandasında payı var. Osmanlı Devleti'nin o Almanya ile ittifak kurması Türkçülük ve panislamizm politikalarını nasıl etkiliyor?
0: Bu aslına bakarsanız şimdi 1815'teki Viyana Kongresi'nden bahsetmiştik. Osmanlı benim toprak bütünlüğümü siz garanti edemezsiniz demişti. Diğer taraftan geldiğimiz nokta 19. yüzyılın sonlarına doğru 2. Wilhelm'in bir Osmanlı ziyareti var. Bu Osmanlı ziyareti sırasında Şam'da bir açıklama yapıyor ve diyor ki bütün Müslümanların koruyucusuyum diyor. Ve bu gerçekten çok büyük bir mutlulukla karşılanıyor. Hem Osmanlı içerisinde hem diğer Müslüman halklar içerisinde. Bunları bir araya aldığımızda İngiltere bundan çok ciddi manada rahatsız oluyor. Çünkü çok ciddi Müslüman nüfusa sahip. Almanya'nın bu şekilde bir tarifte bulunması, işte Müslümanların hamili ilan etmesi, İngiltere'nin Osmanlı'ya ve Almanlara karşı çok daha sert tavırlar göstermesine neden oluyor. Bütün bunlarla birlikte tabii Almanların panislamizmi, pantürkizmi destekliyor olması Hindistan'ı tehdit etmek, onun haricinde de efendim Fransa'nın ve İngiltere'nin elindeki Müslüman halk arasında bir propaganda yaparak bu propaganda neticesinde bir ayaklanmaya sebep olmaya gayret ediyor. Bununla ilgili çalışmalar olmuş mu? Olmuş. Ne yapmışlar? İşte Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte halifenin yayınladığı Cihad-ı Ekber fetvasıyla, işte yazısıyla bunları pek çok dile çevirmişler. Bu çevirdikleri çeviriyi yaptıktan sonra bunları dağıtmaya başlamışlar. Onun haricinde teşkilat-ı mahsusa tarafından orada Türkistan'a gönderilen şeyler var, ajanlarımız var. Burada isyan çıkarma gayretinde olmuşlar ve Kırgızistan'da bir yedi su isyanı çıkarmayı da başarmışlar. Ama bu şöyle bir şey var, yani siz bir propaganda yapıyorsunuz. Ama karşı taraf da bunun hazırlıklarını yapıyor. Nasıl ki bütün Müslümanları halife, padişah İngiltere ve Fransa'ya karşı savaşmaya davet ettiyse, İngiltere de aynı şekilde bizim savaşımız şeyle değil, halifeyle değil, biz halifeyi ittihatçıların elinden kurtarmaya çalışıyoruz diye bir propaganda yapmışlar. Hı hı. Tabii bu propagandaların ortaya çıkabilmesi ya da bu propagandaların etkisinin görülebilmesi askeri güçle alakalı. Rapor da bunu söylüyor. Diyor ki pantürkizm ya da panislamizmin diyor gerçekten ortaya çıkabilmesi ve bununla ilgili bir devlet kurulabilmesinin en büyük şeyi en büyük olana Osmanlı'nın askeri gücünden geçer diyor. Ama Osmanlı'nın askeri gücüne baktığımız zaman işte bir tarafta Sarıkamış Harekatı var. Tuğra'nın kapısı olarak görülen ve Enver Paşa'nın gittiği. Diğer taraftan Cemal Paşa'nın, hani Cemal Paşa'ya biraz haksızlık edilir. Yani gidip sürekli işte Arapları öldürdü, şunu yaptı, bunu yaptı. Hayır, Cemal Paşa orada isyancılarla ilgilenir. İsyancılar da hangi milletten olduğuna bakmaz işin aslı. Ama burada mesela bir İngiliz subayı şöyle anlatıyor. Kızıldeniz'i geçmeye çalışan ordumuzdan bahsetmiş. Diyor ki Çanakkale'ye gitmeden önce iklime uyum sağlayabilmemiz için bizi şeye götürdüler, Mısır'a götürdüler. O sırada biraz gezme imkanım bulundu diyor. Türkler diyor Kızıldeniz'i geçmek için diyor çok zeki bir hamle yapmışlar. Eşeklerin üzerinde tahta sandıklar getirmişler. Daha sonra bu sandıkları sal yapıp karşı tarafa geçmeye çalışmışlar. Ama geçemeyeceklerinden bence çok emindiler. Çünkü diyor botlarını diğer tarafta bırakmışlardı diyor. Yani binerlerken botlarını ve bir daha diyor o botları hiç kimse alamamış. Botlar diyor sırası şeklinde dizilmiş vaziyetteydi diyor. Yani bir gayret sarf ediyorsunuz. Panislamizm ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama sizin Mısır'a gönderdiğiniz birliklerinizin belli bir başarı elde etmesi gerekiyor. Pantürkizm diyor ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Pantürkizmde de Enver Paşa'nın Sarıkamış Harekatı'nı başarması gerekiyordu. O zaman diyor bizim için çok büyük bir tehlike olabilirdi. Hmm. Ama diyor ikisinin de şu an için bir tehlikesi kalmadı. Ne zamana kadar? Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye yürümesine kadar bir problem kalmadığını düşünüyorlar.
1: Hocam izleyicilerimiz de yazmış, onlara da hem analım selam söyleyelim hem de soruları var. Tarih gönüllülerine teşekkür ediyoruz. İrfan Yazıcı'ya, Arzu Şebnem Sever'e teşekkür ediyoruz. Sorularınızı cevaplamış olduğumu gördüm. Sorularınız ve katkınız için teşekkürler ve Köln'e selamlar. Aynı zamanda kıymetli Gülper Refi hocamız, Profesör Gülper Refi hocamız yazmış. Rahmetli Halit Refi hocamızın kıymetli eşi. Demiş ki Özgenur müthiş bir program konuğun, gerçek bir bilim insanı. Büyük mutlulukla izliyorum, kutlarım demiş. Biz de saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ve Ahmet Gürsoy'un bir sorusu var. Tam da konusu geldiği için sormak isterim hocam. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkçülük anlayışı ile Enver Paşa'nın Türkçülük anlayışı arasındaki farklar neler demiş. Hatta belki de Cemal Paşa ile o ayrılıkları varsa dilerseniz değinip sorumuza cevaplamış olalım.
0: Aslında çok güzel olur. Yani Enver Paşa'nın elindeki çok ciddi bir güç. Yani Harbiye Nazırısınız, Birinci Dünya Savaşı'ndasınız ve zaten Birinci Dünya Savaşı'nda bizim iki tane taarruz cephemiz var. Bir tanesi Kanal, bir tanesi de Sarıkamış. Enver Paşa'nın çok ciddi planları söz konusu. Sarıkamış'tan geçeceksiniz. Sarıkamış'tan geçtikten sonra Ruslar için bir çevreleme harekatı yapacaksınız ve Rusya'yı savaştan çekilmeye zorlayacaksınız. Bakarsanız gerçekten, yani bunu ben tabii ki askerliğini yapan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ancak askeri stratejiler hakkında ahkam kesecek durumda değilim tabii ki. Ama bununla ilgili olarak askeri stratejiler dersi veren bir komutanımızla konuştuğumda gerçekten müthiş bir plandı dedi. Ama eksik olan şey zamanın şartları, mevsim ve lojistik, aynı zamanda Rusların daha öncesinden bunu haber almış olmalarından bahsetti. Bu nedenle başarısız olduğunu söyledi. Başarısız olur. Amaç Türkistan'a ulaşmaktır. Türkistan'a ulaştıktan sonra hem Rusya'yı hem Hindistan'ı tehdit edebilir konuma gelmektedir. Ama tabii ki bunu başarmak için, yani Sümer yazıtlarına dayandırırlar biliyorsunuz. İşte Tanrım başarabileceğim şeyler için bana güç, başaramayacağım şeyleri kabullenmem için bana sabır, ikisini birbirinden ayırabilmem için bana akıl ver diyor. Şimdi ikisini birbirinden gerçekten ayırabilmek lazım. Rusya'nın bu gücü karşısında, lojistiğin eksik olması karşısında Enver Paşa'nın Sarıkamış'ı başarısız olmuştur. Sonrasında baktığımızda kardeşi Nuri Paşa'nın bir ileri harekatı Bakü'ye kadar bizi götürmüş. Bakü'yü bizim elimize geçirmiştir. Ama bu artık zaten her şey için çok geç bir durumdadır. Ha, bu Enver Paşa bundan vazgeçmiş mi? Vazgeçmemiştir. Hani bunu bir zorunluluk olarak da görebiliriz. Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar Batum'da bekler. Daha sonrasında, yani Mustafa Kemal Paşa'nın başarısız olması durumunda Anadolu'ya tekrar dönme niyetindedir. Ama başarı kazanılmasının üzerine kendisi Özbekistan tarafına geçer, Basmacı Harekatı'nın başına geçer ve kendi fikirleri uğrunda çarpışarak şehit olur. Bu açıdan bakabiliriz Enver Paşa'ya. Ama Mustafa Kemal Paşa'ya baktığım zaman Mustafa Kemal Paşa bunu şöyle söylüyor. Diyor ki biz hiçbir zaman Türkçülük yapmadık, pantürkizm yapmadık ama yapacağız dedik. Yapacağız dediğimiz için bizim üzerimize geldi ve bizi cezalandırdılar. Yani şey olarak söylüyorum, mealen söylüyorum, tam cümle bu şekilde değil. Hiçbir zaman İslamcılık yapmadık ama yapacağımızı söyledik, üzerimize geldiler diyor. Onun için biz savunulabilir vatan üzerinden gideceğiz diyor. Savunulabilir vatan neresi? Misak-ı millidir. İlk önce biz misak-ı milli içerisinde güçlü olacağız. Misak-ı milli içerisinde güçlü olduktan sonra, yani mecbur belli bir güce ulaşacaksınız ki daha sonrasında Türk dünyasına sahip çıkabilirsiniz. Ha, bunu da şöyle söylüyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın bununla ilgili bir söylemi var mı? Yok. Ama bazı şeyleri söylemenize de gerek yok. Yaptığınız şeyler onu size ispatlıyor zaten. İşte Hatay'ın ana vatana katılması tarihçiler tarafından şey olarak, pantürkizm olarak değerlendirilir. Pantürkizm için bir hamle olarak değerlendirilir. Şah Pehlevi'nin ısrarla demir yollarını bize tarafa doğru yapıyorsunuz. Bir pantürkist fikriniz mi var? Yani işte daha öncesinde biz Berlin Boğazlar Bağdat 3B demir yolundan bahsediyorduk. Şimdi diyor siz, işte belge de aynı şeyi söyler mesela. Berlin'den başlayan demir yolunu Buhara'ya mı götüreceksiniz demeye başlıyorlar. Pantürkist faaliyetler göstermesinden dolayı İran Şahı Pehlevi'nin Mustafa Kemal Paşa'ya serzenişleri söz konusu. Yahut 1923'te Özbekistan'da Buhara Hanlığı'nda faaliyet gösteren subaylara maaş bağlanması var. Bunların haliyle bir Turan'dan bahsetme ihtimali olabilir. Yahut Cihat Yaycı Hoca'nın bahsettiği meşhur bir Yakut lügatı hikayesi vardır. Yakutça lügat getirmiş Mustafa Kemal Paşa ve bu iki tane büyük lügatı okumuş. Teker teker notlarını almış ve ilginç bir şey daha söyleyeyim, işte Cihat Hoca'nın bahsetti. Yakutistan'dan bu lügatı almak için bize geliyorlar. Anıtkabir'e gelip bu lügatı edinmeye çalışıyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman Mustafa Kemal Paşa'nın bir Türk birliğinden hiç bahsetmediği yahut böyle bir şey aklında asla olmadığını söylememiz biraz haksızlık olur gibi. Ama doğrudan biz şunu yapacağız da dememiş.
1: Hocam çok önemli birbirinden farklı anekdotlarım var. Sormak istiyorum çünkü sorular arasında da var. Birbirinden bağımsız, kusura bakmayın. 1917'de Rusya'da devrim yaşanıyor ve Çarlık yönetimi çöküyor. Dolayısıyla Kafkasya ve Türkistan'da bir

0: güç boşluğu ortaya çıkıyor. Şimdi buradaki Türkçü fikirlerin gerçekleşmesi için bir fırsat mı doğuyor ve İngilizler buna nasıl bakıyor? Yani çünkü yani İngilizler yaşananları olduğundan daha büyük bir tehdit olarak mı görüyor, fırsat mı? Bu yaşanan olay Türkçülük açısından nasıl değerlendirilir?
1: Ya şöyle bakmak lazım. Aslına bakarsanız İngiltere hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem İkinci Dünya Savaşı'nda statikocu bir devlettir. Çünkü zaten dünyanın patronu konumundadır neredeyse. Haliyle mevcut statikonun bozulmasını istemez. Bu statiko sadece kendi lehine olan kısımlar değil. Kendi aleyhine olarak değerlendiremeyebiliriz ama Türkistan'da ne yapacağını bilemediği, ne yapacağından emin olmadığı bir pan-Türkist devlet olmasındansa Rusya'nın olması onun daha çok işine geliyor. Çünkü Rusya'nın Türkistan'a hakim olması, buradaki halkın kendi varlığını devam ettirebilme için Ruslara karşı bir direnç göstermesine ve Rusya ile bölge halkının arasında bir gerilim olmasına, bu gerilimin de Hindistan'ı güven altında tutacağına inanıyor. Hatta bu Türkistan hakimiyeti konusunda da büyük great game, büyük oyun diye bahsediyorlar buraya hakim olmasını. Şimdi buradan bir çekilme söz konusu. Yani Sovyet, işte Bolşevik Rusya diyelim. Bolşevik Rusya'nın buradan çekilmesiyle birlikte burada bir canlanma var. Canlanma olduktan sonra cumhuriyetler kurulmaya başlıyor ve bunların milliyetçi cumhuriyetler olduğunu da biliyoruz. Bu gerçekten İngiltere için rahatsız edici bir durum. Çünkü şöyle anlatmak lazım. Ukrayna'da Gagavuz Türklerinin lideri Vasili Keloğlu vardı. Biz kendisiyle bir görüştük. O şöyle söylemişti bana. Bizi seviyor musunuz dedi. Onlar Hristiyan Türkler ve aslına bakarsanız işte biz hep şey söyleriz. Azerbaycan Türkçesi bize çok yakın. Hayır, bizim Anadolu Türkçesine en yakın Türkçeyi Gagavuz Türkleri konuşur. Bizi seviyor musunuz dedi. Elbette seviyoruz dedim. Dedi ki bak biz Hristiyanız ama yine de seviyor musunuz dedi. Dedim tabii ki seviyoruz, siz Türk değil misiniz? O da şöyle söyledi. Bizim dedi atasözümüz var dedi. Kan su olmaz. Bizim sizinle kanımız aynı dedi. Onun için dedi kan su olmaz. Biz sizi hep seveceğiz dedi. Biz Gagavuzya'ya gittiğimizde oranın belediye başkanı bizi kucakladı. Yardımlarınız için teşekkür ederiz dedi. Biz dedik ki bir yanlışlık olmasın. Bizim size doğrudan bir siz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin çok desteğini görüyoruz biz dedi. Çok teşekkür ederiz dedi. Şimdi bu bilincin sadece Gagavuzya'da olmadığını, işte Kırım'da olmadığını, mesela Buhara'da da olduğunu görüyoruz o dönem içerisinde. Mesela Osman Kocaoğlu, Osman Hoca diye geçer. Timur Kocaoğlu kıymetli hocamızın babasıdır kendisi. Orada Buhara Hanlığı'nda, Buhara Cumhuriyeti'nin kurduklarında bu boşluk sırasında yine Bolşevik Rusya ile araları temaslarına devam ediyorlar. Bakın şöyle bir olay anlatıyor.
0: Yine bahsi geçmişken kitabımızı da göstereyim hocam. Yönetmenimden rica edeyim Osman Kocaoğlu demişken.
1: Evet hocam. Diyor ki biz Rusya ile görüşmek için Moskova'ya gittik. Moskova'da diyor temsilcisi geldi dedi ki diyor ya sizden önce de Türk heyeti buradaydı. Bizden para istediler milli mücadele için ama biz elbette ki bu parayı veremeyiz. Bizde o kadar para yok. Ben hemen dedim ki diyor ne kadar para istiyorlar? 100 milyon ruble dedi diyor. Biz verebiliriz dedim diyor hemen. Dedi ki diyor yani 100 milyon ruble çok büyük para. Bizim Buhara Hanlığı'nda han Afganistan'a kaçmış ve hazinesi Buhara Cumhuriyeti'ne kalmış. Hemen diyor gittik Buhara'ya. Buhara'da diyor meclisi topladık. Meclisi topladığımızda bu paranın Anadolu'ya gönderilmesi gerektiğini konuştuk. Bir kişi itiraz etti diyor. Oylama yapacağız. Dedi ki diyor bizim bu paraya ihtiyacımız olacak. Bu parayı niye gönderiyoruz? Biz kullanalım. Hemen diyor oylamayı iptal ettik. İlk önce onun milletvekilliğinin düşürülmesini oyladık. Onun milletvekilliği düştü. Sonra Türkiye'ye, Anadolu'ya para yardımı yapmayı oyladık ve oy birliğiyle geçti diyor. Biz diyor tek bir kişinin bile muhalif oyuna katlanamazdık diyor. Ve 100 milyon rublenin tamamını götürüp Anadolu'ya ulaştırması için Moskova'ya teslim ettiklerini söylüyor. Şimdi bu kaynaklara baktığımızda nakit paranın Moskova'dan Ankara'ya transfer edilen nakit paranın 10 milyon ruble olduğunu görüyoruz. Onun haricinde yine Moskova'dan Türkiye'ye gönderilen silahlar, toplar, makinalı tüfekler, top mermileri, silah mermileri bunların olduğunu görüyoruz. Ama bunları teker teker listelemek

0: olmamıza rağmen o dönemin şartlarında bunların ne kadar para tuttuğu, ne yaptığı ile ilgili bir fikrimiz maalesef ortaya çıkmadı. Yani burada şöyle bir şey var. Biz tarih yazıcılığında işte olayın tam detayından bahsetmeden sadece Rusya'dan gelenden bahsettiğimiz zaman Rusya'nın milli mücadeleye yaptığı katkıları yazabiliyoruz. Ama Osman Kocaoğlu'nun yanındaki şahitleriyle birlikte verdiği ifade Rusya'nın milli mücadele yaptığı yardımların tamamının kendileri tarafından sağlandığını söylüyor. Buradan gelmeye çalıştığım nokta şu. Ellerindeki bütün parayı hiçbir muhalefete bile katlanamadan Anadolu'ya gönderen bir Buhara Hanlığı'ndan bahsediyoruz. Bu neyi gösteriyor? Kendilerini bizden ayrı görmüyorlar zaten. Böyle bir durum içerisinde orada kurulacak bir Turan Devleti'nin yani artık milli mücadele için tabii çok geç olmuş olacak ama 1917 senesi için söylüyorum. Orada kurulacak bir Turan Devleti'nin otomatik olarak ki İttihat Terakki'nin takip ettiği panislamist ve pantürkist politikaları da göz önüne aldığımız zaman pantürkist politika neticesinde orada bir Turan İmparatorluğu kurulacak. Panislamist takip ettiği politika neticesinde de Hindistan içerisindeki 32 milyon Müslümanın isyanına sebep olmuş olabilecek. Bu nedenle burada yine daha sonrasında büyük düşman olarak görecek olmasına rağmen bir panturanist devlet bulunmasındansa Rusya'nın, Sovyet Rusya'nın bulunması onun çok daha fazla işine gelecek.
1: Milli mücadelede hocam İngilizlerin korktuğu yayılmacı turancılık anlayışından nasıl ayrılıyor o dönem? Yani yeni Türkiye milli mücadele sonrasında neden başka topraklara yönelmek yerine misak-ı milli bağımsızlığını esas alıyor?
0: Bu daha önce söylediğim gibi savunulabilir vatan. Yani diğer tarafların savunulamayacağını biz görüyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı içerisinde bakın yani Türkizmle ilgili ya da panturanizmle ilgili yapabileceğimiz şey şu. Kafkas İslam Ordusu. Aslında Kafkas İslam Ordusu'nun bir bağımsız ordu olduğu, Osmanlı ile bağlantısının olmadığı ilk başta bu reddediliyor. Bu ordunun ilerleme kaydettiği ve işte verilen emirin daha doğrusu İtilaf Devletleri'nin ve Almanya'nın da Enver Paşa'ya ilerlemeyi durdurmasını talep ettikleri ama Enver Paşa'nın buna emri vermeyip kendisinden bağımsız olduğunu söyledi ama kardeşinin komut ettiği bir ordudan bahsediyoruz. Bu ordu Bakü'ye kadar ilerliyor. Bakü'den de yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Ama burada karşılaştığı şeyler var. Bir tarafta ne var? Rusya tarafından desteklenen devletler söz konusu. Onun haricinde yani Rusya'nın aleyhine genişlemeye başlıyorsunuz. Gürcistan'ın yardım talep ettiği devlet ise Almanya. Almanya Gürcistan'a geliyor. Hatta bu ilerleme sırasında Almanya ile bir müsaademe de yaşanıyor. Yani bir çarpışma söz konusu. Bu çarpışmanın üzerine de üstünü hemen kapatıyorlar ki yani çok fazla şey olmasın. İtilaf devletleri arasında yani bu iki müttefik birbirine düştü, birbiriyle savaşıyor algısı oluşmasın, bir propaganda olmasın diye böyle bir şey yapıyorlar. Yani bizim en fazla yapabileceğimiz şey o. Ama güçlü olabilmek, savunulabilir bir vatan olabilmek, yani elimizde tutabileceğimiz kadar, kontrolü net olarak sağlayabileceğimiz kadar bir vatana ihtiyacımız var. Ama ilk başta bu çekirdeği koruyup daha sonrasında farklı yollara girilebilir miydi? Bu tartışmalı bir konu. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın takip ettiği gerçekçi politika neticesinde savunulabilir vatan misak-ı milliydi.
1: Hocam, Cumhuriyet döneminden sonra Türkiye'nin Türk dünyasına bakışı nasıl değişti? Yani bugün mesela baktığımızda mı zaman TİKA, işte TÜRKSOY, Türk Devletleri Teşkilatı var, Orta Koridor gibi yapılarımız var. Buradaki ilişkiler bazında düşünürsek, az önce geçmişten 1917'de işte İngiltere'nin korktuğu o yayılmacı turancılık düşüncesinden bu gelişmeler ve bakış açısı nasıl ayrılıyor? Son değerlendirmelerimizi de alalım dilerseniz. 3 dakika kadar vaktimiz var. Buyurun.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Yani orada bize karşı duyulan muhabbet hiç değişmemiş. 1967 yani şeyden bahsediyorum. Buhara Hanlığı'nda Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği hediyelerden bahsediyorum. 1967 yılında Süleyman Demirel Özbekistan'ı ziyaret ettiğinde ona Astragan Kürk hediye ediyorlar. Bakın şey hiç değişmiyor.
1: Evet.
0: Sistem

0: hiç değişmiyor. Ve çok büyük bir mutlulukla karşılıyorlar. 1991'de artık Türk dünyası bağımsız hale geldiğinde Turgut Özal tarafından yanlış hatırlamıyorsam 1147 temas sağlanıyor bir yıl içerisinde. Hepsiyle teker teker temaslar oluyor. Hepsiyle bir fikir birliğine varılmaya, ekonomik olarak bir noktada buluşulmaya çalışıyor. Ama Türkler unutmuyorlar bölgede yaşayanlar. Bakın daha öncesinde Çarlık Rusya'nın öncesinde işte Altın Ordu Devleti. Altın Ordu'dan sonra Çarlık Rusya yayılıyor ve Türkistan'ı ele geçiriyor. Daha sonrasında Ekim Devrimi ile birlikte özgür oluyorlar ama Sovyet Rusya tekrar ele geçiriyor. Sonra Sovyet Rusya dağılıyor, özgür oluyorlar. Acaba tekrar Rusya gelecek mi korkusunun olduğunu görebiliyoruz biz Türk dünyasında. Haliyle Türkleri kendilerine bir hami olarak görmediklerini, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine bir hami olarak görmediklerini net olarak biliyoruz. İşte 2009 yılında, 1991'de elimizden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Yani neticede birdenbire demir perdeden ayrılmışlar ve dünyayı tanımaya çalışıyorlar. Dünyayı tanımaya çalışırken Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok ciddi yardımlarda bulunuyor. İşte Türksoy'la, TİKA'yla, yurtdışı Türkler ve akraba topluluklarıyla, Yunus Emre'yle evet. Hem dilin öğrenilmesi, hem açılan işte Manas Üniversitesi, Kazakistan'daki üniversitemiz, bunların açılmasıyla birlikte kültürel bir bağlamda oturtmaya çalışmışız. Ama bizim net olarak Avrupa'da yani Türk dünyasının liderliğine yahut bir araya gelmemize oynadığımız mevzu özellikle Kazakistan'la yapılan ANKA-SİHA antlaşması ve bunun neticesinde Ukrayna savaşının neticesinde Rusya'nın Türkistan'a olan ilgisinin kaybetmesi üzerine Türkistan'ın kendisini biraz daha özgür hissetmesiyle alakalı.
1: Kıymetli hocam çok derin bir konuyu çok sade anlaşılır ve istihbarat belgeleri üzerinden de anlatmak hiç kolay değildi. Çok teşekkür ederiz. Vaktimiz olsa çok daha konuşacağımız
0: rica
1: şey var.
0: Rica ederim, sığdırmaya çalıştım diyeyim. Eksik bir şey kaldıysa ve sürçülisan ettiysek affola.
1: Estağfurullah. Elbette merak ettik. Her şeyi konuşmak mümkün değil. Affedersiniz. Yine merak ettiklerini tarihseverler sizin eserleriniz, kitaplarınız ve çalışmalarınız üzerinden detaylı okuyabilirler diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Misafir ettiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz kıymetli hocam. Değerli tarihseverler, Profesör Doktor Osman Kubilay Gül hocamla beraber Türkçülük düşüncesini farklı perspektiflerden dönem dönem ele aldık. Farklı coğrafyalarda masaya yatırdık bu düşüncenin algılanışını. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta bizi yalnız bırakmanız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik.

dediler, yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de

0: Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Enka Açık Hava Sineması her yaz olduğu gibi bu yaz da izleyicilerini beyaz perdenin büyülü dünyasında dolaştırmaya devam ediyor değerli izleyenler. Öyle ki birbirinden şahane filmlerin gösterildiği Açık Hava programında 3 film daha izleyicilerini bekliyor.
1: Enka Açık Hava Sineması her yaz olduğu gibi bu yaz da izleyicilerini beyaz perdenin büyülü dünyasında dolaştırmaya devam ediyor.
2: It's a little puppet show for me and my tiny brain.
3: We're here for the same reason.
2: Grace Rocky Save Stars.
1: İddialı yapımları bir araya getiren program, ulusal ve uluslararası festivallerde öne çıkan ödüllü yapımlardan ve merakla beklenen yeni filmlerden oluşan geniş bir seçki sunuyor. Cannes'dan Berlin'e, Oscar'lardan BAFTA'ya kadar prestijli ödül törenlerinde başarı kazanmış yapımları da içeren seçki, dramdan bilim kurguya, belgeselden gerilime uzanarak karşımıza çıkıyor.
4: We'll bring justice to the vigilante group known as the French 75. We are here to award...
1: Program kapsamında 17 Ağustos Pazartesi günü Paul Thomas Anderson'ın yönettiği Savaş Üstüne Savaş yapımı seyirciyle buluşacak.
5: Another coming after us. Sorry.
1: Oscar ödüllerinde en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu dahil 6 ödül kazanan film, sürükleyici hikayesiyle açık havada herkesi perdeye davet ediyor.
6: Oh, what's going on?
7: I need a weapon, man. All you got is goddamn nunchucks here. You know I can get a gun.
1: 19 Ağustos Çarşamba günü ise Josh Safdie'nin son filmi Muhteşem Marty beyaz perdeye yansıyacak. Genç ve başarılı oyuncu Timothée Chalamet'e Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow'un eşlik ettiği film, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç Marty Moser'ın kazanmak uğruna çıkacağı zorlu yolculuğu konu alıyor. Program 21 Ağustos Cuma günü Phil Lord ve Christopher Miller'ın yönetmenliğini üstlendiği, Ryan Gosling, Liz Kingsman ve Sandra Hüller'in rol aldığı Kurtuluş Projesi'yle sona erecek.
2: I'm Grace. I'm gonna call you Rocky. He's a genius engineer. And if I can't understand what he's saying, he puts on a little puppet show for me and my tiny brain.
0: Sakıp Sabancı Müzesi'nin düzenlediği müzede sahne etkinliği bu yıl 10. yaşını kutluyor değerli izleyenler. Oyunlarla dönüşüm temasıyla 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, tiyatro, dans ve performans gibi zengin bir programla izleyicilerini birlikte görmeye, duymaya ve düşünmeye davet ediyor.

Kadınlarla Dönüşüm temasıyla 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin sanat yönetmenliğini bu yılda Ayşe Draz üstleniyor. Müzede sahne 10. yılında tiyatro, dans, performans ve katılımcı deneyimleri bir araya getiren zengin bir programla izleyicilerini birlikte görmeye, duymaya, düşünmeye ve dönüşmeye davet ediyor. Bu yıl oyunlarla dönüşüm teması etrafında şekillenen program, Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden Yoko Ono, İç Ses ve İç Yapı sergisiyle de diyalog kuruyor. Öyle ki müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına yayılan etkinlikte ödüllü tiyatro yapımları, uluslararası sanatçıların performansları ve farklı yaş gruplarına yönelik özel etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. Müzede sahnenin 10. yıl programında ana sahnede Onur Ünsal'ın sahnelediği Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleriyle uluslararası festivallerde ilgi gören koreograf Begüm Erciyas'ın Attika'dan Mektuplar adlı performansı izleyiciyle buluşacak.

0: Fatma Çakmak Özcan'ın yazıp yönettiği Dondurma adlı kısa filmin çekimleri Şanlıurfa'da gerçekleştirildi değerli izleyenler. Film, karpuz ve dondurma metaforları üzerinden sınır ve savaş olgusuna dikkat çekerek karşımıza çıkıyor. Bu anlamlı yapımın detaylarını yönetmeni Fatma Çakmak Özcan bizler için anlattı. Gelin hep birlikte izleyelim.
1: Fatma Çakmak Özcan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Aşkın Özcan ve Abdülhamit Güler'in ise yapımcısı olduğu Dondurma adlı kısa filmin çekimleri Şanlıurfa'da tamamlandı. Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto'nun desteğiyle çekilen film, karpuz ve dondurma metaforları üzerinden sınır ve savaş olgusuna dikkat çekerek karşımıza çıkıyor. İşgalin ve hayata tutunmanın zorluklarını gösteren film, post prodüksiyon sürecinden sonra festivallerde boy göstermeye başlayacak. Kırmızı Halı izleyicileri için sorularımızı yanıtlayan filmin yönetmeni Fatma Çakmak Özcan, filmin anlattığı hikayeye şu sözlerle dikkat çekiyor.
2: Sınır ve savaş olgusunu anlatan bir film. Bu yüzden karakterlerimizi sınır köyünde yaşayan bir dondurmacı ve ona süt tedariği yapan 8 yaşlarındaki bir çocuk üzerinden ele aldık. Hayata umutla bağlanmanın ne demek olduğunu ve geleceğe dair ümitlerimizi bu filmde aktarmaya çalıştık.
1: Özcan, neden böyle bir film yaptığını ise şöyle ifade ediyor.
2: Bu filmin motivasyonu aslında çocukluğuma dayanıyor diyebiliriz. Çünkü çocukken hatırlıyorum Bosna'da bir soykırım vardı. Oradaki etkisini şimdi 10 yaşında yine aynı yaşlarda benim çocukluk yaşlarımdaki kızım Elif Suru'da gördüm. Onun duygusuyla kendi duygumu aslında eşitledim diyebilirim. Oradan bir empati yaptım. O gün yaşananlar bugün başka bir coğrafyada tekrar ediyor. Her zamanki gibi tarih tekrarından ibaret. Sinema bu anlamda toplumsal hafızaya hizmet eden bir araç olduğu için bunu savaş ve çocuk zıtlığını sinemayla bir araya getirerek anlatmak beni vicdanen rahatlattı. Böyle bir duygusal boşalım sağladı diyebiliriz. Bu filmi Şanlıurfa'da çektik. Zor şartlar altında çektik açıkçası. Çok sıcaktı ama ekibimiz de bir o kadar sıcaktı ve samimiydi. İnşallah bunun ekranlara yansıması arzumuz. Ve daha sonra da festival sürecinde birçok mecrada ses getirmesi temennimiz. Bu anlamda bize destek olan ekip arkadaşlarıma özveriyle çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca Şanlıurfa Belediyesi ve Haliliye Belediyesi'ne de destekleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hikayemiz

0: Çok fazla insana ulaşır ve bu projenin hakkını vermiş oluruz.
1: Kıymetli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı tür ve içerikli filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
2: Anybody else see that weird light last night?
3: What weird light?
2: The wind was blowing all crazy.
4: Bu hafta kırmızı halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. Sekiz yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada üç başarılı filmse öne çıkıyor. Onlardan ilki Oak Caddesi'nin Sonu yapımı. Aniden meydana gelen gizemli bir kozmik olay Oak Caddesi'ni sıradan banyo yaşamından koparıp tamamen bilinmeyen bir yere taşır. Bu yeni düzende Platt ailesi hayatta kalabilmenin tek yolunun birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmek olduğunu keşfederken, aile bağları onların en büyük gücü ve sığınağı olacaktır.
5: Çok
6: ben bir kara canlı.
4: Bir diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Paw Patrol, Dino filmi.
7: Teçhizat kuşanalım. Adada karşımıza çıkacak şeylere...
8: Harika!
4: Film, fırtına nedeniyle dinozorlarla dolu tropik bir adaya iniş yapan Paw Patrol ekibinin, belediye başkanı Humdinger'ın doğaya zarar veren kazıları sonucu tetiklenen yanardağ patlamasını durdurmak ve adayı kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
9: Sıcak yuvama, hepiniz hoş geldiniz. Wow. Bir klima, büyük ekran televizyon veya Wi-Fi yok. O benim Aykman. Gözü hep üstümdedir.
10: Albay Doktor James Stark, generalin özel ricasıyla burada.
11: Peki çıkarma için bir tarih belli oldu.
4: Üçüncü filmimiz ise Fırtınadan Önce yapımı.
12: Son ferdimize kadar hepimizi doğrarlar.
13: Çıkarma gününün zamanlamasına dair son karar benim olacak.
4: Britanya'nın baş meteoroloğu James Stark, tarihin en önemli tahminini yapmakla görevlendirilir ve kendisini tüm müttefik liderleriyle gergin bir ikilemde bulur.
13: Zaferden daha azını asla kabul etmeyiz.
4: Yanlış koşullar şimdiye kadarki en büyük deniz işgalini mahvedebilirken herhangi bir gecikme çeşitli riskler taşır. Bakalım bu riskler nasıl sonuçlar doğuracaktır?
14: Ne kadar korkutucu olsalar da!
13: Çıkarma planını bilen 300 bin askeri izin mi verir?
15: Sana neden güveneyim ki?
1: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konu ressam ve sanat yönetmeni, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Vahap Ayhan bizimle birlikte Kırmızı Halı'da. Kendisiyle hem sanat yolculuğuna dair hem de üretim yolculuğuna dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Dedikten hemen sonra merhaba.
16: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
16: Çok sağ olun, sizi sormalı.
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bizim için klişe bir girizgah ama önemli bir girizgah. Sanat sizin için ne demek, nasıl bir hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor, nasıl sizdeki karşılığı nedir, böyle başlamak isterim. Zor bir soru olduğunu tahmin ediyorum ama söyleyecek bir şeyleriniz var.
16: Evet ve son zamanlarda bu soruyu en çok soranlardan biri sizsiniz. Bunu fark ettim, izlediğim programlardan yola çıkarak. Sanata böyle bir cevap vermek benim için çok zor. Çünkü nasıl bir tanım yaparsam diğerleri dışarıda kalıyor. Sanat da bunların tamamen, yani bunların üzerinde bir şey. O yüzden sanatı bir alana ya da bir tanıma sıkıştırmak benim için biraz zor. O yüzden sanat nedir sorusunda değil de ne zaman sanattır gibi bir soruya cevap vermek de aslında bu da çok zor bir cevap. O yüzden bu tanımların hepsinden uzak bir yerde hareket etmek istiyorum. Çünkü sanat eserleri de öyledir. Yani bir yapıt ne zaman sanat eseri ya da ne zaman sanat eseri değildir. Bu biraz da izleyiciyle de alakalı bir durumdur. Çünkü sanat tanımı da dönem dönem değişmiştir. Yunan dönemine bakarsanız ya da günümüze kadar geldiğimizde herkes bir tanım koymuştur. Ama diğer tanımların hepsi dışarıda kalmıştır. Hı hı. Ben hiçbir tanımı dışarıda bırakmak istemiyorum
1: çok
16: aslında.
1: Doğru. Sanat yönetmeni, fotoğrafçı ve ressam. Tüm bunlar bir şekilde devam ettiriyorsunuz. İlerleterek üzerine koya koya. Kariyer demek istemiyorum ama yok.

0: Bu keyifli yolculuğumuzda bunlar sizin yanınızda beraber yürüdüğünüz tanımlamalar. Mesleki tanımlamalar da olabilir, değil de olabilir. Nasıl başladı bu süreç? Nasıl hayata geçti?
1: Ya benim de bu çok klişe olacak çocuk yaşta başladı diyeceğiz ama okul kitaplarındaki portrelerin üzerine yapmış olduğumuz resimlerle ilgili. Hatta bunun için bir öğretmenimle dayak yemiştim. İyi ki de dayak yemişim çünkü devam ettim buna. Daha sonra da biraz ilgi alakalı ve kendine yönelmeyle de başlayan bir şeydi. Sonra da sanat eğitimime başladım ve bu şekilde de devam ediyorum.
0: Keyifli bir yolculuk mu? Nasıl
1: Çok
0: bakıyorsun bu
1: keyif.
0: yolculuğa?
1: Ya çok keyifli bir yolculuk. Severek yapıyorum. Çünkü kendime inanılmaz derecede bir zaman ayırıyorum ve bu da benim bir malzemem oldu. Yani kaçış malzemem oldu. O yüzden keyif alıyorum.
0: Bu soruyu sadece ressamlık için sormuyorum. Ressamlık da garip bir tanımlama gerçi ama ressam sıfatın için sormuyorum. Bir sanat, senin için bir üretim üslubun var mı? Bu üslubu bize nasıl tanımlar ve adlandırırsın?
1: Aslında teşhi olarak
0: Tat, doku, duygu olarak, içerik olarak, teknik olarak nasıl bir bakış atıyorsun kendi üslubuna?
1: teşhi olarak aslında tanımlıyorum. Yani bir ip eğirme hikayesi. İşlerime de baktığınızda zaten bir ip şeyi görürsünüz, dokusu görürsünüz. Ya da işte uzaktan baktığınızda bir kilim dokusu görürsünüz. Ama yakınlaştığınızda aslında bunun bir kilim olmadığını görürsünüz. Çünkü arada bir sürü katmanlar vardır. Halı gibi bir tek yüzey üzerinden değil de palimpsestvari, yani aslında palimpsestvari'den de biraz uzak. Çünkü ilk çizgiyi ben silmiyorum. Palimpsest şeydir. Bir şeyi silip üzerine yeniden yazmaktır. Ama ben ya, üzerine yani silmeden yeniden inşa ediyorum.
0: Ekleye
1: Evet, ekleye ekleye yapıyorum. Bu kültürlerin iç içe yaşamasıyla alakalı bir durum. Bunu da annem üzerinde gördüm. Eski inançlara da sahip ama yeni inançlara da sahip. Çünkü annemin babası aslında medrese eğitimi almış biridir. Yani İslam'ın çok yoğun olduğu bir yerde ama başka inançlar da görüyorum. Mesela çarşamba ya da salı günleri bu anlamlar başka inançlara ait bir şeydir. Çarşamba günü duş alma der. Ya da işte çarşamba günü tırnak kesme der. Salı günü çamaşır yıka der. Ya da cuma
0: gibi.
1: günü, evet cuma günü duş al. Su bedavadır der. Yani suyun öneminden de bahseder. Bunlar başka inançlardan gelen bir şeydir. Yani bu kültürlerin iç içe yaşamasını tamamen işlerime yansıtmaya çalışıyorum. Biraz da bunun üzerinden hareket
0: Hem
1: ediyorum aslında.
0: geçmişinden hem hafızandan beslenme süreci gibi bir algılayabilir miyiz?
1: Evet, tamamen aslında bunun üzerine. Yani biraz bellekle alakalı bir durum.
0: Bu ben sanatçılar için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes güzel şeyler yapıp tırnak içinde güzel başarılı işler yapıyor olabilir ama bunların beslenme noktası
1: Ya evet, ya aslında biraz da kendimize dönmeyle alakalı bir durum. Yani batıya yüzümüzü dönmek yerine kendimize dönmemiz bence daha bir şeydir. Yani kayda değer bir durumdur. Aslında bunun da en önemli şeylerinden bir tanesi de şeydir. Yani bunu sanatçılar sadece sanatçılara yüklemek doğru değildir. Biraz da koleksiyonerlere de yüklemek gerekiyor. Çünkü koleksiyoner nasıl bir sanata yönelmeleri gerekiyor ya da nasıl bir koleksiyon biriktirmeleri gerekiyor.
0: Aslında bunların hepsi çok önemli detaylar, iç içe
1: Evet,
0: geçmiş.
1: yani şöyle söyleyeyim. Nasıl ki bir Japon sanatından bahsetmek istiyorum aslında burada. Mesela 800'lerden itibaren ya da hatta 1000 yıllık bir geçmişi vardır şeyin, Japon sanatının, ama bugün hala devam eder ve bunu sinemada etkisini de görürüz.
0: Çok.
1: Yani inanılmaz bir şekilde ya animeyi oluşturmuştur resim sanatı. Bir görsel gramer oluşturmuştur Japonya. Aynı şekilde İtalya sinemasından da bahsedebiliriz. Yani Rönesans'ın ışığını ya da diğer şeyleri almıştır. Ya da Avrupa sinemasından da bahsedebiliriz. Görsel gramerini ne üzerine kurdu, üzerine konuşursak, ama Türkiye'de bundan bahsedemiyoruz. Çünkü bir görsel gramer oluşmamıştır. Bunun nedeni Sanayi Nefise Mektebi ile Avrupa sanatına bir yanaşmışızdır. Ve Avrupa sanatından asla kopamamışızdır. Yani kendimizi terk etmişizdir. Kendimizi terk etmek yerine aslında kendimize tekrardan dönmek bence daha doğru bir yol olduğuna inanıyorum.
0: Bütün bu anlattıkların farklı ülkelerin sinemaları vesaire ve bizdeki karşılığının olmayışı ya da yanlış olması ile ilgili aslında özümüze bakıyor olmamamızla ilgili bir durum mu? Ya
1: Evet,
0: da özden kaynaklanmayan bir beslenme sürecine girmiyor oluşumuzla ilgili mi?
1: biraz da kendimizden kopmayla alakalı. Yani bir dönüşüm hikayesi. Odessa'nın Kirke hikayesini bilirsiniz. denizciler adaya gittiğinde aslında bir dönüşüm hikayesi yaşarlar. Orada bir davet vardır. Davetten sonra bir tüketim vardır. Tüketimden sonra da bir değişim vardır. Yani hayvanlara dönüşürler. Ama buradaki dönüşüm, yani insan benliğini orada tamamen kaybetmiyor ama bir dönüşüm yaşıyor. Biz de aslında bu dönüşümü mü yaşıyoruz? Aynı şekilde 2014 yılında bir Tusk diye bir film vardı. Orada da bir çocuk morsa dönüşür, yani dönüştürülür. Ama daha sonrasında filmin sonunda şey olur. Mors olarak yaşamak ister. Yani bu şekilde devam etmek ister. Lobster filmi de vardır. Aynı şekilde. Lobster. Orada da Lobster filmi de vardır. Orada da bir dönüşüm hikayesi vardır. Bu da toplumsal normlarla ilgilidir. Yani bir eş seçeceksiniz. Eş bulamazsanız bir hayvana dönüşeceksiniz. Ama oradaki benlik tamamen kayboluyor. Gerçekten bir hayvana dönüşüyorsunuz. Yani bunların tamamı şeyden biraz uzak aslında. Kafka'nın dönüşüm hikayesi ya da işte 1984'teki dönüşümden daha farklıdır.
0: Sanat için bu arada güzel, başarılı, şık kelimelerinden çok hoşlanmıyorum ama sizin içinize siner güzel işleriniz var. Bunları filmlerinize yansıtıyor musunuz? Resimlerinizden bahsetmek istiyorum biraz da. Sanat yönetmenliği yaptığınız filmlerde sizin resimlerinizi görebiliyor muyuz? Ama önce resimlerinizle bir başlayalım. Çizgiler görüyoruz, ince işlenmiş detaylar görüyoruz. Ve ilk kısımda söylediğiniz gibi üzerine detay detay eklenmiş, sıfırdan başlamaktansa eklemeli bir üslup ve tarz görüyoruz. Resimlerinizi konuşalım.
1: Ya şöyle, ya şimdi resim, fotoğraf ve sinema hepsi birbirinden ayrı ama hepsi de birbiriyle bağlantılı olan alanlar. Sonuç olarak 7 sanatta birbiriyle etkileniyor. Artık günümüzde aslında ChatGPT var ve diğer şeyler de vardır. Şimdi benim resimlerimde benim yola çıktığım noktalardan bir tanesi şeydir. Yani gerçekten bu görsel gramer üzerine bir durumdur. Biri de hikayelerden, yani şiirlerden de aslında yola çıkıyorum. Ya bir de şöyle bir cümle de kurmak istiyorum. Doğduğum yer nasılsa ben de öyleyim. Müslüm Yücel'in dizesidir aslında. Bu onun üzerine de bir resim yapmışımdır. Ve aynı şekilde başka şiirlerden de yani yola çıkarak kendi resimlerimi inşa ediyorum. Ama yine bize ait olan şiirler. Yani benim kendimi içinde bulduğum, hikayelerimle bağdaştırdığım hikayeler oluyor bunlar. İşte nasıl
0: ki ait hissediyorsun.
1: Evet, evet, evet. Doğduğum yer nasılsa ben de öyleyim. Hikayesi neyse bunu resme yansıtmaya çalışıyorum. Tabii ki bu resme yansıttığım şey şey olarak da anlaşılmasın. Yani bir kilim üzerinden mi hareket ediyorsun? Hayır, aslında kilim üzerinden değil. Çünkü bir alt katmanlarında benim geçmişim var. Yani her katmanda aslında bir resim var. Sonraki katmanlarda yeni resimler oluşuyor ve o her gelen resim birbirinin üstünü örtüyor gibi görünüyor. Aslında örtmüyor. Yani yakınlaştığınızda onu görebilirsiniz ya da işte bir telefonla yakınlaştırdığınızda, çünkü çıplak gözle de çok görünmüyor. Bir büyüteçle bakmak gerekiyor.
0: Mercekle gibi.
1: Aynen. O zaman aslında arkadaki motifleri görüyorsunuz. Bu da işte bir analepsis, yani geriye dönüş hikayesi.
0: Gayet iyi anladım. Resim yaparken nasıl bir teknik süreç var? Mesela bir resmi boyutlarını lütfen sen söylersin. Ne kadar bir zamanını alıyor ve birden fazla resim üzerinde mi çalışıyorsun genelde, yoksa aynı resim üzerinde ya, devam ediyorsun?
1: Aynı resme devam ediyorum aslında. Çünkü uzun bir süreç alıyor. Yani bazen bir ayımı, bazen iki ayımı falan da alıyor. Yani üç ayımı alan bir resim de vardır. Desti Kesik Baş hikayelerinden esinlendiğim bir hikaye resimdi. O benim üç ayımı almıştı. Çünkü onun da fonunda, yani ilk katmanlarında bir sürü resim vardır. Sanırım 3 aydan daha uzun bir sürede olabilir.
0: Çok güzel,
1: yani.
0: Tebrik ediyorum ve yolculuğunun keyifli geçmesini temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu yolculuğun keyifli geçerken sergiler açıyorsun sen de. Karma sergilere ve kişisel sergilere, karma sergilere dahil oluyorsun ve kişisel sergiler açıyorsun. Yakın zamanda bunun duyurusunu yapmak ister misin Kırmızı Halı için? Bununla beraber sergi açmak bir sanatçı için neden önemlidir?
1: Ya şu yakın zamanda bir sergi şeyim yok, projem yok. Çünkü Şubat ayından beridir çok fazla iş çıkaramadım. Son sorunu tekrar alabilir miyim?
0: Evet, evet, lütfen.
1: Yok, son sorunu alabilirim.
0: Pardon, sergi açmak neden önemlidir sanatçılar için?
1: Aslında şunun için önemlidir. Yani izleyicilerin ne söylediğini duymak. Ve bu çok güzel oluyor. Çünkü yani sizin yüklediğiniz anlamın ötesinde başka anlamlarla karşılaşıyorsunuz. Başka düşüncelerle, başka fikirlerle karşılaşıyorsunuz. Ya da onların gördüklerini siz göremiyorsunuz. Ve bu keyifli oluyor. Yani yararlı da oluyor aslında bir yandan da.
0: Çok kısa sanat yönetmenliği, hepsini kısa kısa konuşabiliyoruz. Lütfen kusura bakma, süremiz dahil içerisinde. Sanat yönetmenliğine bir girizgah yaptık, sanat yönetmenliği kısmına. Aynı zamanda resimlerinle ilgili konuştuk. Hı hı. Bir kısmını konuşabildik tabii ki. Onda birini belki de. Bir de fotoğrafçılık mezunu var. Fotoğrafçılık yapıyorsun aynı zamanda. Hı hı. Fotoğraflar çekiyorsun. Kadrajını bize nasıl tarif edersin? Ondan sonra bir sorum daha var.
1: Yani aslında fotoğraf biliyorsunuz bir manipülasyon aracıdır. Hı. Yani siz gördüğünüz alanı resmedersiniz. Ama burada da niyet önemlidir. Yani hı. iyi niyetliyseniz bu... bence şey değildir, yani bir sıkıntı değildir. Bir de bu fotoğraf olayında aslında bana fotoğrafçılığı öğreten bir sanatçı vardı, Gustav Tiki. Çöp evde yaşayan, yani çöplükte yaşayan bir fotoğrafçıdır ve fotoğraf makinesini de çöplükte var etmiştir. Bir dikizleme olayı olarak göstermiştir. Yani ben de biraz aslında öyleyim. Yani fotoğrafı elime aldığımda aslında gizli bir şekilde çekme arzusu doğuyor bende. Kapı deliğinden bakmak
0: çevreyi
1: gibi.
0: Çevreyi mi, nesneleri mi, insanları mı?
1: Her şeyi. Hı hı. Yani bir kapı deliğinden bakar gibi çekmek hı hı. istiyorum.
0: Aslında bu da belli başlı problemlere de sebep oluyor olabilir elbette fotoğrafçılık mevzuunda. Etik ve ahlaki kurallar çerçevesi içerisinde. Bunlara karşı bir eleştiri geldiğinde neler söylüyorsun?
1: Ya mümkün mertebe aslında karşı tarafın beni görmemesi üzerine hı hı. Hareket ediyorum. Böyle bir tepki geldiğinde de ya siliyorum. Çünkü artık fotoğraf hı hı. makinesiyle değil telefonla çekiyorum. Yeterli oluyor benim için. Hı hı. Ya siliyorum ya da rızasını alıyorum. Yani fotoğrafı olması beğendikten gereken. Sonra evet. da şey diyor, aa tamam kalsın falan.
0: Peki,
1: diyelim.
0: Gayet iyi anladım. Yapay zeka ve gelişen teknolojilerle birlikte fotoğraf üzerinde de manipülasyon, çeşitli oynamalar hı-hı. ya da orijinal çektiğinin üzerinde de farklı bir yere çeken tarzda hı-hı. bir işler görebiliyoruz. Senin işlerinden bahsetmiyorum elbette. Hı-hı. Genel olarak böyle bir manipülasyon durumu söz konusu olabiliyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sence fotoğraf denklanşöre basıldıktan sonraki sürecin bitmiş hali midir? Yoksa yo, bilgisayar ortamında yapay zeka ya da teknolojilerle birlikte tırnak içinde süslenebilir mi?
1: Süslenebilir çünkü yaşayan bir şeydir. Yani eğer ki sanat eseri ise bu sanat eseri yaşamaya devam eder. Yani sonraki müdahaleler de aslında çok şey değildir. Yani
0: ama orada bir kuş uçmuyor mesela ve kuş koydu.
1: Olabilir. İhtiyacı varsa yani bu sanatçının niyetiyle alakalı
0: ama
1: bir durum.
0: Ama o zaman resme ve güzel sanatlara doğru kaymıyor mu sizce?
1: Evet. Yani buradaki işte şey
0: ben de anlamak için soruyorum bu arada.
1: Sanatçının aslında oradaki devreye girişi yani bakış açısı. Çünkü şu anda kullandığımız kameralar 1800 sonrasıki ürünlerdir. Ve bunlar da çıktığında Avrupa biliyorsunuz bunun üzerine uzun bir tartışma yaptı. Sonra işte fotoğrafçılık üzerine de işte Picasso'nun o karşı duruşu falan. Hı hı. Aynı şekilde biz de bazı insanlar da bu duruma karşı çıkacak. Bazı sanatçılar da karşı hı hı. çıkıyor. Yapay zekanın en büyük handikaplarından bir tanesi şeydir. Sanatçıların işlerini kullanması.
0: Genç sanatçılara neler söylemek isterseniz çok kısaca rica ediyorum lütfen. Kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar kısaca.
1: Yani dertleri neyse o dertlerin peşine düşsünler. Yani ve onunla ilgili geçmişe doğru okumalar yapsınlar. Yani bu okumalar onları daha ileriye götüreceğine inanıyorum. Ve gerçekten de kendine ait olanın peşine düşmelerini isterim. Hı hı.
0: Çok iyi anladım. Biliyorum kısa bir süreydi hı hı. ama çok öz ve güzel konulara değindik.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İnsanların kafasında, izleyicilerimizin kafasında soru işareti oluşturabilecek ya da cevap olabilecek detaylara değindik. Soru işareti oluşturmak da biliyorsun kıymetli bir şeydir sanat içerisinde. Evet. Eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim. Davetin için de çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun tekrar.
1: Çok sağ olun.
0: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, yılanların öcü denildiğinde zihnimde ilk beliren görüntü Alierona'nın Irazca karakteridir. O çatık kaşlar, öfkeyle sertleşen bakışlar ve sarsılmaz duruş. Irazcan'a Türk sinemasının unutulmaz kadın karakterlerinden biridir. Çünkü o, kaderine razı olup susan bir Anadolu kadını değildir. Haksızlığa uğradığında sesini yükseltir, mücadele eder, geri adım atmaz. Ailesini korurken şefkatli bir anneye, hak ararkense gözü kara bir direnişçiye dönüşür. Yönetmenliğini Metin Erçsan'ın yaptığı 1962 tarihli Yılanların Öcü, sinemamızın şaheserleri arasındadır. Hikaye ilk bakışta oldukça sade görünüyor. Bayram, annesi Irazca, eşi Hatice ve çocuklarıyla yoksul ama huzurlu bir hayat sürerken Erol Taş'ın rol verdiği Haceli, muhtarın desteğini alıp Bayram'ın evinin hemen önüne ev yapmak ister köylük yerinde. Tabii evin önüne ev olmaz diyerek başlayan itiraz kısa sürede onur, hak ve adalet mücadelesine dönüşür. Bu mücadelenin lokomotif kişisi hiç kuşkusuz Irazcan'adır. Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından uyarlanan film yalnızca bir arsa kavgasını anlatmaz. Taşra'daki güç mücadelesini, mülkiyet meselesini, otoritenin nasıl işlediğini ve insanların haklarını korumak için neleri göze alabildiğini de anlatır. Belki de bu yüzden üzerinden 60 yılı aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen hala güncelliğini korur. Bu güçlü hikaye yıllar içinde 3 kez beyaz perdeye ve televizyona uyarlandı. 1962'de Metin Erksan'ın yönettiği ilk film, 1985'te Şerif Gören'in Fatma Girik ve Kadir İnanırlı yorumu, 2014'te ise televizyon dizisi. Her biri kendi dönemine bir şey söylüyor ama bana göre Erksan'ın siyah beyaz anlatımı ve yalın sinema dili hala aşılabilmiş değil. Tabii bunda Ali Ronan'ın yanı sıra Fikret Hakan, Muhterem Nur ve Erol Taş'ın sade ama derinlikli oyunculuklarının da payı var. Metin Erksan'ın kullandığı yılan metaforu filmin en çarpıcı yönlerinden biri. Yavrusu öldürülen yılanın bile öcünü alması üzerinden insanın da haksızlık karşısında susmaması gerektiğini söylüyor film. Sonuçta mesele sadece bir evin önüne yapılacak başka bir ev değildir. O küçücük toprak parçası mülkiyetin, sınıf çatışmasının, iktidarın ve adalet arayışının simgesine dönüşür. Malcanın yongasıdır sözü de film boyunca bambaşka bir anlam kazanır. Aradan geçen onca yıla rağmen yılanların öcü hala güçlü ve sarsıcı, toplumsal gerçekliği, edebiyatın sağlam zemini ve Metin Erksan'ın sinema diliyle buluşan bu Türk filmi sinemamızın başyapıtları arasındadır. İyi seyirler.
0: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Hafta Sorular programından herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok sevdiğimiz ama sizin de gerçekten çok sevdiğinizi bildiğim değerli konuğum yazar Merve Gül Cemal, hoş geldiniz. Herhangi bir konuşma, herhangi bir cümle kurma, herhangi bir söz alma hakkı tanımadan. Çok haklı sebeplerim var ama çünkü sorumuz çok önemli. Diyoruz ki yazar Merve Gül Cemal Araf'ta mı?
1: Çalıştım da geldim dersime Esra'cığım.
0: O nasıl bir hızlı girdim ya.
1: Çok güzeldi.
0: Tamam. Hadi bakalım.
1: Öncelikle hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok mutluyum beni buraya davet ettiğin için. Seninle sohbet edeceğimiz için. Yani Araf'ta şöyle ilk bu soruyu duyduğumda dedim ki acaba hafız olarak Araf suresi üzerinden mi gitsem yoksa işte kelimelerin köklerini merak ederim ben, yükseklik vesaire oradan mı alsam? Sonra dedim ki hayır Merve, dümdüz ilk anladığın şekliyle cevapla. Tabii ki her insan zaman zaman bence Araf'tadır ama şu konuda değilim. Yani iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın, mazlumun, zalimin arasında Araf'ta değiliz elhamdülillah. Olmamak için çaba içerisindeyim en azından.
0: Şu anda Araf'ta sorular cevaplarında biri zorluyorsun.
1: Evet. Öyle mi? Evet. Çok sevindim.
0: Güzel.
1: Yani burada Araf'ta olmamak için en azından bir gayret içerisindeyim. Kulum, hata yapabilirim ama çabam var. Fakat mesela Bülent abi bu soruyu Allah rahmet eylesin. Bülent Akyürek abi izlemiştim. O şöyle cevap vermişti. Esra demişti yani belli bir yaşa geldik, duracağımız yer belli tabii ki. Ama bence tek bir taraftan bakmış. Doğru ve yanlış, iyi ve kötü olarak bakmış. Ama bazen insan iki iyinin, iki hayırlı görünenin, iki kötünün, iki yanlışın arasında da Araf'ta kalabiliyor. Sıkışıp kalabiliyor. Bence o çok zor işte.
0: Bu öyle bir şey mi yok?
1: Yani bazen o da oluyor. Onu demek istedim. Hani orada evet iyi ve kötünün arasında Araf'ta kalmıyorum. Ama iki iyinin arasında, iki doğru görünenin arasında, iki yanlış görünenin arasında Araf'ta kalabiliyorum. O çok zorlayıcı oluyor.
0: Öyle özelliklerim de var.
1: Var öyle özellik. O da var, o da mevcut. Oradan çıkmak için de yani tabii ki kendi değerlerime de bakıyorum. Ondan sonra akil kişilere de danışıyorum. Orada kalmamak için çabalıyorum.
0: Güzel. Ya şöyle galiba hani kendi tabii Araf sorusu çok önemli ama bir kere böyle çok güzel, işini çok güzel yapan bir kardeşimsin. Ben özellikle de böyle çağırırken de heyecanlandım. Çünkü çok düşünüyordum zaten bu programı yapabilmeyi. Şöyle yok ben niye konuşuyorum ya, bir dakika dur, ben soru soracağım. Çok seviliyorsun sevgili
1: Allah razı olsun.
0: Ya bu aslında 12 ya da işte 15 yıldır belki sosyal medyanın içerisinde ama içerik hazırlamaya, insanlarla buluşmaya ne zaman başladın sorusunu bu güzel muhabbeti anlamak için soruyorum.
1: Tamam, çok güzel. Beni sevenlere çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sevenler de var, sevmeyenler de var. Allah onlardan da razı olsun. Rabbim gönüllerindeki gibi olmayı nasip etsin bana. Yani hüsnü zanları üzere eylesin bizi gerçekten de. Şöyle, neredeyse 15 yıllık bir yolculuk. Çünkü ilk evladım doğdu. Ve şöyle bir şey oldu. Dedim ki bir dakika, ben oyunlarla büyütmeliyim bu çocuğu. Yani daha doğrusu şöyle. Allah bana annelik nasip etmiş. Merve olarak değil. Bir kul olarak benim o çocuğu en güzel şekliyle yetiştirmem gerekiyor. Onun için önce Türkiye'ye baktım. Oradan bulduklarımı aldım. Yurt dışına baktım. Yurt dışındaki anneler neler yapıyor? Ekran yapmıyorlar 2 yaşa kadar. Oyunlarla, materyallerle büyütüyorlar. O zaman Türkiye'de bunlar çok yok Esra'cığım. Araştırdım internetten vesaire. Arkadaşlarıma söylüyorum, anlatıyorum ya falan diyorlar böyle. Ama ben de şöyle büyüdüm. Bildiğini anlat insanlara, fayda sağla. Sonra ilk oyuncu anne ismini kullanan kişi olarak bu ismin ilk sahibi bendim.
0: Gerçekten evet. Oyuncu anne.
1: Bir blog açmıştım. Oyuncu anne blog diye yazdığında çıkıyordu.
0: Ben bunu çok duyuyordum. Evet. Demek sana iyiydi, harika.
1: Yani evet, Şermin Hanım da aklın yolu bir, hani o da çok güzel işler yapan bir insan. O da bu ismi tercih etmiş. Ama aslında ilk internet ortamında kullanan kişi, hani Google'ladığında ilk çıkan bendim.
0: Ya ama aslında siz içerik olarak da düet yapıyordunuz yani.
1: Yani gibi ne? Olmuş oldu gibi biraz. Olmuş. Evet.
0: Ya bu şey çok önemli. Bir anne olduktan sonra ne kadar güzel bir şey, onu da konuşacağım.
1: Çok güzel.
0: Aslında şöyle bir şeymiş. Tatlı bir valiz düşün. İlk önce neyle o valizi taşırmak, neyi doldurmak ya da o önemi taşımak, neye doğru taşımak. Orada aslında bir ihtiyaç hasıl oluyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani diyorsun ki yani ben şu an ne yapmalıyım? Onu nasıl hissettin? Yani o istikameti nasıl belirledin?
1: Yani şöyle, zannediyorum biraz kendimizde eksik hissettiğimiz yerler var ya da alıştığımız yerler var. Onun da etkisi var. Mesela ben de şöyle, anneciğim bunu duyunca üzülecek, üzülsün istemem tabii ki ama ben çok küçükken annem herhalde ben 40 günlükken falan çalışmak durumunda kalmış.
0: Ve ben annemiz de hep üzecek şeyler söylemiyoruz.
1: Söylemeyeceğim. Evet. Söylememeye gayret edeceğim.
0: Bak ben
1: ne yapsın? Ya. Kadıncağızın yapması gerekmiş, yapmış yani. Çalışması gerekmiş, çalışmış. Ama ben de herhalde oradan kalma bir anneliği abartma hali de oldu. Yani ne yapmalıyım? Hani hiçbir şeyde eksik hissetmesin, eksik kalmasın. Sonra ilerleyen süreçte bir şey böyle bir acı içinde bir tık bir şey demesin. Tabii bu mümkün değil. Oluyor. Ben de ne hatalar yaptım. Bilerek de olsa yaptım hatta. Ama orada mesela hep yanında olayım, güvenli bağlanmanın dibine kadar onu yaşamaya çalışalım. Yanımdan ayırmam, çocukları üstüme bağlarım. Mesela o zaman siling ile bağlama yoktu. Bir tek Ceyda Düvenci de vardı. Hemen gördüm, dedim ben bir şey yapmam lazım. Avrupa'da bulmuş, getirmiş Türkiye'ye. O zaman Türkiye'de yok. Gittim kumaşçılara, Bursa Kumaş Pazarı'na, dedim bana bebeği taşıyacak kumaş lazım. Halbuki Anadolu'da yapıyorlar. Ama adı siling
0: değil. O daha çok sırta yapılıyor değil mi?
1: Sırta yapılıyor. Ben öne bağlayacağım. Sen temas yapacağız çocuklarımla falan. Yani sanırım biraz eksik kaldığımız yerler, biraz alıştığımız yerler. Hani o kadar çalışsa da oynamaya gayret ederdi anneciğim benimle. O hatıralar çok güzel yer etmiş bende. Ben de evladımı oynatayım, o da var. Ama en çok da bence şu, bir emanet verildi bize. O emaneti en güzeliyle yetiştirmeye gayret etmek. Çünkü sual edileceğiz o emanetten. Soracak bana Allah.
0: Peki o oyuncu anne dediğimiz yaş bir çocuk... Nasıl bir temas oldu yani? Kaç yaşında oluyor mesela? Kaç yaşında bir oyuncu anneye ihtiyaç duyuyor çocuk?
1: Bir yaşındaydı.
0: Bir yaşında.
1: Evet, büyük oğlum bir yaşındaydı. Hatta yani 9-10 aylıkken ufak ufak böyle oyunlar tasarlamaya, hazırlamaya başlamıştım. Oyuncu anne kısmı öyle başladı. Ama bence burayı biz atlıyoruz hala. Yani anlamaz deniliyor mesela. Anlamasını beklemiyoruz. Dokunmasını bekliyoruz. Esra'cığım mesela görmesini bekliyoruz. Beyinde sinaptik bağlantılar gerçekleşmiş oluyor. Yani yeni bir şey gördükçe yeni bir bağlantı oluşuyor. Yeni bir kayıt oluşuyor. Gerçekten harika bir şey emanet etmiş Allah bize. Bence biz onu geliştirebildiğimiz kadar geliştirmeliyiz. Ben buna inanıyorum.
0: Peki ilk nasıl başladı? Yani o ilk içerik neydi?
1: Ya hatırlamaya çalışıyorum. Mesela şunu yapmıştık. Gelince de buluruz herhalde hala. İşte eşimin üstünde bir çöp poşeti var. Benim üstümde çöp poşeti var. Çocuğun üstünde çöp poşeti var. Kağıtlar var. Birbirimizi boyuyoruz falan mesela. Ya da ben ona bebekken keçe panolar hazırlardım. Keçe kitaplar hazırlardım. Şimdi hatırladım. İlk 2-3 aylıktı. Kumaş kitaplar dikmiştim ona. Kendi ellerimle.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet. Yani İlk düşüşünü de o zaman gerçekleştirmişti. Ben kitabı dikmeye çalışırken bir uçuş yapmıştı böyle gözümün.
0: Peki Merveciğim, yani şimdi onları konuşacağız. Ben biraz seni konuşmak
1: istiyorum.
0: Çok aslında zorlu bir yolculuk değil mi bu?
1: Evet. Yani,
0: ister istemez şuna giriyorsun yani. Yani birilerini beğendirmek zorunda değiliz. Okey, bu cepte tamam. Ama bir taraftan da herkes çok konuşuyor.
1: Çok konuşuyor değil herkes. Evet.
0: Yani en çok susanları mı yoksa konuşanları mı?
1: Yani ben...
0: Seviyorsun.
1: Evet, anladım. Soruyu kendi içimde tamamladım. Susanlar da bazen tehlikeli olabiliyorlar Esra. Yani her şeyin itidali güzel bence. Her şeyin ortası güzel. Ama bazen konuşanlar çok yoruyor. Gerçekten çok yoruyor. Ben böyle geçen sene mesela bir kabuğuma çekildim. Bir pes edesim geldi, bir yoruldum. Yani mesela çamur atıyorlar sana. Yani silsen de, sen temiz olsan da izi bir şekilde kalıyor sende. O yoruyor seni, yıpratıyor. Yani duvarı yıkmaz ama izi kalır duvarda. Bizde de öyle oluyor bence. İncitiyor, kırıyor. Yani hele ki böyle seni en anlaması gereken kardeşlerin böyle seninle ilgili eleştirel sözlerde bulunduğu zaman o
0: kendi kıyından
1: yıpratıyor.
0: Gelen taş vardır ya öyle.
1: Evet, o çok zor.
0: Şiirlerde kendi kıyından o taşlarla da aslında bir idman yapıyorsun ya, bir bağışıklık kazanıyorsun ya mesela. Evet. O olmuştur ama.
1: Yani bazıları için oldu ama hala fazla kırılganım sanırım. Yıpranıyorum. Şey yapıyorum artık. Siliyorum canımı sıkan şeyleri. Çünkü şöyle, olumsuz çok çabuk yayılıyor. Yani orada bir şey, olumsuz bir şey gördüğü zaman birisi, bir yorum, bir şey gördüğünde diyor ki ha evet bu da olabilir. Bak ben hiç böyle dinlememiştim.
0: İşte
1: böyle...
0: mesela orada bir duralım sevgili Merve. Tabii. Ben bakıyorum mesela içeriklerine bakıyorum, gerçekten çok önemli şeyler söylüyorsun. Ama ben yazsın. Tabii ben çocuk kısmı beni çok ilgilendiriyor. Çünkü o konuda ben de hani hep diyorum böyle annemlendirici kısım benim için önemli. Ama bir taraftan da şunu görüyorsun. İnanmaya çok müsait olma halinin kötülüğünü konuşmak istiyor. Ya da inanmak kötü ya da sana ait olmayan bir ithamla, adı üzerine itham zaten. Buna inanmaya çok müsait olmanın kişiyi hangi derecede tuttuğu, o mertebeyi konuşmak. Hoş kötülüğün bir mertebesi yoktur. Ama çukurun da bir mertebesi
1: vardır. Çok doğru.
0: Vardır. Şimdi buradaki aslında biraz bence bir kötülükten başlayalım. Ne dersin?
1: Başlayalım.
0: Tam başlayalım.
1: Yani bize emredilen şey hüsnü zan. Ne olursa olsun, ne duyarsak duyalım, ne görürsek görelim. Yani şu değil, o yapmamıştır değil mesela. Hani mümin bir kul için bir şey söyleniyorsa ben iyi niyetle bakayım. Belki de şu şöyle yapmıştır. Belki de niyeti şudur. Çünkü bu bize emredilen şey. Yani bazen oluyor işte bizimle ilgili de yazıyorlar. Mesela bir tanecik bir şey söylemişsiniz. O söylediğiniz şeyi alıp büyütmüşler. Bambaşka bir yere çekmiş.

0: halbuki siz öyle demediniz. Hiç öyle söylemediniz ama o öyleymiş gibi yansıtılıyor. Ve diyor ki mesela böyle söyledi. Yani şu değil, Merve Gülcemal öyle söylemez değil. Onu söyleyenlere buradan kalp gönderiyorum. O da tatlı bir şeydi. Hmm. Ama o da sıkıntılı, o da tehlikeli bir yerde. Çünkü insan hata da yapabilir yani.
1: Tabii ki.
0: Öyle bilir. Tamamen tabi olmamak da lazım hiç kimseye, kula. yine de hüsnü zanlar için teşekkür ediyorum ama hüsnü zan dediğimiz şey... Ya bilemeyiz. Belki de iyi bir niyetle yapmıştır. Net olarak görülen bir kötülük yoksa ama tabii ki net olarak görülen bir kötülük ya da Allah'ın ayetine, Allah muhafaza vesaire bir konuya açıktan yapılan bir yanlış varsa o zaman onu belirtebiliriz. Ama bu belirtmede çirkin bir üslupla olmaması lazım.
1: Pek tabii ki olmaması lazım. Evet. O zaten hazine dikine döktüğü için bir anlamda aslında CV'sini de almış ve anlamış oluyorsun. Bunlar yorucu kısımlar. Belki de bu kadar boş vaktimiz yok, güler geçeriz.
0: Öyle yapmaya gayret ediyorum.
1: O da başka bir mertebe.
0: Evet.
1: Ama bir taraftan da şu var. Bir takım sitelerin, değil mi, haber sitelerin, işte bizim görüşümüzün karşısında olan. Orada da mesela şöyle bir şey oluyor, bilmiyorum Merve. Daha çok galiba sen çok özgünsün bu konuda bu arada ama neticede hani bir içerik hazırlıyorsun.
0: Evet.
1: Burada da mesela başka ithamlar oluyor. Hiç öyle bir durum oldu mu?
0: Oluyor.
1: Yani,
0: evet.
1: Oluyor değil mi?
0: Oldu.
1: Mesela bu da çok acımasız geliyor
0: çok,
1: bana.
0: Çok komik bir şey yaşadım. Hı. Haber sitesi değildi de Twitter'daydı. Ve böyle çok aklı başında gibi title'ları, etiketleri olan birisi şey yapmıştı. Bir videom vardı. Bir programa davet etmişler. Orada da şeyden bahsediyorum. Tesettürle alakalı işte genç kızlara özellikle alanı açın lütfen. Hani şimdi bizim bildiğimiz bir şey var. Ölçüler var. Farz olan ölçüler var. Bu kimin yanında olması gerektiği belli ama bir yandan da dışarıdaki giyime özeniyor. Hı. Yani hanımefendidir. Özenir zaten. Hı. Evde alan açın. Helal dairede tabirini kullanıyorum. Açıklama ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü öyle bir ortamdan gelmişim. Maalesef artık öğrendim. Açıklama ihtiyacım, hı-hı, var artık. Hı-hı. Helal daire nedir? Allah-u Teala'nın bize çizdiği haram sınırlar belli. Helal sınırlar belli. O helal sınırların içerisinde istediğini giyebilsin. Yani böyle alanlar da açın. Evde kız kıza belirli sınırlar içerisinde parti bile yapabilsinler. Vesaire, hı-hı, gibi bir ifadem var. Orada... O abi alıyor bunu, diyor ki helal daire imamdan alınan daire mi? Helal dairelerde neler helal? Hangi haramları helalleştirebiliyoruz? O kadar sığ bir pencereden ama yani o kadar ayağa düşürerek çok çirkin bir şekilde linçlemişlerdi. Ve ben şuna şaşırmıştım. Hmm. Kişiye baktığınız zaman mezun oldu, okullar falan yazıyor. Yani nasıl dedim yani buralardan mezun olup hani... Aydın olmasını bekleyeceğim bir kişi bir kelimeyi nasıl bu kadar bayağılaştırabilir? Nasıl bu kadar
1: i̇şte bayağılaştırabilir? Önemli olan merhametten ve insanlıktan mezun olması.
0: Çok doğru.
1: Bence o.
0: Evet.
1: Peki sevgili Merve, aslında biraz önce bahsettiğin konular çok önemli konular. Yani şimdi ben biraz gençleri de konuşmak. Herhalde bu 13-14 yaş mı? Bunlar tehlikeli yaşlar mı? Yani çünkü ben herkeste, özellikle annelerde, biliyorum ki anneler izliyor bu programı, daha çok herkes de izliyor, teşekkürler, ama annelerin çok daha özenli, özellikle senin geleceğini bilen annelerin çok daha özenli dinlediğini biliyorum. Şöyle, bu yaş grubu çocuklar için konuşan kişi mi çok az, yoksa konuşan kişi mi, ya sosyal medya içeriği hazırlayan kişi mi çok fazla, hangisi?
0: Çok güzel bir soru bu. Aslında sosyal medya içeriği hazırlayan kişiler fazlalaşmaya başladı. İyi anlamda olan, hı-hı, örnekler fazlalaşmaya başladı, hı-hı, ve bundan dolayı mutluyum. Ama yine de az, hala, hı-hı, az. Örnek teşkil edebilecek, ulaşabilecek kişiler az. Bunda pek çok sebep var. Hı-hı. Yani biz bu kişileri beslemiyoruz, desteklemiyoruz. Özellikle biz birbirimize yapıyoruz. Sürekli, hı-hı, eleştiriyoruz. Ve bu kişiler ses çıkarabileceklerse de cesaretleri kırılabiliyor. Bu kısım, evet, var. Ve sonra da işte onu beğenme, bunu beğenme, senin kızının önüne hiç beğenmediğin insanlar, gruplar vesaireler çıkıyor. Heh. Buyur kardeşim diyorsun sen de o zaman. Sen beni susturduğun zamanında ben mesela gençlerle ilgili içerikler üretiyordum. Pes ettim. Pes ettiğim yerde... Buyur diyorsun yani. Kimler geliyor evladının karşısına? Görüyorsun onları diyorsun. İşin bu boyutu var. Bir de tehlikeli mi? Hani bu yaşlar diyecek olursam illaki tehlikesi vardır. Yani hormon yükleniyor bu çocuklara. Birdenbire bir ergenlik, gençlik dönemi, kimlik arayışı. Korkuyorum. Çok zor, bende de, evet, var.
1: Şimdi peki bu çok önemli bak. Burada ben de gerçekten bir anne olarak seni izleyeceğim şu anda.
0: Evet.
1: Öyle düşün.
0: Sorun ne?
1: Şimdi burada tehlike derken aslında bir

0: durması gereken anlar ya da işte onu daha bir gardına alarak durması gereken yerleri öğretebilme aşamasından bahsediyorum. En büyük tehlike ne onlar için o yaşlarda?
1: Bence şu. Çok samimi bir yerden söyleyeceğim. Genç kızlarla bir yaz gönüllü olarak 4500 genç kızla buluşmuşum mesela.
0: Bu yaz mı?
1: İki yaz öncesinde. Maşallah, bu yazda beni bulmuştur herhalde.
0: Tamam, Kur'an kursu 4500'i bulur. Evet.
1: Şunu söyleyeceğim. Genç kızlarla online çalışmalar da yapıyorum. Böyle gruplarla sohbetler ediyoruz vesaire. Sevilmeme hissi biliyor musun? Bence en tehlikeli olan şey bu. Ailesi tarafından tam olarak sevildiğini ve anlaşıldığını hissedemediği yerde çocuk uzaklaşmaya başlıyor. Ben şöyle diyorum. Şimdi bizim diyorlar ki anneler babalar gençlik nereye gidiyor? Esra, kimse bizim çocuğumuzu alıp bir yere götürmez. Çok samimi söylüyorum bak, götüremez. Eğer bizim ipimiz sağlam olursa Allah'ın izniyle aramızdaki bağ. Yani ip derken çocuğun boynuna geçirdiğimiz bir ipi kastetmiyorum. Aman bunu da lütfen.
0: Çok metaforik.
1: Hayır, kalp arasındaki bağdan bahsediyorum. Kalpler arasındaki bağdan. Eğer bu sağlamsa bizim evladımızı kimse alıp bir yere götüremez. Biz kendi elimizle ve dilimizle yanımızdan uzaklaştırıp kovalıyoruz gençlerimizi. Ve gerçekten o sevgiyi, o bağı tam olarak hissettiremiyoruz. Önce bu mesele. Yani ilk meselemiz bu aslında. Bence tehlikeli olan şey bu. Sevilmediğini hissettiği yerde çocuk kopmaya başlıyor. Anlaşılmadığını hissettiği yerde. Bir de bir tehlike de şu. Ben dini açıdan bakacağım o tehlikeli boyuta. Kabul görmediğini hissettiği yerde. Yani şöyle, çocuk mesela bir soruyla geliyor Esra'cığım. Dini bir soruyla geliyor. Biz panik yapıyoruz. Çünkü biz hakikaten çok düşünmezdik zamanında. Bilmiyorum, ben öyleydim. Sen düşünensindir.
0: Yok, ben öyle
1: düşünmüşsün.
0: Ne anlamda Ecem?
1: Yani şöyle, Allah öyledir derlerdi, öyledir derdik. Tamam, kader budur derlerdi, budur derdik. Yani neden, niçin, nasıl? Ben hiç onları sormadım zamanında. Şimdiki gençler soruyor ama bu gençler çocukluğundan itibaren her şeyi soruyor.
0: Ya da şöyle bir şey, iç sesimizle konuşuyorduk mu?
1: Kısık.
0: Onlara, yani iç sesimizi hoparlöre vermiyorduk.
1: Evet, vermiyorduk, doğru. Sonra onu bastırıyorduk bir de. Ne güzel. Çok güzel bir örnek tanımdı bu. Evet. Şimdi bu çocuklar soruyor. Sorunca biz onlara sanki eyvah Allah'ım evladım benim dinden imandan çıkacakmışçasına yaklaşıyoruz. Panik yapıyoruz ve o çocuğa da onu hissettiriyoruz. Çocuk birdenbire kabul edilmeyeceğini, dışlanacağını hissediyor ve aramıza duvar örüyoruz. Halbuki Hazreti İbrahim de kalbinin tatmin olmasını istemiş Esra'cığım. Bu örnek beni inanılmaz etkiler. Yani çok mutlu oldum konu buraya gelmiş oldu. Tabii. Bu örneği paylaşmak isterim. Bakara suresinde geçiyor. Tefsir değil, direkt mealen. Anladığım yani okuduğum kısmı paylaşacağım. Hazreti İbrahim öldükten sonra diriltilmeyi görmek istiyor. Allah da diyor ki iman etmedin mi? Hayır diyor, iman ettim. Ama kalbimin tatmin olmasını istiyorum diyor. Ve kim diyor, bak burası çok önemli. Yani bir peygamber. Halilullah dediğimiz bir peygamber, evladıyla sınanmış bir peygamber, ateş imtihanını geçirmiş bir peygamber ve bu peygamber yani teslimiyeti hani arşa çıkmış bir peygamber öldükten sonra diriltilmeyi görmek istemesindeki sebebin kalbinin tatmin olması olduğunu söylüyor. Ve Allah ayıplamıyor, kızmıyor, ben seni peygamberim olarak seçmişim, sen benden bunu nasıl istersin, ben derim sen tamam dersin. Bunları söylemiyor ve ona gösteriyor şu kuşların bölünmesi hadisesi üzerinden. Ona gösteriyor, bize de genç geldiğinde imanından şüphe etmemeliyiz. Hatta bunu beslemeli, desteklemeliyiz. Ya ne güzel, sen tahkiki iman seviyesine çıkmak istiyorsun, güçlendirmek istiyorsun bağını. Yani maşallah sana kalbinin tatmin olmasına ihtiyacın var. Hadi gel beraber bakalım bu soruyu beraber cevaplandırmaya çalışalım. Değil bu kavradığımız öyle.
0: Peki o soruyla geldiğinin sonraki aşamasındaki uç nokta nereye varabilir mesela biz? Eğer ikna edemiyorsa.
1: Anne mi? Baba, anne baba yani nereye varabilir? Tabii çocuk şu olur, bir kere biz donanımlı da değilsek ya da işte başımızdan savuyorsak da bir yerde onu, önce onu söyleyeyim. Çocuk onu doldurur Esra'cığım. Bizden alamadığı cevabı mutlaka alır yani, o cevabı bir yerden alır.
0: O yüzden şimdi o doldurduğu yere de geleceğim. Sosyal medyadaki o şeylere geleceğim ama yani orada işte kiminle buluşturmak?
1: Güzel örneklerle buluşturmaya gayret etmek gerek. Mesela Altay Cem Meriç yayından önce de yad etmiştik. Çok güzel bir örnek bu anlamda. Kafadaki soruları çok güzel cevaplandıran bir örnek. Ama mesela orada da şöyle değil. Altay abini dinle bak, sen böyle şeyler sorma sakın, onu takip et gibi değil de. Bence şöyle olmalı dilimiz. Ya ne güzel evladım, bak ben de seninle şimdi bu konuyu düşündüm. Hiç ben böyle düşünmemişim mesela belki. Gel beraber Altay abini izleyelim bakalım bu konuda ne demiş, bir bakalım. Kitap araştırabiliriz istersen bu konuyu daha iyi anlayabilmek için. Tefsir okuyabiliriz. Bazen meal anlamamız güç olur. Çünkü Arapça çok geniş bir dil. Anlamak için gerçekten geniş bir şekilde okumak gerekir. Ya beraber tefsir okuması yapabiliriz bu konuyla ilgili istersen. Ama beraber olan kısım önemli, ya da güvendiğimiz bir eğitimci varsa ona yönlendirmek, ondan destek istemek de işe yarar.
0: Peki şöyle 13-14 ile gidelim bence. O gidelim, güzel, olur. O bir hatta kalsın.
1: Tamam.
0: Bir de mesela hani o şeyi de merak ediyorum. Oyuncu anne kurgusunun bir yaş, işte o yaş 2-3 yaşlardaki ya da bir yaş çok erken... belki onu böyle dal telkin ederek hani böyle şey olur seslerle falan,
1: evet,
0: ama
1: dokunsal mesela oradaki
0: oyunlarla. Yaş, mesela oradaki yaş aralığı, hani Allah'ı anlattığımız yaş,
1: tamam,
0: mesela.
1: Çok güzel.
0: En azından söyledim. Bu bilinci ilk böyle vermeye, damlatmaya başladığımız yaş kaç yaş oldu?
1: Şimdi çok klasik bir cevap vereyim mi? Çok klasik ama. Yani aslında doğduğu andan, hatta öncesinden başlıyor. Fakat bu çok doğru bir cevap esasen. Klasik gözükse de. Çünkü şöyle, benim hayatımın her yerinde, yani dilimde her zaman, gönlümde Allah-u Teala olmalı ki çocuk doğduğu andan itibaren onu işitmeli esasen. Yani o işitişle, o seyredişle, hatta annenin karnındaki duygu aktarımıyla her yerde o zemin taşları döşenmeye başlıyor bir kere.
0: Yani aşinalık, bir güven.
1: Evet. Yani onu duyacak. Ama şöyle bir şey var biliyor musun? İlksel inanç dedikleri bir şey var psikolojide. Ve bununla ilgili şunu söylüyorlar. İnsan Allah ile duygular üzerinden bağ kurar. Bu duygular sevgi, güven, korku, sığınma, güç, otorite, duygu ve kavramları. Bunların temellerini de doğar doğmaz anne ve babayla atar. Eğer anne ve babayla bu duygular sağlam ve sağlıklı yerleşirse bu kavramlar Allah-u Teala ile de aynı şekilde devam eder. Sıkıntılı yerleşirse sıkıntılı devam edebilir. Mesela işte akşam baban gelsin, sen görürsünlerle büyütülen çocuk otoriteyi yargılayan, cezalandıran olarak kaydettiği için.
0: Biz öyle.
1: İşte biz de öyle değil mi? Bir düşünsene, Allah-u Teala'yı da biraz öyle kodlamadık mı? Ceza verecek, yargılayacak. Ya da çok uğraştık o kodu kırmak için. Yani ben uğraştım.
0: Galiba şöyle, çok doğru ama yani kendi şahsım adına söyleyeyim. Benim o iletişim dua, hani dua iletişiminin, yani dua bağlantısı çok farklı bir şey. Çocuklara mesela bu nasıl anlatılabilir? O da var. Mesela
1: Allah
0: duayı Teala. Duayı nasıl anlatılırız? Yani hani işte bunu istersen Allah'tan, mesela onun istediği bir süreyi, işte olmuyor falan filan, o süreyi nasıl geçiştiriyoruz?
1: Yayına gelmeden önce bu soruyu cevaplayıp geldim mesela.
0: Ciddi misin?
1: Son bir seminerdeydik. Bu soruyla kapattık yani yayından önce.
0: Çünkü ben bunu bizzat yaşıyorum bazen, o yüzden.
1: Yani çocuk diyor ki ben dua ediyorum, dua ediyorum ama benim istediğim şey olmuyor. Burada küçücük bir parantez açarak başlayacağım. Ben de çok uzatarak anlatıyorum, hakkını helal et.
0: Hayır, süper gidiyoruz.
1: Çok
0: teşekkür ederim. Hiç sıkıntı yok. Herkes.
1: Şöyle, biz duaya yönlendirmeliyiz ama fazla yönlendiriyoruz. Ne demek bu şimdi? Şu demek. Mesela çocuk bize geliyor, diyor ki anne inşallah benim kardeşim olur, dua et evladım olur. Şimdi şöyle, burada mesela küçük bir çocuktan bahsediyorsak 4-5 yaşında, bilmiyoruz ki yani olup olmama durumunu. Hani bir çocuğumuz olduysa ikincisi de olacak mı bilmiyoruz ve bu çok ne olacağı belli olmayan bir konuyla alakalı. Çocuğu çok ümitlendiriyoruz. Yani ben dua edeceğim ve inşallah Allah beni duyduğuna göre duamı cevaplandıracak diye düşünüyor. Cevabı alamayınca da çok güceniyor çocuk.
0: Belki o imkan sınırlarını anlatabilmek.
1: Evet, olabilir bu. Bir de şu, çocuk bize geldi. Dua ettim, duamı kabul olmadı. Bir kere sorularda aileler şey yapıyorlar, hemen birebir cevap vermeye çalışıyor. Gramerle, aynı soru kalıbıyla cevap vermeye çalışıyor. Öyle yapmamak gerek aslında. Siz de soruya soruyla karşılık verebilirsiniz. Mesela bu dünyada seni en çok kim sever? Anne, babam diyecek çocuk. Peki mesela annenden babandan bir şey istersin, ne olsun? 2 saat ekran hakkın vardı, hatta yarım saatte seni kırmadılar, verdiler. 4 saat yapmak istersin. İzin verir mi? Vermez. Neden? O 4. saat bana zarar verir. Annen seni en iyi tanıyıp bilendir. Senin için en hayırlısını bilir. Ya o hayırlıysa verir, hayırlı değilse bir zaman sonra erteler, yarın yap der o ekran hakkını. Ya da onun yerine başka bir şey verir. Hadi gel kutu oyunu oynayalım, kitap okuyalım gibi. Allah annemizden babamızdan da çok bizi seven, en iyi tanıyıp bilendir. Biz bir şey isteriz. Bizim için hayırlıysa onu nasip eder. Değilse ya sonraya erteler, başka bir şekilde ya da başka bir şekilde bize nasip eder.
0: İşte bunu anlatabilme dili, değil mi?
1: Evet. Çocuklaştırmak.
0: Çocuklarla bağlantı meselesi var yani bu. Ben çocuğun bizi doğurduğunu düşünüyorum.
1: O çok güzel.
0: Gerçekten öyle düşünüyorum yani. Ben hiç tanımadığım yönlerim mi var olduğunu gördüm dedikten sonra yok. Mesela yoku nasıl anlatayım?
1: Çocuğa yok demek. Hı-hı. Ay çok zor bir şey.
0: İşte yok demekten ziyade yok olanı nasıl anlatacağız?
1: Mesela? Yok olan. Yani
0: çok maddi istekler

0: Derim ki bak evladım şu şu şu açıdan da araştırırım da. İşte şekerse şundan dolayı yok. Ekransa bundan dolayı yok. Ama bazen anlatamıyorsam ya da anlattım ve hala yok neden deniliyorsa ben bu evin annesiyim. Ben yok dediğim için yok. Yani bu bizim... Ben çünkü sizin için buradaki doğrultuyu biliyorum. En doğrusunun ne olduğunu gözetmeye çalışıyorum. Bu evin kurallarını ben belirliyorum. Yani bence yeni nesil çocuklarda sınırları çok esnettik, gevşettik. Yoku bilmiyor çocuk.
1: Şimdi o zaman hemen bir soru daha geliyorum. Bir çocuk nasıl şımartılmalı?
0: Şımartılmalı. Güzel. Yani sevgiyle şımartılmalı.
1: Yani bunun mühendisliği artık siz hocalarımız söyleyeceksiniz.
0: Estağfurullah.
1: Nasıl şımartılmalı yani? Nereye kadar şımartılma? Hangi dozda? Hangi dozda?
0: Ya aslında şöyle, bence anne baba onu hissediyor biliyor musun? Yani buradan sonrası iyiye gitmiyor. İyi hissediyor. Hissetmeli, görmeli artık. Lütfen görün. Çünkü görmedikleri yerde yani öğretmen arkadaşlar okulda, işte biz mesela anlatıcılar sahnelerde gerçekten zorlanıyoruz. Yani çocuk duru bilmemiş, bilmeden gelmiş. Yoku bilmemiş, duymadan gelmiş. Yani çocuğa bir şey demeyelim diye diye böyle olmuş. Ama hakikaten o çizgiyi hissetmeli, lütfen hissetsinler. Yani bence şu, başkasının sınırına girdiği yere kadar şımartılabilir çocuk. Başkasının sınırına girdiği yerde şımartılamaz. Mesela ben camiye gidiyorum, masal anlatıyorum. Yatıyor. 8-9 yaşında yatarak dinliyor. Ben söylüyorum çocuklara Esra. Evladım diyorum, güzel evladım. Büyüklerimiz varken oturulur. Kim olursa olsun bu büyüğümüz. Yani ne demek, ne münasebet olacak şey. Böyle yatarak dinlenir mi bir büyük? Yani olacak bir şey değil bence. Hani büyük olmasına da gerek yok. Ya da mesela çocuklarla online buluşmalar yapıyoruz, chatten yazıyor apır sapır şeyler. Evladım diyorum, güzel evladım, bak burada bir büyüğün varsa bir şey anlatıyor işte. Özellikle güzel konuları konuşuyoruz, Allah diyoruz, peygamber diyoruz, ben bunu kabul etmem diyorum mesela. Bu benim kabul edeceğim bir şey değil diyorum. Bununla ilgili bir fıkra var. Netlikle alakalı. Yani bu arada şey değil, şunu yaparım böyle ederim değil. Netim, ben bunu kabul etmiyorum. Çocuk hani bu kabulün arkasından, kabul etmemenin arkasından ne gelecek bilmez, söylemezsin. Hani şöyle yaparım, böyle yaparım demezsin. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var Esra. Nasrettin Hoca bir kasabayı ziyarete gidiyor. Orada da işte eşeğinin semeri kayboluyor. Semerdi değil mi? Bindiğimiz üstüne. Yani, herhalde evet. Oydu. Ondan sonra çok bu konularla ne kadar hakim olduğumuz da belli oluyor.
1: Bir ben de bir tereddüt ettim.
0: Eğer mi Semer? Yok Semer, eğer tutulan ağzına. Evet. Neyse efendim. Diyor ki ya işte arkadaşlar Semer'i kayboldu eşeğimin, hani yola çıkacağım, bana yardım edin. Şöyle bir bakıyorlar, yok. İşte iki gün kaldı, yok. Bir gün kalacak, hani az kaldı, yok. Son gece diyor ki net bir ifadeyle Esra, şimdi bu ifade. O Semer yarına kadar bulundu bulundu diyor. Şimdi bu ifadeyle söyleyince arkasında bir şey söylemiyor. Ama çok net söyle. Yani o Semer yarına kadar bulundu bulundu. Bütün halk uyumadan Semer'i arıyorlar, buluyorlar. Diyorlar ki hoca ne yapacaktın bulamasaydık? Ne yapacaktım ya diyor, gidip yenisini alacaktım.
1: İşte burada değil mi?
0: Evet.
1: Bu bulundu bulundu. Uyundu uyundu.
0: Uyuyoruz artık. Ama mesela ben bu arada uyku konusunda çok sert bir tutum içerisinde değilim. Hani 9'da uyunulacak, 10'da uyunulacak
1: ya
0: gibi değil de.
1: Ya galiba şimdi benim gerçekten işte ben şu anda konuşmayayım. Benim çok farklı düşüncelerim var.
0: Nizam.
1: Eğitimle alakalı. Nizam. Ya şu var galiba ya. Ben o konuşana anne ben olmayayım yani o konuda çünkü.
0: Rahat mı biraz daha düşünüyorsun?
1: Rahatlıklarından ziyade şey var bende ya. Yani böyle... sonsuz, hani mesela çocuğun da kendi hani otokontrolünü sağlayabilen bir kilidi var ya.
0: Evet.
1: İşte o zaten harekete geçiyor aslında.
0: Buna çok katılıyorum.
1: Değil mi?
0: Çok katılıyorum buna. Mesela uyku konusunu, ya o çocuğun biyolojik bir ritmi var. Kendi kendisini kontrol edebilmesi lazım. Mesela ekranda da ben saat vermiyorum çocuklara. Çünkü o şeyi aldılar zaten. Yani otomatik olarak mesela ortanca şey yapar. Tamam anne fazla yaptım. Bir saati geçti, 1,5 saat falan yaptım. Halbuki hiçbir şey yoktur yani. Bir cezası yoktur, yasağı yoktur vesaire. Ama kendi kendine rahatsız olur, huzursuz hisseder. Bu kadar daha fazla der ve orada bir sınır koyar.
1: Evet. Mesela şöyle. Çok fazla görüyorum, bilmiyorum, mutlaka ki sevgili Merveciğim sana da çok soru geliyordur. Mesela bu çocukların giydiği kıyafetlerden tut da olacakları işte Hepsi çok önemli konu.

0: vardı değil mi? Mesela evet. Çok fazla annenin şikayet halinde olduğunu görüyorum. Bir taraftan üzülüyorum, bir taraftan diyorum ki acaba herkes mi çok konuşuyor? Yani şöyle, mesela bir şeyi ortaya attığın zaman o gerçekten, mesela bir şeyi sorun olarak lanse etmek çok kolay ya. Bu onlardan özür dilerim, bir tanesi evet. değil. Bağışla lütfen. Ama orada da mesela şunu görüyorum. Gerçekten hemen hemen bütün annelerin çocuklarına giydirecekleri kıyafetlerin konusunda hepsi o bir konsensüs sağlamış. Yani herkes buna mesela şöyle, mesela özellikle galiba kız çocukları hususunda nasıl giyinecekleri hususunda. Tabii ki bunun gerçekten çok tartışılan bu teşhircilik yani boyutu. Bu anlamda çocuğu da işgal eden bir şey ya. Evet. Onu kenara koyuyorum. Ama bir taraftan da böyle bir şey var. Yani bizim zamanımıza bakıyorum sevgili Merve. Yani ben yaşlıyım tabii senden ama yani öyle şeyler belki de vardı bilmiyorum ama hani bu sosyal medya ya da bu çok uyarıcı mecraların çok olmadığı zamanlarda olmak belki o anlamda çok büyük bir avantajdı. Ama bir taraftan baktığın zaman da sorun olduğunu da anlayamadığın bir şey ya. Mesela evet. bir şeyin de ötesinde kalmak. Ama burada baktığın zaman evet ya ne yapacak hani bu insanlar? İşte o işin çocuğu da ikna edeceğin boyutu geliyor ya. Ne yapıyorsunuz mesela orada? Mesela neyi tavsiye ediyorsun? Mutlaka bunlar sorular geliyordur.
1: Tabii ki. Yani çocuğuma...
0: Zor sorusu geçiyorum bak. İkinci soru. Tamam.
1: Yok o hakkım var biliyorum. Evet. Hakan Fidan Sayın Bakanımız o hakkı bize hepimizi tanıdı sağ olsun. Bu soruyu cevaplamak zorunda mıyım dedi bir yerde. Şu an o kartı bekletiyorum yanımda onu soracağım sana.
0: Evet öyle söylüyorum. Ben çok iyi söylüyorum. Tamam, onu soru sanki değil mi?
1: Yani... Bu cevaplandırılabilir bir soru tamam, bence. Peki. Doğru anladıysam eğer çünkü benim zihnim dağılıyor.
0: Bu ilk defa da şey, Arap'ta soruların da kriterlerini değiştiriyoruz. Evet.
1: Buyurun. Bu akşam peki efendim. Evet. Doğru mu anladım soruyu? Yani bazen çocuğa seçmek istediğimiz kıyafetler oluyor ya da onun seçmek istediği kıyafetler oluyor. Orta yolda nasıl buluşacağız gibi mi?
0: Evet.
1: Doğru mu anlamışım ya da ben başka bir yerden mi baktım?
0: Ya orta yolda değil de işte şu da var mesela ekranda gördüğü bir idolün kendisinde belirlediği çok fazla onun gibi olma isteği evet. falan. Bu çok bana tehlikeli geliyor işte. Bak, tehlikeli. Asıl tehlikeli bu. Yani tehlikeli mevzu bunun olduğunu düşünüyorum sevgili Merve. Orada da mesela ailelerin çok çaresiz kaldığını düşünüyorum. Orada en azından çocuğu da böyle tatmin edecek bir boyut nasıl anlatılmalı sorusu bence galiba olabilir.
1: Çok güzeldi. Şimdi çok güzel anladım soruyu. Anladım. Zihnim dağılmadan çok teşekkür, seni anladım.
0: Teşekkür ederim kendime.
1: Ben teşekkür ederim. Şöyle canım Esra'cığım aslında o verdiğim cevap burası için de şu açıdan geçerli. Tabii. Hani demiştim ya sevgi. Hı. Yani en tehlikeli şey sevgiyi hissedememeleri, sevgisiz, sevilmediklerini hissetmeleri. Neden? Aile gerçekten güzel bir bağ kurarsa çocuk oraya ait hissediyor. Ve diyor ki bu bana uymuyor zaten. Özense bile bu bana uymaz zaten diyor. Yani bana, benim aileme, benim kimliğime. Çünkü orayı kimlik olarak benimser çocuk. Neresi olursa olsun bu. Hı hı. Yani sadece dini olması gerekmiyor. Biz böyle giymeyiz der zaten çocuk ve oradan uzak durmaya çalışır. Çeldiriciler olsa bile oradan hı hı. uzak durmak için bir çaba içerisinde olur. Bu bize uymaz der. O yüzden bence tehlike gerçekten hala benim gözümdeki ilk tehlike ait hissedememeleri, o sevgiyi hissedememeleri noktası. Hı. Ama evet bu tarafta bu tehlike de var. Yani özellikle burası biraz sallantıdaysa orada çok ciddi bir kapan var ve o kapana doğru rüzgar onu uçurabilir. O noktada ne yapacağız? İşte o noktada da bu kıyafetlerin neden uygun olmadığını mesela eğer o idolün kıyafeti ise o çocuğun özendiği kıyafet ki mesela şöyle konuşalım. Çok basit bir yerden ele alalım. Dini açıdan da değil. Genel olarak alalım ki benim için tabii ki en önce her zaman dini hassasiyetim benim için. Ama şu da olur. Mesela yurt dışına bakıyorum ben. Yurt dışında sık sık ziyarete gidiyorum. Çocukların kıyafetlerine bakıyorum. O kadar ölçülü, o kadar dikkatli ki. Çünkü çocuğun mahremiyetini korumak mesele. Yani benim için Müslüman birisi olarak benim için önceliğim çocuğun mahremiyetini korumak ve bunu dini çerçevemde, dini hassasiyetlerim ölçüsünde yapmak. Ama bütün çocuklara bakacak olursam bütün çocukların mahremiyetini korumam gerek. İşte orada da ama yani böyle giydiğinde mesela büyük birisi ise eğer çocuk, büyük bir çocuksa hani bu kıyafette babanın yanında otursun ister misin mesela bu kişi diye sormuştum ben bir çocuğa. Bir karakter vardı beğendi. Yani çok hani niye ne var ki kıyafetinde dedi. Tek bir soru sorayım dedim. Şimdi eş desen anlayabilecek bir durumda değil. Hani sevgili vesaire.
0: Şöyle yapalım sevgili Merveciğim. Bir virgül koyalım. Çok özür dilerim. Yani biliyorum ki çok güzel aslında akacak. En azından başından yakaladım. Bir reklam var reklamdan sonra. Tabii. Sevgili yazar Merve Gülcemal'le muhteşem bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz ama bir reklamdan sonra buradayız efendim.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Evet, Arapta Sorular programındayız. Kim var programımızda? Yazar Merve Gülcemal. Efendim, devam ediyoruz. Ben biliyorsun yaşlı olduğum için sorduğum soruları da unutabiliyorum. Şöyle devam etmek, çünkü bu anlamda çok da soru geliyor sevgili Merve. Şimdi gelmişken, bulmuşken böyle, pek tabii ki çok ara ara seni çağırıp istifade etmeyi de çok isterim ama ilk akla gelen, aslında benim de bu anlamda çok da merak ettiğim, çocuklardaki ibadet anlayışı, yani bu şeyi nasıl kazandırma konusu çok böyle ailelerin merak ettiği.
1: Evet.
0: Aynı zamanda hangi düzeyde olmalı? Hı. Mesela işte zorlayıcı olmamak. Evet. Değil mi? İşte aslında program başında çok güzel konuştuk. Allah'ı anlatabilme dili bir şekilde buraya Allah'ın izniyle evriliyor. Mesela o nerede başlamalı? Bu kaç yaş olmalı? Mesela?
1: Bu arada şeyi de hatırladım. Bir yerde eksik kalmıştı az önce. Onu da tamamlamış olayım canım Esra, müsaadenle.
0: Tabii.
1: Hani Allah-u Teala'yı ne zaman anlatalım dedin ya. Ben de şey demiştim. Doğdukları andan itibaren duysunlar, hislerimizi görsünler vesaire. Anlatış kısmı şöyle. Anlayabileceği zaman 4 yaş en az. En az yani. O yüzden o kısımda acele etmesinler. Mesela 2-3 yaşında şimdi anne sürekli Allah Allah deyince çocuk 3 yaşında 2 yaşında diyecek ki. Hani Allah ne, nerede, kim? Anlayamaz o yaşlarda. O yüzden yuvarlak ifadelerle soruyu geçiştirebilirler. Geçiştirmekten yani kastım şu değil. Hiç cevaplamasınlar değil ama sen ne güzel merak ediyorsun. Meraklı çocuğum benim. Ben de şunu merak ediyordum, bunu merak ediyordum gibi. Çünkü 2-3 yaşa anlatabileceği bir şey değil. Hani Allah bizi çok sever, biz Allah'ı çok severiz. Allah bize bunları ikram etti gibi ufak ufak ifadeler olabilir. Ama anlayamaz. Ancak bence anlayabileceği yaşlar 4 üstünde 5-6 yaşlar. O yüzden o yaşlarda artık soruyu cevaplasınlar. Yani soruları, Allah ile ilgili soruları o yaşlarda cevaplandırabilirler. Sorunca cevaplasınlar. Çok heyecanlı oluyorlar. Dur otur anlatayım ben sana, Allah neden göremiyoruz? Allah ne kadar büyük, neden? Yani büyük derken ne demek istiyoruz? Hemen bilgiyi vermesinler. Çocuk bir merak etsin. Hazır bulunuşluğu görsünler. Merak, aksi halde hazır bulunuşluk gözlenmeden verilen bilgi ilgiyi ve kabiliyeti köreltiyor. Burası öyle. Namaza gelince yine aynı şey geçerli. Benim namazla hissimi sünger gibi emer çocuk. Benim namazla ilgili cümlelerimi, mesela oruçta namazla işte ay ikindiyi kaçırdım. İkindi bir yük. Ne hissettirdim ben karşıya? İkindi annem için bir yük ya. Hay Allah, kadıncağın suratına, söyleyişine bak. Çok önemli bu kısım. Namazı merkeze almak, planlama yaparken namaza göre yapmak. Ya bakın çocuklar geziye gideceğiz ama öğlen namazını şu camide kılarız. Benim annem babam merkezinde namaz var. Bizim merkezimizde namaz. Yani namaz dinin direği kısmı, biraz da böyle anlamak lazım. Hayatın da direği, yaşamın da direğidir. Merkezdedir, o tutandır. Yine namaz gündeminde olsun. Oyuncakların arasında namaz seccadesi, namaz kılan adamlar, camisi. İşte oyunlarında belki büyük cami, küçük cami, sarı seccade, yeşil seccade, bunlar da olsun, kavram kartları vesaire hazırlamak. Ama öğretim kısmına gelecek olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiş zaten. Bu arada canım Esra'cığım, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani dini bize anlatan elçi ve tabii ki de dinin kurucusu, hayatın hepimiz, her şeyin kurucusu olan Rabbim bize her şeyi öğretmişler, söylemişler ama biz çok ilgilenmemişiz sanki bazı kısımlarla. Yani onu bilimle, bilgiyle çok eşleştirmemişiz bazı şeyleri. Mesela neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşına gelince çocuklara namazı öğretin, emredin demiş. Ama biz 7'nin öğrenme yaşı olduğunu Piaget'den daha çok öğrenmişiz. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bak 7 yaşında çocuk bir şeyleri öğrenir. Yaşı söylüyor yani, 7 yaş diyor. Bütün bilim insanları 7 yaşa işaret ediyor şu anda. Erikson da öyle, Piaget de öyle. Kime baksan 7-0-7, 7-12, 12 artı olarak kategorize ediyorlar. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde 3 kişiden kalem kaldırılmış.

0: yaşamıştır. Bunlardan birisinin Blue Çağ'ına erinceye kadar çocuk olduğunu söylüyor. Yani kalem kaldırılmış, günah yazılmıyor, mesul değil. Bu da bunlardan birisi Blue Çağ'ına erinceye kadar çocuk. Yani bu da ne demek Blue Çağ'ına ermekte? Akil ve bali olmak, sorumlu olmak. En az yani takribi olarak 12 yaş diyor İslam alimleri. Baktığın zaman 7-12, 12 artı. Yani zaten Allah da o zaman mesul tutuyor 12 yaşında. Şimdi benim bunları bilmem önemli. 7 yaş, 12 yaş, yani bu yaşlar 10 yaş. Bir hadis-i şerifte 10 yaşa işaret ediyor. Namazla ilgili hadis-i şerifte. O zaman şu, 7 yaşa kadar benim sevgimle, benim çocuğa olan sevgimle, namaza olan sevgimle, tatlı tatlı namaz işte gezileriyle, cami ziyaretleriyle, ufak ufak ya senin kıldığım namazların tadı bir başka oluyor davetleriyle.
1: Güzel.
0: Namazı önce bir sevdireceğiz. 7 yaşından sonra da şunu yapmamız lazım. Namazı benim çocuğa söyleyebilmem için, kıl diyebilmem için namaz niçin kılınıyor anlatmam lazım. Ondan önce ama içindeki dışındaki, yani dışındaki farzları yerine getirmek gerek. Hadesten taharet, necasetten taharet. O yüzden çocuğa tahareti öğretmem lazım. Temizliği, lavabo temizliği anlamında da öğretmem lazım. Belki çok basite indirgeyerek konuşuyorum ama burası önemli aslında. Çok. Abdesti öğretmem lazım. Ve bunların niçin olduğunu. Bak bence en önemli şey burası canım Esra. Yani biz hep nasıl olduğunu öğretiyoruz. Niçin namaz kılarız biz? Allah bizden istediği için kılarız. Peki yani biz mesela önce cenneti söylüyoruz. İnşallah cennete gidelim. İbadetlerimizin neticesinde. Ve bununla alakalı çokça teşvik edici hadis-i şerif ve ayet-i kerime de var. Ama çocuk için cennet dediğinizde şimdi çocuk yaşayacak, ölecek. Öldükten sonraki yer için kılıyor gibi anlıyor çocuk. Halbuki benim bu dünyada namaza ihtiyacım var. Huzura ihtiyacım var. Kulluk etmeye ihtiyacım var. O yüzden şurayı anlatmamız lazım. Allah bizden bir şey ister. Ne isterse isteyebilir. Allah'tır ister. Ama istediklerini de kulunun hayrı için ister. Allah benden bir şey istiyorsa beni çok sevdiği için, bana faydası olduğu için benden isteri bilmesi lazım evladın. Orayı güzel oturtmak lazım.
1: İşte aslında anlatabilme dili çok önemli. Evet.
0: Yani orayı çalışmamız gerekiyor. Çocuğu olan onun çocuklaşsın buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
1: Ne kadar güzel ya.
0: Çocuk dili kullanabilmek işte. Ve tabii bir de ne okuyor çocuk namazda? Ne söylüyor Allah'a? Şimdi okuyoruz. Okuduğumuzdan şey yapamıyoruz çok. Bağlantı kopuyor orada biraz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ama böyle hızlı hızlı bir de. Ama ben ne dedim? Şimdi dedim ki ya Rabbi sen bütün alemlerin Rabbisin dedim. Orada bir duracağım. Bütün alemlerin Rabbisin ya. Yani o sınıfta çok hoşlanmadığım arkadaşımın da Rabbi, kardeşimin de benim kağıdımı koparan kardeşimin de Rabbi, hepsinin Rabbi. O zaman ben hepsinin Rabbi olan Rabbimin kullarına haksızlık, hadsizlik yapmam. Söz verdim namazda adeta, sen hepsinin Rabbisin dedik. Bana da yapılmasına müsaade etmem, ben de yapmam. Çocuk bunları öğrenecek 7 yaşla beraber. Sonra canım Esra'cığım. Bu süreç yani 6 ay sürebilir, 1 yıl sürebilir. Bir vakit namazla başlamak lazım. Tabii normalde böyle bir uygulama yok esasen. Ama farz olmadığı için çocuğa alıştırmak adına bunu da söyleyerek. Yani normalde bir tane namaz seçmek diye bir şey yok. 5 vakit kılıyoruz. Demek ki 5 kere ihtiyacımız var günde. Allah 5 kere istiyor bizden. Ama hangi vakitle başlayalım? Bir de benim tavsiyem çocuk doğduğu andan itibaren bir evde akşam namazı cemaatle kılınsa zaten bir vakit cepte olmuş oluyor. Yemek yemek
1: gibi bir şey. Ve seviyorlar değil mi?
0: Çok yani. Severek yapıyorlar. Çok. O ailenin rutini o. Kimi aile her akşam mısır patlatır. Rutini odur. Ya benim annem mesela ne zaman gitsek Allah rahmet eylesin mısır patlatırdı. Rutinimiz buydu bizim. Bilirdik yani bu evin rutini bu akşam namazından sonra rutin mısır patlatılır. Bu evde de her akşam yemeğinden önce ya da sonra namaz kılınır. O cepte başlıyor zaten. Sonra üzerine o güzel yerleşince çocukta bir vakit daha. Ondan sonra bir vakit daha kolaylaştırıcı vakitlerle. Hedef şu aslında. Şimdi orada çünkü o hadis-i şerifte 10 yaşa işaret ediliyor. 10 yaşta 5 vakit namazı artık anlamış, katabildiği kadarını hayatına katmış bir çocuk olsun. Bu ama genelde benim gözlemlediğim, çünkü şimdi namaz seferberliği, namaz hareketi programı yapıyoruz. Orada görüyorum çocukları.
1: Aa, öyle mi?
0: Evet, ay, online kardeşim. Olarak takip ediyoruz. 9-10 yaşta canım Esra 3-4 vakit ancak oturuyor. 10 yaşta aslında 5 vakit otursa güzel olur ama Allah'ın izniyle 12 yaşa geldiğinde 5 vakit yerleşmiş oluyor çocukta. Orada kolaylaştırıcılar. Bir de şunu söylemek lazım çocuğa, zor olabilir. Her güzel şey zordur.

0: Her güzel şeyin zorluğu var. Ben çocuklarımı çok seviyorum ama çocuklarımdan da zorlanıyorum kimi zaman. Sevdiğimiz şeylerden de zorlanabiliriz.
1: Onu anlatabilmek.
0: Doğru. Evet.
1: Şimdi tabii namaz kılması bence en önemli çok aslında programda bir majör bir yeri var ama şunu da görüyorum, ölüm.
0: Evet, zor konu.
1: Ölüm konusu.
0: Çok zor konu.
1: Şimdi çocuklar cenaze o namaz ortamında mesela oraya ne zaman katılmalı sence? Ne zaman iştirak etmeliler?
0: Yani şimdi ben hep şöyle yaparım bu gibi sorularda, bir psikolog cevaplasa daha doğru olur. Ben haddimi bilmeyi çok seviyorum ama bir anne olarak, bir eğitimci gözüyle.
1: Ben çok özür dilerim. Psikolojik olarak değil aslında.
0: Evet.
1: Yani çocuğun Allah'ı kafasında ve kalbinde tanımlama noktası.
0: Ölüm mü?
1: Ölümle ahireti. Beraber. Evet.
0: Tamam. Orada şunu söyleyebilirim canım mesela. Bence yani küçükken zaten anlamaz. Küçükken o yüzden gelebilir çocuk. Hani ne oldu, ne bitti? Anlayamayacağı bir şeyler onlar. Başına götürmezsek eğer, bak koyduk anneanneyi buraya, üstüne toprağı gömdük falan demezsek. Zaten o ortamda bir şey anlamaz çocuk. Anlayabileceği zamanlarda yaşarsa bile bu arada bir tane örnek paylaşayım. Yani 4-5 yaşından sonra bunu yaşayabilir. Bununla karşılaşabilir. Burada Müzeyyen Çiçek, çok sevdiğim klinik psikoloğum, bir örneği vardı. Onu paylaşayım müsaadenle. Çok,
1: çok
0: işe
1: güzel.
0: Yarar bir örnek.
1: Selam olsun.
0: Örnekten önce şunu söyleyeyim. Unuturum çünkü. Ne de olsa örneği söyleyeceğimi söyledim. Lütfen ölümü görmesine müsaade etsinler. Nasıl ama? Şöyle. Bir çiçeğin ölümünü görsün. Soldu bu çiçek. Aa, soldu. Bitti bu çiçek. Bir sineğin ölümünü görsün. Aa, bakın çocuklar, bu sinek ölmüş. Hadi bunu alalım, toprağa koyalım. Balığı ölüyor çocuğun. Gidiyoruz acil bir pet shop'tan balık alıp çocuk görmeden değiştiriyoruz. Halbuki görsün ki bunları. Yani bir yetişkin ölümü, yakın ölümüyle karşılaştığında, ya da yetişkin de olmayabilir bu arada, Allah göstermesin, bir çocuk ölümü de olabilir. Yani bir yakın ölümüyle karşılaştığında travmatik bir etkisi olmasın. Ölüme hakim olsun çocuk. Şimdi şöyle bir örneği var, çok güzel. Bu mezar anlayabilmesi adına çocuğun, sonra ahireti de anlatırım hızlıca. Diyor ki eldiveni takın çocuğa. Deyin ki şaklat, şıklat, salla. Tamam, yapabiliyorsun hepsini. Eldiveni kenara koy, şimdi yap. Hepsini yapabiliyorsun. Eldiven yapabiliyor mu? Yapamıyor. Neden? Eldiven elinin kılıfı. Esas olan elin. Bedenimizde bu dünyadaki kılıfımız. Bu dünyada bizim nefes alabilmek için ciğere, görebilmek için göze ihtiyacımız var. Hatta biraz büyükse şu örneği de ekleyebilir. Tıpkı bir astronotun uzayda astronot kostümüne ihtiyacı olduğu gibi, o kıyafete. Ama ne yapıyor dünyaya geldiğinde? Onunla gezmiyor. Artık ona ihtiyacı yok. Kenara bırakıyor. İşte bedenimiz de bizim bu dünyadaki kılıfımız, ona ihtiyacımız var. Ama bu hayatımız bittiğinde onu toprağın altına koyuyoruz. Hakiki olan, esasımız olan varlığımız, canımız, ruhumuz hakiki dünyasına başlıyor. Şöyle anlatabiliriz.
1: Ne kadar güzel bir anlatım.
0: İki daire çiziyorum mesela. Diyorum ki burası dünya hayatımız, burası ahiret hayatımız. İnsanın iki hayatı var. Bak burada işte sen varsın, böyle çöp adam, ben varım, annem var. Hacı nine buradaydı. Onun bu dünyadaki görevi bitti. Hop, ahiret hayatı başladı. Sonra hepimizin bu dünyadaki görevi bitince ahiret hayatına buluşacağız. Tıpkı burada olduğu gibi bir arada olacağız inşallah. Ve oradaki hayatımız devam edecek. Bu bence önemli. Yani nefesi bitti değil, suyun altına girmek istemiyor ya nefesim biter ölürsem diye. Vakti bitti değil, görevleri bitti. Bu dünyada orada mesela konuyu şuraya çekebilirsiniz sonra. Bu dünyada bizim nasıl görevlerimiz var acaba? Senin hangi görevlerin var? Benim mesela bence özel görevim bildiğim iyilikleri, güzellikleri insanlara anlatmak. Senin ne acaba? Burada konuyu böyle devam ettirebiliriz.
1: O geçişi.
0: Evet. Yani nadiren şey olur mesela, öldükten sonrasıyla ilgili soru sorar çocuklar.
1: Çok
0: sorabilir, sorar. Ya mesela orada bazen de espiritüel cevaplar, mizahi cevaplar, çok samimi söylüyorum. Ben şey diyorum, ölmedim ki, bilmiyorum yani. O tarafa mesela çok detaylı soru soruyor. Cennetle ilgili bildiğimi anlatıyorum. Bir de şey söylemek de rahatlatmıştı benim evlatlarımı, öğrencilerimi de. Allah-u Teala'nın bir görevlisi olacak orada, hiç merak etme sen. Azrail adı. Bak ne kadar çok seviyor Rabbimiz bizi. Bizi oraya bir görevli tayin edecek. Bizi adeta gel diyecek, koluma gir. Ben seni bilmediğim bir yere götürüyorum. Sana yoldaş olayım yarın. İnşallah öyle gelecek. Hepimize öyle gelir inşallah. Yani çocuğa da anlatırken hani bir görevlisi olacak. Merak etme, endişelenme. O bize yardımcı

0: olacak, yoldaş olacak.
1: Çünkü hemen hemen aslında o soruları sormayan çocuk yok galiba ya.
0: Tabii tabii soruyor. Soruyor çocuklar. Yani
1: çocuğu anlamda. Burada aslında şimdi iki önemli konudan bahsedelim. Bir tanesi ibadetin hususunda, bir tanesi de benim en çok gördüğüm aslında sorulardan bir tanesi de ölüm sorusuydu. Ve ölümden sonraki hayat konusunda işte çocuğa özellikle çocuklarda bir gizem şeyi de var ya. İnanılmaz bir gizem seven, onlara çok gizemli geliyor mesela.
0: Cennet çok merak edilesi geliyor. Hı-hı. Cehennemle alakalı da kaygıları oluyor. Yani hı-hı, zaten cehennemi biz duyurmayalım. Gerçekten duyurmayalım. Hani belli bir yaşa kadar duyacak ama okula gittiğinde artık onu duyup gelecek bize. Bekleyelim, duysun gelsin. Ondan sonra anlatalım.
1: Ya o bir işlensin ondan sonra yani, o ders.
0: O, evet, o hazır bulmuş, alsın bize gelsin, getirsin onu. Hani biz tabii zaten yani ne zamana kadar duymayabilir. Dediğim gibi 7-8 yaşına bırakmaz onu, o duymuş olur, gelir. O zaman da Allah'ın adaleti üzerinden anlatmak lazım Esra. Hı.
1: Şimdi adalet diyoruz. Evet. Şimdi namazı, ibadeti, işte o bitişi ya da başlangıcı, yani ölümü anlattıktan sonra bir de aslında çok önemli duygular var, yani hasletler, işte merhamet, adalet. Adaletten başlasak, yani çocuk mesela cesaret duygusunu verirken özgüveni abartısız nasıl anlatabilmeli? Mesela şöyle, mesela ukalalık öğretilmemeli çocuğa diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Çünkü ailenin anladığı şey yani mesela şöyle, cesaret korkusuzluk değil.
0: Değil.
1: Korkuyla beraber verilen bir karar ya.
0: Evet. Ve Allah'a sığınarak aslında, evet, Allah'ın yardımını alarak bir konuda cesaret gösteriyoruz.
1: Hı. Dolayısıyla aslında bu, burası önemli. Yani şimdi korkusuzluk çok tehlikeli şeyler mesela. Tabii. Çocuğa bunu anlattığında
0: tabii
1: mesela.
0: Tabii ki. O da korkması sana bunu lazım bazı şeylerden. Evet,
1: bir anlamda aslında fiiliyatı dökmemesini dilediğimiz bir yaşta olabiliyor çocuk. Bu yüzden de cesaret duygusu, merhamet duygusu, adalet duygusu. Mesela adalet duygusunu anlatabilme. Yani bazen hani o ben istiyorum ama şu anda olacak duygusunu pansuman yapacak duygu.
0: Yani aslında şöyle, adalet kavramı 7 yaştan sonra yavaş yavaş gelişmeye başlıyor, biliyor musun?
1: 7 yaş.
0: Hissi, evet. Yani hı, çünkü şöyle oluyor. Çocuk diyor ki şey var. Neydi tam ifadeyle söyleyeyim, geleneksel ahlak öncesi dönemde, 7 yaş öncesi dönemde çocuk.
1: Yani diyor ki, öncesi.
0: Evet, öyle öyle tanımlıyorlar. Hmm. Yani diyor ki, diyormuş ki çocuk o yaş döneminde, yani ben bir şey yapmayacağım, niye yapmayacağım, annem kızıyor diye yapmayacağım. Ama annem görmezse yaparım. Çünkü tam olarak adalet hissi gelişmemiş oluyor diyorlar. Hmm. Ama gözlemlediğim şeyi soracak olursan bana, yani şimdi bu bilgi, bizim sahip olduğumuz bilgi, çocuk gelişiminde edindiğimiz bilgi. Ama bana sınıfın içinde olan birisi olarak sen ne gördün dersen, gördüğüm şeyi söyleyeyim. Hmm. Aslında çocuk 5-6 yaşlarında, özellikle 4 yaş daha küçük bir yaş zaten, orada tamamen yani egosantrizm döneminde ben diyor, her şeye ben merkezdeyim diyor, benim isteklerim diyor, benim için diyor. 6 yaşa kadar bu dönemde, ama 5-6 yaşta ufak ufak daha topluma ayak uydurmaya başlıyor. Ya bu empatlık gelişmeye başlıyor, empati duygusu gelişmeye başlıyor ve diyor ki tamam, yani benim de isteklerim var ama onun da istekleri var. Hani burada hakkaniyetli olmaya çalışmamız lazım. Onu yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor. Bunun için de bence şey, mesela şu önemli bir şey. Çocuklarımız oyunlarda hep kazansın isteriz biz. Anneler kaybeder bilerek. Ben kaybetmem. Yani nadiren kaybettiğim de olur tabii. Baktım hep ben yeniyorum, o zaman kaybederim bilerek.
1: Beraber oynadığınızda.
0: Beraber oynadığımızda. Ama bile bile kaybetme Mesra'cığım. Çünkü kaybetmeyi de öğrensin. O duyguyu
1: bile bile
0: da tatsın.
1: Ben, o benim. Bile bile kaybeden.
0: Yok işte. Ay,
1: inşallah
0: yani bazenleri, bazenleri. Benim oğlumun sözü. Anne bazenleri. Bazenleri kaybediyorum tabii ki bazı zamanlarda. Ama her seferinde kaybetmiyorum ki çocuk onu da yaşasın. Yani adaletliyiz biz. Çünkü bazen o kazanır. Bazen ben kazanırım. Bazen sen kazanırsın. Onu bilmek güzel bir şey. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örneklerine çocuklar çok hayran kalıyorlar.
1: Değil mi?
0: Sen ne diyorsun? Ben onlara nasıl anlatıyorum biliyor musun Esra? Dünya üzerindeki en karizmatik insanlar sizce nasıl özelliklere sahipler diyorum. Önce kendimden giriyorum, işte bak diyorum, bana karizmatik dediler. Şu özelliğimden dolayı. Çocuklar sıralıyorlar. Şu özellik karizmatik, bu özellik karizmatik. İşte yardımseverlik, hayvanları sevenler karizmatik, yakışıklılar karizmatik, güzeller karizmatik, güzel konuşanlar falan. Bunların hepsini böyle maddeliyorum Esra'cığım. Sonra diyorum ki bir tane adam var.

0: bir profesör olması lazım. Profesör unvanı vardı diye hatırlıyorum. Yazar. Dünya üzerindeki en etkili 100 insan kitabını yazmış. Bu adam Müslüman değil. Birinci sıraya kimi koymuş biliyor musunuz diyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra o sıraladıkları şeylerle ilgili tek tek peygamberimizden örnekler paylaşıyorum çocuklarla. Ve hayran kalıyorlar. Adalet de onlardan birisi. Diyor ki ben onun gibi olmalıyım işte. Çünkü dünya üzerindeki en karizmatik insan o. Ben de onun gibi adaletli olmalıyım. Hikayeler orada çok işe yarıyor ya. Biz hikaye çok az anlatıyoruz çocuklara.
1: Değil mi? Mesela bir tane normalde ben böyle soru almıyorum ama bu programda alacağım. Alalım. Alayım mı?
0: Lütfen. Zor
1: alıyorum.
0: Mu?
1: Zor değil.
0: Pas kartım.
1: Aslında tam böyle bir ebeveyn sorusu. İşte ben gerçekten bu tarz programların da böyle biraz daha artması. Yeterince zaten hani çaba gösteriyorsun biliyorum ama ekranda daha fazla olmak, alanını açmak benim için çok kıymetli. Şimdi diyor ki sevgili dinleyicimiz Esra Hanım lütfen bir kız çocuğum var 9 yaşında. İşte örtünmek istiyor. İşte ortaokula başlayacak. Örtünmeyi nasıl anlatmalıyım?
0: Çok güzel bir soru.
1: Yani öyle bir anlatmalıyım ki diyor. Sonradan hani onu öyle vereyim ki en azından ben hani vazgeçme şeyi ne gelmesin.
0: Evet.
1: Onu tam verebileyim anlamında bir soru sormuş sevgili
0: Çok güzel bir soru biliyor musun bu
1: soru? Ne diyorsunuz sevgili Merve?
0: Canım Esra'cığım şöyle. Şimdi 9-10 yaşında çocuk anneye öykünür, annenin çevresindekilere özenir, varsa işte öğretmeni vesaire onlara da özenir, bunu yapmak ister. Hı hı. Çok da güzel bir şey bu tabii ki. Ama ebeveynlerde şu oluyor, sanki karşımızda bir mükellef varmış gibi. Mükellef ne demek? Sorumlu kişi demek. Yani dinde sorumlu birisi varmışçasına, sen bunu yaptıysan artık bu yola girdin, bu yolun dönüşü yokmuşçasına davranıyoruz çocuğa. Yani gerçekten tesettüre girdiğini düşünüyoruz. Ama tesettür farz. Farzdan kim sorumlu? Mükellef sorumlu. Mükellefin şartlarını akil ve bali olması. Yani buluğa girmiş olacak. Bir de akil olacak. Bunu ben söylemiyorum. İslam alimleri söylüyorlar. Yani bunun da ortalama yaşının, asgari yaşının 12 olduğunu söylüyorlar. Merve Safa hocamızı da ağırlamıştım programımızda. O da teyit etmişti. Asgari yaşları 12'li yaşlar. Şimdi benim hitap ettiğim çocuk 9 yaşında. Bana geliyor diyor ki anne ben örtünmek istiyorum. Şimdi benim ona şöyle bir yol takip etmem lazım. Bu arada tabii bir çocuğun bence kız çocuğunun doğduğu andan itibaren bir başörtüsü çekmecesi de olması gerek. Benim böyle bir kitabım var benim güzel başörtlerim diye. Ama mesela o kitaptaki kahraman şöyle yapıyor. Annesine özeniyor. Bazı günler örtüsünü takıp çıkıyor, bazı günler kurdelesini takıp çıkıyor. Bu çok önemli bir mesaj. Alışma döneminde çünkü o çocuk. 9-10 yaşındakine de annesi diyecek ah ne kadar güzel senin böyle bir isteğinin olması beni çok mutlu etti. İstediğin zaman başörtlerini de takarak gidebilirsin tabii ki de okula. Bu cümle önemli. Şimdi burada ben ne yapmış oldum? Bir istediğin zaman diyerek alan da açmış oldum. Ve baktım ki zorlanma durumu var. Bu sadece o konuda değil başka konularda da. Mesela 8-9 yaşında çocuk diyor ki ben 5 vakit namaza başlayacağım. Çok güzel anne desteklesin yanında olsun ama takip etsin. Çünkü aslında 8 yaşında 5 vakit namaz zorlar. Gerçekten zorlar çocuğu. Orada anne şunu yapabilir. Diyebilir ki canım oğlum canım kızım. Çok mutluyum 5 vakit namaz kılma çabandan dolayı. Ama sanki senin yaşın için biraz sana şu an fazla geldi. Burada birazcık bir planlama yapalım. 3 vakti istersen kesin olarak Allah'ın izniyle yerleştirelim. Sonra biraz daha zaman arttıkça bir vakit daha bir vakit daha ekleriz. Yani tam senin büyüdüğün zaman da 5 vakit kılar hale gelirsin Allah'ın izniyle. Sorumlu olduğun zaman da o sorumlu olacağı zamanı bilir çocuk. Yani bilmesi gerekir, onu duyurmamız gerekir. Onun bir sorumluluk zamanı var. O zamana kadar tesettür konusu da böyle. Yani burada bir açık kapıyı bilmesi lazım çocuğun. O aralığı hissetmesi lazım. Çünkü niye biliyor musun? Çok fazla geri dönüş oluyor çok. Çok oluyor. Yani o geri dönüşün sancısı oluyor. Şöyle 9-10 yaşında tesettüre girdiğini düşünüyoruz. Ve bu çocuk 15 yaşına gelince ben yoruldum diyor. 14 yaşına gelince ben yoruldum diyor. Daha dün Kayseri'deydim aynı soruyu aldım. Kızcağız 9 yaşında tesettüre girdiğini düşünmüşler. Şimdi 14 yaşında diyor ki ben çok yoruldum.
1: Şimdi burada aslında değil mi bir ailenin ne yapacağı?
0: Yani işte orada hani o rahatlığı bilebilmesi lazım. O henüz sorumlu değil.
1: Peki orada pek de bir şu mu? Yani oradaki destekleyici unsurları arttırmak mı? İşte
0: açılmak istediğinde mi?
1: Evet.
0: Açılmak istediğinde sağlam durmamız gerek. Şöyle sağlam durmamız gerek. Şu değil. açılamazsın, ne münasebet sen bu yola girdin çıktın. Tabii ki de değil. Tabii ki de değil. Öyle anlamamıştır zaten izleyenler.
1: Yok, öyle anlamadılar.
0: Evet. Ama şu doğrusunu bildiğimiz yerde durmak. Yani doğrusu ne biliyoruz? Farz olan ne biliyoruz? Oradaki bir sabit duruşumuz olması lazım. Ama meseleyi şöyle çözebiliriz. Neden olduğunu anlarsak çözebiliriz. Neden? Ama bu şey neden sorgulayan bir yerden değil, anlamak isteyen bir yerden. Canım evladım, zorlanıyorsun. Mutlaka zorlanabilirsin. Benim de zorlandığım yerler oluyor ibadetlerimde. Sen hangi noktada zorlanıyorsun? Bakalım nasıl kolaylaştırabiliriz? Namaz için de aynı şey geçerli mesela. Ne olursa olsun, hangi ibadet olursa olsun. Tesettürde zorluk çektiğin yer neresi? Mesela bazen şu oluyor. Anne tıpkı kendisi gibi giyinsin istiyor. Mesela anne Allah razı olsun daha takva boyutunda giyinmeye gayret ediyor. Ya da takva boyutu olmasa bile biraz daha anne giyiminde giyiniyor. Daha klasik giyimde giyiniyor. Kızın da öyle yönlendiriyor ama kız belki biraz daha sportif giyinmek istiyor ölçüsüne riayet ederek.
1: Evet.
0: Orada işte onu oraya yönlendirmek ya da evde alan açmıyor anne belki ya da baba. Yani kendi alanında arkadaşlarıyla vesaire o işte saçları yapmalar vesaireler olmuyor. Ona da, ondan da olabilir yani o ne deriz? Tahliye vanasını açmak. Belki o yapılamıyor evlatta. Tahliye vanası açılamıyor belki. İşte onu sağlayabilmek. Belki kimlik olarak şuradan yana zorlanıyor. Arkadaşları, çevresindekiler tesettürleri kategorize ediyorlar ya hala oluyor. Geçenlerde özel hastaneye gittim. Kendi imkanımla gittim yani Esra. Ben de o hastaneye gelenler ne kadar parasını vererek geliyorsa ben de öyle gittim arkadaş.
1: Tamam.
0: Bir hanımefendi. Beni gördü. Bir yerde de durmuyorum, bir şey de yapmıyorum. Yani öyle anlamasını sağlayacak hiçbir etken yok. Siz temizlikçi misiniz diye sordu. Temizlik görevlisi misiniz diye sordu. Neden? Neden ben? Neden oradaki 30 kişinin içerisinde ben? Yani tabii ki tek bir şey düşünebiliyorsun. Oradaki 30 kişinin içerisindeki tek tesettürlü ben olduğum için ben olsam gerek. Çünkü gidiyorum. Hani bir elimde temizlik malzemesi yok. Ne bileyim yerden bir şey almıyorum o esnada. Bunu çağrıştırabilecek hiçbir şey yok. Ama hala maalesef böyle kategorizasyonlar var. Ve çocuklar da bunlardan da etkilenebiliyor. Kesinlikle. Olabilir. O zaman işte burada belki onun özgüvenini güçlendiriyor.
1: Bir mahalle baskısı.
0: Oluyor.
1: Yani bunun altında belki o yatıyor. Yani. Ya da işte okul.
0: Arkadaşlar.
1: Okulda evet. O daha zor galiba. Bir zorbalama falan.
0: Oluyor ya.
1: Oluyor değil mi?
0: Çok oluyor. Çocuklar arasında. O zaman da işte şey arkadaşlarının gerekirse değiştirmesi gerektiği. Şunun için seni sen olarak beğenmiyorsa arkadaşların, seni sen olarak kabul etmiyorsa ki bu senin bir parçan.
1: Tabii.
0: O zaman onlarla olan arkadaşlığını gerçekten gözden geçirmelisin. Yani bu ne olursa olsun böyle olması gerek aslında. Senin orada tam olarak gerçek arkadaşın değilmiş onlar zaten belli ki.
1: Şöyle belki de çok enteresan yani. Bu söylediğimiz, anlattığımız şeyler bir çocuğun, biraz önce sevgili Merve kendinden örnek verdin yani işte evet. Bir hastane ortamında falan filan. Ya aslında bu çok enteresan yani nasıl, bunu söylersem yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama gerçekten böyle bir şey var, habis var tamam mı? Yani bana göre öyle yani benim için bir, hatta bir zaman aşımı da var orada bir zamandan ziyade.
0: Tamam.
1: Düşünsene mesela. Hep aynı insanlara aynı şeyleri anlatmaya çalışırken buluyoruz kendimizi. Hiçbir mecburiyetimiz yokken mesela. Bunu da bir çocuğa da anlatırken mesela belki ailede gördüğü o çok tatlı ve sevecen, o çok anlatılan, işte öznesiz tümleciye yüklemi çok belli olan cümleleri darmadağın eden başka bir sistem var yani işte. Daha böyle hani de facto ideolojilerden bahsediyorum. Dolayısıyla çok zor.
0: Zor.
1: Hani hep zor. Bizim de hani bu örtünme zamanlarımızda hep ben şöyle söylüyordum mesela işte. Evet ailenin etkisiyle üzerinde emaneti taşıyorsun. Sonra çok iyiymiş ya bu diyorsun sahipleniyorsun. İşte o duygu geçişleri var ya. O müthiş ama bir o kadar da bizim en büyük avantajımız. Belki de böyle çok fazla sağanak halinde bir şeyler yoktu yağan. Anladın mı? Ya da bizim şemsiyemiz mi kuvvetli onu bilmiyorum. Yani,
0: şu da vardı bence. Olumsuz şeyleri çok duymuyorduk. Duyduğumuz şey için de diyorduk ki bilmiyor. Gerçekten bilselerdi yapmazlardı diyebiliyorduk. Ama şimdi her yerden yağıyor çocukların üstüne. Yani bildiği yerden de mesela şöyle yağıyor bizim taraftan da. Ama bu tesettür değil ki diyor yani şimdi. Bana öyle diyorlar mesela. Sizinki tesettür değil diyenler var. Ciddi söylüyorum var. Mesela seninki tesettür değil diyor. Hı-hı. Hani şunu demiyor. Ya kardeşim hani bu takla ölçüsü değil.

0: Tamam Amenna, kesinlikle öyle değil. Ben de öyle bir iddiada değilim ama farziyeti muhafaza etmeye çalıştığım bir yerde duruyorum. Mesela çocuğa da bunu yansıtıyor. Böyle yapacağını hiç yapma diyor mesela. Çocuğa bir bu yağıyor, bir o yağıyor, bir de şu yağmaya başladı. Bir de tesettürden ayrılanlar tayfası var. O da çocukta şöyle oluyor. Ha, bu da olabilir. Bak çok kişi de var. O zaman bu normal bir şey. İnsan böyle hissedebiliyor demek
1: şöyle
0: ki.
1: Şöyle mi oluyor daha sonra? Yani bu şimdilik böyle olsun ama sonrasında ben... Bunun bir onaylatma ve yapabilme şeyini o aileye verebilmek. Yani bir intro.
0: Evet, yani bu bir başlangıç, giriş dediğin gibi. Biz yanındayız ama işte alan var, yani alan var. O alanı açtığımızı da hissettirmemiz lazım çocuğa. Ve anlatalım, tesettürü de anlatalım. Her şeyin niçinliğini öğretelim evladımıza. Yaşı geldiğinde, zamanı geldiğinde. O yaşa zamanı mesela tesettür konuşabilmem için 12'li yaşları beklemem lazım, nedenliğini anlatabilmem için çocuğa.
1: Evet. Çünkü mesela şöyle oluyor, yani hani evde çocuk işte öyle sorular soruyor, neyse.
0: Zor oluyor.
1: Değil
0: bu
1: mi?
0: Sorular
1: yani bizim,
0: tabii
1: bize
0: ki
1: de,
0: zor.
1: Yani bana mesela soruyor.
0: Tesettürü mi soruyor?
1: Evet. Neyse onları anlatırım.
0: Tamam.
1: Evet, ben şimdi çıkıyorum. Yani şöyle çıkıyorum derken, bu sorudan çıkıyorum derken. Kendim çok anlatmıyorum çünkü o kadar böyle güzel mesajlar var ki, hani böyle insanlar galiba şu tarafı çok güzel, hani hiç kimsenin, herkesin sorduğu soruyu cevaplayan insanları bir anda bulmak bu anlamda onlar için de çok güzel. Fakat şu boyutu, onu da sorup konuyu kapatmak istiyorum. Bir de hani mesela işte bazı mecralar var değil mi, mesela sosyal medya mı, sosyal medya mı? Benim mesela çok düşündüğüm, bazen irrit etmekte zorlandığım bir mecra. Hepsinin bir kategorisi var. Yani işte bir kısım şey, mesela ben X'i kullanıyorum. Instagram, şimdi buradan da söyleyeyim, benim öyle bir adresim
0: korkuyorum
1: yok. Çok son derece memnunum. Ama bir o kadar da mesela, şimdi çocuklar da artık bunu maalesef kullanmaya başladılar. Pek tabii ki devletin işte yasal düzenlemesi de şeye, yürürlüğe girecek ama. Şimdi burada da nasıl söyleyeyim... O kategoride bir çukur değil mi?
0: Hani var,
1: mesela
0: var.
1: O
0: çukur
1: var ve o çocuklar orayı çok sevdiler maalesef.
0: Evet.
1: Bilmiyorum ne oldu. Evet. 70-80 yaşındaki insanların değişik hareketler yaptığı bir sirk ortamını çocuklardan
0: korkunç.
1: Çok da yatsımıyorum aslında.
0: Evet.
1: Ama şu da var ki, onlar gibi olma isteği, hani oradakiler gibi olma isteği ya da işte onlar gibi hareket edip o etkileşim şeyini çok erken yaşta başlayan çocuklar. Yani buradan korumak sadece onu elinden almak mı? Ya da biz hani hep böyle işte biz ne yaptık? Hani böyle bir şey yapıyoruz, masalarda konuşuyoruz. Ya. İşte biz bunun yerine bir şey koyamadık. Ya koyanları da desteklemiyorsunuz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: O yüzden hani o albenilikte yarışan ya da rekabete sokan başka ne yapılmalı? Bilmiyorum.
0: Ya bu arada bu destek konusunu, hani ben bu konuda çok bir şey yapmıyorum ama yapanlara destekle alakalı söylemek isterim. Mesela konu gelmişken herkes istiyor, tamam mı? Herkes diyor ki işte Merve Hanım şunu yapın, işte şu kişi şunu yapsın, bu kişi bunu yapsın ama gerçekten maddi destek de yok. Manevi destek az ama maddi destek de kimse vermek istemiyor. Yani şimdi bu senin bir prodüksiyona ihtiyacın var.
1: Var.
0: Mesela
1: evet.
0: Ben masal anlatayım.
1: Çok masal
0: keşke
1: işte.
0: Ne güzel ama benim bunu YouTube'a çekebilmem için kamerası, o stüdyosu, hepsi ciddi masraf ve benim böyle bir gelirim yok. Ama kimse de demiyor ki bizim çok kıymetli, varlıklı abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız var. Kimse de demiyor ki kardeş gel sen bak insanlara faydalı şeyler yapıyormuşsun. Ya ben sana destek olayım, ben sana sponsor olayım. Sen de bak benim torunum da seni izliyor. Gel ne yapabiliriz? Yani bir gel istişare edelim. Hakikaten bu yok. Yani gençler için de yok bu anlamda bir şey. Hayır yapmak isteyenler bu anlamda gençleri ciddi olarak destekleyebilirler. Ben kendi çapımda yapmaya gayret ediyorum yaptığım her şeyi ama daha iyisi olabilirdi. Yani mesela kendi kendime çektiğim videoların ya da gençler çektikleri videoların çok daha kalitelisini çekebilirler ve gençleri yakalayabilirlerdi. Mesela bize diyorlar ki Merve Hanım sizi izler çok seviyor aslında ama işte ışık. İşte arkada bir şeyler olsa başkasını izliyorlar. Oradan çıkan bir şeyler izliyorlar. Çünkü öyle bir gelirimiz yok yani. Ya da manevi destek konusunda da öyle. Yeterince bu anlamda desteklenmiyoruz. Şimdi bu boyutu var ama ciddi olarak var. Alternatiflere ihtiyacımız var bizim. Ki alternatif demek doğru bir ifade değil yani. Daha iyisine ihtiyacımız var. Birinin alternatifi olmayı kabul etmiyorum. Daha iyisi, doğrusu olarak var olmamız lazım çocuklar için. Çocukların dilini bilen.

0: kişiler olarak. Hı-hı. İşte bu konuda da bize daha fazla destek olunması gerekiyor.
1: Bir de mesela hani program başında konuştuğumuz meseleye tekrar dönelim. Tabii. Bence sevgili Merve. Yani çok, herkes çok konuşuyor.
0: Evet.
1: Ya bu çok konuşmayı ne yapacağız yani? Mesela şöyle hani bu çok konuşuyor, boş konuşuyor falan. Bunları bütün klişeleri at. Şöyle bir şey var. Yani mesela bir sorun üretme fabrikasına döndü bu resim mesela. Bir şey çok normal bir şey ya. Yani. Bizim çok normal yaşadığımız.
0: Büyütülüyor çok.
1: Onun büyütülmesi, abartılması, böyle çok böyle ya da tebcil edilmesi işte herhangi bir konunun. Burada da mesela bunu anlatabilmek. Tekrar çocuklara oradan duyduğum bir şeyi anlatabilme sürecim başlıyor mesela.
0: Evet. Yani bunu yetişkine önce anlatmak lazım herhalde. Biz de çok etkileniyoruz ki Esra'cığım. Hani bir şey büyüdüğünde, büyütüldüğünde çok aman bu yanlış, aman bu doğru çok konuşulduğunda biz de etkileniyoruz ondan. Bizim de etkilenmemeyi öğrenebilmemiz lazım. Kendi çizgilerimiz, kendi sınırlarımız olması lazım bu konuyla alakalı. Hı-hı. Ama etkileniyor. İnsan su misali. Girdiği kabın şeklini alıyor. Oraya da girdiğimizde oradan bir şekilde şekilleniyoruz yani.
1: Ama sevgili Merve, sen galiba şey yapıyorsun. Burada sen diyorum.
0: Lütfen.
1: O samimiyetinize binaen evet. Efendim. Şöyle aslında bir YouTube kanalı var.
0: YouTube kanalım hala yok, biliyor musun?
1: Aa, yok.
0: Bekir
1: mu?
0: Abinin YouTube kanalında, ben Bekir Develi'nin, buradan da sevgilerimizi göndereyim.
1: Selam olsun.
0: Orada onun yönlendirmesiyle, ya kardeşim sen ne güzel şeyler yapıyorsun, gel burada ben sana destek olayım işte. Hı. Ya da kanal kuralım sana. Ben kendi kanalımı kurmaya hiç cesaret edemedim. Onun kanalında benim Ramazan'ın programı vardı. Çocuklar için orada yaptım. Yetişkinler için yaptım. İşte Wow TV'de. Geçen sene Wow TV'de televizyon programı yaptım. Bu sene de yapacağız inşallah.
1: Çok güzel.
0: İnşallah.
1: Harika.
0: Ama çocuklara yönelik bir şey yok şu an ekranda.
1: Niye işte?
0: İşte
1: destek.
0: Niye? Evet yani.
1: Buradan da söylemiş oldum. Yani.
0: Masalcı yok mesela bizde doğru düzgün. Hı-hı. Çok iyi masal anlatıyorum. Kibirden Allah'a sığınırım. Ama son bir yıldır şunu öğrendim Esra'cığım.
1: Mesela ben senin masalına özelliğim, ben kendim uyumak istiyorum.
0: Yani son bir yılda şunu öğrendim. Allah bize bir kabiliyet verdiyse bunu onun rızası dahilinde kullanabilmeli ve bunu kabul edebilmeliyiz. Hazreti Yusuf da mesela. Hazreti Yusuf'u çağırdığında sarayına kral, o rüyasını yorumlatan kral. Hı-hı. Benim sarayımda yardımcı ol, bana yardımcı ol, benimle kal dediğinde estağfurullah efendim demiyor. Ben şu konuda kabiliyetliyim, beni hazinelerin başına geçir diyor. Evet, ben bu konuda kabiliyetliyim ve bu konuda isterdim. Yani ki bir iki yere de teklif ettim ki çok yapmam. Teklif götürmeyi çok Hı-hı. seven birisi değilim ama teklif ettim, fakat karşılığı olmadı bu anlamda.
1: Belki de bir çocuk tiyatroları da buna dahil edilebilir değil mi?
0: Tabii ki, çok bunu ihtiyacımız var. Yani ben de yapmayı çok isterim ama yapan kardeşlerimiz de var. Çocuk tiyatrosu yapan kardeşlerimiz. Hı hı. Onlara da destek vermek lazım.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Biz galiba o baştan söylediğim destek vermiyoruz meselesi var. Bence hiç abartılmayacak bir mevzu değil.
0: Tabii ki. Lütfen abartalım.
1: Yani bunu abartmamız gerekiyor çünkü ve daha çok kendimizi bu konuda eleştirmemiz de gerekiyor. Evet. Değişik bir şey var bizde, böyle bir... Niyeyse böyle... o şirin görünmek isteyişlerimiz, o bu yapıyorsa bu iyidir bak hani falan, bak bunlar ne güzel yapıyorlar. Çok fazla bu ön kabulümüz çok geniş, cömert davranıyoruz evet. mesela. Niye öyleyiz bilmiyorum. Galiba biraz komplekslerimiz var.
0: Herhalde canım, olmaz mı? Hı-hı. Var tabii ki.
1: Onları da yaşıyoruz. Onlara da, onlara tamam, onlara sussun. Tamam, onları susturuyoruz. Peki, şimdi asıl çocuk mevzusundan ve çocuklara manevi eğitimi nasıl verilmeli hususunda bunu bir kanalda yapman gereğini sonsuza kadar, yani i̇nşallah. Sonuna kadar inşallah ben i̇nşallah. De kalben elimden geldiğince de çok Allah destekliyorum razı. Ama bir taraftan da aslında çocuklarla buluşma saatleri.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Onu sürekli yapıyoruz.
0: Yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki yapmaya oradan çocuklardan çok böyle değişik sorular geliyor mu? Birebir.
0: Sorular da geliyor. Çok güzel geri dönüşler de geliyor. Ya şu oluyor mesela, birebir de buluştuğun zaman, çocuğa gittiğin zaman çocuk diyor ki, eminim bir sürü insan çok güzel anlattı ama şimdi özellikle anlatıcılık tekniklerini bildiğin zaman, mesela şöyle söyleyeyim Esra'cığım. Bana 45 dakika veriyor. Bir camiye gidiyorum. Yazın gönüllü olarak camileri ziyaret ediyorum ben. Kur'an şey. Kurslarını, camileri ziyaret ediyorum. 45 dakika ben çocuklara cemaatle namaz kılmanın önemini anlatabilirim. Ama bunu 45 dakika yapmak yerine ne yapıyorum biliyor musun? 25 dakika masal anlatıyorum. Masal çok eğlenceli. Ritimleri var, alkışları var, kelimeleri yakalamaya çalışıyor vesaire. O 25 dakika

0: anlattığı masalda bir olursak bütün problemleri yeneriz'in mesajını alıyor çocuk. Süper. Sonra o bittikten sonra diyorum ki konuyu bir yere getiriyorum. Diyorum ki ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmişti ya. O hicret ettiğinde bir bina yaptılar eder etmez. Ne yapmışlardı çocuklar? Ev mi yapmışlardı o kadar yorgunluktan geldi? Yok. Ne yapmışlardı? Mescit. Ha. Neden acaba ilk mescit yaptılar? Peygamberimize evde yapabilirlerdi. Niye mescit yaptılar? Söylüyorlar namaz kılmak için. Evlerinde de kılabilirlerdi evladım namazlarını. Neden? Ya işte bir arada kılsınlar. Ha birlikteysen güçlü hissedersin. İslam kardeşliği. Evimizde kılabilirdik namazlarımızı. Niye 27 kat sevap var? 15 dakika bunu anlatıyorum. Ama o 25 dakikalık masalla anlattığın zaman kalıcı oluyor Allah'ın izniyle işte. Yani 45 dakikalık anlatımı buraya indirebiliyorsun. Ve o çocuk şöyle çıkıyor çıktığında. Merve abla ben namazlarımı kılacağım inşallah bundan sonra. Çünkü bir bağ kuruyor. Sen ona sevdiriyorsun meseleyi.
1: Çok güzel.
0: Sevdirmek meselesi, o dili yakalamak meselesi. Ben diyor işte genç kızlarla buluşmaya gittiğimde bu tesettür konusunda bir kere daha düşünmek istiyorum Merve abla. İşte açılmayı düşünüyorsa mesela ya da kapanmayı düşünüyorsa. Bu kelimeleri de böyle sevmiyorum. Tesettüre girmeyi düşünüyorsa mesela. Diyor ki ben daha istekliyim şu anda Merve abla. İnşallah olur diyor. Benden dolayı değil. Kim çocuğa onun diliyle hitap edebilirse, gence, çocuğa, kim ona sevgiyle gerçekten oraya onun için geldiğini hissettirirse, çocuk zaten 45 dakikada o kişiyle bağ kuruyor Esra. Daha fazla şeye gerek kalmıyor bile yani.
1: Bizim zamanımızda böyle masalcı ablalar yoktu ya. Ben.
0: Evet. olan da gerçekten uyutmak için. Ha? Gerçekten uyutmak için vardı olan da.
1: Ya vardı ya. Uyuyor muydun? Ben hiç öyle uyumadım.
0: Yok, öyle dinlerim ben masalı.
1: Değil mi? Öyle tabii. Bir uyku hali olmuyordu yani.
0: Olmaması lazım. Bence zaten masal uyutmak için değil, uyanık tutmak için var.
1: Değil mi?
0: Tabii. Hmm. Mesajlarıyla.
1: Bir de ben sevgili Merve, senin Kudüs'ü anlatan.
0: Ay, evet, çok güzeldi onlar.
1: O zaman da evet, hatırlıyorum Ali'ye. İzletiyordum.
0: Evet.
1: Şimdi orada onu da çok kıymetli bulmuştum, görmüştüm.
0: Allah
1: henüz
0: olsun.
1: Tabii ki 75 yıllık bir zulüm. Ama herhalde bundan bir 4 sene önce değil mi senin o Kudüs anlatma?
0: Evet, 3,5
1: yıl oldu. Neden Kudüs anlatma ihtiyacı hissettin o zaman çocuklara? Şimdi mesela en azından 7 Ekim sonrası yapmadın bunu.
0: Ondan sonra yaptım.
1: Ondan sonra yaptım ben. Benim Kudüs anlatan bir şeyini onun öncesinde gördüm.
0: 7 Ekim'den sonra yaptık onu.
1: Hmm.
0: Evet. Çünkü 3 yıldan fazla olmadı mı Esra'cığım? Değil mi?
1: Tabii
0: oldu.
1: Oldu ama şöyle acaba o bir kesit miydi?
0: Yok. Tam 7 Ekim'den sonra dedik ki bu işi biz çocuklara nasıl anlatacağız? Çocuklara nasıl anlatacağız biz bu işi dedik. Hemen bir gecede karar verip bütün psikolog arkadaşlarım, ben çok önemserim. Burada mesela konuştuğum her şeydi. Ben psikolog arkadaşlarımla hep istişare ederek konuşurum.
1: Ne kadar önemli?
0: Çok önemsiyorum. O gecede onu aradım, bunu aradım, Handan'ı aradım, Sümeyye Esra'yı aradım. Bütün o konuşma metnini hazırladım. Anlatacaklarımı yani şablonlarıyla hazırladım. 3 videoyu peş peşe çektik bir günde. Girdik çektik öyle. Yapmamız lazım, çocukların bilmesi lazım diyerek ve çok okullarda izlendi o.
1: Ben sevgilim Merve, bir tane bir Filistin yürüyüşünde mi böyle bir senin çok duygusal bir konuşmanı mı izlemiştim? Ağlıyordun.
0: Çok ağlarım ben.
1: Ama böyle bir
0: ay, evet.
1: bir sistemin de vardı değil
0: evet.
1: mi? Neydi?
0: Ondan da linç yedim.
1: Ondan mı? Tamam, evet. O zaman onu şey yapmayalım yani.
0: Ya şöyle, yok konuşabiliriz. Şöyle canım, mesela iyi de oldu aslında.
1: Yani
0: bir vesile olur. Şöyle bir eylem yapmıştık Sultanahmet'te. Çok böyle duygularımızın yüksek olduğu bir eylemdi. Çok güzel bir eylemdi. Yani işte eylem derken şuydu. Bir yere kağıtlar açtık. Gelip geçenlere de dedik ki isterseniz buyurun gelin. Filistin'in kardeşlerimize birkaç söz yazın. İlk zamanlarıydı ve çok inanıyorduk yani ulaşabileceğimize de çok inanıyorduk. Hala da inanıyoruz, ulaşabiliyoruz onlara. Onlar görüyorlar ve güç topluyorlar bundan. Bana her gün mesaj atar teslim neredeyse. Genç bir kızımız oradan. Ve yabancı insanlar geldiler, turistler geldiler gözyaşları içerisinde. Ben bu tatlı dilimle, bütün olabildiğince tatlı dilimle benim kardeşlerime uzattığımda şöyle bir tepkiyle karşılaştım. Yüz ifadesi bu. Yani bak, şu tercih etmeyebilir, ne olduğunu bilmeyebilir, endişe duyabilir. Kimlere ben ne yazacağım, ne şey yapacağım. Bunlar çok normal, çok insani. Ama şunu yaparsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, meşgulüm. Teşekkür ederim. Şu anda değil. müsait değilim. Ama yani o yüz ifadesi, o hakir gören, hani bunu yaparak ne olacakçasına bir yüz ifadesi.

0: hadisesi kalbimi çok incitti, çok üzüldüm ve bir video çektim. Çok duygusalım, yengeç burcuyum, yani hala öğrenemedim, 15 yıldır şu sosyal medyadayım, yapma kardeşim o an o duygu coşkunluğuyla o videoyu çekme çünkü yiyecekler seni, yiyorlar.
1: Hiç öyle bir şey, yani onu yemek değil de bu. Evet, sonra ne oldu?
0: İncitiyorlar, evet. Gerçekten incitiyorlar. Çok işte şey yaptılar, yani onu yanlış yorumladılar. Bir arkadaş hatta YouTube'da başka birinin tweetiyle, aslında başka birinin tweetinden yanlış yorumlandı. Birisi alıyor ve orada tam hatırlamıyorum şimdi cümleyi ama biraz ayrıştırıcı bir ifade kullanıyor. Yani işte bakın bundan dolayı biz ayrılıyoruz mu ne gibi bir şey kullanıyor. Onu o videoyu çeken kişi zannediyorlar. Hatta YouTube'da çok izlenen bir kanalda, hiç de uğraşmadım yani o ben değilim demek için. İşte sizden bu yüzden uzak duruyoruz biz siyasal İslamcılar falan gibi bir şekilde o çocukcağız eleştirdi. Halbuki o ben değilim, o tweet'i atan ben değilim. Ben tamamen duygusal bir şekilde bir ayrıştırma yapmaksızın yaşadığım şeyi anlatmaya çalışmıştım.
1: Ya aslında şöyle mesela hakir görmek meselesi. Özellikle mesela boykotta da bunu çok yaşadık seninle.
0: Evet. Yani
1: boykotun hala da aslında gücünün o ne kadar büyük bir sivil güç olduğunu anlayıp bunun gücünü kırmak için ben bu tavırların yapıldığını düşünüyorum işte. Ne olacak ki? Yani ne olacak ki şeyden, ne somut bir şey bekliyor ya da bana göre vicdanınla tuttuğun bir oruç.
0: Çok güzel bir ifade.
1: Boykot. Gerçekten bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Zaten bireysel olması sebebiyle benim için çok daha şey güçlü. Bu anlamda hani o yapan, boykotu yapan da bir anda işte bütün işgal duracak diye yapmıyor zaten.
0: Evet.
1: Kendinin isminin ve kalbinin nerede yazılacağını hissederek bunu.
0: Araf'ta olmadığını göstermek için.
1: Evet.
0: Ben Araf'ta değilim. Benim kesinlikle tarafım belli.
1: İşte bu hani o yolda olma misalini bu insanların anlıyor olmasını zaten beklemiyorum. O yüzden de şöyle bir şey de var sevgili Merve. Ben bu linç meselesine şöyle girmek istiyorum. Linç bağışıklığı sağlayan bir kardeşiniz olarak. galiba şu var, yani hiç tepki almıyorsan ya da hiçbir reaksiyon almıyorsan meselesi çok ayrı yerde tartışılır, evet. Ama senin ne kadar üzdüğü meselesini de insanız, onu da hadi bir yere koydum. Fakat birisinin galiba bir şey söylemesi gerekiyorsa, özellikle bu inandıklarımız hususunda, burada varım. Yani burada varım diyebilmek onlara karşı beni çok sağırlaştırıyor ve
0: doğru.
1: Hiç önemsemiyorum.
0: Çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim. Mesela benim orada kendimle eleştirdiğim yer Esra, ağlayarak yapma bunu. Bunu ifade et. Ama o an ağlayarak ifade etme çünkü oradan incitecekler yani. Mesele o. Halbuki gözyaşını sil ve de ki sevgili arkadaşlar şurayı bir görün lütfen. Bakın burada insanlar bir çaba içerisinde. Katılmamanızı anlayabilirim. Ama lütfen birbirimize böyle eylemlerde, böyle davetlerde tahfif edici ifadelerle reaksiyon vermeyelim. Olur mu?
1: Doğru.
0: De mesela. Ağlayarak yapma bunu. Zayıf görünme mesela. Bu konuyla alakalı. Daha güçlü dur.
1: Ben bilakis onu şöyle gördüm. Sahi.
0: İşte herkes göremiyor. Bence de öyle.
1: Zaten herkes, o herkes kim?
0: Göremeyecek, doğru.
1: O herkes bence tek kişi. Değil mi?
0: Çok güzel. Tek dişi kalmış bu arada. Tek dişi kalmış bir.
1: Herkes tek. Değil mi? Merveciğim, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz.
0: Çok güzel dinleyerek geçtim.
1: Gerçekten ama böyle isterim ki sabah ezanına kadar burada duralım. Çünkü ben yaptığın işi çok kıymetli buluyorum.
0: Çok
1: da güzel yapıyorsun. Bu manada hani ben YouTube'da yokum mesela ama olan arkadaşlarım, özellikle senin oradaki uğraşlarında çok, gerçekten çok kalbi söylüyorum, güzel buluyorum.
0: Allah
1: çünkü
0: razı.
1: Bunun işin bir tarafında da annelik kısmı da var. Yani ya diyorum ki mesela bir soruyu senden önce birisi o şeyle karşılaşmış. Hani diyor ya, hayat çok kısa. Çok yaşamayacağız. O yüzden bazen başkasının tecrübe ettiğini sen tecrübe et. Onun dinleyerek.
0: Evet.
1: Dolayısıyla diyorum ki ya evet bak bu sorunla o da karşılaşmış. Bak bu sorunla o da. Dolayısıyla senin bunu böyle ziplenmiş bir dosya halinde çok hızlandırılmış bir şekilde tak tak tak tak tak tak önümüze koyman konusunun çok ciddi bir aslında ibadet de olduğunu düşünüyorum.
0: Allah razı
1: olsun. Bu çünkü bir duadır
0: aynı zamanda. O niyetle yapıyorum.
1: Evet. O yüzden sonsuz destek.
0: Çok teşekkür ederim
1: canım. Bizim için kıymetlisin sevgili Merve.
0: Çok sağ olasın.
1: Yarın ne yapıyorsun?
0: Sen de bizim için çok kıymetlisin.
1: Çok teşekkür. Yarın ne yapıyorsun?
0: Anlatacaktım bu arada.
1: Yarın ne yapıyorsun? Yarın ne yapıyorsun meselesi hani programların falan var mı? Duyuralım ki izleyicilerimiz.
0: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu arada yarın yine bir Kur'an kursunu ziyaret ediyorum mesela.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yine o cami.
0: Yani birçok hangi Kur'an kursundan davet gelirse yakın güzergahta.

0: online olarak artık seminerler düzenliyorum. Cüzi bir ücreti var. Onlara katılabilirler. Bu da bizi destekleyen bir yer olmuş oluyor tabii ki de. Bir de böyle bir boyut var Esra. İnsanlardan hep her şeyi anlatmasını istiyorlar. Ben anlattım yıllarca, bak bugün burada anlattım, başka bir gün başka bir yerde anlattım, ama isteyene de ücretli de sunuyorum. Tamam. Hiç ücretli sunma istiyor Esra. Hmm. Yani onu da ücretsiz yap istiyor. O zaman ben diyorum ki ben nasıl hayatımı idame ettireceğim? O boyutu da başka bir gün konuşmak lazım.
1: O boyutu bence konuşalım. O aslında destek konusunda ile çok aslında özdeşleşiyor. Evet. Program ortasında bahsettiğim. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Nermin.
0: Ben
1: abi.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah başka programlarda da burada da böyle seni arada rahatsız edip böyle alıp böyle buraya koyup.
0: Çok mutlu ettim.
1: Şey yaparız. Konuşuruz çünkü çok önemliydi. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet sevgili 4 TV izleyicileri. Memnun olmuşsunuz efendim, sizi memnun etmek beni de çok memnun etti. Kim vardı programımızda? Sevgili yazar Merve Gülcemal. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi çok muhteşem doğal sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ettik. Şimdi sıra size geldi. Biz gidiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Eyvallah.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan oldu. Sorunlar çözümsüz değildir dedi. Çözümler imkansız değildir dedi. Buradan bir çıkış yolu var dedi. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Bugün pazartesi, herkese güzel bir hafta dileyelim. Şimdi hemen ilk haberimizle başlayalım. Malum Marmara depreminin 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti ve acısı hala taze. Tabii Türkiye'nin pek çok ilinde depremde hayatını kaybedenler dualarla ve gözyaşları eşliğinde anıldı. 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçse de depremin acısı hala tazeliğini koruyor. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 1999 Marmara depremi Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. 17 Ağustos günü gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki depremde resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi yaralandı. Türkiye'nin birçok ilinde depremde hayatını kaybedenler dualar ve gözyaşları eşliğinde anıldı. Afetin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 3.02'de zaman durdu. Depremde yitip giden canlar dualarla anıldı. Yalova'da deprem anıtında düzenlenen anma töreninde saatler depremin meydana geldiği 3.02 geçeyi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. İstanbul ve Sakarya'da da törenler yapıldı. Eller semaya açıldı. Sevdiklerini depremde kaybeden vatandaşların dilinden elbette ki dualar eksik olmadı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye bir röportaj verdi ve bu röportajda da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yeni ülkelere açık olduğunu söyledi. Erdoğan, Katar merkezli gazeteye konuştu. Mısır'ın da anlaşmaya katılmasının mümkün olduğunu kaydetti. Suriye'nin yalnız bırakılmayacağını belirten Erdoğan, istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını kaydetti. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Gazze'ye desteğine devam edeceğini belirtti. Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz. Desteklemek için gereken her şeyi yapacağız dedi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının Türkiye açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu kaydetti. Hürmüz krizine de değindi ve kapalı kalması hiçbir tarafın çıkarına değil dedi. Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına ilişkin Washington'la yürüttüğü temaslara da değindi. Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldığını söyledi. ABD Başkanı'nın bu sözünü yerine getirmesini beklediğini ifade etti. Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliğinin Ankara açısından öncelik olmadığını, kaybeden tarafın Avrupa olacağını da ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan bu Mekke Anlaşması ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bu büyük, cesur ve önemli bir adım dedi. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilişkin bir paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Paylaşımında Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti. ABD Başkanı, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu çatışmada artık askeri yöntemle taraflar birbirlerinden bir çıkar sağlayamayınca, bir kazanç elde edemeyince artık taraflar Hürmüz Boğazı üzerinden birbirlerine ekonomik araçlarla yönelmelerde bulunmaya başladılar. Bir yandan zaten İran'ın 3 pilotu da Katar tarafından esir alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da bir açıklama yapmıştı ki o da Hürmüz Boğazı'nı yakında ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump blöf yapmak yerine kendi güvenliği konusunda endişelenmeli dedi. Trump'ın açıklamalarından birkaç saat sonra Hürmüz'ü geçmeye çalışan bir gemi saldırıya uğradı. Boğazı geçmeye çalışan bir gemide patlama gerçekleştiği kaydedildi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü Hürmüz Boğazı'nda bir dökme yük gemisinin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu duyurdu. Açıklamalara göre gövdesine darbe alan gemide mürettebat arasında can kaybı yaşanmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Devrim Muhafızları Komutanı Ahmet Vahidi, ABD ordusuna diz çöktürdüklerini öne sürdü. İran cephesinde de bir gelişme var. İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD İsrail'e süren savaş sırasında iki uçağının düştüğünü bildirdi. 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Katar ise iddiayı yalanladı. Diplomatik çabaların devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamanın böyle bir dönemde yapılmasının şaşırtıcı ve yanıltıcı olduğu belirtildi. İran'da ise ülkenin bağımsızlığını hedef alan iki Fransız diplomatın gözaltına alındığı belirtildi. Diplomatlar ülkeye karşı komplo kurma iddiasıyla suçlanıyor. Öte yandan savaşın etkileri Körfez ülkelerinde hissedilmeye devam ediyor. Umman Çevre Kurumu petrol kirliliğine ilişkin izleme ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Ras Madraka bölgesinde yaklaşık 12 kilometrelik kıyı şeridinin kirlilikten etkilendiği açıklandı. Bölgedeki müdahale çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. Avrupa genelinde hala orman yangınları ve sıcak hava dalgası kendisini gösteriyor ki pek çok ülke gerçekten hem sıcak havayla hem de orman yangınlarıyla mücadele ediyor ki cehenneme çevrilmiş durumda aslında ne yazık ki yaz mevsimi. Fransa'da da özellikle 117 bin hektarlık bir alan yok oldu orman yangınları nedeniyle. İşte Fransa bunlarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Macron tatile çıktı. Tabii ki vatandaştan da büyük tepki topladı.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron paparazilere yakalandı. Fransız Riverası'nda jet ski'yi kullanırken görüntülendi. Paris Match dergisinin yayımladığı fotoğraflar sıcak hava dalgası ve yangınlarla mücadele eden ülkede büyük tepkiye yol açtı. Macron halkın yaşadığı sorunları umursamamakla suçlandı. Fransa'daki sıcak hava dalgasından bunalan Fransız lider tatilde eğlendiği sırada fotoğrafçılara yakalandı. Bir jet ski üstünde, yüzünde büyük bir gülümsemeyle denizin tadını çıkaran Macron'un görüntüleri Fransa'da infial yarattı. Fransa'nın tarihindeki en yoğun yangın sezonlarından birini yaşadığı dönemde, Cumhurbaşkanı'nın zamanını tatil yaparak geçirmesi tepki çekti. Gelecek yıl görevini devredecek olan Macron'un ekibi fotoğrafların izinsiz çekildiğini bildirdi. Umursamazlık, sorumsuzluk ve görevini aksatma eleştirilerine yanıt vermeyen Macron'un yardımcıları, fotoğrafları paylaşan Paris Match'e tepki gösterdi. Öte yandan Fransa, rekor sıcaklıklar ve 117 bin hektardan fazla alanı küle çeviren orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Fransa genelinde yangınların çıkış nedenlerine ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Yangın çıkardıkları veya yangınlara neden oldukları şüphesiyle 1 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 500 kişi tutuklandı. Bu kişilerin yaklaşık %70'inin yangınları kasıtlı çıkardığından, geri kalanların ise kazara yangına neden olduğundan şüpheleniliyor. Avrupa genelinde süren yangınlarla Yunanistan'da boğuşuyor. Yunanistan'ın İskiri Adası'nda orman yangını çıktığı kaydedildi. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle başladığı belirtildi. Kontrol altına alınması için havadan müdahale başlatıldığı kaydedildi. Belçika'da ise yüksek

Sekfels bölgesinde çıkan orman yangını 2700 hektarlık alana yayıldı. Avrupa Birliği havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangınla mücadele için Belçika'ya 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Avusturya'da ise orman yangınına müdahale sürüyor. Çıkan orman ve arazi yangını nedeniyle yaklaşık 150 kişi tahliye edildi. Almanya'da çıkan orman yangınında yayılma durduruldu. Halka suyu tasarruflu kullanma çağrısında bulunuldu. İspanya'nın Penas de Riglos bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında şimdiye kadar 11 bin hektardan fazla alan kül oldu. 18 yerleşim yerinde yaşayan insanlar tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bug yangınına da havadan müdahale sürüyor. Arazi şartlarına rağmen yoğun çalışma yürütülüyor.

0: Diyarbakır'da 16 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşandı. Ahmetspor karşılaştığı Erzurumspor'da maçı 3-0 yendi. Elbette ki maçtan önce birlik ve kardeşlik mesajları verildi. Diyarbakır tarihi karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Ahmetspor Süper Lig'deki tarihi ilk maçını Erzurumspor'la yaptı. Yoğun geçen mücadelenin ardından maçın galibi 3-0'lık skorla Ahmetspor oldu. Diyarbakır'da taraftarların heyecanı yüksekti ve karşılaşma kentte yoğun ilgi gördü. Ahmetspor'un Süper Lig serüvenindeki ilk sınavı olması açısından kulüp ve kent için ayrı bir önemdeydi. Diyarbakır'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada hem sahadaki mücadele hem tribünlerde oluşan atmosfer görülmeye değerdi. Diyarbakır Stadyumu önemli konukları da ağırladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Şener Aydın da maçı izleyenler arasındaydı. İçişleri Bakanı Çiftçi, maç öncesi yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecinde Diyarbakır'da oynanan maçın olumlu yönde katkı sunacağını ifade etti. Bakan Çiftçi, süreçte sadece siyasilere değil toplumun her kesimine görev düştüğünü belirterek 50 yıllık prangadan kurtulacağız dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada örgütün lideri Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklanmıştı. Tabii Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma giderek derinleşiyor. Bir yandan da Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de evinden 1 milyar 340 milyon lira değerinde külçe altınlar çıktı ve elbette ki görenleri şaşırttı.
1: Yurt dışına çıkarılan milyarlarca liralık kaynağı belirsiz para, yüzlerce taşınmaz mal varlığı ve kardeş Kuriş'in evinde de kilolarca altın tespit edildi. Yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş'in de dahil olduğu 32 kişi tutuklandı. Mali suçlarla mücadele ekipleri Alihan Kuriş çetesine yönelik geçtiğimiz günlerde ciddi delillere ulaşmış, ardından 38 kişi gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada MASAK raporlarında 100 milyar liranın usulsüz yurt dışına transfer edildiği tespit edilmişti. Yapılan para transferleri için çeşitli şirketler kurulmuş, paranın izi kaybettirilmek istenmişti. Öyle ki şirketlerin mali kazancı olmamasına rağmen yüklü miktarda para girişi ve çıkışı MASAK raporlarına da yansımıştı. Ardından yapılan yeni tespitlerde çete lideri Alihan Kuriş'in kendisi, annesi, babası ve kardeşinin üstüne onlarca taşınmaz edindiği tespit edilmişti. Yürütülen soruşturmayı haber alan çete üyelerinin İstanbul Ümraniye'de bir adreste çeteye ait evrakları imha ettiği ihbar edildi. İhbar üzerine adrese giden ekipler ihbarın doğru olduğunu olay yerinde tespit etti. Evraklara el konuldu. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında ele geçirilen altınlar dudak uçuklattı. Tek bir adreste kaynağı belirsiz 1 milyar 340 milyon lira değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Altınların saklandığı devasa boyuttaki kasanın ise beton bloklarla güçlendirilmesi ise dikkati çekti. Altınlar Alihan Kuriş'le bağlantısı bulunan bir iş yerinin deposunda ele geçirilmişti. Ancak o deponun otoparkında bulunan bir araçta yapılan aramada da 206 adet külçe altın, 358.100 dolar ve 102.300 avro döviz, bir kamera kayıt cihazı ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Sadece araçta ele geçirilenlerin toplam değeri ise tam 1 milyar 403 milyon 782 bin lira. Aynı adresteki depo ve araçta ele geçirilenlerin toplam değeri ise 2 milyar 743 milyon 782 bin lira olarak kayıtlara geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 38 kişi 16 Ağustos sabahında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince 38 şüpheliden 32'si için tutuklama kararı çıktı. 6 kişi içinse adli kontrol ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında aranan 7 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Arama çalışmaları sürüyor.
0: Orman yangınları ile ilgili soruşturmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Güllek'te devam eden bu soruşturmalara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde orman yangınları ile ilgili 43 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 11 şüphelinin tutuklandığını belirtti Adalet Bakanı, ki şunu da söyledi: orman yangınları ile olan mücadele kararlılıkla devam edecektir dedi. Sorumlular adalet önünde hesap verecek ifadesine yer verdi.
2: 'Yeşil vatanımıza kastedenler tek tek tespit edildi. Orman yangınlarına ilişkin soruşturmaların bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 2,5 ayda 22 ildeki 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi. 11'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli bir çalışma yürüttü. Yangınların çıkış nedenleri tüm yönleriyle araştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaların bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz dedi. Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde meydana gelen ve adli işlem yapılan 64 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 43 şüphelinin tespit edildiğini belirtti. Şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken 18 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 11 şüpheli ise tutuklandı. Bu isimlerden ikisi kovuşturma aşamasında tahliye edilirken 9 şüphelinin tutukluluğu sürüyor. Orman yangınlarının bir kısmı kasten çıkarılmıştı. Bazılarında da ihmal vardı. Dikkatsizlik ve alınmayan önlemler yüzünden ciğerlerimiz yanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de buna dikkati çekti. Milletimiz müsterih olsun. Ormanlarımızı kasten yakanlarda, ihmal veya tedbirsizliklerle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
0: İstanbul polisi Arnavutköy'de hem hafriyat hem de ağır yük taşıyan araçlara yönelik drone destekli bir denetim gerçekleştirdi ki bu kapsamda 110 araç kontrol edildi ve 70 sürücüyle araç sahibine de 701.376 lira ceza kesildi.
3: Ağır tonajlı araçlar karadan polis ekipleriyle, havadansa drone'la adım adım takip edildi. Kural ihlali yapan sürücüler tek tek belirlendi. Kuralları hiçe sayanlara 700 bin lira para cezası kesildi.
4: Polis ekiplerinin denetimleri güzel, her zaman olmalı. Biz yasal çalışıyoruz zaten. Tonajımız yerinde, arabamızın evrak eksiği yok.
3: Görüntüler Arnavutköy'de kayıtlara geçti. Polis ağır yük ve hafriyat taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler bir yandan yol üzerinde denetim yaparken bir yandan da drone havalandırdı. Bölgede seyir halindeki ağır tonajlı araçlar havadan takibe alındı.
5: Düzgün bir uygulama. Biz memnunuz yani. Çünkü can güvenliğimiz açısından, vatandaşın can güvenliği açısından iyi oluyor.
3: Sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Araçlar tek tek incelendi. Toplam 110 araç kontrolden geçirildi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılık tespit edilen 70 araç sürücüsü ve araç sahibine 701.376 lira idari para cezası uygulandı.
0: MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölümüne ilişkin ilk bulgular ortaya çıktı. 37 yaşındaki ünlü şef Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi, ancak tabii ki asıl sonuç, kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nun nihai raporuyla netleşecek.
6: MasterChef şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Ölümünün ardından yürütülen soruşturmada ilk bulgular ortaya çıktı. Ön otopsi raporunda Kaşıkçı'nın kalp krizi geçirdiği değerlendirildi. Eren Kaşıkçı 29 Temmuz'da Kilyos'ta tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölümünün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Otopside alınan örnekler üzerinde yapılan ilk incelemeler tamamlandı. Ön otopsi raporunda 37 yaşındaki şefin kalp krizi geçirdiği değerlendirildi. Kaşıkçının bilinen herhangi bir klinik rahatsızlığının ya da hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi bir hastalığının bulunmadığı belirtildi.
7: Arkadaşlarımla öyle. Çok mutluyum. Öyle.
6: İncelemelerde ölüm zamanına ilişkinde tespit yapıldı. Cansız bedenindeki değişimler ve organların durumu incelendi. İlk değerlendirmelere göre Kaşıkçı'nın cansız bedeninin bulunmasından yaklaşık 14 ila 15 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Ön otopsi bulguları kalp krizini işaret ederken kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun nihai raporuyla netlik kazanacak.
0: 17 Ağustos 1999'da Marmara depreminde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sular altında kalan ve bugün deniz canlılarına yapay resif olarak bulunan o binalar, eşyalar dalgıçlar tarafından görüntülendi. Tabii su altındaki o durum da yıkımın izlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Karada hayat onarıldı ancak ne yazık ki su altında yıkım hala ilk günkü gibi.
8: Geniş bir alana yayılmış bir su altı müzesi gibi burası. Biraz da hüzünlü bir dalış. Çünkü depremin yıkıcı etkisini hala görebiliyoruz.
2: 17 Ağustos 1999'da Marmara depreminin sildiği hayatların izleri 27 yıl sonra bile su altında tüm gerçekliğiyle duruyor. Kocaeli'nin Değirmendere sahili açıklarındaki batık bölge dalgıçlar tarafından görüntülendi.
9: Denizdeki çökmüş binaları görmek tekrardan gerçekten insanı çok etkiliyor.
2: Depremle birlikte denize sürüklenen otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve evlerin kalıntıları yıllar içinde sualtı canlılarının yaşam alanına dönüştü. Kökünden sökülen dev çınarlar, sokak lambaları, çay bahçesine ait şemsiyeler depremin yıkıcı gücünü bugün de hatırlatıyor.
9: 99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük. Çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük. Ağaçları gördük. Onların karadaki halini bilen birisi olarak daha çok etkileniyorum.
2: Sualtı arama kurtarma ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç da bölgenin dalış turizmi açısından geliştiğini belirtti. Ziyaretçilerin dalış anında yaşadığı yoğun duyguları da anlattı.
10: Dalış turizmi için artık gözde noktalardan birisi oldu. Yurt dışından da çok ciddi anlamda dalıcı bu bölgeyi görmeye geliyor. Ama bu bölgede depremi yaşayan insanlar çok duygulanıyorlar. Çünkü o gerçek görüntüleri gördüklerinde tabii kas hafızaları, beyin tekrar ilk ana dönüyor. Su altında işte maskesinden gözyaşlarını gördüğümüz arkadaşlarımız da oluyor.
0: Türk halkının böbrek sağlığına ilişkin uzmanından kötü haber geldi. Çünkü uzmanlar şunu diyor, ülkemizde ne yazık ki böbrek hastalığı çok sık rastlanan bir hastalık türü. Özellikle de Türkiye'de erişkinlerin %15,7'sinde kronik böbrek hastalığı bulgusu saptandı.
11: Annemi kaybettim. Annem önce kalp krizi geçirdi, bypass falan oldu. Ondan sonra böbrek yetmezliği, böbrekler iflas etti. Bende de sıkıntılar var. Onun için doktor kontrolü olmak için daha iyi diye düşünüyorum. 9 kilo verdim diyetisyenle birlikte. 9 kilo verdim. Bol bol su içsinler. Doktorları ihmal etmesinler, doktora gitmem demesinler.
3: Bedenimizin devasa arıtma tesisi böbreklerimiz iflasın eşiğinde. Türkiye'deki tablo dünya ortalamasını geride bıraktı. 100 yetişkinden 16'sı bu amansız tehlikenin pençesinde.
12: Çalışma son zamanlarda yapılmış geniş kapsamlı çalışmalardan bir tanesi Türkiye'de böbrek hastalığı sıklığını o %15,7 olarak ölçtü. Bu dünya geneline bakıldığında gerçekten yüksek bir oran.
13: Ya, önem vermiyorlar. Sağlıksız beslenme.

0: Her şey birbirini tetikliyor. Ya suyu, genelinde suyu da çok ihmal eden bir kişileriz yani.
1: Türk Nefroloji Derneği'nin bir çalışmasında Türkiye'de erişkinlerin %15,7'sinde kronik böbrek hastalığı bulgusu saptandı. Peki böbrek hastalıklarını tetikleyen unsurlar neler?
2: Burada birçok faktör rol oynuyor aslında. Genetik faktörler burada söz konusu, beslenme faktörleri söz konusu, sigara tüketimi, obezite, diyabet hastalığı, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları gibi böbrek hastalığına zemin hazırlayan birçok faktör var. Tek bir sebebe bağlamamak lazım bunu.
1: Türkiye böbrek alarmı veriyor. Her 6 yetişkinden biri riskte. Özellikle Güneydoğu ve Marmara'da alarm varken İç Anadolu ve Akdeniz'de böbrek hastalıklarının görülme oranı daha az.
2: Burada yine beslenme ve obezite üzerine vurgu yapabiliriz. Akdeniz tarzı beslenme böbrek hastalığı sıklığını ciddi oranda azaltıyor.
1: Böbrek sağlığını korumaksa sanıldığı kadar zor değil.
2: Yeterli su tüketimi ilk vurgulayacağımız nokta. Genetik faktörleri maalesef değiştiremiyoruz. Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ancak yüksek proteinden, özellikle hayvansal proteinden kaçınma, günlük 5 gramın altında tuz tüketimine dikkat etme, diyabetten korunmak için şeker tüketimimizi azaltma, hipertansiyon konusunda dikkatli olma, taş oluşum riskini azaltan faktörlerdir.
3: Herhalde susuz kalıyoruz onda. Su içiyorum baba. Günde 2,5-3 litre su içiyorum.
4: Dışarıda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte elbette ki vatandaşlar da güneş kremini, kalıcı ojeyi ve suya dayanıklı makyaj ürünlerini daha çok kullanmaya başladı. Ancak bu ürünler uzun süre bizde kalınca elbette ki insan sağlığına zarar veriyor. Uzmanlar da bu konuda özellikle vatandaşları uyarıyor. Özellikle de güvenilir olmayan markaları, içeriği belirsiz ürünlerin kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü kanser riskini artırabiliyor o ürünlerin içeriğindeki kimyasal maddeler. Bunun için de elbette ki güvenilir markaların ürünlerini tercih etmemiz gerektiğini söylüyorlar.
1: Her kozmetik ürün kanser riski taşımıyor. Ancak bazı ürünlerde bulunan kimyasallar uzun süreli ve yoğun kullanımda sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Özellikle kimyasal saç düzleştiriciler, benzen oluşma riski bulunan ürünler ve UV ışınlarıyla kurutulan kalıcı ojeler konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Kozmetik seçiminde ürün içeriği ve güvenilirliği büyük önem taşıyor. Son yıllarda kozmetik ürünlerde bulunan bazı kimyasalların kanser riskiyle ilişkisi araştırılıyor.
5: Özellikle içinde kozmetik ürünlerin içinde bulunan bazı kimyasalların kanserojen olabileceğine dair güncel haberler çıktı. Bunların bir kısmı aslında gerçekliği yansıtan maddelerdi. Bunlardan en önemlileri ve en güçlü kanıtı olanlardan bir tanesi kimyasal saç düzleştiriciler. Bu saç düzleştiriciler aslında sık kullanımıyla birlikte ortaya çıkan yaklaşık 34 bin hastanın dahil olduğu bir çalışmayla ortaya çıktı ve rahim kanseri arttırabileceğine dair çalışma tespit edildi. Bu nedenle bunun sık kullanımı, içinde bulunan bazı maddeler, bunlardan bir tanesi formaldehit olabilir, suçlu olabileceği tespit edildi. Net olarak maddenin ne olduğunu bilmiyoruz fakat rahim kanserini arttırabileceğine dair güçlü bir çalışma oldu.
1: Bazı kozmetik ürünlerinde doğrudan benzen bulunmasa da uygun olmayan saklama koşullarında bazı içerikler benzene dönüşebiliyor.
5: Aslında bu kozmetik ürünlerin içerisinde benzen yok fakat benzoil peroksit dediğimiz bir ürün var. Ve bu ürün uzun süreli kullanımda saklama koşullarının iyi olmamasıyla birlikte benzene dönebiliyor. Güncel kozmetik ürünlerin özellikle bu fondötenlerin bazısının içerisinde yine benzer şekilde güneş kremlerinin aerosol alanlarında bu ürünün olabileceği tespit edildi. Burada önemli konu içinde temiz içerikli kullanılan ürünlerle ilgili bir sıkıntı yok. Fakat içinde olup olmadığını ve güvenilir bir şekilde saklanıp saklanmadığını bilmek önemli.
1: Kalıcı ojelerin kendisinden çok kurutma sırasında kullanılan UV ışınlarının uzun süreli maruziyeti risk oluşturabiliyor.
5: Aslında yine yazla birlikte gündemde olan jel ve kalıcı ojeler. Jel ve kalıcı ojelerde ojelerin kullanımı ile ilgili bir durum yok. Fakat bunları kurutmak için biz UV ışınlar kullanılıyor ve bu UV ışınların biliyoruz ki kanserojen olma etkisi var. Uzun süreli kullanımda sık tekrarda bu UV ışınların zarar verebileceğini biliyoruz. Kullanılmasını demek belki biraz radikal olur ama mutlaka bir güneş koruyucu ile birlikte belki bunlara elimizin maruziyetini azaltmak daha önemli olabilecektir.
4: TürkSat 3A'daki televizyon ve radyo yayınları yeni nesil uydulara aktarıldı ve 573 televizyonla 215 radyo kanalı aktarıldı yeni nesil

0: uydulara ve bu noktada da yaklaşık 1000 frekans ve yayın parametresinin aktarımı sırasında herhangi bir kesinti yaşanmadı.
1: TürkSat 3A üzerinden hizmet veren televizyon ve radyo kanallarının yayınları TürkSat filosundaki yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara aktarıldı. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirilen operasyon yayınlara herhangi bir kesinti yansımadan tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 18 yıldır hizmet veren TürkSat 3A'nın teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle bu aktarımın gerçekleştirildiğini açıkladı. Uraloğlu, yüzlerce frekansın eş zamanlı olarak taşındığı operasyonun sıfır hatayla gerçekleştiğini belirtti. Bu kapsamda yapılan işlemlerle televizyon ve radyo yayınlarının artık yeni nesil uydularla daha kaliteli ve yüksek teknolojiyle sürdürüleceğini söyledi. Türk medya bünyesindeki TV ve radyo kanalları da yayın hayatına artık yeni frekansında daha güçlü şekilde devam edecek. Operasyon kapsamında 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yayın parametreleri yeni adreslerine aktarıldı. Gerçekleşen bu aktarımla birlikte Uraloğlu antenlerin yönünün de değişmediğini söyledi. TürkSat mühendislerinin bir aydır yürüttüğü teknik hazırlıkların ardından gerçekleştirilen geçişte yaklaşık 1000 frekansın eş zamanlı yönetildiği bildirildi. Uraloğlu ayrıca Türkiye'nin uydu teknolojilerinde önemli bir seviyeye ulaştığını vurguladı. TürkSat 6A'nın ardından sırada TürkSat 7A'nın da bulunduğunu belirten Uraloğlu, yeni uydunun da yerli ve milli perspektifle hayata geçirileceğini ifade etti.
0: Erciyes Dağı'nın eteklerinde günün son ışıkları yeryüzünden ayrılırken Bozkır'da bir hareketlilik başlıyor ve toz bulutları havaya yükselip gökyüzüyle birleşince yılkı atları özgürle dört nala koşuyor ve elbette ki o anlarda kartpostalları aratmayan bir eşsiz manzara ortaya koyuyor.
2: Özgürlüğün dört nala koştuğu yer, Erciyes'in eteklerinde bir gün batımı. Yer Kayseri'nin hürmetçi sazlığı. Burası sadece bir doğa alanı değil. Burası her mevsim başka bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. Bu hikayenin başrolünde ise doğayla iç içe yaşayan yılkı atları var. Sazlıklarda ve bozkırda dolaşan atlar gün batımına doğru hareketleniyor. Yüzlerce at aynı anda koşarken toz bulutları gökyüzüne karışıyor. Erciyes'in ardından süzülen güneşin kızıllığı ise bu manzaraya büyüleyici bir atmosfer katıyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden ve dünyanın dört bir yanından Kayseri'ye gelen ziyaretçiler, gün batımıyla birlikte yılkı atlarının oluşturduğu bu görsel şölene tanıklık ediyor. Bir tarafta Erciyes, diğer tarafta özgürlüğün peşinde koşan yüzlerce at ve gökyüzünde günün son ışıkları. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde ise bu manzaranın tüm ihtişamı ortaya çıkıyor. Bozkır'da dört nala ilerleyen atlar, arkalarında bıraktıkları toz bulutları. Kızıla bürünen Erciyes ise sanki bir film sahnesini andırıyor.

Şimdi de sırada gazeteler var. Bu ana kadar aktardığımız haberler ve daha başka haberler. Hem Türkiye'den hem dünyadan tabii ki. Gazetelerde nasıl yer bulmuş kendilerine? Özellikle de elbette ki manşetlerde hangi haberler var? Onlara bakalım. Akşam gazetesiyle başlayacağız ki Akşam gazetesinin manşetinde yeşil vatana çıkarma, mavi vatandan yeşil vatana çıkarma haberini görüyoruz. Hemen detaylara bakalım. Marmaris'teki orman yangınında karadan ulaşımın imkansız olduğu Sarp arazilerdeki alevlere deniz kuvvetlerinin çıkarma gemileriyle taşınan arazözlerle müdahale edildi. Marmaris Adaköy'de önceki gün orman yangınının çıktığı arazinin dik ve karadan ulaşımın

olmaması üzerine deniz kuvvetleri harekete geçti. Çıkarma gemilerine yüklenen arazözler Sarp araziye denizden ulaştırıldı. Aksaz Üst Komutanlığından hareket eden gemiler, sahil güvenlik botları ve büyük su atabilen gemilerle topyekun mücadele başlatıldı. Gece görüşlü 3 helikopterin de müdahale ettiği alevler kontrol altına alındı ki Adalet Bakanı da bu konuyla ilgili orman yangınları ile ilgili yürütülen soruşturmalarla ilişkin bilgi vermişti. 11 kişinin tutuklandığını söylemişti. Akşam gazetesinde yine bu da yer alıyor. Adalet Bakanı Gürlek 1 Haziran'dan bu yana 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 18'ine adli kontrol uygulandığını bildirdi ifadesine yer vermişti Adalet Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Hemen altındaki haberle devam edelim. Körfez Mekke gibi alternatif arıyor. Amerikan Washington Post gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden memnuniyetsizlik duyan Körfez ülkelerinin Mekke Savunma Anlaşması gibi alternatif seçenekleri değerlendirdiğini yazdı. Gazete ABD-İran gerilimi sırasında Körfez ülkelerinin Washington ilişkilerinde hayal kırıklığının arttığını ve bölge ülkelerinin alternatifleri değerlendirdiğini savundu. Avrupalı bir yetkili de Mekke Anlaşması'na işaret ederek bu üç güçlü Müslüman ülkenin savunma ortaklıklarını çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor yorumunu yaptı ve fotoğraf karesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Pakistan ve Suudi Arabistan'ın liderlerini de görüyoruz. Hemen yanındaki haberle devam edelim. Elbette ki Alihan Kuriş'in kardeşinin Hilmi Tuna Kuriş'in evinde bulunan o külçe külçe altınlar da yine Akşam Gazetesi'nde kendisine yer bulmuş. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşinin arandığı firmada 206 adet külçe altın bulundu. Gözaltına alınan Alihan Kuriş ve 31 şüpheli tutuklanırken Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş için Ümraniye'deki bir kimya firmasına operasyon düzenlendi. Gizli kasalar ve otoparktaki araçta yapılan aramalarda kaynağı belirsiz 1 milyar 381 milyon liralık külçe altın, 358 bin Amerikan doları, 102 bin avro ve 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Akşam gazetesinde özellikle öne çıkan haberler bu şekilde. Şimdi Akşam gazetesini bir kenara alalım ve bir diğer gazetemizle devam edelim. Sabah gazetesi. Bakalım Sabah gazetesinde hangi haberler özellikle öne çıkıyor? Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği röportaj var. Onun detaylarına bakalım. El Cezire'ye konuşan Başkan Erdoğan dünyaya önemli mesajlar verdi. Mekke Anlaşması ile ilgili özellikle tabii ki ifadeleri çok dikkat çekiciydi. Bu Mekke Anlaşması'nı imzalayan ülkelerden biri dış saldırıya maruz kalırsa birleşik adımlar atılacak. Anlaşma dünyaya mesaj. Mısır'ın katılımı önemli. Bunun özellikle vurgu yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başka ülkelerin de katılabileceğini, özellikle de Mısır'ın katılabileceğine dair de mesajlar vermişti ki yine Gazze'ye ve Suriye'ye ilişkinde önemli mesajları vardı. Gazze'yi hep desteklemeye devam edeceğiz dedi ve yine Suriye Şam'da bir ziyarette bulunma ihtimalinin olduğuna dair de zaten Suriye Şam kanadından da bir açıklama gelmişti. Devam edelim. Elbette ki 17 Ağustos 1999 Marmara depremi güçlü devlet farkı başlığını atmış Sabah gazetesi. Özellikle de tabii ki o 17 Ağustos 1999 Marmara depremiyle asrın felaketini devlet açısından karşılaştıran bir haber. Bu açıdan önemli. Devletin enkaz altında kaldığı 27 yıl önceki Marmara depremi arziyet, 3 yıl önceki asrın felaketi ise diriliş mucizesi olarak tarihe geçti. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sesini duyan var mı feryatlarıyla hafızalarda yer etti. Afetlere hazırlıktaki zafiyet, iletişim ve koordinasyon rezaleti deprem kadar can aldı. Hükümetten ilk açıklama 6 saat sonra geldi. Ekipler ve yardımlar 48 saat sonra ulaştırılabildi. Evleri yıkılan 200 bin vatandaşsa yıllarca yuvasız kaldı. 6 Şubat 2023'teki asrın felaketi ise devletin hızlı refleksi sayesinde asrın dirilişi olarak tarihe geçti. Ekipler 13. dakikada enkazlara ulaştı.

Depremin ilk saatlerinde binlerce vatandaş kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri kısa zaman içinde hava köprüsü kurdu. Uçaklar, helikopterler, gemiler ve binlerce personel bölgeye sevk edildi diyerek böyle bir karşılaştırma yapılmış oldu ki elbette ki 27 yıl önce hayatını kaybedenler de pek çok ilde zaten dualar ve gözyaşları eşliğinde anıldı. Elbette ki acımız da hiç dinmiyor. Şimdi Sabah gazetesinde yine elbette ki Alihan Kuriş haberine de yer verilmiş. Hayalet Kuriş'ten inkar taktiği başlığı dikkat çekiyor özellikle. Suç örgütü kurma suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in teknoloji kullanmayarak sistemi hayalet gibi yönettiği ortaya çıktı. Milyarlarca lira kayıt dışı parayı kontrol eden Kuriş ifadesinde cep telefonu kullanmadığını söyledi. Kuriş'in operasyonel talimatları başkasına ait telefonlardan verdiği de ortaya çıktı ki 200 kilogram altında ele geçirilmişti. Alihan Kuriş'in kardeşi, firari olan kardeşini ararken yapılan aramalarda. Hemen onun altında Gazze ile ilgili haber var. İsrail ateşkes sürecinde Gazze'de 4091 kişiyi katletti. Abluka yüzünden sıradan ihtiyaçlar için büyük mücadele gerekiyor. Binlerce anne çocuklarının önüne bir tabak yemek bile koyamıyor. Ne yazık ki Gazze'de anne olmak en büyük dram başlığıyla da Filistin'deki Gazze'deki o soykırımın bir başka boyutuna dikkat çekilmiş Sabah gazetesindeki haberle birlikte. Sabah gazetesini de bir kenara alalım ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim şimdi. Hürriyet gazetesinde özellikle de bu arada tabii Süper Lig başlamıştı Cuma günü ve oynanan maçlarla ilgili ilk sayfada da o haberleri görüyoruz. O yüzden spor haberleriyle başlayalım. Tabii özellikle Fenerbahçe ve Gençler Birliği maçında yaşanan bir olay vardı. Küçücük bir çocuğun üzerinden Fenerbahçe formasını bir vatandaş zorla çıkarmaya çalışıyordu. Bu olay çok büyük tepki toplamıştı. Ona bir bakalım. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını zorla çıkaran tribün zorbası tüm Türkiye'den büyük tepki gördü. Tribün zorbası Şenel Akdemir babasıyla maça gelen küçük çocuğun formasını zorla çıkarttırdı. Bu görüntüler tabii sosyal medyada tepki çekince Şenel Akdemir de gözaltına alındı. Ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Tabii Gençler Birliği de holigana tepki göstererek çocuğu Fenerbahçe formasıyla tesislerine davet etti. Yine hemen solunda Beşiktaş'la ilgili 3 puanla başladı diyor. Süper Lig'de Eyüpspor'u yenerek sezona ezeli rakiplerinin aksine 3 puanla başladı. Haberi de özellikle yer alıyor. Hemen onun altındaki haber Türkiye'siz kaybederiz. Güney Koreli otomotiv devi şirketinin sahibi Avrupa CEO'su Martinet, sanayinin rekabet gücünü arttırmak için hazırlık yapan Avrupa Birliği'ni uyardı. Sürece Türkiye'nin de dahil edilmesini isteyen Martinet, Türkiye olmazsa herkes kaybeder dedi. Bunu da belirtmiş olalım. Yine tarikat evinde milyarlık altın başlığıyla Alihan Kuriş olayı da Hürriyet gazetesinde bu başlıkla kendisine yer bulmuş. Hemen bakalım. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve ailesi devasa mal varlığıyla şaşkınlık yaratırken dün bu konuda şok bir gelişme daha yaşandı. O şok gelişmede elbette ki kardeşini ararken o bulunan külçe külçe altınlardı ki zaten ailenin üzerinde de çok sayıda taşınmaz var. En çok da annenin üzerinde bir taşınmazın bulunduğu, yüzlerce taşınmazın bulunduğunu da özellikle dün bahsettiğimiz haberlerde vermiştik. Hürriyet gazetesinde de haberler bu şekildeydi. Şimdi sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet gazetesinde de yine ilk sayfada manşette Gençler Birliği ve Fenerbahçe arasında oynanan ve o çocuğun üzerinden Fenerbahçe formasının zorla çıkarılmasına ilişkin bir haber var. 103 yıllık tarihe saygısızlık başlığı atılmış. Gençler Birliği olayı 103 yıllık kulüp tarihine yapılmış saygısızlık diye kınarken yine o zorba kişiyi de elbette ki kınıyor ve küçük çocuğu Fenerbahçe formasıyla tesislerinde ağırlamak istediğini açıkladı. Fenerbahçe'de minik taraftar ve ailesini Lyon maçına davet etti. Çocuk tribün derneği ise tribünlerdeki her çocuk bizim çocuğumuzdur çağrısında bulundu. Yine Ahmet Spor'un Erzurum Spor'u yenmesi
de haberde milli

Et gazetesinde yer alıyor. Yine Beşiktaş'ın kazanması da Milliyet'te özellikle yer alıyor ama hemen Milliyet'te özellikle farklı haberler olarak Mavi Vatan'da yeni hamle. Çok kısa bakalım. Resmi gazetede dün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak belirlendi. Türkiye'de Milli Park Kanunu çerçevesinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla resmi gazetede de yayımlandı. Bu arada Teknofest heyecanı da artık yavaş yavaş yaklaşıyor. Mavi Vatan bu sene Kocaeli'nde, tarihleri de söyleyelim. Teknofest için geri sayım başladı haberiyle Milliyet gazetesinde yer almış. 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Yine Trump'ın Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke anlaşmasına ilişkin açıklamaları da Milliyet gazetesinde özellikle kendisine yer bulan bir başka haber. Türkiye gazetesine geçelim şimdi. Bakalım Türkiye gazetesinde hangi haberler özellikle öne çıkıyor. Yarısı bizden 81 şehre yayılacak haberini özellikle manşetine taşımış Türkiye gazetesi. 2,5 milyon kişiye konut müjdesi. Her yıl dar gelirli 100 bin aile için konut inşa edilecek. Dönüşüm desteği, kiralık sosyal konut projelerine ağırlık verilecek. AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgeselindeki ana hedeflerinden biri ev sahibi olmayan vatandaş bırakmamak. Bunun için yol haritası hazırlandı. Her sene 100 bin olmak üzere 25 yıl içinde 2,5 milyon sosyal konut üretilecek. TOKİ'nin yapacağı konutlar uzun vade ve düşük faiz avantajıyla vatandaşlara sunulacak. Başta İstanbul olmak üzere her şehirde 500 bin kiralık konut inşa edilecek. Dar ve orta gelirli aileler güvenli yuvalara kavuşacak. Barınma yükü hafifleyecek. İhtiyaç halinde de konut sayısı arttırılacak. Özellikle de tabii gençlerin yuva kurmasının önündeki ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak için de özel projelere ağırlık verilecek. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı da katıldığı her programda özellikle hem gençlere, evlenecek olan çiftlere, hem de elbette ki dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için yeni yeni kampanyalar, projelerden bahsediyorlar ve bu konuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunuyorlar. 18 mezar açtırdı, oğluna kavuştu başlığını görüyoruz. Son 7 Ağustos depremiyle ilişkili bir haber bu. Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Yıkılan şehirler tekrar kuruldu ancak depremde kaybedilen binlerce canın acısı hiç geçmedi. Kocaeli'de Emine Cebeci enkazdan çıkarıldıktan sonra kaybolan oğlunu bulmak için 4 yıl kapı kapı dolaştı. Mahkeme kararıyla 18 mezar açtırıp evladının cenazesine de sonunda ulaşabildi. Haberi burada da Türkiye gazetesinde özellikle yer alıyor. Türkiye gazetesinde bir kenara bırakalım. Son iki gazetemiz kaldı. Yeni Şafak var sırada. Bakalım Yeni Şafak'ta hangi haberleri görüyoruz? Arama kurtarma ordusu 175 bine çıkacak. Afet yönetimiyle ilgili herhangi bir felakette ekiplerin sayısının artırılacağına dair haber Yeni Şafak'ın ilk sayfasında manşet olarak yer alıyor. Onun hemen yanında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. El Cezire'ye verdiği röportajda Avrupa Birliği üyeliğinin artık Türkiye'nin öncelikleri arasında olmadığını söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avrupa'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına istekli görünmediğini ifade etti. Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'tan F-35 konusunda verdiği sözü de tutmasını beklediklerini söyledi. Yine Mekke ittifakına, Mekke anlaşmasına Mısır'da katılabilir ifadesi de yine Yeni Şafak açısından önemli görülen bir başka haber tabii ki. Ölümlerin yarısının nedeni sigara. Hemen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu görüyoruz. Ülkede geçen yıl 8 milyar paket sigara satıldığını, sigara üretiminde Türkiye'nin dünyada ikinci sırada olduğunu açıkladı ve ölüm sebeplerimizin %50'sinin üzerindeki hastalıkların esas sebebi sigara, hareketsizlik ve kilo dedi. Bakan Memişoğlu bunu kullanmaması için insanları motive etmemiz lazım ifadesini kullandı ki zaten bakanlık tarafından da özellikle ilgili kurumlarla birlikte de sigaranın bırakılması için de elbette ki çok sayıda çalışmalar

0: yapılıyor vatandaşlara yardım edilmesi açısından. Bunu da belirtelim. Yeni Şafak'ta da haberler bu şekildeydi. Şimdi son gazeteye geçelim. Son gazetemiz de Yeni Akit gazetesi. Bakalım Yeni Akit gazetesinde neler var? Yeni Akit gazetesinde de partiyi kurduğu Alevilerin oyu için Hacı Bektaş'a koştu. Hangi yüzle gittim başlığını görüyoruz. Tabii yeni partiye ve Genel Başkan Özgür Özel'le ilgili bir haber bu. Hem CHP'nin hem de yeni partinin uzun süredir Alevileri arka bahçeleri oy deposu olarak gördüğünü belirten Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu, Alevilerin zayıf noktalarını istismar ediyorlar. Alevi toplumunun bu uykudan uyanması gerekiyor. Bu tür siyasi oyunlara malzeme olmamalılar diye konuştu. Özellikle de tabii Alevi Ocaklar İnanç ve Kültür Derneği Başkanı'nı Alevilere bir mesaj veriyor ve bu oyuna gelmemeleri gerektiğini söylüyor. Yeni Akit gazetesi de bu şekildeydi. Gazeteleri de tamamlamış olduk böyleliğiyle. Şimdi çok kısa bir araya gidelim, ancak tabii saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Center.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor. Bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Bilimine de başlıyoruz. MHP lideri Bahçeli Türk Gün Gazetesi'nde bir röportaj verdi. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı ve Bahçeli şu ifadelere yer verdi. Bu sürecin milletin büyük çoğunluğunun desteklediğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye yasasının af niteliğinde olmadığını vurguladı. Süreçte şehit ve gazilerle ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmediğini belirtti. Bahçeli, gizli kapılar ardında herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığını ifade etti. Hedefin terörün ülke gündeminden çıkarılması olduğunu söyledi. MHP lideri provokasyon uyarısı da yaptı. Milletimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Süreci çarpıtmak isteyenlere fırsat verilmeyecek dedi. ...17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçse de elbette ki depremin acısı hala taze. Pek çok ilde depremde hayatını kaybedenler dualar ve gözyaşları eşliğinde anıldı. 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçse de depremin acısı hala tazeliğini koruyor. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 1999 Marmara depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. 17 Ağustos günü gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki depremde resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi yaralandı. Türkiye'nin birçok ilinde depremde hayatını kaybedenler dualar ve gözyaşları eşliğinde anıldı. Afetin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 3.02'de zaman durdu. Depremde yitip giden canlar dualarla anıldı. Yalova'da deprem anıtında düzenlenen anma töreninde saatler depremin meydana geldiği 3'ü 2 geçeyi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. İstanbul ve Sakarya'da da törenler yapıldı. Eller semaya açıldı. Sevdiklerini depremde kaybeden vatandaşların dilinden dualar eksik olmadı. Kocaeli'nde yaşayan 70 yaşındaki Emine Cebeci 1999'daki Marmara depreminde enkazdan sağ çıkarılan oğlu kaybolduktan sonra yıllarca onu aradı. Hastanelere baktı, morglara baktı, sokak sokak hatta kapı kapı gezdi. Ve mahkeme kararıyla çok sayıda mezarı da açtırdı. Tam 18 mezar. Ve sonunda o açılan 18 mezardan birinde oğlunun cenazesine ulaştı. Her ne kadar elbette ki şu anda oğlunun bir mezar taşı olsa da acının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.
1: Hani ya, kurtaramayacaklar, bizi kimse yok dedi. Hakkını helal et dedi.
2: Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin üzerinden tam 27 yıl geçti. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Deprem arkasında sadece yıkılan binalar ve sönen ocaklar bırakmadı. Bazı acılar çeyrek asrı aşsa da hiç bitmedi. Tarihler 17 Ağustos 1999'u gösteriyordu. Türkiye Marmara depremiyle sarsıldı. Yaklaşık 45 saniye süren 7,4 şiddetindeki depremde binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Aradan 27 yıl geçti, yaşanan acı hiç unutulmadı. Kocaeli'nde yaşayan 70 yaşındaki Emine Cebeci için de zaman deprem saatinde donup kaldı. Enkaz altından sağ çıkarıldı ancak o can pazarı ve kaos ortamında evladını kaybetti.
1: 27 yıl geçti. Oğlumun tek fotoğrafı bu. Çünkü evimiz enkaz olduğu için bunu da en yakın arkadaşından aldık.
2: Emine Cebeci bir yıl boyunca hastanelerde tedavi gördü. 14 kez ameliyat geçirdi. Ama oğlunu aramaktan vazgeçmedi.
1: 14 kere ayağımdan oldum. Hastaneden çıktım. Yürüyemiyorum. Gene koltukla ilekleriyleyelim. Gölce'ye geldim. Ben kaybettiğim yerden başlayacağım. İşte mezarlar açıldı. 18 mezar açtırdım. 18 mezarda benim oğlum çıkmayacak diye açtırdım ben orayı. Başka kayıplar için. Ama benim oğlum çıktı o mezarın birine. 4 yıl sonra.
2: 4 yıl boyunca Türkiye'yi sokak sokak dolaştı. Emniyetleri, hastaneleri, morgları tek tek aradı. Mahkeme kararıyla 18 mezarın açılmasını sağladı. Amacı sadece kendi oğlunu değil, depremde

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha herkese günaydın. Saatler 8'i gösteriyor. Ara bitti artık ve moderatör sabahın bu saat.

0: de kaybolan tüm evlatları bulmaktı.
1: Biz kayıp aileleri bir araya geldik. Mahkeme sürecim 4 sene sürdü benim. O mezarları aşırabilmek için.
0: Ve yıllar süren mücadelenin sonunda o 18 mezardan birinde oğlu Serkan'ın cenazesine ulaştı. Cebeci evladının cenazesine ulaşmasının acısını 27 yıl sonra bile ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.
2: Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması sürüyor. FETÖ'vari yapılanma özellikle dikkat çekti. Çünkü örgüt sözde Türkiye'de dini bir propaganda yürütürken Almanya'da farklı ilişkiler içindeydi. Bu ortaya çıktı. Peki soruşturmada daha çarpıcı detaylar neler? Haberimizde.
3: Türkiye'yi 17 ayrı bölgeye ayırdılar. Komuta merkezini İstanbul Ümraniye'deki Gümüşsoy Sevim Kur'an Okutma Vakfı olarak belirlediler. Finansal, idari, hukuki ve manevi tüm kararlar buradan alındı. Ulaklar vasıtasıyla illere ulaştırıldı. Türkiye'de başka, Avrupa'da başka politikalar izleyen Alihan Kuriç suç örgütünün ikiyüzlü politikaları tek tek deşifre oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hafta içi operasyon başlatıldı. Ankara merkezli 17 ilde 123 adreste arama yapıldı. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriç'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri Kuriç dahil 32 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Dosyada çarpıcı tespitler vardı. Alihan Kuriç suç örgütünün içinde 16 ayrı özel komisyon kurulmuştu. Çamlıca Kitap Yayı'ndan inşaata, haç ve umreden mutfak, gıda, kermese kadar uzanan bu ağda daimi grup komisyonu örgütün eğiticiyi adayları belirledi. Resmi İşler Komisyonu kamu kurumlarındaki evrakları takip etti. İrşat Komisyonu ise manevi faaliyetleri yönlendirdi. Örgüt sadece dernek ve vakıf gelirleriyle yetinmedi. Devasa şirketler üzerinden muazzam bir finansal gücü yönetti. Bu çarkın başındaysa Alihan Kuriç'in en yakınındaki isimler vardı. Gözaltındaki ayakkabı dünyası ortağı Mehmet Akbacakoğlu, ticari, siyasi, bürokrat ilişkiler sorumlusu olarak lobi faaliyetlerini yürüttü. Alihan Kuriç'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriç, finans yöneticisi olarak para akışının ailede kalmasını sağlarken, asistanı Fahri Can Demir, gizli talimatlarıyla ileten baş danışman olarak hareket etti. Genel muhasebe sorumlusu Mehmet Hilmi Molla milyarlarca liralık kayıt dışı bütçeyi bankacılık sistemi dışından yönetti. Nezih Murat Büyükgöz'e şifreli haberleşme ağını kurarken Metin Günder ise biat sistemine uymayanları cezalandıran hiyerarşik düzen sorumlusu oldu. Skandalın boyutu Türkiye sınırlarını aştı. Tabanına cihat ve dini hassasiyet propagandası yapan, kaçak yurtlarının yıkılması üzerine hükümete savaş açan örgüt, Almanya'da bambaşka bir kimliğe büründü. Köln merkezli İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin 50. yıl dönümüne Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier katıldı. Köln'deki 70 milyon avroluk lüks kompleksin temelini Alman yöneticilerle attılar. Bu sıcak temasların arkasındaysa tabandan gizlenen şok bir taahhütname çıktı. 16 Ekim 2023'te Düsseldorf'ta yapılan resmi görüşmede Kuriç örgütünün Avrupa'ya, Alman devletiyle ilişkilerini ve finansal merkezini korumak için skandal ifadelerin altına imza attı. Hamas'ın İsrail halkına karşı işlediği vahşetlerin koşulsuz kınanması, Hamas'ın terörün sayısız masum insana tarifsiz acılar yaşattı ve Hamas'ın terör saldırılarının kutlanmasına izin verilmeyeceği taahhüt edildi. Türkiye'de tabanını tutmak için Alihan Kuriç'in peygamberle görüşüp kararlar aldığı ve Mehdi olduğu yalanını yayan yapı, Almanya'daki 70 milyon avroluk bütçesini korumak için İsrail yanlısı bildirileri gözünü kırpmadan imzaladı. Bu tarihi ikiyüzlülük soruşturma dosyasının en dikkat çeken uluslararası skandallardan biri olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye bir röportaj verdi ve röportajında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yeni ülkelere açık olduğunu söyledi. Erdoğan Katar merkezli gazeteye konuştu.

0: Mısır'ın da anlaşmaya katılmasının mümkün olduğunu kaydetti. Suriye'nin yalnız bırakılmayacağını belirten Erdoğan, istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını kaydetti. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Gazze'ye desteğinde devam edeceğini belirtti. Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz. Desteklemek için gereken her şeyi yapacağız ifadesine yer verdi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının Türkiye açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu kaydetti. Hürmüz krizine de değindi ve kapalı kalması hiçbir tarafın çıkarına değil dedi. Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına ilişkin Washington'la yürüttüğü temaslara da değindi. Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldığını söyledi. ABD Başkanı'nın bu sözünü yerine getirmesini beklediğini ifade etti. Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliğinin Ankara açısından öncelik olmadığını, kaybeden tarafın Avrupa olacağını da ifade etti. Tam da bu anlaşmaya ilişkin, yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin de ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi. Bu büyük, önemli ve cesur bir adımdır dedi. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Paylaşımında, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten mutluluk duyuyorum ifadesini kullandı ve devam etti. Söz konusu anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti. ABD Başkanı, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmaların bir türlü nihayete varamamasından dolayı İran'ın hedefinde olan Körfez ülkeleri büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Bir yandan da ABD basınında şöyle bir şey konuşuluyor. Washington'ın diplomatik adım atmamasından dolayı ülkeler özellikle endişe duyuyor.
1: Körfez ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik memnuniyetsizliği her geçen gün artıyor. Bölgedeki ülkeler Trump'ın İran'la barışçıl bir çözüm için gerekli diplomatik adımları atmamasından dolayı endişelendi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'in Washington'la ilişkilerindeki zayıflamayı masaya yatırdığı belirtildi. Körfez ülkelerinin ABD askerlerini topraklarından çıkarmayı ele aldığı kaydedildi. Washington Post bir yetkilinin açıklamalarına yer verdi. Adı açıklanmayan Avrupalı bir yetkili, bu kapsamda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dikkati çekti. Yetkili, bu anlaşma üç güçlü Müslüman ülkenin güvenlik ve savunma ortaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor. ABD'nin yetersiz olduğu düşünülüyor dedi. Bazı Körfez ülkelerinde topraklarında ABD'ye ait geniş çaplı askeri tesisleri barındırmaya devam edip etmeme konusunda da tartışmalar yürütüldüğü öne sürüldü. Trump'ın İran politikasının bölgede sıklıkla istikrarsız ve öngörülemez olarak nitelendirildiği ifade edildi. Bir diplomat İran'la savaş öncesinde de bölgedeki ABD güçlerinin sevinçle karşılanmadığını belirtti. ABD askeri varlığının katlanılması gereken bir kötülük olarak görüldüğünü söyledi. Yetkili şimdi ise buna gerçekten ihtiyaç olup olmadığı sorgulanıyor ifadelerini kullandı.
0: İsrail'in zulmü hem Gazze'de hem Batı Şeria'da sürüyor. İşgalci Yahudiler Batı Şeria'da saldırılarına devam ederken bir yandan da Gazze'de ateşkesi dinlemeyip o insani kriz derinlesin, büyüsün diye elinden geleni yapıyor İsrail ordusu. Yani bir yandan saldırılar, bir yandan da Filistinliler en temel ihtiyaçlarına bile ablukadan dolayı ulaşamıyor.
2: Saldırılar ve zulüm aralıksız sürüyor. Ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze şeridinde soykırıma ara vermiyor. Ordu bölgedeki saldırılara yenilerini ekledi. O ordu Han Yunus kentini bombaladı. Saldırı sonrasında gökyüzüne duman yükseldi. Savaş uçakları kent merkezini ve etrafındaki yerleşim yerlerini hedef aldı. Kısıtlı imkanlarla enkazlarda cenaze aramaları sürüyor. Filistinliler kendi çabalarıyla iki evin enkazından onlarca Filistinlinin naaş ve kalıntılarını çıkardı. Bölgedeki Filistinliler gıda ve su kriziyle de mücadele ediyor. Yerlerinden edilen siviller abluka sebebiyle insani yardımlara ulaşamıyor.
3: Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir ilerleme yok. Hiçbir adım atılmadı. Hayat aynı. İnsanlar gibi içmek için bize bir damla su bile gelmiyor.
2: Yıllardır süren zulüm dayanılmaz hale geldi.
4: Suyu depolayacak 250 litrelik bir su tankım yok. Sadece 7 kişi için az miktarda suyum var. Gördüğünüz gibi günde sadece bir kere su alabiliyoruz.
2: İsrail ateşkes dinlemezken Hamas bölgedeki huzur için bir adım daha attı. Hamas heyeti kalıcı ateşkes için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor. Öte yandan Batı Şeria'da da durum aynı. İşgalci Yahudiler Nablus'un güneyinde bulunan Kusra beldesinde Filistinlilerin evlerine ve ailelerine saldırdı. El Halil kentinde ise İsrailliler Filistinlilerin topraklarını gasp ederek ateş açtı. Aynı aileden 3 kişi yaralandı. İsrail askerleri de Filistinlilerin esnafların dükkanlarını kapatmaya zorladı. Esnafların kepenklerini indirmeye zorlarken gazetecilerin çekim yapmasını da kısıtladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Tamar Ben-Gvir de Batı Şeria'nın fiili halkı için yeni bir adım attı. Yahudi yerleşimcilere ilişkin kolluk yetkililerinin ordudan alınarak polise devredilmesini öngören bir plan hazırlanması talimatı verdi.
0: Avrupa'dan yola çıkan ve Filistin'deki Gazze'deki sivillere yardım ulaştırmayı amaçlayan Filistin konvoyu Irak'ta İbrahim Halil sınır kapısında günlerdir bekletiliyor. Bekletilme sebebi de İsrail hükümetinin elbette ki izin vermemesi, o yardımların girişine izin vermiyor. Tabii Filistin konvoyu bununla ilgili kamuoyuna bir çağrıda bulundu. Açlık grevine başladıklarını söylediler. Bir yandan da İstanbul'daki eylemciler Filistin için toplandılar. Irak konsolosluğuna gittiler ve orada Iraklı yetkililere Filistin konvoyu yalnız değildir çağrısında bulundular.
5: Bugün ya da yarın kara veya deniz yoluyla Gazze ve Filistin üzerindeki ablukayı kıracağız. Geliyoruz kardeşlerimiz. Bizi bekleyin inşallah.
6: 52 derece sıcak, açlık, susuzluk. Ancak şartların zorluğu onları durdurmaya engel olmadı. Avrupa'dan yola çıkan Gazze'nin sesi olmaya, masum sivillere yardım ulaştırmayı hedefleyen Filistin konvoyunun İbrahim Halil sınır kapısındaki çaresiz bekleyişi günlerdir sürüyor.
7: Gerek vatandaşlar olarak gerekse insani yardım konvoyu olarak haklarımızı kabul ettiremiyoruz. Bu nedenle bugünden itibaren açlık grevine başlıyoruz.
6: Filistin konvoyunda bulunan aktivistler seslerini duyurmak için çağrıda bulundu. Yapılan görüşmeler neticesinde konvoya geçiş izni tanınmaması üzerine açlık grevine başladıklarını açıkladılar.
8: Filistin'de hayat durmuşken biz de hayatımıza devam etmiyoruz.
9: Filistin'in özgürlüğü için kapıları açın.
6: İstanbul'da ise Irak konsolosluğu önünde açıklama yapıldı. Konvoyun siyasi bir çatışmanın tarafı olmadığı, Filistin halkıyla dayanışma amacı taşıyan sivil ve barışçıl bir girişim olduğu vurgulandı. Konvoyun yoluna devam edebilmesi için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu nezdinde girişimlerde bulunulduğu belirtildi. Irak makamlarına da çağrı yapıldı. Talebimiz ayrıcalık değil, barışçıl bir girişimin yoluna devam edebilmesidir. Açıklama Filistin konvoyu yalnız değildir, Filistin yalnız değildir mesajıyla sona erdi.
0: İsrail güçleri bir yandan da Suriye'nin güneyinde bulunan Kuneitra ilinde ihlallerine devam ediyor. Sadece bununla da yetinmiyor İsrail güçleri. Yine güney kırsaldaki Sayda köyünde de askeri kontrol noktaları kurdu ve İsrail askeri bölgedeki araçları durdurarak geçişlere hiçbir şekilde izin vermiyor. İsrail ordusu 3 askeri araçla Sayda köyüne baskın düzenledi. Köy girişinde kontrol noktası kurdular. Araçları durdurarak geçişlere izin vermediler. Uygulama nedeniyle bölgedeki trafik yaklaşık 1,5 saat aksadı. İsrail ordusu daha sonra bölgeden çekildi. İsrail güçleri gece saatlerinde de Kuneitra kırsalındaki Rafit köyünde bazı evlere baskın düzenleyerek arama yapmıştı. Ordu, Beşar Esed rejiminin devrildiği günden bu yana Suriye'de işgal ettiği Dera ve Kuneyt

0: Petra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şuara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi. Yıllardır süren Rusya ve Ukrayna savaşında da karşılıklı misillemeler, saldırılar var. Rusya Ukrayna'nın limanlarına saldırırken Ukrayna'da Rusya'nın sanayi tesislerine hedef aldı. Rusya'nın Samara kentinde Rusya Federal Uzay Ajansı hedef alındı. Ajans bünyesinde faaliyet gösteren bir tesise seyir füzeleriyle saldırı düzenlendi. Rus yetkililer de saldırıda bölgedeki sanayi altyapısının hedef alındığını açıkladı. Samara'da hava savunma güçlerinin büyük çaplı bir füze saldırısını püskürttüğü belirtildi. Kentteki sanayi tesislerinde sınırlı hasar meydana geldiğini söyledi. E-ticaret platformu Wireberries'in Rusya'nın Padolsk şehrinde bulunan lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendi. Tesiste İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığı kaydedildi. Ukrayna'nın Rus bölgelerine yönelik gece boyu süren saldırılarında 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rusya ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef aldı. Bölgede yangınlar çıktı. Rusya, Karadeniz'deki Ukrayna hedeflerine yönelik peş peşe saldırılar gerçekleştirdi. Rus İHA'ları Ukrayna'nın Odessa, Yuzhny ve İzmail limanlarını vurdu. Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğu bildirildi. Rus saldırılarında 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerinden Ukrayna'ya taarruz silahları sevk etmeye hazırlanmasını güven sarsıcı olarak tanımladı. Gönderilecek silahların çokluğuna dikkat çekildi. Bu silahlar arasında 12 yaylım ateş roket sistemiyle bunlara ait 2500 misket füzesi bulunmakta denildi. Bu girişim güveni zedeleyecektir. Ülkeler geri adım atmalı ifadelerini kullandı. Dünyada çok sayıda depremler meydana geliyor ve çok sayıda ülke de beşik gibi sallanıyor deyim yerindeyse. 10 Ağustos'ta Kolombiya'daki depremde artık hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e yükseldi ki Endonezya'da da kıyılarda, Endonezya kıyılarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde de ne yazık ki can kaybı artıyor.
1: Pasifik ateş çemberinde yer alan Endonezya 7,7 büyüklüğünde yıkıcı bir depremle sarsılmıştı. Depremin yıkıcı etkisi ortaya çıktı. Hasarın boyutu gözler önüne serilirken can kaybı da artıyor. Deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Doğu Nusa Tenggara eyaletinde çok sayıda binanın yıkılmasına ve hasar görmesine yol açtı. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Yetkililer tsunami uyarısı yayımladı. Kıyı bölgelerindeki halk daha yüksek kesimlere yönlendirildi. Deniz seviyesinde tehlikeli bir yükselme tespit edilmemesi üzerine uyarı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı. Afette en az 45'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Endonezya'da meydana gelen depremlere Türkiye'den taziye mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı yaşanan can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu belirtti. İspanya'dan da deprem haberi geldi. Ülkenin güneyindeki Granada'da 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Can kaybı veya yaralanma olmadı. Bölgede maddi hasar meydana geldi. İspanyollar büyük panik yaşadı. Tedbir amacıyla evlerini terk ederek geceyi sokaklarda geçirdiler. Endülüs yönetimi vatandaşlara hasar gören yapılardan uzak durmaları uyarısı yaptı. On Ağustos'ta Kolombiya'da meydana gelen depremin hasarı da gün yüzüne çıkıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 290'dan fazla kişi hayatını kaybetti. 15 ilde 448 kasabada etkili olan depremden 54.008 ailenin etkilendiği bildirildi. Öte yandan hükümet yeniden yapılanma planı hazırlıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki göçmenlere uygulanacak olan güçle ilgili tartışmaları alevlendirecek bir adım atılmak üzere ki ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi bu noktada personeline 380 volta kadar elektrik şoku verebilen özel bir

0: Eldiven üretmeye hazırlanıyor ki bu proje için tam 20 milyon dolar bir bütçe ayrıldı. Tabii ki insan hakları dernekleri de örgütleri de bu durumu gereksiz ve adaletsiz, acımasız diyerek eleştirdi.
1: 380 voltaja kadar elektrik verebiliyor, dokunduğu kişiyi kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor. ABD göçmenlere yönelik güç kullanımında tepki çeken yeni bir adım için harekete geçti. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı ICE sahadaki ajanlarını ve memurlarını elektroşok eldivenleriyle donatacak. Kurum Mart ayına kadar binlerce cihaz almayı planlıyor. Bu proje için 10 ila 20 milyon dolar arasında bütçe ayrıldı. ABD'de standart bir elektrik prizi 120 volt akım sağlarken bu özel eldivenler direnen kişilere doğrudan cilde temasla 380 volta kadar şok verebiliyor. Bir düğme ile aktif hale gelen ve saniyede 30'a kadar elektrik darbesi ileten eldivenler kişiyi 3 saniyeden kısa sürede etkisiz hale getirmek üzere tasarlandı.
2: Bastığınız bir güç düğmesi var. Işık yanıyor ve o anda aktif hale geliyor. Yani vücudumun herhangi bir yerini dokunabiliyorum. Elimi tutacak olsam bile, ki bunu yapmayacağım. Zaten deneyimledim. Yapmayacağım. İyi hissettirmiyor.
1: Bu eldivenler daha önce bazı hapishanelerde mahkumlar üzerinde kullanılmıştı. Şok tabancalarının aksine vücutta yanık veya temas izi bırakmıyor. Ayrıca içindeki mikro işlemci sayesinde ne zaman kullanıldığı kayıt altına alınıyor.
2: Bunu çok sınırlı kullanıyoruz. Çünkü gerginliği azaltma yöntemimiz vakaların yaklaşık %90'ında işe yarıyor. Ama kullanmak zorunda kaldığımızda bilmek güzel. Sonucun daha tahmin edilebilir olduğunu biliyorum. Çünkü bunları fiziksel olarak kullanmak zorunda kalırsam mahkum üzerinde kalıcı bir etkisi olmayacağını biliyorum.
1: Ancak bu cihazların göçmenler üzerinde kullanılacak olması büyük bir insan hakları tartışması başlattı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, ICE'nin hali hazırda güç kullanmakta çok aceleci olduğuna dikkat çekerek planı eleştirdi. Demokrat yetkililer uygulamayı gereksiz ve acımasız olarak niteledi. Üretici firma, eldivenlerin hamileler, yaşlılar, çocuklar ve ağır engelliler üzerinde kesinlikle kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

0: Süper Lig'de Gençler Birliği ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta 4 yaşındaki bir çocuk babasıyla birlikte tribünde oturuyordu ve Şenel Akdemir isimli kişi şüpheli de sarı lacivertli formayı çocuğun üzerinden zorla çıkarmaya çalıştı. Sosyal medyada büyük tepki topladı bu hareket. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da kişi hakkında gözaltı kararı verdi ve ev hapsi şeklinde de adli kontrol uygulandı. Fenerbahçe tarafından da konuyla ilişkili bir gelişme yaşandı. Hem çocuğu hem de ailesini İstanbul'da ağırlayacaklarını açıkladı.
1: Dört yaşındaki çocuğun formasını zorla çıkarttırdı, tribünü birbirine kattı. Sosyal medyada tepki çekti. Görüntüler Ankara'daki Eryaman Stadyumu'ndan. Gençler Birliği ile Fenerbahçe Süper Lig'in birinci hafta mücadelesi için karşı karşıya geldi. Ancak maçtan çok tribünde yaşanan o gerginlik konuşuldu. Bir Gençler Birliği taraftarı Fenerbahçeli çocuğun formasına tepki gösterdi. 4 yaşındaki çocuk ve babasına sert çıktı. Araya polis girdi, olayın büyümemesi için forma çıkarıldı. Görüntülerse sosyal medyada büyük tepki topladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli hakkında sporda şiddetin önlenmesi kanunu ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Şenel Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Gençler Birliği Spor Kulübü yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe cephesinden de açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp sosyal medya paylaşımında

0: çocuk ve ailesiyle iletişime geçildiğini belirtti. Göktuğ ve ailesini salı günü oynayacağımız Olympic Lyon karşılaşmasında misafir edecek minik taraftarımızı Fenerbahçe ailesinin sıcaklığıyla ağırlayacağız notu düşüldü. Çocuğa verilen tepkinin sporun birleştirici gücüyle bağdaşmadığına yer verildi.
1: İstanbul polisinin dikkati bir saldırıyı önledi. Kadıköy'deki iş yerini kurşunlama talimatı alan çete hemen yakalandı ki hem çete lideri yani eylem planını veren çete lideri hem de 5 kişi bununla birlikte 5 şüpheli başarılı bir operasyonla gözaltına alındı.
2: Durdurulan araç çeteyi çökertti. Kadıköy'de yapılacak kanlı eylem son anda engellendi. Talimatı veren Azılı Firari Esenyurt'ta yakalandı. İstanbul'da polis asayiş denetimindeydi. Şüphe üzerine bir araç durduruldu. Lüks araçta yaşları 19 ila 28 arasında değişen 5 şüpheli vardı. Üzerlerinden ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Sorguda polis örgüt üyelerinin eylem hazırlığında olduğunu öğrendi. Esenyurt'taki bir hücre evinden eylem talimatı veren şüphelinin peşine düşüldü. Çete eğer polisin dikkati sayesinde yakalanmasaydı Kadıköy'de bir iş yerini kana bulayacaklardı. Tetikçilere talimat veren ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt lideri için polis harekete geçti. Şüpheli özel harekat polislerinin şafak baskınıyla yakalandı. 5 şüpheli kasten öldürme, suç örgütü kurma ve üye olma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ankara'da zehir tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda eğlence mekanları basıldı ve 18 şüpheli gözaltına alındı.
2: Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Başkentte gerçekleşen operasyonda 17 şüpheli ve 5 eğlence mekanına operasyon gerçekleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele ekipleri suça geçit vermiyor. Son olarak gerçekleştirilen operasyon fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına yönelik olarak gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 7 işletmeciye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda narkotik ekipleri tarafından 11 şüpheliyle birlikte 5 işletmeci gözaltına alındı. 6 şüphelinin ve 2 eğlence mekanı işletmecisinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa çok yönlü olarak devam ediyor.
1: İstanbul Çatalca'da ailesiyle tartıştıktan sonra bir kişi kendisini eve kilitledi ve cinnet getirdi. Jandarma ekiplerine de ateş açtı. Ancak jandarma ekipleri bu ikna sürecinde sabırla bekledi ki şüpheli de zaten 4 günün sonunda pes etti ve teslim oldu.
2: Kendisini eve kilitleyip jandarmaya ateş açtı. Silahlı saldırgan alarmı 4 gün sürdü. Ekiplerin sabırlı takibi sonuç verdi. Günler süren mücadelenin adresi İstanbul Çatalca. Yalıköy mahallesinde yaşayan İrfan Aktürk ailesiyle tartışma yaşadı. Aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Aktürk'ün babası fenalaştı. Babasının hastaneye kaldırılmasının ardından Aktürk evin kapılarını tek tek kapattı. İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ekiplerine de silahla karşılık verdi. Ortalık bir anda karıştı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Ancak şüpheli de pes etmedi. Silahını bırakmadı. Çok sayıda uzmanın katıldığı ikna çalışmaları gece gündüz demeden sürdü. Aktürk 4 günün ardından evinin bahçesine çıkarak silahını bıraktı ve gözaltına alındı.
1: İstanbul Beyoğlu'nda Kasımpaşa ve Trabzonspor arasında oynanan maçta taraftarlar havai fişek patlattı ki bu durum az kalsın bir faciaya neden oluyordu. Çünkü stadyumun yanında bulunan 5 katlı bir bina vardı ki zaten o binanın 4. katına isabet etti havai fişek ve yangın çıktı.
2: Maçtaki havai fişek evi küle çevirdi. Yükselen alevler korkuttu. Yangında şans eseri can kaybı yaşanmadı.

0: İstanbul Beyoğlu'nda Kasımpaşa Trabzonspor maçı için taraftarlar bir araya geldi. O anlarda kontrolden çıkan havai fişek bir evin penceresinden girdi. Odaları alevler sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Alevler hızla söndürüldü. Neyse ki ev boştu. Felaketin eşiğinden dönüldü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
1: Adana'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi ki özellikle de Adana'nın Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde çok etkili oldu. Tabii olumsuzluklar da meydana getirdi.
2: Önce yağmur, sonra sağanak. Adana'da aniden başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sadece yağış değil, kuvvetli rüzgar da etkili oldu. Özellikle Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde etkisini artıran yağış ve rüzgar nedeniyle bazı noktalarda olumsuzluklar yaşandı.
3: Bu sıcak havada da iyi oldu da.
2: Kuvvetli rüzgara dayanamayan bir evin çatısı yerinden koptu. Çatı sokak ortasına düştü. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik telleri de koptu. Ayrıca kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağış ve rüzgar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer kuvvetli yağış ve rüzgar sırasında vatandaşların dikkatli olması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.
1: Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı nedeniyle 63 yaşındaki bir kişi hastanede tedavi görüyordu ancak ne yazık ki hayatını kaybetti. Dikkat çeken bir başka şey de 2020 yılında hayatını kaybeden bu kişinin kuzeninin de yine kene vakası dolayısıyla hayatını kaybettiğiydi. Sivas'ta Kızılca köyünde yaşayan 6 çocuk babası Bekir Selvi'ye arazide kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi yakınları tarafından durumu fark edilerek hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra tıp fakültesi hastanesine sevk edildi. Selvi hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak yaşam mücadelesini kaybetti. Hastane morgundan yakınları tarafından teslim alınan Selvi'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Kızılca köyüne götürüldü. Hayatını kaybeden Bekir Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de Haziran 2020'de kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Doğum oranları düşüyor. Türkiye yaşlanıyor ki bu yüzden zaten hükümet bu yılı, gelecek 10 yılı aile ve nüfus yılı olarak ilan etmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da katıldığı her programda özellikle buna dikkat çekiyor ve tabii ki özellikle de gençlerin evlenip çocuk sahibi olması konusunda da çok fazla nakdi yardımlar yapılıyor ki yapılacağına dair de yine başka projelerin gelişmelerinde olduğuna dair dikkat çekildi. Şimdi bu konuyla ilgili bir yemek programında ünlü şefler de buna dikkat çekti. Hanedeki çocuk sayısının azaldığına vurgu yaptı ve Aile Bakanı Göktaş da şeflere bu farkındalık dolayısıyla teşekkür etti.
4: Türkiye'deki evlerin %52'sinde hiç çocuk yokmuş. Geçen gün Bakan Hanım'ın açıklamalarını dinledim ben. Şoka girdim yani.
5: Doğum oranı çok düştü.
4: 2.4'lerdeymiş bizim. Doğum oranı şu anda bir küsürlere düşmüş.
6: Türkiye'de doğum oranları ciddi oranda düştü. Ünlü şef de bu konuya dikkati çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu farkındalığa teşekkür etti.
7: Mehmet Şef'e çok teşekkür ederim bu farkındalığı oluşturduğu için. Televizyonlarda, programlarda, dizilerde nüfus ve aile ile ilgili konular daha fazla gündeme gelmeli.
6: Bir yemek programında da dikkat çekilen düşük doğum oranları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından da ilgiyle karşılandı. Ancak istatistikler çok ciddi. Türkiye'de hanelerin %57'sinde 18 yaş altı bulunmuyor.
7: Bugün Türkiye'de hanelerimizin %57'sinde 18 yaş altında hiç çocuk bulunmuyor. Bunu değiştirmemiz lazım. Aile ve nüfus 10 yılını da işte bu yüzden önemsiyoruz.
6: Bakan Göktaş, genç nüfusuyla ön plana çıkan Türkiye'nin geçmişteki kalabalık aile hayatına dikkati çekti. Şimdi Türkiye giderek yaşlanıyor. Yaşam süresi uzuyor ancak doğum oranları giderek azalıyor.
7: Çünkü aile bizim en güvenli limanımız, en değerli sığınağımız. Bir çocuğun eksikliği sadece bir odanın sessizliği değildir.
6: Bakanlıkta ilk çocuğa tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuğa 6 yaşına kadar her ay 1500 lira, 3 ve daha fazla çocuk içinse 6 yaşına kadar ay ay 5000 lira ödeme sağlıyor. Yemek yarışmasının şefi Somer Sivrioğlu ve İtalyan şef Danilo Zanna da doğum oranlarına dikkati çekti.
5: Doğum oranı çok düştü.
4: Herkese çocuk yapsa.
1: İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 104 yaşındaki Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya'ya hasta yatağında yatarken Güney Kore Büyükelçiliği tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi ve elçilik tarafından Abdülhadi Yeşilkaya'ya da bir plaket takdim edildi.
8: Vefat edin böyle olur. 104 yıllık asırlık çınara Kore'den anlamlı sürpriz geldi.
9: Ankara'dan geliyor Hacı dedem senin için.
8: 104 yıllık ömre kaç hikaye sığar bilemeyiz ama Abdülhadi Yeşilkaya'nın hikayesinde koskoca bir tarih yatıyor. Türkiye'nin Kore Savaşı'na gönderdiği kahraman askerlerden biri olan asırlık gazi, şimdilerde Büyükçekmece Celaliye'deki evinde sağlık sorunlarıyla mücadele ederken kapısını çalan sürpriz konuklarla adeta zamanda tatlı bir yolculuğa çıktı.
10: Burada sizin fotoğrafı çekebilirsin.
8: Yarım asrı deviren dostluk unutulur mu hiç? Güney Kore Büyükelçiliği yetkilileri ahde vefa örneği sergiledi. Gazi Yeşilkaya'nın kapısını çaldı. Ellerinde özel bir şükran plaketiyle içeri giren heyet, Yeşilkaya ailesine duygu dolu anlar yaşattı. 70 yılı aşkın süre geçse de Kore halkının Türk askerini duyduğu o meşhur vefa borcu bir kez daha içleri ısıttı. Bir plaketten çok daha fazlası olan bu ziyaret, 104 yaşındaki Gazi Yeşilkaya'nın yüzünde tatlı bir tebessüm bıraktı.
1: Eskiyen zincirler yenilendi, bozulan seleler onarıldı. İstanbul Kartal'da bisikletin al gel etkinliği düzenlendi ve çocuklar hem bisikletlerini tamir ettirdi oradaki atölyelerde hem de doyasıya eğlendiler. Bir de akrobasi parkuru vardı. İşte o da özellikle eğlenceli görüntülere, anlara neden oldu.
11: Bir yerde böyle bir etkinlik olması çok güzel bir şey. Günler öncesinden haberimiz oldu. Vallahi o heyecanla geldik. İyi ki yapmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar da çok mutlular. Yüzlerinden belli oluyor.
8: Pedallar bu kez hem tamir hem eğlence için döndü. Eskiyen, yıpranan, belki de uzun süredir kullanılmayan bisikletler yeniden yollarla buluştu.
12: Çocukları seviyoruz. Müşterilerimizi seviyoruz. Bir bağ kurmak istedik. Okul öncesi söylediğim gibi çocuklarımızın garajlarına bisikletlerini sağlam koymaları için bir dahaki sezon hazırlıkta okul öncesi mutlu olsunlar, yüzleri gülsün diye bu şekilde bir karar aldık.
13: Ön tekeri patlak, ön tekeri yapacağım. İki frende iki freni sıktıracağım. Bir de arka vitesin bir atmıyor onu yaptıracağım.
14: Bisiklete neler yapıldı bugün, neler yapılacak burada?
15: Bisikletin havaları kontrol edildi, akortları kontrol edildi, fites ayarları kontrol edildi. Genel bakım yapılıyor şu anda. Yani eksik ne varsa onu gidermeye çalışıyoruz.
14: Peki bugün buraya gelen çocukların bütün bisikletleri kontrol edilecek mi?
15: Tabii ki yeteri kadar personelimiz var. Tamam, elden geçecek.
8: Bir süpermarket zincirinin bisikletini al gel organizasyonu kapsamında Kartal'da bisiklet tamiri şenliği düzenlendi. Etkinliğe gelen çocukların bisikletleri tamir atölyelerinde onarıldı. Fakat şenlik sadece tamirle sınırlı kalmadı.
12: Bizi çok mutlu ediyor bu etkinlik. Çocuklarımıza okul öncesi mutlu başlamaları için firma olarak bir destek olalım istedik. Katılım bizi çok mutlu etti. Çocukların gülmesi, mutlu olması bizi de çok mutlu ediyor açıkçası.
11: Yani sırf bu etkinlik için Gebze'den geldim yani, düşünün.
14: Çocuklar için de değdi sanırım. Çocuklar
11: için Gebze'den geldim yani.
14: Onlar da gülüyor.
11: Evet, yani güzel vakit geçirmeleri için, çocuklarla kaynaşmaları için
5: Geldim.
8: Bisikletler ustaların elinde bakımdan geçerken çocuklar için de etkinlik alanında renkli, eğlenceli alanlar hazırlandı.
5: Abi benim arka fren balatam yamuldu. Onun için başka bir balata getirdim. Onu taktıracağım sadece.
14: Sadece fren balata.
5: Sadece. Başka hiç yok.
14: Peki bisikletini burada tamir ettireceğin için mutlu musun? Etkinlik de var. Birbirinden farklı etkinlik alanları var.
5: Ne güzel.
8: Şenliğin en hareketli noktalarından biri ise akrobasi parkuru oldu. İsteyen bisikletiyle, isteyen kaykayıyla parkura çıktı. Çocuklar ve gençler hem yeteneklerini sergiledi hem gün boyunca düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.
16: Abi çok güzel bir etkinlik olacak şu an. Çok güzel bir etkinlik harbiden. Bayağı mutluyuz ve heyecanlıyız.

0: buradaki bütün arkadaşlara çok başarılar diyelim, ekip arkadaşlarıma. Ve bayağı bir İzmir'den geliyorum bu arada. Bütün hareketleri deneyeceğim ve insanları sergileyeceğim, çok mutluyum.
1: Zaman değse de el emeğinin değeri hiç değişmiyor. Bandırma'da iki kadın unutulmaya yüz tutan geleneksel halı dokuma sanatını hem çocuklarla hem gençlerle buluşturuyor. Amaçları ise geçmişte kalan bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak.
2: Karadeniz Büyükçek el sanatları olarak 30 yıldır uğraşıyorum. Dekoratif el sanatlarına yeni geçiş sağladık halı ve kilim dokumayla. İnşallah bu sektörde de unutulmaya yüz tutmuş tarihi kültürel sanatlarımıza sahip çıkmak adına Bandırma'da böyle bir akım oluşturduk. İnşallah da güzel ilgi alaka gördük.
3: İlk etapta mesela öğrenci tezgahlarımızla çocuklarımıza işte ilmek almayı, deseni kodlamayı falan öğretmeye çalışıyoruz. Daha sonra ilerlediklerinde artık diyoruz ki tamam sen bu işi öğrendin, hadi gel bakalım ilmek atalım diyoruz. Böylelikle farklı kesimlere, gençlere ulaşmaya çalışıyoruz.
4: Bandırmalı Ayşe Çınar ve Hülya Sert için bu tezgahlar sadece üretim yapılan bir yer değil. Onlar el emeğiyle kültürel bir mirası geleceğe taşıyor. Üstelik bu sanatın yarınlara ulaşması için çocukları ve gençleri de dokuma tezgahlarıyla buluşturuyorlar.
2: İlmek atmayı bildikten sonra tabii ki temel aşamaları var. İşte çözgüsünü atmak, varan gelen deriz orada ön arka tellerini birleştirmek ve daha sonra düğüm atmak, atkısını atmak. Yani bu şekilde aşamalar halinde zaten eğitimde veriyoruz, gösteriyoruz.
4: Önce ilmek atılıyor, ardından düğümler, atkılar ve motifler geliyor. Sabırla işlenen her ilmek halının üzerinde bir desene dönüşüyor. Ancak bu kadarla da sınırlı değil, dokuyanlar duygularını ve anılarını da ipliklere işliyor.
3: Evet, maalesef artık günümüzde el dokuma halısı yok. Biz de istiyoruz ki gençlerimiz bunlarla tanışsınlar.
4: Geleneksel Türk motifleri çocukların ellerinde de hayat buluyor. Öğrenci tezgahlarında ilk ilmeklerini atan çocuklar zamanla desen kodlamayı ve el dokumasını öğreniyor. Amaç yüzyıllardır yaşayan bir sanatın yeni nesillerle buluşması.
2: İlmek ilmek duygularınızı, hislerinizi, yaşadığınız o anı yüklüyorsunuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda görsel olarak meydana çıkaracağız. Bu oluşumda, bu projede herkesi bekliyoruz. Eflera'ya, ilmek ilmek duygularımızı işlemeye herkesi bekliyoruz.
4: Bandırma'da bir de ortak bir halı dokunuyor. Tezgahın önünden geçen herkes bir ilmek atarak bu çalışmaya katkı sunuyor. Böylece ortaya sadece bir halı değil, Bandırma'nın ortak hatırası çıkıyor.
3: İşte geleneksel Türk motifleriyle bir hemhal olsunlar. Emek nasıl bir şeymiş onu öğrensinler diye elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz.
4: Kimi için bir ilmek, kimi için yıllar öncesinden kalan bir gelenek. Ayşe Çınar ve Hülya Sert iplikleri birbirine bağlarken geçmişle gelecek arasında da bir köprü kuruyor. Ve o köprü her ilmekte biraz daha uzuyor.
1: Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında deniz yüzeyine çıkan Yunus, çevredeki vatandaşları ve balıkçıları oldukça heyecanlandırdı. Özellikle de Yunus'un peş peşe sıçrama hareketleri yaptığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Marmara Denizi'nin Karacabey açıklarında görülen Yunus, bir süre sahile yakın yerde görüntülendi. Deniz yüzeyine çıkan Yunus'un o anları renkli görüntüler oluşturdu. O anlara tanıklık eden vatandaşlar, Yunus'un hareketlerini cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülerde Yunus'un peş peşe sıçradığı ve kısa süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. Kurşunlu açıklarında yaşanan bu anlar, bölgedeki doğal yaşamın renkli görüntülerinden biri olarak kameralara yansıdı. Şimdi bu haberle birlikte araya gidiyoruz ama saat başında Elif Akkaya Kuter analiz sentezle sizinle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Bir mutasavvıf sanatkar, bir de gazeteci yazar. İki kadim dostun bir göz aşinalığından başlayıp 40 yıllık dostluğa yaslanmışlığının iki kapak arasına girmiş son durağı bir kitap. Sen bu dünyaya niye geldin? Gazeteci Ahmet Tezcan soruyor, Ahmet Özhan anlatıyor. Soru yeni bir soru değil elbette. Hafızamıza Yunusça kazınmışlığı da

sorar. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Evet, yeni değil ama eskimiş de değil. Zihin ve kalp egzersizlerinde çok güçlü, çok ağır bir yeri var. Tezcan soruyu bir kez daha sorunca Özhan, asıl soru bu

okuru iki dostun sohbetine şahitlikle başlatsa da kendi sorusunu kendine hatırlatması ve yöneltmesi için bir teklif ve fırsat. İnsan için iman, İslam, derviş olabilmek, geçmişe özlem mi, bugün de var olabilmesi mümkün mü? Bu değerlere dönüş, bağlanış, irade mi, nasip mi? Kararın huzuru ne, imtihanı ne? İncitmek yanlış. Peki ya incinmek? O da bir başka hata mı? Ya incinmemek mümkün mü? Buyurun size insanlık hallerinin çeşitli soruları. Liste hayli uzun. Ama gelin biz o baştaki soruya dönelim, izi oradan sürelim. Yunus'u anarak diyelim, sen bu dünyaya niye geldin? Herkes kendi adını koysun Cenab-ı Yunus'un yerine ve sorsun. Bakalım ne kadar yanacak yüreğimiz?

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkayakuter, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analiz sentezle değerlendireceğiz. Ankara gündemine gitmeden önce de hafta sonundan bugüne yansıyan ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan El Cezire'ye bir röportaj verdi. Röportajda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yeni ülkelere açık olduğunun altını bir kez daha çizdi. Trump'tan da Mekke Anlaşması'na destek

destek geldi. İkinci başlığımız da bu. Büyük, cesur ve önemli bir adım diye bahsetti Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak niteledi. Evet, 27 yıldır dinmeyen acı. Bugün 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü. O bir ülkenin ortak acısının yaşadığımız en kötü günlerden birinin 27. yılı. 99'daki Marmara depreminin üzerinden bu kadar zaman geçti. Depremin acısıysa hala taze. Türkiye'nin birçok ilinde depremde hayatını kaybedenler için dualar ve gözyaşları eşliğinde anmalar vardı. Kur İş Örgütü'ne operasyon şifreli yazılım deşifre oldu bu kez de. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmada çete lideri Alihan Kuriş dahil 32 kişi dün tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma giderek derinleşiyor. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in evinde 1 milyar 340 milyon lira değerinde külçe altın dudak uçuklattı. Süper Lig heyecanı başladı. Büyüklerde tek kazanan Beşiktaş oldu. Süper Lig heyecanı başladı dedik. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk maçı Galatasaray'la Arca Çorum FK arasında gerçekleşti. Bu karşılaşma 2-2 bitti. Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maç 2-2 sonuçlandı. Fenerbahçe'de de sezona mağlubiyetle başladı. Gençler Birliği kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş ise yeni sezonun açılışını taraftarı önünde gerçekleştirdi. Ev sahibiydi. Siyah beyazlılar ilk maçı 1-0 kazanarak 3 puanı aldı. Haftanın önemli maçlarından birinde ise Ahmet Spor evinde Erzurumspor FK'yı ağırladı. Ahmet Spor ev sahibi olduğu bu karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Altın faiz beklentileriyle arttı. Petrol tarafındaysa Hürmüz gerilimiyle yeniden yükseliş var. Zayıflayan dolar ve son dönemde açıklanan ılımlı ekonomik verilerin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artırımı yapacağı beklentisinin azalmasıyla değerli metal tarafında, altın tarafında yükseliş var. Altın %0,4 artışla 4391 dolara tekrar geçen hafta gördüğü 4400 dolara kadar çıktı. Brent petrol tarafındaysa %1'e kadar yükselerek yeniden 90 dolara yaklaştı diyelim ve geçen haftanın ekonomi başlıklarına da bir göz atalım. Geride bıraktığımız hafta neler olmuştu ekonomi gündeminde? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklamıştı. Enflasyon tahminini arttırdı. Yılın 3. enflasyon raporuydu. Bir ki revize de pek beklenmiyordu. Çünkü yılın ilk 2 enflasyon raporunda revize yapmıştı. Dolayısıyla revize değil ama açıklamalar kısmına çok kilitlenilmişti. Ama 2 puanlık bir artış oldu. Yıl sonu beklentisini %26'dan %28'e çıkarttı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ara hedefi %24 olarak korudu. 2027 ara hedefi de yine %15 seviyesinde korundu. Motorinde ÖTV sıfırlandı. Ekonomiye ilişkin bir diğer başlığımızla devam ediyoruz. Geride bıraktığımız hafta motorinde uygulanan özel tüketim vergisi Ağustos sonuna kadar sıfırlanırken Eylül'den itibaren de kademeli olarak artırılacak. Eşel Mobil'den sonra bir önlem daha geldi artan petrol fiyatlarının cebimize yansımaması için. Pompa fiyatına yansıyan fiili ÖTV tutarı litre başına 7.74 TL seviyesinde bulunuyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte Eşel Mobil sistemi motorinde uygulanmayacak. Bunu da hatırlatalım. Evet, bir diğer başlık, 2025 yılı vergi rekortmenleri belli oldu geride bıraktığımız hafta. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ise 3. sırada da yerini aldı. 2025 yılına ilişkin vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lira vergi tahakkukuyla Ziraat Bankası ilk sırada yer aldı. Konut satışları açıklandı. Yıllık %17 gerileme olduğu görüldü. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 oranında azaldı.

0: 1.074 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre toplam konut satışları da Temmuz ayında yıllık %17 geriledi. Önceki veri bunun %15,8 olarak kaydedilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde az önce altını aktarırken söyledik, önemli veriler açıklandı geride bıraktığımız hafta. Hem TÜFE hem de ÜFE verileri açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde temel enflasyon göstergesi Temmuz ayında düşük seyretti. Çekirdek enflasyonda yıllık bazda Mart 2021'den beri en yavaş hızda arttı. %2,25 seviyesinde gerçekleşti. Bu durum Fed üzerindeki faiz oranlarını artırma baskısını da hafifletmiş gibi görünüyor. Beklenti %54'ten %35'lere kadar geriledi diyelim. Evet, az önce aktardık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan El Cezire'ye bir röportaj verdi. Bu röportajda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan ortak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yeni ülkelere açık olduğu mesajını da yineledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan Katar merkezli gazeteye konuştu. Mısır'ın da anlaşmaya katılmasının mümkün olduğunu kaydetti. Suriye'nin yalnız bırakılmayacağını belirten Erdoğan, istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını kaydetti. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Gazze'ye desteğin de devam edeceğini belirtti. Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakamaz, desteklemek için gereken her şeyi yapacağız dedi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının Türkiye açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu kaydetti. Hürmüz krizine de değindi ve kapalı kalması hiçbir tarafın çıkarına değil ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına ilişkin Washington'la yürüttüğü temaslara da değindi. Trump'tan F-35'ler konusunda söz alındığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu sözünü yerine getirmesini beklediğini ifade etti. Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliğinin Ankara açısından öncelik olmadığını, kaybeden tarafın Avrupa olacağını da ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, bu büyük, cesur ve önemli bir adım ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Paylaşımında, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum dedi. Trump, söz konusu anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım, inanılmaz değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında süren çatışmaların nihayete varamaması, İran'ın saldırılarının odağında olan Körfez ülkelerinde hayal kırıklığı yarattı. Amerika Birleşik Devletleri basınına göre ülkeler Washington'ın diplomatik adım atamamasından endişeli.
1: Körfez ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik memnuniyetsizliği her geçen gün artıyor. Bölgedeki ülkeler Trump'ın İran'la barışçıl bir çözüm için gerekli diplomatik adımları atmamasından dolayı endişelendi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'in Washington'la ilişkilerindeki zayıflamayı masaya yatırdığı belirtildi. Körfez ülkelerinin ABD askerlerini topraklarından çıkarmayı ele aldığı kaydedildi. Washington Post bir yetkilinin açıklamalarına yer verdi. Adı açıklanmayan Avrupalı bir yetkili, bu kapsamda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dikkati çekti. Yetkili, bu anlaşma üç güçlü Müslüman ülkenin güvenlik ve savunma ortaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor. ABD'nin yetersiz olduğu düşünülüyor dedi. Bazı körfez ülkelerinde toprak

0: topraklarında ABD'ye ait geniş çaplı askeri tesisleri barındırmaya devam edip etmeme konusunda da tartışmalar yürütüldüğü öne sürüldü. Trump'ın İran politikasının bölgede sıklıkla istikrarsız ve öngörülemez olarak nitelendirildiği ifade edildi. Bir diplomat, İran'la savaş öncesinde de bölgedeki ABD güçlerinin sevinçle karşılanmadığını belirtti. ABD askeri varlığının katlanılması gereken bir kötülük olarak görüldüğünü söyledi. Yetkili şimdi ise buna gerçekten ihtiyaç olup olmadığı sorgulanıyor ifadelerini kullandı.
1: 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın, iyi haftalar Mustafa Daş'tan.
2: Günaydın Elif Hakkı Öktürk. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün ve bir hafta olur umarım.
1: Umarız öyle olur diyelim. Hemen başlayalım. MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Detayları alarak güne, haftaya başlayalım. Buyurun.
2: Biliyorsunuz son zamanlarda iç siyasetteki en önemli gündem maddelerinden bir tanesine terörsüz Türkiye süreci. Tabii terörsüz Türkiye süreciyle alakalı çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Önemli adımlar atıldı. Şimdi artık gözler 1 Ekim ve 1 Ekim sonrasında yapılabilecek olanlara çevrildi. Çünkü 1 Ekim'de biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar kapılarını açacak. Bu arada sahadaki gelişmeler yakın takip ediliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından merak edilen konu siyasette özellikle bu süreçte hani elini değil gövdesini taşın altına koyanların hangi mesajları vereceği. Bunlardan bir tanesi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne bu geçtiğimiz süreçte yaşananlar ve bundan sonraki noktada atılacak olan adımları değerlendirdi. Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi ve özellikle şehit aileleri ve gazilere yönelik mesajı vardı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Zaten bugüne kadar Devlet Bey'in sürekli olarak altını çizdiği bir nokta var. Nedir bu? Terör örgütüyle asla pazarlık yapılmayacak. Bu çok önemli noktalardan bir tanesi ve şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke sürdürmeyiz ifadesini pek çok kez net şekilde ortaya koymuştu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bir kez daha şehit ailelerine ve gazilere seslendi. Şehit ailelerinin, gazilerinin yüreklerinin ferah içerisinde olması gerektiğini vurguladı. Onların aziz hatıralarına, onların bu vatan için verdikleri aziz mücadeleye asla leke sürülmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Hatta küçük bir leke sürdürülmemiştir ifadesini böyle tırnak içerisinde kullandı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Sadece bu geçtiğimiz süreçte değil, bundan sonraki sürece ilişkin de aslına bakarsanız mesajlar bunlar. Yani bugüne kadar evet kırmızı çizgiler aşılmadı. Bugüne kadar Türkiye hep ilk günkü durduğu yerdeydi. Bundan sonraki süreçte bu değişik mi olacak? Yani bundan sonraki süreçte çerçeve yasa geçti. Çerçeve yasanın geçmesinin ardından yapılacak yeni düzenlemelerde acaba farklı boyutlar mı ele alınacak? Hayır. Aslında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajlar bu anlamda da manidar. Bu anlamda da sürecin önünü açan, sürecin yol haritasının sinyallerini veren açıklamalardı. Bundan sonraki aşamalarda da herhangi bir şekilde yine şehitlerimizin o aziz hatırasına leke sürdürülmeyecek adımların atılabileceğini sadece vurguladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Elif Hakkı Öktür.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Daş'tan. Devam edelim şimdi. Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon daha fazla detaylanarak devam ediyor. Şifreli bir yazılım olduğu da deşifre oldu ki ondan önce işte birçok FETÖ'ye benzerlikleri ortaya çıkmıştı. Ancak böyle bir sistem kullanmadıkları ulak yöntemi, yani daha çok aralarında iletişimi sağlayan birilerinin olduğu konuşuluyordu. Ancak örgütün Baylok benzeri Glooper isimli bir uygulama kullandığı da ortaya çıktı. Aynı zamanda gerçekten dehşet verici paralar, altınlarda konuşuluyor. 200 kilogram külçe altın bulundu. Daha fazla ayrıntıyı, detayı sizden dinleyelim.
2: Ya 200 kilogram külçe altın bulundu. 200 kilogram külçe altının bulunduğu kasada dersiniz ki Merkez Bankası kasası mı? Hani o sadece şu anda bulunan. Acaba zamanıyla o kasada neler neler saklandı? Orası ayrı bir soru. Tabii kimsenin malında, mülkünde gözümüz yok. Yani soruşturma aşaması hala devam ediyor. Ama diğer taraftan da tabii oraya kocaman bir soru işareti bırakalım. Tekrar da döneriz. Sizin az önce belirttiğiniz

0: dediğiniz bu haberleşme için kullanılan işte tırnak içerisinde kripto haberleşme programları, yazışma programları, bunlar önemli. Zaten bu aslına bakarsanız soruşturmadaki en önemli detaylardan belki de bir tanesi olacak önümüzdeki süreçte. Şimdi Baylok mesela ilk çıktığında Baylok konusunda da biraz böyle göz ardı edilen meselelerden bir tanesiydi. Hani ya Baylok nedir, ne değildir? Tam olarak insanlar anlayamamışlardı o zamanlarda. Ama daha sonra hatırlarsanız şu anda FETÖ soruşturmalarında mesela en önemli delillerden bir tanesi. Hani herhangi bir Baylok yazışması varsa, Baylok serverlarına bir kayıt durumu varsa o mesela bir numaralı delil olarak kabul edilebiliyor ki önümüzdeki günlerde bu soruşturma içinde bakın kulis suç örgütüne üyelik noktasında söz konusu program çok etkili bir aslına bakarsanız delil niteliği taşıyabilir. O serverların incelenmesi, o serverlarda kimlerin isimleri kayıtlı, kimler o serverlar üzerinden sürekli olarak örgütle iletişime geçmiş. Bunların hepsi bilişim uzmanlarımız tarafından, siber suçlarla mücadele ekibi tarafından, ekipleri tarafından çok net bir şekilde belirlenecektir. Ve bütün şüpheliler tek tek gün yüzüne çıkartılacaktır. 32 kişi dün tutuklandı. Gözaltı kararları vardı. O gözaltı kararları, gözaltı süresi bittikten sonra biliyorsunuz savcılar sevk edildiler. Savcılıkta bir kez daha ifade verdiler. Arkasından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildiler. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde de işlemler tamamlandıktan sonra artık haklarında karar verildi. 32 kişi tutuklu yargılanacaklar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu soruşturmayı. Hilmi Tuna Kuriş'in evinde yapıldı son arama. O az önce bahsettiğimiz kasaların içerisinden çıkan altınlar oradan geliyor aslında bakarsanız. Hilmi Tuna Kuriş'in evinde 1 milyar bakın yani dile kolay 1 milyar 340 milyon lira değerinde külçe altınlar çıktı. 1 milyar 340 milyon lira değerinde. Şimdi bir kasa var o kasanın içerisinden bunlar çıkıyor. Bir de ayrıyetten belki arkadaşlarım getireceklerdir ekrana varsa görüntü. Böyle betonla güçlendirilmiş evin içerisine inşa edilmiş bir başka kasa daha var. Ha, bu kasadan bahsediyorum. Kapısı zaten kapısından anlarsınız o kasanın ne kadar büyük olduğunu. Böyle kamera ilerleyen dakikalarda kasanın etrafında bir tur atıyor. Yani bitmiyor. Böyle küçük bir şeyden bahsetmiyoruz. Bayağı bir oda büyüklüğündeki bir kasadan bahsediyoruz. İçerisinde işte 1.3 milyar lira değerinde 200 kilogramlık bir altın varlığı çıkıyor. Bunların tabii kökenleri araştırılacaktır, edecektir, nedir, ne değildir diye. Hani bakalım söz konusu suç örgütü üyeleri. Hilmi Tuna Kuriş bildiğim kadarıyla hala firari durumda. Bu altının özellikle kaynağıyla alakalı neler söyleyecek? Tabii orası bir soru işareti olarak bırakıyoruz. Ha, olabilir mi? Yani şahsına ait olabilir mi? Şahsına da ait olabilir. Ama yani bir insanda hani kaç ömür yaşaması lazım 200 kilogram altın biriktirmek için 1.3 milyar liralık bir paradan bahsediyoruz. Öyle kolay değil.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe güzel bir hafta ve kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
7: Kişiye özel çözümleri. Her talebi.

0: birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Türksel'lerin yanında
2: Türksel'in canını veriyorlar.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
9: Masada ne var, hoş geldiniz.
8: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
10: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
11: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
10: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. İkinci bölümle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Kimlerle beraberiz? Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Sunu Özcan. Hocam günaydın, hoş geldiniz, iyi haftalar.
1: Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Size de iyi sabahlar diliyorum. İyi yayınlar dileyerek haftaya başlayalım. Hocama da selamlar.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, inşallah güzel bir hafta, güzel gelişmelerin olduğu bir hafta olur. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı. Günaydın hocam, siz de hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif Hanım.

0: İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Evet Merve hocam, hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye bir röportaj verdi. Bu röportajında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Anlaşması ile ilgili bir değerlendirmesi vardı. Yeni ülkelere açık olduğunu dile getirdi. Geride bıraktığımız hafta sizinle de değerlendirdik diye hatırlıyorum ki Hasan hocamla değerlendirdiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Onun da en fazla altını çizdiği konulardan biri buydu. Diğer ülkeler katılacaktır bölgedeki demişti. Aynı zamanda Donald Trump'tan da bu konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Bu büyük, cesur ve önemli bir adım dedi. Bu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Ne dersiniz hocam? Ne zaman konuşmaya başlayacağız bölgedeki diğer ülkelerin katılmaya başladığını? Merve hocam buyurun.
2: Evet. Elif Hanım, izniniz olursa bu konuya gelmeden önce 17 Ağustos'un acısının hala taze
1: Evet,
2: olduğu
1: aslında hocam
2: bugün
1: onu da
2: için.
1: konuşmayı açıkçası planladığım için, ama isterseniz önce onu konuşalım,
2: Evet,
1: sonra
2: ufak bir
1: tabii.
2: girişle başlamayı çok
1: Tabii
2: isterim.
1: ki,
2: Çünkü biz
1: tabii
2: o
1: ki.
2: zaman yani bizim zihnimizde küçük olduğumuz için akrabalarımız, ailelerimizin etkilendiği bir süreçti ve hani hala hepimizin hafızasında taze olduğu için bunda giriş yapmayı çok istedim.
1: Tabii ki.
2: Acıyı gerçek anlamda unutmadık. Yalnızca hatırlamak değil, aynı zamanda bu kayıpların tekrar yaşanmaması için hazırlanmak son derece önemli. Şubat 2023'ü de hala aynı şekilde bence hepimiz hatırlıyoruz. Hani bu açıdan belki bunu tekrar hatırlatmanın önemli olduğunu düşündüğüm için girmiş oldum Elif Hanım araya. Kusura bakmayın
1: Yok,
2: lütfen
1: estağfurullah.
2: hatam
1: Lütfen.
2: olduysa. Ya o nedenle de bir kere daha şunu hatırlamak gerekiyor. Afet yönetimleri bizim için çok önemli. Deprem, yangın, sel, bunlar hayatımızın bir gerçeği. Bunlarla yaşamayı, ama bunları da engellemek için elimizden geleni yapmayı en iyi şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Yani burada bir mücadele süreci esasında var. Bu nedenle bunu da anarak başlamak istedim
1: Evet.
2: izninizle.
1: Hocam, o zaman şöyle yapalım. Hasan hocamdan da 17 Ağustos'un sizin de dediğiniz gibi üzerinden aslında 27 yıl geçti ama çok tazeliğini koruyor. Biz o zaman biraz daha 20'li yaşlara yakın yaşlardaydık ve ben de ne yazık ki o televizyonu açtığımdaki o görüntüler bugün gibi hafızamda, hayatımda yaşadığım en büyük acılardan, en büyük üzüntülerden biriydi. Hala tazeliğini koruyan bir acı, sizin de söylediğiniz gibi tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ruhu şad olsun. Tabii ki hepimiz üzüldük ama ateş en çok düştüğü yeri yakar. Dolayısıyla yakınlarının acısı hala ne kadar tazedir tahmin edebiliyoruz ki anmada dün gece saatlerinde başladı 17 Ağustos'ta hayatını kaybedenler için. Hasan hocam, sizden de duygunuzu alayım, sonra diğer başlığımıza geçelim.
0: Ben şunu eklemek istiyorum. Ben biliyorsunuz Şanlıurfa'da kalıyorum ve daha bundan 2-3 yıl önce bir 6 Şubat depremlerine birebir tanık oldum. Ki zor bir şey. Yani bugün biz tabii 17 Ağustos'ta çok şehit verdik. Yani birçok deprem şehidi verdik ama bu Türkiye'nin gerçeği. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani çok yakın bir zamanda bunun benzerini ben yaşadım ve biz çok zor günler geçirdik. Yani bunun tabii İstanbul'da yaşayanlar için aynı şeyleri onların da yaşadığını şu an çok daha iyi anlayabiliyorum. İnsan bunu yaşayınca daha iyi anlıyor ne demek istediğini. O yüzden Merve Hocam dediği gibi yani bu çok önemli. Türkiye deprem kuşağında, Türkiye bu doğal afetlere her zaman hazır olmak durumunda. Biz bunları geçmişte yaşadık, gelecekte de yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü bunlar hayatın gerçekleri. Bizim bunlara hazır olmamız, toplumu en azından en az hasarla atlatacak şekilde buna hazır hale getirmemiz açısından önemli. Ben de tekrar buradan en azından ölen tüm ailelerin yakınları üzerinden uzun zaman geçti ama biliyorum, yaşadığım için söylüyorum, birçok kişi üzerinde halen belki bu travmayı atlatamamış olanlar var. Yani oradan birçok insan yarım çıktı. Yani bunları kabul etmek lazım. Acaba şu anda hayatları ne durumda? Toparlanabildiler mi? Belki o gün gerilerinde bıraktıkları hayattan şu an çok uzak bir hayat yaşıyorlar. O yüzden tüm toplumu

0: bunun bilincinde olarak özellikle hayatını devam ettirmeleri çok önemli. Bundan sonraki hayattan da öyle dizayn etmeleri çok önemli. Çünkü gerçekten ben böyle yaptım. Yani toplum bir sorunla karşılaştığında aslında hayatın ne kadar önemli olduğunu, yaşamın ne kadar önemli olduğunu bunlar hep öğreniyor, test ediyor ve biz o yüzden tekrar son olarak şunu söylüyorum. Yani gerçekten hazır olmamız lazım. Bundan sonraki süreçte de yani Türkiye'nin batısında, doğusunda, her tarafında bir deprem kuşağı var. Bunun bir örneği tekrar gerçekleşebilir. Biz buna hazır olursak en azından derin acılar çekmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Buyurun Merve hocam.
2: Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Şimdi Mekke Anlaşması ile birlikte zaten hani artık hızlıca ben konuya girmiş oldum ama son derece önemli gelişmeleri takip ediyoruz diyebiliriz. Çok hızlı bir şekilde belki bu anlaşma karşımıza çıktı diye düşünüldü ilk imzalandığında ama işte bunun arka planında Sayın Hakan filan da belirtmişti. 2 yıl 8 aylık bir süreç vardı ki bence çok daha uzun zaman içerisine yayılan bir gerçeklikle bence bunun olduğunu hepimiz görmüş olduk. Şimdi burada ilk aşamada hepimizin merak ettiği Amerika'nın nasıl yaklaşacağıydı belki de. Amerika'dan Trump'ın bu yeni oluşumla ya da yeni merkezle alakalı cesur ve önemli bir adım mesajı gelmesi bence son derece önemli. Çünkü zaten şunu görmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump'ın yönetimi, İsrail politikasında zaman zaman farklılıklara gidecek noktalara dikkat çekmeye başladı ve hatta orada da özellikle şunu hatırlamak gerekiyor. Türkiye merkezde. Çünkü İsrail sürekli olarak Netanyahu özelinde söyleyelim belki de Türkiye'yi şikayet etmek için Trump'a gidiyor ama Trump'ın cevabı her daim kesildi zaten. Burada Türkiye ile alakalı ben çok da aklımda soru işaretleri olmadığını düşünüyorum. Özellikle NATO zirvesi ekseninde de bence pek çok soru yanıtlandı gibi geliyor. Bir taraftan da Trump'ın bu yeni güvenlik merkezi oluşumunu desteklemesi son derece önemli. Çünkü burada özellikle Trump şunu hatırlatmak gerekiyor. Ocak 2025'te başkanlık koltuğuna oturduğundan sonra ilk ziyaret ettiği aktörler Körfez aktörleriydi. Şimdi İran, Amerika, İsrail savaşı ekseninde bu güvenliği koruma noktasında sanırım devam ettirmesi gereken bir arka plan var ki burada yeni bir sürece de girildi Elif Hanım. Çünkü pek çok kez konuştuk. Amerika şu an için Körfez aktörlerini ne dostuna yani İsrail'e ne de düşman olarak adlettiği İran'a karşı koruyamıyor. Dolayısıyla buradaki güvenlik açıklarını tamamlama ya da güvenlik açıklarını en azından Körfez aktörleriyle ilişkisinde kapatma noktasında sanırım güçlü bir merkez girişimine ihtiyacı vardı. Burada da zaman zaman biz basında da özellikle batılı basında analiz merkezlerinde şunu görmeye başladık. Orta Doğu'da Amerika sonrası güvenlik yaklaşımı. Sanırım biraz da bunun üzerinden yorumlanmaya başladığı bir durum var. Fakat bunun yerine bence şuna odaklanmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bugün bölge için en büyük istikrarsızlaştırıcı İsrail'e desteği sürdürdüğü müddetçe maalesef ki bölgede gerçek anlamıyla bulunabileceği bir arka plan yok. Bunu da çok dikkatli okumamız gerekiyor. Bu nedenle de zaten bölgenin kendi güvenlik mimarisine ihtiyacı var. Yani bugün Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan arasında oluşturulan o yeni merkez girişimi sadece güvenliği askeri anlamda değil, enerji anlamında, gıda anlamında, çevre anlamında, sağlık anlamında her noktada sağlayabilecek kadar önemli bir boyuta sahip diye düşünüyorum. Bir yandan da Hint Okyanusu'ndan Basra'ya, oradan Karadeniz, Akdeniz'e kadar ulaşan yeni bir güvenlik mimarisi söz konusu. Bu açıdan bence son derece önemli. Peki Amerika bu yapıdan rahatsız mı? Bu soruyu da sormak gerekiyor. Çünkü Trump'ın açıklamalarıyla eylemlerinin birbirini tutmadığı bir dünyada yaşıyoruz. 24 saat içerisinde pek çok farklı açıklamada bulunabiliyor. Şimdi buradan hareketle şunu öngörmek gerekiyor. Trump her ne kadar evet olumlu gibi bir bağlam çizse de Orta Doğu coğrafyasında asıl sorun batılı aktörlerin buraya yaklaşımları. İran savaşının ya da İran-Amerika-İsrail savaşının temellerine baktığımızda İsrail'in istikrarsızlaştırıcı yaklaşımı. Bugün hala Gazze'de, Lübnan'da ateşkese dair herhangi bir adım görmüyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde sizle konuşmuştuk. Biz sadece ateşkesin adını konuşuyoruz. Arka planda ateşkesin altını dolduran hiçbir adımı maalesef ki görmüyoruz. Bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımında

0: Evet, olumlu açıklamaları görüyor olsak da sanırım bir de buzdağının görünmeyen kısmına odaklanmak gerekiyor. Amerika-İsrail ilişkileri açısından bunun anlamı ve Amerika'nın nereye kadar hareket edebileceği ya da sınırlarının okunması konusu önemli hale geliyor. Bu açıdan ben önümüzdeki günlerde, özellikle geçtiğimiz günlerde Mısır ve Libya ziyaretleriyle birlikte okumamız gereken bir başlıkla hareket edileceğini düşünüyorum. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkati çektiği gibi bu yeni güvenlik merkezi 51. Birleşmiş Milletler'in 51. madde, yani meşhur müdafaa ekseninde oluşmuş ortak bir savunma alanı çiziyor olsa da bir düşman tanımı yok. Dolayısıyla burası herkesin katılımına, istikrar, işbirliği, insanı merkeze alan yaklaşımlarla hareket edecek her ülkenin katılımına açık. Mısır, Libya ile başlayacak bir sürecin olması da bence son derece önemli olacaktır. Çünkü askeri bağlamdaki belki savunma alanını başlıkla okuyacak bir arka planımız var, ama son günlerde enerjinin maliyeti ya da enerjiye olan o istikrarsızlaştırıcı adımlarla birlikte enerji güvenliğinin sağlanması da son derece önemli ve Mısır, Libya ile birlikte özellikle Akdeniz coğrafyasında enerji açısından yeni bir alan açılacağını da öngörmek gerekiyor. Enerji dediğimizde zaten bugün küresel alanda pek çok konunun doğrudan ele alınacağı bir başlık çıkacağı için burada ben genişlemenin, hani çok yakın bir zaman içerisinde, böyle 1-2 gün gibi bir zaman içerisinde değil ama orta vadede olacağını düşünüyorum Elif Hanım. Umarım ki hani burada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kapılarının her ülkeye açık olduğu yaklaşımından hareketle bölgesel güvenlik mimarisini işte istikrar işbirliği üzerinden şekillendirmek isteyen aktörlerin dahil olacağı bir arka planda İsrail'in özellikle belki kontrol edilerek bu süreçteki durumunun okunması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Ama bence paktın ikinci aşaması için kurumsallaşma, genişleme süreçleri ile birlikte son derece önemli bir alan oluştu diyebilirim. Bir barış dönemine ihtiyacımız var Orta Doğu coğrafyasında. Sadece hatta Orta Doğu'da demeyelim, bence Afro-Avrasya coğrafyası içerisinde bir barış sürecine ihtiyacımız var ve bunun adımları yavaş yavaş gelecek diye düşünüyorum. Mısır, Libya, Filistin, Azerbaycan, Malezya, Endonezya gibi bence pek çok aktörün katılacağı geniş bir arka plan oluşabilir diye eklememiz lazım sanırım.
1: Evet. Şimdi Hasan Hocam, Merve Hocam dedi ki evet, Trump'ın mesajı önemli bir mesaj, ne diyeceği merak ediliyordu ama işte söylemleriyle eylemlerinin de birbirini tutmadığını biliyoruz. Dolayısıyla olumlu bir bağlama olsa da işte ne yazık ki Batılı ülkelerin de aktörlerin de Orta Doğu'ya yaklaşımlarını biliyoruz dedi. Orta vadede ama bu genişlemenin olacağını düşünüyorum dedi. Siz ne dersiniz? Sizin beklentiniz ne zaman bu gelişmenin olabileceği yönünde?
2: Evet, bu paktın aslında çok önemli olduğunu önümüzdeki yıllarda daha iyi göreceğiz. Neden iyi göreceğiz? Örneğin bir NATO kıyaslaması yaparak gideyim ben. Buraya gelen bazı eleştiriler, bunun NATO'ya alternatif mi olup olmadığı üzerine bazı eleştiriler geliyor. Bu NATO'ya alternatif değil ama NATO'nun özellikle bölge sorunlarına çok daha çözüm üretmeyen bir yapı olduğunu biliyoruz. NATO'nun tabii görev alanına da girmediğini de biliyoruz. Böyle bir paktın oluşmuş olması gelecekte aslında bölgesel barış açısından çok önemli. Merve Hocam'ın söylediği şeylerin böyle satır aralarından bazı şeyler çektim. Bunları birleştirerek yeni bir şey ortaya atacağım. Şimdi hocam dediği gibi ileride Azerbaycan, işte Libya, Mısır, belki Suriye, çünkü bunlar stratejik ülkeler. Yani tamamını Türkiye, Pakistan veya Suudi Arabistan gibi yüksek bir askeri güce sahip olması gerekmiyor. Bu paktın içine dahil olduğunda zaten doğrudan bölgesel bir barış sağlamış oluyorsunuz. Yani bugün nasıl NATO ülkeleri birbiriyle savaşmıyor ya da karşı karşıya gelmiyorsa, pakt kurduğunuzda bu ülkelerle birbiriyle daha iyi ilişkiler geliştirmeye başlıyorlar. Hem askeri anlamda hem de uluslararası ilişkiler anlamında da birbirine daha çok alışveriş yapmaya başlıyorlar. Bu yönüyle baktığınızda zaten tüm paktlar olumlu ama burada farklı bir yapı var. Bölgede ciddi gerginlikler var. Uzun zamandan beri aslında paktın o kuruluş amaçlarından bir tanesini de şu anda ifade ediyorum. Bakın, bu kadar gerginliğin içerisinde ne gördük? NATO burada çözüm üretemiyor. Amerika

0: bölge abisi olduğunu iddia ediyor ama herhangi bir çözüm üretemiyor. Mesela İsrail'deki gerginliğe müdahale edemiyor. Bu gerginliği sonuçlandıramıyor. Yine işte İran'da hakeza bölgede bir gerginlik var. Kuzeyde Ukrayna'da bir gerginlik var. Bunlara çözüm üretecek yapılar bölgede yok. Yani bu pakt aslında o açıdan önemli çünkü caydırıcılık barındırıyor. Bakın bu bir ekonomik yapı değil. Yani herhangi bir ülkeye yapılan bir saldırı diğer ülkeye yapıldığı kabul edilecek bir pakttan bahsediyoruz. Askeri anlamda güçlerini birleştirmeyi, ortak savunma anlaşmaları yapmayı, hatta ortak askeri teknolojileri üretmeyi amaçlayan bir paktan bahsediyoruz. Yani aslında şunu diyor bu pakt. Yani bölge ülkelere gerginlik bizi bulursa biz karşınızda daha güçlü dururuz izlenimi veriyor. Yani pakt bunun için aslında kuruldu. Caydırıcılık ortaya koyma amaçlı. Yarın Mısır da bu işin içine dahil olduğunda bakın bu bahsettiğimiz ülkeler bölgenin en güçlü ülkeleri hem nüfus olarak hem askeri olarak. Pakistan'ı koyuyorsunuz nükleer anlamda güçlü bir İslam ülkesi ki zaten İslam ülkeleri arasında nükleer başlık bulunduran tek ülke. Türkiye gibi yüksek bir savunma sanayinde iyi bir kademe atlamış yani halen askeri anlamda kendini son zamanlarda ciddi şekilde kanıtlamış bir ülke. Suudi Arabistan gibi yeraltı kaynaklarıyla işte teknolojisiyle en azından ileride buna dahil edeceği teknolojisiyle bu paktı geliştirebilecek bir ülke. Mısır gibi bölgede en azından geçmişten beri nüfusu olan ve gücü olan bir ülkenin de dahil olmasıyla zaten çok ciddi bir caydırıcılık özelliği kazanmış olacak. Gelecekte işte hocamın dediği gibi bu biraz daha doğuya, biraz daha kuzeydoğuya kayabilir. Paktın genişlemesi kuzeydoğuya kaymaya başladığında zaten bölgedeki en büyük güçlerden biri haline gelir. Yani şöyle düşünebiliriz aslında Ege'nin batısındaki NATO'nun bir tersini düşünün. Yani bu da ne olacak? Ege'nin doğusundaki NATO gibi olacak. Yani bir pakta dönüşecek. Ben bu ülkelerin sayılarının çok artacağını düşünüyorum. Yani sadece Mısır ve Libya ile sınırlı kalmayacak. İşte dediğim gibi yani bunun içine Suriye girebilir. Çünkü stratejik bakın aslında bölgede özellikle İsrail'in son dönemdeki haydutluğunu ve diğer bölgesel anlamda kendi başına hareket eden en azından diğer devletler için sorun teşkil eden ülkeler için ciddi caydırıcılığı olan bir ülke zaten bir pakt baktığınızda zaten dikkat edin en çok tepkiyi veren ülkelere bakın. Yani bölgeyi en fazla rahatsız eden ülkeler bu pakta en büyük tepkiyi veriyor. Neden? İşte İsrail bugün istediği ülkeye istediği gibi saldırıyor ya da tehdit ediyor ya da zarar veriyor. İşte insanların ölümlerine sebep oluyor. Burada caydırıcı olabilecek bir grup ya da bir ülke yok. Ama bu çok etkili olacak. Yani ki bu tepkileri zaten veriyor. Diğer sorularımızdan bir tanesi olan Amerika sorusu ise Amerika bu paktan rahatsız olmaz. Çünkü bu paktın içerisinde Amerika ile muhalif durumda olan hiçbir ülke yok. Yani tamam aslında Amerika ile iyi ilişkiler geliştiren bugüne kadar yani sadece bugün değil geçmişte de ilişkiler gelişti. Amerika ile çok ters düşmemiş ülkeler. O yüzden Amerika en azından bu paktı belli bir zamana kadar destekleyecektir ki çok da ben karşı karşıya geleceklerini düşünmüyorum. Yani ülke çıkarlarıyla, Amerika'nın çıkarlarıyla, paktın çıkarlarının ters düşeceğini çok düşünmüyorum. Çünkü pakt güvenliği temel alan bir yapıyla bir araya geldi. Kendi güvenliklerini korumalarının Amerika'nın çıkarıyla ters düşeceğine yönelik herhangi bir emare yok ki zaten Donald Trump'ın açıklamaları da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Peki hocam, Merve hocam, şimdi geride bıraktığımız hafta bugün yaptığımız yayın çok daha elbette hafızalarda yerini koruyacak tarihi bir yayındı. Çünkü terörsüz Türkiye yasasının genel kurulda görüşüleceği haftaydı. Rekor oyla da kabul edildi. 467 kabul oyuyla Numan Kurtulmuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklaması önemliydi. Bu oy oranı çok nadir görülen görülen bir şeydir dedi. Tüm Türkiye'nin ortak iradesini gösterir dedi. Şimdi bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'ne verdiği yaptığı açıklamalar var. Terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunun altını çiziyor. Milletimiz terörsüz Türkiye'nin yanında, bunu da işte bu aslında meclisteki oy oranıyla da anlamış olduk ifadelerini kullanıyor. Ama tabii süreci karalamak isteyenlere fırsat verilmemeli. Şimdi bu kısmı gerçekten önemli. Bu zamana kadar da çünkü en çok konuşulan şeylerden biriydi. İşte yol kazası olmasın, yanlış anlaşılmalar olmasın, dezenformasyon olmasın ki bu süreç sekteye uğramasın, diğer süreçlerle karşılaştırılmasın ve benzemesin. Bu noktalar çok önemliydi. Tabii şimdi sahadaki yansımaları takip edeceğiz. Aynı zamanda da işte bu süreci karalamak istemeyenlere fırsat vermemek için neler yapılabilir, ne gibi önlemler alınabilir? Belki bunların konuşulması lazım. Buyurun Merve Hocam.
2: Kesinlikle haklısınız Elif Hanım. Belirttiğiniz gibi geçtiğimiz hafta zaten hani bunun üzerinde de konuşurken en fazla şuna değinmiştik sizde. Dezenformasyon süreci. Çünkü inanılmaz derecede açık. Yani çok hassas bir konu olduğu için aslında buradaki belki de bu sizin de belirttiğiniz gibi karalama ya da işte farklı şekillere etki edebilecek alanlara son derece açık. Ama şunu söylemek gerekiyor. Toplumsal meşruiyetin özellikle meclis kapsamındaki oylamadan yola çıkarak bunu söylüyoruz. Sağlanmış olması son derece önemli. Taviz verilmemesi, hiçbir anlamıyla taviz verilmemesi son derece önemli. Çünkü bu durum yaklaşık 40 yıldan fazladır karşınızda olan, çok hassas noktaları olan, pek çok kişiyi etkileyen, şehitlerimiz, gazilerimizin yer aldığı, ailelerinin yer aldığı, hepimizin doğrudan sürecin gördüğümüz bir arka plana sahip. Bu açıdan da zaten Sayın Bahçeli'nin dikkat çektiği konular bence son derece önemli. Burada pazarlık olmadığını, zaten hani hepimiz sürecin içerisinde ya da hepimiz sürecin her noktasını devlet kademelerinin açıkladığı noktalardan net olarak görebiliyoruz ama yine de işte maalesef ki o dezenformasyon süreci dediğimiz alan hep karşımıza çıkıyor. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu böyle bir iki günde çözülecek bir durum değil. Çünkü tarihsel olarak geçmişi o şekilde değil. Uzun vadeli güvenlik yaklaşımlarının, uzun vadeli toplumsal politikaların, hukuki işte yargı sürecinin ekseninde yasama yürütmeyle birlikte ilerleyecek bir bağlama sahip. Bu nedenle zaten son derece dikkatli takip edilmesi ve bunun aynı şekilde dikkatli takip edilirken de uzun vadeli bir süreç olduğunu unutulmaması gerekiyor. Burada bir önemli konu daha var. Buna da hemen dikkat çekelim. Normalde uluslararası alanda terörizmle alakalı devam eden süreçlerde İRA'da, ETA'da biz bu örneklere baktığımızda bir üçüncü aktör olur. Bizim üçüncü bir aktörümüz yok. Neden? Çünkü PKK'nın özellikle yurt dışı yapılanmaları, batı eksenindeki yapılanmaları konusunda üçüncü bir aktör gibi bir süreci içinize alamazsınız. Bugün hala oralarda devam eden farklı süreçler varsa o zaman bunun farklılaşması gerektiğini, daha içeride çözülmesi gerektiğini net olarak görüyoruz. Bu nedenle de zaten Türkiye'ye has bir modelden bahsediyoruz. Ya da bizim oluşturduğumuz ve belki daha sonrasında süreç içerisinde küresel sistemde farklı örneklere, farklı alanlara sirayet edebilecek önemli bir dokusu var. Bir diğer konu, evet, üçüncü aktörlerden bahsettik. O zaman hemen şunu da hatırlatalım. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge konusu. Şimdi Sayın Bahçeli'nin değinmiş olduğu bağlamlardan yola çıkarak güvenliğin sağlanmasında en önemli noktaların Türkiye'nin sınırları, aynı zamanda Türkiye'nin sınırlarının dışında bölgeyle okunması gerektiği gerçeği. Bunu söylememdeki en temel neden, biz az önce Mekke Anlaşması'ndan konuşuyorduk. Mekke Anlaşması konusunda kıymetli hocam da belirtti. NATO'ya benzer işte 5. maddenin bulunması önemli ama bir diğer konu terörizm başlığıydı. Şimdi demek ki terörsüz Türkiye, terörsüz bölge yaklaşımı sadece Orta Doğu bağlamında değil, Afro-Avrasya ekseninde okunması gereken bir adım ve Türkiye modeli üzerinden bence devam edecek süreçte ele alınması gerekiyor. Yani bunun bir yurt dışı noktası olduğunun, bunun bir bölge noktası olduğunun da unutulmaması gerekiyor. Suriye ve Irak'ta Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonlar bağlamında yorumlanması gerekiyor ki bölgeye getirilen istikrar çok daha dikkatli okunsun. Bir diğer konu, özellikle Elif Hanım, af bağlamında çok fazla aslında zihinlerde soru işareti oluyor. Burada da hiçbir şekilde taviz olmadığının görülmesi gerekiyor bence. Çünkü bu o kadar önemli bir konu ki burada en ufak bir taviz verilmeyeceği sürekli olarak zaten dile getirildiğinden dolayı

0: insanlarda çizgisinin çizildiğini çok net olarak görüyoruz. Yine bunu söylememdeki temel neden bugün Suriye'de bir yeniden oluşum süreci var. Bugün Suriye'de yeniden bir istikrar süreci var ve biz orada da buna ilişkin adımların atılacağını belki görebiliriz YPG, SDG örneği üzerinden. Bu noktalardan hareketle zaten karşımızdaki süreci değerlendirirken dahi kelimelerimizi çok dikkatli seçmemiz gerekiyor. Bir güvenlik ve beka üzerinden okuyoruz. Ama aynı zamanda toplumsal temellerle okumamız gerekiyor. Aynı zamanda kalkınmayla okumamız gerekiyor. Mekke Anlaşması ekseninde terörizm ya da bölgesel ya da uluslararası terörizm konusunda değinilmesinin temellerini de burada okumak gerekiyor. Hani bir genişleme sürecinden bahsettik ve bu genişleme süreci içerisinde IŞİD başta olmak üzere bölgedeki terör unsurlarıyla mücadele bağlamında da en fazla öne çıkan aktörün Türkiye olduğunu yine unutmamak gerekiyor. Yani bu coğrafyada terör konusunda hem operasyonlar bağlamında hem de mücadele bağlamında tek bir aktör karşımıza çıkıyor bence, o da Türkiye. Bu açıdan bunları okurken gerçek anlamıyla bir gelecek vizyonu çizmemiz gerekiyorsa çok geniş başlıkla bunu ele almak gerekiyor. Ama şunu söylemek gerekiyor, bu kadar geniş başlığı olan, bu kadar çok fazla geniş bir alan içerisinde etkileri olan bir durumu da bence teker teker başlıklarla ele almak gerekiyor. Hukuki sürecini, siyasi sürecini, toplumsal sürecini, işte kalkınma boyutlarını, her birinin farklı noktalarıyla ele alınması gerekiyor ki zihinlerde soru işaretleri sona ersin. Yoksa buradaki soru işaretleri maalesef ki o üçüncü aktörler ekseninde de yorumladığımız bağlamda geleceğe ilişkin atacağımız adımlarda bize daha büyük sorunlar çıkarabilecek bir arka planı oluşturabilir. Çünkü biz bunun bir yansımasını Suriye'de real politiğinde görmüş olduk. Yani şunu hatırlatıyorum ben hep. Sizle de pek çok yayında konuştuk. Suriye'de 2024 Aralık'tan sonra SDG, YPG yapısının bertaraf edilmesi süreci içerisinde özellikle o tünellerde biz Fransız Lafarge şirketinden bahsettik. Evet, belki bir dava süreci devam ediyor ama yarattığı etkileri hep hatırlamak gerekiyor. Çok hassas bir süreç bu. Dolayısıyla terörle mücadele içerisinde okunması gereken ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirttiği çok önemli bir deyiş vardı. Kadife eldivenin içindeki demir yumruk. Bu süreç tam bununla özdeşiyor şu an Elif Hanım. Bu süreç hala bununla devam ediyor. Evet, bir yanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci var her başlığıyla. Ama demir yumruğunda hala orada olduğunun unutulmaması gereken temkinli bir süreç bizim karşımızda.
1: Çok teşekkür ediyorum Merve Hocam. Çok sağ olun. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Sunu Özcan. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Elif Hanım. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Çok sağ olun, çok teşekkürler hocam. Size de iyi yayınlar, iyi haftalar. Evet Hasan Hocam, toplumsal, hukuki, siyasi açıdan çok daha dikkatli derinlemesine ve belki de işte teker teker ayrı başlıklar halinde değerlendirerek ilerlemek gerekiyor dedi Merve Hocam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen hafta hatırlayacaksınız şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Oradaki mesajı da aslında bu yöndeydi. En fazla istismarın onlar üzerinden yapıldığını belirtti. Dikkatli olmaya ve devlete güvenmeye çağırdı. Bugün de Türk Gün Gazetesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin benzer ifadeleri var. Buyurun, sizin de değerlendirmenizi alayım Hasan Hocam.
2: Evet, aslında az önce hocamın söylediği şeyi birkaç anekdotla açmak istiyorum. Önemli tabii gördüğüm noktalar. Birincisi, terörsüz Türkiye sadece Türkiye'deki terörü bitirmiyor. Beraberinde hem Suriye hem Irak'ta, belki de kısmen İran'daki terörü de bitirecek. Bunları nereden biliyoruz ki? Zaten ben bu olayı yakından takip ettiğim için, örneğin geçtiğimiz günlerde Suriye tarafından YPG-SDG'nin Kobani sorumlusunun yaptığı bir açıklama vardı. Terörsüz Türkiye ile süreciyle birlikte Suriye'deki yapılarının da tamamını silah bırakacağı ve Suriye ordusuna entegre olacaklarına yönelik bir açıklama yaptı ki ben Kuzey Irak'a da daha önce gittim. Yani Barzani ve oranın şu anda yönetiminde söz sahibi olan gruplarla konuştum da zaten onlar da terörden çok muzdaripler. Yani onlar da bir an önce terörün bitmesinin kendi ülkelerinin faydasına, en azından kendi yönetimlerinin ülkeyi daha iyi yöneteceğinde hemfikirler. O yüzden Türkiye'nin başlatmış olduğu bu süreç kendiyle beraber bölgesel bir barışı da getirecek. Yani

Suriye daha iyi kendini inşa etme yolu bulacaktır. Çünkü orada silahlı bir örgütün olması Suriye'nin inşa sürecini de geciktirecektir. Yine Irak'ta özellikle Kürt bölgesel yönetiminin en azından orada terör yapılarının domine ettiği bölgelerde tekrar kendi yapısını, en azından devlet yapısını kurma imkanı elde edecektir. Ve Türkiye diğer tarafı, zaten bizim 40 yıllık bir mücadelemiz var ve Türkiye bu işten çok zarar gördü. En çok zarar gören ülke Türkiye, hem ekonomik anlamda hem de demokratik anlamda. Yani biz bu şekilde bir türlü istediğimiz adımı atamıyorduk. Bu bize sürekli gerleten bir pranga gibi ayağımızda duruyordu ve en azından bundan kurtulacak bir ortam yaratıldı. Tabii bunu niye anlatıyorum? Bu anlattığım üç olay, bu bize şunu da gösteriyor. Şimdi 3 veya 4 ülkenin sorununu çözecek bir olaydan bahsediyorsunuz. Bu manipüle edilmesi yüksek bir olayı da size gösteriyor. Yani bu bazı devletlerin, bazı yapıların işine gelmeyebilir. Sizin bugün terörü ortadan kaldırmanız, yapıları yok etmeye çalışmanız, bu bazı ülkelerin en azından farklı şekilde bir provokasyona yönlendirme ihtimali olabilir. O yüzden bunlara da hazır ve açık olmak lazım ve bunlara tedbirler almak gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği şey bence bununla çok ilişkili. Çünkü burada özellikle şunu unutmamamız lazım. Bir provokasyon gelecekse içeriden değil, bu dışarıdan gelecektir. Çünkü bugün ortaya kaldırmaya çalıştığınız terör yapı sadece sizi değil, beraberinizde 3-5 ülkeyi domine eden bir yapı ve bu yapıyı ortadan kaldırdığımızda bu ülkelerin de diğer, örneğin şöyle söyleyeyim, şu anda bölgesel olarak İsrail'in Suriye ile ilgili bazı tutumu var. Bu tutumu değiştirmek için mesela manipüle edecek, provoke edeceği bir yapı var orada. O zaman onu provoke edecektir muhakkak, ya da diğer devletler ya da gizli örgütler. Bakın şu anda biz şeyi konuştuğumuzda, İran'la Amerika gerilimini konuştuğumuzda çok sık Husilerden bahsediyorduk değil mi? Ne diyorduk? Eğer ki İran bir çıkış yolu bulmazsa, İran'ın desteklediği Husiler Yemen'deki, Kızıldeniz'deki gemilere saldırabilir ve saldırıyorlar. Yani demek ki yapılar her zaman, bu devletler olur veya başka yapılar olabilir, hiç fark etmiyor. Bir çıkar yolu için farklı yapıları, özellikle gayri nizami harp dediğimiz, bugün örgütler veya o örgütler dışındaki belli grupları kullanarak devletlerinin çıkarlarıyla hareket edebiliyorlar. O yüzden burada provokasyonu çok açık olmak lazım. Henüz işin başındayız. Yani bugün mesele silahı bırakmakla bitmiyor. Yani bu yapılar silahı bıraktığında bunlar topluma entegre olmak zorunda. Bunlar gelecekler, burada kalacaklar. Bu entegrasyonun da hem sosyolojik anlamda da bir desteği olacak, hem ekonomik anlamda bunların tamamının birlikte gitmesi lazım. Tabii bu bazıları için sancılı bir süreç olacak. O yönüyle özellikle terörsüz Türkiye sürecinin kesinlikle hani bir ayda ya da bir yıl içerisinde sonuçlanmasını da beklememek lazım. Yani iş sadece silahları bırakınca bitmeyecektir, devamı olacaktır. Ama en azından şundan eminim, terörsüz Türkiye süreciyle beraber Türkiye çok farklı bir yere evrilecek. Yani biz bunu görebiliyoruz ki zaten işte Mekke Anlaşması'nı konuştuk. Bakın, bölgesel bir güce dönüşmek istiyorsanız kendi içerisinizde problem yaşamamanız lazım. Yani bugün Türkiye bunu aşıyor. Kendi içerisindeki eğer yerel problemleri çözerse bölgesel bir güç olması için hiçbir engel kalmıyor zaten, ki zaten ilginç olan şey de şu. Şimdi kendi içerisindeki problemi çözdüğünde beraber de dört ülkenin de sorununu çözüyor. Yani o çözdüğünüz ülkeler size engece olacaktır. Ve bu ülkeler bizim en uzun kara sınırını paylaştığımız ülkeler. Yani en çok mal satacağımız, en çok ticaret yapacağımız ya da diğer ilişkilerimizi en çok geliştireceğimiz ülkeler. O yönüyle bunun etkisini önümüzdeki yıllarda çok daha net göreceğiz. Çok daha ilginç yansımaları olabilir. Ülkemizin gelişimine ciddi anlamda katkıları olabilir. Bu yönüyle tarihi bir eşikteyiz. Bu eşiği aştıktan sonra Türkiye

0: yürüdüğü adımlar 2 kat, 3 kat artacaktır. Yani bizim belki 10 yıl sonra programladığımız gelişim 3 yıl sonra gerçekleşecek. O yönüyle gerçekten ciddi bir eşikte olduğumuzu bilmemiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Hasan Hocam. Çok sağ olun. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel de bizimle beraber. Volkan Hocam günaydın, iyi haftalar, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi haftalar. Hoş bulduk.
1: Peki hocam, şimdi geride bıraktığımız hafta hem içeride hem dışarıda yoğun veri olan bir haftaydı. Şimdi 3. enflasyon raporunu merakla bekliyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam hocam, siz revize bekliyor muydunuz, beklemiyor muydunuz? Sanki pazartesi konuştuk ama
2: Ben
1: bitti.
2: beklemiyordum revize.
1: Evet hocam, çünkü yılın ilk 2 enflasyon raporunda revize olunca genellikle aslında tüm ekonomistlerin beklentisi revize olmayacağı, açıklamaların ne olacağı yönündeydi ama 2 puanlık bir revize oldu. Sizce iyi mi oldu? Önce bunu sorayım. Sonra mesajlarda en çok dikkatinizi çeken neler var?
2: Yani burada tabii revize ile alakalı ben hala çok iyi olduğu konusunu savunan tarafta olamıyorum. Çünkü en nihayetinde bir para politikası, bir hedeften bahsediyoruz. Bir makroekonomik büyüklükle alakalı yaptığınız her 3 aylık toplantılarda yeni bir hedef koymak. Dolayısıyla sizin ilk başta hedefinizin ulaşılabilirliği, bunun doğruluğu ve güvenilirliği noktasında ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Biz tüm yapılan işlere baktığımızda aslında hem ücret zamları olsun hem diğer devlet tarafındaki unsurları çok büyük bir kısmı ki hane halkının da buna uymasını bekliyoruz aslına bakarsanız kira artışları ve diğer artışlar başta olmak üzere. Buradaki enflasyon beklentileriyle yola çıkarak hareket ediyoruz. Sene başında enflasyon hedefi neyse o hedefe yönelik olarak ayarlamalar yapıldı. Bunun üzerinden asgari ücret başta olmak üzere ücret pazarlıkları yapıldı. Toplu iş görüşmeleri yapıldı. Şimdi biz 3 her şeyde yeni bir toplantıda yeni bir hedefle karşılaştığımızda bu işin güvenilirliği noktasında ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor diye düşünüyorum. Ben 26'dan 28'e yükseltilmiş durumda. O zaman bir sonraki toplantıda artık son 3 ayda kalmış olacak. Tam nokta atışı hedef koyup da ki sene başından beri konuştuğumuz şey şu. Evet biz 30 puan civarında ki yüksek 20'ler civarında bu yılı bitirebiliriz. Bu noktada büyük bir başarı olacağıyla alakalı ciddi soru işaretleri artık oluşmuş durumda diye düşünüyorum. Çünkü burada sadece işi tek bir açıdan bakmamak lazım. En nihayetinde birçok unsuru birlikte konuşuyoruz ama sabit gelirli için normal hane halkı için, vatandaş için baktığımızda 3 yıllık bir sürecin sonuna neredeyse geliyoruz artık biz para politikası ve enflasyon savaşında. Her sene geldiğimiz yer işte tek haneli enflasyona yaklaşacağız hedefiyle başladığımız noktada geldiğimiz ve elde ettiğimiz kazanımlar çok yüksek değil. Dolayısıyla bu noktada ben ciddi hayal kırıklığı oluşabileceğini düşünüyorum ki bu hayal kırıklığı eğer ki genele yansıyan bir hayal kırıklığı olursa ki TÜİK'in yaptığı açıklamalar, araştırma sonuçları ve Merkez Bankası'nın aslında yapmış olduğu anketlere baktığımızda da şunu görüyoruz. Bir tarafta Merkez Bankası ve piyasa katılımcılığının hedefleri var. Diğer tarafta beklentileri, hedefleri var. Diğer tarafta da hane halkının hedefleri, beklentileri var. Aradaki makas ciddi oranda açık durumda. Bu bence sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Revizyonla alakalı ve mesajlarla alakalı aslında böyle yukarı yönlü bir revizyon gelirse yapılacak açıklamalar ne olur zaten konuşmuştuk. Ona paralel açıklamalar geldi. Burada enerji fiyatlarına, motorun, doğalgaz ve diğer unsurların artışlarına, gıda fiyatlarındaki artışlar ve yönlendirilen yönetilen fiyatlardaki artışlarla alakalı bir açıklama geldi ama o zaman yönlendirilen fiyatlarla alakalı bir süreçten bahsediyorsak bu tamamen kamu tarafında olan bir iş. Burada biraz daha belki de sıkı durmak gerekiyordu. Ben dediğim gibi bir taraftan çok beni tatmin eden ve ümitlendiren bir enflasyon raporuyla karşılaşamadık. Çok daha güzel şeyler duymayı beklediğimiz dönemler diye düşünüyorum. Bu dönemi artık tekrar altını çizmek lazım. Halkın da dayanma gücünün sınırlarına gelmiş durumdayız bu ekonomik savaşla alakalı.
1: Evet. Evet ama tabii o kadar hani bu 3 yılda hocam işte aslında gerilemeye başladığı ve aslında politikanın uygulanmaya başlandığı andan itibaren çok olumlu bir sürece girmiştik ama işte tabii yaşanan gelişmeler, jeopolitik risklerde tabii çok etkili oldu ki işte o da zaten sık sık enflasyon raporunda hatırlatılan cümleler arasında. Hasan hocam siz ne dersiniz? Siz bu revizeyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizin dikkatinizi çeken mesajlar neler?
0: Şöyle Elif Hanım, hatırlarsanız biz hükümetin ilk açıkladığı orta vadeli programı sizin programınızda stüdyoda konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Orada ben bir şey vurgu yaptım. Yani Türkiye'de son dönemde özellikle hükümetin politikalarında bir problem yok ama genel bir sorun var. Yani ekonomi sadece yerel dinamiklerle işlemiyor. Çok ciddi küresel riskler var ve bugün bu küresel risklerin işte sonuçlarını görüyoruz. Yani bugün enflasyon tahmini küresel enflasyonun artmasına bağlı olarak bize de yansıyor ve bu şekilde de bir süre devam edecek. Yani sadece şunu net görmemiz lazım. Merkez Bankası enflasyon tahminini yükselttiğinde bu aslında küresel anlamda ortaya çıkan gerginliklerin de uzun vadede devam edeceğiyle ilgili bir öngörüye sahip olduklarını bize gösteriyor ki zaten biz de böyle düşünüyoruz. Yani daha önceki programlarınızda tahminin yükseltileceğini konuşmadık ama şunu hep konuştuk. Bakın, şu anda Türkiye'deki birçok gerginliğin temelinde küresel riskler var. Türkiye bunu domine etmeye çalışıyor ve Türkiye'nin en fazla muzdarip olduğu şey enflasyon. Yani şimdi enflasyon sizin elinizde olmadığında yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Yani Merkez Bankası bugün istediği bütün para politikası araçlarını kullansın, faizlerle istediği kadar müdahale etsin. Dışarıda gerçekleşen olaylardan bağımsız hareket etmek durumunda kalıyor ve bunun böyle bir etkisi de var, onu da söyleyelim. Yani şu anda piyasalar uzun zamandır ciddi riskler barındırıyordu. Neydi? Türkiye'nin ciddi bir deprem gerçeği vardı. Orada kamu yatırımlarını özellikle hazine kısmen kullanıldı, boşaldı. Yine pandemi döneminde özellikle piyasalardaki durgunluktan dolayı bankalar piyasaya ciddi anlamda bir para sürküle etti. Bunlar tamamını günümüze taşıdığınızda aslında bir kemer sıkma dönemi başlamıştı. Ama bu kemer sıkma dönemini hükümetler uzun sürdüremiyorlar. Uzun sürdürememe sebepleri var. Çünkü piyasalar bu defa durgunluğa sürükleniyor. O yüzden bu enflasyonla süreci yönetmek konusunda merkez bankalarının bazen hareket alanı çok daralıyor. Bence şu anda Merkez Bankası böyle bir durumda. Yani bu enflasyon tahminini yükseltmesi çok doğal. Çünkü onun da tahminleri tutturma gibi bir görevi var. Şimdi burada küresel anlamda riskler var. Merkez Bankası'nın faiz konusunda çok daha dikkatli davranmaya çalışıyor. Yani sürekli faiz artırımına gitmek de bir çözüm değil. Faiz indirmek de bu süreçte doğru bir adım olmayabilir. Bunların tamamını dengeli bir şekilde yürütmenin yöntemlerinden bir tanesi bu. Tahminlerinizi biraz daha yukarı çekebilirsiniz. Hocamın dediği gibi bu çok istenen bir şey değildi. Merkez bankalarının özellikle tahminlerinin tutması beklenir. Hatta eğer tutmayacaksa da olumlu yönde tutmaması istenir. Yani örneğin enflasyon tahminleri 30 olarak öngörülüyorsa bunu aşağı çektiğinde bu istenen bir durum.

0: bilmiyorum ama bugün mevcut koşullar, en azından küresel riskler, buna çok da müsait olmadığını gösteriyor ki önümüzdeki günlerde gerginliğin artmasıyla durum daha da farklılaşabilir. Yani tahminler daha da yukarı çekilebilir yıl bitmeden. Neden? Çünkü bakın İran'da bir gerginlik var. Petrol fiyatları ciddi anlamda etkileniyor. Tedarik zincirleri ciddi anlamda etkileniyor. Bunların tamamı beraberinde enflasyon yaratan şeyler. Yani siz malı temin edemediğiniz zaman fiyatları yükseltiyorsunuz. Üretimi gerçekleştirdiğiniz petrolü, doğalgazı pahalı almaya başladığınızda üretimin fiyatı yükseliyor. Yani işte bunların tamamı birer enflasyon, birer örneği. O yüzden Merkez Bankası'nın bu süreci bu şekilde açıklamış olması bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerle ilgili en azından küresel anlamda gerginliklerin devam etmesini beklediğini anlıyoruz.
1: Şimdi dışarıda da hocam, Volkan hocam dedik ya, Amerika Birleşik Devletleri'nin verileri vardı önemli. Hem önce TÜFE açıklandı, ardından da ÜFE açıklandı. Temmuz ayında %3,4 arttı TÜFE. Çekirdek enflasyon onun için önemli, daha fazla baktıkları bir veri, %2,5 oldu. Ki Haziran ayında %3,5'ti. ÜFE verisi açıklandı, ardından da ÜFE'de %4,7 arttı. Şimdi 16 Eylül'deki toptantıda faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler de geriledi bu verilerin ardından. %35'e geriledi ki öncesinde %54 düzeyindeydi. Ne dersiniz? Faiz artırma ihtimali tamamen ortadan kalktı diyebilir miyiz Fed'in?
2: Yani burada güzel şey tabii şu, Amerika Birleşik Devletleri en azından dünyanın içerisinde değil, bu küresel etkilerden çok fazla etkilenmiyor demek ki. Biz %30 enflasyonu normalleştirmek için her şeyi konuşurken, orada işte sizin de bahsettiğiniz gibi 3,4'lük bir enflasyon, işte ÜFE'de 4,7'ye gelen bir enflasyon var. Biz %28-30'lar hala niye normal diye konuşmaya çalışıyoruz ki dünyada da en yüksek dördüncü enflasyon, yanlışım olabilir, Venezuela birinci sırada, arkasından iç savaşta olan Sudan geliyor, arkasında %60'lar civarında İran var ki savaşta, arkasında da biz varız. Avrupa Birliği'nde de yaklaşık ortalama %3'ler civarında bir enflasyon var. Şimdi bu küresel dünyada enerji fiyatlarının artışından sadece bizim etkileniyor olmamız, dışsal faktörlerin sadece bizim ekonomimizi vuruyor olması gerçekten çok acı verici. Bu kadar coğrafyanın bu kadar kader olmaması gerekiyor. ABD tarafında da en nihayetinde burada çok fazla Fed'in şu andaki beklentiler, Fed tarafında aslında çok şahindi. Bunlar biraz daha normalleşmiş durumda. Çünkü en nihayetinde evet, enflasyonla alakalı daha önce de konuştuk. %3,5-4'ler olduğunda büyük bir krize gidiyoruz. Çok ciddi bir sıkıntı var. Bu enflasyon bizim için sabitleşebilen, normalleşebilen bir enflasyon olursa ne yapacağız riskiyle, düşüncesiyle birlikte önemli bir artış beklentisi vardı. Ama tabii hem istihdam tarafında gelen rakamlara baktığımızda, hem de ekonominin geneline baktığımızda, burada da bir miktar yavaşlama söz konusu. O istenen hareketi de büyüme tarafında ya da ekonominin sıcaklığı tarafında bulamadığı için Fed beklentiler gitgide tabii ki de faiz artışı ile ilgili düşüyor. Ben Fed'in çok çok fazla şahin duracağını, durabileceğini zannetmiyorum. Burada iki unsur var. Birincisi, en baştan beri konuştuğumuz şey, Trump yeni başkanı getirirken de yüksek faiz politikasının karşısında olduğunu belirterek, hatta işte yüksek faiz politikasına belki de karşı biri olarak borç getirmişti. Bu hala masada duran bir etki, ama beklediğini bulabildiğimi sorusunun cevabı sanki şu ana kadar hayır. İkincisi, veriler açısından baktığımızda şu anda her ne kadar işte %3,1-3,2 civarında bir enflasyonu, o %2 hedefinin altına düşmediği için eleştiriyor da olsa, büyümeyle alakalı, sürdürülebilirlikle alakalı biraz daha endişeli gibi gözüküyor Amerika Birleşik Devletleri ve bu noktada ben de Fed'in çok yüksek, şahin bir hareket yapacağını bekleyenler tarafında değilim. Belki Eylül ayında da pas geçmek şeklinde bir yol izleyebilir Fed'in elindeki verilere baktığımızda. Sadece enflasyon tarafında sizin de bahsettiğiniz gibi işte %3.4'lere varan bir rakam var. Belki faizleri yükseltmesi gerektiğini düşündürecek ama diğer taraftaki veriler pek bunu desteklemiyor. Bir de işte bizim yaptığımız savunmayı da aynen FED de yapıyorsa o zaman enerji fiyatları arttı. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Yurt dışı etkiler, küresel ekonomi, ne yapalım biz buna razıyız diyecektir FED yetkilileri de ve herhangi bir artışta bulunmayacaklar da diye düşünüyorum açıkçası.
1: Siz Hasan Hocam, Şahin durur mu FED?
0: Yani hocam aslında önemli bir noktaya vurgu yaptı zaten. Donald Trump'ın faiz arttırımına sıcak bakmadığını biz biliyoruz. Hatırlarsanız daha önceki FED toplantısında da biz şunu demiştik. Yani aslında oradaki FED'in kurul üyelerinin 12 tanesi genelde oy birliğiyle karar veriyordu. İlk defa oy çokluğuyla sabit bırakmıştı. Biz bir sonraki toplantıda bir faiz arttırımının gelebileceğini söylemiştik. Ama bu rakamlar ortada yoktu ve biz bunu özellikle hükümetin istemediği, en azından Donald Trump'ın istemediği FED'in bunu göz önünde bulunduracağını söylemiştik. Şimdi veriler bu şekilde olumlu gelmişken, evet, bu faiz arttırım ihtimalini de düşünen bir anekdot olarak ön plana çıkıyor. O yönden baktığımızda bu şekilde devam ederse önümüzdeki toplantıda muhtemelen tekrar faizlerin sabit tutulması gayet muhtemel görünüyor. Bu tabii hocamın bir diğer vurguladığı şeyi de ben özellikle söylemek istiyorum. Biz neden bu kadar etkileniyoruz dedi. Niye Amerika bu enflasyondan etkilenmiyor? Doğru, ben aynı eleştirileri biz de yapıyoruz Türkiye için ama Türkiye henüz üretimle büyüyebilen ülkelerden değil. Biz daha çok tüketimle büyüyen bir ülkeyiz. Ve tüketimle büyüyen ülkelerde evet en çok muzdarip olduğu konuların başında genelde enflasyon geliyor. Türkiye'nin özellikle sektörel anlamda bir dönüşüme ihtiyacı var. Bunu kabul etmemiz lazım. Savunma sanayinde Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu atılımları bütün sektörlere yayması gerekiyor. Yani Türkiye'nin üretim gücü haline gelmesi lazım. Özellikle içine girdiğimiz yüzyıl çok farklı bir yüzyıl. Bu yüzyılda özellikle yapay zekayı, otonom teknolojileri, bunları daha iyi üretmeli, bunları daha iyi kullanabilen bir ülke haline gelmeyi başarırsak ve elimizdeki kaynakları daha iyi kullanabilirsek, ki bunların içerisinde nadir toprak elementlerinden tutun diğer yeraltı kaynaklarına kadar, biz o zaman aslında enflasyon etkisinden de uzaklaşmaya başlayacağız. Eğer biz bunları üretmeyi başarıp kendi ekonomimize, kendi üretimimize entegre etmeyi başarırsak.
1: Şimdi Volkan Hocam, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik devam ediyor. Aslında işte bu deminki enflasyon raporundaki revizelerinde işte ne yazık ki bir şekilde olmasının sebepleri arasında daha doğrusu. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki oynaklık da öyle. Türkiye Avrupa'ya göre arz açısından, arz problemi açısından şanslı ama fiyatı yönetme konusunda aldığı önlemler var. İlk olarak işte Eşel Mobil sistemine geçilmişti. Şimdi de motorinde uygulanan özel tüketim vergisi Ağustos sonuna kadar kaldırılacak, sıfırlanacak. Eylül ayından itibaren kademeli olarak artırılacak. Nasıl, ciddi bir rahatlama sağlar mı?
2: Şimdi Hasan Hocam biraz önce söylediği bir noktayı aslında hatırlatıyor bu iş bana. Aynen pandemi döneminde yaşadığımız şey. Ekonomide bedava diye bir şey yok. Bunu net anlamak ve bilmek lazım. Sizin yaptığınız her türlü hareket bir seçim ve bu seçimin bir faturası var. Yani motorindeki bu ÖTV sıfırlanması, evet, 2-3 aylık dönem için belki fiyatları bir miktar sınırlayacak ama en nihayetinde bunun daha sonrasında bir şekilde tekrar gündeme gelmesi lazım. Yani bizim şu anda yaşadığımız iş belki de işte büyüklerimizin, dedelerimizin hatalarının bir sonucunu ülke olarak yaşıyoruz ve gerçek noktayı problemi çözemediğimiz sürece bu sıkıntıyı bizim çocuklarımız

0: da gelecek nesillerde yaşıyor olacak. Buradaki süreç de benzer bir şekilde ÖTV'den ve vergilerden eğer ki bir geri adım atıyorsanız şunun olması lazım. Bütçe fazlası verdik de bu adımımı atıyoruz. Hayır, bütçe fazlası vermiyoruz. Dolayısıyla biz bu vergilere yine ihtiyacımız var. O zaman bu vergilerden vazgeçtiğimiz takdirde bizim bütçe açımız daha da büyüyecektir ve karşılığında bir finansman zorunluluğu çıkacak. Yani en nihayetinde yine biz bu bütçe açığını kapatmak durumundayız ve borçlanarak kapatmak durumundayız. İster yurt içi ister yurt dışı daha fazla borçlanma maliyeti ortaya çıkmış olacak. Dolayısıyla bu tip işlemler sadece geçici noktalarda rahatlama sağlayabiliyorlar. Zaten işte bir değişiklik olmazsa yılbaşından sonra bu vergiler daha fazla olarak yansıyacak motorun fiyatlarına ve şunu ümit ediyoruz. Önümüzdeki bu problemler bitecek. İşte 80 dolar, 90 dolarlar seviyelerinde dolaşan petrol 60 dolarlar, belki 55 dolarlar seviyesine düşecek. Bu arada da biz tekrar o zamları hissetmeden normalleşeceğiz. İnşallah böyle bir süreç olur ama dediğim gibi yapılan her türlü hareketin toplam ekonomi açısından baktığınızda bir maliyeti var ve bu kaçınılmaz bir süreç. Şu anda yaşadığımız problemin bir kısmı enflasyon tarafında, o pandemi döneminde bollaşan likidite ise ki öyle, bu likidite fazlalığını hala rahatlıkla görebiliyoruz baktığımız zaman bilançoya. Merkez Bankası tarafındaki bilançolar da bizi buna gösteriyor. Bu tip işlemler de bize farklı maliyetleri maalesef getiriyor olacak. Hatırlayacaksınız, seyircilerimiz de hatırlayacak. Döviz tarafındaki artışlar için biz bir yöntem bulmuştuk. Bu yöntem evet ilk çıktığında gerçekten işin o ateşini almak için bize faydası oldu. Ama yıllar içerisinde baktığımızda çok büyük de bütçe tarafına maliyetler getirdi. Sadece kısa vadeli kullanılabilecek işler bu tip süreçler ve umarım buradaki problem çözülmüş olur yıl sonuna kadar.
1: Evet. Umarız öyle olur. Hasan Hocam buyurun.
2: Evet hocam, güzel söyledi. Yani bu şey önemli bir konu. Biz Türkiye'de bunu çok yaşıyoruz genelde. Tabi bu doğal, yani burada bir problem olarak görmemek lazım. Genelde hükümetler kendi seçmenini ya da kendi vatandaşını korumak için tedbirler almaya genelde sıcak bakarlar ama bunun bir maliyeti olur. Bugün mobil sistemin de ÖTV'yi en azından kısmi olarak almamanın da hükümete, işte Merkez Bankası'na bir maliyeti olacak. Bunlar bize bir şekilde yansıyacak. Bu işte ya yüksek enflasyon olarak yansıyacak ya önümüzdeki günlerde işte hocam dediği gibi belki yılbaşından sonra bunlar daha yüksek zam olarak bize gelecek. Çünkü devlet o açığı bir şekilde kapatmak durumunda. Bu bir yöntem ama buna çok bel bağlamamak lazım. Özellikle hükümetlerin bu konuyu dengeli devam ettirmesi önemli. Çünkü bunu dengeli götüremezsen sonrasında daha yüksek işte hocam dediği gibi borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. O yönüyle önemli ama burada vatandaşın sorunu kısmen çözebileceğini öngörüyoruz. Yani burada mobil sistem gibi bir çözüm üretmiş oluyor. Burada da doğal. Yani burada çok üzerine ekleyebileceğimiz bir şey yok. Yani burada açık söylemem gerekirse ben bu konuda hükümeti eleştiriyorum. Çünkü çözüm üretmek durumundalar. Bizim bu problemden en az etkileneceğimiz şey belli. Yani az önce söylediğimiz şey. Yani Türkiye'nin bir şekilde gerçekten içine girdiğimiz yüzyıla entegre olması lazım. Hocam güzel bir şey söyledi. Dedi ki biz dedelerimizin yanlışlarının sorumluluğunu üstleniyoruz. Yani orada dedelerimizin yanlışları şundan kaynaklı. Aslında geleceği öngörebilselerdi biraz daha belki de bugün daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. İşte ben az önce bir örnek verdim. Dedim ki bakın biz savunma sanayinde iyi bir yere geldik. Bunu nasıl başardık? Demek ki oradaki açığı, oradaki geleceğe yönelik tutumumuz doğru

0: bir tutumda bunu tüm sektörlere yaymayı başarabilirsek, yani örneğin teknolojik altyapıda bunu başarabilirsek, işte yapay zekayı kendi üretimlerimize ya da devletin olması gereken yerlerine iyi entegre etmeyi başarabilirsek, yine özellikle bir dönem komşularımızla olan ilişkilerimiz, çünkü bunlar tamamı etkiliyor. Bakın, komşularınızla iyi ilişkiler geliştirdiğinizde bu sizin ihracat rakamlarınıza bir şekilde yansıyacak. İhracat demek ülkeye para gelmesi demek. Para geldiği zaman bu sizin için bir kazanç. Yani böyle bakmanız lazım. Bu konulara özellikle devletlerin çok yönlü bakması lazım. Bu da bizim gelecekle ilgili daha iyi bir devlet, en azından liberal anlamda daha iyi oturmuş bir devlet mantığını kurmuş olmak açısından önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Volkan Hocam, şimdi geride bıraktığımız haftanın olumlu gelişmelerinden biri borsa tarafında. Aslında 15 Haziran'dan bu yana işte en yüksek günlük artışları gördük. Tekrar 14 bin puanın üzerine çıktık ki haftaya da işte yükselişle başladı. 14.192 puandan. Ne dersiniz, bu hafta katalizör etkisi yapacak neler var? Nasıl olur seyir?
2: Bu haftaya tabii ben başlarken sizin giydiğiniz pembe gibi bir haftaya başlamadım, çok belli oluyor herhalde, genellikle olumsuz taraftan
1: evet hocam, hep pozitif
2: bakarak
1: olurdunuz.
2: pozitif tarafta durmamak gibi bir noktayı tercih ettik herhalde diyebiliriz, ama işin şakası bir yana, gerçekten biz işin esasını kaçırdığımız zaman bazen daha büyük problemle karşılaşmak durumunda kalıyoruz. İşte onun içinde sizin yayınlarınızda aslında sorun neyse bunu rahatlıkla dile getirebiliyor olmak önemli. Yoksa gerçekten hepimiz sadece yapılan olumlu şeyleri konuşuyor olursak, o zaman olumsuz taraflar gözden kaçabilir diye bunları dile getiriyoruz. İşin olumlu kısmı, evet, Borsa İstanbul şu açıdan olumlu. Çokça sermaye piyasasını ve Borsa İstanbul'u konuşuyoruz. Çünkü baktığınız zaman işte bu aslında olması gereken ve doğrulardan bir tanesi. Dünya genelinde gelişmiş ülkeler tarafında bir şekilde şirketler için finansmana ulaşmak ve bunun paylaşılmasının, kazançların belki de paylaşılmasının yolu borsalar. Ama biz borsayı maalesef hala bir oyun alanı, bir spekülasyon alanı olarak görüyoruz ve orada da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun değişebiliyor olması için borsada da bir istikrarın geliyor olması lazım ve tabii ki de yukarı yönlü hareketlerin destekleniyor olması gerekiyor. Burada da baktığımızda 14 bin puan üzerine çıkması önemli. Biz şunu çokça bekliyorduk açıkçası. Geçtiğimiz iki haftada Trump'la ortaya çıkacak bir anlaşma ve bu bölgedeki sürecin artık sonlanmasını bekliyorduk. Ama orada herhalde Trump siyasi olarak da en azından Amerika seçimlerine kadar bu süreci bitirmeyecek gibi gözüküyor. İran için de yine kendi tarafına baktığımızda benzer bir süreç söz konusu. Orada da ciddi herhalde iç siyasetle alakalı bir durum var ki sular durulmuyor ve bu bizi çeşitli noktalarda Borsa İstanbul'a gelecek sermaye tarafında da olumsuz etkileyen unsurlardan biri. Ama biraz daha şartların belirlenmiş olmasıyla birlikte o beklediğimiz hem Amerika Birleşik Devletleri hem işte Japonya'dan da veriler geldi ve buna rağmen Japonya'da beklenenin altındaki büyüme rakamları geldi. Moralli başlayan bir haftanın ben moralli devam edeceğini düşünüyorum Borsa İstanbul tarafında. Açıklanan bilançolarla birlikte de bunu destekleyen bir süreç olacaktır bu hafta içerisinde. Ben risk olarak nitelendirebileceğimiz ana bir unsurun bulunmaması sebebiyle şu andaki rüzgarın biz tarafında eseceğini ve eğer ki 14.600-14.700 barajı kırılabilirse de 15.000 ve üzerine çıkacak bir Borsa İstanbul'un çok sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Çünkü

0: Yine halk arzlar da çokça yine gelmeye başladı bir dönem ara verdiğimiz. Bunlar da olumlu olarak bize dönebilir Borsa İstanbul Genel Endeksi için.
1: Evet. Siz ne dersiniz Hasan Hocam? 14.600, 14.700 bandı kırılabilirse 15.000'e konuşabiliriz rahatlıkla dedi Volkan Hocam.
2: Volkan Hocam kötü konuşacağım dedi, iyi söyledi ama nasıl olacak? Şimdi zıttına gidemeyeceğim. Ama şöyle, Borsa İstanbul iyi bir durumda, yani iyi gidiyor. Çünkü bölgesel anlamda Türkiye kendi içerisinde iyi gidiyor. Bu yansımaları tabii biz hep özellikle içeride iyi gittiğimiz zaman bunun yansımasını borsada görüyoruz. Dışarıda hocamın dediği gibi özellikle Japonya'nın da ki durum en azından Japonya'dan olumsuz bir Japon borsasından olumsuz gelen haberler ki Amerikan borsasında da benzer durum. Böyle olunca Türk borsası biraz daha kendini gösterme fırsatı buluyor. 14.000 seviyelerin üzerinde olması olumlu. Bunun yansımaları olacak. 15.000'i test edecek öyle görünüyor. Şu anda en azından içeride bir olumsuzluk olmadığı için Türkiye'de iç piyasalarda önümüzdeki günlerde de eğer çok da böyle ekstrem bir şey olmazsa borsanın 15.000 seviyelerini zorlamasını bekleyebiliriz.
1: Evet, altın tarafı için ne dersiniz Volkan Hocam? Şimdi tabii bu gelişmelerle Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Fed'in faiz artırımı ihtimalinin gerilemesiyle altın tarafında da yükseliş var. Aslında petrolü de sorayım, ikisini birleştirerek sormuş olayım. Petrol tarafında da Hürmüz belirsizliği devam ettikçe yeniden yükseliş var. Yeniden 90 dolara yaklaştı. Hem altınla hem petrolle ilgili değerlendirmenizi de alayım.
0: Altın tarafına baktığımızda eğer ki savaş çıkmazsa tekrar ki burada çok ciddi bir sıcak çatışma ihtimali bir miktar uzak gözüküyor ama oradaki işte tamamen çözülmüş değil. Altını destekleyen bir süreç başladı. Çünkü özellikle hem işte buradaki diğer unsurların, diğer enstrümanların mevduat tarafının Fed'in başlatacağı bir faiz artışı ile birlikte tahvillerin getirilerinin artması beklentisi gibi diğer unsurlarla birlikte önemli bir miktar yavaşladı. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Amerika Merkez Bankası tarafında ciddi bir faiz artışı beklemiyoruz ama bunu mesela ECB için biraz daha güçlü bekliyoruz. Onun için altınla alakalı olumlu bir seyir olmasına rağmen seyircilerimizin unutmaması gereken 2025 yılı gibi bir rally'yi beklemek çok yanlış olur altın tarafında. Çünkü şu anda hepimizin aklında o günler var. Yani tabiri caizse evini, arabanı sat, altın al. Bugün 1 liraya alacaksın. İşte 15 gün sonra 1,5 liraya satacaksın.
1: Hatta
0: Sözlerinin
1: 2026'nın başı bile öyleydi hocam, Ocak ayı. Yani bu savaşa kadar çok hızlı bir başlangıç yapmıştı altın.
0: evet, ve sonrasında da şimdi şunu çokça duyuyorum ben kendi yakın çevremden de. Ya burada ciddi hata yaptık, işte elimizdeki varlıkları altına çevirdik ama şu anda hala yükselmesini bekliyoruz. Bizim aldığımız seviyeleri ne zaman çıkar noktasını düşünmeye ve konuşmaya başladık. Onun için altındaki süreç diğer unsurlar tarafından destekleniyor. Fakat bu kadar hızlı bir yükseliş geçen sene gibi beklememek lazım. Genel uluslararası taraftaki tahminlere de baktığımızda zaten orada işte ons başına gelebileceği rakamlarla alakalı 6.500-7.000 dolarlar konuşuluyordu bir dönem. Şu anda 5.000'in üzerinde ciddi bir beklenti söz konusu değil. Onun için de biraz itidalli durmak lazım. Yani altının o aslında güvenli liman olma, alacağım ve orta uzun vade bekleyeceğim tarafının desteklendiği bir iş olduğunu düşünüyorum. Petrol tarafı artık hepimiz alıştık. Orada çok büyük tepkiler görmüyoruz. %1, %2'lik bir artış ve benzer oranda da geri çekilme görüyoruz. Bir çözüm olmadığı sürece sıkışmış bir piyasa var orada. 80 dolar ile 90-92 dolar arasında değişen bir süreç söz konusu oluyor ve önümüzdeki

0: kısa vadede baktığımızda çok fazla değişecek bir unsur yokmuş gibi düşünüyorum. Ben yine 90 dolar civarında gezinen bir petrol fiyatı göreceğiz Ağustos sonuna kadar diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok çok teşekkür ederek analiz sentezi
0: Biz teşekkür ederiz.
1: noktalıyoruz. Sağ olun. Ve bizim ardımızdan kısa bir ara, sonra Elde Bir An Ayan meteoroloji editörümüz karşınızda.

0: bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
1: Otobit'te. Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde oluk etkisinde hala Türkiye. Ve kuzeyden bize doğru yaklaşan bir soğuk cephe de var. Tabi bu soğuk cephenin serinliği birkaç gün bu serin havanın devam etmesini sağlayacak. Aslında şu anda tam da Ağustos ayı normallerindeyiz baktığımız zaman. Ve önümüzdeki 2-3 günde Ağustos ayı normallerindeki seyrimiz devam edecek. Güney bölgelerimiz, Güneydoğu Anadolu'da bile sıcak alarmın seviyesi 45'lerden 35 derecelere inmiş durumda. Tüm Türkiye'de bu serinliği hissediyoruz. Bir iki gün daha hissedeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi tabii 500 milibar seviyesinde oluk etkisi başlayınca atmosferde konvektif hareket de başlıyor. Özellikle Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu Sivas, Kayseri, Niğde çevresi

Doğu Anadolu'da, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum çevresinde ve Akdeniz'in iç kesimleri, göller yöresi çevresi yağmurlu, kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam ediyor. Gök gürültülü sağanaklar fakat lokal gök gürültülü sağanaklar mikro ölçekli çok hafif sağanaklar halinde görülecek. En fazla 20 kilo yağış olasılığı var fakat bazı illerde sağanaklar biraz daha şiddetli gibi görünüyor. Hangi iller onlar? Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta bugün biraz tedbirli olmak lazım. Çünkü 50 kilo yağış olasılığı var bu illerde. 50 kilo az bir rakam değil. Sel, su baskını riskini artırır. Dolu ve yıldırım ihtimali de var. Dolayısıyla bu illere dikkat etmek gerekiyor. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Aman dikkat diyelim ve lodos kuvvetli bugün. Özellikle Van Haker çevresinde rüzgar güney yönlerden kuvvetli esiyor. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla oldukça kuvvetli esecek. Hayatı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Yarın Doğu Karadeniz'de Erzincan, Tunceli, Malatya, Sivas, Kahramanmaraş, Isparta ve Burdur'da yağmur aralıklarla ve hafif şekilde devam edecek. Sıcak alarm verilen illerin sayısı küçük küçük artmaya başlayacak. Edirne, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevresinde sıcak alarm görülecek. Sonrasında çarşambanın tablosu da yine çok benzer bir tablo. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde kısa süreli hafif sağanak yağmur devam ederken diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Sıcak alarm yine Manisa, Denizli, Çankırı, Amasya, Kahramanmaraş, Adana, Iğdır ve Güneydoğu Anadolu'da devam ediyor olacak. Şimdi özellikle bugün, yarın ve çarşamba günü Akdeniz bölgesinde bağıl nem yüksek. Bağıl nemin yükselişi Güneydoğu'da bile termometreler 35-36'yı gösterirken Akdeniz'de hissedilen sıcaklığı 40 dereceye çıkarıyor. Dolayısıyla bugün ve önümüzdeki 2-3 gün en sıcak bölge Akdeniz, hissedilen sıcaklık açısından kuşkusuz. Termometreler Akdeniz'de de 32'ler, 33'ler seviyesinde ama bağıl nem %50. Bağıl nemin %50'ler seviyesinde olması hissedilen sıcaklığı da otomatikman 40 derece bandına taşıyor. O yüzden saat 11-16 aralığı kritik. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmeyin. Unutmayın, bu duruma yaşlılar ve çocuklar daha hassas, daha kırılgan. Onların biraz daha dikkatli olmaları, daha tedbirli olmaları gerekiyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik değişmiyor. Özellikle perşembe cuma günü hafif bir artış olacak. Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı, az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu ve açık. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Perşembe ve cuma günü sıcak alarm seviyesine çıkacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedi. Çözümler imkansız değildir dedi. Buradan bir çıkış yolu var dedi. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
2: Türk Telekom teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi.
3: Türk Telekom, değerli hissettirir.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz.

0: 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
8: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
9: Hayrola çocuklar?
10: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
11: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
9: Turkcell çözüm gücü.
12: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
13: Ne yapacağız biz şimdi?
14: Hadi gelin benimle.
15: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
9: Turkcell'lerin yanında
16: Türk.

0: Efendim günaydın, günün manşetine hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Günün manşeti bir hafta aradan sonra tekrar sizinle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum efendim. Hoş geldiniz Nuh abi. Ben bir hafta dinlendim elhamdülillah. Şimdi Ömer Bey dinleniyor. O yüzden böyle. Ama ben bir hafta sürece senin burada bulunman bizi bir çok mutlu etti. İyi ki varsın. Fazlasıyla doldurmuş, taşmıştır o koltuk. O koltuk taşmıştır.
1: Açık söyledik dedim. Özellikle söyle bir altını çizdik. Dedik ki biz sadece Hikmet Bey'i dinlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Yoksa estağfurullah. Onun yerini doldurmak gibi bir düşüncemiz asla söz konusu olamaz.
0: Ay Allah razı olsun. Ya böyle övmek kolay kolay bir şey
1: değil aslında. Yok, gerçeğin altını çiziyoruz efendim.
0: Evet, gerçi biz milli olarak övgü ve sövgüde çok iyiyiz.
1: Çok seviyorsunuz maşallah. Allah Allah razı olsun.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
1: Yani sizinle çok beraber programa katılınca sizin sayenizde ben de biraz böyle
0: estağfurullah. Olur mu? Ne abi, yılların deneyimli bir gazeteci abimiz olarak, bir büyüğümüz olarak. Gerçi böyle söyleyince de insan garipsiyor. Yani kim büyük diye bakıyor adam da maşallah. Barakallah. Adam bayağı burucu yine böyle. Evet, hiçbir şekilde maşallah. Allah'ınızı saklasın.
1: Hatırınız da gençsiniz maşallah.
0: Sağ olasın. Ben de biraz dinlenmeye bir şey oldu. Fazla konuşmadım.
1: Belli
0: konuşmadığım için.
1: Ondan değil de enerji toplamışsın maşallah.
0: Şöyle bir şey var bir de.
1: Ömer Bey de inşallah.
0: Evet, inşallah da bir dinlersin. O biraz uzunca bir dinlenecek galiba. Bir haftayı geçecek ama hakkıdır. Çok
1: evet,
0: yoruldu.
1: Kesinlikle.
0: Şöyle bir şey var. Hakikaten insan özlüyor ya programı. Geçen buraya gelirken hani dedim ki moderatör olacağız falan filan. Ben bir espri yaptım kendi kendime. Dedim ben moderatörken konuğa ihtiyaç kalmıyor. Yani ikisi bir arada diye. Ama artık ondan vazgeçtik. Artık bana fırça atamayacaklar. O hain kalleş takipçiler espri yapıyorum tabii. Her defasında bırak abi Nuh abi de konuşsun diye deyince. Konuşturmuyor muyum abi ben seni? Bak şu anda konuşturmuyor muyum ben seni?
1: Yok canım öyle şey olur mu ya? Olur mu öyle şey
0: abi,
1: ya?
0: Allah aşkına konuşurum.
1: Ne güzel dinliyorum.
0: Ama bir dakika bir saniye.
1: Ne güzel dinliyorum yani. Ne güzel.
0: Cansın ya neyse enerjimi attım.

0: Hocam yani dağın tepesinde ceviz ağacının altında köpüklü ayran içerken yazın bir anda stüdyo gelince ben formatı daha henüz alışamadım, o yüzdendir. İyi ki varsın. Teşekkür, hoş geldin abi. Bu
1: Teşekkür
0: arada
1: ederim.
0: o gri renkli ceket ve o mavi renk müthiş bir uyumlu bir şeyler. Kontrast renkler.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: yakışıklı
1: ederim.
0: olmuşsun yani her zamanki
1: Çok
0: gibi.
1: teşekkür ederim.
0: Bunu
1: Estağfurullah.
0: söylemeden geçemeyeceğim
1: Estağfurullah.
0: yalnız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Efendim çok her zamanki bak ben göstereyim. Bak, yani sanki ha, bugün konu yok. Dağılın demiyorum. Gündem yoğun. Bu cümle, bu
1: Türkiye'de böyle bir şey
0: acayip.
1: mümkün değil
0: Tabii.
1: zaten.
0: Nereden başlayalım? Şimdi şöyle, yani senin de mevzun tabii. Çok güzel şeyler söyleyeceğine eminim.
1: Estağfurullah.
0: Bu İsrail'de bu adamlar kuduruklar. Arada bir bunların bir bakanı var. Kuduruyor, konuşuyor falan. Türkiye aleyhine konuşuyor.
1: Arada kuduruyor mu?
0: Müslüman, efendim?
1: Arada kuduruyor mu dedin?
0: Hep kuduruk
1: Hani
0: mu?
1: normal
0: Evet.
1: zamanda görürsen o zaman
0: Tamam.
1: şaşırmak lazım.
0: Neydi? Ben gelir denen bir kişi. Yani adamın kişi şahsiyeti önemli değil ama. Normalde şunu öğrenmek istiyorum. Yani böyle yapınca İsrail nasıl bir imaj çiziyor ortaya? Yani böyle uluslararası ilişkiler, diplomaside ve Müslümanlara saldırmak, işte biz iyi ki öldürdük demek falan deyince bu üzerine giden bir şey. Zaten bir antisemitizm var. Yani dünyada bir Yahudilere karşı bir kin ve nefret var mı? Var. O ve devam ediyor bu kin ve nefret. Kandırmayın kimse gibi. Ama neden yapmaya buna ihtiyaç duyuyor olabilir ki? Meydan mı okumaya devam ediyor? Ne demek istiyor bu
1: Şöyle
0: adam?
1: Yahudilere karşı kin ve nefret derken şöyle söyleyelim, bunun bir gerekçesi var.
0: Tabii.
1: Bunun bir sebebi var. Bunlar çünkü bunu fazlası hak ediyorlar. Şunun altını çizmekte fayda var Hikmet Bey. Bu dediğin çıkışlar şimdi bizim dikkatimizi çekiyor. Yani bu dediğin adam şimdi böyle abuk sabuk çıkış yapmaya başlamış değil.
0: Anladım.
1: Şimdi bizim dikkatimizi çekmeye
0: Tabii
1: başladı.
0: katliam, soykırımdan sonra daha da gündemde.
1: Artı şimdi yüzleşmeye başladılar bu halleriyle. Yani bu halleri şimdi ifşa oldu. Bu. Şimdi derken yani bu son yıllarda ifşa olduğu için bizim dikkatimizi çekiyor. Aslında başından beri bunlar böylelerdi. Burada bir etnik veya işte bir inanç ayrımcılığı yapmıyoruz. İslam'da böyle bir şey yok zaten.
0: Yok.
1: Böyle bir
0: Evet.
1: şey yok zaten İslam'da. Yani böyle bir şey yaparsak kendi dinimize aykırı hareket etmiş
0: Tabii.
1: oluruz.
0: Tabii.
1: Sadece bir gerçeği tespit etmeye çalışıyoruz. O da şu. Bunların Musevilerle Yahudileri karıştırmamak lazım yalnız. Yani söyleyeceğim şeyler
0: Tamam.
1: Museviler adına değil. Musevi dediğimiz
0: Tamam.
1: müminler, yani Musa Aleyhisselam'ın getirdiği Tevrat'a inanan o zamanki hak din üzere olan insanlar. Bunlar mümin, yani Müslüman. Sonra Talmud diye bir şey çıkardılar. Baştan aşağı işte bugünkü şeyin yansımalardır o. O Talmud'un yansımaları. Baştan aşağı işte o
0: Kitabı tahrif ettiler, bozdular.
1: değiştirdiler.
0: Tabii.
1: Neden? İşte oradan sürüldüler vesaire ya şeyden Kudüs'ten sürülmelerinin dağılmaların falan hıncıyla, intikamıyla bir intikam kitabı hazırladılar. Adı bunun kutsal kitap güya. Ve bunu, yalnız şunu teslim etmek lazım. Dünyanın her tarafına darmadağın oldukları halde, parça parça orada burada, bu Talmud üzerinden oluşturdukları algılarla o parça parça şeyi belli bir hedefte yıllar, asırlar boyunca tutmayı başardılar. Yani sapık da olsa belli bir ileriye dönük söylem üzerinde birleştirmeyi başardılar. Parça parça oldukları halde. Sonra Osmanlı'nın son dönemlerinde maalesef ve maalesef İkinci Beyazıt'tan zamanında başlamak üzere Osmanlılar bunlara kucak açtı. Hitler gönderdi gemilerini, gemilerle aldı getirdi. İspanya'da bunları
0: Evet,
1: yakıp
0: İspanya'da.
1: kovarken getirdi. En iyi yerlere yerleştirdi. Selanik başta olmak üzere İzmir, Selanik, İstanbul. Efendim, ama sonra bunların şöyle bir özelliği var. Bunlar birazcık palazlanmaya başlarsa, biraz güçlenmeye, biraz etrafına böyle şey olmaya başlayınca hemen hıyanet hesapları yapmaya başlarlar. Böyledir yani.
0: Diğer gitti ülkelerde olduğu gibi.
1: Her yerde böyle.
0: Polonya'da,
1: Her yerde böyle.
0: Rusya'da,
1: Burada da
0: Almanya'da
1: böyle oldu.
0: her tarafta yapıyorlar.
1: Bunlar çok garip bir ırk. Bir şey söyleyeceğim. Sallamıyorum. Hikmet Bey. Bine yakın peygamberi öldürdüler. Bine yakın peygamberi. Onlara şöyle yapın, böyle yapın, şu yaptığınız yanlış dedikleri
0: Tabii.
1: için. Zekeriya bak, daha dün
0: Kutsal
1: bakın
0: kitaplarda da vardır,
1: çok
0: İsrailiyat'ta da vardır, İslam kaynaklarında da vardır.
1: çok ilginç
0: Oradan
1: bir
0: biliyorsunuz
1: şey.
0: çünkü.
1: Daha dün bir sohbette Hoca Efendi'yi dinledim daha dün. Zekeriya Aleyhisselam'ı düşün bak, ağaç bir mucize olarak ikiye yarılıyor Hikmet Bey. Zekeriya Aleyhisselam bunun ağacı

0: Ağaca gizleniyor bunlardan. Ağacın arasına, ağaç şöyle ayarlıyor, oraya gizleniyor. Testereyle ağaçla beraber kesiyorlar. Zekeriya aleyhisselam. Yahya aleyhisselam ki son katlettikleri peygamberdir. Onların bir, o zaman sapık bir şeyi var. Kralı var. Çirkin bir evlilik yapmak istiyor. Yani caiz olmayan, o günkü şeriata göre caiz olmayan. Bu yanlış dediği için başını kestiriyor. Yahya aleyhisselamın kabri denen yerde sadece başı var. Bunlar ve zaten bu son o 7 Ekim'den sonra hep gündeme geldi biliyorsunuz o kitaplarında. İşte hayvanlarına, keçilerine daha acımayacaksınız. Hepsini öldürün. Yani bu şekilde biliyorsunuz çok efendim net bir nefret söylemine bunlar tabi oluyor. Şöyle toparlayacağım. Dolayısıyla bunlar 7 Ekim'den bu yana değil. Ta başından bu yana yani İsrail kurulmadan bu yana hep aynı şey üzerinde.
1: Bunların tıyyeti, cibilliyeti
0: böyle yani, budur. Böyleydi. Yani, budur. Ama son cümlem şu. Ha? Niye bu kadar dağıttık? 7 Ekim'den sonra baştan söylediğim şeyin sebebi buydu. 7 Ekim'den sonraki başlayan süreçte bunlar bu geçmiş öfke ve kin, nefret üzerine kurulu şeylerle yüzleştiler. Dünya bir miktar tanıdı bunları. Şimdi bizim onun için dikkatini çekiyor bu söylemler.
1: Abi bir ağza sağlık. Şöyle bak. Bunun kıymetini anlayan anlamıştır. Bizim izleyicimiz akıllıdır, anlamıştır. Neden kıymetini anlamıştır diyorum. Bir tarihten, bir süreçten bahsettin. Talmud'dan anlattın. Katliamlarından, öldürdükleri peygamberlerden bahsettin ki bu hem İsrailiyat'ta vardır, hem İslami kaynaklarda vardır, her tarafta da vardır. Bilinen bir şeydir bu.
0: Tabii.
1: Fitne fücur millet dediğim, kastettiğim beni budur. Bu bir şey, bir mesele buraya koy. Ama bunun neden çok kıymetli? Şöyle düşünün arkadaşlar. Çok basit bir şey. Nuh abi bir çerçeve çizdi. Çok güzel bir çerçeve. Diyor ki bu katil. Mesela bu azgın katil. Ya bu bak bir defa şu. İsrail neydi adam ismi? Ulusal Güvenlik Bakanı. Ya bu adam Ulusal Güvenlik Bakanı. Bak bir ülkenin bakanını düşün. Koyduk. Bak bir ülke bakanı. Zimbabwe olabilir, Kongo Cumhuriyeti olabilir değil mi? Peru, Şili, Alaska. Bir bakan koy buraya.
0: Önüne gelen bir isim de anlamıyor yani. Evet.
1: Ne cümle şu. Gazze'de kimsenin yaşamaması gerekiyor. Gazze'de kimsenin yaşamaması gerekiyor. Ve diyor ki her gece bak ne diyor Gazze'ye saldırının her gece sürdürülmesi 30-40 ya da 50 Filistinli'nin katledilmesini istemiş. Şimdi dünyanın herhangi bir yerinde bir soru sadece soru şu. Hani biz burada antisemitizm bilmem falan bile yap saymayın bunları tamam. Dünyanın herhangi bir yerinde bir ülkenin bakanı her gece şu kadar kişi ölmesi lazım dediği zaman hayatta kalabilir. Nerede kalabilir ya? Şimdi o zaman ne oldu? Nuhal Bayrak bir şey anlattı bize. Böyle dinlediniz. Bazıları şöyle yaptı. Ya ne kadar detay ama bu.
0: Ama işte şu anda şey gerekirse işte bu, buradan kaynaklanıyor.
1: Adam diyor ki 1000 sene, 2000 sene, 5000 sene önce bunu yapıyordu adamlar. Bunlar bu. Sonra ben bunu söyleyince ya Nuh abi deyince antisemitik misin?
0: Bir şey daha.
1: Bu manada antisemitikim. Bunu, bu manada.
0: Bunu izah eden.
1: Katliam yapan bir adamı eğer bir yaşatıyorsanız.
0: Abi ne münasebet ya. Bu dünyaya. Yani bunlar söylüyor, her şeyi söylüyor.
1: Her gün önce diyor ya bu kadar.
0: Belki, bunlar ya, her şeyi söylüyor. Yani, bunlar katliam yapıyor. Şunu da ilave etmek lazım.
1: Önce bunu katledilmesi
0: bunun,
1: lazım.
0: Bunun davranışının sebebi şu. Bu davranışının. Veya farkı şu daha
1: nedir
0: doğrusu.
1: Abi? Farkı deli şu. Olmak lazım.
0: Farkı şu daha doğrusu ifadeyle. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Netanyahu'nun bundan bir farkı yok anlayışa.
1: Yok, tabii, yok.
0: Hakikaten yok. Fark ne?
1: Siyonizm bu zaten.
0: Hayır, fark ne?
1: Siyonizm bu.
0: Netanyahu biraz daha takiye yapıyor. O takiye yapıyor. Yani içinden gelenleri tabii. Söylemiyor. Hı. Bu içinden gelenleri söylüyor. Niye söylüyor? Şu da önemli. Maalesef bunlarda sivil halk, bizim anladığımız anlamda sivil halk diye bir anlayış yok.
1: Ne var peki?
0: Halk yok bunlarda.
1: Halk yok. Ha.
0: Halk diye bir şey yok. O yaşayanların büyük çoğunluğu, yani çok az bir kesim bu şeyleri tasvip etmiyor. Büyük çoğunluğu az önce bahsettiğim o Talmud'da kendilerinin yazdığı şeylere, daha doğrusu bu yak, yık, öldür, gebert, kökünü kazı söylemlerine bir tırnak içerisinde söylüyorum, dini emir olarak bakıyorlar, öyle anlıyorlar, öyle bağlılar onlara. Dolayısıyla
1: çok net abi.
0: Aslında bu böyle budur. Yaparak ne yapıyor biliyor musun? Kendi seçmenine mesaj veriyor.
1: Tabii,
0: kendi
1: tabii.
0: Seçmenini konsolide
1: ben
0: ediyor.
1: Ben doğru yoldayım diyor.
0: Konsolide ediyor evet.
1: Ben doğru yoldayım.
0: Aynen.
1: Yani
0: aynen.
1: CHP'nin mesela İslam'a karşı durması gibi.
0: Aynen.
1: Yani niye mesela içiyor adam mezar başında? Seçmen diyor ki ben diyor laikim. Bak bu abdestime diyor yamuk yumuk diyor. Ben diyor asıl diyor buyum. Değil mi? Kur'an-ı Kerim
0: kesinlikle.
1: Kursları. O da seçmenini bu da

0: seçmenine diyor ki ben doğru yoldayım, ben inancımı gereğini yapıyorum.
1: Kesinlikle. Konsolide ediyorum. İşte derken, bundan dolayı. Müthiş,
0: aferin abi, çok güzel.
1: Bundan dolayı Netanyahu'nun gitmesini bekliyoruz şimdi, değil mi? İşte seçimde şimdi.
0: Gitmez.
1: Gitsin, gitse ne olacak? Gitse ondan gelen daha beterdir muhtemelen. Böyle bir gelecek.
0: Boşa dayan gelir.
1: Çünkü şöyle, böyle olmazsa o milletten oy alamaz.
0: Alamaz.
1: Oy alamaz zaten yani.
0: Çünkü öyle bir milletten
1: bunların
0: bahsediyoruz.
1: Bunların farkı bu, onu söylemeye çalışıyorum.
0: Sizin yüzünden bahsediyoruz, bravo. Yani şöyle söyleyeyim, ben burada son bir cümleyle mevzuyu kapatayım. Dünyanın herhangi bir yerinde bir bakanın her gece 30-40 tane öldürülmesi lazım. Onları insan diyerek, bak onları insan diyerek bile cömert davranıyoruz. İnsan değil onlar. Yani orada yaşayan Filistinler. Bu ırkçılık, faşizm, katliam, soykırımcılık. Ulan peki Batı, çok özür dilerim. Ulan peki Batı, o vahşi Batı, İngiltere, Fransa. Bu adamlar katliama başlayınca neden koştu koştu geldiniz? Neden destek verdiniz? Neden bu şerefsizi, bu nesibi gayri sahih, ne çocuğu belli oldu belli olmayan Netanyahu'yu Amerika'da ağırladınız? Neden dakikalarca rekor kırarak işte yarım saat içerisinde 62 defa alkışladınız? Bunu mu sevdiniz yani? Dünya bu mu? Barış, özgürlük bu mudur? Yani beni isyanlayabiliyor musun? Şunu, şu eğer şu ülkeye, ülke denebiliyorsa hala Bibi Trump konuşabiliyorsa, hala insanlar bunu insan muamelesi yapıyorsa, insana yazıklar olsun.
1: Bir şey daha ilave edeyim şu söylediğinize.
0: Tükresim var yani insanlar.
1: Söylediğinizi destek anlamında. Bu dedik ya, bunun zatına mahsus bir durum değil bu.
0: Evet.
1: Veya sonradan bu adam ortaya çıktı, bu durum böyle değil. Bak bir şey hatırlatayım size. 7 Ekim'de saldırılar başladı ya, 2023.
0: Evet.
1: O yıl Kasım ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, veya belki de Ekim'in hemen sonrası günlerinde muhtemelen bunun selefi veya başka bir bakanı İsrail'in şunu dedi, kameraların önünde dedi, bu gizli saklı değil. Gazze'de insanımsı varlıklara savaşıyoruz dedi. Dolayısıyla
0: tabii,
1: hatırlıyor
0: tabii,
1: musun?
0: Tabii,
1: dolayısıyla
0: İnsan gibi
1: onlara ya, ne yapılırsa yapılsın hiçbir İsrail askeri hakkında onlara yaptığı muameleden dolayı soruşturma açılmayacak dedi. Daha başlangıçta.
0: İşi bir kapattı baştan. Peki abi, hemen geçiyoruz ikinci maddemize. Maddemiz şu: Körfez Mekke gibi alternatif arıyor. Tekrar ediyorum, Körfez Mekke gibi alternatif arıyormuş. Mekke alternatifi. Yani Mekke anlaşması, ben yokken bol bol konuşmuşsunuzdur. Çok tarihi bir anlaşmaydı. Tabii bu bir yorum. Amerikan Washington Post gazetesi, ABD'den memnuniyetsizlik duyan Körfez ülkeleri Mekke savunma anlaşması gibi alternatif bir seçeneği değerlendirdiğini yazdı. Yani ABD'den rahatsızlarmış Körfez ülkeleri ve Mekke anlaşması gibi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve çok kıymetli bir isme sahip Mekke, akrep ve tarihten Hudeybiye anlaşması gelir. Mekke anlaşması gibi bir anlaşmanın benzerini yapmak istiyorlarmış. Şimdi bu mesele biraz benimle ilgili oldu. Yani şöyle, benim çok iyi bildiğim bir alan ve coğrafya olduğu için çok şaşırarak sabahleyin de Emin bana bu haberi verince dedim ki Amerikan Washington Post'un uydurmasıdır dedim ben bu haber. Hayır, olabilir yani, bu haber olabilir Amerika'da da. Böyle bir anlaşma, bir defa bir Mekke anlaşması için ne diyorsun? Birkaç cümleyle bizi, ben tekrar burada aydınlanayım.
1: Estağfurullah.
0: Birkaç cümleyle sadece, ama bir de artı, bu anlaşma dışında kalmış gibi görünen diğer Körfez ülkeleri de, bunun içerisinde Katar, Oman, Kuveyt, Bahreyn, Emirlikler dahil, neden bir ayrı bir anlaşma ihtiyacı hissetsin ki? Olabilir mi böyle bir şey?
1: Ben bu haberi sinsi bir şey olarak görüyorum. Yani çok iyi net bir haber olarak görmüyorum.
0: Ben de öyle
1: bir
0: haber aynı gördüm.
1: Amerika'ya bir dürtükleme. Yani bak dikkat et böyle şeyler oluyor gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Neden?
0: Amerika'nın uydurduğu bir haber bu.
1: Neden? Körfez ülkelerinin böyle bir ihtiyacı olabilir şu İran saldırıdan sonra olsa bile. Meseleye böyle bakmak Amerika'ya uyarmaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan şu bir realite, önce şunu söyleyelim. Bu Mekke anlaşması böyle üç ülkenin bir araya gelip de hemen bir imza atıverdiği bir şey değil. Yaklaşık 2,5 sene, 3 seneye yakın bir süredir üzerinde çalışılan bir şey.
0: Evet.
1: Ve anlaşmanın imzalandığı günden itibaren yaşananlara, tepkilere, etraftaki hareketliliğe bakarsanız ne kadar önemli olduğunu ve öyle bir lanetten bir imza olmadığını görürsünüz. İki, önümüzdeki günlerde, yakın zamanlarda bu anlaşma üzerine yeni ilaveler olacağını ben bekliyorum. Ki biliyorsunuz Mısır ve Libya gezisi Sayın Dışişleri Bakanımızın çok anlamlı.

0: Biz Ömer Bey'le konuşmuştuk. Önceki hazırlık döneminde Mısır hep vardı bu şeyin içerisinde. Dörtlü olarak resim fotoğraf da verdiler Dışişleri Bakanları. Ben Mısır'ın şimdilik şu süreç hazırlık daha doğrusu kuruluş sürecinde yer almamasının bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum.
1: Harika.
0: Ortak bir tercih olduğunu düşünüyorum ama sadece Mısır'ın değil.
1: Hı-hı.
0: Yani bu anlaşmanın, bu ittifakın sağlıklı yürümesi, rahat karar alabilmesi için, tırnak içerisinde bağımsız olması için yapılan bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bana ait bir değerlendirmedir bu.
1: Çok da güzel, ben katılıyorum.
0: Efendim, yakın zamanda Mısır'ın katılacağını düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Niye önemli bu anlaşma? Onu iki cümle onun için söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardan bu yana bu bölgedeki bütün huzursuzluklar her vesile ne zaman burada bir karışıklık çıksa bir vesile hep şunu duymuşuzdur. Bölgemizdeki ülkeler arasında oluşacak herhangi bir anlaşmazlığı gene kendi aramızda çözmemiz en isabetli yoldur. Aksi takdirde emperyalist güçler buraya davet ettiğimiz zaman daha da karışıyor bölge. Onlar kendi çıkarları peşinde koşuyorlar. Mealinde hep
1: Tabii.
0: uyarlar yapmıştır.
1: Tabii yıllardır, yıllardır yapıyorum.
0: Bu imza, bu ittifak, bu pakt ne diyeceksek tam da işte bu dediğimiz şey, ha şunu da ekleyelim. Bu ifade çok anlaşılmadı belki yakın zamana kadar bölge ülkeleri tarafından. Ama ben son 3-4 yıldan beri bölge ülkelerinin bunun ne demek olduğunu çok iyi anladığını düşünüyorum. Biraz pahalıya mal olsa anladıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu ittifak, bu başlangıcın önümüzdeki günlerde çok farklı bir gelişmeye yansıması olacağını
1: İnşallah.
0: düşünüyorum. İran'ın bile
1: İnşallah.
0: buna katılabileceğini düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bir cümle
1: Bakalım.
0: ekleyeceğim.
1: İran bilmiyorum, faydası
0: Bir
1: olur
0: cümle
1: mu, neyse.
0: ekleyeceğim. Yani seninle bazı konuda anlaşamayız ama
1: Tabii.
0: olsun yani ben
1: Tamam.
0: düşünüyorum. Tek Parti döneminin ilk yıllarında Yunanistan bir Balkan paktı kuruyordu. Mustafa Kemal oraya katılmayı çok istedi. Bak paktlar ne kadar önemli. Kaldı ki bak Yunanistan'ın kurduğu bir şeye katılmaya çalışmaktan bahsediyoruz. Türkiye'nin kurduğuna bahsetmiyoruz. Celal Bayar'ı gönderdi Atina'ya. Biz de girelim oraya diye. Deniz Yavuz burun kıvır. Dedi ki Yunan halkının şeyleri çok taze. Niye onların acısı taze ise. Belki Ayasofya konusunda bir adım atılabilirse belki düşünürüz. Diye şekilde cevap verdi. Celal Bayar döner dönmez şeye çıktı. Köşke çıktı. Bu cevabı iletti. Ve ondan sonra hemen belki daha uzun vade planlanmıştı belki ama hemen Ayasofya'nın müze olarak değiştirilmesi yönünde ilk talimat verildi. Ve ondan sonra da pakta girildi.
1: Girildi
0: Bu
1: değil mi?
0: paktlar böyle önemli.
1: Demek ki şartları ön şart olarak bunu verdi.
0: Evet.
1: Önemli bir şeydi. İyi bir gönderme, anlayanlar anladı. Necdet Uygur
0: Tekrar söylüyorum.
1: Anladım anladım.
0: başka birinin paktına girmek için bu
1: Girildi.
0: faaliyet yapıldı. Burada
1: Necdet
0: işte başrolde de Türkiye var başrollerde.
1: Merhum Necdet Uygur'u çok severdim. Çok izlerdim biz dönemimizde. O kendi canında çok önemli bir komedyendi. Orada şey vardı. Böyle tiyatro tam böyle en hararetli böyle bütün seyirciler gülüyor. O anda adam buna kızınca derdi. Adam anlamadım diyor. Hem herkes gülüyor. Anlayan anladı. derdi. Anlayan anladı derdi. Bu söylediğin şeyin altı çok tartışılı bir şey. O
0: Evet.
1: yüzden ama çok güzel
0: Yani
1: hatırlatmış oldun.
0: ben de anlayan
1: Tarihten
0: anlasın diye yani.
1: anlayan anladı hocam. Gülüyor millet. Yani tarihten örnek verme. Örneklemek böyle bir şey. Daha rahat anlaşılır diye. İşte baktın ne olduğunu.
0: Venizelos Türkiye'ye geldi.
1: Karşıladılar.
0: O Ayasofya'nın önünde fotoğraf verdi.
1: Fotoğraf verdi. Bir de aynı
0: O
1: zamanda
0: fotoğrafı
1: biliyorsun.
0: açıp baksınlar
1: Bir de
0: görebilirler fotoğrafı.
1: yemeklerde büyük Türkiye'nin bulamayacağı bir kuş sütü eksik olan yemeklerde, balolarda iyice karşılanmıştır. Venizelos. Yani
0: Kral protokolle
1: çok fazla
0: karşılandı.
1: bu Osmanlı kanı akıtan.
0: Kral Çankaya'da kral protokolle karşılandı bir
1: Evet,
0: başbakan
1: evet,
0: olarak.
1: evet. Hocam tabii böyle tabii seninle beraberiz ama yukarıdan da rejiden de bizi rahat bırakmıyorlar. Abi bir bakabilir misin falan diye, bir de haberimiz yok. Efendim Çamlıhemşin Tüneli'nin açılış töreni varmış. Çok fazla olmak kaydıyla ben burada her şeyi deşifre etmiş oldum. Tabii orada gitmemiz lazım çünkü canlı bir yayın var. Arkadaşlar hemen orada şu anda hazır mı yoksa birkaç dakika veriyor musunuz bana? Hazırmış hocam. Bir
0: Peki buyurun ne
1: Çamlıhemşin
0: demek?
1: açılışa gidelim.
0: Hayır.
1: Oradan geri döneceğiz
0: Önemli.
1: inşallah buraya.
0: Önemli.
1: Önemli bir çünkü tünel projesi.
0: Önemli. Ben onun şey.
2: Değerli kardeşlerim, Çamlıhemşin tünellerimizi Ardeşen, Çamlıhemşin, Ayder il yolu kapsamında inşa ettik. Toplam 36,5 kilometre uzunluğundaki

0: projemiz Karadeniz sahil yolunun Pazar Ardeşen ayrımından başlayıp Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek Ayder mevkiinde son buluyor. Yolun ilk 5,5 kilometrelik kesimini bütünlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, kalan kesimi ise platform genişliği 12 metre olacak şekilde tırmanma şeridi ve emniyet şeritleriyle beraber inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz 955 metrelik Çamlıhemşin tüneli ile birlikte 2265 metrelik Hala tüneli ve 450 metrelik Hala 2 tüneli olmak üzere toplam uzunlukları 3670 metre olan 3 tüp tünel ve yine bugün hizmete aldığımız Fırtına Deresi ve Hala Deresi 1 köprülerimizle birlikte toplam uzunluğu 345 metre olan 5 köprü de inşa edilecek. Ayrıca yolun yaklaşık 5. kilometresinden Tunca Kavşağı'ndan ayrılıp Tunca Beldesi'ne bağlantı sağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolumuz da bu işin içerisinde yer alıyor. Elbette Çiriinci yolumuzu da yeni ikmal ihalesini yapacağız değerli vekilim. O da hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim.
1: Evet, Sevgi Nuh abi, kaldığımız yerden devam edelim. Bakın yani bu Türkiye'de öyle bir şey, vakaya adi oldu ki kim vardı örnek veriyordu İstanbul'da bilmem ne üst geçidi açılırken burada kim Nuh abi kim anlatıyordu şey Ömer Bey ki anlatıyordu onu Ömer Bey. Açılırken bütün Türkiye ayağa kalktı, bir üst geçit yahu, yan taraftan akrilik kaplı bildiğin demirden üst geçit. Şimdi öyle alıştırdılar ki bizi. İşte Çamlı Tünel, Ovit Tüneli, Çamlı Eşimler Tüneli. Sayın Bakan burada anlatıyor ya, bunlar büyük proje, bunlar büyük yatırımlar. 52 tane Türkiye'de hava geçer giderken kızdık biz. Ya abi, niye 52 tane havalimanı var? Bir baktım buraya kadar 80 kilometre. Nereye gitsek diyoruz? Bu da 95 kilometre. Ya hangiyle insan ötekiyle bağlanıyor? Ulan dedim bu konfor dünyanın hiçbir yerinde yok ya. Ha, dünyayı bak bilen birisi. Böyle bir konfor dünyanın hiçbir yerinde yok ya.
2: Bak abi.
1: Fazla buradan, fazla gelmiyor.
2: Buradan ya. Değerli hemşehrilerime selam olsun. Konya'lı hemşehrilerime selam olsun.
1: Sizde tünel yok hocam. Dümdüz ova.
2: Dinle bak.
1: Dağlamalı işiniz.
2: Tamam da yani sonuçta koca bir şehir yani.
1: Yap tahin ekmeği çöreği. Ya orada gitsin bacım.
2: Kesişen yollar var.
1: Hadi kesin bakalım söyle.
2: Koca Konya. Koca vilayet.
1: Evet.
2: Tamam mı? Yakın zamana kadar bir tane alt geçit vardı şehrin içerisinde. Bir tane. Oto geçit yolunda bahsediyorum. Çok meşhur şöyle. Adı Battı Çıktı. Battı Çıktı dediğin zaman.
1: Tam Konyalı usulü. Bulmuşsun ismini de.
2: Battı Çıktı deyince herkes o neresi olduğunu bilir. Çünkü bir tane var çünkü yani. Koca Konya'da bir tane vardı abi. Şimdi nereye geldik bak.
1: Ya. Şimdi hocam Konya deyince aklıma geldi. Ha, bu da selam şey olsun.
2: Şey Andır falan değildir inşallah.
1: Çok güzel. Yok öyle. Düzce'de bir tane bir bu işi yapan var.
2: Konya Düzce nasıl oldu anlamadım.
1: Abi Düzce'ye Konyalılar gelmiş. Abi, oraya bir tane bir şey açmışlar. Bir bıçak arası bir de inanılmaz bir bamya çorbası.
2: Özür diliyorum
1: derinizler ya. Konya'da zevkle muhteşem
2: ben
1: bir şey ya.
2: Konya'da buraya geldiğini bilmiyordum özür dilerim.
1: Estağfurullah şimdi nereden geldim. Hayır ben tatilden gelip oradan geçtim o yüzden. Düzce'de Konya dedim lan ne işim. Müthiş yapmışlar yalnız. Yani Konya'nın fırın kebabıyla o hele bıçak arası inanılmaz bir şey. Neyse.
2: Peki.
1: O yüzden, böyleyiz ya.
2: Estağfurullah.
1: Peki hocam şimdi burada çok dedik ya tamam bununla ilgili bir şey söyleyecektim ben. Şu. Körfez Mekke gibi alternatif arıyor.
2: Pardon.
1: Kaynak Amerikan Washington Post. Yorum değil. Arıyor. Öğrenmiş. Aynı bizim sözcü gibi.
2: Çok
1: değil
2: güzel.
1: Mi?
2: Çok
1: bazı
2: güzel.
1: Arkadaşlar söylediği gibi. Yani aslında Mabad'dan uyduruyor. Çok özür. Mabad uyduruyor tamamen. Yani nereden bilmiyoruz. Memnuniyetsizlik var mı? Doğru var. Dubai, Katar, Bahreyn, Oman. Turizm yatırımları, o gelen akan milyarlar bir anda korkuyla uçuşlar durdu değil mi?
2: Dedim ya arayış vardır belki ama bu biraz farklı bir amaç var diye.
1: Bir gerçek var ortada. Bir defa şununla ilgili bir iki cümle şunu söyleyeyim. Burada henüz konuşmadığım için söylüyorum. Mekke anlaşması tarihi bir anlaşma derken tarihi kelimesinin altını 5 defa daha çizip bir de milat diyeyim.
2: Kesinlikle.
1: Yıllar önce daha bundan 3-5 sene değil. Bundan 20 sene önce AK Parti ilk dönemlerinde Sayın Erdoğan ilk Körfez ziyaretlerinden beri burada Ömer Bey de hakkımı teslim etti. Benim bu ifadem vardır biliyor musun? Çok enteresan bak. Bundan 15 sene önce Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. Ve hatta içine Mısır'da katarım dedim.
2: Çok ilginç.
1: Burada söylemiştim. Ama yazım var çünkü.
2: Çok ilginç.
1: Türkiye'den bir tanesi de Türkiye dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi. Bir tanesi gördük işte Rusya'da gördük. İran'da gördük. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl boyunca ambargo yiyor adamlar. Ama ayakta duruyorlar. Petrol, doğalgaz var. Finans.
2: Evet.
1: Ayakta durabiliyorsun. Savaş anında durabiliyorsun ayakta. 3. 70'li yıllardan kalan Avrupa'dan ithal edilen neydi? Abdülkerim Han mıydı? Abdülkadir Han adında bir bilim adamının, bir bilim adamının Pakistan'a getirdiği nükleer silah var. Tamam, know-how. Yani nükleer başlık yapabiliyor evet. adamlar. 4000 mile kadar da balistik füze üretebiliyor Hindistan'a karşı. Hindistan her tarafı vurabiliyor adamlar. Ya bu üç bir araya gelse var ya, ne ABD'ye ihtiyaç var.
2: Çok önemli bir öngörü. Tebrik
1: ederim. Çünkü üç tane bu güç çok kıymetli. İsmi bir yıllar sonra Rabbim bana şunu diyor. Mekke Anlaşması. Abi mübarek bir şey. Bakın Mekke. Yani Mekke'nin bir önemi de Mekke Medine Harameyn'in Arabistan'da olması. Dünyada ya, Müslümanların merkezi. Kutup
2: sen
1: ya.
2: Sen böyle diyorsun. Kafaya bak. Bazı sivri zekalı Kemalistler gördüğüm şeyde çünkü. O boşa konuşmuyorum.
1: Kötü. Tabii,
2: hayır şöyle. Olmaz, tabii. Niye Mekke diyor. Ankara'da yapılsa, İstanbul olsa neyse diyor. Kafa almamış mesajı
1: hocam,
2: yani.
1: Bir tane sapıtık bir adam vardı vakti zamanında. Şimdi hakkını tehdit verip bilmem dava açmasınlar da. Hakikaten sapıtık bir adam. Cümle neydi hocam? Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter.
2: Hayır olsun.
1: Bak, Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter zihniyeti. Bu
2: hayır olsun zaten.
1: Kör Kemalizm, yobazlık, mağara sistemi. Yani dünyanın en geri ideolojisi. İdeoloji bile değil. Bu adamlar hala hayatta biliyorsun değil mi? Ya adamı diyorsun zaten... mesela. Adamı diyor, ya diyorsun mesela bir Mekke Anlaşması adamın finans gücü, savaş, füze, balistik, Türkiye, uzay. Adam diyor ki Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter. Artık Çankaya'da kalmadı ya.
2: İşte tam onu diyecektim ben de.
1: Külliye bize yeter.
2: Hayırlı olsun onlar.
1: Külliye bize yeter.
2: Hayır Çankaya onlar olsun. Hayırlı olsun
1: manyaklık
2: Çankaya.
1: Manyaklık bu yani. Ya adam diyor mu? Adam...
2: Külliye milletin.
1: Ya Erdoğan bak.
2: Külliye milletin. Evet. Çankaya onlar olsun. Hayır olsun Çankaya. Biz tamam, de orada tepkisinler orada yani.
1: Güzelmiş doğru.
2: Tabii canım.
1: Bak kalabilirler şu
2: tabii,
1: an.
2: Tabii aynen.
1: Şimdi insanlar hani dersin ki yani bir biraz pragmatik düşünüyorsun değil mi? Yani bilim insanısın, bilim adamısın. Pragmatik, faydacı. Yani tamam bu Erdoğan'ı ben sevmiyor olabilirim ama bu ülke benim ülkem. O yüzden bu memleket benim memleketim. Bu köy benim köyüm. Evet. O yüzden bu ülkenin menfaati benim menfaatim ve geleceğim. Evet. Bu adam doğru şey yapıyor olabilir. %3. O da yok.
2: Bir küçük ekleme bu
1: adam,
2: yapacağım.
1: Bu adam ekranda mikrofon tutuyorsun bu Kemalistlere, bu mağara insanlarına. O yeter, bu yeter. Çaka, Arap, yaşamın şekeri, Arap'ın yüzü. Köpek, Arap, Ayşe Kadı fazlası. Arap sevmeyiz, Müslüman sevmeyiz. Nedir o? Çağdaş, kafayı çekeriz, pavyona gideriz. Bir de bol bol dürteriz insanları.
2: Karafat mı, Arap saçı?
1: Tabii bunlar hocam.
2: Bir şey ekleyeceğim.
1: Bunlar nedir hocam
2: senin,
1: bunlar, bu yürü?
2: Bir şey ekleyeceğim. Senin katılmayacağını biliyorum ama bilerek ekleyeceğim.
1: Ekle.
2: Yani senin,
1: kavga edelim bir gün.
2: Seninle derim. Bu konuda biz anlaşamıyoruz ama.
1: Anlaşamayalım.
2: Olur güzel, ben şeyimde.
1: Söyle kavga edelim hadi.
2: Yani ben ısrarlıyım.
1: söyle abi.
2: Trump'ın da bir değerlendirmesi var bu şeyle ilgili.
1: Ne diyor?
2: Bu ittifakla ilgili. Çok cesur bir başlangıç falan tebrik ederim diyor.
1: Ya
2: tamam.
1: He.
2: Tamam yani böyle tepki vereceğini biliyorum. Ben de onun çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Fakat şöyle de bir gerçek var. Tamam anlaşamadığınız nokta şu.
1: Tamam.
2: Amerika bu bölgede hep İsrail'in güvenliği tırnak içerisinde. İsrail için hep bu bölgede bütün operasyonları yapıyor. Doğru.
1: Tabii.
2: Tamam mı?
1: Başka bir şey yapamaz.
2: Tamam.
1: İndirirler aşağı.
2: Fakat mesela şu... Şubat'tan bu yana uğraşıyor. İsrail'in, onların bakış açısı da söylüyorum. İsrail'in güvenliği için saldırdı ya İran'a. Hı hı. Halledebilirler mi? Ne oldu? 27 Şubat'tan bugüne daha beter durumda şu anda
1: evet,
2: yani.
1: Evet.
2: Doğru mu?
1: Doğru.
2: Ben Amerika'nın bu gerçeği gördüğünü düşünüyorum. Yani böyle bu iş olmuyor.
1: Şu
2: şeyden bakalım.
1: Ya.
2: Tamam
1: ya
2: mı? Şeyden...
1: Şu, ben
2: yok, ben senin katılmayacağını
1: ya.
2: Biliyorum. Sen katılmayacağını biliyorum.
1: Ben gibi de insan, ölsün insanlar diyor ya.
2: Tamam ona oraya dönmeyelim.
1: Trump,
2: ben senin katılmayacağını biliyorum da ben yine sana rağmen bunu söyleyeceğim.
1: Tamam söyle.
2: Tamamen meseleye Amerika ve İsrail, Amerika açısından bakıyorum şu anda tamam mı?
1: Tamam.
2: Tamam İsrail'in güvenliği tamam.
1: Tamam.
2: Ama bu yöntemle olmuyor. Olmuyor bitti. Mühimmatı bitti. Aslında bu bölgenin, bütün bölgenin istikrarı bu politikayla olmuyor. İşte Türkiye'nin başlattığı başlangıç da oluyor. Bu aslında Amerika'nın da işine geliyor aslında sen bakma yani.
1: Amerika'nın istikrarı...
2: Amerika'nın işine yemez. Diyorum şeyin demiyorum.
1: Dünyanın istikrarı... Amerika'nın yani şu benim
2: Amerika'nın işine gelir.
1: Hocam benim
2: İsrail'in işine gelmiyor.
1: Benim çizgilerim şu. Ben o yüzden
2: hayır, girmeyelim bu şeye. Ben senin katılmadığını biliyorum. Ama bu benim fikrim. Tekrar söylüyorum.
1: Zaten yani, bu

0: Aklı senin bunu düşünür. Senin söylediğinde benim itirazım olabilir ama aklı seninden bahsediyorsun. Doğru bir şeyler söylüyorsun. Görünür bu. Benim çizgim şu. Dünyanın istikrarı, dünyanın huzuru Amerika'nın işine yaramaz. Böyle bir şey. Amerika bunun için var.
1: Hayır, ama yani bu
0: savaş
1: bölge...
0: olacak, üst kuracak,
1: ama, bak,
0: satacak.
1: Ama bu bölgede Amerika...
0: Genelde böyle yani.
1: Bu bölgede istikrar bozulmuş, Amerika'nın başı derde giriyor.
0: Bilmiyorum, biliyorum. Şartlara göre girmek zorunda belki.
1: Hayır, şu anda Amerika'nın başı büyük dertte burada. Büyük dertte. Trump belki de kaybedecek yani bu yüzden.
0: İşte, Trump tamam. Kaybetsin zaten. Problem değil onlar için. Onu demek istiyorum. Yani kuruluş amaçlarıyla ilgili bir yani kimse bunu tabii açıklayamaz. Yani söylediklerim şeyin arkasında bir siyasi menfaat olmayabilir.
1: Ben şey yapmıyorum. Yani ama, Amerika ama, sürekli ama, gidiyor. Geriye gidiyor. Yani kötüye ama, gidiyor durumu. Yani hiçbir zaman bir yer bunu istemez.
0: Amerika'da ülkeyi ele geçirebilirlerse, Almanlar yapmaya çalışıyor şu anda. Ülkeyi ele geçirebilirlerse olur. Mesela Türkiye'nin menfaatleri bundan 30 sene önce farklı bir şeydi. Ben at mesela ben
1: şu anda Amerika'nın menfaatleri de farklı bir bölgede. Farklı onu söylemeye çalışıyorum.
0: Türkiye menfaatleri şu.
1: Neyse.
0: Bu... Kıbrıs'ta anlaş. Amerika ile işte AB müzakere devam etsin. Bir de darbe yap, adamı çıkart. Türkiye gene mutlu.
1: Yani hayır, ben
0: o açıdan söylüyorum.
1: Onlar değil benim. Ben başka
0: ama
1: bir şey
0: dedi, anlıyorum. Aklı senin tamam. Bunu söyler diyorum. Daha ne diyeyim? Ne
1: abi?
0: Ya yani seninle karşı düşünmeme karşın söylediğin şeyin makul bir
1: mantıklı. Yok, ben desteklemiş onu değilsin. Ben zaten senin katılmadığını bilerek bunu söylüyorum.
0: Ama dayanağım var. Söylediğin şey makul. Senin şeyin var. Görünen şey makul. Peki abi. O zaman oradan çıkalım. Mümkün şuraya gidelim. Bir dakika. Yine çıkamıyoruz. Yine çıkamıyoruz. Çünkü biraz önce söyledik. Mısır İttifakı katılabilir diye. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız El Cezire'ye konuşuyor ve mesajlar veriyor. Mesajların bir tanesi şu. Mısır ittifak katılabilir. Demin bahsettin üzerinden bir şey söyle. İttifak katılabilir meselesinden. Nuh abi.
1: Efendim abi. Mısır.
0: Tabii.
1: Tekrar ben de mi söylemiştim? Tekrar söylüyorum. Mısır'ın ben
0: çok
1: başından beri bu şeyin içerisinde olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ama Mısır'ın niye demin başlangıçta kurucu ülkeler içerisinde olmaması tercih edilmiş olabilir diye niye söyledim? Mısır'ın durumu çok farklı. Bizden de farklı. Pakistan'dan da farklı. İşte İsrail'e sınır bir ülke. Camp David anlaşmaları var. Yani Mısır bu konularda bizim kadar rahat hareket edemez. Dolayısıyla bence ben tekrar söylüyorum. Bu benim düşüncem.
0: Niye? Biz de NATO üyesiyiz yani.
1: Ayrı konu. Ayrı konu. Onunla bilgisi yok. Onunla yani. Bilgisi yok. Hayır. Bu 3 ülkenin yanında Mısır da olsaydı
0: müthiş.
1: Kurucu olarak bence müthiş de. Değildi bence.
0: Bence
1: değildi. Çünkü alınacak kararlar konusunda Mısır Türkiye kadar efendim Pakistan kadar bağımsız hareket edemeyebilirdi. Yani, bu benim düşüncem bu.
0: Kim ne kadar mesela Suudi Arabistan ABD'ye rağmen hareket edebilir mi? Aynı şekilde Pakistan gene yapabilir dengeler değişince.
1: Ama
0: hani her risk Mısır'la, her risk vardır muhakkak.
1: Ama Mısır'la Pakistan, Mısır'la Suudi Arabistan aynı değil bu konuda. Onu söylemeye çalışıyorum. Hadi. Aynı değil
0: yani,
1: ama.
0: Yani farklı.
1: Mesela doğru, bir farklı. Ben size bir perdarkat yani, söyleyeyim size. Bir perdarkat söyleyeyim.
0: Bu söylediğine ilgili bir yazı vardı dün evvelsi gün. Bu bir tane Sözcü'nün dış politika yazarı vardı. Bu çok ilgili bir şey, çok kıymetli bir şey. Oradan şuna Mekke anlaşma nedir ya diye bağırıyor, çağırıyor falan. Bunun ne kadar şey olduğundan bahsediyor. Ne kadar saçma bir şey ondan bahsediyor. Ama mantık şu. Mantık şu diyor ki eğer diyor mesela diyor Pakistan, Hindistan sürekli gergin. Pakistan, Hindistan'la savaşa girse diye biz ona destek mi olacağız?
1: Yok öyle bir şey. Bu işin en böyle...
0: Ay, beşinci şey var ama, ya hani o ikinci
1: tamam
0: madde.
1: Tamam da bu işin en böyle
0: sürüyor.
1: En yani, sığ, tamam. En affedersin şeytanın avukatlığı, tabii. En tersten bakmaktır mesela.
0: Ya, bu,
1: biz,
0: ama bütün...
1: biz NATO için kaç sefer kimle savaşa girdik?
0: Tabii değil mi? O
1: böyle saçma ben. Bir şey olabilir mi?
0: Hiçbir savaşa kaç girmeyen, beri? Hiçbir güvenlik kaygısı olmayan İzlanda gibi ülkeler
1: ama,
0: NATO üyesi yani
1: bak,
0: mesela.
1: Ama,
0: saçma bir şey yani.
1: Ama bu ittifak sayesinde mesela Türkiye... Pakistan'la Afganistan arasında o devam eden yani şu anda çok şey olmasa da biliyorsun Ramazan günü başlamışlar hatırlıyor musun birbirine saldırmaya?
0: Tabii, evet.
1: Pakistan'la Afganistan arasındaki o hiç olmaması gereken gerginliğin savaşı durdurabilir ama mesela bu ittifak sayesinde.
0: Tabii.
1: Mesela ya böyle hocam, bakmak lazım.
0: Bu ittifak büyütürsün daha neler yapar
1: daha neler
0: bu ittifak?
1: Olacak?
0: Bence çok kıymetli. Yani ilk defa bir İslam dünyası, ilk defa bir İslam birliği bu gereksiz bir
1: bak,
0: İslam
1: İşbirliği dediğin...
0: Teşkilatı var ya. Mesela teşkilat var. İslam İşbirliği Teşkilatı. Bir tane Arap Dik var. Birisi şeyde Şark'ta, birisi Garp'ta.
1: Onlara girerse çıkamayız.
0: Birisi A, birisi Z diyor.
1: Benim demin,
0: ama bu başka bir şey.
1: Demin dediğim anlaşması. Şeyin bir, mesela onun destekle bir perdarkat söyleyeyim sana. Biz Riyad'daki şeye katılmıştık. Körfez zirvesine. Bu daha Ramazan. Hatta bayramı da Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçirdik. Ya, son Ramazan bayramını. O İran'ın saldırısıyla ilgili bir zirveydi o. Körfez ülkelerinin. O zirveden sonra bu dört ülkenin dışişleri bakanları bir fotoğraf verdiler. Hı hı. Bu zirvenin işte başlangıcıydı aslında bu, yani fiili, yani resmi başlangıcıydı. Sonra ben Birleşik Arap Emirlikleri yolunda bu fotoğrafla ilgili bir ayrıntı dinledim Sayın Bakanımızdan.
0: Ne dedi?
1: Aslında bu ittifak çalışmaları yıllar önce başlamış bu dört ülke arasında. Ve belli bir nokta, yani şey başlamış böyle kamuoyundan gizli olarak. Belli bir noktaya geldikten sonra...
0: Tabii güvenlik anlaşması, güvenlik değil
1: mi? Tabii yani güvenlik, güvenlik işte ve işbirliği, yani güvenlik işbirliği. Şey, savunma işbirliği.
0: Savunma işbirliği, güvenlik ve savunma işbirliği.
1: Bak burası çok ilginç. Belli bir noktaya geldikten sonra Mısır'daki bir gazetede bu ifşa edilmiş. Bu gizli çalışma. Bu nasıl olabileceğini tahmin edersin. Böyle bana oradan bana bir şey söyleme, ben tahmin ediyorum. Yani bu çalışmayı yürüten devletin yetkililer ilgililerinden birileri bunu fısıldamış oradaki bir gazeteye. Bu ifşa edilmiş. Niye ifşa ediliyor? Mısır'ın bu işi, Mısır'da bu işin yürüme böyle devam etmesi, sonuçlanması istemeyenler olduğu için ifşa ediliyor. Ve nitekim bu epeyce bir sürüncemede kalmış. O günkü dörtlü fotoğraf o sürüncemeden sonra gelinen bölgede gelinen noktadan dolayı tekrar bu işin başlamasıyla alakalı fotoğraftı. O bakımdan Mısır'ın ben biraz daha geriden gelmesinin normal olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım. Yani ben tabii dediğim gibi burada da ayrışalım. Yani Mısır'ın içinde olması, yani çünkü çok büyük bir ordusu
1: olması
0: var.
1: Olması önemsiyorum.
0: Çok kıymetli.
1: Önemsiyorum ama.
0: Hatta aslında bunun tam tersi. Bugün aslında haber benim konum oydu da bir tabii olay uzayınca o noktadan çıktım ben. O da şu. Yani Körfez ülkelerin diğer kalan tüm ülkeler. Bunlar GCC dediğimiz Körfez ülkeleri iş konseyi var. Evet. Bu ülkeler arasında serbest ticaret, serbest anlaşma, gümrüksüz mal değiş tokuşu, vize muafiyetleri. Yani bir Avrupa Birliği üyesi ülkeleri olduğu gibi aynen Avrupa AB gibi düşün. Yani bu ülkelerin bir tanesinin ki başat aktörü de Suudi Arabistan'dır. Diğerleri teferruat. Teferruat derken yanlış anlamak. Çünkü şey göre ama bir Katar, Oman falan gibi bunların askeri
1: Mısır
0: gücüyle.
1: Da öyle. Mısır bölgede en güçlü ordusu olan bölge.
0: Suudi Arabistan askeri gücünü mukayese edemezsin. Ben her zaman söylüyorum, burada iddialı konuşuyorum. Lütfen bunu iyi, yani uzmanlar bu işi biliyor da. Ama bilmeyenler için bir de hatırlatayım. Çünkü bazen çok iyi düzeydeki Orta Doğu uzmanları dahi bunu atlıyor. Yani sadece orada yaşamanın vermiş olduğu bilgi değil. Bu hep bir açık kaynaklanan bilgi. Suudi Arabistan bölgedeki en büyük askeri güçtür. Suudi Arabistan son 10 yıldır dünyada silahlanmaya en fazla para ayıran 7. ülkedir.
1: Hocam o paraları veriyor, onlar duruyor ambalajla şeyde silahlar.
0: Üstad değil. Şöyle, tabii ki duracak orada. Kullanacak hali savaşta değil. Ama onu kullanacak olan ekipmanı da askeri şeyde
1: var mı acaba?
0: Var tabii. Arabistan'da ordusu var. Ordusu olmayan Körfez ülkeleri. Pakistanlı devşirmeleri falan filan var onların. Ama Arabistan'ın ciddi bir ordusu var. Araplar iyi savaşırlar. Neyse ama bu büyürse eğer, Körfez ülkelerine büyürse. Zaten Irak'taki şartları Türkiye değiştirdi. Suriye'deki şartları Türkiye değiştirdi. Bak Türkiye'de bu paktlar sahada kazanılır. Üstadım NATO'da sahada kazanılmış bir savaşın yansımasıdır. Sahada biz kazandık. Doğru. Türkiye varken, böyle bir nimet varken Mısır ve diğer tüm Arap ülkeleri, tüm İslam coğrafyası buna, bu güvenlik paktına üye olması lazım. Girmesi lazım ki bir daha dediğin gibi o yabancı postalı, yavrum postalı girmesin. Bu Bengir gibi şerefsizler de her gün adam öldürün diyemesin. Amerika'ya kalırsa demeye devam eder bunlar çünkü, o yüzden. Peki şimdi şöyle bitirelim. Enteresan bir şey daha söylemiş. Sayın Cumhurbaşkanımız El Cezire'ye konuşurken aslında ben bunu daha çok önemsedim. Daha da önemsedim bunu. O da şu, belki de içim rahatlattığı için. AB'ye üyelik artık önceliğimiz değil demiş. Çok kıymetli bir şey. AB'ye üyelik artık önceliğimiz değil. Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyorsun abi?
1: Bundan sonra AB üyeliği daha da hızlanabilir. Süreci belki de daha hızlanabilir. Hızlanabilir.
0: Bazen imtina ediyordum. Bazen süreçler açılıyor ya. Komisyon açılıyor. Yeni fasıllar açılıyor. Bir de AB'ler geliyor. Hatırlıyor musun? Birkaç ay önce geldi bunlar. Dedi, Türkiye'nin çok önemli falan demeye başladılar ya. Hatırlıyor musun? Birkaç ay önce bu.
1: Yani şey, süreci hızlanabilir bundan sonra.
0: Komisyondan birkaç kişi geldi. Türkiye ile AB ilişkileri konusunda hızlandıralım. AB çok kıymetli bir ortağımız falan filan demeye başladı. Dedim ki bunlar, dedim, bir şeyden bir hani öt korkusu.
1: Çünkü şu ana kadar biz istiyorduk.
0: Ödü patlar ya, öt korkusu.
1: Şu ana da biz istiyorduk AB'ye üye olmayı.
0: Yani bunu
1: bence isabetli yöntem şu andakidir. Yani onların bize talip olmasıdır bence. Şu anda Türkiye o noktaya geldi ama bu dediğim şey müzakere masasında bir laf olarak söylemekle olacak bir şey değil bu. Az önce bahsettiğiniz gibi sahada yapılabilecek bir şey bu. Türkiye onu yaptı şu anda çok şükür. Daha doğrusu şu ana kadar onu yaptı Türkiye şu anda. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir zamanlar Türkiye ya ne olur bizi AB'ye alın diyordu.
0: Yalvarıyorduk.
1: Evet. Şimdi Türkiye artık alsanız da olur almasanız da olur noktasına getirdi meseleyi. Her bakımdan savunma sanayinden getirdi, efendim sanayileşme de getirdi, diplomasi de getirdi, bölge etkinliğiyle getirdi. Tamam mı? Bölgenin savunmasında, Avrupa'nın savunmasında vazgeçilmezliğiyle getirdi. Şimdi artık bu rafı çok rahat söyleyebilir Türkiye ve söylüyor şu anda. Sayın Erdoğan bunu söylüyor. Ben de diyorum ki muhtemelen bundan sonra Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci hızlanabilir. He. Bu benim yani, çıkarımım yani.
0: Kaçan balık kovalanır mı?
1: Hızlanabilir diyorum yani. Bu kadar kalsın böyle.
0: Şey derler fazla naz aşk
1: uzandırır. Yani bu o kadar basit alınacak bir şey değil ama bu gerçek böyle.
0: Ama belki yıllar
1: artık
0: sonra.
1: Ankara kriterlerle devam etti Türkiye uzunca bir süreden beri. Kopanak kriterleri var değil mi meşhur? Olması Ankara kriterleri değil ya Sayın Erdoğan. Türkiye Ankara kriterleri devam etti ama çok önemli bir noktaya geldi artık bugün. Bugün Avrupa, Türkiye'siz Avrupa savunmasını düşünemez hatta. Mümkün değil yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da bunu Türkiye çok iyi biliyor ama.
0: Evet.
1: Onun için böyle söylüyor.
0: Ya benim de hissiyatım da dile getiriyor aynı zamanda.
1: Evet.
0: Ben bunu çok özür dilerim yani ne olursa olsun fikirdir tabii ki ama şu var. Yani bir devletin politikası yıllar boyunca 40 yıl 50 yıllık politika. Yani yüzümüzü AB'ye batıya çevirme politikasından bahsediyorum. AB üyeliği Türkiye için kıymetli miydi? Kıymetliydi. Hala kıymetlidir.
1: Ben Türkiye'nin AB'nin üye olmasını isterim.
0: Ha, yani hiç kimse bugün
1: ama
0: demez ki. Yani
1: deminki gibi yalvararak değil yani. Değil. Şu anlamda şu pozisyonda olmasını üye olmasını
0: tabii
1: isterim.
0: Evet. Ben de bunu hatta buraya bu kerteye geldiğinde ben burada ekranlarda yazılarımla gerekse konuşmalarımızda orada burada şunu ifade ederken de biraz tereddüt ederek bunu ifade ettim. Tereddüt etmemin sebebi de şu yani yanlış mı anlaşılırım acaba diye. Fakat dedim ki yani biz AB üyeliğimiz sokakta sor bakalım. Mikrofon uzat. Nedir Türkiye'nin dış politika derdi? Hiç kimse evet AB ileri gelin diye bağırmaz. Bundan 15-20 sene önce bağırıyorduk.
1: Doğru.
0: Saygımı söylüyordu.
1: Dedik ki Türkiye'nin geldiği nokta bu işte evet.
0: Dediğin gibi yani bu engelleri aşmış özgüvene sahip, kendi dış politikası kendi üreten değil mi? Ve ağırlığıyla tüm bölgede etkili olan bölgesel bir güç haline gelmiş. Türkiye'nin AB'ye versen ne olacak, vermesen ne olacak? Bir de şu var bizimkiler fazla abartıyor bazen de. Hani Schengen vizesi meselesini. Ya gidenler gidiyor kardeşim yapmayın bunu ya. Yani zorluk çıkartıyor olabilirler ama oradan vuruyordu ya muhalifler. Bu bir Schengen alamıyoruz. İş adamları alıyor. Sporcular gidip geliyor.
1: Yok bayağı sıkıntı veriyorlar ama.
0: Ben her hafta Almanya'ya gidip gelmiyorum yani. Sıkıntılar var yok demiyorum.
1: Veriyorlar bayağı
0: ama
1: sıkıntı
0: veriyorlar. Ama bu iş abartane getirmeyin de Allah aşkına. Böyle çok muhtacızmış gibi yapmayın bunları. Çünkü gerçekten iş olanlar gidebiliyor, alabiliyorlar falan diye bitirelim. Peki ha, hocam ya aslında çok kısa çünkü biz en son bu Alihan Kuriş terör örgütünün çetenin lideriyle ilgili bazı detaylar ona gireceğim de. Çok kısa da olsa yani şey yap çünkü sonuna doğru bırakmak istemiyorum. Deprem şeyinden bahsedeyim.
1: Seneyi devriyesi. Evet.
0: 17 Ağustos dediğimiz zaman aklımıza Sakarya benim memleketim
1: evet,
0: geliyor.
1: Geçmiş olsun. Bütün
0: 27
1: Türkiye
0: önce yaptı. Marmara depremi 3 yıl önceki yani asıl felakete baktığımız zaman hakikaten biz o zaman da asıl aciziyetini yaşadık. Yani.
1: Doğru.
0: Zor kolay değilim. Ve tekrar anmakta fayda var. Buradan tekrar 17 Ağustos'ta hayatını kaybeden depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyelim. Kalanlara duamızı eksik etmeyelim. Allah cennetine aynen kavuşturur inşallah diyeyim. Ne diyorsun birkaç cümleyle 17 Ağustos sen ne yaptın? Hangi haberleri yaptın o dönemlerde abi? 27 yıl olmuş. Az değil.
1: Ben onu da yaptığım haberden önce şimdi yani bu dönemde yazdığım bir yazıdan bahsedebilir miyim?
0: Tamam tabii.
1: Şimdi bu çünkü şöyle. Demin bir mukayese yaptınız. O zaman Türkiye asrın aciziyetini yaşadı diye. Bugünkü depremle mukayese ettiniz. Artı ki geçen bu vesile araya sıkıştırmış olayım. Cuma günü AK Parti'nin 25. yıl dönümü törenlerini yerinde izledim ben.
0: Ne güzel.
1: O yayınlandı gerçi ama orada insan daha etkileniyor muhtemelen. Türkiye'nin bu 25 yılda nereden nereye geldiği meselesi sadece bu az önce gördüğümüz işte
0: tünellerle
1: değil. Onlar önemli, değil. Görünen tabii, önemli tabii. Onlar ama tabii. Bence asıl önemli olan şey vesayetle mücadelede geldiği yerdir yani. Onu gösteren bir şey anlatacağım, anekdot aktaracağım.
0: Vesayetle mücadele
1: aldığı mesafedir. Bence bu diğer o yatırımların tamamından daha değerli bir şey. Çünkü Türkiye'nin tamamen geleceğini etkileyen bir şey bu. Şimdi bakın önce şu tespit bir yapalım. Bu deprem oldu ya. Cumhurbaşkanı Demirel 22 Ağustos'ta 17 Ağustos
0: 5 gün sonra
1: Kandil Rasathanesi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı olarak. Orada depremde dedi, depremde dedi meşhur olan Işıkhara o zaman müdür.
0: Ahmet Mete Işıkhara.
1: O birinci ağızdan depremle alakalı bilgiler veriyor. Bakın Işıkhara'nın verdiği şey şu. Depremin merkez üssü olarak. Gölcük diyoruz ya. O daha ayrıntılı bir bilgi veriyor. Depremin merkez üssü Gölcük'teki deniz üssündeki subay ordevinin altı diyor. Bu bahsettiği yer neresi biliyor musun? 2 sene önce 28 Şubat darbesinin planlandığı yer. Ordevi dediği yer. Gölcük Ordevi.
0: Çok iyi hatırladım. Biliyorum.
1: Tamam. Evet. Onun planlandığı yer.
0: Hatırladım.
1: Şimdi.
0: Şimdi sen söyleyince hatırladım. Evet.
1: Böyle bir tespit varken.
0: Çok tamam. İyiymiş değil mi?
1: Hatta arzu edenler.
0: Hocam, çok az vaktimiz var. Ali Kuluş'a geçeceğim o yüzden.
1: Ama şöyle bağla. Bakın.
0: Onu da soracağım. Bir dakika.
1: O merkez üssünün de nasıl olduğunu, niye onlar merkez üssü olduğuna dair çok ayrıntılı haberler var. Orada yaşananlar, o gece yaşananlar, anlatanlar var. Tamam mı? Hakikaten orası evet. Merkez üssü olduğu, görenlerin yaşadığında da sabit.
0: Görenler, yaşayanlar söylüyor.
1: Az ileride bir şey yok.
0: Pislik, rezalet,
1: burası, kepazelik. Burası bilmem ne oluyor falan.
0: Tabii biliyorum, haberim var.
1: Şimdi benim asıl söyleyeceğim şey bu. Böyle bir şey, böyle nokta atış olduğu halde akıllanmıyorlar. Tamam mı? Sakarya dediğimiz yer şurada şeyin burnunun dibi. 6 Şubat depremi mukasebe edilmez yani. Mevsim farklı tamam mı? Şey burası yol bilmem ne.
0: Ağustos.
1: Ağustos. Yani hiçbir şey mukasebe edilmez. 3 gün boyunca devlet oraya gidemiyor. 3 gün.
0: Gidemiyor tabii.
1: Başbakan Ecevit'in şeyi var. Açıklaması var gidemedik falan diye.
0: Başbakan haberi yok ki.
1: Kendi açıklaması var yani tamam mı? Gidemiyor devlet. Kim gidiyor? Yine vatandaşlarımız, yardım kuruluşları gidiyor oralara. Çadırlar kuruyorlar, çorba pişiriyorlar tamam mı o şeyde. Biriler daha gidiyor ama. Kim biliyor musun?
0: Kim? Şeyler.
1: Genelkurmay Başkanlığı tabii. Emrindeki askerler.
0: Tabii. Şeyler geçin. İşte Batı Çalışma Grubu.
1: Geçin gidiyorlar. Orada irticaya faaliyetleri araştırmak için gidiyorlar.
0: Evet. Ben onunla hatta hikaye
1: anlattım. Ben listeyi gördüm. Ben listeyi, palavra anlatmıyorum.
0: Ben listeyi gördüm. Ben gördüm.
1: Diyor ki, Kombassan, bilmem işte tabii. Milli Gençlik Vakfı, işte karşısında diyor ki irticai. Buraya diyor şey yapmışlar. Buralarda diyor çadır kurmuşlar irticai. Sonra bu epey tartışma oluyor bu konuda. Tamam bu şeylerden şu anda tamamlayacağım. Tartışma oluyor.
0: Bitti diyor rejim.
1: Genelkurmay'a Başkan Hüseyin Kıvırkoğlu. Bu dediğimiz şey bir komutanın kafasından çıkan bir şey değil. Yani. En tepeden verilen bir talimat olduğunu gösteriyor bu açıklama. Evet. Diyor ki biz buna karşıyız. Neye? Yardım kuruluşlarına orada böyle faaliyet göstermesine. Evet. İsteyeceği yardım kuruluşların. Yardım adı altında rant elde etmeye çalışıyorlar. Ne randıysa şeyde yani deprem bölgesinde. MGV ve Kombasan'ın çadır kentleri var. Bu konudaki görüşlerimiz bazılarını rahatsız etti ama Sakarya'da da bizim dediğimiz düzene geçirecek diyor.
0: Tabii. Darbeciler o zaman devreye girmişti. İyi ağza sağlık. Ben yani öteki konu vardı onunla
1: deprem
0: ilgili.
1: Deprem işte yani şey bu işte. Değişim bu bence. Değişim, bunun için söylüyorum bunu.
0: Ben dediğinle ilgili.
1: Değişim
0: ben
1: bu işte.
0: Devamını yaşadığım şeyi anlatayım. Ben bunu gördüm. Yaşayan arkadaşlar, akrabalarım var benim. Bunu yaşayanlar.
1: Bir yazımda ben bunu anlattım işte. Ha,
0: yani o çadırı basan ahlaksızlar vardı. 28 Şubatçılar vardı. Yine CHP kafası vardı orada. O ahlaksızlar orada da varlardı yani.
1: İrtica arıyor ya. Enkazda irtica arıyor Allah
0: aşkına. O adamın da çorbası yoktu. Şimdi reji bir dakika alayım senden ya. Sadece bir dakika. Bir cümle söyler misin?
1: Bu
0: abi.
1: Önemli de özür diliyorum.
0: Adam çok, bu çok kıymetli. Yani güzel bir detay verdin ama bunu da atlamayalım. Bu Alihan Kuruş örgütünün gizli servete gidişi artıyor. Kasadan 206 kilo altın çıkmış. Toplam değeri 1.6 bilmem kaç
1: milyar. 1.370 küsür milyar
0: hocam,
1: lira.
0: Nedir bu abi, bana bir bilgi mi? Tanıyor musun bunları? Kimdir bunlar?
1: Abi işte biliyorsun FETÖ'de.
0: Nasıl bir şeydir bu ya?
1: FETÖ'de hep böyle himmet topluyor diyor hani herkesten.
0: Böyle toplamışlar mı yani?
1: Bunlar da çok topluyordu.
0: Vay
1: bunlar.
0: Alçaklar var ya.
1: Çok topluyordu bunlar. Bunlar
0: vay namussuzlar.
1: Bunlar var. FETÖ'den daha eski zamandan beri topluyor bunlar.
0: Almanya kökenli mi? Almanya'da.
1: Hayır, bütün Türkiye'de bunlar. Kur'an kursu açıyoruz. Ben şunu, orada da şunu söyleyeyim.
0: Orada Almanya'da
1: faaliyette. Hoca merkezler var zaten yani. Şunu söyleyeyim. Bu o bölgede Anadolu'dakiler gene gariban insanlar onlar ama demek ki onların o garibanların topladıkları nerelere gitmiş demek yani görüyorsun. Aynı FETÖ gibi yardım şey toplamışlar, kurban parası almışlar, kurbanı kesmemişler.
0: Bir şey
1: hocam ben bir cümle ya. Söyleyeyim tamam mı? Şimdi bunlar yüzünden cemaat falan tartışması oluyor. Bunların hiçbirisinin bunun cemaat falan alakası yok bunların. İslam alimlerinin kitaplarında ne yazıyor biliyor musun? Gerçek İslam alimlerinin kitaplarında yazıyor ki Müslüman Allah'a karşı suç işleme, Allah'a karşı günah işlemez, devlete karşı da suç işlemez.
0: Budur ya.
1: Tamam.
0: Budur ya. Bu namussuzlar.
1: Ne bu ya? Evine evine koca bir oda büyüklüğünde kasa yapmış, gizli kasa yapmış.
0: Bir de bunların bir tane FETÖ'cüler gibi, bak bir tabeli var burada, vaktimiz bitti, yani burada var.
1: Gizli,
0: bak,
1: gizli haberleşme ağları var.
0: Aynı tamam, sistem yani. Aynı.
1: Aynı abi, sistem aynı.
0: Abi, aynı her şey ya.
1: Zaten bu çok yakın ilişkisi.
0: O zaman şöyle diyebilirim mesela.

0: sözcü yazarı Emin Çalışan, hani asıl yazarımız. Bunların şimdi olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün ortaya çıkmadan önce karşıydı bunlar.
1: Destek zamanı diyordu sonra.
0: Ama FETÖ'nün ne oldu? Amerikan menşeli oldu. Bunu Alman menşeli oldu. Ne demesi lazım şu anda?
1: Destek
0: şimdi
1: zamanı.
0: Şimdi Hüseyin Avcı'nın destekleme zamanı. Değil mi hocam?
1: Aynen.
0: Şimdi Hüseyin Avcı'ları ve şimdi hocam ve muhalefet şimdi Hüseyin Avcı'ları destekleme zamanı.
1: Şimdi yalnız şöyle yapalım. Hüseyin Avcı demeyelim de genel şu kuruş. Evet. Kuruşları diyelim.
0: Şimdi kuruş
1: örgütünü diyelim.
0: Hepimiz kuruşçıyız.
1: Ben tekrar söylüyorum. Anadolu'da hakikaten böyle gariban insanlar çok böyle işte kurs açma evet. falan diye şaşıranlar evet. var ama evet. yaptıkları faaliyetlerin nereye toplan ne olduğunu görsünler işte.
0: Demek ki böyle güç mehvet diyeceksin ticaretinden tut, okulundan tut, kursuna kadar Almanya'da BND'ye, Alman istihbaratına gidene kadar olay çok uzun, hikaye uzun. Yani inşallah kısmetse bu hafta burada senle beraberiz.
1: Ben
0: yarından
1: yokum.
0: Sonra
1: ben
0: beraberiz.
1: Yokum yarın inşallah. Yani
0: yarından sonra tekrar beraberiz. Inşallah. Görüşürüz tekrar inşallah. Ağzını yüreğine sağlık. Efendim günün manşeti burada sona eriyor. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Hadi.
6: Onlar da alamamış.
7: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
6: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
7: O zaman spor araba.
6: Az kaçar.
7: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
9: Emlak katılım tasarruf finansman var.
10: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
11: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hadi.
2: Spor araba.
3: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim de yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan merhaba, saatler 12'yi gösteriyor. Moderatördeyiz. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek kısa bir süre önce bir açıklama yaptı. Suç örgütleriyle ilgili bir açıklamaydı bu. Dini yapı ve inanç fark etmeksizin mücadelenin hukuk çerçevesinde sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve çetelerle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı. Bakan Gürlek, vatandaşların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan yapılara karşı da gerekli adımların atıldığını belirtti. Alihan Kuriş suç örgütünün de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, temel ölçütün herhangi bir inanç veya dini yapının kimliği değil, suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalar olduğunu vurguladı. Bakan Gürlek, inanç ve dini değerlerin suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemeyeceğini belirtti. Devletin hem suçla mücadelede hem de vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü korumada kararlı olduğunu söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli hem terörsüz Türkiye hem de rekor bir kabulle genel kuruldan geçen çerçeve yasağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tabii bu sürecin provokasyonlara da açık olduğunu belirtti ve provokasyonlara karşı da vatandaşları uyardı ve bir yandan da Türkiye'nin kırmızı çizgilerini hatırlattı.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Mecliste kabul edilen çerçeve yasa hakkında konuştu. Amacımız Türkiye'nin terör belasından kurtulması dedi. MHP lideri Bahçeli kabul edilen yasanın da bir af düzenlemesi olmadığının altını çizdi. Kanun mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacak. Suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu yönüyle kanun hukuki niteliği itibarıyla ceza adalet sistemiyle infaz hukukunu ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır.

0: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye kapsamında meclisten geçen çerçeve yasa hakkında konuştu. Tarihi bir oyla kabul edilen çerçeve yasanın yasalaşması için ön şartın olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kanunun amacına uygun sonuçlar doğurmasını, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye'nin terör belasından ilelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Ve kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bununla birlikte kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacaktır. MHP lideri terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayla ilgili de süreci baltalamak isteyenler olacağına dikkati çekti. Bahçeli, Türkiye her daim hazırlıklı ve teyakkuz halinde olacaktır ifadelerini kullandı. Türkiye bu süreci baltalamaya yönelik her türlü kirli oyunu dikkatle değerlendirecek ve bunlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Egemenlik haklarını, milli güvenliğini, kamu düzenini, milletimizin huzur ve güvenliğini korumak için her daim hazırlıklı ve teyakkuz halinde olacaktır. Nereden gelirse gelsin bu yöndeki girişimleri engelleyecek güçte olan Türkiye, milli imkan ve kaynaklarını lider ülke ve süper güç olma hedefi doğrultusunda kullanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman olduğu gibi milli birlik ve beka kararlılığında kadim devlet aklının, sağduyunun ve milli vicdanın sarsılmaz iradesi, gür sesi son kalesidir.
1: Diyarbakır'da 16 yıl sonra bir Süper Lig heyecanı yaşandı. Amedspor, Erzurumspor'u 3-0 yendi. Maç öncesinde de hem birlik hem kardeşlik mesajları verildi. Diyarbakır tarihi karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Amedspor Süper Lig'deki tarihi ilk maçını Erzurumspor'la oynadı. Yoğun geçen mücadelenin ardından maçın galibi 3-0'lık skorla Amedspor oldu. Diyarbakır'da taraftarların heyecanı yüksekti ve karşılaşma kentte yoğun ilgi gördü. Amedspor'un Süper Lig serüvenindeki ilk sınavı olması açısından kulüp ve kent için ayrı bir öneme sahipti. Diyarbakır'ın ev sahipliğini yaptığı karşılaşmada hem sahadaki mücadele hem tribünlerde oluşan atmosfer görülmeye değerdi. Diyarbakır Stadyumu önemli konukları da ağırladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Şener Aydın da maçı izleyenler arasındaydı. İçişleri Bakanı Çiftçi, maç öncesi yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecinde Diyarbakır oynanan maçın olumlu yönde katkı sunacağını ifade etti. Bakan Çiftçi, süreçte sadece siyasilere değil toplumun her kesimine görev düştüğünü belirterek 50 yıllık prangadan kurtulacağız dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye bir röportaj verdi ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın diğer ülkelere de açık olduğunu söyledi. Erdoğan Katar merkezli gazeteye konuştu. Mısır'ın da anlaşmaya katılmasının mümkün olduğunu kaydetti. Suriye'nin yalnız bırakılmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını kaydetti. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini de açıkladı. Gazze'ye desteğin de devam edeceğini belirtti. Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz. Desteklemek için gereken her şeyi yapacağız ifadelerine yer verdi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının Türkiye açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu kaydetti. Hürmüz krizine de değindi ve kapalı kalması hiçbir tarafın çıkarına değil dedi. Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına ilişkin Washington'la yürüttüğü temaslara da yer verdi. Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldığını söyledi. ABD başkanının bu sözünü yerine getirmesini beklediğini ifade etti. Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliğinin Ankara açısından öncelik olmadığını, kaybeden tarafın Avrupa olacağını ifade etti.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da tam bu anlaşmaya ilişkin, yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin de bir açıklama geldi. Bu anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Paylaşımında Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum ifadesini kullandı Trump. Söz konusu anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti. ABD Başkanı, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım, inanılmaz değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar bir türlü nihayete varamayınca İran'ın hedefinde olan Körfez ülkelerde de bu durum büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Öyle ki ABD basınına göre Washington'ın diplomatik bir adım atmamasından dolayı ülkeler endişeli.
1: Körfez ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik memnuniyetsizliği her geçen gün artıyor. Bölgedeki ülkeler Trump'ın İran'la barışçıl bir çözüm için gerekli diplomatik adımları atmamasından dolayı endişelendi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'in Washington'la ilişkilerindeki zayıflamayı masaya yatırdığı belirtildi. Körfez ülkelerinin ABD askerlerini topraklarından çıkarmayı ele aldığı kaydedildi. Washington Post bir yetkilinin açıklamalarına yer verdi. Adı açıklanmayan Avrupalı bir yetkili, bu kapsamda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dikkati çekti. Yetkili, bu anlaşma üç güçlü Müslüman ülkenin güvenlik ve savunma ortaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor. ABD'nin yetersiz olduğu düşünülüyor dedi. Bazı Körfez ülkelerinde topraklarında ABD'ye ait geniş çaplı askeri tesisleri barındırmaya devam edip etmeme konusunda da tartışmalar yürütüldüğü öne sürüldü. Trump'ın İran politikasının bölgede sıklıkla istikrarsız ve öngörülemez olarak nitelendirildiği ifade edildi. Bir diplomat İran'la savaş öncesinde de bölgedeki ABD güçlerinin sevinçle karşılanmadığını belirtti. ABD askeri varlığının katlanılması gereken bir kötülük olarak görüldüğünü söyledi. Yetkili şimdi ise buna gerçekten ihtiyaç olup olmadığı sorgulanıyor ifadelerini kullandı.
0: Avrupa genelinde orman yangınları baş gösterdi ki sıcak havayı etkisi altına alan ülkeler ne yazık ki yaz mevsimini resmen cehennem sıcakları gibi yaşıyor deyim yerindeyse ki özellikle de Fransa'da o orman yangınları nedeniyle 117 bin hektarlık alanda küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı da tatilde görüntülendi. İşte vatandaşın oldukça tepkisini çekti bu durum.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron paparazilere yakalandı. Fransız Riverası'nda jet ski kullanırken görüntülendi. Paris Match dergisinin yayımladığı fotoğraflar sıcak hava dalgası ve yangınlarla mücadele eden ülkede büyük tepkiye yol açtı. Macron halkın yaşadığı sorunları umursamamakla suçlandı. Fransa'daki sıcak hava dalgasından bunalan Fransız lider tatilde eğlendiği sırada fotoğrafçılara yakalandı. Bir jet ski üstünde, yüzünde büyük bir gülümsemeyle denizin tadını çıkaran Macron'un görüntüleri Fransa'da infial yarattı. Fransa'nın tarihindeki en yoğun yangın sezonlarından birini yaşadığı dönemde, Cumhurbaşkanı'nın zamanını tatil yaparak geçirmesi tepki çekti. Gelecek yıl görevini devredecek olan Macron'un ekibi fotoğrafların izinsiz çekildiğini bildirdi. Umursamazlık, sorumsuzluk ve görevini aksatma eleştirilerine yanıt vermeyen Macron'un yardımcıları, fotoğrafları paylaşan Paris Match'e tepki gösterdi. Öte yandan Fransa, rekor sıcaklıklar ve 117 bin hektardan fazla alanı küle çeviren orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Fransa genelinde yangınların çıkış nedenlerine ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Yangın çıkardıkları veya yangınlara neden oldukları şüphesiyle 1 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 500 kişi tutuklandı. Bu kişilerin yaklaşık %70'inin yangınları kısıtlı çıkardığından, geri kalanlarınsa kazara yangına neden olduğundan şüpheleniliyor. Avrupa genelinde süren yangınlarla Yunanistan'da boğuşuyor. Yunanistan'ın İskiri Adası'nda orman yangını çıktığı kaydedildi. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle başladığı belirtildi. Kontrol altına alınması için havadan müdahale başlatıldığı kaydedildi. Belçika'da ise yüksek Fens bölgesinde çıkan orman yangını 2700 hektarlık alana yayıldı. Avrupa Birliği havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangınla mücadele için Belçika'ya 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Avusturya'da ise orman yangınına müdahale sürüyor. Çıkan orman ve arazi yangını nedeniyle yaklaşık 150 kişi tahliye edildi. Almanya'da çıkan orman yangınında yayılma durduruldu. Halka suyu tasarruflu kullanma çağrısında bulunuldu. İspanya'nın Penas de Riglos bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında şimdiye kadar 11 bin hektardan fazla alan kül oldu. 18 yerleşim yerinde yaşayan insanlar tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bug yangınına da havadan müdahale sürüyor. Arazi şartlarına rağmen yoğun çalışma yürütülüyor.
0: Dünya depremlerle sarsıldı. Birçok ülke adeta beşik gibi sallandı. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen o şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e yükseldi. Endonezya kıyılarında da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı arttı.
1: Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Endonezya 7,7 büyüklüğünde yıkıcı bir depremle sarsılmıştı. Depremin yıkıcı etkisi ortaya çıktı. Hasarın boyutu gözler önüne serilirken can kaybı da artıyor. Deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Doğu Nusa Tenggara eyaletinde çok sayıda binanın yıkılmasına ve hasar görmesine yol açtı. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Yetkililer tsunami uyarısı yayımladı. Kıyı bölgelerindeki halk daha yüksek kesimlere yönlendirildi. Deniz seviyesinde tehlikeli bir yükselme tespit edilmemesi üzerine uyarı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı. Afette en az 45'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Endonezya'da meydana gelen depremlere Türkiye'den taziye mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı yaşanan can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu belirtti. İspanya'dan da deprem haberi geldi. Ülkenin güneyindeki Granada'da 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Can kaybı veya yaralanma olmadı. Bölgede maddi hasar meydana geldi. İspanyollar büyük panik yaşadı. Tedbir amacıyla evlerini terk ederek geceyi sokaklarda geçirdiler. Endülüs yönetimi vatandaşlara hasar gören yapılardan uzak durmaları uyarısı yaptı. On Ağustos'ta Kolombiya'da meydana gelen depremin hasarı da gün yüzüne çıkıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 290'dan fazla kişi hayatını kaybetti. 15 ilde 448 kasabada etkili olan depremden 54.008 ailenin etkilendiği bildirildi. Öte yandan hükümet yeniden yapılanma planı hazırlıyor.
0: 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçse de acısı hala ilk günkü gibi taze. Ve Türkiye'nin pek çok ilinde depremde hayatını kaybedenler dualarla gözyaşları içinde anıldı. 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçse de depremin acısı hala tazeliğini koruyor. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 1999 Marmara depremi Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. 17 Ağustos günü gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki depremde resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi de yaralandı. Türkiye'nin birçok ilinde depremde hayatını kaybedenler dualar ve gözyaşları eşliğinde anıldı. Afetin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de zaman durdu. Depremde yitip giden canlar dualarla anıldı. Yalova'da deprem anıtında düzenlenen anma töreninde saatler depremin meydana geldiği 3'ü 2 geçeyi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. İstanbul ve Sakarya'da da törenler yapıldı. Eller semaya açıldı. Sevdiklerini depremde kaybeden vatandaşların dilinden dualar eksik olmadı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Kocaeli Gölcük'te sular altında kalan ve bugün deniz canlılarına yapay resif olan o binalar ve eşyalar da dalgıçlar tarafından görüntülendi. Tabii her ne kadar karada hayat normale dönmüş olsa da, onarılmış olsa da bazı şeyler, dalgıçların kaydettiği o görüntülerde hala yıkımın etkisi ilk günkü gibiydi.
2: Geniş bir alana yayılmış bir su altı müzesi gibi burası. Biraz da hüzünlü bir dalış. Çünkü depremin yıkıcı etkisini hala görebiliyoruz.
1: 17 Ağustos 1999'da Marmara depreminin sildiği hayatların izleri 27 yıl sonra bile su altında tüm gerçekliğiyle duruyor. Kocaeli'nin Değirmendere sahili açıklarındaki batık bölge dalgıçlar tarafından görüntülendi.
3: Denizdeki çökmüş binaları görmek tekrardan gerçekten insanı çok etkiliyor.
1: Depremle birlikte denize sürüklenen otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve evlerin kalıntıları yıllar içinde sualtı canlılarının yaşam alanına dönüştü. Kökünden sökülen dev çınarlar, sokak lambaları, çay bahçesine ait şemsiyeler depremin yıkıcı gücünü bugün de hatırlatıyor.
3: 99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük. Çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük. Ağaçları gördük. Onların karadaki halini bilen birisi olarak daha çok etkileniyorum.
1: Sualtı arama kurtarma ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç da bölgenin dalış turizmi açısından geliştiğini belirtti. Ziyaretçilerin dalış anında yaşadığı yoğun duyguları da anlattı.
4: Dalış turizmi için artık gözde noktalardan birisi oldu. Yurt dışından da çok ciddi anlamda dalıcı bu bölgeyi görmeye geliyor. Ama bu bölgede depremi yaşayan insanlar çok duygulanıyorlar. Çünkü o gerçek görüntüleri gördüklerinde tabii kas hafızaları, beyin tekrar ilk ana dönüyor. Su altında işte maskesinden gözyaşlarını gördüğümüz arkadaşlarımız da oluyor.
0: Ankara'da bir vatandaş asansör boşluğuna düştü ve ağır yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüler Sincan Mustafa Kemal Mahallesi'nde kaydedildi. Orhan Gazi Caddesi'ndeki binada bir kişi asansör boşluğuna düştü. Bir süre sonra durumu fark eden bina sakinleri sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Asansör boşluğunda bilinci kapalı yatan şahsa ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Ağır yaralanan şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul'un iki farklı noktasında telefon hırsızlığı yaşandı. İlki Beyoğlu'ndaydı. Şüpheli kişi iş yerinden bir telefonu çaldı. Ancak tabii ekipler hemen o şüpheliyi yakaladı. İkinci olay yeri noktası ise Esenyurt'tu. Motosikletli kapkaççılar bir kızın elinden 100 bin lira değerinde olan o telefonu aldılar ve kayıplara karıştılar.
5: Görüntülerin adresi Beyoğlu. Bir iş yerine giren şüpheli kaşla göz arasında cep telefonunu çaldı. Önce kapıdan içeriği izledi. Kasanın boş olduğunu görünce harekete geçti. Kasada duran telefonu alıp hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Güven timleri kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 42 yaşındaki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Üst aramasında uyuşturucu da çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkinci olayın adresi ise Esenyurt'tu. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıkan genç kız motosikletli iki kişi tarafından takibe alındı. Biri kask, diğeri kar maskesi takan şüphelilerden biri motosikletten inerek harekete geçti. Genç kızın elindeki yaklaşık 100 bin lira değerindeki son model telefonu çalan kapkaççı kendisini bekleyen motosikletli arkadaşının yanına koştu. Çevredekilerin müdahalesine rağmen ikili hızla olay yerinden uzaklaştı. Araç kamerasına yansıyan o anları inceleyen polis şimdi her yerde o şüphelileri arıyor.
0: Beykoz'da bir hafriyat kamyonu kontrolden çıktı ve karşı şeride geçti. Orada da bir otomobille çarpıştı ki otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı. Bu noktada kaza nedeniyle de tabii.

0: Biriva Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
1: Kontrolden çıktı, bankete düştü, otomobile çarptı. Beykoz'da kamyon dehşeti yaşandı.
2: Abi telefon falan, çanta telefon.
1: Kaza gece saatlerinde Beykoz Dereseki Riva Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu önce yol kenarındaki bankete düştü. Ardından sekerek karşı şeride geçen kamyon seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonla yol arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 yaralıyı kurtardı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyon ve otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
0: İstanbul polisi Arnavutköy'de hafriyat ve ağır yük taşıyan araçlara yönelik drone destekli bir denetim gerçekleştirdi ki bu kapsamda 110 araç denetlendi uygulama noktasında ve bu 110 araçtan 70 araç sürücüsünün ve vatandaşın elbette ki kurallara uymadığı tespit edildi ve toplamda 701.376 lira ceza kesildi.
3: Ağır tonajlı araçlar karadan polis ekipleriyle, havadansa drone'la adım adım takip edildi. Kural ihlali yapan sürücüler tek tek belirlendi. Kuralları hiçe sayanlara 700 bin lira para cezası kesildi.
4: Polis ekiplerinin denetimleri güzel, her zaman olmalı. Biz yasal çalışıyoruz zaten. Tonajımız yerinde, arabamızın evrak eksiği yok.
3: Görüntüler Arnavutköy'de kayıtlara geçti. Polis ağır yük ve hafriyat taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler bir yandan yol üzerinde denetim yaparken bir yandan da drone havalandırdı. Bölgede seyir halindeki ağır tonajlı araçlar havadan takibe alındı.
5: Düzgün bir uygulama. Biz memnunuz yani. Çünkü can güvenliğimiz açısından ve vatandaşın can güvenliği açısından iyi oluyor.
3: Sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Araçlar tek tek incelendi. Toplam 110 araç kontrolden geçirildi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılık tespit edilen 70 araç sürücüsü ve araç sahibine 701.376 lira idari para cezası uygulandı.
0: İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 104 yaşındaki Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya'ya Güney Kore Büyükelçiliği tarafından bir ziyarette bulunuldu ve hasta yatağında yatıyordu kendisi. Elçilik tarafından kendisine bir de plaket takdim edildi.
3: Vefat edin böyle olur. 104 yıllık asırlık çınara Kore'den anlamlı sürpriz geldi.
6: Ankara'dan geliyor Hacı dedem senin için.
3: 104 yıllık ömre kaç hikaye sığar bilemeyiz ama Abdülhadi Yeşilkaya'nın hikayesinde koskoca bir tarih yatıyor. Türkiye'nin Kore Savaşı'na gönderdiği kahraman askerlerden biri olan asırlık gazi, şimdilerde Büyükçekmece Celaliye'deki evinde sağlık sorunlarıyla mücadele ederken kapısını çalan sürpriz konuklarla adeta zamanda tatlı bir yolculuğa çıktı.
7: Burada sizin fotoğrafı çekebilirsin.
3: Yarım asrı deviren dostluk unutulur mu hiç? Güney Kore Büyükelçiliği yetkilileri ahde vefa örneği sergiledi. Gazi Yeşilkaya'nın kapısını çaldı. Ellerinde özel bir şükran plaketiyle içeri giren heyet, Yeşilkaya ailesine duygu dolu anlar yaşattı. 70 yılı aşkın süre geçse de Kore halkının Türk askerini duyduğu o meşhur vefa borcu bir kez daha içleri ısıttı. Bir plaketten çok daha fazlası olan bu ziyaret, 104 yaşındaki Gazi Yeşilkaya'nın yüzünde tatlı bir tebessüm bıraktı.
0: Yeraltının adeta eşsiz güzelliği Pamukkale ziyaretçi akınına uğruyor ki Denizli Honoz'daki o kaklık mağarası, travertenleri ve termal sularıyla ve tabii ki bir de o eşsiz atmosferiyle birlikte vatandaşların oldukça yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
8: Travertenler, sarkıtlar, dikitler ve yeşilin farklı tonlarını barındıran yosunlar. Kaklık Mağarası doğanın yer altında

0: oluşturduğu eşsiz görüntülerle ziyaretçilerini karşılıyor. Denizli'nin Honoz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde bulunan mağara, sabit 32 derecelik ısısı ve termal su havuzlarıyla dikkat çekiyor. Yürüyüş alanları ve çevre düzenlemeleri sayesinde ziyaretçiler traverten oluşumlarını yakından görebiliyor. Mağaranın sularının ise şifalı olduğuna inanılıyor. Buraya gelenler yer altındaki doğal güzellikleri keşfederken bir yandan da fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor. Kaklık Mağarası yalnızca yerli turistlerin değil, yabancı ziyaretçilerin de rotasında. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler tur otobüsleriyle mağarayı ziyaret ediyor. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını söylüyor.
1: Yaklaşık 7 yıldan bu yana 1 milyon 100, 1 milyon 150 bin kişi ziyaret etti. Yani 2 milyona yakın bir toplam ziyaretçi sayımız var. Çocukları, resmi görevlileri, okulları, yaşlıları birleştirdiğimizde. Bu rakamı biz aslında yıllık 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefledik. Ona doğru hızlıca gidiyoruz.
0: Mağarayı ilk kez gören ziyaretçiler ise doğal görüntülerden etkileniyor. Isparta'dan gelen Neşe Öznur, Kaklık Mağarası'nı fotoğraflardan daha güzel bulduğunu söylüyor.
2: İlk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye edeceğim.
0: İtalya'dan gelen ziyaretçiler de Kaklık Mağarası'nın doğallığından etkileniyor.
3: Evet, burayı çok sevdim. Çok güzel bir yer. Başka mağaralar gördüm ama böyle değil. Biraz küçük ama bayıldım. Çok doğal bir yer.
4: Es un lugar natural.
5: Pequeñas.
6: Bizim Türkiye'deki ilk mağaramız. İtalya'daki mağaralarda bulundum ama daha önce hiç buna benzer bir şey görmemiştim. Çok güzel, kokusu çok eşsiz. Burası doğal, insan tarafından çok az kirletilmiş ve dokunulmuş. Bu yüzden çok hoşuma gitti.
0: Hedef ise bu ilgiyi daha da artırmak. Kaklık Mağarası'nda yıllık ziyaretçi sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmak.
7: Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde kaptana duygusal veda vaktiydi. Beşiktaş formasını aralıksız 17 sezon boyunca giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal, Beşiktaşlı siyah beyazlı taraftarla vedalaştı. Necip Uysal, Süper Lig'de Eyüpspor'la oynanan ilk hafta maçının öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara veda etti. 35 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaşlı futbolcular ve tribünler alkışlarla karşıladı. Tezahüratlar sonrası Necip Uysal tüm stada üçlü çektirdi. Başkan Serdal Adalı ise emektar futbolcuya çerçeve içerisindeki 20 numaralı formasını takdim etti. Kaptan 2009'dan bu yana kariyerinde sadece Beşiktaş forması giydi. Siyah beyazlı oyuncu Beşiktaş'la 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Dolmabahçe'de Eyüpspor'u ağırlayan siyah beyazlı takım Süper Lig'deki ilk maçında rakibini 1-0 mağlup etti. Beşiktaş kazanarak sezona avantajlı bir başlangıç yaptı. Ve bu dilimi noktalıyoruz ama saat başında Elif Akkaya Kuter Real Ekonomi ile sizinle birlikte olacak.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: E ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
7: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
8: Turkcell'in çözüm gücü var.
9: Hadi.
10: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
10: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
10: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
10: Çok yakar. Park etmesi zor.
11: Yok artık.
12: Hiçbirini beğenmedin mi?
10: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
12: Kredi de yok, faiz de yok.
13: Aa. Peki ne var?
12: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
14: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
15: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
16: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
14: Ben Ömer Necati Albayrak.
15: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
14: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
15: Gün ilk dakikada başlar.
16: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35, haftanın ilk işlem gününde ben Elif Akkayöktar kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Yeni açıklanan bir veriyle başlayalım. Türkiye'de ücretli çalışan sayısı yılın ilk yarısında 16.3 milyonun üzerine çıktı. Ticaret sektöründe çalışan sayısı ise 3.5 milyonu aşarak yıllık bazda %3,2 arttı.
2: Türkiye'de ücretli çalışan sayısı artmaya devam etti. Yılın ilk yarısında toplam ücretli çalışan sayısı 16.3 milyonun üzerine çıktı. Ticaret sektöründe çalışan sayısı ise Haziran ayında 3.564.721 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 3.452.952 seviyesindeydi. Böylece ticaret sektöründeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %3,2 artmış oldu. Sektörde çalışan sayısındaki yıllık artış serisi de 80 aya ulaştı. Ticaret sektöründe çalışan sayısının son kez yıllık bazda azaldığı dönem Ekim 2019 oldu. Çalışanların önemli bölümü perakende ticaret alanında yer aldı. Perakende ticarette çalışan sayısı Haziran'da 1.851.124 olarak kaydedildi. Bu alandaki yıllık artış %3,7 oldu. Toptan ticarette çalışan sayısı ise 1.330.319 olarak gerçekleşti. Toptan ticarette yıllık çalışan artışı %1,8 oldu. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı alanında çalışan sayısı da 383.278 olarak kayıtlara geçti. Bu sektörde çalışan sayısı yıllık bazda %6,1 arttı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın

16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını bildirdi. Uraloğlu yazılı açıklamasında İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'taki günlük uçuş ve yolcu sayısına ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda yeni rekora imza atıldığına dikkat çeken Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşıldığı ifadesini kullandı. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıkta stratejik önemine her geçen gün arttığını da vurguladı. İstanbul Havalimanımız sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekorlar havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu ifadesini paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat sezonu başından bu yana 769 merkezde 11.5 milyon ton ürün alındığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticilere yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptığını bildirdi. Yumaklı yaptığı açıklamada üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü ifade etti. Ofisin 769 alım merkezinde ürün kabul etmeyi sürdürdüğü işaret eden Yumaklı, hasat sezonu başından bugüne kadar 11.5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık bilgisini paylaştı. Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek Tarım Mahsulleri Ofisi'nin Toprak Mahsulleri Ofisi'nden gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Hububat Türkiye açısından stratejik bir öneme sahip. Buğday ve arpa gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Ülkenin üretim gücüne katkı sunan tüm üreticilere emekleri ve gayretleri için teşekkür eden Yumaklı, alım organizasyonunu sahada titizlikle sürdüren mensuplarını da özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

piyasalar haftaya nasıl bir başlangıç yaptı bakacağız ama öncesinde geride bıraktığımız hafta nasıl bir performans sergiledi? Haftanın ilk işlem gününde ona bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi geride bıraktığımız hafta hatırlayacaksınız tekrar 14 bin puanın üzerine çıktı. Uzun süredir 13 bin puan bandındaydı. %2,85 değer kazandı geride bıraktığımız hafta. Gram altın tarafında %1,40. Cumhuriyet ve çeyrek altın tarafında da %20'nin üzerinde kazanç var. Dolar %0,37, euro %0,57 yatırımcısına geride bıraktığımız hafta kazandırdı dedikten sonra bu hafta nasıl bir performansla başladı hemen ona da bakalım. Cuma günü %0,28 artıda 14.172 puandan kapanmıştı. Yeni haftaya da %0,15 artıda 14.192 puandan başladı. O seviyenin biraz altında %0,23 eksi de 14.137 puanda Borsa İstanbul 100 endeksi, 30 endeksi 16.006, 500 endeksi de 17.936 puanda. Her üç endekste de aşağı yönlü hareket var. BIST 500'deki yatay negatif diyeceğimiz bir seviyede. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 47.90'dan kademeli yükseliş devam ediyor. Avro'da 55.62'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa haftaya yükselişle başladı zayıflayan dolar ve son dönemde açıklanan ılımlı ekonomik verilerin özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafında geçen hafta gelen TÜFE ve ÜFE verisi sonrası Fed'in gelecek ay 16 Eylül'deki toplantısında faiz artıracağı beklentilerin azalmasıyla destek buldu ve haftaya %0,4 artıda 4.391 seviyesinde başladı. Onun da biraz üzerinde %0,45 artıda 4.396 dolarda uluslararası piyasalarda altının onsu. İçeride gram altın 6.770 liraya yükseldi. Çeyrek altında 11.070 liradan işlem görüyor. Petrol tarafı da yine haftaya yükselişle başladı. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış anlaşmasına ilişkin umutlar zayıfladı. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği yavaşladı ve

0: Piyasalardaki jeopolitik risk endişeleri yeniden arttı. %1'e kadar yükseldi, 89.40 dolardan işlem görüyordu. Yine o seviyelerde Brent petrolün varil fiyatı 89.44'ten işlem görüyor ki geride bıraktığımız haftada %5 yükselmişti. Faiz tarafına da bakalım son olarak. Tahvil faizi 41,12, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal bizimle beraber. Hoş geldiniz, iyi haftalar.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar. Şimdi borsayla başlayalım. Geride bıraktığımız hafta uzun bir aranın ardından yeniden 14.000'in üzerine çıktı. 14.000 puanın üzerine çıktı. Bu hafta katalizör etkisi yapacak neler var? Nasıl haftadan beklentiniz? Buyurun.
1: Evet, bu hafta açıkçası hem yurt içinde hem de küresel çapta çok önemli bir akışı yok. Geçen hafta bu hususuyla daha ön plandaydı. Amerika'da gerek enflasyon verileri, bizde de enflasyon raporu toplantısı söz konusuydu. Geçen haftaki daha önemli veri akışlarının ardından bu hafta daha sakin bir veri takvimiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri küresel piyasalara fiyatlamalar anlamında yön vermeye, etkili olmaya devam edecektir. Geçen haftayı hızlıca bir hatırlayacak olursak, burada özellikle ondan önce zayıf gelen tarım dışistan verisinin ardından yavaşlamanın sürdüğünü gösteren Amerika'daki enflasyon rakamları, Fed'in Eylül toplantısına ilişkin faiz artırım beklentilerini önemli ölçüde zayıflattı. Daha öncesinde Fed'in Eylül'de %70-%80 ihtimalle faiz artışına gider düşüncesi vardı Eylül'de piyasalarda. Bu son iki veriyle hem zayıf gelen istihdam verisi hem enflasyon verisiyle birlikte terse döndü. Şu an piyasalar %70'lik bir ihtimalle Fed'in faizleri Eylül toplantısı sabit tutmasını bekliyor. Dolayısıyla bu da biraz altın tarafında toparlanmayı, dolarda geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Bizim endeks tarafında da hem yurt dışındaki toparlanma hem de biraz daha enflasyon raporu öncesinde bankacılık sektörü öncündeki alımları takip ettik ve Borsa İstanbul tarafında 14.000 puan üzerinde bir kapanış almamız bu hususuyla teknik anlamıyla olumluydu. Çünkü bir süredir 13.950'den geçen 50 günlük ortalamanın güçlü bir direnç olarak çalıştığını izliyorduk. Hem bu ortalamanın aşılması hem 14.000 puanın psikolojik öneme sahip bu seviyenin geçilmesi kısa vadeli teknik görünüm açısından olumlu. Haftaya, bu yeni haftaya ise hem yurt içinde hem küresel daha dalgalı, biraz daha fırsatçılı bir seyirle başladık yurt içi tarafta. Burada petroldeki yükselişin etkisi var. Çünkü hafta sonu yine gelen açıklamalar, taraflardan yapılan açıklamalar kısa vadeli bir anlaşmanın sağlanma olasılığını azaltan yöndeydi. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden Amerika ve İran tarafındaki gerilimin sürmesi piyasalarda bir süre daha jeopolitik riskleri ve belirsizlikleri canlı tutmaya devam ediyor. Özellikle bu taraftaki gelişmelerin petrol üzerinde daha belirleyici olduğunu görüyoruz diğer varlık sınıflarına nazaran. Petroldeki oynaklık yüksek kalıyor. Petrolün yükselmesi de bizim tarafta da biraz kâr devamlılığı için önemli.
0: Evet, sesinizde bir aksaklık olmuştu ama Onur Can Bal şu anda evet, iyi alabiliyorsanız sesimi devam edelim diyecektim. Şimdi geride bıraktığımız hafta 14.000 puanın üzerine yeniden çıktı dedik ki işte bu yaklaşık 15 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük artış anlamına da geliyordu 14.000 puanın üzerine çıktığı gün. Aynı zamanda bu haftada beklentiler yine 14.000 puanın üzerinde kalması yönünde. Bugün sabah saatlerinde yaptığımız yayında da 14.600-14.700 seviyesi geçilirse 15.000 seviyesinde görebileceğini düşünüyoruz. Ama geçen hafta kadar katalizör etkisi yapacak bir veri olmadığının altını çizdi Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal. Çünkü geride bıraktığımız hafta içeride Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 3. yılın 3. enflasyon raporu açıklandı. Bu elbette piyasaların merakla beklediği bir veriydi. Revize olup olmayacağı merak ediliyordu ki 2 puanlık bir revizyon oldu. %26'dan %28'e çıkardığını açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dışarıda da Amerika Birleşik Devletleri verileri merakla bekleniyordu. TÜFE ve ÜFE verileri. O veriler sonrası da işte bu yansıma olmuştu diye aktardı.

0: tekrar duyabiliyorsunuz sanıyorum, değil mi Onurcan
1: Evet,
0: Bal?
1: kusura
0: Buyurun.
1: bakmayın
0: Valla
1: Müslüman.
0: petrol kısmında kaldınız diye hatırlıyorum. İsterseniz o cümleyi tekrar alalım. Son 2 dakikamız çünkü orada sesiniz gitti. Buyurun.
1: Evet, yani petrol tarafı özellikle jeopolitik gelişmelerden oldukça fazla etkiliyor diğer varlık gruplarına göre. Petrolün seyri de bir önem taşıyor. Hem burada küresel piyasalar için hem bizim için. Çünkü işte enflasyon raporu toplantısında da gördük. Bizde normalleşmenin başlayabilmesinin yolu biraz daha yani fonlama kompozisyonunun %40'lardan 37'lere tekrar haftalık repoya da dönebilmesi, petrolün 80 doların altında kalıcı olmasından ve risklerin azalmasından bağlı. O yüzden burayı izliyor olacağız. Ama özetle 14 bin puan üzerinde kalıcılığın korunması endekste yukarı yönlü teknik olarak hareketlerin devamlılığını sağlayabilir. Ancak petrolde yükselişlerin hızlanması hem bizde hem küresel çapta düzeltme eğilimini ve bir miktar satış baskısını gündeme getirebilir diye değerlendiriyorum. O yüzden bu hafta biraz daha ekonomik veri akışının sakin olduğu haftada piyasaların dikkati Amerika ile arasındaki gelişmeleri ve petrol fiyatlarının seyrine yönelecektir diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için teşekkür ediyorum. İyi bir hafta geçirmeyi diliyorum.
1: Teşekkürler sizlere.
0: Sağ olun. Evet, bu bağlantıyla da kahve molasını noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: AK Parti'nin 25. yıl kutlaması kimlere mesaj verdi? Terörsüz Türkiye için hangi adımlar sırada? Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğini ilmek ilmek örerken CHP'de bölünmeler hız kesmiyor. CHP içinde birbirlerini hedef alan taraflar kim? Yeni partide Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu restleşmesi mi yaşanıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın cevaplayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.

Hiç sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
6: Bravo Zehra!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
9: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. Ben Büşra Mutlu. Saatler 13'ü gösteriyor 24'te. Moderatöre hoş geldiniz efendim. Tabii günün sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sıcak duraklarda muhabirlerimiz bizi bekliyor. Hemen gelsin muhabirlerimiz, bakalım kimler nerede. Tabii 24 muhabiri Emre Ayaz Ankara'da bizleri bekliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Peki ya neler söyledi bize, Emre aktaracak. Bir diğer yandan İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. Peki duruşma başladı mı? Şu saate kadar neler yaşandı? 24 ekibinden yine Ada Kahliman aktaracak. Bir diğer yandan Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı dünyanın farklı noktalarından aynı anda vicdan sesi yükselecek efendim. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde düzenlenecek. Programın detaylarını da bize 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı aktaracak. Ve altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü efendim. Peki sarı metaldeki yükseliş sürecek mi? Piyasalardaki son durumu da Ebrar Nur Bakırtaş bizlerle paylaşacak. Bir diğer yandan da bir diğer noktada Mehmet Can bekliyor. Süper Lig'in ilk haftası beklentilerin altında kaldı. Tabii milyonların umutları kırıldı. Dört büyükler oynadıkları futbolla yeni sezona dair nasıl bir mesaj verdi? Futbolda yaşanan gelişmeleri de ekrana taşıyacağız. Mehmet Can Çoban bulunduğu noktadan aktaracak. Şimdi biraz muhabirlerimizi bekletelim sevgili izleyenler ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı. Hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınlamış olduğu mesajı paylaşalım. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum mesajını yayınladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böylelikle vefat edenleri andı. 27 yıldır dinmeyen büyük acıydı efendim 1999 Marmara depremi, artık 27. yıl dönümü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajla acısını paylaştı. Vefat edenleri bir kez daha andı. ...17 Ağustos 1999 saat tam 03.02 merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki ve 45 saniye süren deprem Kocaeli, Yalova,

0: Sakarya, İstanbul ve Düzce'yi yasa boğmuştu. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti bu depremde ve 43.953 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler depremin 27. yıl dönümünde dualarla anıldı.
1: (Gülüyor) 17 Ağustos 1999 saat 3.02. 45 saniye süren depremle hayat durma noktasına geldi. (Gülüyor) 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki sarsıntı sadece Marmara bölgesini değil tüm ülkeyi derinden sarstı. Aradan geçen çeyrek asırdan fazla zamana rağmen kayıpların acısı ve o gecenin bıraktığı izler ilk günkü gibi hafızalardaydı. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi yaralandı. Marmara depreminde hayatını kaybedenler, depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 3.02'de dualarla anıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla deprem anıtı önünde düzenlenen programda, saatler depremin meydana geldiği 3.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı. Öte yandan deprem döneminde çekilen fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına da karanfil bıraktı. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren 1999 Marmara depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. Depremde hayatını kaybedenler bu illerde de dualar ve gözyaşları eşliğinde anıldı.
2: Ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celali vel İkram.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 yıl önce bugün büyük bir acıyla sarsıldık. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için unutmayacağız. Tedbiri elden bırakmayacak, şehirlerimizi geleceğe daha güvenli taşıyacağız ifadelerine yer verdi.
2: Ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celali vel İkram, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Bedi'assam.
0: Evet, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi efendim. Bu operasyonlara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalar yaptı. Peki ya açıklamasında neler söyledi Bakan Gürlek? Şimdi hemen bir Ankara'ya dönelim. Bize 24 muhabiri Emre Ayaz aktaracak. Emre merhabalar, nedir notların?
3: Büşra Mutlu, Akın Gürlek günlerdir aslında bu süreçle alakalı açıklamalarını aynı şekilde devam ettiriyor. Ancak tekrar açıklama gereği duyuldu. Çünkü sosyal medyada dezenformasyon niteliği taşıyan cümleler sarf ediliyor ve etki alanında geniş, bildiğimiz gibi sosyal medya cümlelerinin. Bu konuda Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve çetelerle mücadelenin kim olduklarına veya herhangi bir hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakılmaksızın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu ve vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı da gerekli adımlar atılmaktadır dedi. Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biri dedi. Aslında bakalım da ilk cümlelerde kim olduklarını ve hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakılmaksızın. Bu cümleler ve sonun nereye varılsa varılsın cümleleri aslında Ekrem İmamoğlu davasında da görülmüştü ve Ekrem İmamoğlu davasında da belediye başkanı mı ya da herhangi bir vatandaş mı diye bakılmadı. Ortadaki suça bakıldı. Yine az önce de yan ekranda gördüğünüz gibi külçe külçe altınlar, döviz paraları, deste deste dövizler görüldü ve şu anda da o ekrana gelen alanla ilgili yerse, o kasanın bulunduğu yerse bakıldığında bir kimya şirketinin deposu olarak lanse edildi. Aslında bakıldığında 17 ilde 123 adrese yapılan bir baskın yapılmıştı ve bu baskında da 49 kişi gözaltına alınmıştı. Onlardan biri de o suç örgütü lideri Alihan Kuriş'ti. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada burada temel ölçüt herhangi bir inanç, dini yapı veya toplumun kimliği değil. Suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır dedi. Alihan Kuriş'le bağlantılı 33 şirket tespit edildi ve o adreslere de baskınlar düzenlendi. O külçe altınlar ve döviz ürünleri de

0: oradaydı. O deponun bir kimya şirketi olduğu belirlendi. Aslında bir kuyumcu deposu ya da kuyumcu dükkanı değil. Yani bu faaliyette olan bir yer değil. Depoda bulunan o külçe altınların yanında o deponun otoparkındaki araçta da 206 külçe altın ve döviz miktarı bulunmuştu. Toplam değeri ise 1.4 milyar TL. Yani büyük bir meblağ. Hatta o MASAK raporlarının 168 sayfalık MASAK raporundaki incelemelerde ise 100 milyar liralık bir tutarın yurt dışına usulsüz şekilde aktarıldığı. Yani burada da kamu zararının oluştuğu. Çünkü vergilendirilmeden yapılan bir kaynağı belirsiz bir paranın yurt dışına aktarıldığı söz konusuydu. Yine Bakan Gürley'in açıklamasında devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadele etmekte kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir dedi Akın Güllek. Yani buradaki operasyon 13 Ağustos'ta başlayan o operasyon Alihan Kuriş suç örgütüne dair operasyonun tamamen mali suçları kapsadığının altını çizdi Bakan Gürle. Kim olduğuna bakılmaksızın mevcut suça ve suçu işleyenler üzerinde yapılan operasyondu. Son operasyonun detayları ise o 49 gözaltının ardından 38 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve bunlardan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklanmıştı. 6 kişi de ev hapsine çarptırılmış ve firari 7 kişi için de geniş çaplı operasyonun sürdüğünü de belirterek sözü size bırakalım Büşra Mutlu.
1: Emre Ayaz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Emre'den sözü aldık. Devam edelim efendim. Güvenlik güçleri yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor ancak mücadelede alevlere de önemli, ailelere de önemli sorumluluk düşüyor. Çünkü çeteler çocuklara sosyal medya oyunlar ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşabiliyor. Anne babalar hangi davranış değişikliklerine dikkat etmesi gerekiyor? Çocukların bu tuzaklardan nasıl korunması gerekiyor? Nasıl koruyabilirler? 24 muhabiri Nesil Şah Yumak ve kameraman Celal Musalli bu konunun detaylarını araştırdı.
2: Çocuklara ulaşma kısmı aslında işin hem en meşakkatli hem de en kolay kısmı.
3: Cinayete varan suçlar işliyorlar.
4: Burada bir kademeli manipülasyon var.
5: Yeni nesil suç örgütlerinin ağında şimdi ise 18 yaşının altındaki çocuklar var maalesef ki 12 ile 18 yaş arasındaki çocukları sosyal medya hesapları üzerinden ağına düşüren çete üyeleri pis işlerini yaptırabilmek için işte o çocukları belirli hediyeler ve paralarla kandırıyor.
2: İşte bu tarz örgütler bu grupların içerisine yerleştirdikleri kendi adamları üzerinden bu kişileri çok rahat bir şekilde tespit edebiliyorlar. Genel olarak takip edilemeyen sosyal medya hediyeleri ya da kripto paralar bu tarz ödemelerde tercih edilirken olayın olduğu zaman dilimlerinde buluştukları bir kişiyle fiziksel olarak takip edilemeyen şekilde yani parayı elden almaları gibi durumlarla da karşı karşıya kalınabiliyor.
5: Aileler bu durumda ne yapmalı? Çocuklarının böyle bir sürecin içerisinde olduklarını nasıl fark etmeliler ve böyle bir durumun önüne nasıl geçebilirler?
6: Aileler, devlet kadar en önemli görev onlara da ait. Çünkü Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı tüm dünyada etkili. Son olarak Red Kitler çetesinin elebaşı olarak bilinen Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Ailelerin çocuklarının sanal ortamda girdiği her içeriği çok yakından takip etmeleri ve ciddi önlem alması gerekiyor.
2: Bu internet bağlantısının güvenli bağlantı olmasını istiyoruz talimatını iletirsek, doğrudan yasaklı siteler, kapalı gruplar, herhangi bir VPN uygulaması ya da VPN portları bunların hiçbiri çalışır halde olmayacak. Çocuk istese dahi o internet ağında illegal herhangi bir oluşumun içerisine kesinlikle dahil olamayacak. Ayrıca bugün çok küçük yaşlarda 13-14 yaşlarında çocukların alabilecekleri ve yurt dışı merkezli dijital bankalar mevcut. Ve bu dijital bankaların kartları da Türkiye'ye postayla iletilebiliyor. Çocukların para trafikleri eğer bu tarz kartlara sahiplerse aileler tarafından mutlaka kontrol edilmeli. Hem normal para hem kripto paralar bu tarz kartların içerisinde bir trafik yaratabiliyor.
5: Peki yurt dışında bulunan bu çeteler sosyal medya üzerinden bu çocuklara nasıl ulaşıyorlar ve ağlarına o çocukları nasıl düşürüyorlar?
6: Çeteler genelde psikolojik kırılmanın eşiğinde olan çocukları hedef alıyor.
7: Çocuğun psikolojik olarak kendini

0: keşfetmeye çalıştığı, görülmek, beğenilmek, sevilmek istediği bir yaş olduğu için bu gruplara itilmeleri daha fazla oluyor. Buraya bir şekilde giriyorlar. Başta çok değerli hissediyorlar, statü kazanıyorlar, belki para kazanıyorlar, çok cazip geliyor. Ama sonra işin içinden çıkılamayacak bir boyuta gelebiliyor. Yani belki de çocuk çıkmak istiyor, çıkamıyor.
1: Hukuki süreci nasıl olacak? Suçlu olan aileler mi, yoksa suça sürüklenen çocuklar mı? Ya da yurt dışında bulunan bu isimler bu hukuki sürecin neresinde olacak?
2: Hukuki olarak bunların tanımlamasındaki kategori ayrımı şöyledir. 12-15 yaş arası ve 15-18 yaş arasındaki çocuk, suça sürüklenen çocuklardır. Bunlar işte dediğiniz gibi cinayete varan suçlar işliyorlar. Yapmış oldukları işlemleri de sanki kendilerini azmettirenlere ispat edercesine kayda alıyorlar. Çok çok acı bir gelişmeler halinde devam ediyor. Yönlendirenler, bu işlemleri besleyenler, maddi kaynak yaratanların yurt dışında tespit edilmeleri halinde tabii ki uluslararası platformda, yani Interpol aracılığıyla hangi ülkede konuşlanıyorlarsa o ülkenin emniyet birimleriyle birlikte irtibata geçirerek onlar hakkında da mutlak surette tutuklamalar, ceza işlemler yapılacaktır.
3: Peki aileler de en az suça sürüklenen çocuklar kadar sorumlu mu?
2: Ebeveynler için de ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda belirlenmiş olan 3 ayla 1 yıl arasında hapis cezası söz konusu. Gerçekten umursamaz davranış, göz yumma dediğimiz bu suça sürüklenen çocukların hiçbir engel olmaksızın bu çetelerin eline düşmesinde de mutlak surette ebeveynlerin sorumluluğu ve buna karşı da bir takım önlemler alması gerekmekte.
3: Devlet ise kararlı ve yeni nesil suç çetelerine göz açtırmıyor. Türkiye genelinde bakanlık hemen her gün verilen mücadeleyle ilgili açıklamalar yapıyor. İstanbul'da ise emniyet sürekli fazla mesaide. Çocukları birer suç makinesine dönüştüren bu çetelerin kafasına sürekli balyozla darbe vuruluyor.
4: Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzce son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama olaylarına karışan farklı tarihlerde 44 eylemin faili ele geçirilmiştir. Operasyonlar neticesinde 161 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
5: Efendim, dün İstanbul Zeytinburnu'nda bir bina çökmüştü. O binanın çökme anına ilişkin görüntüler geldi. Hemen o görüntülere şöyle kısaca bir bakalım. Burası İstanbul Zeytinburnu. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. Telsiz Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı bina çalışmalar sırasında aniden çöktü. Bakın, bir anda ortalığı tabii toz bulutu kapladı. Çökme anına ilişkin görüntüler işte bu şekilde bir vatandaşın kamerasına yansıyor. Saniye saniye vatandaş o çökme anına ilişkin görüntüleri bu şekilde görüntüledi. Beton kesme makinesinin müdahalesiyle bir anda çökerken caddeyi de tabii yoğun bir toz bulutu kapladı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar hayli panik yaşadı ve hemen o noktadan hızla uzaklaştılar. Bu görüntüler çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına işte bu şekilde yansıdı. Şimdi bir de Silivri'ye dönelim efendim. Zira İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin davanın ikinci duruşması görülüyor bugün. Ki dava artık başladı. Bakalım neler yaşanıyor, neler yaşandığını şimdi Ada Kahriman'dan öğreneceğiz. Ada, merhaba. Duruşma başladı. Şu dakikaya kadar neler yaşandı, var mıdır elinde bir not, neler aktarırsın?
6: Büşra Mutlu, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davası 40 günlük aranın ardından ikinci celsesiyle devam ediyor. Toplamda 107 sanık vardı hatırlayacağınız üzere. Şu ana kadar 64 duruşma görüldü. Bu 107 sanığın şu anda tutuklu sayısı 53'e düştü.

0: görüldü. Tabii bu kapsamda baktığımızda, dosya kapsamında toplamda 414 sanık bulunuyor. Tabii burada duruşma, yani ilk duruşma, ikinci celsenin ilk duruşması saat 12 sıralarında başladı. Tabii bu kapsamda baktığımızda bugün için burada tutuksuz sanıkların dinlenmesi bekleniyor. Tutuksuz sanıkların içerisinde de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilen pek çok burada sanığı görebiliyoruz. Tabii burada baktığımızda özellikle 8 Temmuz'da görülen son duruşmada Beyoğlu Belediye Başkanı'nı, İnan Güney'in de aralarında bulunduğu toplamda 6 sanık tahliye edilmişti hatırlayacağınız üzere. Aynı duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun söylediği sözler nedeniyle kamu görevlisini tehdit iddiasıyla da soruşturma başlatılmıştı. Tabii bugün başlayan, yani saat 12'de başlayan ilk duruşmada mahkeme başkanı tutuksuz sanıklar yargılama sırasında savunma yapmaya gelmedikleri takdirde haklarında yakalama kararı çıkaracağını açıkladı. Aynı zamanda 31 Ağustos itibarıyla burada tutukluluk incelemesi için avukatların beyanda bulunması için bir hafta süre vereceğini ifade etti. Bugünün savunma sırasına baktığımızda Seyfi Beyaz'ı görüyoruz ilk sırada. Muzaffer Beyaz, Veysel Erçevik, aynı zamanda Adem Kameraoğlu'nu görüyoruz. Seyfi Beyaz etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmişti hatırlayacağınız üzere. Burada ev hapsi şeklinde, yani konutu terk etmeme şeklinde. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, İmamoğlu'nun savunmasıyla başlasın duruşma dedi. Bu talep reddedildi. Mahkeme başkanı savunma sırasının değiştirilmeyeceğini, duruşma öncesi söyledikleri sıranın uygulanacağını belirtti. Bugünün tutuksuz sanıklarının savunma yapacaklarının listesine baktığımızda ilk sırada Seyfi Beyaz'ı görüyoruz. Seyfi Beyaz 10 Nisan tarihinde tutuklanmıştı. Daha sonra kendisi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalı bir ifade vermişti. Konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edilmişti. Tabi burada Seyfi Beyaz daha önceki ifadelerinde Bakırköy'de bulunan alışveriş merkezi için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüştü. Konu ile ilgili CİMER'e ihbarda bulunduğunu beyan etmişti. İfadesinde Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia eden Adem Soytekin ile iş ilişkilerine ve bazı projelerdeki usulsüzlüklere dair detayları aktarmıştı. Bugün için Seyfi Beyaz'ın duruşma salonunda dinlenmesi bekleniyor, savunma yapması bekleniyor. Duruşmanın ikinci celsesi, yani davanın ikinci celsesi başladı. İlk duruşması bugün saat 12 itibariyle başladı. Tutuksuz sanıklar burada bugün savunma yapacakmış şu an.
1: Ada Kahraman, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. AK Parti 25. yaş gününü ihtişamlı bir törenle kutladı, ancak bu sadece bir kutlama değil, aynı zamanda gelecek çeyrek asra dair de yeni bir vizyon buluşmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam bağımsız Türkiye için çizdiği istikamete dair 25. yıl vizyon belgesinin detayları da belli oldu. AK Parti kalkınma vizyonunu 6 temel başlığa oturttu. Detaylar analiz haberimizde.

0: yoldaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan.
1: AK Parti Türkiye'nin çeyrek asrına damgasını vurdu ve ikinci çeyrek asrada damgasını vurmak için planlamasını yaptı. Yoluna emin adımlarla devam ediyor.
2: Allah'a hamdolsun. Çeyrek asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan ikinci çeyrek asırda bayrağı devralacak kadrolar yetiştirmenin bahtiyarlığını yaşıyor, diğer yandan stratejik planlamalara liderlik ediyor. AK Parti yayımladığı 25. yılı vizyon belgesinde kalkınma vizyonunu 6 temel başlığa oturttu. Ar-Ge yatırımlarının artırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, finansal istikrarın güçlendirilmesi, verimlilik artışının hızlandırılması, yerli üretim kapasitesinin derinleştirilmesi ve İstanbul Finans Merkezi ile finansal teknoloji yatırımları yapılması. Tüm bunlar tam bağımsız Türkiye'nin inşası için verilen mücadelede en kritik başlıklar arasında ve en kritik hedeflerden birisi enerji arz güvenliği. Bu süreçte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın uluslararası bir marka haline getirilmesi hedefi öne çıkıyor. Gabar petrollerindeki günlük 100 bin varil üretim hedefinin ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'daki iki saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

0: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kerkük Petrollerine ortak olması bu anlamda dikkat çekici bir hamleydi.
1: Bu yıl başından itibaren birçok uluslararası şirketle ortaklıklar yapma yoluyla Türkiye petrollerini büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık. BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. Orada %15'lik bir hissemiz olacak. Türkiye Petrolleri'nin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi önemde bir çalışma. Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. İnşallah iki ülke için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olur.
0: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Somali'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunması, Libya'da yine benzer şekilde anlaşmaların imzalanması, Türkiye'nin bu dev şirketi uluslararası bir marka haline getirme çabasının bir yansıması. Türkiye'nin uzun vadeli hedefi günlük 1 milyon varil petrol üretimi yapabilmek. Bunun için de 2035 hedefi olarak 3 kıtada enerji hamlesinin bir parçası olmayı planlıyor. Macaristan, Bulgaristan, Umman, Kazakistan, Pakistan gibi ülkelerle de yeni işbirliği zeminleri inşa ediliyor. Türkiye aynı zamanda enerji dönüşümünün merkezine yenilenebilir enerji kaynaklarını koyuyor. Denizüstü rüzgar, hibrit santraller, hidrojen üretimi, enerji depolama sistemleri ve akıllı şebeke yatırımlarıyla bu kapasitenin büyütüleceği belirtiliyor.
2: AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik.
0: 25. yıl vizyon belgesinde Türkiye'nin stratejik olarak lojistik ve enerji koridorlarının merkezinde yer alması nedeniyle önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarının ekonomik getirilerini daha da artıracağı belirtildi. Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel ulaştırma ağlarının entegrasyonuyla demir yolları, havalimanları, limanlar, otoyollar ve köprüler gibi son yıllarda gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırımların etkinliğinin artacağı vurgulandı.
2: Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
0: Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kadroları geçmiş çeyrek yüzyılda olduğu gibi gelecek çeyrek yüzyılda da güçlü Türkiye için planlamalarını yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ve millet Erdoğan'ın arkasında dağlar gibi durdukça da tam bağımsız Türkiye için yapılan bu yürüyüşü engellemek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bölgesel ve küresel dış politikaya dair peş peşe çarpıcı mesajlar geldi. Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı dünyaya tarihi bir mesaj olarak niteledi. Cumhurbaşkanının gündeminde Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara'yla görüşmek üzere Şam'a yapacağı ziyaret ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan beklediği F-35 sözü de vardı. İşte o kritik açıklamaların satır başları haberimizde.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümünde Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Kritik açıklamalara imza attı. Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Anlaşmanın tarihi bir değişim olduğunu belirtti.
2: Her şeyden önce Mekke Anlaşması farklı bir değişimdi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemize vesile oldu. Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması, üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur.
1: Erdoğan, bu üçlü paktın NATO'nun 5. maddesine benzer bir ortak savunma anlayışı taşıdığını söyledi.
2: Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye, Suudi Arabistan'a, Pakistan'a olabilir, hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: Erdoğan, bu oluşumun dünya barışına katkı sağlamayı hedeflediğini savundu. Arzu etmesi halinde Mısır dahil diğer bölge ülkelerinin de anlaşmaya katılabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanına İran'a yönelik saldırılar da soruldu. Erdoğan, Türkiye'nin barıştan yana olduğunu söyledi.
2: Biz buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz, barıştan yanayız ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada savaşı sürekli teşvik etti, savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Temennimiz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır. Ücretsiz olması buradaki trafiği açmak noktasında çok hayırlı olacaktır.
1: Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze ve Lübnan'a desteğini sürdüreceğini söyledi. Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi. İsrail'in Gazze planında ikinci aşamaya geçmek istemediğini belirtti.
2: Burada Hamas elinden gelen tüm samimi dayanışmayı ortaya koydu ama İsrail'dense böyle olumlu bir yaklaşım söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a, Gazze'ye saldırmaya devam ediyorlar.
1: Cumhurbaşkanı İsrail'e de net bir uyarı yaptı. Olası bir tehdit durumunda Türkiye'nin savaştan asla çekinmeyeceğinin altını çizdi.
2: Bakın sizinle savaşı konuşmuyoruz, barışı konuşuyoruz. Dünya barışını nasıl temin ederiz bunu konuşuyoruz. Ama Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan da çekinmez, kaçmaz. Bunu da çok açık ve net bir şekilde söylüyorum.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki siyasi değişimlere de değindi. Erdoğan Şam'a bir ziyaret düzenleyeceğini de açıkladı.
2: Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik de net konuştu. ABD Başkanı Trump'ın F-35 konusunda sözünü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
2: Şu anda elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
1: Erdoğan, ikili görüşmelerde de İsrail'in masada bir parametre olmadığını kaydetti. Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkinde konuşan Cumhurbaşkanı, önceliklerinin Avrupa Birliği olmadığının da altını çizdi.
2: Avrupa 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne âlâ, almazlarsa ne âlâ. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, bu büyük, cesur ve önemli bir adım dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Paylaşımında Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz değerlendirmesini yaptı. Ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı dünyanın farklı noktalarından aynı anda vicdan sesi yükselecek. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde düzenlenecek programın detaylarını şimdi 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı ve konuğu aktaracak.
3: 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarıyla baş etmek zorunda kalan Filistin için bir kez daha ortak bir çağrı sesi yükselecek İstanbul'dan. Ancak bu kez 5 kıtanın da içinde bulunduğu ortak bir ses, dünyanın dört bir yanından aktivistlerin, yardımcı olmak isteyen vatandaşların bir araya geldiği ortak bir dur sesi, vicdanın sesi yükselecek. Organizasyonun detaylarını konuşacağız. Yanımızda Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe var. Yayınımıza hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi insanlığın vicdanı, ortak sesi 19 Ağustos Çarşamba günü saat 18.30'da İstanbul'umuzdan Üsküdar Meydanı'ndan, aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam 19 ülkeden, 5 kıtadan hep beraber sesimizi yükseltmeye, sözümüzü çoğaltmaya gayret edeceğiz. Ne yapmaya çalışıyoruz? İnsani Yardım Günü, Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bir gün, uluslararası bir gün 19 Ağustos. Yani özellikle ateşkes sürecinde imzalanan bir anlaşma var. Gazze'ye en az her gün 600 yardım tırının girmesi lazım. Ancak BM'nin raporları bu ortalama 100-150 tırı geçmediğini gösteriyor. Dolayısıyla insani haklarının bir lütuf değil, insani yardımın hak olduğunun altını çizerek en az 600 tır, ki yetersiz, daha da artması lazım ama en azından altına imza atılan 600 tırın her gün Gazze'ye girmesi lazım. Yani insani yardım başlığı altında belki bazen tasavvurda zorlanıyoruz ama girmemesi ne demek? Ekmek olmaması, su olmaması, serum olmaması, ilaç olmaması, aspirin olmaması diyelim, en çok Türkiye kamuoyunda bilinen en basit, en kolay ulaşılabilir ilaç olması açısından söylüyorum. Yani hiçbir şeye ulaşımınız ve erişiminiz yok. Dolayısıyla imzalanan anlaşmalar var. Anlaşmalar olmasa dahi yardım tırlarının girmesi engellenemez. Dünya insanlık tarihinde böyle bir engelleme görülmedi. Biz İstanbul'dan ve 5 kıtadan, 19 ülkeden insanlığın vicdanı olarak herkesi en az 600 tır Gazze'ye girmeli, daha fazla arttırılmalı. Bunun için herkes sesini çoğaltmalı, sözünü yükseltmeli diye buradan davet ediyoruz. Türkiye'den de insani yardım kuruluşlarımız, tüm STK'larımız bu çağrıya katılıyorlar. Hem kurumlarımızı, hem insanlarımızı, hem vatandaşlarımızla o gün en az bir şey yapmaya davet ediyoruz. Yapabilecekleri şey neyse lütfen seslerini yükseltip sözlerini çoğaltsınlar diyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, Filistin'e Destek Platformu'yla birlikte aslında dediğimiz gibi 5 kıtada yükselecek ortak bir vicdanın sesi olacak. Çarşamba günü 18.30'da aynı anda yükselecek bu ses ve burada da amaç tabii ki yıllardır saldırılarla, zulümle, soykırımla baş etmek zorunda kalan Filistin halkına bir destek sunmak ve bir an önce insani yardımların sınırdan geçmesine bir destek olmak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet, Gülistan Yazbaşı ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Gülistan'dan sözü aldık. Şimdi bir başka noktaya gidelim efendim. Tabii altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. ABD dolarındaki değer kaybı ve ekonomiden gelen yumuşak verilerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirmesi değerli metalin fiyatını destekledi efendim. Peki ya sarı metalde yükseliş sürecek mi? Piyasalardaki son durum ne? Detayları 24 muhabiri Ebrahim Nur Arslan Bakırtaş uzman konuyla değerlendirecek.
5: Piyasalar haftaya hareketli başladı. Özellikle petrol noktasında Orta Doğu'daki gerilimler petrol fiyatlarını yukarı yönlü aslında hareket ettiriyor. Efes beklentisinin değişmesi de altın fiyatlarını etki etti. Altın da ibre yukarı döndü. Peki piyasalarda son durum ne? Detayları altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile birlikte konuşacağız. Haftanın ilk işlem gününde hareketlilik gözlemliyoruz. Özellikle petrol cephesiyle başlayalım Şirin Hanım.
6: Evet, petrolde bu hafta bir miktar yukarı bir hareketliliğin olduğunu görüyoruz. İsrail'in Lübnan'a yeniden saldırılarını başlatması, Amerika'nın İran'a ekonomik yaptırımlarda bulunabilme ihtimali, bunların hepsi petrol fiyatlarının tabii Orta Doğu'daki gerginlik dolayısıyla petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Aslında çok hızlı da bir yükseliş görmedik çünkü gizli de olsa Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı devam ediyor. Arz konusunda çok ciddi sıkıntıların olduğunu şu an itibariyle söyleyemeyiz ya da piyasa buna inanmıyor. O yüzden kademeli olarak bir miktar yükselişlerin olduğunu gördük. 90 dolarların üzerinde petrol fiyatı görmediğimiz sürece şimdilik aslında alışkın piyasanın

0: çıkmış olduğu seviyeler diyebiliriz. Bu hafta yine Orta Doğu'dan gelecek olan gelişmeler, çarşamba günü açıklanacak olan FED tutanakları önemli olmuş olacak. Oradan gelecek gelişme ve Orta Doğu'ya dair yapılacak olan açıklamalar petrol fiyatlarının yönünü, seyrini belirleyecek diyebiliriz.
1: Şimdi aslında 28 Şubat'tan bu yana altın yer yer düşüyordu, yer yer yatay seyrediyordu, ancak ibreyi şu an yukarı yönlü çevirmiş durumda. Altın piyasasında son durum ne?
0: Aslında altında güzel bir yükseliş gördü. 4400 dolar seviyeleri kırılamayınca yukarı yönde bir tepkinin geldiğini gördük. Hem Orta Doğu'daki olayların kontrol altında olması, petrol fiyatlarının daha kontrollü hareket etmesi, dünyada enflasyonist baskıyı azalttığından dolayı Eylül'de Fed'den faiz artırım beklentisi %60'lara kadar yükselmişti. Şimdi o %30'lara gerilemiş durumda. Yani faizin Amerika'da ötelenmesi, faiz artışının gelmemesi ister istemez altın fiyatlarını yukarı itti. Gram altında 6000 seviyelerine kadar düşüşler görmüştük. Hatta yer yer 6000'in altında da fiyatlandırmalar gördük. 6800'lere kadar aslında güzel de bir yükseliş yaptı. Piyasanın psikolojisine baktığımızda, yatırımcının psikolojisine baktığımızda birazcık ihtiyacı olanlar ya da ihtiyaçtan dolayı bozduranların olduğunu görüyoruz. Alanlar var mı? Bu çıkıştan dolayı almak isteyenler, uzun vadeli alanların olduğunu da gördük ama orta ve uzun vadeli düşünen, yani 2027-28 sonrasını düşünen yatırımcılar altınlarını bozdurmuyorlar ama kısa vadeli düşünenler açısından bir miktar bozdurmalar için fırsat oluşmuş oldu.
1: Efendim, yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hareketlilik gözlemliyoruz. Altın ve petrol cephesinde ibre yukarı dönmüş durumda. Peki yatırımcı altın noktasında nasıl konumlanmalı? Merak edilen sorular vardı. Detayları Kapalı Çarşı'da altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Ebrar'a ve konuğuna da teşekkür ettik. Devam edelim. Ankara'da yaşayanların ve başkente gelen turistlerin yeni gezi rotası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Son zamanlarda sosyal medyada külliyeye yapılan ziyaretlerle ilgili paylaşımlar arttı. İnternet üzerinden alınan randevuyla yapılan ziyaretlerde misafirler devlet başkanlarının ağırlandığı salonları ve tarihi açıklamaların yapıldığı alanları gezme fırsatı buluyor.
3: İnternetten ziyaret başvurusu yapılıyor, devlet başkanlarının ağırlandığı salonlar, tarihi kararların açıklandığı alanlar ve eşsiz mimari güzelliklerin kapısı açılıyor. Ankara'da vatandaşlar rotasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevirdi. Son zamanlarda Ankara'da gezilecek yerler arasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de girdi. Külliyede bulunan Millet Kütüphanesi zaten vatandaşlara açık. Peki Millet Kütüphanesi dışında külliyedeki önemli lokasyonlarında ziyaretçi kabul ettiğini biliyor muydunuz? Külliyedeki geziye katılmak için önce internet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Ziyaret için tccb.gov.tr adresine girenler başvuru formuyla karşılaşıyor. Formda ilgili yerleri doldurup gezi tarihini girdikten sonra başvuru oluşturuluyor. İstenilen tarihte külliye saati belirleyip başvuru sahibine bilgi veriyor.
4: Talebiniz uygun olduğunda sizi arayıp gün ve saat veriyorlar. Biz de belirtilen saatte bir numaralı kapıya gidip kimliklerimizle giriş yaptık.
3: Tüm adımlar tamamlandıktan sonra külliyenin kapıları ziyaretçiye açılıyor. Misafirler devlet başkanlarının karşılandığı ve ağırlandığı alanları geziyor. Tarihi açıklamaların yapıldığı salonları keşfediyor. Ayrıca külliyedeki müzeyi de gezme imkanı yakalıyor. Tur sonunda ziyaretçilere külliyede çekilen hatıra fotoğrafı hediye ediliyor. Böylece bu eşsiz gezi ölümsüzleştiriliyor.
4: Çıkışta kimliklerimizle birlikte fotoğraflarımızı ve hediye edilen günümüzü aldık.
2: Evet, Süper Lig'in ilk haftası beklentilerin altında kaldı. Milyonların umutları kırıldı aslında. Dört büyüklerden sadece Beşiktaş 3 puanın sahibi olurken Galatasaray ve TSE rakipleriyle puan paylaştı. Transfer sürecini yoğun geçiren Fenerbahçe ise 2-1 mağlup oldu. Lig'de birinci sıranın sahibi ise Süper Lig'e bu yıl çıkan Ahmetspor oldu. 24 ekibinden Mehmetcan Çoban futbolda yaşanan gelişmeleri şimdi konuğuyla değerlendirecek.
5: Süper Lig'in ilk haftasında birçok futbol severin umutları kırıldı. Çünkü dört büyüklerde beklenen performans yerine getirilmedi. Beşiktaş bir tek 3 puanı kazanırken Galatasaray ve Trabzonspor puanlarını rakipleriyle paylaştı. Fenerbahçe ise 2-1 mağlup oldu. Konunun detaylarını çok değerli yayın konuğumuz Erke Tümer'le konuşacağız. Efendim, beklenen bir şekilde mi ilerledi aslında sezonun ilk maçlarında

0: Trabzonspor olsun, Galatasaray olsun. Üstelik Beşiktaş puanı kazandı. Fakat Fenerbahçe o kadar transfer yapmasına rağmen mağlup oldu. Bu konuda neler düşünüyorsunuz, neler söylersiniz?
1: Çok oyuncuyla sezona başlamanın bir dezavantajını yaşadılar. Sezonu erken açmanın bir dezavantajı var. Bir de stratejik planlamada bir hata var. O stratejik planlamadaki hatalardan dolayı da aslında bu puanlar kaybedildi. Fenerbahçe özelinde hemen söyleyeyim. Fenerbahçe en basitinden zaten transfer gündemi hala devam ederken bir de elinden çıkartacağı oyuncular konusundaki kararları hızlı veremediği için rakibine direkt ilk 11 başlayacak oyuncu transferi yaptı ve maçın kaderini belirleyen isim İrfan Can Eğribayat oldu. Mesela tırnak içerisinde bunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ın puan kaybına geçmeden önce Trabzonspor'la ilgili de işte bir yıldız transferini yapmak, oyunun çehresini değiştirmek, Fatih Tekke'nin basın toplantısında hani olayı göndermenin altını çizmesi vesaire yine aslında az önce bahsettiğimiz o stratejik planlamanın tam doğru yapılmamasından kaynaklı bir problem olduğunu ön plana çıkartır ki şöyle bir şey var. Trabzonspor aslında maçın son bölümünde oyunu rakip yarı alana yığdı ama Galatasaray'daki gibi o oturmuş oyun ezberi yok. Galatasaray kriz anlarında Osimhen'in varlığından dolayı ceza sahasında çok fazla kenar ortası ve arkadan top şişirerek kaos yaratıp gol buluyor. Trabzonspor bunu yapmaya yeni yeni başladı ve yeni yeni alışıyor. O sebepten ötürü burada biraz daha hani oyun ezberi, taktik ezberi oturmadığı için yaşanan puan kaybı var ki Galatasaray'ın da aslında mevzusunu özetlemiş olduk. Beşiktaş'a gelince burada seninle de yaptığımız programlarda söyledim. Radyoda da Lig Radyo'da da çok sık bahsediyorum. Bir teknik adamın oyuna dokunuşunu her hafta üstüne koyarak devam ettirdiğini görüyoruz. Bazen transfer değil teknik adamda bitiyor iş. Teknik adamı sevmek gerekiyor. Oyuncu grubu teknik adamını ve antrenmanlarını sevmiş durumda. Beşiktaş o sevginin karşılığını sağ sonucu olarak aldı. Ama Beşiktaş'ta da dün Vincenzo'yu İtalyan'la da söyledi. Bitiricilik konusunda daha gelişmeye ihtiyaçları var.
0: Ahmet de ligde birinci sırayı yer aldı ve aslında Süper Lig'e de yeni çıkmış bir takımdan bahsediyoruz. Ayrıca birinci sırayı kenara bırakalım ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe forması giyen genç bir taraftara da çirkin bir saldırı yapıldı. Tabi cezasız da kalmadı. Saldırıyı gerçekleştiren taraf, bu konudaki değerlendirmeniz ne olur?
1: Ahmet'i tebrik etmek lazım. Lige yeni gelen iki takım aslında karşı karşıya geldi. Ahmet'i kutlarım. Ve tribünler de çok keyifliydi. Zaten Devlet Arkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da mücadeleyi yerinde takip etti. Diğer tarafta Gençler Birliği maçında yaşanan mevzuyla alakalı da zaten ev hapsi gerçekleştirildi. Şöyle bir şey var. Tribünde herkes futbolu izliyor. Renkler, zevkler bunlar tartışılabilir ama bunlar kavga konusu değildir. İnsanların birbirine saygılı olması önemlidir. Ufacık bir çocuğun futboldan nefret etmesine neden olabilirdi o hareketi yapan taraftar. Bence ev hapsinden daha ağır bir ceza da verilmesi gerekiyor bundan sonraki süreçte bu tarz olaylarda. Çünkü bir çocuğun spor sevgisini, bir çocuğun hayat sevgisini elinden alabilir ve yani bu noktada yaşanan şey çok büyük bir pedagogik probleme de neden olabilir. Fenerbahçe cephesinin burada güzel bir davranışı oldu. Lyon maçına aileyi ve çocuğu davet ettiler. Güzel bir davranış ama o gün o çocuğun ruhunda açılan, kalbinde açılan yara hiçbir zaman için değişmeyecek. Çocuklara verilen en küçük zararın en büyük şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir ev hapsi cezası verildi ama daha fazlası neden olmasın.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında değerli yayın konumuzun da bahsetmiş olduğu gibi diyelim ve ligin ilk haftasını, dört büyüklerin ilk karşılaşmalarını değerlendirdik diyerek sözü bu noktadan stüdyoya bırakalım.
2: Mehmetcan Çoban ve konuğuna da teşekkür ettik. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından yeniden buluşalım.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde oluk etkisinde hala Türkiye. Ve kuzeyden bize doğru yaklaşan bir soğuk cephe de var. Tabi bu soğuk cephenin serinliği birkaç gün bu serin havanın devam etmesini sağlayacak. Aslında şu anda tam da Ağustos ayı normallerindeyiz baktığımız zaman. Ve önümüzdeki 2-3 günde Ağustos ayı normallerindeki seyrimiz devam edecek. Güney bölgelerimiz, Güneydoğu Anadolu'da bile sıcak alarmın seviyesi 45'lerden 35 derecelere inmiş durumda. Tüm Türkiye'de bu serinliği hissediyoruz. 1-2 gün daha hissedeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi tabii 500 milibar seviyesinde oluk etkisi başlayınca atmosferde konvektif hareket de başlıyor. Özellikle Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Doğu Anadolu'da Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum çevresinde ve Akdeniz'in iç kesimleri, göller yöresi çevresi yağmurlu, kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam ediyor. Gök gürültülü sağanaklar fakat lokal gök gürültülü sağanaklar mikro ölçekli çok hafif sağanaklar halinde görülecek. En fazla 20 kilo yağış olasılığı var fakat bazı illerde sağanaklar biraz daha şiddetli gibi görünüyor. Hangi iller onlar? Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta bugün biraz tedbirli olmak lazım. Çünkü 50 kilo yağış olasılığı var bu illerde. 50 kilo az bir rakam değil. Sel su baskını riskini artırır. Dolu ve yıldırım ihtimali de var. Dolayısıyla bu illere dikkat etmek gerekiyor. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Aman dikkat diyelim ve lodos kuvvetli bugün. Özellikle Van Haker çevresinde rüzgar güney yönlerden kuvvetli esiyor. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla oldukça kuvvetli esecek. Hayatı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir diyelim. Yarının tablosunu hemen bakalım. Yarın Doğu Karadeniz'de Erzincan, Tunceli, Malatya, Sivas, Kahramanmaraş, Isparta ve Burdur'da yağmur aralıklarla ve hafif şekilde devam edecek. Sıcak alarm verilen illerin sayısı küçük küçük artmaya başlayacak. Edirne, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevresinde sıcak alarm görülecek. Sonrasında çarşambanın tablosu da yine çok benzer bir tablo. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde kısa süreli hafif sağanak yağmur devam ederken diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Sıcak alarm yine Manisa, Denizli, Çankırı, Amasya, Kahramanmaraş, Adana, Iğdır ve Güneydoğu Anadolu'da devam ediyor olacak. Şimdi özellikle bugün, yarın ve çarşamba günü Akdeniz bölgesinde bağıl nem yüksek. Bağıl nemin yükselişi Güneydoğu'da bile termometreler 35-36'yı gösterirken Akdeniz'de hissedilen sıcaklığı 40 dereceye çıkarıyor. Dolayısıyla bugün ve önümüzdeki 2-3 gün en sıcak bölge Akdeniz, hissedilen sıcaklık açısından kuşkusuz. Termometreler Akdeniz'de de 32'ler, 33'ler seviyesinde ama bağıl nem %50. Bağıl nemin %50'ler seviyesinde olması hissedilen sıcaklığı da otomatikman 40 derece bandına taşıyor. O yüzden saat 11-16 aralığı kritik. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmeyin. Unutmayın, bu duruma yaşlılar ve çocuklar daha hassas, daha kırılgan. Onların biraz daha dikkatli olmaları, daha tedbirli olmaları gerekiyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik değişmiyor. Özellikle perşembe ve cuma günü hafif bir artış olacak. Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı, az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu ve açık. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Perşembe ve cuma günü sıcak alarm seviyesine çıkacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Spor araba.
1: Cık, az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
9: Halkbank. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
10: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
11: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor.
12: Çok rahat, çok rahat Mete.
11: Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
12: Mert! Tam isabet!
13: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
14: Troy'lu öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce halk,

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Hadi.
2: Spor araba.
3: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Hani beğendim de. Hı. Yok.

0: Kredisiydi yok, faiziydi.
1: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
1: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım.

0: tekrar 24 ekranlarında ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saat 14'e uzandı. 24'te moderatör gelişmelerle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bölgesel ve küresel dış politikaya dair peş peşe çarpıcı mesajlar geldi. Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı dünyaya tarihi bir mesaj olarak niteledi sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanının gündeminde Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara ile görüşmek üzere Şam'a yapacağı ziyaret ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan beklediği F-35 sözü de vardı. İşte o kritik açıklamaların satır başları.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümünde Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Kritik açıklamalara imza attı. Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Anlaşmanın tarihi bir değişim olduğunu belirtti.
2: Her şeyden önce Mekke Anlaşması farklı bir değişimdi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemize vesile oldu. Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması, üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur.
1: Erdoğan, bu üçlü paktın NATO'nun 5. maddesine benzer bir ortak savunma anlayışı taşıdığını söyledi.
2: Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye, Suudi Arabistan'a, Pakistan'a olabilir, hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: Erdoğan, bu oluşumun dünya barışına katkı sağlamayı hedeflediğini savundu. Arzu etmesi halinde Mısır dahil diğer bölge ülkelerinin de anlaşmaya katılabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanına İran'a yönelik saldırılar da soruldu. Erdoğan, Türkiye'nin barıştan yana olduğunu söyledi.
2: Biz buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz, barıştan yanayız ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada savaşı sürekli teşvik etti, savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Temennimiz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır. Ücretsiz olması buradaki trafiği açmak noktasında çok hayırlı olacaktır.
1: Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze ve Lübnan'a desteğini sürdüreceğini söyledi. Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi. İsrail'in Gazze planında ikinci aşamaya geçmek istemediğini belirtti.
2: Burada Hamas elinden gelen tüm samimi dayanışmayı ortaya koydu ama İsrail'dense böyle olumlu bir yaklaşım söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a, Gazze'ye saldırmaya devam ediyorlar.
1: Cumhurbaşkanı İsrail'e de net bir uyarı yaptı. Olası bir tehdit durumunda Türkiye'nin savaştan asla çekinmeyeceğinin altını çizdi.
2: Bakın, sizinle savaşı konuşmuyoruz, barışı konuşuyoruz. Dünya barışını nasıl temin ederiz, bunu konuşuyoruz. Ama Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa, Türkiye bu savaştan da çekinmez, kaçmaz. Bunu da çok açık ve net bir şekilde söylüyorum.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki siyasi değişimlere de değindi. Erdoğan, Şam'a bir ziyaret düzenleyeceğini de açıkladı.
2: Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik de net konuştu. ABD Başkanı Trump'ın F-35 konusunda sözünü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
2: Şu anda elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi...

0: Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
1: Erdoğan ikili görüşmelerde de İsrail'in masada bir parametre olmadığını kaydetti. Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkinde konuşan Cumhurbaşkanı, önceliklerinin Avrupa Birliği olmadığının da altını çizdi.
0: Avrupa 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne âlâ, almazlarsa ne âlâ. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
2: Efendim, Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik operasyonlar yapıldı. Son olarak da bu operasyonlar kapsamında Alihan Kuriç'in ifadesi ortaya çıktı. Şimdi bu ifadenin detaylarını öğrenmek için 24 muhabiri Emre Ayaz'a döneceğiz. Emre merhaba, nedir notların ifadeye ilişkin?
3: Güşen Mutlu, 13 Ağustos'ta Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik operasyon yapılmış. Alihan Kuriç dahil 49 kişi gözaltına alınmış. Ardından da Alihan Kuriç dahil 32 kişi tutuklanmıştı. O tutuklamadan sonra ifadesi de şu an itibariyle ortaya çıktı. Ortaya çıkan o ifadeden dikkat çeken yerler var. Onları aktarmak isterim. Aylık gelirinin 380 bin olduğunu söylemiş. Mesleğinin de mimar olduğunu söylemiş. O dikkat çekiyor. Evli ve 3 çocuk babası olduğunu da ifadeleri arasında yer alıyor. Ve Alihan Kuriç baktığımızda şirketlerle hukuki bir bağlantısının olmadığını söyledi ifadesinde ve yine aylık gelirinin dışında takılarda ortaya çıkan polis ekiplerinin aramalarında ortaya çıkan takıların ise altınların, dövizlerin ise eşine ait olduğundan bahsetmiş ve dikkat çeken bir açıklama. Dün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir açıklama yapmıştı. Bu örgütün, suç örgütünün Glooper denen bir uygulamayla, yani dünkü yayınlarımızda da söylemiştik, FETÖ'vari bir yapılanmadan bahsetmiştik. Yine Glooper diye bir uygulamadan bahsediliyor. O uygulama soruldu kendisine. O uygulamanın ile ilgili herhangi bir şey duymadığını, ne olduğunu bilmediğini söyledi Alihan Kuriç. Bu konuda tabii ki dikkat çeken açıklamalar altınların varlığı ve o şirketlerle herhangi bir bağının olup olmadığı sorusu ve takılar takı olduğunu söyledi ve o takıların eşine ait olduğundan bahsetti. Kendisinin mimar olduğunu ve 380 bin liralık da aylık gelirinin olduğu tabii ki verdiği açıklamalarda, ifadelerde kayıtlara düştü. MASAK raporlarında yer alan tespitlerle ortaya çıkan Arden Gıda isimli şirkete ilişkin tespitler soruldu. Savunmanızı yapın dendiğinde ise emniyette ifade ettiğim gibi şeklinde açıklamalarına başlıyor ve 2001 yılında şirketten ayrıldığını söylüyor. Yani bir bağlantısının olmadığını geçmiş yıllara atıfta bulunarak da ifadesinde kayıtlara geçen tutarlar ve ifadeler, açıklamalar yer alıyor. Tabi baktığımızda 4 sayfalık bir ifadesi yer alıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada, derinleşen soruşturmada özellikle o iletişim kurdukları uygulama bakıldığında kendisine soruluyor. Çünkü Alihan Kuriç de suç örgütü lideri olarak yargılanıyor şu aşamada ve o aşamada o uygulama sorulduğunda benim böyle bir uygulamadan haberim yok, ne olduğunu bilmem şeklinde açıklama yapıyor ve bakıldığında yine kendisinin 380 bin liralık bir aylık gelirinin olduğundan söz ediliyor. O tutuklanan isimler vardı. 49 isimden bahsettik. Gözaltına alınan 38'i sulh ceza hakimliğine gitmişti ve onların 32'si de tutuklanmıştı. Hem Alihan Kuriç ile bağlantılı hem de 17 ilde 123 adrese operasyon yapılırken 33 şirketle de o MASAK raporlarında bir bağlantısı tespit edilmişti. O bağlantılı isimlerle ilgili de isimler tek tek sıralanıyor. Kendisine soruluyor. Bütün isimler sayıldıktan sonra tanır mısınız şeklinde, bu isimleri biliyor musunuz, tanıyor musunuz şeklinde soru yöneltiliyor. Ancak Alihan Kuriç ifadesinin çoğunda kendilerini tanımadığından bahsediyor. Mesela örnek veriyorum, Ahmet Gökçen isimli kişi sorulduğunda sadece genel bir bilgi veriyor. Hukuk profesörüdür diyor. Kendisiyle ilgili bir bağlantısının olmadığını, sadece o kadar tanıdığını söylüyor mesleki itibariyle. Özellikle Ahmet Şimşek isimli şahısın da kendisi vakıfta hoca efendidir diyor ve benim herhangi bir bu şekilde suç örgütü yönetmek ya da herhangi birine emir vermek gibi bir durumum söz konusu değildir şeklinde de iddiaları reddeden açıklamaları 4 sayfalık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan sorgulamadaki kayıtlara düşen notlar olarak kayda geçiyor Büşra Mutlu.
2: Evet Emre, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar.

0: ilerliyoruz sevgili izleyenler. 24 muhabiri Emre Ayaz aslında Alihan Kuriş'in ifadesine ilişkin aslında o notlarını aktardı. Şimdi Alihan suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli tutuklandı. Kuriş operasyonu hakkında bugüne kadar neler oldu ve neler biliniyor? Sizin için bir infografik hazırladık efendim. Şimdi şöyle özetleyelim, kısaca bir detaylara bakalım. Aslında FETÖ modeli Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu diyoruz. Bu örgütün en çok dikkat çeken yanı da FETÖ benzeri bir model oluşturması. Peki ya nedir detaylar? Şöyle ki Baylok sistemine benzer özel bir haberleşme sistemi geliştirdiler ve de bu şekilde iletişim kuruyorlar. Örneğin talimatlar ULAK adı verilen aracılarla iletiliyor ki şöyle ULAK'lar aynı şehirlere ard arda gitmiyorlar ve aynı araçları asla kullanmıyorlar. WhatsApp gibi uygulamalar yerine özel yazılımla iletişim kuruyorlar. Biraz önce de aslında belirtmiştim ve gayri resmi kayıtlar sadece özel korunan bilgisayarlarda yer alıyor. Şimdi gelin son yapılan operasyondaki dikkat çeken operasyona şöyle bir bakalım efendim. Şimdi evden çıkanlar şoke etti. Öyle ki Hilmi Tuna Kuriş'in evinde bir arama yapıldığı, kim bu Hilmi Tuna Kuriş? Alihan Kuriş'in kardeşi oluyor kendisi ki evden tam tamına 200 kilogramlı külçe külçe altın çıktı ve bakın piyasa değeri 1.34 milyar lira. Tabii yalnızca bu mal varlığı değil, aynı zamanda Kuriş ailesi tapu zengini de çıktı efendim. Öyle ki Alihan Kuriş'in üzerine 14 taşınmaz var. Hilmi Tuna Kuriş'in üzerine 13 taşınmaz var. Yine anne Ayşe Kuriş'in üzerine 138 taşınmaz var. Mahmut baba Mahmut Sabri Kuriş'in üzerine ise 26 taşınmaz var. Yani ailenin üzerine kayıtlı 191 taşınmaz bulunuyor. Şöyle bir baz aldığımızda bir yandan da MASVAK raporlarına yansıyan detaylar da dikkat çekici aslında ki 66.2 milyar lira altın işlem hacmi bulunuyor. Yine 26.2 milyar lira nakit para yatırma işlemi gerçekleştiriyor Kuriş ailesi. 8 milyar lirayı aşan yurt dışı para çıkışı, yani paraları yurt dışına çıkarıyorlar efendim. Ve 1 milyar lirayı aşan belgesiz döviz işlemi de yapılmış aynı zamanda. Tabii bunun sonucunda da, yani yapılan bu operasyonun sonucunda da 31 şirkete kayyum atandı. Peki ya bu şirketler hangi alanda faaliyet yürütüyordu diyecek olursanız aslında pek çok sektöre yayılmışlar ki gıda, inşaat, gayrimenkul, giyim, turizm, otomotiv, güvenlik, kuyumculuk sektörlerinde yayılmışlar, yer almışlar. Bu sektörlere de, yani 31 şirkete de kayyum atandı. Şimdi FETÖ modeli Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunu böylece özetlemiş olduk yapmış olduğumuz infografik üzerinden. Şimdi biraz da detayları konuşalım sevgili izleyenler. Çok kıymetli iki konuğum var. Hemen kıymetli konuklarımı takdim edeceğim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi doktor Taner Erol bizlerle. Nuri hocam ve Taner hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler efendim. Nuri Hocam sizinle başlamak isterim. Şimdi şöyle kısaca bir infografik üzerinden özetledik. Aslında sıcakta bir gelişmeyi hemen öncesinde aktarmıştık. Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Tabii suçlamaları reddetti. Bir bağ olmadığını ifade etti. 4 sayfalık bir ifade verdi kendisi. Şöyle Alihan Kuriş yeni bir FETÖ mü olmak istedi? Böyle bir modelden bahsediliyor. Milyarlarca liralık bir para trafiği var, kapalı hiyerarşi, şirket ağı ve bir yandan yurt dışı yapılanmasıyla birlikte değerlendirildiğinde nasıl bir güç mekanizması olarak değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, yani buna dair güçlü karineler olduğu bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düğmeye bastı ve bu operasyonu gerçekleştirdi. Şimdi geleneksel olarak Türkiye'deki cemaat yapılarına, tarikatlara baktığımızda Süleyman Efendi Hazretleri'nin takipçisi olan Süleymancılar olarak adlandırılan bu grubun Aslında FETÖ ile çok bir benzerliği yoktur. Yani bunlar takiye yapmazlar. İşte geleneksel olarak devlet kurumlarını ele geçirme gibi amaçları yoktur. Böyle çok medya sektörüne yatırım yapan bir grup değildir. Bunlar zaten toplumda üç aşağı beş yukarı herkesin bildiği hakikatlerdi. Fakat ne olduysa 2016'dan sonra bu Alihan Kuriş isimli zatın bu cemaatin başına geçmesiyle birlikte gerçekleşti ki cemaat içerisinden de gördüğümüz kadarıyla özellikle bir dönem AK Parti milletvekilliği yapan Sayın Fatih Süleyman Denizoğlu'nun da uzun yıllardır aslında sosyal medya eleştirileri var. Burada cemaatin içerisinde bir takım hurafeler karıştırıldı. FETÖ-vari bir yapılanmaya Süleymancıların dönüştürülmeye çalışıldığı Alihan Kuriş vasıtasıyla ifade ediliyordu. Şimdi çok somut karineler. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin de açıkladığı gibi Glopper isimli bir baylok uygulaması, bayloğa benzer bir uygulamanın kullanılmaya başlanmış olması, burada faaliyetlerin, Alihan Kuriş suç örgütünün faaliyetlerinin Almanya'ya kaydırılacağına dair bir takım somut delillere ulaşılması neticesinde bu operasyona imza atıldı. Yani aslında şöyle diyebiliriz, Süleymancılar olarak adlandırdığımız, yani Türkiye tarihiyle neredeyse yaşıt bir cemaatin bir suç örgütü lideri tarafından kriminalize edilip bir FETÖ yapılanmasına tam manasıyla dönüştürülmesi arifesinde böyle bir operasyona Büşra'nın imza atılmış gibi görülüyor. Tabii şunun altını çizmek isterim. Özellikle bakın sosyal medyada maalesef son birkaç gündür inanılmaz bir dezenformasyon var. Özellikle Cumhurbaşkanımız
0: Evet.
1: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sanki bu operasyonlar bir tarikatı, bir cemaati hedef alıyormuş gibi bir algı operasyonuna imza atılıyor. Bakın AK Parti hiçbir cemaate, hiçbir tarikata operasyon
0: Ki buna
1: yapmaz. Bu
0: yönelik
1: tarikat
0: açıklamada yapıldı yine bakan tarafından.
1: yapıldı. Evet, çok kesinlikle Sayın Bakanımız da bunu ifade etti. Çünkü meseleyi o mecraya çekmeye çalışan bir takım karanlık odaklar var. Yani AK Parti ile muhafazakar sosyoloji arasındaki ilişkiyi zehirlemeye çalışan bir takım odaklar var. Bakın bunlar tarihsel, sosyolojik realitelerdir. Tarikatlar, cemaatler. Bugün işte İskender Paşa cemaatinden tutun İsmail Ağa cemaatine, Menzile, oradan Süleymancılara, muhtelif Nurcu gruplara kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların hangisini operasyon yaptı? Hiçbirine yapmadı. Kime operasyon yaptı? FETÖ'ye yaptı. Kime yaptı operasyonu? Alihan Kuriş suç örgütüne yaptı. Dolayısıyla burada yürütülen operasyonu bir dini grubun, yani Süleymancı olarak adlandırılan bir dini grubun hedef alındığı şeklinde bir algı operasyonu yürütülüyor ve o tabanı da dezenformasyonlarla devletimize karşı kışkırtmaya çalışan bir takım çevrelerin olduğunu görüyoruz. Burada çok dikkat edilmesi gerekiyor Büşra Hanım. Yani AK Parti hiçbir zaman muhafazakar sosyolojiye, kendisine destek vermiş, kendi tabanını oluşturan sosyolojiye savaş açmaz. O sosyoloji AK Parti döneminde rahat etmiştir. Kemalist tek parti döneminde yaşanan o kötü uygulamalardan din özgürlüğü anlamında AK Parti iktidarları döneminde sosyolojik gruplar kurtulmuştur. Bunun da altını özellikle çizmek isterim. Ancak Alihan Kuriş suç örgütü altından kazıldıkça çok farklı şeyler çıcağını ben düşünüyorum. Özellikle bu Glopper uygulamasının çözülmesinden sonra ortaya çıkacak olan yazışmalar ki bunlar iddianamelere de yansıyacaktır kesinlikle. Burada örgütün boyutunu, nedenli bir kirli ilişki ağı içerisinde olduğunu özellikle dış mihraklarla göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Çok farklı meselelerden kastınız nedir peki hocam?
1: Yani şimdi Büşra Hanım şöyle yani maalesef Türkiye'de bu tip organize dini yapılar söz konusu olduğunda bir takım dış istihbarat örgütlerinin bunları kullanıp manipüle etmek istediklerini biz biliyoruz. Yani Fethullahçı terör örgütünde işte bunu en son gördük. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde devletimize ve milletimize bu hain yapılanma kastetti. Şimdi Alihan Kuriş'in 2016 Eylül'dü yanlış hatırlamıyorsam bu cemaatin başına geçmesi ya da geçirilmesi ki cemaat içerisindeki bazı isimlerin de buna yönelik ifadeleri var. Yani burada bir suikast neticesinde amcalarını öldürmeleri neticesinde bu şahsın cemaatin başına geçirildiği ifade ediliyor. Yani burada Almanya bağlantısının olması, örgütün üst düzey yönetiminin Almanya ile çok ilişkileri olması, Köln'deki o büyük merkezin açılması bana çok masumane gibi gelmiyor. Ama hep dediğim gibi yani şunun altını çizmek lazım. Bunu özellikle Sayın Bakanlarımız da hem Akın Gümrük Bakanımız hem Mustafa Çiftçi Bakanımız ifade etti. Burada kesinlikle ama kesinlikle bir dini sosyolojiye devletin yaptığı bir müdahale yok. Burada bir suç yapılanmasına yönelik devletimizin tespitleri var ve bu operasyon gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde özellikle ben bu dış bağlantılar bağlamında bir takım somut donelerin de ortaya çıkacağı kanaatindeyim.
0: Peki Taner Hocam, şimdi sizden de bir girizgah yapmanızı rica edeceğim. Şöyle bir bu suç örgütüne baktığınızda nasıl okuyorsunuz bu yaşananları, ortaya çıkan ifadeler ve yapılan operasyonları? Alihan Kuliş yeni bir FETÖ mü olmak istedi, ne dersiniz?
2: Öncelikle şunun altını çizmek gerekir. Zaten biliyorsunuz İçişleri Bakanı da bunu ifade etti ve altını çizdi. Biz burada Süleymancılar ya da Süleymanlılar adlı cemaatin tamamen bir operasyona uğradığını söyleyemeyiz. Burada şu anki mevcut cemaatin liderliğini 2016'dan beri yapan kişi üzerinden biz bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Çünkü bütün cemaati, bütün yapıyı bu anlamda zan altına bırakmak doğru değil. Çünkü zaten Sayın Bakanımız da buna işaret etti. Bir yapı ve akım dedi, dikkat ederseniz. Cemaat demedi veya bir tarikat diye ifade etmedi. Dolayısıyla burada özellikle 2016 yılında 3. lider olan Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünden, şüpheli ölümünden sonra lider konumuna gelen Alihan Kuliş'in hızlı bir şekilde finansal anlamda çok ciddi bir sermayeye ulaşması ve bu sermayeye ulaşırken de yöntemlerinin tartışıldığı bir durumu bugün konuşuyoruz. Tabii ki hukuki boyutuyla bir FETÖ benzetmesi şu aşamada yapmak belki doğru değil ama yöntemlere baktığımız zaman, sürece baktığımız zaman benzer noktalar çok fazla. Hocam da altını çizmiş oldu biraz önce. Baylok gibi bir yapı üzerinden, sistem üzerinden neden iletişim kurmak istersiniz? Yani neyi saklamak durumundasınız? Burada gizemli hareket etmeye sizi iten, teşvik eden şey ne? Dolayısıyla burada bir soru işareti var. İkincisi, finansal anlamda bu kadar bağış ve burada yardım paralarından bahsedecek olursak bu kadar büyük bir finansal güce ulaşılabilir mi? Bir örgüt, bir yapı, bir insan. Yani bunun da mümkün olmadığını biliyoruz. Eğer siz her şeyi legal yöntemlerle yapmış olsaydınız burada MASAK sizi incelemeye tabi olmazdı. Çünkü burada vergi kaçakçılığı, kayıt dışı ekonomiyle ilgili hususta çok ciddi boyuta ulaştığı için bugün birilerinin dikkatini çekti. Zaten devlet uzun süredir bu yapı üzerinden bir inceleme başlattığını biz anlıyoruz, görüyoruz. Evet. Ve bence sadece bu finansal boyutuyla değil Büşra Hanım, bana kalırsa yurt dışındaki temaslar ve bağlantılarla ilgili ilerleyen süreçte de ciddi bir belki konular üzerinden tartışmış olacağız. Çünkü Almanya'nın tesadüfen merkez seçilmesi söz konusu olamaz. Almanya özellikle Köln şehrini de bunun içerisine tutabiliriz. Bu tip yapılara ve organizasyonlara ev sahipliği yapan bir yer. Evet. Ve Türkiye gibi bir ülkeyi siz böyle geniş bir kitlesi olan cemaat üzerinden konsolide etmek isterseniz ona bütün imkanları verirsiniz. Orada teşkilatlanmasına izin verirsiniz. Ticaret yapmasına izin verirsiniz. Çünkü Alman istihbaratı bunu kullanmak ister. Dolayısıyla bunun çok tesadüfen seçildiğine inanmıyorum. Evet. Burada büyük bir merkezin yapılması da zaten bunu gösteriyor. Bunlar ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili dokümanları gördükçe daha fazla üzerinde yorum yapabileceğiz. Girizgah bakımından bunları söyleyebilirim.
0: Peki şimdi Alihan Kuriş'le ilgili bu sıcak gelişmeyi konuşurken aslında bir sıcak haber de Menderes Belediyesi'nden geldi. Hemen izninizle izleyicilerimize aktarmak isterim. Şöyle ki, İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçimi gerginlikle son buldu. İlk 3 turda sonuç çıkmadı. 4. turda 13 oy alan Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi. Belediye başkan vekiline Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen seçildi. Tekrar belirtmek gerekirse, İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimi gerginlikle son buldu efendim. İlk 3 turda sonuç çıkmadı fakat 4. turda 13 oy alan Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi diye de aktarmış olalım. Tekrar Alihan Kuriş suç örgütüne ilişkin detayları konuşmak üzere hocalarımızla devam ediyoruz. Şimdi Nuri Hocam, tekrar sizin görüşünüzü almak isterim. Şimdi Türkiye'deki

0: ekonomik gücü büyütmek, şirketler üzerindeki bu para hareketini yönetmek ve ardından bunu yurt dışına taşımak, bu nasıl bir planın parçasıydı?
1: Evet, yani az önce değerli Taner Hocam da ifade etti. Yani Almanya bağlamında işte bu merkezin oraya taşınması, Ali Ankuristuç Örgütü'nün özellikle ekonomik faaliyetlerini yurt dışına kaçırma arayışı içerisinde olması, bunlar masum hamleler değil. Yani burada bir takım yurt dışı üzerinden belki Türkiye'ye baskı oluşturacak, Türkiye'ye karşı lobicilik yapacak bir yapılanma içerisine gireceklerdi Büşra Hanım. Dolayısıyla yani bu tip yapılanmalarda özellikle işte para ilişkilerinin yurt dışına kaydırılması böyle tesadüfi olmaz. Yani belirli amaçlara binaen olur. İşte bunlardan bir tanesi örgüt yönetimini daha kolaylaştırmak, hem de işte bunu FETÖ'de de görüyoruz biliyorsunuz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan hain FETÖ'cüler Türkiye'ye aleyhine son derece lobicilik faaliyetleri yürütüyorlar ellerinden gelen her platformda. Bu Türkiye karşıtlığını, Türkiye düşmanlıklarını ortaya koyuyorlar. Şimdi anladığımız kadarıyla Ali Ankuristuç Örgüt de benzer bir hamle yapacaktı, benzer bir girişim içerisinde olacaktı. Yani bakın Büşra Hanım, şunu ifade etmek lazım izleyicilerimiz açısından. Tarikatlar ve cemaatler sosyolojik bir gerçeklik.
0: Evet.
1: Yani bunları ortadan kaldırabilmek mümkün değil. Kaldırabilecek olsaydı Kemalist Tek Parti rejimi bunları ortadan kaldırdı, ama bunlar ortadan kalkmadı. Bunlar muhtelif renklerdir, ama artık burada yani 21. yüzyılda buradaki tarikatların, cemaatlerin de tüzel kişilik bağlamında bir noktada özellikle mali ilişkiler bağlamında şeffaflaşmaları gerekiyor. Yani siz sürekli olarak mali kaynaklarınızı gizleyerek, işte yine az önce hocamın işaret ettiği gibi, yani işte vergi usulüne aykırı bir takım işte mali işlemler yaparak vesaire bir yere varamazsınız. Yani bunların artık önüne geçilmesi gerekiyor. Elbette bunlar toplumun bir rengidir, bir gerçekliğidir. Bu sadece Türkiye'de değil, yani Avrupa'da da envai çeşit Hristiyan tarikatı vardır. Böyle Hristiyan akımları vardır. Bunlar her toplumda olan şeyler, ama yani bu ilişkileri artık böyle gizli kapaklı yürütmenin ne kadar olumsuz gelişmelere yol açtığını hep birlikte gördük. İşte bunların zirve noktası maalesef Fethullahçı terör örgütüydü ve 15 Temmuz
0: Evet.
1: hain darbe girişiminde nelere kalkıştıklarını gördük. Dolayısıyla burada biraz da inisiyatifin bu cemaatlere, tarikatlara müntesip olan insanlardan bu talebin gelmesi gerekiyor. Yani kapalı devre çalışmaktan ziyade biraz daha şeffaflaşma, biraz daha devletimizde işbirliği halinde özellikle bu mali ilişkileri biraz daha şeffaf hale getirmek gerekiyor. Bir de şunu söylemek isterim son olarak Büşra Hanım. Yani Türkiye artık eski Türkiye değil. Mustafa Çiftçi Bakanımız da ifade etti. Evet, AK Parti iktidara gelmeden önce, AK Parti iktidarlarından önce Türkiye'de çok farklı dini kesimler baskılara maruz kaldı. Yani sadece tarikatlar, cemaatler değil, imam hatiplerin önü kesildi, katsayı uygulamalarını gördük, başörtüsü yasaklarını gördük, ama artık o dönemler geride kaldı. Bu yeni dönemdeki gelişmelere, realitelere, dönüşen Türkiye'ye, demokratikleşen devlet millet bütünleşmesinin sağlandığı Türkiye'ye artık bu dini kurumlarımızın da adapte olmaları, uyum sağlamaları gerekir. Eğer işte olmadığınız zaman bir takım merkezler böyle suç örgütü liderlerini sizin başınıza getiriyor. Kaynağı belli olmayan paralarla manipülasyon yapıyor. Cemaat yönetimini veya işte suç örgütü merkezini yurt dışına kaçırmaya çalışıyor. Glopper gibi işte bir takım uygulamalarla bir gizli yapılanma kurup insanları manipüle ediyor vesaire. Yani burada tabii hep sorunlardan bahsederken biraz da çözüm yollarını da artık bunlar realite ise toplum olarak şeffaflıkta tartışmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki Taner Hocam, ne dersiniz? Bir yapı neden bu kadar büyük bir ekonomi güç biriktirme ihtiyacı duyar? Yani uzun vadede bağımsız bir güç alanı oluşturmanın bir aracı olabilir mi?
2: Şimdi cemaat ve tarikatlara baktığımızda tabii ki Türkiye'de özellikle Kur'an ve sünnet ışığında hareket eden ve toplumun manevi değerlerini korumak ve yaygınlaştırmak için politika güden birçok cemaatten, tarikattan bahsedebiliriz. Ama eğer siz bu yapıyı, bu amacı, bu hedefi unutup bu şekilde bir finansal güce evriliyorsanız, o zaman burada başka şeyler de düşünülebilir. Şimdi dikkat ederseniz bu kadar şirketin özellikle 2016 yılında mesela Türkiye

0: alım gücünün biraz sorunlu olduğu yıllarda bu şirketlerin piyasayı konsolide ettiği ve buradaki rakamlar üzerinden Türkiye'yi ekonomik anlamda zor duruma düşürdüğüyle ilgili bilgiler de duyuyoruz. Şimdi siz bunu neden yapmak istersiniz? O zaman siyaseti etkilemek, iktidara veya kamuya sızmak veya kendi amaçlarınız doğrultusunda Türkiye devletini sıkıştırmak ve oradan biraz belki de kendi çıkarlarınız lehine politikalar üretmek için yapıyorsunuzdur. Sizin amacınız bu değil. Yani bir cemaatin ve bir tarikatın kuruluş felsefesi bu değil ki. Zaten kurucu liderleri tamamen Kur'an öğretmek üzerine dikkat ederseniz cemaati kurgulamış ve Kur'an kursları açarak Kur'an hizmeti bu şekilde veren bir yapıya büründürdü cemaati. İlk üç liderde zaten biz bunu görüyoruz ama dördüncü lider olarak Alihan Kuriç'ten sonra ciddi bir finansal güce evriliyor. Dolayısıyla büyük şeyler istemek için, büyük bir hinterland yaratmak için ilk önce sizin ekonomik bir bağımsızlığınızın olması gerekiyor. Finansal bir gücünüzün olması gerekiyor. İkinci aşamada da bunun denetlenmemesi gerekiyor. Dolayısıyla yurt dışına dikkat ederseniz parayı çıkartmak gibi bir arzu içerisindeler. Dolayısıyla ben burada bir soru işareti koyuyorum. Bu bir cemaatin veya bir tarikatın veya bir dini değerleri bu şekilde önemseyen bir organizasyonun amacı ve hedefi bu olamaz. Buna ek olarak şunu da söylemek istiyorum Büşra Hanım. Dikkat ederseniz bazı medya kuruluşlarında bu operasyonun siyasal nedenlerle yapıldığı ile ilgili çirkin ithamlar var. İşte burada Süleymanlılar aldı cemaatin AK Parti'ye oy vermemesi, başka siyasi partilerle hareket etmesi sonucunda bu operasyon yapıldı diye bir konu üzerinden bu olayı açıklarsak gerçekten çok ciddi bir haksızlık yapmış oluruz. Neden? Dikkat ederseniz Türkiye son zamanlarda bir arınma ve temizliğin içerisinde. Hocam da bunun altını çizmiş oldu biraz önce. Dikkat ederseniz gazetecilere, STK'lara, işte bugün futbol dünyasında, spor kamuoyunda aynı şeyleri gördük. Biz bu temizliği hem uyuşturucu konusunda hem haksız zenginleşme konusunda Türkiye'de son dönemde birkaç aydır zaten konuşuyoruz. Onun için tüm boyutlarıyla bu temizleme ve arınma Türkiye'nin artık bölgesel güç pozisyonundan küresel bir güç pozisyonuna evrilmesinin önündeki engeller olarak gördüğümüz bu başlıkları Türkiye yavaş yavaş temizliyor ve gündemine getiriyor. Ben burada siyasal bir operasyon olduğunu söyleyenlere kesinlikle katılmıyorum. Burada mali bir operasyon var. Cemaatin içerisindeki belli bir gruba karşı bir operasyon var. Haksız bir zenginleşme var. Gizemli kalan yerler var. Açıklanamayan yerler var. Vergi kaçırma var. Kayıt dışılık var. Ve gerçekten bir bağışla bu kadar büyük bir finansı açıklayamazsınız. Açıklamadığınız için zaten bunu yurt dışına çıkarmak istiyorsunuz paranın bir bölümünü. Yurt dışında yapılan temaslar var. Bunların hepsi gizemli ve karanlık defakto olduğu için bugün devletin dikkatini çekti ve devletimiz de bu operasyonu yapıyor. Ama dikkat ederseniz Bayrok gibi bir sistem üzerinden anlaşma gereği duyan bir yapıdan bahsediyoruz. O zaman kimse burada başka şeylerden bahsedemez, bir gizemden bahsetmek zorundayız. Bunu açıkça şeffaf bir şekilde ortaya koyduktan sonra zaten sorun olmaz. Nuri Hocam altını çizdi. Burada cemaatlere mensup olan insanlara çok ciddi görev düşüyor. Yani bu şeffaflaşmak lazım. Artık bence cemaat ve tarikatların bir dernek veya bir vakıf statüsünde hareket edip objektif, şeffaf bir şekilde açıklanabilir rakamlarla devletin bu anlamda içerisinde olduğu, kamu olarak içerisinde olduğu bir sistemle yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki kendi içlerinde bağımsız olacaklar faaliyet alanlarında ama denetlenebilir olması gerekiyor. Ve özellikle Diyanet'e de burada çok ciddi bir görev düşüyor. Çünkü Diyanet bu kurumların bence bir üst kurumsal anlamda söylüyorum kimliği olması gerekiyor. Vatandaşımızın burada daha fazla Diyanet'i ön plana çıkarması gerekiyor. Diyanet'in cemaatlerle organik bağlılığının daha fazla güçlü olması gerekiyor. Bu denetlenebilirlik ve şeffaflık açısından önemlidir. Yoksa böyle şeyleri her zaman Türkiye'de konuşmuş olacağız. Ne yazık ki gerçekten bir cemaatin, bir fikir ve düşünce hareketinin böyle şeylerle anılması hicap verici bir durum. Dolayısıyla en kısa zamanda inşallah buradaki sorunlu yapı temizlenir ve cemaatin gerçek hedefi neyse o şekilde devam etmesi için uygun kişilerle devam etmesinin önü açılmış olur.
1: Peki Nuri Hocam, sizinle devam edelim dilerseniz. 100 milyar lirayı aşan bir para yurt dışına çıkarıldı ve Almanya'dan söz ediliyor. Neden Almanya, yani neden özellikle Köln tercih edildi? Burada yalnızca bir merkez değil, Türkiye dışından aslında yönetilecek dev bir finansal ve örgütsel bir merkez mi oluşturulmak istendi?
2: Yani Büşra Hanım, tabii senaryolardan bir tanesi şu. Yani tıpkı FETÖ lideri Fethullah Gülen gibi, belki Alihan Kuriş de önümüzdeki günlerde, haftalarda bu yapının tamamlanmasının ardından Almanya'ya firar edecekti. Belki cemaati oradan yönetmeye gayret edecekti. Hı hı. Cemaati oradan manipüle etmeye gayret edecekti. Çünkü hani bu kadar büyük bir paranın yurt dışına çıkartılıyor olması yani masumane bir şey değil. Yani bahsedilen rakamlar korkunç rakamlar. Bu rakamlar üzerinden özellikle dış bağlantılarla yeni bir dizayn arayışı içerisine gireceklerini öngörmek mümkün. Ve tabii tam bu ortamda aslında işte bu operasyonda gerçekleştirdiğini anlayabiliyoruz şu ana kadar yapılan açıklamalardan. Burada tabii bir kontrol dışı kalma arayışı ve arzusu var. Yani az önce Taner Hocam da ifade etti. Ben de altını çizdim. Yani bu para bizim elimizde dursun. Biz bunun kesinlikle herhangi bir devlet kurumuna haber vermeden bunu istediğimiz gibi tasarrufta bulunalım, kullanalım. Ve şu var, yani elbette bir cemaatin, bir tarikatın parası olabilir. Yani böyle devasa yapılarda mutlaka bir maddi gelir, işte bağışçısı olur vesaire. Bunlar hayır hasenat işleri. Yani vakıf kültürü dediğimiz şey budur zaten. Yani vakıf gelirini siz hayır hasenat için kullanırsınız. Yani yetimhane açarsınız, Kur'an kursu açarsınız, farklı hayır işlerini kullanırsınız. Ama burada cemaatin çoğunun da, belki büyük çoğunluğunun diyelim, hatta haberi olmadan siz bir kapalı devre yapılanma kuruyorsunuz. Bunu gizli bir haberleşme ağı üzerinden organize ediyorsunuz ve böyle muazzam bir parayı elinizde tutuyorsunuz ve bu parayı yurt dışına çıkarmaya çalışıyorsunuz ve Almanya gibi bir yerde bir merkez üzerinden cemaati dizayn etmeye gayret ediyorsunuz. Şimdi bunda kimse masumane bir şey olduğunu iddia edemez yani. Kusura bakmasınlar Büşra Hanım. Ve Almanya'nın bu meselelerde ne kadar biz aslında kötü bir sicile sahip olduğunu da biliyoruz. Yani bunun da altını çizelim. Malumunuz FETÖ'cü pek çok ismi bugün maalesef ama maalesef Almanya hala ev sahipliği yapıyor. Yani FETÖ'cülerin Almanya'da çok kolay bir biçimde barındıklarını, oradan oturum izni aldıklarını biliyoruz. Anlaşılan Alman istihbaratı burada Süleymancılar dediğimiz bu cemaati bir şekilde enfekte etmek, bu içerisindeki suç örgütü marifetiyle bu cemaati de bir şekilde o sapkın ideolojileriyle şekillendirip Türkiye, evet, Cumhuriyeti Devleti'ne tehdit oluşturacak bir yapılanmaya dönüştürmeye gayret, evet, ettiği bir ortamda burada operasyon için düğmeye basıldığını anlıyoruz Büşra Hanım.
1: Peki Taner Hocam, süremiz de çok daraldı aslında ama şöyle bir
2: şey... Hanım, çok affedersiniz. Buyurun. Bir şey söyleyecektim, unuttum. Taner Hocam'a katkı süresinden de çalıyorum. Hakkını helal etsin hocam lütfen. Ben şimdi Diyanet'ten bahsetti değerli hocam az önce. Bakın bu sorunlar, bugün karşımıza çıkan sorunlar değil. Bu sorunlar Osmanlı'da da karşımıza çıktı. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine baktığınızda, özellikle 19. yüzyıldan itibaren tekke ve zaviyelerle devletin nasıl ilişki kuracağına dair çok yoğun tartışmalar var ve nihai olarak burada Meşayih Meclisi adında bir meclis kuruluyor. Yani ülkedeki tekkelerin, zaviyelerin, tarikat, cemaatlerin temsilcilerinin katıldığı ve devletle diyalog kurdukları bir yapılanma. Bence bu bir alternatif olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde düşünülebilir. Yani biz bunu görmeyelim, burada bir realite var, buna yüzümüzü çevirelim demek de buradaki mesele çözülmüş olmuyor. Evet. Buna devletimizin bir çözüm üretmesi lazım. O da hocam da ifade etti az önce. Belki bir Meşayih Meclisi olarak adlandırılan Osmanlı'daki o geleneksel yapının biraz daha modernize edilerek Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde uygulanmasıyla oluşabilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Taner Hocam, şimdi bu operasyon yapılmasaydı Kuriş'in bundan sonraki adımı ne olurdu? Şöyle çok kısa özetleyecek, yorumlayacak olursanız, son iki dakikamız artık.
0: Şunu söyleyebilirim, dikkat ederseniz son dönemde Türkiye artık önemli bir viraja girdi. Yakın gelecekte biz bir seçimden bahsediyoruz. Bu seçim Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim. Dolayısıyla burada bu kadar önemli kitleleri yöneten insanların çeşitli amaçlara hizmet etmek noktasında iktidarları, siyasi partileri sıkıştırmak, oradan çeşitli menfaatler elde etmek için bu pozisyonlarını kullanmak gibi niyetleri olabilir. burada Almanya faktörünün altını tekrar çizmekte fayda var. Almanya dediğimiz zaman gerçekten kirli bir imaj aklımıza gelmesi

0: gerekiyor. Hem terör örgütlerinin finanse etme noktasında, FETÖ terör örgütü değil sadece, PKK'yı da bu anlamda finanse etme noktasında Almanya'nın kötü bir itibarı var. Sadece bu yönde de değil. Dikkat ederseniz Türkiye'deki LGBT kuruluşlarını, aileyi hedef alan bütün kuruluşları destekleyen finans örgütlerinin Almanya'dan geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla Almanya işin içerisinde varsa ve bu şekilde bir kitle yönetmek arzusu ortadaysa, o zaman ben Türkiye'nin önündeki seçimlerde farklı bir atmosfer yaratma duygusunu da düşünüyorum. Demek ki önümüzdeki seçimlerde farklı plan ve projeler yapılıyor. Bu kitleyi konsolide etmek isteyen güç bence bunu düşünüyordur. Ama devletimizin feraseti buna hiçbir zaman izin vermeyecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için Nuri Hocam ve Taner Hocam.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Teşekkürler tekrardan. Evet, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi doktor Taner Erol bizlerleydi. İki kıymetli hocama da tekrar değerlendirmeleri ve yayına katkılar için teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz efendim. Ardından o kısa aranın ardından ekonomi haberleriyle devam edeceğiz.

0: emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adına.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
1: De böyle Otobit'te.
3: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: 3, 2, 1, 0.
0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Hesap.com.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

Evet, tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ekonomi bülteniyle karşınızdayız. Ekonominin öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Evet, Türkiye'de ücretli çalışan sayısı yılın ilk yarısında 16.3 milyonun üzerine çıktı. Ticaret sektöründe çalışan sayısı ise 3,5 milyonu aşarak yıllık bazda %3,2 arttı.

0: Türkiye'de ücretli çalışan sayısı artmaya devam etti. Yılın ilk yarısında toplam ücretli çalışan sayısı 16.3 milyonun üzerine çıktı. Ticaret sektöründe çalışan sayısı ise Haziran ayında 3 milyon 564 bin 721 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 3 milyon 452 bin 952 seviyesindeydi. Böylece ticaret sektöründeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %3,2 artmış oldu. Sektörde çalışan sayısındaki yıllık artış serisi de 80 aya ulaştı. Ticaret sektöründe çalışan sayısının son kez yıllık bazda azaldığı dönem Ekim 2019 oldu. Çalışanların önemli bölümü perakende ticaret alanında yer aldı. Perakende ticarette çalışan sayısı Haziran'da 1 milyon 851 bin 124 olarak kaydedildi. Bu alandaki yıllık artış %3,7 oldu. Toptan ticarette çalışan sayısı ise 1 milyon 330 bin 319 olarak gerçekleşti. Toptan ticarette yıllık çalışan artışı %1,8 oldu. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı alanında çalışan sayısı da 383.278 olarak kayıtlara geçti. Bu sektörde çalışan sayısı yıllık bazda %6,1 arttı.
1: Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %1,1 büyüdü ancak büyüme beklentilerinin altında kaldı. Çin'de ise sanayi üretimi ve perakende satışlarda yavaşlama dikkat çekti.
0: Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %1,1 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi %2 büyümesi yönündeydi. Japonya ekonomisi ilk çeyrekte %2,1 büyümüştü. İkinci çeyrekte büyümeye en büyük katkı ihracattan geldi. İhracat ekonomiye 0,5 puan katkı sağladı. Ancak zayıf iç talep büyümeyi 0,2 puan aşağı çekti. İlk çeyreğe göre %0,3 oldu. İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın işletmeler ve hane halkları üzerindeki etkisi de ikinci çeyrekte hissedildi. Japonya'da yıllık büyüme ise %0,5'ten %0,7'ye yükseldi. Çin'de de ekonomik aktivitede yavaşlama işaretleri geldi. Sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık bazda %4,5 arttı. Ancak bu artış ekonomistlerin %5'lik beklentisinin altında kaldı. Perakende satışlardaki büyüme ise %0,6'ya geriledi. Beklenti %1,5 artış yönündeydi. Sabit varlık yatırımları da yılın ilk 7 ayında yıllık bazda %6,7 daraldı. Çin'de kentsel işsizlik oranı ise Haziran'da %5 seviyesinden %5,2'ye yükseldi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını bildirdi. Uraloğlu yazılı açıklamasında İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'taki günlük uçuş ve yolcu sayısına ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda yeni rekora imza atıldığına dikkati çeken Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığı ifadesini kullandı. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik önemini her geçen gün artırdığına işaret ederek İstanbul Havalimanımız sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekorlar havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu dedi. Evet, ekonominin öne çıkan başlıklarını aktardık. Noktalıyoruz efendim. Saat başında moderatörle devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle

0: tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
2: Türk Telekom teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi.
3: Türk Telekom, değerli hissettirir.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
6: Masada ne var, hoş geldiniz.
5: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
7: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
8: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücreti...

0: Evet efendim, aranın ardından tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Moderatör gelişmelerle kaldığı yerden devam ediyor. 17 Ağustos 1999 saat tam 03.02. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki ve 45 saniye süren deprem Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'yi yasa boğmuştu. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler depremin 27. yıl dönümünde dualarla anıldı.
1: (Gülüyor) 17 Ağustos 1999 saat 03.02. 45 saniye süren depremle hayat durma noktasına geldi. (Gülüyor) 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki sarsıntı sadece Marmara bölgesini değil tüm ülkeyi derinden sarstı. Aradan geçen çeyrek asırdan fazla zamana rağmen kayıpların acısı ve o gecenin bıraktığı izler ilk günkü gibi hafızalardaydı. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi yaralandı. Marmara depreminde hayatını kaybedenler depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla deprem anıtı önünde düzenlenen programda saatler depremin meydana geldiği 3.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı. Öte yandan deprem döneminde çekilen fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına da karanfil bıraktı. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren 1999 Marmara depremi Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. Depremde hayatını kaybedenler bu illerde de dualar ve gözyaşları eşliğinde anıldı.
3: Ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celali vel İkram.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Mesajında depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında depremin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti. Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye ve rekor bir kabulle genel kuruldan geçen çerçeve yasa hakkında konuştu. Sürece dair provokasyonlara karşı uyarıda bulundu Bahçeli ve Türkiye'nin kırmızı çizgilerini hatırlattı.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
5: Mecliste kabul edilen çerçeve yasa hakkında konuştu. Amacımız Türkiye'nin terör belasından kurtulması dedi. MHP lideri Bahçeli kabul edilen yasanın da bir af düzenlemesi olmadığının altını çizdi. Kanun mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacak. Suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu yönüyle kanun hukuki niteliği itibarıyla ceza adalet sistemiyle infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye kapsamında meclisten geçen çerçeve yasa hakkında konuştu. Tarihi bir oyla kabul edilen çerçeve yasanın yasalaşması için ön şartın olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kanunun amacına uygun sonuçlar doğurmasını, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye'nin terör belasından ilelebet kurtulmasını

0: tutulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Ve kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bununla birlikte kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacaktır. MHP lideri terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayla ilgili de süreci baltalamak isteyenler olacağına dikkati çekti. Bahçeli, Türkiye her daim hazırlıklı ve teyakkuz halinde olacaktır ifadelerini kullandı. Türkiye bu süreci baltalamaya yönelik her türlü kirli oyunu dikkatle değerlendirecek ve bunlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Egemenlik haklarını, milli güvenliğini, kamu düzenini, milletimizin huzur ve güvenliğini korumak için her daim hazırlıklı ve teyakkuz halinde olacaktır. Nereden gelirse gelsin bu yöndeki girişimleri engelleyecek güçte olan Türkiye, milli imkan ve kaynaklarını lider ülke ve süper güç olma hedefi doğrultusunda kullanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman olduğu gibi milli birlik ve beka kararlılığında kadim devlet aklının, sağduyunun ve milli vicdanın sarsılmaz iradesi, gür sesi son kalesidir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlara ilişkin paylaşım yaptı. Gürlek bir kez daha soruşturmanın bir cemaat ya da STK'yı hedef almadığını belirtti.
0: Suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı, dini duyguları istismara ve haksız kazanca karşı gerekli adımlar atılıyor dedi. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik operasyonun herhangi bir cemaat ya da STK'yı hedef almadığının bir kez daha altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma ve operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti, hukuk devleti ilkelerini hatırlattı. Bakan Gürlek mesajında soruşturmalardaki temel ölçüte dikkati çekti. Herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil, suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı hale getirilemez ifadelerini kullandı. Operasyonun bir cemaat ya da STK'ya yönelik olmadığını söyleyen Gürlek, inanç ve ibadet özgürlüğüne vurgu yaptı. Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir, dedi.
1: Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın Deniz Milli Parkı olması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak belirlendi. 50 milli parkın bulunduğu Türkiye'de Milli Park Kanunu çerçevesinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi. Uluslararası ilişkiler uzmanları Türkiye'nin Deniz Parkı ilanının çevre boyutunun yanı sıra Yunanistan'ın tek taraflı hamlelerine karşı Türkiye'nin mavi vatandaki haklarını korumaya kararlı olduğu mesajını içerdiğini ifade ediyor. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 15 oyla kazandı. İzmir Menderes Belediyesi'ndeki başkanlık seçiminde Yeni Parti ve CHP oylarının bölünmesi sonrasında Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen seçimi önde götürdü. 28 meclis üyesinin sandık başına gittiği oylamada ilk 3 turda başkan vekili belirlenemedi. Son 4. turdaysa zafer Cumhur İttifakı'nın oldu. Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 15 oy alarak yeni başkan vekili oldu. Böylece CHP'li Menderes Belediyesi'nin yönetimi CHP'den AK Parti yönetimine geçmiş oldu. Hem seçim sırasında hem de seçim sonrasında taraflar arasında arbede çıktı.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bölgesel ve küresel dış politikaya dair peş peşe çarpıcı mesajlar geldi. Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı dünyaya tarihi bir mesaj olarak niteledi. Cumhurbaşkanının gündeminde Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara ile görüşmek üzere Şam'a yapacağı ziyaret ve ABD Başkanı Trump'tan beklediği F-35 sözü de vardı. İşte o kritik açıklamaların satır başları.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümünde Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Kritik açıklamalara imza attı. Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Anlaşmanın tarihi bir değişim olduğunu belirtti.
2: Her şeyden önce Mekke Anlaşması farklı bir değişimdi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemize vesile oldu. Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması, üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur.
1: Erdoğan bu üçlü paktın NATO'nun 5. maddesine benzer bir ortak savunma anlayışı taşıdığını söyledi.
2: Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye, Suudi Arabistan'a, Pakistan'a olabilir, hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: Erdoğan bu oluşumun dünya barışına katkı sağlamayı hedeflediğini savundu. Arzu etmesi halinde Mısır dahil diğer bölge ülkelerinin de anlaşmaya katılabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanına İran'a yönelik saldırılar da soruldu. Erdoğan Türkiye'nin barıştan yana olduğunu söyledi.
2: Biz buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz, barıştan yanayız ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada savaşı sürekli teşvik etti, savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Temennimiz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır. Ücretsiz olması buradaki trafiği açmak noktasında çok hayırlı olacaktır.
1: Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze ve Lübnan'a desteğini sürdüreceğini söyledi. Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi. İsrail'in Gazze planında ikinci aşamaya geçmek istemediğini belirtti.
2: Burada Hamas elinden gelen tüm samimi dayanışmayı ortaya koydu ama İsrail'dense böyle olumlu bir yaklaşım söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a, Gazze'ye saldırmaya devam ediyorlar.
1: Cumhurbaşkanı İsrail'e de net bir uyarı yaptı. Olası bir tehdit durumunda Türkiye'nin savaştan asla çekinmeyeceğinin altını çizdi.
2: Bakın sizinle savaşı konuşmuyoruz, barışı konuşuyoruz. Dünya barışını nasıl temin ederiz bunu konuşuyoruz. Ama Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan da çekinmez, kaçmaz. Bunu da çok açık ve net bir şekilde söylüyorum.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki siyasi değişimlere de değindi. Erdoğan Şam'a bir ziyaret düzenleyeceğini de açıkladı.
2: Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik de net konuştu. ABD Başkanı Trump'ın F-35 konusunda sözünü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
2: Şu anda elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
1: Erdoğan ikili görüşmelerde de İsrail'in masada bir parametre olmadığını kaydetti. Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı, önceliklerinin Avrupa Birliği olmadığının da altını çizdi.
2: Avrupa 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne âlâ, almazlarsa ne âlâ. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
0: Evet, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın küresel yankıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yeni ittifakı büyük ve cesur bir adım sözleriyle tebrik etti. Amerikan medyasındaysa çarpıcı bir iddia gündeme taşındı. Washington Post gazetesine göre bu üçlü pakt Trump'ın bölge politikalarından hayal kırıklığı duyan Körfez ülkelerinin Washington'a açık bir alternatif arayışı mesajı.
1: Mekke anlaşması bölgede dengeleri değiştirdi. ABD de gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Donald Trump'tan günler sonra Mekke anlaşmasına yönelik açıklama geldi. Trump üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. Ortaya çıkan bu birliği büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak niteledi. Trump, Orta Doğu ülkelerinin bir araya gelerek kendilerini çok daha etkili savunabileceklerini kanıtladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım, inanılmaz değerlendirmesini yaptı. Ancak Amerikan medyasına göre Trump'ın övgüyle bahsettiği bu ittifakın arka planında Washington'a yönelik ciddi bir tepki yatıyor. Washington Post gazetesinde yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan analize göre Mekke Anlaşması Körfez ülkelerinin ABD'ye verdiği net bir sinyal. Haberde bölge müttefiklerinin Başkan Trump'ın İran'la diplomatik barışı sağlayamamasından dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadığı vurgulandı. Silah tedarikinde ABD'ye bağımlı olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkelerin artan bu memnuniyetsizlik nedeniyle alternatif güvenlik seçeneklerine yöneldiği kaydedildi. İddiaya göre kriz öyle bir boyuta ulaştı ki bazı Körfez başkentlerinde ABD'ye ait geniş çaplı askeri üslerin kapatılması dahi tartışılmaya başlandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında süren çatışmaların nihayete varamaması, İran'a saldırılarının odağında olan Körfez ülkelerinde hayal kırıklığı yarattı. ABD basınına göre ülkeler Washington'un diplomatik adım atamamasından endişeli.
1: Körfez ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik memnuniyetsizliği her geçen gün artıyor. Bölgedeki ülkeler Trump'ın İran'la barışçıl bir çözüm için gerekli diplomatik adımları atmamasından dolayı endişelendi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'in Washington'la ilişkilerindeki zayıflamayı masaya yatırdığı belirtildi. Körfez ülkelerinin ABD askerlerini topraklarından çıkarmayı ele aldığı kaydedildi. Washington Post bir yetkilinin açıklamalarına yer verdi. Adı açıklanmayan Avrupalı bir yetkili, bu kapsamda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dikkati çekti. Yetkili, bu anlaşma üç güçlü Müslüman ülkenin güvenlik ve savunma ortaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor. ABD'nin yetersiz olduğu düşünülüyor dedi. Bazı Körfez ülkelerinde topraklarında ABD'ye ait geniş çaplı askeri tesisleri barındırmaya devam edip etmeme konusunda da tartışmalar yürütüldüğü öne sürüldü. Trump'ın İran politikasının bölgede sıklıkla istikrarsız ve öngörülemez olarak nitelendirildiği ifade edildi. Bir diplomat İran'la savaş öncesinde de bölgedeki ABD güçlerinin sevinçle karşılanmadığını belirtti. ABD askeri varlığının katlanılması gereken bir kötülük olarak görüldüğünü söyledi. Yetkili şimdi ise buna gerçekten ihtiyaç olup olmadığı sorgulanıyor ifadelerini kullandı.
0: İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak kritik seçimler yaklaşırken soykırımcı Netanyahu'nun propaganda stratejisi yine Türkiye düşmanlığı üzerine kuruldu efendim. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Tel Aviv sokaklarına astı dev arşivlerde ve hazırlanan propaganda videolarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı. Erdoğan'ın yanı sıra bölgesel ve küresel siyasilerin de yer aldığı kazanmalarına izin vermeyin sloganlarıyla küstah bir kampanya yürütüyorlar.
1: İsrail 27 Ekim'de sandığa gidiyor. Soykırımcı Başbakan Netanyahu ise seçimlerin öncesinde koltuğunu koruyabilmek için Türkiye karşıtlığı üzerinden bir tehdit algısı yaratmaya çalışıyor. Çirkin provokasyonlara imza atıyor. İktidardaki Likud Partisi Tel Aviv'deki dev reklam panolarına astığı yeni seçim afişinde doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Siyah bir zemin üzerine hazırlanan afişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve ABD'nin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğraflarına yer verildi. Likud logosuyla paylaşılan afişin altına İbranice olarak "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı. Afiş kampanyasının yanı sıra İsrail Başbakanı sosyal medya üzerinden videolu bir propaganda da başlattı. Yayınlanan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya yönelik söylediği, "Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den ne farkı var? Gidicisin, gidici" sözlerine ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin "Netanyahu savaş suçlusudur" şeklindeki sert eleştirilerine yer verildi. Siyasilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarındaki bu ciddi artış, Netanyahu'nun seçim öncesi dış düşman korkusu yaratarak seçmenini konsolide etme çabası olarak değerlendiriliyor.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir harita dikkati çekti sevgili izleyenler. Zira İsrail haritasında Gazze ve Batı Şeria bölümleri net bir şekilde ayrılmıştı, ancak asıl dikkat çekici olan Kıbrıs haritasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yer verilmiş olmasıydı. Detaylar analiz haberimizde.
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta çözüm için tarafları bir araya getirmeye çalıştı. Rum kesiminin uzlaşmaz tavrı sebebiyle mesafe alınamadı. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir harita dikkati çekti. Yunan ve Rum kesimini tedirgin etti. Zira CENTCOM'un paylaştığı haritada Türkiye'nin iki devletli çözüm önerisinin vücut bulmuş hali vardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Rumların aksine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölgeyi de haritada sınırları çizilmiş şekilde paylaştı. Sosyal medya paylaşımında CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'ın Orta Doğu ziyaretinden söz ediliyordu. Ülkelere yapılan ziyaretler kadar dikkat çekici olansa Abraham Lincoln uçak gemisine yapılan ziyaretti. Zira söz konusu gemi daha önce 250 gündür karaya ayak basmayan Amerikan askerlerinin bunalıma girdiği ve intihar edenler olduğu haberiyle gündeme gelmişti. Aynı haritada İsrail'in bulunduğu noktada Batı Şeria ve Gazze bölümlerinin de ayrıca belirtilmiş olması ayrıntısı dikkat çekiciydi. Bu yüzden Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarının da haritada çizilmiş şekilde paylaşılması bir grafiker hatasından çok bilinçli bir tercih gibi görünüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Mavi Vatan'da dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki Deniz Milli Parkı alanlarının sınırları belirlendi. Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın Deniz Milli Parkı olması kararlaştırıldı. Atina yönetimi 10 gün önce turizm özel mekansal çerçevesi adı altında Ege Denizi'nde yeni tasarruf alanları ilan ettiğini duyurmuş, Türkiye sert tepki göstermişti. Özetle hem Ege Denizi hem Akdeniz'de kıyasıya bir mücadele sürüyor. Türkiye, diklenmeden dik duran politikalarıyla kimseye hakkını yedirmeyeceğini net bir şekilde gösteriyor.
0: İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlalleri sürerken Mısır'da diplomasi trafiği vardı efendim. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner Kahire'deydi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi tarafından kabul edildi. Gazze ve Filistin meselesini Mısır'a gelen Hamas heyeti de gündeme getirdi.
1: Mısır'da diplomasi trafiği vardı. Hamas heyeti Kahire'ye gitti.

0: ABD heyeti ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Ateşkesin ikinci aşamasında uzlaşmayı yokuşa süren İsrail ise Gazze'de anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürdü. İsrail ordusu Han Yunus'u hedef aldı. Aksa Üniversitesi yakınlarında yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampına saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Ancak yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi. Ateşkesin İsrail tarafından sekteye uğratıldığı dönemde Hamas ve ABD Mısır'da. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Gazze ve Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştü. Görüşmede Gazze şeridi başta olmak üzere Filistin meselesi ve bölgedeki diğer krizler ele alındı. Hamas heyeti ise Mısır Genel İstihbarat Bakanı Tümgeneral Hasan Reşad'la İstihbarat Teşkilatı'nın merkezinde bir araya gelmişti. Görüşmede işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridindeki siyasi ve sahadaki gelişmeler ele alındı. Hamas, İsrail'in Şarm el-Şeyh Anlaşması'na ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymadığını belirtti. İsrail'in yaptığı, bölgede ve uluslararası düzeyde üzerinde durulması gereken tehlikeli ve yıkıcı bir politikadır değerlendirilmesine yer verildi. Jared Kushner, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Miledenov'la es-Sisi ve Hamas heyetiyle de görüştükten sonra İsrail'e geldi. Gazze Anlaşması'nın yeni aşamaya geçişini ele almak için Tel Aviv'e gitti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmek üzere ziyaret gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri'ne yeni talimat verdiği öne sürüldü. İsrail basınına göre Netanyahu, ABD'nin bölgedeki diplomatik girişimleri ve olası silah kısıtlamaları nedeniyle Gazze'deki bazı saldırıları siyasi kademenin onayına bağladı. Gazze planına uymayan İsrail'e birçok ülkeden de tepki vardı. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in planı uygulamayı reddetmesine ilişkin açıklama yayımladı. 8 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymayı reddetmesini kınadı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda taraflar zafer ilan ediyor ancak gerilim karşılıklı açıklamalarla sürüyor. İran savaşını kazandıklarını söylerken ABD Körfez ülkelerinin baskısıyla köşeye sıkıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran savaşı askeri ve siyasi açıdan gerçek anlamda kazandı diye konuştu. Varılan 60 günlük ateşkes mutabakatının da bugün son günü. İran devrim muhafızları da savaşın sona ermesi gerektiğini açıkladı. Savaş, ABD ile varılan mutabakat temelinde sona ermeleri ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise ABD'nin ihlalleri nedeniyle mutabakatın önemini yitirdiğini belirtti. Hürmüz Boğazı için Umman'la görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Bekai, kaybolan İranlı pilotlara ilişkinde açıklamalarda bulundu. Durum netleşene kadar kayıp pilotlardan 3'ünün savaş esiri olarak tutulduğunu varsayıyoruz dedi. İran'a karşı iddialı hedeflerle yola çıkan ABD ise aza kanaat etmeye başladı. Trump asıl hedefin İran'ın nükleer silah sahibi olamaması olduğunu söyledi. Bir numaralı hedef İran'ın hiçbir şekilde veya biçimde bir nükleer silaha sahip olmamasıdır dedi. İran hakkında acelem yok açıklaması yaptı. Trump, Umman'ı ise bombalamakla tehdit etti. Artan enerji fiyatları ve Körfez ülkelerinin İran'ın hedefinde olması endişeleri artırıyor. ABD basınına göre Washington'un artık görmezden gelemediği bu başlıkların aslında kriz öncesindeki koşullara dönüş arzusunu ortaya koyduğu belirtildi. Öte yandan cephe hattında da gelişmeler yaşandı. İran'a ait iki İHA'nın Erbil'de Kürdistan bölgesel yönetimini hedef aldığı belirtildi. Irak basını, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisini ve istihbarat şefinin konutunun hedef alındığını açıkladı. Olayda can kaybı bildirilmedi. İran, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin başına da ödül koydu. Ordu, ABD askerlerini öldüren ya da yakalayıp teslim edenlere $30,000 ödül vereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ezber bozan açıklamalarına bir yenisini ekledi efendim. Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltacaklarını açıkladı. Gerekçe Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yakın ilişkiler ve Güney Kore'nin İran saldırılarına destek vermemesini gösterdi. Trump Seul yönetimiyle askeri ilişkilerde geri adım attı. Truş'tan açıklama yaptı. 17-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan askeri tatbikatın ölçeğinin küçültüleceğini duyurdu. Pentagon'a da gerekli talimatları verdiğini belirtti. Trump, karara gerekçe olarak Güney Kore yönetiminin İran'ın nükleerden arındırılması sürecinde ABD'ye katılmayı reddetmesini gösterdi. Trump'ın kararında etkili olan bir diğer faktör ise Kuzey Kore ile olan ilişkileri ve maliyetler oldu. Trump, tatbikatın faturasının büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri tarafından ödendiğine dikkati çekti. Ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la çok iyi bir ilişkisi olduğunu hatırlattı. Trump, görev döneminde tehditkar olmayan bir ülkeye karşı bu tatbikatlar tamamen uygunsuz ve düşmanca bir sinyal gönderiyor değerlendirmesinde bulundu. Seul yönetimi ise tatbikatın planlanan takvime uygun şekilde yürütüleceğini açıkladı. Pyongyang'tansa açıklama gelmedi. Uzmanlarsa Trump'ın adımının bölgedeki caydırıcılığı zayıflatacağını düşünüyor.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Rize'de Şanlıhemşin tünelli geçişiyle Fırtına Deresi ve Hala Deresi 1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik yol kesimini hizmete açtı. Bakan Uraloğlu yapamazlar dedikleri projeyi yaptık, işte örneği buradadır diyerek muhalefeti eleştirdi.
1: Son 24 yılda karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık.
2: Yüksek standartlı yollarla donattık dedi, geçmişten örnekler verdi.
1: Yine 80 yılda sadece ve sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken biz bu uzunluğu yaklaşık 17 kat artırarak 878 kilometreye çıkardık.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Rize'de Çamlıhemşin tüneli geçişiyle Fırtına Deresi ve Hala Deresi 1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik yol kesimini hizmete açtı. Bakan Uraloğlu projenin sağlayacağı tasarrufa değindi.
1: Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık ortalama 772 milyon lira tasarruf edeceğiz.
2: Yapamazlar diyen eleştirilere yanıt veren Bakan Uraloğlu, söz verdiğimiz zaman yaparız. Örneği buradadır dedi.
1: Bakın çıktı dönemin CHP milletvekili. Şimdi yeni partiye mi geçti tam da bilmiyorum. Ne dedi? Dedi ki bu Çamlıhemşin Ayder yoluna 10 lira para koydular, yapmayacaklar dedi. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde söz verdiğimiz her işi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Aha da örneği buradadır.
2: Bakan Abdülkadir Uraloğlu konuşmasında son 24 yılda yapılan çalışmalara da dikkati çekti.
1: 2002 yılında 6101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30.120 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3.796 kilometreye yükselttik.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda facianın eşiğinden dönüldü. Hakkında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı verilen 4 katlı bina çalışmalar sürerken aniden yerle bir oldu. O anlarsa saniye saniye kameralara yansıdı.
3: Toz dumana karıştı, göz gözü görmedi. İstanbul Zeytinburnu'nda felaketin eşiğinden dönüldü. Olayın adresi İstanbul Zeytinburnu Telsizler Mahallesi. Hakkında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı verilen 4 katlı bina önce boşaltıldı. Ardındansa çalışmalar başlatıldı.
4: Neresi bina yıkılacak?
3: Çalışmalar başladığı sırada beton kesme makinesiyle binaya vurulan bir darbe ortalığı birbirine kattı. Darbenin etkisiyle bina aniden yıkıldı. Toz dumana karıştı, vatandaşlar kaçacak yer aradı. O anlarsa kameralara saniye saniye yansıdı.
0: Beykoz'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Şiddetli kazada otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Riva Caddesi bir süre trafiğe kapandı.
5: Kontrolden çıktı, bankete düştü, otomobile çarptı. Beykoz'da kamyon dehşeti yaşandı.
6: Abi telefon falan...
5: Kaza gece saatlerinde Beykoz Dereseki Riva Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu önce yol kenarındaki bankete düştü. Ardından sekerek karşı şeride geçen kamyon seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonla yol arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 yaralıyı kurtardı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyon ve otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
0: Güvenlik güçleri yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonları da sürdürüyor. Ancak mücadelede ailelere de önemli sorumluluk düşüyor. Çünkü çeteler çocuklara sosyal medya, oyunlar ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşabiliyor. Anne babalar hangi davranış değişikliklerine dikkat etmeli? Çocuklarını bu tuzaklardan nasıl korumalı? 24 muhabiri Nesli Şahyumak ve kameraman Celal Musalli bu konunun detaylarını araştırdı. Bakalım.
7: Çocuklara ulaşma kısmı aslında işin hem en meşakkatli hem de en kolay kısmı.
8: Cinayete varan suçlar işliyorlar.
9: Burada bir kademeli manipülasyon var.
10: Yeni nesil suç örgütlerinin ağında şimdi ise 18 yaşının altındaki çocuklar var maalesef ki. 12 ile 18 yaş arasındaki çocukları sosyal medya hesapları üzerinden ağına düşüren çete üyeleri pis işlerini yaptırabilmek için işte o çocukları belirli hediyeler ve paralarla kandırıyor.
7: İşte bu tarz örgütler bu grupların içerisine yerleştirdikleri kendi adamları üzerinden bu kişileri çok rahat bir şekilde tespit edebiliyorlar. Genel olarak takip edilemeyen sosyal medya hediyeleri ya da kripto paralar bu tarz ödemelerde tercih edilirken olayın olduğu zaman dilimlerinde buluştukları bir kişiyle fiziksel olarak takip edilemeyen şekilde yani parayı elden almaları gibi durumlarla da karşı karşıya kalınabiliyor.
11: Burak Bulut'a biat edeceksiniz.
10: Aileler bu durumda ne yapmalı? Çocuklarının böyle bir sürecin içerisinde olduklarını nasıl fark etmeliler ve böyle bir durumun önüne nasıl geçebilirler?
3: Aileler, devlet kadar en önemli görev onlara da ait. Çünkü Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı tüm dünyada etkili. Son olarak Red Kitler çetesinin elebaşı olarak bilinen Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Ailelerin çocuklarının sanal ortamda girdiği her içeriği çok yakından takip etmeleri ve ciddi önlem alması gerekiyor.
7: Bu internet bağlantısının güvenli bağlantı olmasını istiyoruz talimatını iletirsek, doğrudan yasaklı siteler, kapalı gruplar, herhangi bir VPN uygulaması ya da VPN portları bunların hiçbiri çalışır halde olmayacak. Çocuk istese dahi o internet ağında illegal herhangi bir oluşumun içerisine kesinlikle dahil olamayacak. Ayrıca bugün çok küçük yaşlarda 13-14 yaşlarında çocukların alabilecekleri ve yurt dışı merkezli dijital bankalar mevcut. Ve bu dijital bankaların kartları da Türkiye'ye

0: postayla iletilebiliyor. Çocukların para trafikleri eğer bu tarz kartlara sahiplerse aileler tarafından mutlaka kontrol edilmeli. Hem normal para hem kripto paralar bu tarz kartların içerisinde bir trafik yaratabiliyor.
1: Peki yurt dışında bulunan bu çeteler sosyal medya üzerinden bu çocuklara nasıl ulaşıyorlar ve ağlarına o çocukları nasıl düşürüyorlar?
2: Çeteler genelde psikolojik kırılmanın eşiğinde olan çocukları hedef alıyor.
3: Çocuğun psikolojik olarak kendini keşfetmeye çalıştığı, görülmek, beğenilmek, sevilmek istediği bir yaş olduğu için bu gruplara itilmeleri daha fazla oluyor. Buraya bir şekilde giriyorlar. Başta çok değerli hissediyorlar, statü kazanıyorlar, belki para kazanıyorlar, çok cazip geliyor. Ama sonra işin içinden çıkılamayacak bir boyuta gelebiliyor. Yani belki de çocuk çıkmak istiyor, çıkamıyor.
1: Hukuki süreci nasıl olacak? Suçlu olan aileler mi yoksa suça sürüklenen çocuklar mı? Ya da yurt dışında bulunan bu isimler bu hukuki sürecin neresinde olacak?
4: Hukuki olarak bunların tanımlamasındaki kategori ayrımı şöyledir. 12-15 yaş arası ve 15-18 yaş arasındaki çocuk suça sürüklenen çocuklardır. Bunlar işte dediğiniz gibi cinayete varan suçlar işliyorlar. Yapmış oldukları işlemleri de sanki kendilerini azmettirenlere ispat edercesine kayda alıyorlar. Çok çok acı bir gelişmeler halinde devam ediyor. Yönlendirenler, bu işlemleri besleyenler, maddi kaynak yaratanların yurt dışında tespit edilmeleri halinde tabii ki uluslararası platformda yani Interpol aracılığıyla hangi ülkede konuşlanıyorlarsa o ülkenin emniyet birimleriyle birlikte irtibata geçirerek onlar hakkında da mutlak surette tutuklamalar, ceza işlemler yapılacaktır.
2: Peki ailelerde en az suça sürüklenen çocuklar kadar sorumlu mu?
4: Ebeveynler için de ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda belirlenmiş olan 3 ayla 1 yıl arasında hapis cezası söz konusu. Gerçekten umursamaz davranış, göz yumma dediğimiz bu suça sürüklenen çocukların hiçbir engel olmaksızın bu çetelerin eline düşmesinde de mutlak surette ebeveynlerin sorumluluğu ve buna karşı da bir takım önlemler alması gerekmekte.
2: Devlet ise kararlı ve yeni nesil suç çetelerine göz açtırmıyor. Türkiye genelinde bakanlık hemen her gün verilen mücadeleyle ilgili açıklamalar yapıyor. İstanbul'da ise emniyet sürekli fazla mesaide. Çocukları birer suç makinesine dönüştüren bu çetelerin kafasına sürekli balyozla darbe vuruluyor.
5: Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzde son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama olaylarından karışan farklı tarihlerde 44 eylemin faili ele geçirilmiştir. Operasyonlar neticesinde 161 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
6: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
7: Kirli plan bozuldu, kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirildi. Tır önce X-ray taramasına yönlendirildi. X-ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi. Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette 810 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan tıra el konuldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise kapsamlı şekilde devam ediyor.
6: Evet, İstanbul'da kameralara yansıyan iki farklı telefon hırsızlığı var sırada efendim. Beyoğlu'na bir iş yerinden telefon çalan şüpheli yakalanıp tutuklanırken Esenyurt'ta

0: da motosikletli kapkaççılar genç bir kızın 100 bin liralık telefonunu çalarak kayıplara karıştı.
1: Görüntülerin adresi Beyoğlu. Bir iş yerine giren şüpheli kaşla göz arasında cep telefonunu çaldı. Önce kapıdan içeriği izledi. Kasanın boş olduğunu görünce harekete geçti. Kasada duran telefonu alıp hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Güven timleri kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 42 yaşındaki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Üst aramasında uyuşturucu da çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkinci olayın adresi ise Esenyurt'tu. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıkan genç kız motosikletli iki kişi tarafından takibe alındı. Biri kask, diğeri kar maskesi takan şüphelilerden biri motosikletten inerek harekete geçti. Genç kızın elindeki yaklaşık 100 bin lira değerindeki son model telefonu çalan kapkaççı kendisini bekleyen motosikletli arkadaşının yanına koştu. Çevredekilerin müdahalesine rağmen ikili hızla olay yerinden uzaklaştı. Araç kamerasına yansıyan o anları inceleyen polis şimdi her yerde o şüphelileri arıyor.
0: Efendim, bu haberle bu saat dilimini de noktaladık. Aynı zamanda bugünlük benim için artık veda vakti. Ancak bir yere ayrılmayın. Bizden sonra İbrahim Güneş sizlerle olacak. Hoşça kalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmuayı Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de önemli edebiyat eserlerine imza attı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adına.
8: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
9: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
10: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
8: Ben Ömer Necati Albayrak.
9: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
8: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
9: Gün ilk dakikada başlar.
10: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
11: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
12: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
13: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
14: Türk Telekom değerli hissettirir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
15: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla bu saat dilimine başlayacağız. Uluslararası Haber Kanalı El Cezire'ye bir röportaj verdi Cumhurbaşkanı.

0: ziyarette vardı. ABD Başkanı Trump'tan beklendiği gibi F-35 sözünü tutmasını beklediğini söyledi Erdoğan. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne yönelik de rest diyebileceğimiz mesajları vardı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümünde Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Kritik açıklamalara imza attı. Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Anlaşmanın tarihi bir değişim olduğunu belirtti.
2: Her şeyden önce Mekke Anlaşması farklı bir değişimdi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemize vesile oldu. Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması, üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur.
1: Erdoğan bu üçlü paktın NATO'nun 5. maddesine benzer bir ortak savunma anlayışı taşıdığını söyledi.
2: Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye, Suudi Arabistan'a, Pakistan'a olabilir, hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: Erdoğan bu oluşumun dünya barışına katkı sağlamayı hedeflediğini savundu. Arzu etmesi halinde Mısır dahil diğer bölge ülkelerinin de anlaşmaya katılabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanına İran'a yönelik saldırılar da soruldu. Erdoğan Türkiye'nin barıştan yana olduğunu söyledi.
2: Biz buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz. Barıştan yanayız ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada savaşı sürekli teşvik etti, savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Temennimiz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır. Ücretsiz olması buradaki trafiği açmak noktasında çok hayırlı olacaktır.
1: Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze ve Lübnan'a desteğini sürdüreceğini söyledi. Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi. İsrail'in Gazze planında ikinci aşamaya geçmek istemediğini belirtti.
2: Burada Hamas elinden gelen tüm samimi dayanışmayı ortaya koydu ama İsrail'dense böyle olumlu bir yaklaşım söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a, Gazze'ye saldırmaya devam ediyorlar.
1: Cumhurbaşkanı İsrail'e de net bir uyarı yaptı. Olası bir tehdit durumunda Türkiye'nin savaştan asla çekinmeyeceğinin altını çizdi.
2: Bakın sizinle savaşı konuşmuyoruz, barışı konuşuyoruz. Dünya barışını nasıl temin ederiz bunu konuşuyoruz. Ama Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan da çekinmez, kaçmaz. Bunu da çok açık ve net bir şekilde söylüyorum.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki siyasi değişimlere de değindi. Erdoğan Şam'a bir ziyaret düzenleyeceğini de açıkladı.
2: Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik de net konuştu. ABD Başkanı Trump'ın F-35 konusunda sözünü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
2: Şu anda elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
1: Erdoğan ikili görüşmelerde de İsrail'in masada bir parametre olmadığını kaydetti. Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkinde konuşan Cumhurbaşkanı, önceliklerinin Avrupa Birliği olmadığının da altını çizdi.
2: Avrupa 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne âlâ, almazlarsa ne âlâ. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
0: Mekke Savunma Anlaşması tüm dünyanın gündeminde geniş bir yankı buldu ve ABD Başkanı Donald Trump'a da anlaşma soruldu. Trump net mesaj verdi. Büyük ve cesur bir adım. Aynı zamanda da tebrik ettiğini söyleyebiliriz. Ancak özellikle İsrail yakın medya gruplarından birisi olan Washington Post gazetesi ise şöyle söylüyor. Trump'ın bölge politikalarından hayal kırıklığı duyan Körfez ülkeleri yeni bir güvenlik şemsiyesi arıyor diye kendince uyarıda bulunuyor.

0: Mekke anlaşması bölgede dengeleri değiştirdi. ABD de gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Donald Trump'tan günler sonra Mekke anlaşmasına yönelik açıklama geldi. Trump, üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. Ortaya çıkan bu birliği büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak niteledi. Trump, Orta Doğu ülkelerinin bir araya gelerek kendilerini çok daha etkili savunabileceklerini kanıtladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz değerlendirmesini yaptı. Ancak Amerikan medyasına göre Trump'ın övgüyle bahsettiği bu ittifakın arka planında Washington'a yönelik ciddi bir tepki yatıyor. Washington Post gazetesinde yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan analize göre Mekke Anlaşması Körfez ülkelerinin ABD'ye verdiği net bir sinyal. Haberde bölge müttefiklerinin Başkan Trump'ın İran'la diplomatik barışı sağlayamamasından dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadığı vurgulandı. Silah tedarikinde ABD'ye bağımlı olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkelerin artan bu memnuniyetsizlik nedeniyle alternatif güvenlik seçeneklerine yöneldiği kaydedildi. İddiaya göre kriz öyle bir boyuta ulaştı ki bazı Körfez başkentlerinde ABD'ye ait geniş çaplı askeri üslerin kapatılması dahi tartışılmaya başlandı.
1: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yani CENTCOM sosyal medyadan ilginç bir paylaşımda bulundu efendim. Zira İsrail haritasında Gazze ve Batı Şeria bölümleri net bir şekilde ayrılmıştı paylaşımda. Ancak daha dikkat çekici olansa Kıbrıs haritasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yer verilmiş olmasıydı. Detaylar analiz haberimizde.
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta çözüm için tarafları bir araya getirmeye çalıştı. Rum kesiminin uzlaşmaz tavrı sebebiyle mesafe alınamadı. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir harita dikkati çekti. Yunan ve Rum kesimini tedirgin etti. Zira CENTCOM'un paylaştığı haritada Türkiye'nin iki devletli çözüm önerisinin vücut bulmuş hali vardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Rumların aksine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölgeyi de haritada sınırları çizilmiş şekilde paylaştı. Sosyal medya paylaşımında CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'ın Orta Doğu ziyaretinden söz ediliyordu. Ülkelere yapılan ziyaretler kadar dikkat çekici olansa Abraham Lincoln uçak gemisine yapılan ziyaretti. Zira söz konusu gemi daha önce 250 gündür karaya ayak basmayan Amerikan askerlerinin bunalıma girdiği ve intihar edenler olduğu haberiyle gündeme gelmişti. Aynı haritada İsrail'in bulunduğu noktada Batı Şeria ve Gazze bölümlerinin de ayrıca belirtilmiş olması ayrıntısı dikkat çekiciydi. Bu yüzden Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarının da haritada çizilmiş şekilde paylaşılması bir grafiker hatasından çok bilinçli bir tercih gibi görünüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Mavi Vatan'da dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki Deniz Milli Parkı alanlarının sınırları belirlendi. Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın Deniz Milli Parkı olması kararlaştırıldı. Atina yönetimi 10 gün önce turizm özel mekansal çerçevesi adı altında Ege Denizi'nde yeni tasarruf alanları ilan ettiğini duyurmuş, Türkiye sert tepki göstermişti. Özetle hem Ege Denizi hem Akdeniz'de kıyasıya bir mücadele sürüyor. Türkiye, diklenmeden dik duran politikalarıyla kimseye hakkını yedirmeyeceğini net bir şekilde gösteriyor.
1: İsrail'de ise 27 Ekim'de sandık başına gidecek efendim ve Netanyahu da kendi politikalarını Türkiye düşmanlığı üzerine oturtmaya çalışıyor gibi. İsrail sokaklarında Tel Aviv'de Likud Partisi lideri Netanyahu'nun paylaşımları söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyorlar.
0: İsrail 27 Ekim'de sandığa gidiyor. Soykırımcı Başbakan Netanyahu ise seçimlerin öncesinde koltuğunu koruyabilmek için

0: Türkiye karşıtlığı üzerinden bir tehdit algısı yaratmaya çalışıyor. Çirkin provokasyonlara imza atıyor. İktidardaki Likud Partisi Tel Aviv'deki dev reklam panolarına astığı yeni seçim afişinde doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Siyah bir zemin üzerine hazırlanan afişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve ABD'nin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğraflarına yer verildi. Likud logosuyla paylaşılan afişin altına İbranice olarak "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı. Afiş kampanyasının yanı sıra İsrail Başbakanı sosyal medya üzerinden videolu bir propaganda da başlattı. Yayınlanan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya yönelik söylediği, "Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den ne farkı var? Gidicisin, gidici" sözlerine ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin "Netanyahu savaş suçlusudur" şeklindeki sert eleştirilerine yer verildi. Siyasilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarındaki bu ciddi artış, Netanyahu'nun seçim öncesi dış düşman korkusu yaratarak seçmenini konsolide etme çabası olarak değerlendiriliyor.
1: İsrail Gazze'de ateşkesi ilan etmeye, saldırılarına devam etmeye çalışıyor. Bu süreçte ise bir diplomasi umudu da halen de masada gibi. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner Kahire'deydi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdullah Fettah Es-Sisi ile görüştü. Kendisi Gazze ve Filistin meselesini Mısır'a gelen Hamas heyeti de gündeme getirdi.
0: Mısır'da diplomasi trafiği vardı. Hamas heyeti Kahire'ye gitti. ABD heyeti ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir araya geldi. Ateşkesin ikinci aşamasında uzlaşmayı yokuşa süren İsrail ise Gazze'de anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürdü. İsrail ordusu Han Yunus'u hedef aldı. Aksa Üniversitesi yakınlarında yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampına saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Ancak yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi. Ateşkesin İsrail tarafından sekteye uğratıldığı dönemde Hamas ve ABD Mısır'da. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile Gazze ve Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştü. Görüşmede Gazze şeridi başta olmak üzere Filistin meselesi ve bölgedeki diğer krizler ele alındı. Hamas heyeti ise Mısır Genel İstihbarat Bakanı Tümgeneral Hasan Reşad'la İstihbarat Teşkilatı'nın merkezinde bir araya gelmişti. Görüşmede işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridindeki siyasi ve sahadaki gelişmeler ele alındı. Hamas, İsrail'in Şarm el-Şeyh Anlaşması'na ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymadığını belirtti. İsrail'in yaptığı, bölgede ve uluslararası düzeyde üzerinde durulması gereken tehlikeli ve yıkıcı bir politikadır değerlendirilmesine yer verildi. Jared Kushner, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Miledenov'la Es-Sisi ve Hamas heyetiyle de görüştükten sonra İsrail'e geldi. Gazze Anlaşması'nın yeni aşamaya geçişini ele almak için Tel Aviv'e gitti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmek üzere ziyaret gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri'ne yeni talimat verdiği öne sürüldü. İsrail basınına göre Netanyahu, ABD'nin bölgedeki diplomatik girişimleri ve olası silah kısıtlamaları nedeniyle Gazze'deki bazı saldırıları siyasi kademenin onayına bağladı. Gazze planına uymayan İsrail'e birçok ülkeden de tepki vardı. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in planı uygulamayı reddetmesine ilişkin açıklama yayımladı. 8 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymayı reddetmesini kınadı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında da taraflar zafer ilan ediyorlar efendim bu sürece baktığımızda. Ancak gerilim karşılıklı açıklamalarla da sürüyor. İran savaşı kazandıklarını söylerken ABD Körfez ülkelerinin baskısıyla köşeye sıkışmış görünüyor. Yani İsrail gündemi dışında da özellikle Körfez ülkelerinde de tansiyon yüksek gibi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran savaşı askeri ve siyasi açıdan gerçek anlamda kazandı iddiasında bulundu. Varılan 60 günlük ateşkes mutabakatının bugün son günü olduğunu hatırlattı. İran devrim muhafızları savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi. Savaş ABD ile varılan mutabakat temelinde sona ermeli ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai ise ABD'nin ihlalleri sebebiyle mutabakatın önemini yitirdiğini vurguladı. Hürmüz Boğazı için Umman'la görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Bekai kaybolan İranlı pilotlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Durum netleşene kadar kayıp pilotlardan üçünün savaş esiri olarak tutulduğunu varsayıyoruz dedi. İran'a karşı iddialı hedeflerle yola çıkan ABD ise aza kanaat etmeye başladı. ABD Başkanı Trump asıl hedefin İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önlenmesi olduğunu söyledi. İran hakkında acelem yok açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump ise özellikle Hürmüz konusunda ileri giderse Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Artan enerji fiyatları ve Körfez ülkelerinin İran hedefinde olması endişelerini arttırıyor. ABD basınına göre Washington'un artık görmezden gelemediği başlıklar arasında kriz öncesindeki koşullara dönüş arzusunun ortaya konulması var. Öte yandan cephe hattında da gelişmeler yaşanıyor. İran'a ait iki İHA'nın Erbil'de Irak Kürt bölgesel yönetimini hedef aldığı belirtildi. Irak basını İKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ve istihbarat şefinin konutunu hedef alındığını açıkladı. Bu olayda can kaybı bildirilmedi. ABD, İran askerlerinin başına ödül de koydu. Düzeltiyorum, İran ABD askerlerinin başına da ödül koydu. Ordu ABD askerlerini öldüren ya da yakalayıp teslim edenlere $30,000 ödül verileceğini duyurdu. Lübnan'da ise ateşkese rağmen İsrail saldırgan politikalarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyinde yeni saldırılar meydana geldi efendim. Öte yandan İsrail medyasında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi Lübnan'da günlerce sürecek yeni çatışmalarda hazırlık içinde. İsrail Lübnan'da ateşkesi bir kez daha deldi. Huceyr Vadisi'nin Kantara bölgesine yoğun saldırılar düzenledi. İsrail güçleri Hiyan beldesini ve Bint Cubeil ilçesine bağlı Hadasa'yı otomatik silahlarla taradı. Sınırda işgal güçlerinin askeri araçları devreye gezdi. Sağdaki bu ihlallerin daha büyük bir operasyonun habercisi olduğu belirtiliyor. İsrail medyasına göre ordu bölgede günlerce sürecek yeni çatışmalara hazırlanıyor. Ali Tahir Tepesi ve Bafurt Kalesi çevresindeki Hizbullah altyapısını hedef alan İsrail birlikleri tünellerde mahsur kaldığı iddia edilen örgüt mensuplarının kurtarılmasına da engelliyor. ABD arabuluculuğundaki müzakereler sebebiyle Tel Aviv yönetiminin bazı geniş çaplı saldırıları beklettiği belirtilse de İsrail ordusu sınır hattındaki işgal ve kuşatma planlarını sıcak tutmaya devam ediyor. Tel Aviv medyasına göre ise günlerce sürecek yeni çatışmalarda bir hazırlık söz konusu.

AK Parti 25. yaş gününü büyük bir ihtişamlı bir törenle kutladı efendim. Ancak bu sadece bir kutlama değildi ve geçmiş çeyrek asrın muhasebesi yapılırken gelecek çeyrek asra dair de yeni planlamalar söz konusuydu. Erdoğan'ın tam bağımsız Türkiye için çizdiği istikamete dair 25. yıl vizyon belgesinin detayları belli oldu. AK Parti kalkınma vizyonunu 6 temel başlığa oturtuyor. İşte detaylar.

0: gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan.
1: AK Parti Türkiye'nin çeyrek asrına damgasını vurdu ve ikinci çeyrek asrada damgasını vurmak için planlamasını yaptı. Yoluna emin adımlarla devam ediyor.
2: Allah'a hamdolsun. Çeyrek asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan ikinci çeyrek asırda bayrağı devralacak kadrolar yetiştirmenin bahtiyarlığını yaşıyor, diğer yandan stratejik planlamalara liderlik ediyor. AK Parti yayımladığı 25. yılı vizyon belgesinde kalkınma vizyonunu 6 temel başlığa oturttu. Arge yatırımlarının artırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, finansal istikrarın güçlendirilmesi, verimlilik artışının hızlandırılması, yerli üretim kapasitesinin derinleştirilmesi ve İstanbul Finans Merkezi ile finansal teknoloji yatırımları yapılması. Tüm bunlar tam bağımsız Türkiye'nin inşası için verilen mücadelede en kritik başlıklar arasında ve en kritik hedeflerden birisi enerji arz güvenliği. Bu süreçte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın uluslararası bir marka haline getirilmesi hedefi öne çıkıyor. Gabar petrollerindeki günlük 100 bin varil üretim hedefinin ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'daki iki saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kerkük petrollerine ortak olması bu anlamda dikkat çekici bir hamleydi.
3: Bu yıl başından itibaren birçok uluslararası şirketle ortaklıklar yapma yoluyla Türkiye petrollerini büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık. BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. Orada %15'lik bir hissemiz olacak. Türkiye Petrolleri'nin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi önemde bir çalışma. Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. İnşallah iki ülke için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olur.
1: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Somali'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunması, Libya'da yine benzer şekilde anlaşmaların imzalanması, Türkiye'nin bu dev şirketi uluslararası bir marka haline getirme çabasının bir yansıması. Türkiye'nin uzun vadeli hedefi günlük 1 milyon varil petrol üretimi yapabilmek. Bunun için de 2035 hedefi olarak 3 kıtada enerji hamlesinin bir parçası olmayı planlıyor. Macaristan, Bulgaristan, Umman, Kazakistan, Pakistan gibi ülkelerle de yeni işbirliği zeminleri inşa ediliyor. Türkiye aynı zamanda enerji dönüşümünün merkezine yenilenebilir enerji kaynaklarını koyuyor. Denizüstü rüzgar, hibrit santraller, hidrojen üretimi, enerji depolama sistemleri ve akıllı şebeke yatırımlarıyla bu kapasitenin büyütüleceği belirtiliyor.
2: AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik.
1: 25. yıl vizyon belgesinde Türkiye'nin stratejik olarak lojistik ve enerji koridorlarının merkezinde yer alması nedeniyle önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarının ekonomik getirilerini daha da artıracağı belirtildi. Orta koridor, kalkınma yolu projesi ve bölgesel ulaştırma ağlarının entegrasyonuyla demir yolları, havalimanları, limanlar, otoyollar ve köprüler gibi son yıllarda gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırımların etkinliğinin artacağı vurgulandı.
2: Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kadroları geçmiş çeyrek yüzyılda olduğu gibi gelecek çeyrek yüzyılda da güçlü Türkiye için planlamalarını yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ve millet Erdoğan'ın arkasında dağlar gibi durdukça da tam bağımsız Türkiye için yapılan bu yürüyüşü engellemek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.

0: CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasını hatırlarsınız efendim. Hani şu sevgilisine sosyal medya hesabından mesajlar atıştı. Ben yürüyen parayım, bebeğim, para almadan hiçbir şey yapmam diye böyle övünerek fotoğraflar atan kişiden bahsediyoruz. Görevden uzaklaştırıldı. Tabii yerine bir vekil seçilmesi gerekiyordu. Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı. Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 15 oyla kazandı. Kavga çıktı. İzmir Menderes Belediyesi başkan seçiminde yeni parti ve CHP oylarının bölünmesinin ardından Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen öne geçti. 28 meclis üyesinin sandık başına gitti. Oylamada ilk 3 turda başkan vekili belirlenemedi. Gerilim çıktı. Öncü turda ise zafer Cumhur İttifakı'nın oldu. Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 15 oy alarak yeni başkan vekili oldu. Böylece Menderes Belediyesi'nin yönetimi AK Parti'ye geçti. Hem seçim sırasında hem de seçim sonrasında CHP ile yeni partili taraflar arasında kavgalar, küfürleşmeler yaşandı. Kameraya o gerilim anları da zaman zaman yansıdı. CHP ile yeni parti arasında bir de üye savaşları var efendim. Şimdi biliyorsunuz yeni parti giderken CHP'nin bazı sosyal medya hesaplarını da beraberinde götürmüştü. Adını değiştirip yeni parti yapmıştı. Oradaki işte takipçileri de kendini transfer etmişti. Şimdi iddia o ki Özgür Özel yönetimi gözünü CHP'nin 2 milyon kayıtlı seçmenine, üyesine de dikti. Hedef CHP üyelerinin en az 1,5 milyonunu yeni partiye götürmek gibi görünüyor.
1: Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: Siyasette ahlak olmazsa sorunlar çözülmez.
3: CHP ve yeni parti arasındaki gerilim her geçen gün daha da artıyor. Özel bu kez de CHP'nin üyelerine gözünü dikti. Yeni partide ekonomik koşullar Özel ve yönetimini kara kara düşündürmeye başladı. Yeni kurulan partinin kaynakları sınırlı kalınca çare üye aidatlarında bulundu. Özgür Özel yeni partinin ilk grup toplantısında CHP'den toplu istifa çağrısında bulunmuştu. Şimdi de odağına CHP'nin üyelerini aldı. Hedef en az 1,5 milyon CHP üyesini yeni partiye geçirmek. Mutlak butlan kararı öncesinde CHP'nin 2 milyon üyesi bulunuyordu. Özgür Özel bu üyelerden en az 1,5 milyonunu yeni partiye kaydettirmek istiyor. Böylece yeni üyelerden gelecek aidatlarla partiye ekonomik kaynak yaratılacak. Konuyla ilgili saha çalışmaları da ivedilikle başladı. Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başta olmak üzere parti il ve ilçe teşkilatlarını görevlendirdi. Genel Merkez tarafından saha örgütlerine verilen talimatla Ekim ayındaki kuruluş kurultayına kadar üye katılımlarına öncelik verilmesi ve CHP'nin üye sayısının aşılması istendi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik operasyonlarla ilgili bir paylaşım geldi efendim. Bakan Gürlek diyor ki bir kez daha soruşturmanın bir cemaat ya da sivil toplum kuruluşuna hedef almadığını belirtiyoruz.
3: Suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı, dini duyguları istismara ve haksız kazanca karşı gerekli adımlar atılıyor dedi. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik operasyonun herhangi bir cemaat ya da STK'yı hedef almadığının bir kez daha altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma ve operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti, hukuk devleti ilkelerini hatırlattı. Bakan Gürlek mesajında soruşturmalardaki temel ölçüte dikkati çekti. Herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil, suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı hale getirilemez ifadelerini kullandı. Operasyonun bir cemaat ya da STK'ya yönelik olmadığını söyleyen Gürlek, inanç ve ibadet özgürlüğüne vurgu yaptı. Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir, dedi.
0: Türkiye bir deprem ülkesi efendim ve zaman zaman da çok acı bir şekilde gerçeklerle yüzleştiğimizi biliyorsunuz. Şimdi 27 yıl öncesine götüreceğiz sizi. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümündeyiz zira. Siyasetin ve bürokrasinin önüne gelen isimleri peş peşe paylaşımlar yaptı. Deprem şehitlerini andığı acılar bir kez daha paylaşıldı, tazelendi.
3: Enkaz toplandı, depremin izleri bir bir silindi. Ancak acı hafızalarda hala taze. Türkiye 17 Ağustos 1999'daki Marmara depremini unutmadı. O kara günün üzerinden tam 27 yıl geçti. Siyasetin ve bürokrasinin önde gelen isimleri depremin yıl dönümünde kaybedilen canları bir kez daha paylaştıkları mesajlarla yad etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş deprem şehitleri için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurtulmuş 17 Ağustos depreminin acısının hala taze olduğunu söyledi. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Kurum, Türkiye'nin 27 yıl önce büyük bir acıyla sarsıldığına dikkati çekti. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için tedbirin elden bırakılmayacağını, şehirlerin geleceğe daha güvenli taşınacağını belirtti. Bir mesaj da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. 17 Ağustos 1999'da canlarımızı kaybettiğimiz büyük depremin acılarını unutmuyoruz. Kaybettiğimiz aziz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz ifadelerini kullandı. Ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Duran, depremin 27. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın dileğinde bulundu.
0: Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğuna dair çok çarpıcı bir haber paylaşacağız efendim. İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı bir bina bir anda kendi kendine yerle bir oldu. Sadece bir kepçe darbesi yetti. İşte o anlar. Aa!
4: Toz dumana karıştı, göz gözü görmedi. İstanbul Zeytinburnu'nda felaketin eşiğinden dönüldü. Aa! Olayın adresi İstanbul Zeytinburnu Telsizler Mahallesi. Hakkında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı verilen 4 katlı bina önce boşaltıldı. Ardındansa çalışmalar başlatıldı.
5: Neresi bina yıkılacak?
4: Çalışmalar başladığı sırada beton kesme makinesiyle binaya vurulan bir darbe ortalığı birbirine kattı. Darbenin etkisiyle bina aniden yıkıldı. Toz dumana karıştı, vatandaşlar kaçacak yer aradı. O anlarsa kameralara saniye saniye yansıdı. Aa!
0: Siyaset bir vizyon ve misyon meselesi efendim. Eğer ufkunuz geniş değilse, yani böyle ufku göremiyorsanız ve dar kalıplar içerisinde siyaset yapıyorsanız bir yerden sonra çuvallarsınız. Meseleyi nereye getireceğim? Az önce binadaki o hani yıkılma anını sizlerle paylaştık. 4 katlı bina yerle bir oldu ve biliyorsunuz hem asrın felaketi hem de az önce paylaştığımız Gölcük depremi, 99 depreminden bu yana da depremle ilgili bir hızlı bir seferberlik hali içerisindeyiz. Oysa şu an suç örgütü lideri elebaşı olma suçlamasıyla cezaevinde bulunan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ne diyordu? 650 bin konut yapılamaz, yapılmamalı da zaten diyordu. Peki rakibi Murat Kurum ne diyordu? Hızla kentsel dönüşüm. Şimdi seçimi İmamoğlu o dönem kazandı. Murat Kurum ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak yoluna devam ediyor. 400 binden fazla konutu biliyorsunuz asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde inşa etti. Peki İstanbul'da durum ne diye sorarsanız, özellikle yarısı bizden kampanyasının etkisiyle İstanbul'da 1 milyon konut dönüşüm sürecinde.

0: İstanbul'da ne yana baksanız benzer görüntüler var. Bir yanda yıkım yapılıyor, diğer yanda temel atılıyor, kolonlar yükseliyor.
1: İstanbul'da deyim yerinde ise yarısı bizden dopingiyle bir seferberlik hali söz konusu. Vatandaşlar deprem gerçeğini bilerek evlerini ve yapılarını kentsel dönüşüm çalışmasına sokuyor. Ardındansa inşaat süreci başlamış oluyor.
2: Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın özellikle yarısı bizdenle birlikte yerinde dönüşüme özellikle büyük bir katkı sağladılar.
0: İstanbul'daki seferberlik haliyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da bir paylaşım yaptı. Son duruma dair detayları verdi.
3: Allah devletimize zeval vermesin. Hepsinden alnın akıyla çıktı.
4: Buraya gelip görsünler, burada büyük bir değer var burada.
0: Deprem değil bina öldürür gerçeğini düşündüğünüzde dönüşümü yapılan 1 milyon konut aslında kurtarılan milyonlarca can anlamına da geliyor. Asrın felaketi sonrası 11 kentteki seferberlik hali İstanbul'da devam ediyor.
5: Devletimizden Allah razı olsun, böyle belediyemizden, çok güzel bir şey. Hem vatandaşı yarı yolda bırakmıyor, hem milletine sahip çıkmış oluyor. Bence güzel bir şey bu.
1: Efendim, bu kentsel dönüşüm çalışmalarının yarısı bizden kampanyasını siz vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Devlet milletin yanında mıdır burada?
6: Tabii ki yanında, yani ortada yani. Yo, vallahi çok güzel bir şey.
0: Kentsel dönüşümle birlikte vatandaş hem titreyen, yıkıldı yıkılacak binalardan kurtuluyor, hem yeni dairesiyle birlikte ekonomik olarak da kazançlı çıkıyor.
7: Evim var, kentsel dönüşüme girdi zaten, daha yıkılmadı. Ama ben tabii ki devletimden çok memnunum, Allah razı olsun. Biraz daha Tayyip Erdoğan'dan Allah bir de o bin kere razı olsun. Tek başıma ne ev alabilirim şimdi, ne ev yaptırabilirim. İki tane evimiz var, ikisi de öyle. Kentsel dönüşüme girecek Allah'ın izniyle.
8: Güzel bir düşünce, çok güzel. Hem vatandaşlara çok yardımcı olmuş olurlar. Onlara biraz daha kolaylık sağlamış oluyorlar. Yüklerini biraz daha hafifletmiş oluyorlar. Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle, hepsiyle. Gerçekten devletimden Allah bin kere razı olsun. Her yönüyle ben çok beğeniyorum Türkiye'mi.
0: Şimdi tüm bu hizmetleri bir kenara yazın. Bir de İstanbul'u 6 yıl boyunca yöneten ve şu anda suç örgütü lideri suçlamasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini hatırlayın.
9: 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor.
0: Eskiler aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derdi. Bu yüzden takdir yetkisini kullanırken geceli gündüzlü çalışanla sadece laf üreteni terazide aynı ağırlıktaymış gibi tartmak ne kadar hakkaniyetli sorusunu da sormak gerek. Takdir milletin elbette.
10: Robotlar dünyayı ele geçirecek mi tartışmaları var ama yavaş yavaş insanların işini eline geçirmeye başladığı gerçeğiyle de yüzleşiyoruz aslına bakarsanız. İşte karanlık fabrikalar vesaire derken artık garsonluğa kadar robotlar gelmeye başladılar. Ankara'ya götüreceğim sizi, garson robot Fiko ile tanışacağız.
11: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
12: Elinde çayla misafirleri karşılıyor, servis yapıyor, çocuklarla dans ediyor. Ankara'nın ilk robot garsonu Fiko, marifetleriyle görenleri şaşkına çeviriyor. Ankara'da bir restoranda garson olarak çalışan robot, müşterilerin ilgi odağı oldu. Ancak robot garson Fiko, bir insanın sahip olduğu haklara da sahip. Bir maaşı ve haftada bir günde izni var.
13: Robotu getireli ama robot dersek darılır. Onun adı Fiko. Kendi de öyle istiyor. Fiko'nun maaşı var ama işte dediğim gibi sürekli gündeme getiriyor. Zam da zam, zam da zam. Sürekli benden zam istiyor. Haftada bir günde izni var, istirahate geçiyor. Fiko verimli bir arkadaş bize.
12: Fiko restoranın kıyafetiyle ve yürüyüşüyle de dikkat çekiyor. Esprili diliyle de görenlerin yüzünde gülümseme oluşturuyor.
14: Şefim, zam falan istemeyeceğim ya. Özledim. Gel bir sarılalım şöyle doya doya.
15: Sarılalım Fiko'cum, gel bir sarıl bakayım.
16: Ustam, bizim siparişler ne oldu ya?
17: Hemen çıkartıyorum, geliyor hemen çıkartıyorum.
12: Robot garson Fiko bazen patronunu da bezdiriyor. Yaptığı işin karşılığında sürekli zam istiyor.
13: Aslında robotla çalışmanın hiçbir zorluğu yok. Fiko bize neşe kaynağı oldu ama bazen şöyle zorlukları var. Garsonları da gaza getiriyor. Geliyor sürekli zam zam zam.
18: Buradan patronum Sungur Bey'e sesleniyorum. Maaşıma biraz zam yapsın ya. Lütfen söyleyin ona.
10: Osmaniye'de 71 yaşındaki Hamdi Yaşar Kandemir, diyaliz hastası olan 60 yaşındaki eşini düzeltiyorum. Diyaliz hastası olan 60 basamakla ulaşılan yayla evine eşi rahat rahat çıkabilsin diye bakın neler yapmış.
19: Eşim hasta olunca bu asansörü onun için yaptım. O benim Zümrüt'ü anka kuşum.
20: Eşine olan aşkını böyle anlattı ve onun için her şeyi yaparım dedi. Hamdi Yaşar Kandemir ve Döne Kandemir çifti Adana'da yaşıyor. Sıcak hava nedeniyle yaz aylarında yaylanın serin havasını tercih ediyorlar. Sık sık Osmaniye'de bulunan evlerine gidiyorlar. Ancak yayla evine ulaşmak diyaliz hastası Döne Kandemir için bir hayli zor oluyor.
19: Fakat bu sene hanımım diyaliz hastası olduğu için 60 basım yoldan evin yüksekliği, merdiven 60 basım yani geliyor. Çıkmakta zorlanıyoruz.
20: Döne Kandemir merdivenlerden de düştü. Kalça kemiğini kırdı ve ameliyat edildi. Döne Kandemir hastanede tedavi görürken Hamdi Yaşar Kandemir ise eşi için kolları sıvadı.
19: Ben buraya geldim kendi projemle, kendi imkanlarımla bu asansörü yaptım. Şimdi de çok memnunuz. Siz de gördüğünüz güzel bir olay oldu.
20: Eşinin bir daha merdivenlerde zorlanmaması için aklındaki projesini hayata geçiren Kandemir, eşine olan sevgisini ise böyle ifade ediyor.
19: Onun için her şeyi yaparım. Bu asansörler az bile. Kanatla da karım asansör, Allah'ın izniyle inşallah.
10: Kısa bir mola verelim, birazdan ekonomi gündemiyle birlikteyiz.

0: AK Parti'nin 25. yıl kutlaması kimlere mesaj verdi? Terörsüz Türkiye için hangi adımlar sırada? Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğini ilmek ilmek örerken CHP'de bölünmeler hız kesmiyor. CHP içinde birbirlerini hedef alan taraflar kim? Yeni Parti'de Özgür Özel Ekrem İmamoğlu restleşmesi mi yaşanıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
2: Türk Telekom teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi.
3: Türk Telekom, değerli hissettirir.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: De böyle Otobit'te.
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Vakıfbank sunar.
10: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz efendim. Türkiye'de ücretli çalışan sayısı yılın ilk yarısında 16.3 milyonun üzerine çıktı. Ticaret sektöründe çalışan sayısı ise 3.5 milyonu aştı. Yıllık bazda %3,2 artış var.
11: Türkiye'de ücretli çalışan sayısı artmaya devam etti. Yılın ilk yarısında toplam ücretli çalışan sayısı 16.3 milyonun üzerine çıktı. Ticaret sektöründe çalışan sayısı ise Haziran ayında 3.564.721 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 3.452.952 seviyesindeydi. Böylece ticaret sektöründeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %3,2 artmış oldu. Sektörde çalışan sayısındaki yıllık artış serisi de 80 aya ulaştı. Ticaret sektöründe çalışan sayısının son kez yıllık bazda azaldığı dönem Ekim 2019 oldu. Çalışanların önemli bölümü perakende ticaret alanında yer aldı. Perakende ticarette çalışan sayısı Haziran'da 1.851.124 olarak kaydedildi. Bu alandaki yıllık artış %3,7 oldu. Toptan ticarette çalışan sayısı ise 1.330.319 olarak gerçekleşti. Toptan ticarette yıllık çalışan artışı %1,8 oldu. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı alanında çalışan sayısı da 383.278 olarak kayıtlara geçti. Bu sektörde çalışan sayısı

0: Yıllık bazda %6,1 arttı.
1: Otomotiv sektörüne bakalım efendim. Otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 24.4 milyar dolar oldu. OSD bu yılın Ocak-Temmuz dönemine ait üretim ve ihracat verilerini paylaştı. Buna göre yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 düşüşe rağmen 767.216 adet olarak kayıtlara geçti. Otomobil üretimi ise %19 gerileyerek 424.667 oldu. Otomotiv ihracatı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında %14 geriledi. 542.401 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %29 düşüş kaydetti. Ticari araç ihracatı ise %8 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da %20 artışla 7.792 olarak kayıtlara geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımları kapsamında üreticilere bugüne kadar yaklaşık 120 milyar lira ödeme yaptığını duyurdu.
2: Hasat sezonu boyunca devlet desteği verildi. TMO hububat üreticilerine 120 milyar lira ödeme yaptı. Sahada güçlü alım sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hasat sezonu kapsamındaki desteklere ilişkin açıklama yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sezon boyunca üreticilere yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptığını duyurdu. Sahada güçlü bir alım organizasyonu yürütüldüğünü belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 769 merkezinde 11.5 milyon ton ürün alındı. TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu belirten Bakan Yumaklı, alım faaliyetlerinin hızla devam ettiğini söyledi. Üreticilerimiz müşteri olsunlar, TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız, dedi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını bildirdi. Yani bir anlamda rekor kırıldı. Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'taki günlük uçuş ve yolcu sayısına ilişkin bilgileri paylaştı. Bu kapsamda yeni bir rekora imza atıldığına dikkati çeken Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığı ifadesini kullandı. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik öneminin her geçen gün arttığını da vurguladı. İstanbul Havalimanı'nın sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekorlar, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendiriyor mesajı verdi. Kısa bir mola rica ederim. Saat başında buradayız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde oluk etkisinde hala Türkiye. Ve kuzeyden bize doğru yaklaşan bir soğuk cephe de var. Tabii bu soğuk cephenin serinliği birkaç gün bu serin havanın devam etmesini sağlayacak. Aslında şu anda tam da Ağustos ayı normallerindeyiz baktığımız zaman. Ve önümüzdeki 2-3 günde Ağustos ayı normallerindeki seyrimiz devam edecek. Güney bölgelerimiz, Güneydoğu Anadolu'da bile sıcak alarmın seviyesi 45'lerden 35 derecelere inmiş durumda. Tüm Türkiye'de bu serinliği hissediyoruz. Bir iki gün daha hissedeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi tabii 500 milibar seviyesinde oluk etkisi başlayınca

boyunca atmosferde konvektif hareket de başlıyor. Özellikle Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Doğu Anadolu'da Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum çevresinde ve Akdeniz'in iç kesimleri, göller yöresi çevresi yağmurlu, kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam ediyor. Gök gürültülü sağanaklar fakat lokal gök gürültülü sağanaklar, mikro ölçekli çok hafif sağanaklar halinde görülecek. En fazla 20 kilo yağış olasılığı var fakat bazı illerde sağanaklar biraz daha şiddetli gibi görünüyor. Hangi iller onlar? Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta bugün biraz tedbirli olmak lazım. Çünkü 50 kilo yağış olasılığı var bu illerde. 50 kilo az bir rakam değil. Sel, su baskını riskini artırır. Dolu ve yıldırım ihtimali de var. Dolayısıyla bu illere dikkat etmek gerekiyor. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Aman dikkat diyelim ve lodos kuvvetli bugün. Özellikle Van Haker çevresinde rüzgar güney yönlerden kuvvetli esiyor. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla oldukça kuvvetli esecek. Hayatı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir diyelim. Yarının tablosunu hemen bakalım. Yarın Doğu Karadeniz'de Erzincan, Tunceli, Malatya, Sivas, Kahramanmaraş, Isparta ve Burdur'da yağmur aralıklarla ve hafif şekilde devam edecek. Sıcak alarm verilen illerin sayısı küçük küçük artmaya başlayacak. Edirne, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevresinde sıcak alarm görülecek. Sonrasında çarşambanın tablosu da yine çok benzer bir tablo. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde kısa süreli hafif sağanak yağmur devam ederken diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Sıcak alarm yine Manisa, Denizli, Çankırı, Amasya, Kahramanmaraş, Adana, Iğdır ve Güneydoğu Anadolu'da devam ediyor olacak. Şimdi özellikle bugün, yarın ve çarşamba günü Akdeniz bölgesinde bağıl nem yüksek. Bağıl nemin yükselişi Güneydoğu'da bile termometreler 35-36'yı gösterirken Akdeniz'de hissedilen sıcaklığı 40 dereceye çıkarıyor. Dolayısıyla bugün ve önümüzdeki 2-3 gün en sıcak bölge Akdeniz, hissedilen sıcaklık açısından kuşkusuz. Termometreler Akdeniz'de de 32'ler, 33'ler seviyesinde ama bağıl nem %50. Bağıl nemin %50'ler seviyesinde olması hissedilen sıcaklığı da otomatikman 40 derece bandına taşıyor. O yüzden saat 11-16 aralığı kritik. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmeyin. Unutmayın, bu duruma yaşlılar ve çocuklar daha hassas, daha kırılgan. Onların biraz daha dikkatli olmaları, daha tedbirli olmaları gerekiyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik değişmiyor. Özellikle perşembe ve cuma günü hafif bir artış olacak. Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı, az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu ve açık. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Perşembe ve cuma günü sıcak alarm seviyesine çıkacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
2: Türk Telekom değerli hissettirir.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım müsaadenizle. Mekke Anlaşması tarihidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na dair değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda dünyaya da mesaj verdi. Avrupa Birliği'ne yönelik mesajlar da dikkat çekiciydi. Yani Türkiye'yi almayarak siz kaybediyorsunuz dedi, özetle diyebiliriz. Şu günün en ilginç haberlerinden birisi. Umman'a bombalama tehdidi. Neden bahsediyoruz? ABD Başkanı Donald Trump efendim Körfez'deki gelişmeleri, İran Savaşı'nı değerlendiriyordu. Sonra söz döndü dolaştı, Hürmüz Boğazı'na geldi. Hürmüz'le ilgili olarak biliyorsunuz İran'la Umman bir işte müzakere masası kurup bir çözüm üretmeye çalışıyor. Fakat Trump diyor ki öyle yolumuza çıkmayın diyor. Yani hani öyle Umman'ın falan burada bir söz hakkı yok diyor. Gerekirse de bombalarız, yerle bir ederiz diye tehditler savunuyor.

Aslında başkan ve ikili seçimi vardı biliyorsunuz. Hem CHP hem de yeni parti aday çıkardı. Sonra bu işte CHP ve yeni parti birbirine girdi, kavga çıkardı. Bu süreçte oylamalar devam etti ve 4. tura gelindiğinde de Cumhur İttifakı'nın adayı Osman Şen 15 oyla başkan vekilliğini kazandı. Alihan Kuriç'ten çelişkili ifadeler var. Suç örgütü lideri olma suçlamasıyla tutuklanmıştı biliyorsunuz. Savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ben kanaat önderiyim iddiasında. En yakınındaki 50 isim kendisine soruldu. Ben bunları tanımıyorum dedi. Aynı zamanda 380 bin lira aylık geliri olduğunu iddia etti. Üstüne o çıkan hani külçe külçe altınlar vardı. Bunlar düğünden kalan altınlar gibi ifadeleri var. Dikkat çekici şeyler söyledi. Ve aynı zamanda gündemde yer tutmaya devam ediyor Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması. Üye savaşları başladı. CHP ve Yeni Parti arasında üye savaşları var. Özgür Özel CHP'nin 2 milyon üyesine göz dikti iddiası var. Hedef CHP'deki üyeleri Yeni Parti'ye transfer etmek. Hatalarsız giderken de CHP'nin bazı sosyal medya hesaplarında yanlarında götürmüşlerdi. Şifrelerini, isimlerini değiştirip Yeni Parti yapıvermişlerdi. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel ve küresel dış politikaya dair dikkat çeken açıklamalar paylaştı. Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu Erdoğan. Suudi Arabistan ve Pakistan'la yapılan Mekke savunma mutabakatını, anlaşmasını değerlendirdi. Dünyaya tarihi bir mesaj verildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara ile görüşmek üzere Şam'a yapacağı ziyarette vardı. Bir de ABD Başkanı Trump'a F-35 sözünü hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümünde Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Kritik açıklamalara imza attı. Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Anlaşmanın tarihi bir değişim olduğunu belirtti.
2: Her şeyden önce Mekke Anlaşması farklı bir değişimdi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemize vesile oldu. Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması, üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur.
1: Erdoğan bu üçlü paktın NATO'nun 5. maddesine benzer bir ortak savunma anlayışı taşıdığını söyledi.
2: Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye, Suudi Arabistan'a, Pakistan'a olabilir, hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: Erdoğan bu oluşumun dünya barışına katkı sağlamayı hedeflediğini savundu. Arzu etmesi halinde Mısır dahil diğer bölge ülkelerinin de anlaşmaya katılabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanına İran'a yönelik saldırılar da soruldu. Erdoğan Türkiye'nin barıştan yana olduğunu söyledi.
2: Biz buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz. Barıştan yanayız ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada savaşı sürekli teşvik etti, savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Temennimiz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır. Ücretsiz olması buradaki trafiği açmak noktasında çok hayırlı olacaktır.
1: Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze ve Lübnan'a desteğini sürdüreceğini söyledi. Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi. İsrail'in Gazze planında ikinci aşamaya geçmek istemediğini belirtti.
2: Burada Hamas elinden gelen tüm samimi dayanışmayı ortaya koydu ama İsrail'dense böyle olumlu bir yaklaşım söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a, Gazze'ye saldırmaya devam ediyorlar.
1: Cumhurbaşkanı İsrail'e de net bir uyarı yaptı. Olası bir tehdit durumunda Türkiye'nin savaştan asla çekinmeyeceğinin altını çizdi.
2: Bakın sizinle savaşı konuşmuyoruz, barışı konuşuyoruz. Dünya barışını nasıl temin ederiz bunu konuşuyoruz. Ama Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan da çekinmez, kaçmaz. Bunu da çok açık ve net bir şekilde söylüyorum.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki siyasi değişimlere de değindi. Erdoğan Şam'a bir ziyaret düzenleyeceğini de açıkladı.
2: Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Üzerimize

0: düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik de net konuştu. ABD Başkanı Trump'ın F-35 konusunda sözünü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
0: Şu anda elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
1: Erdoğan, ikili görüşmelerde de İsrail'in masada bir parametre olmadığını kaydetti. Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkinde konuşan Cumhurbaşkanı, önceliklerinin Avrupa Birliği olmadığının da altını çizdi.
0: Avrupa 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne âlâ, almazlarsa ne âlâ. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
2: Yunanistan'da Türkiye'ye dair endişeler artıyor efendim. Mısır-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinden korkan Atina, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın transferinden bile Trabzonspor'a gitmesinden bile rahatsız olmuş vaziyette. Türkiye'nin deniz milli park olarak belirlediği sınırlar da yine Atina medyasında geniş yankı buldu.
3: Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da alarm zillerini çaldırdı. Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak belirlendi. Bunun ardından Atina kulislerinden zordayız itirafı geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Türkiye'nin bu hamlesi oldu bitti yaratamaz ve uluslararası hukuktan doğan hakları hiçbir şekilde etkileyemez ifadesini kullandı. Atina merkezli Banking News'te ise Türkiye'nin hamlesi sürpriz oldu. Yunanistan zor durumda kaldı başlığıyla konu ele alındı. Ankara'dan gelen Deniz Parkı hamlesi Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilime yol açtı. Atina'ya tamamen sürpriz olan bu karar denizleri daha da karmaşıklaştıracak denildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Liberalse Türkiye'nin 3 hedefi olduğunu iddia etti. İlki Ankara'nın kalıcı hak iddialarını haritalar ve siyasi açıklamalar düzeyinden devlet ve idari uygulamalar düzeyine taşıma yönündeki daha geniş bir çabanın parçasıdır. İkincisi ise idari bir varlık oluşturmak. Üçüncü hedefse müzakereler için yeni bir başlangıç noktası oluşturmak. Yunanistan'ın 2019'da Mısır'la imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla Kahire'yi Ankara'dan uzaklaştırıp kendisine yakınlaştırma çabaları da sürüyor. Yunan Katimerini gazetesi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferine değindi. Transferi Türkiye'nin Mısır'daki etkisini artırmaya yönelik yumuşak güç stratejisinin yeni bir ayağı olarak değerlendirdi. Milyonlarca Mısırlının Türkiye Ligi'ni izleyeceği, daha önce tanımadıkları Türk oyuncular, şehirler ve kulüpler hakkında bilgi edineceğine değinildi. Belki de Karadeniz kültürünün bazı yönlerini keşfedeceği aktarıldı.
2: Çeyrek asır vizyonu efendim. Hem geçmişte kalan çeyrek asır hem de ikinci çeyrek asra dair vizyon belgesi gündemimizde. AK Parti nasıl bir mücadele içerisindeydi, nasıl bir çarpışma yaşadı 25 yıl boyunca? Çarpışa çarpışa bugünlere nasıl geldi, bundan sonra rotasını nereye doğru çevirdi? Hepsini konuşacağız. Konuklarımız var. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Arda Sörbey Genel Müdürü Yusuf Akın bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Caner, sizinle başlayalım. Önce bir genel değerlendirme isteyeyim. Hani 25. yıl kutlamaları elbette coşkuluydu ama aynı zamanda kutlamadan da sanki biraz ötesiydi. Bir hani mutabakatın yenilenmesi, yeniden bir buluşma havası ve bir gelecek perspektifi çizme çabası vardı. Siz baktığınızda nasıl bir okuma yaptınız?
4: Kesinlikle. Yani neredeyse bir çeyrek asır Türkiye'de iktidar AK Parti ve Türkiye'nin pek çok altyapı sorununu çözmekte kalmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine de vizyon oluşturan bir siyasi iktidar oldu. Bu bağlamda AK Parti'nin 25 yıldır Türkiye'yi yönetmesi ve 25. yılda da hala yönetme iddiasında bulunması ve buna yönelik de ümitleri de sağlaması da aslında burada yatıyor. kolay değil İbrahim Bey. Yani 25 yıldır bu ülkede neredeyse toplumsal devasa bir dönüşüm yaşandı. 21. yüzyılın bilim toplumuna, yapay zekaya. Geçtiğimiz günlerde şöyle internette dolaşırken AK Parti'nin 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte seçim yani propaganda filmine denk geldim. Ve arkasına da bir kolaj yapmışlar. Çok da başarılı olmuş. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki önümüzdeki, özür dilerim, 2011 yılında düzeltiyorum. Seçim
2: şu
4: öncesi.
2: Çok konuşulan mesele 2011'deki projeler, 2023 hedefleri, evet. %85-90 oranında tutturulmuş. Bir işte uzaya gidemedik.
4: Kesinlikle.
2: O anlamda.
4: Şimdi bakın, İbrahim Bey 25 yıldır iktidar olmanın şifresi bu aslında. Yani ne demek bu? Gerçekten yani o gün Sayın Cumhurbaşkanı, o dönem başbakandı, ne söylediyse hepsini yaptı. Ve çok büyük bir başarı. Sadece altyapı veya hizmetler toplumun dönüştürülmesiyle de kalmadı. AK Parti öncelikli olarak Türkiye'de bütün kesimleri, toplumun bütün kesimlerini, etnik yapılarını, dini yapılarını, mezhepsel yapılarını, kadın erkek eşitliğini de gündeme getiren ve bireysel özgürlüklere de önem veren, bunlar için de gerçekten mücadele eden bir siyasi odak. Neden? Çünkü bakın, başta başörtüsü sorunu olmak üzere, ardından Kürt sorunu, bu memlekette Alevi kimliği, aklınıza gelebilecek her alanda AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı sanki bireysel sorunuymuş gibi canla başla mücadele etti. Hep dediği gibi, yani bir takım yapıların, odakların, bir takım engellerin de önüne geçen söylemlerde bulundu. Belki de AK Parti'nin 25 yıllık geçmişinde Türkiye'ye yapmış olduğu en önemli katkı bu. Yani toplumun tüm kesimlerini barıştırdı, birleştirdi, kucaklaştırdı. Bugüne kadar AK Parti'nin seçim propaganda filmlerinde, seçim afişlerinde de hep bu birlik ve beraberliği gördük. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı hala Türk milletinin birliğinden, bütünlüğünden, beraberliğinden söz ediyor. Suçla mücadelede, efendim, adaletin sağlanmasında, bakın Türkiye'nin AK Parti iktidara geldiğinde 3.800-4.000 dolar civarındaydı milli gelir. Şu an 18.000 dolara çıkmış durumda. Türkiye'de kentleşme %50-55'lerdeydi, %95'lere geçmiş durumda. Türkiye bugün dünyanın en büyük tarım üreticilerinden, Türkiye bugün dünyanın en önemli maden üreticilerinden, ara mamul üreticilerinden. Bizim yıllık ithalatımız, ihracatımız 100 milyar doları geçiyor. Yani bu çok büyük bir ivme. İşte 25. yıl kutlamalarının şifresi bana bunu anlattı. Yani 25 yılda bu ülke, şu an Cumhuriyet'in 100. yılını devirdik. Yani peki, neredeyse çeyrek asırda o 75 yıl üstüne daha fazlasını koyarak Türk toplumunu dönüştürdü. Hala da dönüştürmeye devam ediyor İbrahim Bey. Şu an İşte savunma sanayisi odaklı yüksek teknoloji, yapay zeka, bilgisayar, bilişim ve uzay, sibernetik başta olmak üzere Türk toplumu baştan sona değişen bir iktidar. AK Parti'nin vizyonu aslında bu. Değişim, sürekli değişim ve önümüzdeki 25 yılda da damgasını vuracak çok önemli bir dönüşüm içerisinde Türk toplumu. Yani o noktada gerçekten başarılı bir süreç geçirdi ve AK Parti'yi milletin tercih etmesinin sebebi de bu bence.
2: Peki Sayın Akın, buradan devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu 25. yıl kutlamasında konuşmasında diyor ki, yani AK Parti'yi millet kurdu, AK Parti'nin kumaşını da millet dokudu diyor. AK Parti bu 25 yılda da bir sizce hani milletin gösterdiği istikamette değişim, dönüşüm içerisinde oldu mu? Çünkü hani yenilenmek, taze kan eklemek, bayrak değişimi, bunlar da kritik başlıklardır ve bunları sancısız yapabilmek de bana göre önemli bir iştir. Siz bu anlamda bir okuma yapsanız, bir değerlendirmede bulunsanız neler söylersiniz? Bir de şunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısınız? Yani kimseye de koltukların zimmetli olmadığını, bir bayrak değişimi ve bir koşu olduğunu, bunun herkesin hatırlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani burada herkesin görevi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güç vermek olmalı. Çünkü vizyonu ve perspektifi o çiziyor ve bir hedef gösteriyor diye düşünüyorum. Bu anlamda ikinci çeyrek yüzyıl için nasıl bir değerlendirme yaparsanız?
5: Gördüğümüz şey İbrahim Bey, Türkiye'de seçmen üç şeye oyluyor. Öncelikli olarak lideri, kadroyu ve söylemi. Yani burada AK Parti'nin kuruluşundan itibaren gördüğümüz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı o hani prompterdan belki bölgeyle alakalı şeyler geçiyor. Fakat gördüğümüz şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın zihninde o prompterin çok daha belki de o konuşma metninin çok daha derinliğinde bir bilgi var. Oradan hiç kopmaması, kopmamayı başarması bu kadar koşuşturma içerisinde belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın en güçlü yönlerinden birisi oluyor. Çünkü hani yani lider nasılsa ister istemez kadro da ekipte ona göre şekilleniyor. Mesela şu anda yani halkın beklentilerini tespit etmiş 2002'de bir AK Parti kadrosu vardı. Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde harekete başladı ve neredeyse o günden itibaren gerek sosyal alanlarla alakalı, kültürel alanlarla alakalı, gerek eser ve hizmet siyasetiyle alakalı gördüğümüz kadarıyla birçok vatandaş beklentisinin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ve sürekli yani sürekli bu konuyla alakalı da veri toplanıyor ve veriye göre çalışma yapılıyor. Farklı partilerde üst düzey görev yapan bir arkadaşımızın geçtiğimiz yıllarda AK Parti beyannamesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın millet bahçeleri, millet kıraathaneleri ve işte kek vereceğiz, çay vereceğiz burada falan gibi söylemlerini duyduğunda demişler ki tamam, vatandaş bunu kesinlikle vatandaşta bunun bir karşılığı olmaz. Demişler ki mesele tamam bunun üzerine çıkar tepiniriz. Yok işte millet bahçesiymiş, kek çaymış falan filan demiş. Vatandaşın beklentileri farklı. Şu
2: kek kuantumu yendi tartışması mı?
5: Evet İbrahim Bey.
2: Ama şimdi Sayın Akın orada şu hakkı teslim ediyor. Kek kuantumu yendi ama diyor. O keki yiyen çocuklar da kuantumun peşinde koşuyorlar. Yani hani öbür tarafta imal edilmiyor yani. Kek, çay, işte çorba diye aşağılıkları ya da küçük gördükleri mesele ders çalışan çocukların küçük de olsa bir hani doping yüklemesi o sırada.
5: İbrahim Bey daha sonrasında arkadaş şu itirafı yapıyor. Diyor ki fakat ben biz diyor daha sonrasında bu millet bahçesi vaadinin öncelikle bulunulduğu illerin en güçlü vatandaş beklentisinin yeşil alanlarla alakalı olduğunu gördük. Diyor ki bu kadar veriyle çalışan bir ekibin rakibi olmak bizi ürküttü diyor daha sonrasında. Şimdi dolayısıyla ve sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'nın parmağı vatandaşın nabzının üzerinde. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii çok daha yakından tanıyanlar daha iyi bilirler. Yani bir ille alakalı birçok hiç kimsenin beklemediği arama yaptığını doğrudan direkt. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradan nereden haberi olacak? Bununla ilgilenmez ki denilen birçok konuda bizzat konuya müdahil olduğunu, konuya dair bilgi aldığını, işte hem işte veri olarak bilgilerin gittiğini, daha sonrasında bunun üzerine değerlendirilme yapıldığını görüyoruz. Ve çalışma bağımlısı diyebileceğimiz şekilde bir liderlik ortaya koyuyor. İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının 25. yıl dolayısıyla çektikleri videoda her biri işte bir kelimeyle Erdoğan gibi evet. Bir şeye cevap vermeye çalışmışlar. Yani gördüğüm benim orada çok daha yani güçlü şekilde öne çıkan, çalışkan, koşan, sürekli terleyen bir adam var, bir lider var. Dolayısıyla şimdi Sayın İbrahim Bey, burada lider bir numara bu kadar koşuyorken kimse arkada kalabilir mi? Doğru. Kimse arkada kalmaya göze alabilir mi? Kimse durabilir mi, oturabilir mi? Fakat mesela CHP ziyasetinde gördüğümüz şey daha konformist.
2: Sayın Binali Yıldırım diyor ya gece 3'te tatil aramış. Ondan sonra ne oldu o yol işi diye bana soruyor diyor. Ya gece 3 hani yolu sen nereden aklına geldi? Niye bu saatte diye soramıyorsun diyor. Yani hemen ilgileniyoruz efendim diye cevap verdim diyor. Hemen diyor konuya daldım diyor. Mesela geçenlerde bir video izledim. Şimdi konuyu açıyor. Mesela Özlem Vural hanımefendi işte Beykoz'da bir tane kavşak inşaatı. Direkt diyor efendim diyor hani burayı diyor bitirecektik falan diyor. İlgileniyorum kızım diyor. Ben de şimdi bakan böyle konuşurum falan. Hani böyle de bir durum da var gerçekten.
5: Ve belki de o görüşme sonrası işte Sayın Başkan, Belediye Başkan Hanımefendi ile yaptığı görüşme sonrasında da belki de Trump'la bir meseleyi değerlendiriyor veya Putin'le başka bir meseleyi değerlendiriyor veya İsrail'in işte yaptığı herhangi bir demeçle alakalı verilecek cevaba dair iletişimi değerlendiriyor ve benzeri şeyler. Yani o kadar yerel meseleler de var, bu kadar global meseleler de var aynı masada. Tabii bu da kadroyla da hani uzmanlarla çalışıyor ve çok sıkı takip eden bir lider olduğu değerlendiriliyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yani halkın içinden geldiğini, halkın, vatandaşın net olarak gördüğünü görüyoruz. Ve halkın içinden biri gibi, yani birçok kişi diyebilir ki evet burada bir kurumsalı var Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yani o temsil kabiliyetiyle alakalı, imajıyla alakalı birçok kişi şunu diyebiliyor. Yani bu tavrı da aynen benim babam gibi, bu tavrı aynı benim amcam gibiydi, işte bu tavrı aynı biz de böyle yapmıyor muyuz gibi. Bu hengamenin içerisinde, bu yani birçok çok yani kıyaslanamayacak derecede küçük görev alıp o görevin pırıltısında kimliğini, kişiliğini, değerlerini kaybeden çok kişi vardır.
2: Doğru.
5: Ki siz böyle kıymetli bir, işte yani böyle bir görev yapıyorsunuz. Halk için olduğundan da hiçbir zaman işte bir soru işareti oluşturmayacak kadar da halk için çalıştığınızı ikna ediyorsunuz halkı, vatandaşı. Burada da transferler oluyor son dönemde. Görevlendirmeler oluyor son dönemde. AK Parti tarafında bazı yani Recep Tayyip Erdoğan haricinde kimsenin yapamayacağı adımların atıldığını görüyoruz İbrahim Bey.
2: Doğru.
5: Yani 25 yıllık bir partide 30-32 yaşlarında siyasi aktörler var. Ve belki de yani neredeyse hani diyebileceğimiz ki hani işte partiyle yaşıt kişiler, siyasi aktörler, genel başkan yardımcısı düzeyinde Türkiye'nin tüm teşkilatlarını işte emanet ettiği Sayın Ahmet Büyükgümüş var. İşte aynı şekilde yine sekreteryada görev verdiği arkadaşlar var, başkanlar var. Yani bunlar, yani ben inanıyorum ki Eyüp Kadir İnan'a CHP'de görevlendirilmeye çalışılsa o yaşta, böyle kurumsal bir partide birçok kişi bunu kabul etmeyebilir. Evet. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki işte bakın herkes ayaktayken 25. yılda 25 tane gençle oturduk. Başka bir mesaj veriyor gördüğümüz kadarıyla. Vatandaş alıyor bunu. Muhalefet alır almaz, fakat gördüğümüz şey vatandaşı, vatandaşın dediğini, beklentisini gören, karşılayan ve bundan akıllı net tavır alan bir Sayın Cumhurbaşkanı var. Yani bu kadronun belki de veya bu hikayenin bu kadar güçlü şekilde ilerlemesinin temel gerekçesi budur denilebilir.
2: Peki Sayın Caner, ikinci çeyrek yüzyıl 25. yıl vizyon, evet, belgesi üzerinden bir değerlendirme rica etsem. Mesela tam bağımsız Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. Diyor ki TPOA'yı, evet, dünya markası yapma yolunda yürüyoruz. Yani bunun için mücadele ediyoruz ki hani baktığımızda da işte 3 kıtada operasyon yeteneği olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu anlamda işte 2028-2035 hedefleri konmuş gibi görünüyor. 6 temel başlıktan bahsediliyor. Ar-Ge yatırımlarının artırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, finansal istikrarın güçlendirilmesi, verimlilik artışının hızlandırılması, yerli üretim kapasitesinin derinleştirilmesi ve İstanbul Finans Merkezi odaklı finansal teknoloji yatırımlarının güçlendirilmesi gibi başlıklar var. Bu anlamda bir, evet, yorum sizden rica etsem, neler söylersiniz?
4: Tabii ki. Şimdi İbrahim Bey, bakın bundan çok değil, sadece 3-5 sene önce işte Türkiye bir takım petrol ve doğalgaz arama gemilerini, çıkarma sondaj gemilerini imal etmeye, satın almaya başladığında herkes dedi ki bunlar ne işe yarayacak? Ama sonra bir baktık ki Karadeniz'in belirli noktalarında biz doğalgaz üretmeye başladık. Yine benzer şekilde
2: Sayın Caner, Yeni Parti'li Ali Mahir Başar, Akdeniz'de bir bakraç bile işte petrol bulamadınız, boşu boşuna, evet, para harcıyorsunuz falan diye o dönemler ortalığı ayağa kaldırıyordu. Yani Yeni Parti'de kendisi, ama baktığınızda muhalefet bu anlamda birçok konuda olduğu gibi bunda da çuvallamış gibi görünüyor aslında.
4: Kesinlikle, kesinlikle. Üstelik Türkiye şimdi kendi sınırları dışında petrol ve doğalgaz aramakla kalmıyor. Başta Somali, Sudan olmak üzere, Cezayir olmak üzere, Libya olmak üzere tüm kardeş ülkelerde ihtiyaç duyan herkeste de belirli bir pay ve miktar karşılığında bunları da aramaya başladı. Ve inanır mısınız, şu an gemilerimiz yetmiyor. Yani şu ana kadar 6-7 tane sondaj arama çıkarma gemimiz var ki bunlar çok pahalı ürünlerdir. Öyle hani bir sondaj gemisini satın almak, imal etmek, yani bir fırkateyni imal etmekten daha pahalıdır ve daha uzun sürer. Çünkü yüksek teknoloji ürünleridir bunlar. Türkiye'ye bir 6 tane dahası o da yetmeyecek. Dolayısıyla biz yani Türkiye petrol konusunda ve doğalgaz konusunda 90'lı yıllarda bir kavşak noktası olmayı amaçlıyordu. Ama 2025'e geldiğimizde bakın yine yaklaşık bir 30 yıl içerisinde Türkiye artık doğal gazını üreten, petrolünü üreten, daha dün Batman'da, Gabar'da yeni bir petrol, yani şu an çıkarılan petrolden daha iki katı, üç katı yeni bir yatak keşfedildi. Şimdi bunların hepsi neyi üretiyor? Bunlar bir tarafa

0: Bir, Türkiye sadece enerji merkezi olmakla kalmıyor. Petrol üretmeyi ve doğalgaz üretmeyi de öğreniyor. Çünkü buralarda gençler çalışmaya başladı. Artık
1: Beşeri
0: toplum daha
1: sermaye,
0: teknik
1: yani
0: bir
1: insani
0: toplum hale
1: yetenek
0: geldi.
1: meselesi de çok kıymetli bu
0: Kesinlikle.
1: anlamda.
0: Buna know-how deniyor yani bilimsel literatürde. Akabinde bununla da yetinmiyor. Türkiye işte en son yapmış olduğu diplomatik hamleyle Kerkük'te işte British Petroleum'un BP'nin üretimine %15 ortak oluyor. Sokar'la beraber çalışıyor. Yine Rus doğalgazını dünyaya pazarlıyor. Aynı zamanda Türkiye petrol ve doğalgaz ihraç eden bir ülke olmaya başladı. Sadece hammaddede şey yapmıyoruz biz. Yani petrol ihracatçısı oluyoruz ama biz hammadde ihraç etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Benzin, mazot gibi işte hepimizin günlük kullanımında olan işlenmiş petrol ürünlerini satmaya başladık. İlaveten Türkiye bugüne kadar işlenmiş petrol ürünlerini işte ne bileyim plastik sanayisi gibi belirli noktalarda bunları satın alırken artık Türkiye bunları kendisi üreten ve başta güneş enerjisi, rüzgar enerjisi olmak üzere aklınıza gelebilecek her türlü endüstriyel alanda kullanan ve bunları da satan ülke olmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye'ye inanabiliyor musunuz? Yani Türkiye bugüne kadar bundan 25 yıl öncesine kadar bir damla petrolü yok deniyorken bugün Türkiye artık kendi günlük tüketiminin %15 ile %30'u arasında bir petrol üretimi ve bunların pazarlanması söz konusu. Ve ileride Türkiye bu yaptığı diplomatik hamlelerle yarın bir gün Somali'de, Sudan'da, Libya'da bu petrolleri çıkarmaya başladığı zaman işte Sayın Cumhurbaşkanı da dediği gibi Türk petrolleri siz de belirttiniz. Yani dünya markası haline gelecek ve Türkiye belki de OPEC üyesi olacak. Yani
1: Peki.
0: bunlar gerçekten bir vizyon işidir. Gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı bu vizyonu sağlamıştır.
1: Peki. Sayın Akın, size muhalefetten soracağım şimdi. Hani AK Parti vizyonunu konuşuyoruz. CHP ile yeni parti kanlı bıçaklı mı oldu diye soracağım. Çünkü şimdi Menderes Belediye Başkanı tutuklandı biliyorsunuz. Hani şu ben yürüyen parayım, bebeğim diye mesajlarıyla gündeme gelmişti. İşte sevgilisine para balyası fotoğrafları atıyordu falan. Ben işte para almadan hiçbir iş yapmam diye yazışmaları olduğu iddia ediliyordu. Yolsuzluktan tutuklandı. Tabii yerine şimdi görevden alındığı için birinin seçilmesi gerekiyordu. Asuman Şen, Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes'te kazandı ama nasıl kazandı? 15 oyu vardı. Menderes'te CHP de aday çıkardı, Yeni Parti de aday çıkardı ve sonuçta birbirine girdiler. Hani küfür kıyamet, böyle kavgalar, yumruklaşmalar oldu. Dördüncü turda da doğal olarak yani Cumhur İttifakı blok olarak gittiği için aday Asuman Şen kazandı. Şimdi Sayın Özgür Özel daha önce şöyle bir ifade kullanmıştı. İşte bu tür seçimlerde yani bir belediye başkanı tutuklandığında yerine kimin aday göstereceği konusunda biz asla başkasının karşısına aday çıkarmayız. Hani mesela AK Parti'den birisi gittiyse AK Parti'den gelmeli diyordu. Ama CHP'nin karşısına iki seferdir aday çıkarıyorlar. İşte de Üsküdar'da da çıkarmışlardı. Ne oluyor size CHP, AK Parti, düzeltiyorum, CHP Yeni Parti kavgasında? Bir yandan da çünkü CHP'nin üyelerini kendi saflarına katma çalışması olduğu iddia ediliyor. 2 milyon civarında üyesi var CHP'nin. Giderken daha önce biliyorsunuz sosyal medya hesaplarının bir kısmını götürmüşlerdi. Şifreleri değiştirip, ismini değiştirip kendilerini almışlardı o takipçileri. Bu anlamda hani birbirlerini bu kadar kanlı bıçaklı hale gelen bir CHP Yeni Parti nereye yürüyordur?
2: İlk gün daha mutlak butlan kararının çıktığı ilk gün biz seçmene sorduk. Sence CHP'de ne olur? Sence Özgür Özel ve arkadaşları ne yapmalı diye. Seçmen o gün dedi ki bu gidişatın sonu ayrılmaya varır, ayrışmaya varır. Özgür Özel ve arkadaşları en azından bugünden bir kendilerinin planladığı şekilde bir adım atmalılar demişti. Daha sonrasında vatandaşın bu dediğinin doğru olduğunu gördük, gerçekleştiğini gördük. Üyeleri almayla alakalı, işte belediyeleri almayla alakalı, yani götürebilseydi kanaatimce Yeni Parti genel merkezi, CHP genel merkezini bile alır götürürdü. Hani aslında o kadar bir şey bırakmamacasına giderlerdi. Çünkü mesela giderken şunu dediğini biliyoruz. Biz CHP genel merkezinden çıktık fakat mesela Atatürk'ün mirasını da yanımızda götürüyoruz dedi. Yani sürekli götürürken o kurumsaldan ne alabilirsem diye bir tasavvurun, bir düşüncenin olduğu görülüyor. Fakat CHP'nin oylarının tamamını götüremediğini gördük İbrahim Bey. Son yaptığımız kamuoyu araştırmasında. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sorduğumuzda %35,3 AK Parti'ye oy vereceğini, %16,6 Yeni Parti'ye oy vereceğini ve %12,2'nin de CHP'ye oy vereceğini belirttiğini gördük. Tabii ki şu anda toz bulutu
1: ama Sayın
2: halen
1: Akın,
2: çok
1: Özgür Özel ve işte İmamoğlu medyası mı diyeyim, Saraçhane medyası mı diyeyim, Yeni Parti medyası mı diyeyim, artık onların da isimleri çok karıştı ama onlar işte %49'dan %70'e kadar bir baraj açıyorlardı. Biraz makasla açık gerçi, 49 nere 70 nere ama size göre pek o kadar hani oy alamıyorlar galiba.
2: Kıymetli İbrahim Bey, bunlar yani şey dahi diyorlar diye hatırlarsanız, kola kutusu koysak 58 alıyor. Doğru. Diye söylendi ve buna inanıldı ya, ve buna inandıkları dönemde de biz oy oranları buradadır dediğimizde, tahminen siz fotoğraf farklı sanki gözüküyor sahada dediğinizde linçlendiniz, zorbalandınız. Ve bunu yaparlarken de özgürlük narasını attıktan sonra tahminen
1: vallahi
2: bizi
1: Sayın
2: dövmeye
1: Akın,
2: başlıyorlardı.
1: Hani Yürüce köyündeki kahvedeki amcalar, dedeler şahit, bana sordular seçimden önce. İşte 14 Mayıs'tan önce dedim ki valla 49-49,5 aralığında görünüyor deniyor anketlerde. Güvendiğimiz isimler böyle söylüyor. Çok bıçak sırtı bir seçim olacak falan diye konuşuyorduk. Hatta o yüzden de EYT'de çıkarma ihtimalleri kuvvetliydi. O yüzden böyle gidiyor falan diye de. O arada böyle bir hani latifeli muhabbetlerde dönmüştü yani. Söylediğiniz gibi biz hangi anket şirketlerinin güvenilir işte olduğunu biliyoruz bu anlamda.
2: Ya İbrahim Bey, işte siz o köyün kahvehanesine gidip konuştuğunuzda Türkiye'nin nabzına yakın bir nabız tutarsınız. Tabii ki de sosyoloji değişiktir. Bölgeden bölgeye insanların daha farklı kimlikte, siyasal kimlikteki insanların yoğun yaşadığı yerler falan olabilir ama ya burada da aklınızda zaten bir ağırlıklandırma, bir sistem, bir denklem kurarsınız. Dersiniz ki yaklaşık olarak demek ki hani böyle bir fotoğraf var dersiniz. Fakat plazalardaki iletişimcilerin böyle bir gerçekliği yoktu. Böyle bir derdi yoktu. Hani az önce dedik ya, AK Parti'nin hikayesinin 25 yıl sürmesinin gerekçesi olarak halkın içinden halk için halk gibi bir kadro,
1: peki,
2: bir lider var
1: Sayın
2: ve böyle bir hareket ediyorlar.
1: Biraz konuşsak şimdi. Ya Yeni Parti ne diyordu? Biz değişim getireceğiz diyordu değil mi? Yani bizim CHP yıllardır ne diye hatırlarız? İşte kavga dövüş Hizip Partisi diye. Yeni Parti'den ne oldu ya? Mesela Yeni Parti neyi değiştirdi? Onlar da kavgacı, onlar da hizipçi. Mesela işte Menderes'te şunu söyleyemezler miydi? Ya tamam, bu işte eski tutulan kişi CHP'nin adayıydı. O zaman bundan sonraki aday da CHP'den olsun. Hani biz Cumhur İttifakı'na burayı kaptırmayalım en kötü ihtimalle. Yani Cumhur İttifakı kazanacağına CHP kazansın diyemezler miydi mesela? Hani burada bile birbirlerine böyle hançerleyen bir siyaset
2: derler
1: anlayışı, bir dava adamlığı olabilir mi?
2: İbrahim Bey, gördüğüm kadarıyla Yeni Parti'nin şu an sadece tabelası yeni. Sadece ismi yeni. Yeni hiçbir şey yok.
0: Yusuf
2: lideri,
0: Bey, o bile
2: kadrosu,
0: yeni
2: söyleme.
1: Pardon Sayın Akın, buyurun Sayın Caner.
2: Dahi.
0: Çok evet, özür dileyerek Yusuf Bey'in sözünü keserim.
2: Lütfen hocam,
0: o bile
2: lütfen
0: yeni değil. Bugüne lütfen kadar 4 defa yeni parti kurdular bunlar. Yani sosyal demokrat siyasetin hali pür melali. Onlar da hiçbir şey yeni değil. Yani o yüzden artık nesi yeni? Siyasetçiler eski, aynı. Efendim, siz de belirttiniz, işte ilçe teşkilatlarını çalmaya kalktılar. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerini almaya kalkıyorlar. Yani partinin bütün şeylerini götürdüler. Yani bunun nesi yeni? Yeni olan hiçbir şey yok. Yani yeniye yeni demek de yeni olunmuyor diye bir şey yapacağım ama yani izah
2: bal
0: olmayan,
2: bal
0: izah
2: demek de az tatlanmaz
0: bence
2: derler ya.
1: O zaman evet, Sayın Akın, evet, şunu hocam söyleyebilir miyiz? Yani biraz manşet gibi olacak ama Yeni Parti çabuk eskidi diyebilir miyiz? Geçen benim köşe yazımın başlığıydı.
0: Süper.
2: Çok makul. Çok makul İbrahim Bey. İbrahim Bey, şunu söyleyerek ben hocama bırakayım sözü. Şöyle ki, yeni seçmen 2002'de Türkiye'ye sandığa gitti ve 2023'te Türkiye sandığa gitti. Bu iki sandık arasındaki liste sandıkta oy kullananların değişim oranı yaklaşık %70'ti. %70 seçmenin değiştiği bir ortamda siz değişen beklentiyi demek ki karşılık verebildiniz ki bu hikayenin tamamında iktidarda kaldınız, iktidarda devam ettiniz. Dolayısıyla bu 25 yıllık serüvende de gördüğümüz kadarıyla bir türlü seçmeni anlamayan, anlamamakta ısrarcı olan, yani işte değişim diyerek, yeni diyerek ve benzeri şeylerle aslında yine seçmenin beklentisinden uzakta bir yerlere hedef söylemler gönderen bir muhalefet görüyoruz. Koşulsuz muhalefet bloğu ve Erdoğan'a fobi, bunlar da bir konfor alanı oluşturmuş. Bunlar diyorlar ki bizim üretmeye çok yani terlemeye ihtiyacımız yok. Nasılsa bizim hazır bir kitlemiz var. Erdoğan karşıtlığı, ardına bir de İzmir marşı patlattık mı sandıkta müsaitse seçmen listesi Partisi
1: Sayın
2: aldı,
1: Akın, gitti o kitle de artık yavaş yavaş yılıyor sanki. Bilmiyorum tabii, anketlerde o kadar görünmüyordur ama Sayın Caner mesela şöyle bir soru sormuş. Hani Anadolu'da kavgalı eve kız vermezler derler ya. İşte bugün bir arkadaşla sohbet ediyoruz. Diyor ki işte ya diyor işte bizim orada bütün kanalizasyon denize bastılar diyor. İşte

0: Marmara Ereğlisi'nde yıllardır diyor trafik orada kilitleniyor mesela diyor. Bir diyor orada diyor mesela bir kavşak niye yapmıyorlar diyor. Ben dedim ya kardeşim bak bu kadar şikayet ediyorsunuz. Sürekli sızlanıyorsunuz ama her seferinde gidip aynı şekilde oy veriyorsunuz. Ben ne yapayım yani hani plajlar istila altında diye bu kadar söylem geliştiriyorsun. Bütün plajlar CHP'li belediyelerdi diye söyledim. Böyle bir sessizliğe büründü falan. Yani biraz hani bu anlamda da onlar da bir böyle bir sızlanıyorlar aslında ama siz nasıl okursunuz bu kavga görüntülerini?
1: Şimdi aslında şu İbrahim Bey, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayan bu sosyal demokrasi siyaset sıkışık bir siyaset aslında. Yani işte yani doktrin diyeceğim, ideoloji diyeceğim ama o da değil. Yani Türkiye'deki sol siyasetin en önemli problemi bir ideolojisinin olmaması. Pragmatizm üzerine, işte ne bileyim Soğuk Savaş dönemindeki bir takım söylemler üzerine. Türkiye'de bir zamanlar Sosyal Demokrat Halkçı Parti vardı. Onun bir sosyal demokrasi okulu vardı. Hakikaten çok güzel şeyler üretiyordu. Yani ben mesela o dönemin yani tanığı olarak onların kitapları dahi bende vardır. Yani çok güzel işte kentleşme, çevre bilmem ne, küreselleşme. Fakat yani onu bile kapattılar. Dolayısıyla Türkiye'de sol ve sosyal demokrat siyaset üretemiyor. Seçmen kitlesi de belli. Şimdi o kadar kendilerinden eminler ki işte geçtiğimiz yerel seçimlerde bu göreceli başarı ki sağdan siyaset devşirmeydi, bu siyasetçi devşirmeydi. Şimdi hepsi ait oldukları yere gidiyorlar. Yani sağda AK Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde veya diğer partilerde siyaset imkanı bulamamış kişiler o dönem bir rüzgarla oraya geldiler. Dolayısıyla yani Türkiye'de sol siyasetin alacağı oy oranı %40-45'tir. O da işte rahmetli Ecevit'in 1970'lerdeki oy oranına bakarak söylüyorum.
0: Peki İmamoğlu'nun CHP'den istifa edip yeni partiye geçmesi bir şey değiştirdi mi? Sizce zaten yoksa zaten yeni partiliydi. Malumun ilanı mı olacak?
1: 45'te
0: bitirmem
1: İbrahim
0: gerekiyor. O yüzden 2 dakikam kalmayacak. Hızlandırdım biraz.
1: Tabii ki. Ya İbrahim Bey zaten orayı kurduran Ekrem İmamoğlu. Yani bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde kendine ait işte ne bileyim suçlarıyla yani mahkeme süreci devam ederken diğer taraftan da siyaseti dizayn etmesi işte bu kadar oluyor. Yani onun dışında artık sağ seçmen sıkıldı. Yani siz Cumhurbaşkanı adayınızı çıkarıp Cumhurbaşkanı seçebilmeniz için sağdan oy almanız lazım. Ama sağ seçmen konsolide olmuş durumda. Bakın hemen bitiriyorum. Şimdi yeni parti kuruldu. Yani kavgalar başladı. Çünkü yer kapma kavgası. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan siyasetçiler, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kopan siyasetçiler buraya geliyor. Burada yeni bir şey yok. Dolayısıyla siyasete alternatif üretme yok. Ancak işte kendilerini toparlamaya çalışıyorlar. Yani buradan da bunu da gören sağ seçmen buraya da oy vermez. Yani bu noktada ciddi anlamda sıkışmış bir siyaset anlayışları var.
0: Peki Sayın Akın, İmamoğlu'na yakın isimler sürekli olarak bu işte terör örgütü PKK'nın tasfiyesiyle ilgili düzenlemeyi bir af gibi göstermeye çalışıyorlar. Bugün MHP'de Devlet Bahçeli'nden de bu konuda uyarılar geldi. Provokasyonlara dikkat çekti. Şu an yeni partinin stratejisi yani biz hani bu yargılamada mahkumiyet alırsak İmamoğlu'nu ancak bir afla kurtarırız. Bunun üzerine bir strateji mi geliştiriyorlar sizce? Bir dakikam kaldı ama neler söylersiniz?
2: Çok kısa, yani tezgahı nereye kurmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Fakat yaptıkları terörsüz Türkiye meselesinde aldıkları tavır yeni parti ilk kaybını belki de terörsüz Türkiye meselesindeki tavrıyla almıştır. Buradan hızla dönmeleri kendilerinin avantajını olur ki sizin belirttiğiniz gibi eğer ki Sayın İmamoğlu'na yakın kişiler ve benzeri beyanlarda bulunuyorlarsa bu da kaybettirmeye devam edecektir.
0: Ya Özgür Özel mesela
2: yanlış
0: net olarak
2: iletişim,
0: dedi ki biz
2: yanlış
0: işte...
2: söylem.
0: Yani kadınlara tecavüzcüler, çocuk istismarcılara ait işte kader mahkumları diyor kendisi. Bir böyle bir düzenleme yapılmalıydı falan diye düşünüyoruz diyor. Ya şey demiyor ama İmamoğlu ve arkadaşlarını biz ancak böyle kurtarırız demiyor tabii.
2: Farklı niyetleri olabilir. Fakat mesele apayrı değerlendiriliyor şu anda. Terörsüz Türkiye ile alakalı yani çok büyük bir adım, çok kritik bir adım atılıyor. Siz bu esnada hem evet diyen seçmene hem hayır diyen seçmene elimizde tutalım dediniz. Ki az önce belirtmiştik ya, ilk cümlem şuydu. Türkiye'de seçmen lidere, kadroya ve söyleme oy veriyor. Tamam. Liderlikle alakalı ilk sınavınızda kaldınız siz. Niye? Genel başkan olabilirsiniz. Partinin resmi genel başkanı siz olabilirsiniz. Fakat seçmen özellikle muhalefet seçmeni lider arayışında. Lidere oy vermek istiyor. Lider görmek istiyor. Ve böyle bir kritik süreçte siz CHP genel başkanı yani tutunduğunuz tavrı devam ettirmeli ve demeliydiniz ki ey grubum biz bu konuda böyle kritik bir süreçte söylemimizi devam ettiriyoruz. Bu evet. Sürecin başarılı

0: tamamlanması için adım atacağız. Böyle böyle bir şeyler demeniz lazım. Fakat mevzuyu yani ilk grupta işte serbest bırakmak, daha sonrasında genel af gibi kafa karıştırıcı şeyler söylemek, etmek yeni parti ekibine, yeni parti imajına kaybettirir.
1: Peki.
0: Söyledikleri şey, yaptıkları şey yanlış.
1: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkçener ve Arda Söv ve Genel Müdürü Yusuf Akın bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Çok
2: Ben
1: teşekkür
2: teşekkür
1: ediyorum.
2: ederim.
1: Kısacık bir mola rica edeceğim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz efendim. Türkiye'de ücretli çalışan sayısı yılın ilk yarısında 16.3 milyonun üzerine çıktı. Ticaret sektöründe çalışan sayısı ise 3.5 milyonu aştı. Yıllık bazda %3,2 artış var.
1: Türkiye'de ücretli çalışan sayısı artmaya devam etti. Yılın ilk yarısında toplam ücretli çalışan sayısı 16.3 milyonun üzerine çıktı. Ticaret sektöründe çalışan sayısı ise Haziran ayında 3.564.721 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 3.452.952 seviyesindeydi. Böylece ticaret sektöründeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %3,2 artmış oldu. Sektörde çalışan sayısındaki yıllık artış serisi de 80 aya ulaştı. Ticaret sektöründe çalışan sayısının son kez yıllık bazda azaldığı dönem Ekim 2019 oldu. Çalışanların önemli bölümü perakende ticaret alanında yer aldı. Perakende ticarette çalışan sayısı Haziran'da 1.851.124 olarak kaydedildi. Bu alandaki yıllık artış %3,7 oldu. Toptan ticarette çalışan sayısı ise 1.330.319 olarak gerçekleşti. Toptan ticarette yıllık çalışan artışı %1,8 oldu. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı alanında çalışan sayısı da 383.278 olarak kayıtlara geçti. Bu sektörde çalışan sayısı yıllık bazda %6,1 arttı.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımları kapsamında üreticilere bugüne kadar yaklaşık 120 milyar lira ödeme yaptığını açıkladı.
2: Hasat sezonu boyunca devlet desteği verildi. TMO, hububat üreticilerine 120 milyar lira ödeme yaptı. Sahada güçlü alım sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat sezonu kapsamındaki desteklere ilişkin açıklama yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sezon boyunca üreticilere yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptığını duyurdu. Sahada güçlü bir alım organizasyonu yürütüldüğünü belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 769 merkezinde 11.5 milyon ton ürün alındı. TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu belirten Bakan Yumaklı, alım faaliyetlerinin hızla devam ettiğini söyledi. Üreticilerimiz müşteri olsunlar, TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız dedi.
0: Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %1,1 büyüdü ancak büyüme beklentilerinin altında kaldı. Çin'de ise sanayi üretimi ve perakende satışlarda yavaşlama var.
1: Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %1,1 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi %2 büyümesi yönündeydi. Japonya ekonomisi ilk çeyrekte %2,1 büyümüştü. İkinci çeyrekte büyümeye en büyük katkı ihracattan geldi. İhracat ekonomiye 0.5 puan katkı sağladı. Ancak zayıf iç talep büyümeyi 0.2 puan aşağı çekti. İlk çeyreğe göre %0,3 oldu. İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın işletmeler ve hane halkları üzerindeki etkisi de ikinci çeyrekte hissedildi. Japonya'da yıllık büyüme ise %0,5'ten %0,7'ye yükseldi. Çin'de de ekonomik aktivitede yavaşlama işaretleri geldi. Sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık bazda %4,5 arttı. Ancak bu artış ekonomistlerin %5'lik beklentisinin altında kaldı. Perakende satışlardaki büyüme ise %0,6'ya geriledi. Beklenti %1,5 artış yönündeydi. Sabit varlık yatırımları da yılın ilk 7 ayında yıllık bazda %6,7 daraldı. Çin'de kentsel işsizlik oranı ise Haziran'da %5 seviyesinden %5,2'ye yükseldi.
0: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk-İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk-İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk-İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin

0: ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 17 Ağustos. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi olup biteni anlatacağız. Haftanın başı, Ağustos ayının ilk dilimini bitirdik. Artık ikinci yarısındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar merkezli El Cezire yayın kurumuna bir röportaj verdi. O röportajda başta Mekke anlaşması olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile F-35 meselesi ve diğer konulara dair önemli açıklamaları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Birazdan ekranınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bilek güreşi devam ediyor. Böyle ifade etmek belki doğru çünkü her ikisi de o bilek güreşini kazandığını iddia ediyor. Ama kazanan kaybeden o muhasebeyi yapmak şu an için çok kolay değil ama tabii coğrafyada bir yangın yaşatıyor. Hala piyasalar etkileniyor. Ne olup bittiğine sıcak gelişmelere de bakacağız. Geçen haftadan bu yana yoğun bir şekilde gündemde olan mesele Alihan Kuriş örgütüyle ilgili. O soruşturma derinleşme eğilimi gösteriyor. Alihan Kuriş ifadesi ortaya çıktı. O paralar, altınlar, o yüksek montanlı işler, paralar açıklayamadı. Bana ait değil dedi. Kendime ait bir telefon hattım bile yok dedi. Peki başka neler yaşandı? Hepsini ekranınıza getireceğiz. 17 Ağustos

Var asrın felaketinin ardından olduğu gibi hatırlayacaksınız İstanbul'da yerel seçimlerden önce 650 bin konut yapılması gerektiği ifade edilmişti ama mevcut belediye başkanı ya da o dönemde seçim öncesi açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu 650 bin konut yapılamaz hatta yapılmasına da gerek yok demişti hatırlayacaksınız. Bugüne bugün 1 milyon konut yapılmış durumda. İstanbul'da. Daha da yapılmaya devam ediyor. Hepsinin detayını paylaşacağız. Bugün Ekrem İmamoğlu suç örgütünün ikinci celsesi vardı davanın. Orada neler yaşandı onlara da anlatacağız. Başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bölgesel ve küresel dış politikaya dair peş peşe çarpıcı mesajlar geldi. Katar merkezi El Cezire televizyonuna konuşan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'da imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı dünyaya tarihi bir mesaj olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanının gündeminde Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara ile görüşmek üzere Şam'a yapacağı ziyaret ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan beklediği F-35 sözü de vardı. İşte o kritik açıklamaların satır başları.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümünde Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Kritik açıklamalara imza attı. Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Anlaşmanın tarihi bir değişim olduğunu belirtti.
2: Her şeyden önce Mekke Anlaşması farklı bir değişimdi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemize vesile oldu. Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması, üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur.
1: Erdoğan bu üçlü paktın NATO'nun 5. maddesine benzer bir ortak savunma anlayışı taşıdığını söyledi.
2: Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye, Suudi Arabistan'a, Pakistan'a olabilir, hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: Erdoğan bu oluşumun dünya barışına katkı sağlamayı hedeflediğini savundu. Arzu etmesi halinde Mısır dahil diğer bölge ülkelerinin de anlaşmaya katılabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanına İran'a yönelik saldırılar da soruldu. Erdoğan Türkiye'nin barıştan yana olduğunu söyledi.
2: Biz buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz. Barıştan yanayız ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada savaşı sürekli teşvik etti, savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Temennimiz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır. Ücretsiz olması buradaki trafiği açmak noktasında çok hayırlı olacaktır.
1: Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze ve Lübnan'a desteğini sürdüreceğini söyledi. Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi. İsrail'in Gazze planında ikinci aşamaya geçmek istemediğini belirtti.
2: Burada Hamas elinden gelen tüm samimi dayanışmayı ortaya koydu ama İsrail'dense böyle olumlu bir yaklaşım söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a, Gazze'ye saldırmaya devam ediyorlar.
1: Cumhurbaşkanı İsrail'e de net bir uyarı yaptı. Olası bir tehdit durumunda Türkiye'nin savaştan asla çekinmeyeceğinin altını çizdi.
2: Bakın sizinle savaşı konuşmuyoruz, barışı konuşuyoruz. Dünya barışını nasıl temin ederiz bunu konuşuyoruz. Ama Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan da çekinmez, kaçmaz. Bunu da çok açık ve net bir şekilde söylüyorum.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki siyasi değişimlere de değindi. Erdoğan Şam'a bir ziyaret düzenleyeceğini de açıkladı.
2: Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik de net konuştu. ABD Başkanı Trump'ın F-35 konusunda sözünü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
2: Şu anda elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine

0: yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
1: Erdoğan ikili görüşmelerde de İsrail'in masada bir parametre olmadığını kaydetti. Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkinde konuşan Cumhurbaşkanı, önceliklerinin Avrupa Birliği olmadığının da altını çizdi.
0: Avrupa 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne âlâ, almazlarsa ne âlâ. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın küresel yankıları da bir yandan sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeni ittifakı büyük ve cesur bir adım sözleriyle tebrik etti. Amerikan medyasında ise çarpıcı bir iddia gündeme taşındı. Washington Post gazetesine göre bu üçlü pakt Trump'ın bölge politikalarından hayal kırıklığı duyan Körfez ülkelerinin Washington'a açık bir alternatif arayışı mesajı.
1: Mekke Anlaşması bölgede dengeleri değiştirdi. ABD'de gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Donald Trump'tan günler sonra Mekke Anlaşması'na yönelik açıklama geldi. Trump, üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. Ortaya çıkan bu birliği büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak niteledi. Trump, Orta Doğu ülkelerinin bir araya gelerek kendilerini çok daha etkili savunabileceklerini kanıtladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz değerlendirmesini yaptı. Ancak Amerikan medyasına göre Trump'ın övgüyle bahsettiği bu ittifakın arka planında Washington'a yönelik ciddi bir tepki yatıyor. Washington Post gazetesinde yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan analize göre Mekke Anlaşması Körfez ülkelerinin ABD'ye verdiği net bir sinyal. Haberde bölge müttefiklerinin Başkan Trump'ın İran'la diplomatik barışı sağlayamamasından dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadığı vurgulandı. Silah tedarikinde ABD'ye bağımlı olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkelerin artan bu memnuniyetsizlik nedeniyle alternatif güvenlik seçeneklerine yöneldiği kaydedildi. İddiaya göre kriz öyle bir boyuta ulaştı ki bazı Körfez başkentlerinde ABD'ye ait geniş çaplı askeri üslerin kapatılması dahi tartışılmaya başlandı.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye ve rekor bir kabulle genel kuruldan geçen çerçeve yasa hakkında konuştu. Sürece dair provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin kırmızı çizgilerini hatırlattı.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Mecliste kabul edilen çerçeve yasa hakkında konuştu. Amacımız Türkiye'nin terör belasından kurtulması dedi. MHP lideri Bahçeli, kabul edilen yasanın da bir af düzenlemesi olmadığının altını çizdi. Kanun, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacak. Suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu yönüyle kanun, hukuki niteliği itibarıyla ceza adalet sistemiyle infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye kapsamında meclisten geçen çerçeve yasa hakkında konuştu. Tarihi bir oyla kabul edilen çerçeve yasanın yasalaşması için ön şartın olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kanunun amacına uygun sonuçlar doğurmasını, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye'nin terör belasından ilelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Ve kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bununla birlikte Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacaktır. MHP lideri terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta ile ilgili de süreci baltalamak isteyenler olacağına dikkati çekti. Bahçeli, Türkiye her daim hazırlıklı ve teyakkuz halinde olacaktır ifadelerini kullandı. Türkiye bu süreci baltalamaya yönelik her türlü kirli oyunu dikkatle değerlendirecek ve bunlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Egemenlik haklarını, milli güvenliğini, kamu düzenini, milletimizin huzur ve güvenliğini korumak için her daim hazırlıklı ve teyakkuz halinde olacaktır. Nereden gelirse gelsin bu yöndeki girişimleri engelleyecek güçte olan Türkiye, milli imkan ve kaynaklarını lider ülke ve süper güç olma hedefi doğrultusunda kullanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman olduğu gibi milli birlik ve beka kararlılığında kadim devlet aklının, sağduyunun ve milli vicdanın sarsılmaz iradesi, gür sesi son kalesidir.
2: Geçen haftadan bu yana konuştuğumuz bir mesele, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek gibi birçok suç iddiasıyla önce gözaltına alınan ardından tutuklanan Alihan Kuriş savcılığa ifadesini verdi. İfade tutanağında dikkat çekici detaylar var. Ben kanaat önderiyim, iddiaları kabul etmiyorum, itibar suikastı yapılıyor dedi. Kendisine ait bir GSM hattının bile bulunmadığını söyledi. Ele geçirilen altınlar için de eşimin takıları dedi.
4: Mimar olduğunu, 380 bin lira geliri olduğunu söyledi. Aynı ifadesinde Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin torunuyum, kanaat önderiyim dedi. Bu sözler Alihan Kuriş'in savcılığa verdiği ifadede sarf ettiği cümleler. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi. İfadesinde dikkat çeken açıklamaları içeren Alihan Kuriş, kendisinin kanaat önderi olduğunu, MASAK raporlarında da adları geçen isimlerin çoğunu tanımadığını açıkladı. 4 sayfalık ifadesinde Alihan Kuriş suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini, tarafına itibar suikastı yapıldığını düşündüğünü söyledi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen altınlarla ilgili de eşimin takıları demesi ise kafalarda soru işareti bıraktı. Çıkar amaçlı suç örgütünün Glooper adlı uygulamadan iletişime geçtiği tespit edilince savcılık uygulamayla ilgili Kuriş'e soru yöneltti. Kuriş bu iletişim uygulamasını duymadığını ve ne olduğunu bilmediğini açıkladı. Hatta kendisine ait bir GSM hattının dahi bulunmadığını savcılık ifadesinde dile getirdi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlara dair bir paylaşım yaptı. Gürlek, bir kez daha soruşturmanın bir cemaat ya da sivil toplum kuruluşunu hedef almadığını belirtti.
4: Suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı, dini duyguları istismara ve haksız kazanca karşı gerekli adımlar atılıyor dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun herhangi bir cemaat ya da STK'yı hedef almadığının bir kez daha altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma ve operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti, hukuk devleti ilkelerini hatırlattı. Bakan Gürlek mesajında soruşturmalardaki temel ölçüte dikkati çekti. Herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil, suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı hale getirilemez ifadelerini kullandı. Operasyonun bir cemaat ya da STK'ya yönelik olmadığını söyleyen Gürlek, inanç ve ibadet özgürlüğüne vurgu yaptı. Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir, dedi.
2: Daha dün gibi ama üzerinden 27 yıl geçmiş. 17 Ağustos 1999. Saat tam 3.02. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki ve 45 saniye süren o deprem Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'yi yasa boğmuştu. Aslında tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler depremin 27. yıl dönümünde dualarla anıldı.
1: ...17 Ağustos 1999 saat 3.02. 45 saniye süren depremle hayat durma noktasına geldi. ...17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki sarsıntı sadece Marmara bölgesini değil tüm ülkeyi derinden sarstı. Aradan geçen çeyrek asırdan fazla zamana rağmen kayıpların acısı ve o gecenin bıraktığı izler ilk günkü gibi hafızalardaydı. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi yaralandı. Marmara depreminde hayatını kaybedenler, depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 3.02'de dualarla anıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla deprem anıtı önünde düzenlenen programda, saatler depremin meydana geldiği 3.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı. Öte yandan deprem döneminde çekilen fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına da karanfil bıraktı. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren 1999 Marmara depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. Depremde hayatını kaybedenler bu illerde de dualar ve gözyaşları eşliğinde anıldı.
5: Ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celali Vel İkram.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında depremin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti. Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Suç örgütü lideri suçlamasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u yönettiği dönemde 650 bin konut yapılamaz, milleti kandırmayın diye tepki gösteriyordu. Oysa yarısı bizden kampanyasının da etkisiyle İstanbul'da dönüştürülen konut sayısı 1 milyona ulaştı.

0: İstanbul'da ne yana baksanız benzer görüntüler var. Bir yanda yıkım yapılıyor, diğer yanda temel atılıyor, kolonlar yükseliyor.
1: İstanbul'da deyim yerinde ise yarısı bizden dopingiyle bir seferberlik hali söz konusu. Vatandaşlar deprem gerçeğini bilerek evlerini ve yapılarını kentsel dönüşüm çalışmasına sokuyor. Ardındansa inşaat süreci başlamış oluyor.
2: Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın özellikle yarısı bizdenle birlikte yerinde dönüşüme özellikle büyük bir katkı sağladılar.
0: İstanbul'daki seferberlik haliyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da bir paylaşım yaptı. Son duruma dair detayları verdi.
3: Allah devletimize zeval vermesin. Hepsinden alnın akıyla çıktı.
4: Buraya gelip görsünler, burada büyük bir değer var burada.
0: Deprem değil bina öldürür gerçeğini düşündüğünüzde dönüşümü yapılan 1 milyon konut aslında kurtarılan milyonlarca can anlamına da geliyor. Asrın felaketi sonrası 11 kentteki seferberlik hali İstanbul'da devam ediyor.
5: Devletimizden Allah razı olsun, böyle belediyemizden, çok güzel bir şey. Hem vatandaşı yarı yolda bırakmıyor, hem milletine sahip çıkmış oluyor. Bence güzel bir şey bu.
1: Efendim, bu kentsel dönüşüm çalışmalarının yarısı bizden kampanyasını siz vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Devlet milletin yanında mıdır burada?
6: Tabii ki yanında, yani ortada yani.

0: Yo, vallahi çok güzel bir şey.
1: Kentsel dönüşümle birlikte vatandaş hem titreyen, yıkıldı yıkılacak binalardan kurtuluyor, hem yeni dairesiyle birlikte ekonomik olarak da kazançlı çıkıyor.
2: Evim var, kentsel dönüşüme girdi zaten, daha yıkılmadı. Ama ben tabii ki devletimden çok memnunum, Allah razı olsun. Biraz daha Tayyip Erdoğan'dan Allah bir de o bin kere razı olsun. Tek başıma ne ev alabilirim şimdi, ne ev yaptırabilirim. İki tane evimiz var, ikisi de öyle. Kentsel dönüşüme girecek Allah'ın izniyle.
3: Güzel bir düşünce, çok güzel. Hem vatandaşlara çok yardımcı olmuş olurlar. Onlara biraz daha kolaylık sağlamış oluyorlar. Yüklerini biraz daha hafifletmiş oluyorlar. Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle, hepsiyle. Gerçekten devletimden Allah bin kere razı olsun. Her yönüyle ben çok beğeniyorum Türkiye'mi.
1: Şimdi tüm bu hizmetleri bir kenara yazın. Bir de İstanbul'u 6 yıl boyunca yöneten ve şu anda suç örgütü lideri suçlamasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini hatırlayın.
4: 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor.
1: Eskiler aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derdi. Bu yüzden takdir yetkisini kullanırken geceli gündüzlü çalışanla sadece laf üreteni terazide aynı ağırlıktaymış gibi tartmak ne kadar hakkaniyetli sorusunu da sormak gerek. Takdir milletin elbette.

0: Düğün bir türlü çözülemiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda taraflar zafer ilan ediyor. Gerilim karşılıklı açıklamalarla sürüyor. İran Savaşı kazandıklarını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Körfez ülkelerinin baskısıyla köşeye sıkışmış durumda. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Savaşı askeri ve siyasi açıdan gerçek anlamda kazandı diye konuştu. Varılan 60 günlük ateşkes mutabakatının da bugün son günü. İran devrim muhafızları da savaşın sona ermesi gerektiğini açıkladı. Savaş, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat temelinde sona ermeleri ifadeleri kullanıldı. Washington'da görüşmelerin olmadığı da belirtildi. Trump'ın iddiasının yalan olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ihlalleri sebebiyle mutabakatın önemini yitirdiğini belirtti. Hürmüz Boğazı için Umman'la görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Bekai kaybolan İranlı pilotlara dair de açıklamalarda bulundu. Durum netleşene kadar kayıp pilotlardan üçünün savaş esiri olarak tutulduğunu varsayıyoruz dedi. İran'a karşı iddialı hedeflerle yola çıkan Amerika Birleşik Devletleri ise aza kanaat etmeye başladı. Trump, asıl hedefin İran'ın nükleer silah sahibi olamaması olduğunu söyledi. İran hakkında acelem yok açıklamasını yaptı. Trump, Umman'ı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına çıkması durumunda bombalamakla tehdit etti. Artan enerji fiyatları ve Körfez ülkelerinin İran'ın hedefinde olması endişeleri artırıyor. Amerikan basınına göre Washington artık kriz öncesindeki koşullara dönüş arzusunu ön plana çıkarıyor. Öte yandan cephe hattında da gelişmeler var. İran'a ait iki İHA'nın Erbil'de Kürdistan bölgesel yönetimini hedef aldığı belirtildi. Irak basını, Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakan Mesrur Barzani'nin özel ofisini ve istihbarat şefinin konutunun hedef alındığını açıkladı. Olayda can kaybı bildirilmedi. Başkan Neşirvan Barzani ise saldırıların tamamen kabul edilemez ve tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirtti. İran, Amerikan askerlerinin başına da ödül koydu. Ordu, Amerikan askerlerini öldüren ya da yakalayıp teslim edenlere 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında süren çatışmaların nihayete varamaması, İran'ın saldırılarının odağında olan Körfez ülkelerinde hayal kırıklığı yaratıyor. Amerika Birleşik Devletleri basınına göre ülkeler Washington'un diplomatik adım atamamasından endişeli.
1: Körfez ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik memnuniyetsizliği her geçen gün artıyor. Bölgedeki ülkeler Trump'ın İran'la barışçıl bir çözüm için gerekli diplomatik adımları atmamasından dolayı endişelendi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn

0: Pekin'in Washington'la ilişkilerindeki zayıflamayı masaya yatırdığı belirtildi. Körfez ülkelerinin ABD askerlerini topraklarından çıkarmayı ele aldığı kaydedildi. Washington Post bir yetkilinin açıklamalarına yer verdi. Adı açıklanmayan Avrupalı bir yetkili, bu kapsamda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dikkati çekti. Yetkili, bu anlaşma üç güçlü Müslüman ülkenin güvenlik ve savunma ortaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor. ABD'nin yetersiz olduğu düşünülüyor dedi. Bazı körfez ülkelerinde topraklarında ABD'ye ait geniş çaplı askeri tesisleri barındırmaya devam edip etmeme konusunda da tartışmalar yürütüldüğü öne sürüldü. Trump'ın İran politikasının bölgede sıklıkla istikrarsız ve öngörülemez olarak nitelendirildiği ifade edildi. Bir diplomat, İran'la savaş öncesinde de bölgedeki ABD güçlerinin sevinçle karşılanmadığını belirtti. ABD askeri varlığının katlanılması gereken bir kötülük olarak görüldüğünü söyledi. Yetkili şimdi ise buna gerçekten ihtiyaç olup olmadığı sorgulanıyor ifadelerini kullandı.
1: İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak kritik seçimler yaklaşırken soykırımcı Netanyahu'nun propaganda stratejisi yine Türkiye düşmanlığı üzerine kuruldu. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Tel Aviv sokaklarına astığı dev afişlerde ve hazırlanan propaganda videolarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı. Erdoğan'ın yanı sıra bölgesel ve küresel siyasilerin de yer aldığı "kazanmalarına izin vermeyin" sloganıyla küstah kampanya yürütüyorlar.
0: İsrail 27 Ekim'de sandığa gidiyor. Soykırımcı Başbakan Netanyahu ise seçimlerin öncesinde koltuğunu koruyabilmek için Türkiye karşıtlığı üzerinden bir tehdit algısı yaratmaya çalışıyor. Çirkin provokasyonlara imza atıyor. İktidardaki Likud Partisi Tel Aviv'deki dev reklam panolarını astığı yeni seçim afişinde doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Siyah bir zemin üzerine hazırlanan afişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve ABD'nin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğraflarına yer verildi. Likud logosuyla paylaşılan afişin altına İbranice olarak "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı. Afiş kampanyasının yanı sıra İsrail Başbakanı sosyal medya üzerinden videolu bir propaganda da başlattı. Yayınlanan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya yönelik söylediği "Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den ne farkı var? Gidicisin, gidici" sözlerine ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin "Netanyahu savaş suçlusudur" şeklindeki sert eleştirilerine yer verildi. Siyasilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarındaki bu ciddi artış, Netanyahu'nun seçim öncesi dış düşman korkusu yaratarak seçmenini konsolide etme çabası olarak değerlendiriliyor.
1: Güney Kıbrıs'tan kanlı geçmişle yüzleşme adına çarpıcı ve tarihi bir itiraf geldi. Rum siyasi partilerinden AKEL'in milletvekili Yorgos Kukumas, 1974 yılında EUKB terör örgütü tarafından Kıbrıslı Türklere yönelik gerçekleştirilen Murata, Sandallar, Atlılar ve Taşkent katliamlarını ülke tarihinin en büyük utancı olarak niteledi. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin katledilip toplu mezarlara gömüldüğünü yazan Kukumas, Rum toplumunun bu vahşeti yıllarca görmezden geldiğini itiraf etti.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Kıbrıslı Türklere yönelik işlenen katliamlar ilk kez bu kadar net bir öz eleştiriyle gündeme geldi. AKEL milletvekili ve parti yöneticisi Yorgos Kukumas, kaleme aldığı yazısında Rum faşistlerin 1963-1974 yılları arasında işlediği insanlık suçlarını tek tek anlattı. Kukumas, Murata, Sandallar ve Atlılar'da 126, Taşkent'te ise 84 silahsız Kıbrıslı Türk'ün katledilmesini Kıbrıs Rum modern tarihinin en az bilinen bölümü ve en büyük utançlarından biri olarak tanımladı. Yazıda EOKB terör örgütünün acımasız eylemlerine dair şok edici tanıklıklara yer verildi. 14 Ağustos 1974'te köylerde kalan kadın, çocuk ve yaşlıların topluca öldürülerek buldozerlerle açılan çukurlara gömüldüğü ve üzerlerinin çöplerle kapatıldığı vurgulandı. Katliamdan kurtulan Suat Hüseyin'in Üzerime düşen cesetlerin altında ölü taklidi yaparak kurtuldum sözleriyle Rum asker Nikos

0: Yengi Yas'ın EOK acılar ekskavatörle açtıkları çukurlara yaşlıları ve çocukları gömdüler. Biz işimizi yaptık diye övünüyorlardı şeklindeki kan donduran itirafları yeniden kayıtlara geçti. Kukumaz vahşetin üzerinden 10 yıllar geçmesine rağmen adaletin sağlanamadığına da dikkati çekti. 2009 yılında Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar katliamları ile ilgili 15 Kıbrıslı Rum failin isminin yayımlandığını ancak hiçbirinin cezalandırılmadığını belirtti. Kukumaz, Rum milliyetçisi çevrelerin Türkiye'yi aklayacağı iddiasıyla bu suçların konuşulmasını engellediğini savundu. İki toplum arasında güven inşa edilebilmesi için geçmişte işlenen bu insanlık suçlarıyla yüzleşilmesinin şart olduğunu vurguladı.
1: Dış gündemden başlıklarla devam edeceğiz ama bu noktada Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi yalnızca sahadaki unsurlarıyla değil, bu yapıları ayakta tutan finansal kaynaklarıyla birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. 22 Haziran 2026 tarihinde 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğimiz organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelgeyle ortaya koyduğumuz topyekun mücadele anlayışı doğrultusunda önemli bir adım daha atılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulmuştur. Genelgemizde açıkça ortaya koyduğumuz üzere örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimleri mali soruşturmalarla titizlikle takip edilmektedir. Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz ifadesini kullanıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Yeni nesil suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. Toplamda 818 şüphelinin kiralık kasalarına, hesaplarına, kripto varlıklarına el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir harita dikkati çekti. Zira İsrail haritasında Gazze ve Batı Şeria bölümleri net bir şekilde ayrılmıştı. Ancak asıl dikkat çekici olan Kıbrıs haritasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yer verilmiş olmasıydı.
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta çözüm için tarafları bir araya getirmeye çalıştı. Rum kesiminin uzlaşmaz tavrı sebebiyle mesafe alınamadı. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir harita dikkati çekti. Yunan ve Rum kesimini tedirgin etti. Zira CENTCOM'un paylaştığı haritada Türkiye'nin iki devletli çözüm önerisinin vücut bulmuş hali vardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Rumların aksine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölgeyi de haritada sınırları çizilmiş şekilde paylaştı. Sosyal medya paylaşımında CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'ın Orta Doğu ziyaretinden söz ediliyordu. Ülkelere yapılan ziyaretler kadar dikkat çekici olansa Abraham Lincoln uçak gemisine yapılan ziyaretti. Zira söz konusu gemi daha önce 250 gündür karaya ayak basmayan Amerikan askerlerinin bunalıma girdiği ve intihar edenler olduğu haberiyle gündeme gelmişti. Aynı haritada İsrail'in bulunduğu noktada Batı Şeria ve Gazze bölümlerinin de ayrıca belirtilmiş olması ayrıntısı dikkat çekiciydi. Bu yüzden Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarının da haritada çizilmiş şekilde paylaşılması bir grafiker hatasından

Çok bilinçli bir tercih gibi görünüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Mavi Vatan'da dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki Deniz Milli Parkı alanlarının sınırları belirlendi. Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın Deniz Milli Parkı olması kararlaştırıldı. Atina yönetimi 10 gün önce Turizm Özel Mekansal Çerçevesi adı altında Ege Denizi'nde yeni tasarruf alanları ilan ettiğini duyurmuş, Türkiye sert tepki göstermişti. Özetle hem Ege Denizi hem Akdeniz'de kıyasıya bir mücadele sürüyor. Türkiye, diklenmeden dik duran politikalarıyla kimseye hakkını yedirmeyeceğini net bir şekilde gösteriyor.

0: Uçakta çıkardığı kavga ve tırnak içinde Türkiye'yi satın alırım sözleriyle tepki çeken Petlas'ın eski yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alındı.
1: Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Lan ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'yi satın alıyorum.
2: Uçağı birbirine katmış, ben Türkiye'yi satın alırım sözleriyle büyük tepki çekmişti. Son uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda videodaki şahıs, Petlas'ın eski yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarına devam ediyor. Son dalga operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim dikkati çekti. O kişi Abdülkadir Özcan'dı.
1: Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Lan ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'yi satın alıyorum.
2: Özcan, Petlas yönetim kurulu üyeliği yaptığı süreçte bir uçakta tartışmaya karışmış. O tartışmada sarf ettiği sözler ve tavırları yüzünden büyük tepki çekmişti.
1: Bırak lan bırak.
2: Polis ekipleri Özcan'ı fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda ikametgahında gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
0: Aman dikkat diyerek bu haberi paylaşalım. Şüpheliler kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıttı ve aradıkları bir şirket sahibini dolandırdı. Yönlendirmelerle mağdurun hesabından 20.875.215 lira ve 39.000 avroyu kendi hesaplarına geçirdiler. Konuyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin ele geçirdikleri paraları saydıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıttılar, vurgun yaptıkları paraları saydılar. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul'da bir şirket sahibi kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle polise başvurdu. Kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıttıklarını ifade etti. Banka hesaplarında sıkıntılar olduğunu, paralarını kurtarmak için başka hesaplara aktarması gerektiğini söylediklerini belirtti. Bu olay üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 20.875.215 lirayla 39.000 avroyu başka hesaplara aktardığı tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin aralarında organizatör, kuyumcu ve kripto para aracılarının bulunduğu bir dolandırıcılık şebekesinin üyeleri olduğu da belirlendi. Polis ilk operasyonunu 10 Ağustos'ta yaptı ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyona geçildi. Bu operasyonda da 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yakalanan çete üyeleriyle birlikte 3 adet ruhsatsız tabancayla 12.28 gram uyuşturucu madde de ele geçirildi.
0: Heyecanlı bir hafta sonuydu. Süper Lig'de yeni sezon başladı ancak dört büyüklerin ilk hafta karnesi beklentilerin altında kaldı. Galatasaray ve Trabzonspor berabere kaldı. Fenerbahçe deplasmanda mağlup oldu. Dört büyükler arasında sadece Beşiktaş 3 puan aldı. Lige bu sezon

0: yükselen Ahmetspor'la Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaştı. Ahmetspor karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Haftaya damga vuran olaysa Gençler Birliği Fenerbahçe maçında 4 yaşındaki bir çocuğun formasının çıkartılması oldu.
1: Süper Lig'in ilk haftası bence beklenilen gibi olmadı.
2: Kötü bir başlangıç yaptık. Ama bence toparlar Galatasaray.
3: Beklenmedik sonuçlar elde edildi. Biliyorsunuz favori olan Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe de maçı kaybetti.
4: Milyonların beklediği Süper Lig'de perde açıldı. Ancak şampiyonluk yarışının favorileri daha ilk haftadan puan kayıplarıyla karşı karşıya kaldı.
5: Çok oyuncuyla sezona başlamanın bir dezavantajını yaşadılar. Sezonu erken açmanın bir dezavantajı var. Bir de stratejik planlamada bir hata var. O stratejik planlamadaki hatalardan dolayı da aslında bu puanlar kaybedildi.
4: Dört büyükler içinde haftayı kayıpsız geçen tek takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. İlk haftayı 3 puanla kapattı.
5: Bir teknik adamın oyuna dokunuşunu her hafta üstüne koyarak devam ettirdiğini görüyoruz. Bazen transfer değil, teknik adamda bitiyor iş. Teknik adamı sevmek gerekiyor. Oyuncu grubu teknik adamını ve antrenmanlarını sevmiş durumda. Beşiktaş o sevginin karşılığını sağ sonucu olarak aldı.
4: Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray sezona kendi sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü karşısında başladı. Sarı Kırmızılılar 90 dakikanın sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve lige 1 puanla başladı.
5: Reysel anlamda Leroy Sané'nin mesela hani oyun konsantrasyonunun düşüklüğü çok dikkat çekti. Bir yandan da şunu söylemek lazım. Çorum antrenörü Uğur Uçar ve ekibi takımı çok iyi hazırlamışlar. Yani eğer Süper Lig acemiliği yaşamasaydı Çorum belki de sahadan galibiyetle ayrılacaktı.
6: Bakalım artık inşallah Galatasaray'ımız bir şey yapacak yani bakalım. Galatasaray'ımız biraz sıkıntılı oldu ama inşallah şampiyonluğa gideceğiz yani.
4: Bir başka puan kaybı ise Trabzonspor'dan geldi. Bordo Mavililer Kasımpaşa deplasmanında üstünlüğünü koruyamadı. 90 dakika 1-1 sona erdi.
5: Trabzonspor aslında maçın son bölümünde oyunu rakip yarı alana yığdı ama Galatasaray'daki gibi o oturmuş oyun ezberi yok. Galatasaray kriz anlarında Osimhen'in varlığından dolayı ceza sahasında çok fazla kenar ortası ve arkadan top şişirerek kaos yaratıp gol buluyor. Trabzonspor bunu yapmaya yeni yeni başladı ve yeni alışıyor. O sebepten ötürü burada biraz daha hani oyun ezberi, taktik ezberi oturmadığı için yaşanan puan kaybı var.
7: Muhammed Salah dünya yıldızı sonuç olarak. Hiçbir şey yapması bile PR'ı yeter bence diyorum.
4: Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe içinse sezonun ilk 90 dakikası tam bir hayal kırıklığına dönüştü. Sarı lacivertliler Gençler Birliği deplasmanında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
5: Fenerbahçe en basitinden zaten transfer gündemi hala devam ederken bir de elinden çıkartacağı oyuncular konusundaki kararları hızlı veremediği için rakibine direkt ilk 11 başlayacak oyuncu transferi yaptı ve maçın kaderini belirleyen isim İrfan Can Eğribayat oldu. Mesela tırnak içerisinde bunu söyleyebiliriz. İsmail Kartal çok gol pozisyonuna girdiklerini söyledi ki evet Fenerbahçe çok gol pozisyonuna girdi ama bitiricilik eksikliği, antrenman eksikliği burada ortaya çıktı ve Fenerbahçe'nin puan kaybı biraz buradan gerçekleşti.
3: Tabii beklemiyorduk. Yani Lyon maçını düşündü herhalde İsmail Kartal ama futbolda şudur. İlk maç en önemli maçtır. İsmail Kartal herhalde onu ama tabii sadece topu İsmail Kartal'a atmak doğru değil. Çünkü oynayan oyuncular da en azından bu fırsatı daha iyi değerlendirmesi gerekiyordu.
1: Transferler bir nebze memnun ediyor her zamanki gibi. Yani Fenerbahçe'nin zaten ben transferlerden değil de kendi kimliğini kaybettiğini düşünüyorum.
4: Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif faaliyetlerse ligin diğer yeni takımı Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşılaştı. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.
5: Ahmet'i tebrik etmek lazım. Lige yeni gelen iki takım aslında karşı karşıya geldi. Ahmet'i kutlarım ve tribünler de çok keyifliydi. Zaten Devlet Arkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da mücadeleyi yerinde takip etti.
8: Ahmet Spor aldı. O bizim için yeter.
4: İlk haftanın en çok konuşulan görüntülerinden biri ise sahadan değil tribünden geldi. Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında babasıyla birlikte tribünde bulunan 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkarttırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli gözaltına alındı. Ardından hakkında ev hapsi cezasıyla adli kontrol kararı verildi.
5: Ufacık bir çocuğun futboldan nefret etmesine neden olabilirdi o hareketi yapan taraftar. Bence ev hapsinden daha ağır bir ceza da verilmesi gerekiyor bundan sonraki süreçte bu tarz olaylarda.
7: Bir Trabzonsporlu olarak yani gerçekten kanayacağımız bir olay. Ne olursa olsun 3 yaşında bir babanın kucağındaki çocuk. Kesinlikle yapılmaması gereken hareketler.
3: Çocuğa şiddettir bu. Şiddet illa vurma, kırma vesaire değildir. Bu çocuğa şiddet olarak görüyorum ben. O yüzden cezalar daha caydırıcı olması lazım.
0: Paylaşacağımız daha çok haber var ama bir aradan sonra.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yıl geride kaldı. Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık ettik ve yeni yatırımcılarımızla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonlarında arttığını biliyor muydunuz? Yatırım profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. Ama günümüzde yatırımcılar karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabiliyorlar. Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumlarını okurken bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı. Yapılan paylaşımlarda TÜYO diye tabir edilen doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konu kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında bir takım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Borsa İstanbul olarak piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla tedbir yönetim sistemi ve volatilite bazlı tedbir sistemini proaktif bir yaklaşımla kullanıyoruz. Son 3 yılda Borsa İstanbul olarak volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 392 farklı payda toplam 1459 defa tedbir uyguladık. Tedbir yönetim sistemi kapsamında ise 110 pay ve 396 yatırımcı bazında tedbir aldık. Böylelikle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engelledik.

0: etmek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarını sağladık. Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlığı arttıracak webinar eğitimleri ve rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık. Yatırımcıları yüksek volatilitenin getirdiği risklerden korumak amacıyla fiyat limitlerinin daraltılması, açığa satış yasakları gibi bazı önlemler ve pazar bazında işlem yöntemlerinin farklılaşması uygulamalarıyla birlikte endeks bazlı devre kesiciler ve pay bazlı devre kesicilerle otomatik yukarı adım kuralları gibi yeni uygulamaları devreye aldık. Piyasaya zarar verebilecek seviyede işlem gerçekleştiren yatırımcılara uyarmak, yatırımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara yeni yılda da tüm hızımıza devam ediyoruz. Riskleri sınırlandırmak için yaptığımız çalışmalarla paydaşlarımızın her zaman yanındayız. Borsa İstanbul.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
3: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
1: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: E ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
7: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
8: Turkcell!

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

Saat 19, 24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. AK Parti 25. yaş gününü kutlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye için çizdiği istikamette ikinci 25 yılında vizyon belgesi açıklanmıştı. 6 temel başlıkta toplanan o vizyon belgesinin detayları neler? Ayrıntısını paylaşacağız. İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün başkan vekili seçimi için meclis üyeleri bir araya geldi. Zaman zaman yumrukların konuştuğu gergin seçimin sonunda gülen taraf Cumhur İttifakı adayı olduğu o oylamanın detayını da ekrana taşıyacağız. Güvenlik güçleri, yeni nesil suç örgütlerine karşı kapsamlı operasyonlar yapıyor, liderleri tek tek etkisiz hale getiriliyor. Ama bu örgütler özellikle sosyal medya üzerinden çocukları kolayca ağlarına düşürüp kullanabiliyor. Peki bu örgütler nasıl çalışıyor? Ailelere ve çocuklara hangi görevler düşüyor? Muhabirimiz Neslişah Yumak bu konuda kapsamlı bir dosya haber hazırladı. Paylaşacağız. Milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarına ulaşamadığı Gazze için bu kez dünyanın farklı noktalarından aynı anda vicdan sesi yükselecek. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde İstanbul Üsküdar Meydanı 5 kıtadaki 19 ülkeyle birlikte küresel bir çağrının merkezlerinden biri olacak. Detaylandıracağız. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı hafta sonu hem iniş kalkış yapan uçak sayısı hem yolcu sayısıyla yeni bir rekora daha imza attı. Ayrıntısını ekrana getireceğiz. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan.
1: AK Parti Türkiye'nin çeyrek asrına damgasını vurdu ve ikinci çeyrek asrada damgasını vurmak için planlamasını yaptı. Yoluna emin adımlarla devam ediyor.
2: Allah'a hamdolsun. Çeyrek asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan ikinci çeyrek asırda bayrağı devralacak kadrolar yetiştirmenin bahtiyarlığını yaşıyor, diğer yandan stratejik planlamalara liderlik ediyor. AK Parti yayımladığı 25. yılı vizyon belgesinde kalkınma vizyonunu 6 temel başlığa oturttu. Arge yatırımlarının artırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, finansal istikrarın güçlendirilmesi, verimlilik artışının hızlandırılması, yerli üretim kapasitesinin derinleştirilmesi ve İstanbul Finans Merkezi ile finansal teknoloji yatırımları yapılması. Tüm bunlar tam bağımsız Türkiye'nin inşası için verilen mücadelede en kritik başlıklar arasında ve en kritik hedeflerden birisi enerji arz güvenliği. Bu süreçte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın uluslararası bir marka haline getirilmesi hedefi öne çıkıyor. Gabar petrollerindeki günlük 100 bin varil üretim hedefinin ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'daki iki saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kerkük petrollerine ortak olması bu anlamda dikkat çekici bir hamleydi.
3: Bu yıl başından itibaren birçok uluslararası şirketle ortaklıklar yapma yoluyla Türkiye petrollerini büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık. BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. Orada %15'lik bir hissemiz olacak. Türkiye Petrolleri'nin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi önemde bir çalışma. Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. İnşallah iki ülke için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olur.
1: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Somali'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunması, Libya'da yine benzer şekilde anlaşmaların imzalanması, Türkiye'nin bu dev şirketi uluslararası bir marka haline getirme çabasının bir yansıması. Türkiye'nin uzun vadeli hedefi günlük 1 milyon varil petrol üretimi yapabilmek. Bunun için de 2035 hedefi olarak 3 kıtada enerji hamlesinin bir parçası olmayı planlıyor. Macaristan, Bulgaristan, Umman, Kazakistan, Pakistan gibi ülkelerle de yeni işbirliği zeminleri inşa ediliyor. Türkiye aynı zamanda enerji dönüşümünün merkezine yenilenebilir enerji kaynaklarını koyuyor. Denizüstü rüzgar, hibrit santraller, hidrojen üretimi, enerji depolama sistemleri ve akıllı şebeke yatırımlarıyla bu kapasitenin büyütüleceği belirtiliyor.
2: AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik.
1: 25. yıl vizyon belgesinde Türkiye'nin stratejik olarak lojistik ve enerji koridorlarının merkezinde yer alması nedeniyle önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarının ekonomik getirilerini daha da artıracağı belirtildi. Orta koridor, kalkınma yolu projesi ve bölgesel ulaştırma ağlarının entegrasyonuyla demir yolları, havalimanları, limanlar, otoyollar ve köprüler gibi son yıllarda gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırımların etkinliğinin artacağı vurgulandı.
2: Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Özetle

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kadroları geçmiş çeyrek yüzyılda olduğu gibi gelecek çeyrek yüzyılda da güçlü Türkiye için planlamalarını yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ve millet Erdoğan'ın arkasında dağlar gibi durdukça da tam bağımsız Türkiye için yapılan bu yürüyüşü engellemek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bir başka ifadeyle milletin evi diyor ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aslında son dönemde yerli turistlerin uğrak noktalarından biri oldu. Pek çok önemli törenin düzenlendiği, yabancı devlet başkanlarının ağırlandığı, önemli etkinliklerin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi internet üzerinden randevu alınıp gezilebiliyor.
1: İnternetten ziyaret başvurusu yapılıyor, devlet başkanlarının ağırlandığı salonlar, tarihi kararların açıklandığı alanlar ve eşsiz mimari güzelliklerin kapısı açılıyor. Ankara'da vatandaşlar rotasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevirdi. Son zamanlarda Ankara'da gezilecek yerler arasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de girdi. Külliyede bulunan Millet Kütüphanesi zaten vatandaşlara açık. Peki Millet Kütüphanesi dışında külliyedeki önemli lokasyonlarında ziyaretçi kabul ettiğini biliyor muydunuz? Külliyedeki geziye katılmak için önce internet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Ziyaret için tccb.gov.tr adresine girenler başvuru formuyla karşılaşıyor. Formda ilgili yerleri doldurup gezi tarihini girdikten sonra başvuru oluşturuluyor. İstenilen tarihte külliye saati belirleyip başvuru sahibine bilgi veriyor.
2: Talebiniz uygun olduğunda sizi arayıp gün ve saat veriyorlar. Biz de belirtilen saatte bir numaralı kapıya gidip kimliklerimizle giriş yaptık.
1: Tüm adımlar tamamlandıktan sonra külliyenin kapıları ziyaretçiye açılıyor. Misafirler devlet başkanlarının karşılandığı ve ağırlandığı alanları geziyor. Tarihi açıklamaların yapıldığı salonları keşfediyor. Ayrıca külliyedeki müzeyi de gezme imkanı yakalıyor. Tur sonunda ziyaretçilere külliyede çekilen hatıra fotoğrafı hediye ediliyor. Böylece bu eşsiz gezi ölümsüzleştiriliyor.
2: Çıkışta kimliklerimizle birlikte fotoğraflarımızı ve hediye edilen gülümüzü aldık.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu, 7'si firari, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 414 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi başladı.
3: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda yapılan duruşmaya İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklarla Aziz İhsan Aktaş, Ercan Saatçi, Mehmet Selim İmamoğlu, Hasan İmamoğlu gibi tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. İkinci celsenin ilk duruşmasını Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da izleyici sıralarından takip etti. Sabah saat 10'da başlaması beklenen duruşma 2 saat gecikmeyle başladı. Heyetin salona gelmesinin ardından Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, gecikmenin nedeni salon düzeni dedi. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı. Avukatların taleplerini değerlendiren mahkeme, bir önceki celsede duruşma düzenini bozdukları için duruşma salonundan çıkarılan izleyicilerle ilgili tedbirin devamına karar verdi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu da savunma yapma talebinde bulundu. Mahkeme başkanı ise savunmaların sırayla alınacağını ve İmamoğlu'nun da sırası geldiğinde savunma yapabileceğini söyledi. Duruşmaya tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık iş insanı Mehmet Şahin, savunmasında suçlamayı reddederek yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Hakkında fazla beyan bulunmadığını, buna rağmen şüpheli olarak dosyada yer aldığını belirten Şahin, hakkımda verilen beyanlar asılsızdır. Adem Soytekin'le eskiden beri tanışıklığım vardır. Adem Soytekin'le 19 Mart'tan önce aramızda geçen telefon görüşmesinin İBB dosyasıyla alakası yok.

0: yoktur. 19 Mart'tan önce İBB soruşturmasından haberdar değildim şeklinde konuştu. Rüşvetin teminine aracılık etme suçundan yargılanan ve Necati Özkan'ın arkadaşı olduğu bilinen tutuksuz sanık Ayşe Hitchens savunmasında suçlamayı reddetti. Sanık Hitchens, ben niye buradayım bilmiyorum, yurt dışında yaşıyoruz. Buraya geldiğimiz zamanlar için bir tane ev satın aldık. Onun haricinde ne diyeceğimi de bilmiyorum. Konuyla hiçbir ilgim yok, beraatimi istiyorum dedi.
1: CHP ve Yeni Parti arasında üye savaşları başladı bile. Özgür Özel ve yönetimi gözünü CHP'nin 2 milyon üyesine dikmiş durumda. Hedef CHP üyelerinden en az 1,5 milyonunu Yeni Parti'ye transfer edebilmek.
2: Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, Yeni Parti'mize buyurun.
3: Siyasette ahlak olmazsa sorunlar çözülmez.
4: CHP ve Yeni Parti arasındaki gerilim her geçen gün daha da artıyor. Özel bu kez de CHP'nin üyelerine gözünü dikti. Yeni Parti'de ekonomik koşullar Özel ve yönetimini kara kara düşündürmeye başladı. Yeni kurulan partinin kaynakları sınırlı kalınca çare üye aidatlarında bulundu. Özgür Özel Yeni Parti'nin ilk grup toplantısında CHP'den toplu istifa çağrısında bulunmuştu. Şimdi de odağına CHP'nin üyelerini aldı. Hedef en az 1,5 milyon CHP üyesini Yeni Parti'ye geçirmek. Mutlak butlan kararı öncesinde CHP'nin 2 milyon üyesi bulunuyordu. Özgür Özel bu üyelerden en az 1,5 milyonunu Yeni Parti'ye kaydettirmek istiyor. Böylece yeni üyelerden gelecek aidatlarla partiye ekonomik kaynak yaratılacak. Konuyla ilgili saha çalışmaları da ivedilikle başladı. Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başta olmak üzere parti il ve ilçe teşkilatlarını görevlendirdi. Genel Merkez tarafından saha örgütlerine verilen talimatla Ekim ayındaki kuruluş kurultayına kadar üye katılımlarına öncelik verilmesi ve CHP'nin üye sayısının aşılması istendi.
1: Menderes Belediyesi'nde bugün seçim vardı. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması sebebiyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine AK Partili meclis üyesi Asuman Şen seçildi. Seçim sırasında CHP ve Yeni Parti tarafları anlaşamadı.
5: Birinizin arkadaşı, birinizin kardeşi ya da birinizin evladıyım.
6: WhatsApp yazışmaları dosyada yer aldı. Ben yürüyen parayım, her işten para alırım sözleriyle rüşvet çarkını itiraf etti.
5: Hepinize yardımcı olup hizmet etmeye çalıştım.
6: İzmir'de ihbar dilekçesiyle başlayan teknik takip Menderes Belediyesi'nde kirli ağı deşifre etti. Hatta rüşvet çarkını ortaya çıkarmak çok da zor olmadı. Öyle ki Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yazışmalarında örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüphelilerle birlikte işlediği açıkça görüldü. Rüşveti ise şoförü aracılığıyla aldığını, sevgilisiyle yaptığı yazışmalarda tek tek anlattı. Savcılık soruşturmasıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yolsuzluktan gözaltına alındı. Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli 7 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılmasıyla Menderes Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim için meclis üyeleri salonda hazır oldu ancak meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi ve salonu boşaltırken zaman zaman gerginlik yaşandı. 28 meclis üyesi gizli oylama yaptı. Toplantıda Cumhur İttifakı grubu AK Partili meclis üyesi Asuman Şen'i, Yeni Parti Barış Gürsoy'u, CHP Mehmet Ali Akar'ı aday çıkarırken bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk de belediye başkan vekilliği için aday oldu.
7: Ne yapıyorsun?
6: Yapılan ilk tur oylamada Şen 12 oy alırken Gürsoy 10, Akar 5, Öztürk ise 1 oy aldı. CHP ve Yeni Parti arasında anlaşamadı. Hatta ikinci tur oylamanın sayımı sırasında CHP tarafı Yeni Parti ile uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle tepki göstererek toplantıyı terk etti. Salondaki tansiyon da hiç düşmedi. Öyle ki 3. turun oy sayımı sırasında oylamaya katılmayan bir meclis üyesinin salona dilekçe getirmesi sırasında çıkan tartışmayla gruplar arasında arbede yaşandı. Yaşanan yumruklaşma ekiplerin ve salondakilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Olaylı seçimde ilk 3 turda salt çoğunluk sağlanamazken oylamada 4. tura geçildi. CHP grubunun tekrar döndüğü 4. turda yapılan oylamada Asuman Şen 15, Barış Gürsoy ise 12 oy aldı. Böylece Menderes Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti Meclis Üyesi Asuman Şen seçildi. Seçimi AK Parti adayı kazanınca diğer taraflar arasında tansiyon daha da yükseldi. İddiaya göre yeni parti Karabağlar ilçe başkanı CHP'lilere yönelik hakaret etti, bağırmaya başladı. Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Asuman Şen ise tebrikleri kabul ederek hep birlikte hizmet için geldiklerini ve ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.
1: CHP yönetimindeki Beyoğlu Belediyesi'nde işten çıkarılan birim sorumlusu çarpıcı bir iddia ortaya attı. Belediye Başkan Vekili'nin makam şoförü tarafından tehdit edildiğini ve şikayetini geri çekmesi için baskı gördüğünü öne sürdü.
7: Bunun üzerine tekrar odasına çağırarak sizi bardak direğinde sallandırırım. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz diye tehditlerde bulundu. Bir duydum ki beni işten çıkarmışlar. Bir açıklama yapmadılar bana. Neden çıkarıldığımı ben çıkarıldıktan sonra çıkarıldığımı öğreniyorum.
0: Beyoğlu Belediyesi'nde çalışıyordu ancak işten çıkarıldı. Tehdit edilip şikayetini çekmesi için baskıya uğradığını iddia etti.
7: Olayı anlattım karakolda, fakat şikayetçi olduğum esnada belediye başkan vekili sürekli beni telefonda arıyordu. Tabii açmıyordum telefonu. O üst üste aradı beni WhatsApp üzerinden. Açmak istemedim.
0: Erman Yıldırım, Beyoğlu Belediyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle ilişkiler şefliğinde birim sorumlusu olarak çalışıyordu. Görevi gereği yapması gereken şehit yakınları ve gazilere ulaşmak ve varsa bir talepleri yerine getirmekti. Ancak ondan talep edilenler bambaşkaydı.
7: Onlar ben evladı yerine koymuştu. Ben onlara yönelik çalışma yapmak için bir mücadele veriyordum. Fakat mevcut yönetim bu çalışmayı durdurup sadece şehit gazi aracıyla Beyoğlu sokaklarında gezmemi istemişti. Ben buna rıza göstermedim. Bunun üzerine benim yeni doğmuş bir oğlum var. Daha 4 aylık. İsmi Ömer. Şehidimizin ismini koymuştum oğluma. Onun rızkıyla oynadılar.
0: Yıldırım kendisinin CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Kara Ahmetoğlu'nun makam şoförü tarafından tehdit edildiğini söyledi. Karakola yaptığı şikayetini geri çekilmesi konusunda da baskılara maruz kaldığını iddia etti.
7: Ağır küfürler etmeye başladı. Aileme yönelik, bana yönelik çok ağır küfürler etti. Evet, tehdit ediyorlar. Diyorlar ki 6 ay önce senin kafana sıkılacaktı ağaçlar altında. 2 saat önce de o şehit gazi aracında biz kafana sıkacaktık diyorlar. Tabii bu sırada özel kalem müdüründe görüntülü aramışlardı. Senin elemanı aldık dediler. O da olayı izliyordu. Kafana sıkılacaktı ağaçlar altında. 2 saat önce de o şehit gazi aracında biz kafana sıkacaktık diyorlar. Tabii bu sırada özel kalem müdüründe görüntülü aramışlardı. Senin elemanı aldık dediler. O da olayı izliyordu. Yani ona da olayı izletiyorlardı. O da izliyordu. Daha sonra zorla beni özel kalem müdüründen özür dilettiler.
0: Yıldırım bu durumun şehit ailelerinin ve gazi yakınlarının tepkisine neden olduğunun altını çizdi.
7: Ben kendi maaşım üzerinden bu hizmete devam etmek için kendi imkanlarımla çikolata alarak şehit yakınlarına gitmeye devam ettim.
1: Güvenlik güçleri yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Ancak mücadelede ailelere de önemli bir sorumluluk düşüyor. Çünkü çeteler çocuklara sosyal medya, oyunlar ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşabiliyor. Anne babalar hangi davranış değişikliklerine özellikle dikkat etmeli? Çocuklarını bu tuzaklardan nasıl korumalı? 24 muhabiri Nesli Şah Yumak ve kameraman Celal Musalli bu konunun detaylarını araştırdı.
8: Çocuklara ulaşma kısmı aslında işin hem en meşakkatli hem de en kolay kısmı.
9: Cinayete varan suçlar işliyorlar.
10: Burada bir kademeli manipülasyon var.
11: Yeni nesil suç örgütlerinin ağında şimdi ise 18 yaşının altındaki çocuklar var maalesef ki. 12 ile 18 yaş arasındaki çocukları sosyal medya hesapları üzerinden ağına düşüren çete üyeleri pis işlerini yaptırabilmek için işte o çocukları belirli hediyeler ve paralarla kandırıyor.
8: İşte bu tarz örgütler bu grupların içerisine yerleştirdikleri kendi adamları üzerinden bu kişileri çok rahat bir şekilde tespit edebiliyorlar. Genel olarak takip edilemeyen sosyal medya hediyeleri ya da kripto paralar bu tarz ödemelerde tercih edilirken olayın olduğu zaman dilimlerinde buluştukları bir kişiyle fiziksel olarak takip edilemeyen şekilde yani parayı elden almaları gibi durumlarla da karşı karşıya kalınabiliyor.
12: Burak Bulut'a biat edeceksiniz.
11: Aileler bu durumda ne yapmalı? Çocuklarının böyle bir sürecin içerisinde olduklarını nasıl fark etmeliler ve böyle bir durumun önüne nasıl geçebilirler?
13: Aileler, devlet kadar en önemli görev onlara da ait. Çünkü Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı tüm dünyada etkili. Son olarak Red Kitler çetesinin elebaşı olarak bilinen Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Ailelerin çocuklarının sanal ortamda girdiği her içeriği çok yakından takip etmeleri ve ciddi önlem alması gerekiyor.
8: Bu internet bağlantısının güvenli bağlantı olmasını istiyoruz talimatını iletirsek, doğrudan yasaklı siteler, kapalı gruplar, herhangi bir VPN uygulaması ya da VPN portları bunların hiçbiri çalışır halde olmayacak. Çocuk istese dahi o internet ağında illegal herhangi bir oluşumun içerisine kesinlikle dahil olamayacak. Ayrıca bugün çok küçük yaşlarda 13-14 yaşlarında çocukların alabilecekleri ve yurt dışı merkezli dijital bankalar mevcut. Ve bu dijital bankaların kartları da Türkiye'ye postayla iletilebiliyor. Çocukların para trafikleri eğer bu tarz kartlara sahiplerse aileler tarafından mutlaka kontrol edilmeli. Hem normal para hem kripto paralar bu tarz kartların içerisinde bir trafik yaratabiliyor.
11: Peki yurt dışında bulunan bu çeteler sosyal medya üzerinden bu çocuklara nasıl ulaşıyorlar ve ağlarına o çocukları nasıl düşürüyorlar?
13: Çeteler genelde psikolojik kırılmanın eşiğinde olan çocukları hedef alıyor.
10: Çocuğun psikolojik olarak kendini keşfetmeye çalıştığı, görülmek, beğenilmek, sevilmek istediği bir yaş olduğu için bu gruplara itilmeleri daha fazla oluyor. Buraya bir şekilde giriyorlar. Başta çok değerli hissediyorlar, statü kazanıyorlar, belki para kazanıyorlar, çok cazip geliyor. Ama sonra işin içinden çıkılamayacak bir boyuta gelebiliyor. Yani belki de çocuk çıkmak istiyor, çıkamıyor.
11: Hukuki süreci nasıl olacak? Suçlu olan aileler mi yoksa suça sürüklenen çocuklar mı? Ya da yurt dışında bulunan bu isimler bu hukuki sürecin neresinde olacak?
9: Hukuki olarak bunların tanımlamasındaki kategori ayrımı şöyledir. 12-15 yaş arası ve 15-18 yaş arasındaki çocuk suça sürüklenen çocuklardır. Bunlar işte dediğiniz gibi cinayete varan suçlar işliyorlar. Yapmış oldukları işlemleri de sanki kendilerini azmettirenlere ispat edercesine kayda alıyorlar. Çok çok acı bir gelişmeler halinde devam ediyor. Yönlendirenler, bu işlemleri besleyenler, maddi kaynak yaratanların yurt dışında tespit edilmeleri halinde tabii ki uluslararası platformda yani Interpol aracılığıyla hangi ülkede konuşlanıyorlarsa o ülkenin emniyet birimleriyle birlikte irtibata geçirerek onlar hakkında da mutlak surette tutuklamalar, ceza işlemler yapılacaktır.
13: Peki ailelerde en az suça sürüklenen çocuklar kadar sorumlu mu?
9: Ebeveynler için de ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda belirlenmiş olan 3 ayla 1 yıl arasında hapis cezası söz konusu. Gerçekten umursamaz davranış, göz yumma dediğimiz bu suça sürüklenen çocukların hiçbir engel olmaksızın bu çetelerin eline düşmesinde de mutlak surette ebeveynlerin sorumluluğu ve buna karşı da bir takım önlemler alması gerekmekte.
13: Devlet ise kararlı ve yeni nesil suç çetelerine göz açtırmıyor. Türkiye genelinde bakanlık hemen her gün verilen mücadeleyle ilgili açıklamalar yapıyor. İstanbul'da ise emniyet sürekli fazla mesaide. Çocukları birer suç makinesine dönüştüren bu çetelerin kafasına sürekli balyozla darbe vuruluyor.
14: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama olaylarına karışan farklı tarihlerde 44 eylemin faili ele geçirilmiştir. Operasyonlar neticesinde 161 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
1: Geride bıraktığımız dakikalarda paylaşmıştık. İzmir Menderes Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi vardı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen kazandı ve Asuman Şen'in seçimi kazanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Şen'i telefonla aradı, tebrik etti. Şimdi o görüntüyü ekrana taşıyalım.
12: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, emrinizdeyiz. Çok teşekkür ederim. İnandık ve başardık.
15: Ben de sizlerle buluşturduğum Ankara'da da sizlerle bir araya gelin.
12: Geleceğim değerli Cumhurbaşkanım. En kısa zamanda geleceğim. Çok teşekkür ederim. Sesinizi duymak bile çok güzel.
16: Çok seviyorum.
17: Sayın Cumhurbaşkanım, ben Bilal, ellerinizi öpüyorum. Elhamdülillah hep beraber bütün arkadaşlarımızı, kardeşlerimizin hepsini selam var size, hürmetlerimi bildiriyorum.

0: Yunanistan'da Türkiye endişesi artıyor. Mısır-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinden korkan Atina, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinden bile rahatsız oldu. Türkiye'nin Deniz Milli Parkı olarak belirlediği sınırlar da tartışma konusu oldu.
1: Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da alarm zillerini çaldırdı. Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak belirlendi. Bunun ardından Atina kulislerinden zordayız itirafı geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Türkiye'nin bu hamlesi oldu bitti yaratamaz ve uluslararası hukuktan doğan hakları hiçbir şekilde etkileyemez ifadesini kullandı. Atina merkezli Banking News'te ise Türkiye'nin hamlesi sürpriz oldu. Yunanistan zor durumda kaldı başlığıyla konu ele alındı. Ankara'dan gelen Deniz Parkı hamlesi Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilime yol açtı. Atina'ya tamamen sürpriz olan bu karar denizleri daha da karmaşıklaştıracak denildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Liberalse Türkiye'nin 3 hedefi olduğunu iddia etti. İlki Ankara'nın kalıcı hak iddialarını haritalar ve siyasi açıklamalar düzeyinden devlet ve idari uygulamalar düzeyine taşıma yönündeki daha geniş bir çabanın parçasıdır. İkincisi ise idari bir varlık oluşturmak. Üçüncü hedefse müzakereler için yeni bir başlangıç noktası oluşturmak. Yunanistan'ın 2019'da Mısır'la imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla Kahire'yi Ankara'dan uzaklaştırıp kendisine yakınlaştırma çabaları da sürüyor. Yunan Katimerini gazetesi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferine değindi. Transferi Türkiye'nin Mısır'daki etkisini artırmaya yönelik yumuşak güç stratejisinin yeni bir ayağı olarak değerlendirdi. Milyonlarca Mısırlının Türkiye Ligi'ni izleyeceği, daha önce tanımadıkları Türk oyuncular, şehirler ve kulüpler hakkında bilgi edineceğine değinildi. Belki de Karadeniz kültürünün bazı yönlerini keşfedeceği aktarıldı.
0: Dünyanın birçok yerinde aşırı sıcaklar ve yangın kuraklığı beraberinde getirdi. Birçok Avrupa ülkesinde nehirlerdeki su seviyesi düştü. Yangınlarla mücadele de bir yandan sürüyor.
1: Aşırı sıcaklar ve kuraklık dünyayı yakıyor. Orman yangınları 3 ülkenin toplam yüz ölçümüne ulaştı. Dünya genelinde çıkan yangınlar yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk gelen bir alanı küle çevirdi. Havadaki yüksek sıcaklık ve aşırı kuraklık yangınları tetikledi. Yangınlar 80 ülkede yaklaşık 150 milyon hektardan fazla alanı etkisi altına aldı. Sahra altı Afrika'nın savanlarından Güney Amerika'daki yağmur ormanlarına, Fransa'nın Atlantik kıyılarından İngiltere'ye kadar hiçbir bölge felaketten kaçamadı. İngiltere'de yaz boyunca 1017'den fazla yangın kayıtlara geçti. Fransa'da Landes vilayetinde günlerdir devam eden ve 1700 hektar alanı küleden yangın

0: kontrol altına alındığı bildirildi. Kanada'da 4 ila 6 milyon hektarlık alan yandı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Mayıs ayına kadar 4000'den fazla yangın çıkarken yaklaşık çeyrek milyon akre alan zarar gördü. Yunanistan'ın Salamina Adası'nda hali hazırda devam eden yangın bölgedeki evlere de sıçradı. Birçok yapıda hasar meydana geldi. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ormanlık alanda çıkan yangında can kaybı kaydedildi. Belçika'daysa kayıtlara geçen en büyük orman yangını yaşanıyor. Yangında şu ana kadar 3000 hektarlık alan küle döndü. Ekipler alevlere müdahale ediyor. Ayrıca ekiplere ordu ve çiftçiler de destek veriyor. Yangın komşu ülke Almanya'ya doğru ilerliyor. Aşırı sıcaklar kuraklığı da beraberinde getirdi. Hollanda'da kuraklık Ren Nehri'nde su seviyesini düşürdü. Düşüş su yollarında belirgin bir şekilde görüldü. Fransa'da ise ülke genelinde 90'dan fazla bölgede su kullanımına kısıtlama getirildi. Fransa'nın en uzun nehri Loire'da su seviyesi düştü, su yeşile döndü.
1: İtalya'da bir kez daha tarihi eser hırsızlığı kayda geçti. Tarihi 15. yüzyıla uzanan 4 tablo Messina Bölgesel Disiplinler Arası Müzesi'nden çalındı. Soyguna ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Tarihi eserler çalındı. İtalya'da 15. yüzyıla uzanan tablolar kayıplara karıştı. Messina Bölgesel Disiplinler Arası Müzesi'nden çalınan eserler İtalya'yı seferber etti. Antonello de Messina'ya ait San Gregorio Poliptiği'nin 3 paneliyle Çocuklu Meryem ve Mesih konulu çift taraflı panel çalındı. Hırsızlık cumartesi günü yerel saatle 21.50 sıralarında gerçekleşti. Güvenlik güçleri hırsızların alarm sistemlerini tetiklemeden müzeye nasıl girdiğini ve olayın arkasında kimlerin olduğunu araştırıyor. İtalyan yerel basınına göre soruşturmacılar tabloların kara borsa sanat hırsızları tarafından sipariş üzerine çalındığı ihtimali üzerinde duruyor. Sicilya'da doğup büyüyen ve erken Rönesans döneminin usta ressamları arasında yer alan Antonello de Messina'nın eserleri 1473 yılına dayanıyor. San Gregorio Poliptiği Meryem Ana'yı bebek İsa ile birlikte tasvir ediyor. Madonna ve Mesih tasvirli çift taraflı küçük panelin ise özel ibadet amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor. İtalya'da müze hırsızlıkları artış gösterdi. Yaşanan hırsızlık Avrupa genelinde müzeleri hedef alan ve paha biçilmez eserlerin ortadan kaybolmasına yol açan son olay olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da bir müzeden Cézanne, Renoir ve Matisse'e ait 3 eser daha çalınmıştı. İtalyan güçleri eserlerin ele geçirildiğini duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde spor dünyası FETÖ firarisi Enes Kanter'in provokatif hamlesiyle şalkalanıyor. Kadınlar Amerikan Basketbol Ligi WNBA'in cinsiyet kimliği kurallarındaki esnekliğini suistimal etmeye kalkan Kanter, kendimi kadın hissediyorum diyerek lige katılmak için resmi dilekçe verdi. Bu şov amaçlı başvuru hem WNBA yönetiminin hem Amerikan kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı. FETÖ firarisi Enes Kanter, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir siyasi şov ve provokasyona imza attı. Son dönemde trans sporcuların durumuyla ilgili tartışmaları fırsat bilen Kanter, kadınlar Amerikan Basketbol Ligi, WNBA'in cinsiyet kimliği ve katılım şartlarındaki kural esnekliklerini hedef alarak lig yönetimine resmi dilekçe sundu. Kanter sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kendisini kadın gibi hissettiğini söyledi. Kadınlar Ligi'nde de mücadele etmek için gereken şartları taşıdığını iddia etti. FETÖ'cü Kanter'in açıklaması tepki topladı. Kadın Basketbolcular Birliği yayımladığı bildiriyle ligin bu tür siyasi şovlara alet edilmesine karşı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde özellikle Demokrat Parti çevrelerinde geniş yankı bulan bu hamlenin açık bir provokasyon olduğu belirtildi. Başvurunun değerlendirmeye dahi alınmadan doğrudan reddedilmesi gerektiği vurgulandı.

0: Milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarına ulaşamadığı Gazze için bu kez dünyanın farklı noktalarından aynı anda vicdan sesi yükselecek. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde İstanbul Üsküdar Meydanı 5 kıtadaki 19 ülkeyle birlikte küresel bir çağrının merkezlerinden biri olacak.
1: Ekmek olmaması, su olmaması, serum olmaması, ilaç olmaması, hani aspirin olmaması diyelim, en çok hani Türkiye kamuoyunda bilinen en basit, en kolay ulaşılabilir ilaç olması açısından söylüyorum. Yani hiçbir şeye ulaşımınız ve erişiminiz yok.
2: Gazze'de soykırım, katliam devam etmektedir. Bütün insanlık bunu tekrardan gündeme taşımak zorundadır.
3: Gazze'de hayat sözde ateşkesin gölgesinde mücadeleyle devam ediyor. Suya, gıdaya, ilaca ve sağlık hizmetlerine ulaşmak milyonlarca insan için hala büyük bir sorun.
1: Gazze'ye en az her gün 600 yardım tırının girmesi lazım. Ancak BM'nin raporları bu ortalama 100-150 tırı geçmediğini gösteriyor. Dolayısıyla insani haklarının bir lütuf değil, insani yardımın hak olduğunun altını çizerek en az 600 tır, ki yetersiz, daha da artması lazım ama en azından altına imza atılan 600 tırın her gün Gazze'ye girmesi lazım.
2: Bugün vicdan sahibi herkes nasıl İsrail'e karşı ayağa kalktıysa, şunu net bir şekilde ifade etmeliyiz ki ateşkesten bu yana da hiçbir şey değişmedi Gazze'de. Herkes bilsin ki İsrail'in soykırımı Gazze'de devam ediyor. O yüzden bizler Gazze'yi, Filistin'i gündem etmeye, İsrail'e karşı uluslararası kamuoyunda tepkimizi ilan etmeye, duyurmaya ve en üst seviyeye çıkarmaya devam etmek durumundayız.
3: Ateşkes kapsamında Gazze'ye her gün en az 600 insani yardım tırının girmesi gerekiyordu. Ancak son verilere göre bu sayı günlük 150 tırı dahi aşmıyor. İşte bu tabloya dikkat çekmek ve insani yardımın bir lütuf değil, temel bir hak olduğunu hatırlatmak için İstanbul'dan dünyaya ortak bir çağrı yapılacak.
1: İstanbul'dan ve 5 kıtadan 19 ülkeden insanlığın vicdanı olarak herkesi en az 600 tır Gazze'ye girmeli, daha fazla arttırılmalı. Bunun için herkes sesini çoğaltmalı, sözünü yükseltmeli diye buradan davet ediyoruz. Türkiye'den de insani yardım kuruluşlarımız, tüm STK'larımız bu çağrıya katılıyorlar. Hem kurumlarımızı, hem insanlarımızı, hem vatandaşlarımızı da o gün en az bir şey yapmaya davet ediyoruz. Yapabilecekleri şey neyse.
3: Vicdanın sesi başlığıyla düzenlenecek küresel çağrı 19 Ağustos'ta 5 kıtada 17'den fazla ülkede eş zamanlı gerçekleştirilecek. İstanbul'daki adrese Üsküdar Meydanı olacak. Katılımcılar Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için seslerini yükseltecek.
2: 19 Ağustos'ta Dünya İnsani Yardım Günü'nde en azından bir tweetle olsun, bir söylemle olsun, bir eylemle olsun insani yardımın Gazze'ye ulaşması noktasında gündem yapmasını istiyoruz. İlk defa belki de bu kadar küresel ölçekte eş zamanlı olarak bir eylem gerçekleştiriliyor. Bizler Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onlar temel insani haklara ulaşana kadar, Gazze ve Filistin özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını bildirdi. Uraloğlu yazılı açıklamasında İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'taki günlük uçuş ve yolcu sayısına ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda yeni rekora imza atıldığına dikkati çeken Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığı ifadesini kullandı. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik önemini her geçen gün artırdığına işaret ederek, İstanbul Havalimanımız sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekorlar havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu, dedi. İstanbul'da kentsel dönüşüm hız kesmeden sürüyor. 1 milyonuncu konutun dönüşümünde yeni temeller Arnavutköy'de atıldı. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçekleştirilen törene Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun İBB iştiraki Kiptaş'a yönelik eleştirileri damga vurdu. Candaroğlu 7 yılda sıfır konut üreten Kiptaş'ı hedef aldı. Buna karşın bölgede kentsel dönüşüm projelerini kendi gayretleriyle sürdürdüklerinin altını çizdi.
4: İstanbul'da kentsel dönüşüm sürüyor. Depreme dayanıklı yeni yaşam alanlarının temelleri yükseliyor.

0: Yenileme çalışmalarının hız kazandığı bölgelerden biri de Arnavutköy. Arnavutköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. İlçenin farklı noktalarında riskli yapıların yenilenmesine yönelik projeler birer birer hayata geçiriliyor. Dönüşüm çalışmalarında yeni adım Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde atıldı. Düzenlenen törenle iKent Aydur Park Evleri kentsel yenileme projesinin temeli atıldı. Projede 334 konut ve 20 ticari ünite olmak üzere toplam 354 bağımsız bölüm yer alacak. Sadece binalardan değil, spor sahaları ve yürüyüş yollarını içeren yaşam alanlarından oluşacak. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu törende yaptığı konuşmada bir sitemini de dile getirdi. İBB iştiraki Kiptaş'ın Arnavutköy için hizmet üretmediğinden yakındı.
1: Yaklaşık 7 yılda sıfır konut üreten, milyarlarca bütçeye sahip olan Kiptaş karşısında 1,5 yılda kurulmuş arkentimiz 2000 bağımsız bölümün üretimine başlamış ve devam etmiş, bitirmiş. Hamdolsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İştiraki Kiptaş. Geçmişte ilçemizde ve İstanbul'da önemli konut projelerine imza atmış on binlerce hemşerimize yuva sağlamış. Ama ne yazık ki bakın 2019 ve 2026 istatistiklerini vereceğim size. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan milyarlarca bütçeyi yöneten Kiptaş'ın Arnavutköy'de 2019-2026 yılları arasında bir tane bile bağımsız bölümü dönüştürdüğü, geliştirdiği görülmüş.
0: İstanbul Milletvekili Seda Görense, Türkiye'nin son yıllarda yaşanan doğal felaketlerden alnının akıyla çıktığına dikkati çekti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye için bir milli mücadele meselesi olduğunu vurguladı.
2: Toplantıda yine bununla ilgili bir konuşma yapıyoruz. Fransız parlamenter çıkışta kahve içerken yanıma geldi ve şunu söyledi. Dedi ki eğer ki bizim 11 şehrimiz aynı anda yıkılmış olsaydı, üzerinden bir yıl geçmesini bırakın, biz dedi üzerinden 5 yıl geçmiş olsa da hala kendimize gelememiş olurduk. Biz bunu biliyoruz dedim. Hani bizim büyük güç, çok büyük güç, çok büyük devlet dediğimiz o devletler var ya, şunu özellikle söylemem lazım. Avrupa'daki en büyük güç Türkiye'dir. Dünyadaki en büyük güçlerden bir tanesi Türkiye'dir.
0: Programın 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde gerçekleştirilmesi de ayrıca dikkati çekti. Yeni projeyle riskli yapıların güvenli konutlara dönüştürülmesi, Arnavutköy'ün olası afetlere karşı daha dirençli bir bölge haline getirilmesi hedefleniyor.
3: Hafta sonunda yeşil sahalardaki o güzelliğin dışına taşan bir gelişme yaşandı. Malumunuz, Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında forması zorla çıkartırılan küçük çocuk Türkiye'yi derinden etkilemişti. O olayda çocuğu ve babasını koruyan komiser yardımcısı yaşananları anlattı.
4: O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz.
5: Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında tepki çeken görüntüler yaşanmıştı. Gençler Birliği tribünlerinde bulunan Fenerbahçe formalı küçük çocuğa zorbalık yapıldı. O anlarda devreye polis girdi. Hem çocuğu korudu hem vatandaşların gönlünü kazandı. Çocuğu güvenli alana götüren komiser yardımcısı Uğur Yurdu seven yaşananları anlattı. Tepkinin çocuğa olduğunu anlayınca hemen müdahale ettiğini belirtti.
4: Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
5: Küçük çocuk stat atmosferinde yaşananlardan sonra korkuya kapıldı. Neyse ki Uğur Yurdu seven durumu erken fark etti. Küçük çocuğa ve babasına refakat ederek alandan uzaklaştırdı.
4: Devamlı bana soru soruyordu, strese girmişti, terliyordu. Yani bizler de babayız. Bir evladın nasıl yetiştirildiğini özellikle iyi bilirim ne zorluklarla. O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz.
5: Çocuğun yeniden hedef haline gelmemesi için formasını çıkarmasını istediğini anlatan Yurdu Seven, üşümemesi için birlikte görev yaptığı polis memurunun tişörtünü giydirdi. O anlarda tüm Türkiye'den takdir topladı.
4: Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim. Oradaki
6: mutlu oldu yani.
4: Mutlu oldu, çok mutlu oldu.
3: Evet, bu haberle de biz bu akşamlık noktayı koyuyoruz. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: müşterilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adına.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım.net, Sigortam.net.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya, Briefing Saati'ne hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli maddeleri, gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Savtek Yayın Koordinatörü Özlem Coşan hocamızla beraber olacağız. Ve kendisiyle sıcak dış politikamızı değerlendireceğiz. Özellikle son biliyorsunuz Mekke Anlaşması, Mekke İttifakı oldukça ses getirdi. Bilhassa İsrail tarafından oldukça büyük tepki de geldi tabii ki. Yani hasımlarla dostlar belli oldu aslında net bir şekilde. Kimler bu ittifakı istemiyor oldukça kendini gösterdi. Bir taraftan Basra'da hala sular ısınmaya devam ediyor. Hala çok sıcak. İşte kayıp 3 pilot hadisesi bugün yine gündem oldu. Mart ayında İran uçağının düşürülmesi ve 3 pilotun akıbeti hakkında hala belirsizlik var. Katar, Amerika, İran üçgeninde ciddi suçlamalar var. Bundan da bahsedeceğiz. Ve tabii ki yine bölgeye dair önemli bir projeksiyon tutmaya devam edeceğiz. Şimdi kıymetli Özlem Hocam'ı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz çok önemli bilgiler var. Onları kısaca size özet geçtikten sonra özellikle Mekke İttifakı ile alakalı kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi başlığımız Mekke İttifakı coğrafyasını aşıyor mu? Yani ne demek bu? Yani Mekke İttifakı sadece bu bölge ülkelerini ilgilendiren bir ittifaktan ziyade aslında sınırlarını aşan, coğrafyasını aşan bir ittifak olabilir mi? Sorumuz bu. Mekke Paktı genişliyor. Sırada Mısır mı var? Ki olması gerektiği hep ifade ettik biliyorsunuz. Erdoğan, Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan savunma anlaşmasına katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz özellikle Katar zirvesi sonrası Mısır'la ilişkilerin normalleşme sürecinin başlamasından sonra coğrafi olarak zaten Mısır'ın da içinde bulunacağı bir güvenlik mekanizmasının öneminden de hep bahsetti ki Doğu Akdeniz, Mavi Vatan'ın emniyet, selameti bakımından da çok kıymetli. Dolayısıyla Mısır bu Camp David meselesi hallederse zaten teknik olarak hallettikten sonra bu pakta hızlı bir şekilde katılacağını söyleyebiliriz. Birine saldırı, hepsine saldırı ilkesi. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da bunu ifade etmişti. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket eden bir ittifak olduğunu söz etmişti. 7 Ağustos'ta imzalanan pakt

3 ülkeden birine yönelik saldırıyı tüm taraflara yapılmış sayıyor. Bunu tabii ki kesinlikle İran'a karşı olmadığını da ifade etti. Hiçbir şekilde hiçbir komşu ülkeye, yani bu bir dini ittifak değil, mezhebi bir ittifak değil, bu bir insanlık ittifak, bu bir vicdan ittifak.

Erdoğan anlaşmanın bölgesel huzur ve istikrarı amaçladığını, herhangi bir ülkeyi de hedef almadığını söylüyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı özellikle dünya beşten büyüktür düsturuyla, vizyonuyla ortaya koymuş olduğu siyasetinde önemli bir parçası olarak bunu görebiliriz. Mısır paktın dördüncü büyük gücü olabilir. Mısır'ın katılımı Doğu Akdeniz'den Kızıldeniz'e uzanan yeni bir güvenlik eksenini oluşturabilir. Zaten coğrafi olarak dedik ya, o altın üçgen demiştim ben burada. Altın üçgen, altın dörtgene dönüşebilir. Beşgen, altıgen. Yani ne kadar ittifak sayısı, ittifaktaki üye sayısı artarsa zaten o karşılıklı bağımlılık otomatikman refah ve barışı da getireceği için bölgede ne terör örgütleri ne de İsrail'in bu katliam siyaseti kendisine yer bulabilir. Müslüman NATO'su tartışması büyüyor. Özellikle buna Müslüman NATO'su hemen başlığını biliyorsunuz vermişlerdi. Paktın genişlemesi yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi tartışmasını da güçlendiriyor. Tabii ki bir Müslüman NATO'sudan, hani NATO'ya benzerlik bu Rusya tarafından da biraz dikkatlice değerlendiriliyor. Ama bu kendine özgü, kendisine has bir güvenlik örgütü olacak, bir siyasi örgüt olacak. Dediğim gibi bu bir vicdan koalisyonu olacak. Ankara'dan çok yönlü bölge mesajı. Erdoğan, Hürmüz, Suriye, Gazze ve Lübnan'ı Türkiye'nin bölgesel öncelikleri arasında gösterdi. Zaten biliyorsunuz hep Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin güvenliği Şam'dan başlar, Halep'ten başlar, Bağdat'tan başlar. Efendim biraz önce konuştuğumuz gibi Lübnan'dan başlar diyerek de Kıbrıs'tan başlar. Doğu Akdeniz, yani kendi coğrafyasından ötede bu hududu çizerek aslında sadece Anadolu'nun güvenliği değil, Mezopotamya'nın, bu üç kıtanın güvenliğinin bu coğrafyalardan başladığının da altını çizdiğini söylemek gerekiyor. Dolayısıyla bu Mekke İttifakı kendi coğrafyasını aşacak gibi de gözüküyor. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere Özlem Coşan hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Safdek yayın koordinatörü Özlem Coşan hocamız bizlerle hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum
0: Çok
1: Furkan
0: teşekkürler hocam.
1: Hocam.
0: Yine önemli bir gündem, evet. Yine önemli bir süreç. Diyeceksiniz ki hangi gün önemli değil ki. Ama arka arkaya gelen hadiseler de aslında hepsinin birbiriyle ne kadar alakalı olduğunu da ortaya koyuyor. Hocam isterseniz günce hani biraz evvel bahsettiğim başlıkla başlayalım. Çünkü diğerleri de zaten bunu ilgilendiren zincirleme reaksiyon olarak da görebiliriz. Hocam Mekke İttifakı'nın gerçekten kendi coğrafyasını aşabileceğini düşünüyor musunuz?
1: Tabii.
0: Mısır'ın bu pakta olmasının önemi nedir? Hani ben de hep söylüyorum ama İran'da inşallah ileride her şey düzelir de İran'da böyle bir şey katılır. Böyle bir ittifakın geleceğe büyük bir barış vizyonu, bir projektör tutacağına inanıyor musunuz?
1: Öncelikle tabii bu söylediklerinizin güzel birer temenni olduğunu da belirtmek isterim. Yani kendi içinde bu sorunun içinde aslında bizim bütün bu ortak savunma anlaşmasından beklediğimiz her şey bu temennilerinizin içinde yatıyor. Yani bu bir caydırıcılık tabii ki. Caydırıcılık bakımından aslında bölgesel bütün o dinamikleri kendi içinde taşıyan bir savunma paktı olmasının yanında aslında bölgeden başlayarak küresele giden Orta Doğu'nun da kendi içindeki güvenlik mimarisini yeniden hesaplayacak olan bir barış mimarisi.
0: Evet,
1: baktığımızda bir barış mimarisi. Her şeyden önce ilk olarak bu üç ülkenin birbirleriyle tartışmasız bir şekilde bir barış paktı imzaladığını söylememiz lazım. Saldırmazlık anlaşması olarak da düşünebiliriz. Yani bu üç ülkenin birbiriyle kurduğu ittifak başlıca kendi barış bölgelerini, kendi güvenliklerini korumaya yönelik bir ilk adımdır. Ama bu sadece Furkan Hocam işte birkaç ayın ürünü değil. Daha önce de bahsetmiştik sizlerle hatırlarsınız 32 ayı. Kapsayan bir süreçten bahsediyoruz. Savunma diplomasisinin geldiği son noktayı biz bu anlaşmanın imzalanması olarak gördük ama asıl neleri ne şekilde kapsayacağına yönelik anlaşmaları, daha doğrusu detayları, o maddeleri gördükçe biz nereye doğru gideceğini bu işin daha net çözümlemiş olacağız. Mısır, her zaman için Mısır'dan bahsettiniz. Mısır doğal bir ittifak tarafı olarak, doğal müttefik olarak bakılıyor ama Mısır'ın halletmesi gereken bazı teknik detaylar var.
0: Evet.
1: Bir kere Amerika ile savunma anlaşmaları var. Amerika ile halletmesi gereken kendi içinde bazı detaylar.

0: meselesi var
1: İsrail'le.
0: Tabii ki İsrail'le meselesi var. Bununla ilgili olarak ama her zaman kapının Körfez ülkelerine açık olduğu. Çünkü bakın eğer saklayacak bir şeyiniz olursa ittifaklar daha mahrem, daha kapalı, daha kapalı devre çalışır. Ama bu ittifak barış adına caydırıcılığı benimseyen bütün ülkelere özellikle kendi bölgesinden başlayarak kapısını açmış bulunuyor. Bu tabii ki bakın bölgesel caydırıcılığın ne kadar hinterland olarak genişlediğini de biz bu ittifakla beraber görüyoruz. Yani Hindistan'ın bundan rahatsız olması
1: çok rahatsız oldu.
0: Caydırıcılık açısından olayın nereye yani coğrafi kapsamı açısından ne kadar genişlediğini bize göstermiş
2: oluyor. Hindistan'ın mesela şimdi bu paktaki üyeleri biliyor, Pakistan sınır komşusu. Bir de doğusundaki Bangladeş gibi, Endonezya gibi ülkelerin de bu pakta katılmasından sizce endişe duyuyor mudur hocam?
0: Bunun açıklanmasıyla ilgili değildi süreç Furkan hocam. Yani bunu şöyle açıklayalım. Bu aslında rahatsızlık malumunuz Mondi nereye gitti? İşte Netanyahu ziyarete gitti ve orada bir altıgen ittifakı ile ilgili. Bunun içinde savunma ve ekonomik bir takım ittifakların da yer aldığı ve bunu Safetek'te de çok derinlemesine birkaç kere incelemiştik. Bu rahatsızlık daha bu paktın imzalanmasından önce yani gidişat belli olduğu zaman zaten o ülkelerde kendi içlerinde bir ittifak eğilimine giriyorlar. Doğu Akdeniz için de aynı şey geçerli. Hatta Güney Kıbrıs için de aynı şey geçerli. Yunanistan için de. Yani İsrail, Hindistan, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın kendi içinde bu bölgesel yeni mimariye karşı kendi kurmak istedikleri bir ittifak da söz konusu. Ama özellikle şunu belirtmek istedim. Biz ne zamanki Çelik Kubbe'den net olarak yani işte kamuoyuna duyuracak şekilde net olarak bahsetmeye başladık. Hatırlarsınız dost ve müttefik ülkeleri de kapsayacak bir coğrafi kapsayıcılıktan bahsettik değil mi?
2: Doğru, kesinlikle.
0: Çelik Kubbe
2: açısından
0: baktığımızda. Şimdi Türkiye'nin katkısı yani bu işte teknopolitik bir katkı sunacak.
2: Çok önemli.
0: Bakın jeopolitikten fazla artık biz siz programı açarken gündemin ne kadar hızlı değiştiğinden bahsettiniz. Neden? Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bakın artık devlet dışı unsurların İHA gibi değil mi? Dronların
2: kesinlikle
0: teknolojisine sahip olmasıyla konvansiyonel yani geleneksel savunma doktrinleri değişti. Artık yeni bir şeyler söylemek
2: hocam,
0: lazım.
2: Hocam rezilince çok şık gözüküyor. Onun bir manası var mı?
0: Evet, son füzemiz bizim.
2: Ben
0: broş olarak böyle mühimmat ve platformlarımızı daha çok tercih ediyorum.
2: Kamu spotu diyebiliriz.
0: Evet tamam, yerli ve milli.
2: Kesinlikle.
0: Son füzemiz tabii ki biz Türkiye olarak aslında kazandığımız savunma sanayi know-how'ını yani yerlileşmeyi, savunmada yerleşmeyi ve otonomiyi, stratejik otonomiyi bu müttefik ülkelerle paylaşmak adına bir yola girdik. Özellikle son füzesini bugün bu program için taktım çünkü yani havadan satığa atılan orta menzilli füzemiz TÜBİTAK tarafından geliştirildi ve Roketsan'ın ürettiği
2: milli
0: ve son evet
2: yani
0: milli gururlarımızdan biri ve Somje özellikle F-35 ve Kaan milli muharip uçağımızda da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. O yüzden de çok büyük bir olayın içindeyiz. Çok büyük bir aslında eşikteyiz.
2: Bir devrim değil mi hocam aslında?
0: Bir devrim. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Bunun terörsüz Türkiye ile de alakası var.
2: Tabii ki kesinlikle.
0: Furkan hocam eğer güvenlik yoksa ticaret de yok.
2: Siyaset de yok.
0: Siyaset de yok. Yani ekonomi, politik hepsi güvenlikten besleniyor. Şimdi yani sınırlarımızdaki bakın Suriye'yi de içine katarsak değil mi? Yani bir yangın, bir çember, bir ateş çemberinde bulunan Türkiye'nin bu tür ittifaklarla caydırıcılığı ve güvenlik ihtiyacını karşılamak istemesi kadar doğal bir durum olabilir mi?
2: Tabii ki hocam. Burada güvenlik yayın yapabiliyorsak tabii, bunun sayesinde yapıyoruz. Yanı başımızda savaş var. Yukarıda savaş,
0: var.
2: Aşağıda savaş.
0: Tabii ki. Bir de bakın konjonktürel değişiklikler var. Ne gibi? Bir kere artık Amerika güvenlikle ilgili ağırlıklarından kurtulmak istiyor. Bugün konuşacağız
2: evet,
0: belki bunları.
2: Evet,
0: yani Orta Doğu'da özellikle Körfez ülkelerine taahhütlerini yerine getiremeyen bir Amerika var. Şimdi bunları bölgesel caydırıcılık ve bölgesel otonomiyle ilgili ülkelerin kendi üzerine alması bazı konuları. Ki bakın şöyle bir Trump yaklaşımından bahsediyoruz. Daha çok Hint-Pasifik'e yaklaşmak isteyen, yani kendi caydırıcılık doktrinlerini veya savunma doktrinlerini daha Hint-Pasifik üzerinden tanımlamak isteyen bir Amerika var. Ama bunu yaparken mesela Xi Jinping'e, değil mi, gittiler, görüştüler. Tayvan'a açık bir mesajı vardı Trump'ın. Ne dedi? Bu ada bana sanırım 7900 kilometre uzaklıkta. Çin'e daha yakın. Yani bu ne demek? Yani ben çok da fazla bu işlerin içinde olamayabilirim, bulaşmak istemeyebilirim. Evet. Burada Avrupa ne dedi? Sizin sınırınıza Rus tehdidi daha yakın.
1: Doğru.
0: Benden binlerce kilometre uzakta dedi.
2: Beni ilgilendirmez demek.
0: Aynı şekilde Körfez'le alakalı dedi, ama evet. Körfez'e tabii ki yani Körfez ülkelerinin aldığı yoğun bir silah ve o silah pazarını çok ciddi besleyen bir Basra ekonomisi var. Bununla ilgili olarak Amerika bundan vazgeçebilir mi? Petrodolardan vazgeçebilir mi? Vazgeçemez. Ama güvenlik çok maliyetli ve üstelik artık Amerika'yı çok ciddi manada o stratejik çıkış noktasını, onurlu çıkışı bir türlü yakalayamayan Amerika'da tıkandı. Ve Trump'da problem oluşturmaya başladı. Kaldı ki Kasım seçimleri, ara seçimler
2: az kaldı.
0: Bu anlamda aslında ihtiyatlı bir imsarlığı var Trump'ın. Yani bugünkü açıklamaları biliyorsunuz, özellikle bu
2: evet.
0: Medine anlaşması, Mekke anlaşmasıyla alakalı olarak.
2: Medine anlaşması
0: olabilir. Mekke anlaşmasıyla alakalı olarak ihtiyatlı bir imsarlık bu. Fakat burada da şuna dikkat etmek gerekiyor. İslamabad'la Pekin yakınlığı. Bunlara tabii ki biz evet dikkat kesiliyoruz.
2: Ama Pekin memnun hocam bence bu ittifaktan.
0: Pekin memnun ama Amerika bundan rahatsız. Yani eğer savunmanın işte daha çok kar getiren yönü Çin'i memnun edecekse Amerika burada bir şerh koyabilir.
2: Hocam tam zamanı geldi. Şimdi Sabahat Hanım'dan yönetmenime rica edeyim. Mekke anlaşmasından çok mutluyum diyor Donald Trump. Evet. Onunla ilgili bir ledimiz var. Tam da üzerine denk geldi. Rica edeyim o ledi. Hemen izleyicilerimize arz edelim. Arkasından da hocam sizin kıymetli yorumlarınızı dinlemeye devam edelim. Çünkü Donald Trump biliyorsunuz hocam ticaret adamı olduğu için uzlaşmak istiyor. Yani sakinlik istiyor aslında belki
0: masadan kendince. Masadan kazanarak kalkmak, en azından en az kayıpla kalkmak istiyor.
2: Aynen öyle. O işin SWOT analizini yapabildiğini düşünüyorum. Mekke anlaşmasından çok mutluyum. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke ortak savunma anlaşmasını imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım diyor Donald Trump. Hocam büyük, cesur ve önemli. Şimdi üç tane aslında, niye büyük, niye cesur, niye önemli Trump açısından bu?
0: Evet. Büyük bir adım çünkü sürecin, daha doğrusu Orta Doğu'da ateşin en çok harlandığı dönemde bu üç ülkenin, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Körfez güvenliğiyle ilgili ellerini değil bütün bedenlerini taşın altına koydukları bir gerçek.
2: Evet.
0: Büyük çünkü bu işin ekonomisi de çok büyük. Bu işin etki alanı da çok geniş. Aynı zamanda bakın ölçek ekonomisine de vurduğumuz zaman günde on binlerce İHA'nın üretilmesi gereken bir sürece girilecek. Bunları hep konuşacağız. Yani tabii, ortak tatbikatlar, silahlanmayla ilgili ya da işte Vizyon 2030 biliyorsunuz Suudi Arabistan için çok önemli. Ve Suudi Arabistan stratejik otonomide, savunma otonomisinde %50 yerliliğe ulaşmak istiyor Vizyon 2030'a göre. Bunu nasıl yapacak? Türkiye'nin buradaki know-how'ı çok önemli. Bu da tabii ki ölçek ekonomisiyle alakalı tarafların bir araya gelerek bürokratik bütün büyük yükü bir an önce mobilize etmeleri, yani hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, bunlar çok önemli. İstihbaratın anlık paylaşımı. Bu yüzden bütün güçlerin aslında bir araya gelmesi. Hatta biz daha önceki programda işte bir Voltron oluşturmaktan bizim dönem. bizim yaş grubu çok iyi hatırlayacaktır. Evet. Yani bütün güçleri bu anlamda birleştirmek önemli. Ama iyi niyetin özellikle her seferinde barış adına vurgulanması da çok kıymetli, çok değerli. Bu anlamda tabii büyük ve önemli bulması ve ilk adım demesi de Trump'ın manidar. Çünkü tabii ki bunu takip edecek birçok adımlar olacak. Ama biz bunun ilk adımını aslında bu ittifakın bu Pax'la beraber atmadığını biliyoruz. Bu görüşmeler dediğimiz gibi 32 aydan beri devam ediyor. Hatta ilk somut adım olarak Suudi Arabistan'la Pakistan arasında yapılan savunma anlaşmasını verebiliriz 2025 yılı içinde. Ne yaptı? 8 bin askeri personeli Pakistan Suudi Arabistan'a konuşlandırdı. Aynı zamanda hava savunma sistemlerini de kurdu. Yani ülkeleri isterseniz biraz bakalım. Neden önemliler? Mekke anlaşması açısından baktığımızda, ittifakı açısından. Şimdi Suudi Arabistan muazzam bir sermaye demek. Bunu her zaman enerji konuşuyoruz. Demek. Ama şunu unutmayalım ki Körfez'de tabir amiyaneyle büyük abi aynı zamanda. Yani Körfez diplomasisinde gücü, etkisi yatsınamayacak.
2: Hakimiyeti

0: Hakimiyeti yüksek bir devlet. Ve biz baktığımızda finansmanın bir takım kararları daha hızlı aldırma yönünün etkisinin her zaman belirleyici olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda yerleşmeyle ilgili bir, yani daha doğrusu otonomisini, daha bağımsız olmasını savunma açısından isteyen bir Suudi Arabistan var. Bu tarafta aynı zamanda Pakistan'ın muazzam bir askeri insani gücü var ve muharip kabiliyetleri gelişmiş. Ve bakın en sonda da Müslüman ülkeler arasında nükleer caydırıcılığa sahip olan tek ülke.
1: Kesinlikle.
0: Bu anlamda da zaten nükleer caydırıcılığın yani doktrinal değişikliği de beraberinde getirebilecek bir tarafı olduğunu biliyoruz.
1: Doğru.
0: Ama biz aynı zamanda bu ülkelerin bir araya gelmesiyle beraber olumlu tarafları daha çok olması yanında bir takım riskler de barındırdığını biliyoruz. Bir kere İran izliyor Furkan Hocam ve bu ittifakın dayanıklılığını test edebilir diyor uzmanlar. Kimlerle? Vekil güçler, devlet dışı aktörlerle bunlar denenebilir. Aynı şekilde İsrail için de aynı şey söyleniyor. Fakat burada tabii ki bunların hepsi hesaplanmış. Bütün risk senaryoları ve bunlara yönelik alınacak tedbirler de muhakkak hesaplanmış ve kararı verilmiş olmalı. Ve biz de bunu bu şekilde zaten hemen anlaşmanın maddelerine de baktığımızda bir kere en çok benim de şahsen merak ettiğim NATO'nun 5. maddesine benzeyen o madde. Mesela işte müttefiklerden birine yapılan saldırı bütün müttefiklere hangi koşullarda,
1: tabii
0: ne ölçüde?
1: Da, tabii ki. Onun
0: bunları da
1: bir şeması
0: muhakkak
1: var.
0: Bakın Mekke'de kurulacak bir genel sekreterlik var ittifakla alakalı. Anlaşmanın bütün bürokratik gelişmelerinin takip edileceği anlık ve aynı zamanda da tabii...
1: Şu anda da hemen orta ekranda
0: evet,
1: izleyicilerimize
0: evet,
1: görüyorlar.
0: Doğru.
1: İstişare yani hocam zaten daha bu çok yeni. Hani daha çok taze.
0: Tabii.
1: Sayın Hakan Fidan 36
0: aldığı,
1: hafta
0: tabii,
1: mücadele ettik
0: tabii,
1: bunun için. Çok emek verdik dedi.
0: Evet.
1: İnşallah yoluna girecek
0: liderlerin
1: zaten.
0: Liderlerin aldığı kararları en etkin ve en aktif, proaktif şekilde uygulayabilecek bir mekanizma kurulmuş. Yani 360 derece bir evet, aslına bakarsanız güven. Evet, ne
1: masadan
0: var?
1: Masadan sahaya, sahadan masaya.
0: Öyle. Milli Savunma Bakanları, ülkelerin, hı-hı, Dışişleri
1: Bakanları,
0: aynı zamanda Genelkurmay Başkanları. Yani bir öyle bir işte çok yönlü, çok eş zamanlı, senkronize bir yapının teşekkür etmesi gerekiyordu
1: evet,
0: zaten.
1: Evet.
0: Bu anlamda çok önemli bir
1: ki,
0: aşama.
1: Ortak tatbikatların olması,
0: olacak,
1: o dikkatimi
0: evet,
1: çekti. Bunlar
0: evet,
1: çok önemli.
0: Evet.
1: Hepsi bunları barış için ve kesinlikle ve kesinlikle bunu biliyorsunuz bir Sünni ittifak olarak yine bakın cepheleştiriyorlar bizi.
0: Evet.
1: Bu bir Sünni ittifakıdır, İran'a karşıdır. Ve İran Irakçı açıklama yaptı biliyorsunuz. Biz bu ittifaktan memnunuz dedi.
0: Tabii.
1: Ama içeriden birileri de bunu mezhebi ideolojik tarafa çekerek bunlar Sünni ittifakı İran'ı kuşatmaya, çevrelemeye çalışıyorlar gibi de bir hava yaratmaya da
0: evet,
1: çalışıyorlar hocam.
0: Bu konuda İsrail'in de biz özellikle
1: gerekiyor.
0: Suriye içinde biliyorsunuz Dürzileri ayaklandırmaya çalıştığını da biliyorduk. Hani o direnişe karşı tampon olarak oluştu.
1: Süveyda bölgesinde. Evet,
0: evet. Süveyda bölgesinde. Yani bu aynı zamanda İsrail'in de yapabileceği
1: tabii
0: bir şey.
1: Tabii. Köpürtürler zaten.
0: Köpürtürler.
1: Memnun olurlar böyle bir şeyden.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Hocam tabii vaktimiz de çok hızlı ilerliyor. Evet, çok buyur, keyifli gidiyor her zaman gibi. Şimdi hocam Amerika Birleşik Devletleri'nden efendim Taylor Greene'in eski kongresinin önemli bir tweet'i var. Şunu özetledik biz sizler için. Yönetmenime rica edeyim. Evet. Şimdi hocam diyor ki Greene, Amerika Birleşik Devletleri İran'a nükleer saldırıyı mı tartışıyor? Çok kritik bir aslında soru. Trump'ın eski müttefiklerinden iddia, Greene, İran'a karşı nükleer silah seçeneğinin görüşüldüğünü öne sürdü. Spekülasyon değil, biliyorum diyor. Greene, nükleer seçeneği saf kötülük olarak da nitelendiriyor. Hatta o uzun tweetinde de şeyden örnek veriyor. Hiroşima'dan, Nagasaki'den,
0: evet,
1: şöyle sağda
0: evet,
1: da görüyoruz. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stokları azalıyor. Uzun menzilli füze stoklarının kritik seviyeye doğru gerilediği belirtiliyor. Pentagon'da nükleer strateji, taktik nükleer silahlara daha fazla rol verilmesi gündemde ve Greene nükleer kriz riski var diyor. Ve Greene yine tırmanmanın küresel bir krize dönüşebileceği uyarısını yapıyor. Belki de en kritik söylem burada hocam efendim nükleer hadise bu altı doldurabilir bir iddiam hocam.
0: Kesinlikle öyle. Baktığımızda bakın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da en işte senede birkaç kere biz neleri duyduk? İşte Oreşni'yi deneyebilirim,
1: evet,
0: atabilirim.
1: Rusların.
0: Evet. Yani bunu Amerika

0: Nükte'nin yapmasını ben çok sürpriz olarak karşılamıyorum. En azından bunu dillendirmesini. Bakın Nükte'nin adı bile bir caydırıcılık unsuru değil mi? Öyle ama burada bakılması mesela hızlı hızlı geçersek. Evet, bir mühimmat sıkıntısı yaşıyor Amerika. Pentagon'un belirlediği 14 kritik mühimmat var. Ve bunu 2027'de bundan Senato'nun bütçe ayırmasıyla alakalı olarak da bir komite kurdular. Ve 50 milyar doların üzerinde bir bütçe isteniyor bunlarla alakalı. Çünkü 2 yıl boyunca 24 saat vardiya usulüne göre çalışırlarsa ancak özellikle İran Savaşı'nda harcadıkları füzeleri sübvanse edebiliyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Bakın Pasifik'ten kaydırılan değil mi platformlar vardı. Artık Amerika yani daha doğrusu küresel baktığımızda, bütün coğrafyalara baktığımızda kendi caydırıcılığının önceliklerini belirliyor. Bu yüzden şimdi İran'da Hürmüz açıldı mı? Hayır. Hürmüz'deki hakimiyet, egemenlik hakkı Amerika'nın iddia ettiği gibi Amerika'da mı? Değil.
1: Bizim toprağımız yapacağız dedi ya hocam.
0: Evet, Trump. Değil. Yani biz şunu çok iyi biliyoruz ki sadece hava saldırısıyla bir tahakküm gerçekleşemez. Ama oraya girmenin de Vietnam'dan daha kötü bir sonuç doğuracağını
1: kendileri
0: de fark ediyor ve İran da aslında bununla alakalı bir beklenti içine girdiğini söylüyor ve bugün aslında önemli bir gün. 60 günlük değil mi ateşkes süresi bugün
1: bitti.
0: Doldu.
1: Evet bugün doldu. Evet bravo, doldu. Hocam, bitti
0: ve özellikle İran'ın söylediği şey mutabakatın maddelerini Amerika özellikle çiğnediği için böyle bir artık müzakerenin kendileri için geçerli olmadığını tekrar yinelediler. Yani İran'ın istedikleri var. Bakın özellikle savaş tazminatı gibi. İşte İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının çözülmesi
1: İzolasyondan
0: gibi.
1: İzolasyondan çıkarılması.
0: Evet ama bunlar Amerika tarafından artık Amerika nükleere özellikle işte nükleer silahsızlandırmayla alakalı olan konuyu çok önceliyor. Fakat bir türlü İran'dan çıkamıyor. İran'dan bir çıkması lazım.
1: Bir bataklık oluşmaya başladı sanki hocam.
0: Çoktan.
1: Çıksa çıkamıyor, girse giremiyor.
0: Evet.
1: İşte en son bu Abraham Lincoln uçağındaki askerler 260
0: uçak gemisi. Hocam?
1: Uçak gemisindekiler
0: evet.
1: Artık akli dengelerini
0: evet.
1: Kaybetmeye başlamışlar.
0: İntihar gemiden eğilimi atlayanlar. Olan. Evet, evet. Bu böyle bir durum söz konusu olduğu söyleniyor ama ısrarla Trump tabii bunu inkar etti.
1: George Washington gemisi işte yer değiştirecek evet, falan evet. Dedi. Hocam gerçekten...
0: Tripoli'de geliyordu.
1: Tripoli. Ya hocam şöyle tabii şeyi de soracağım vaktimiz daha var. Bir 8 dakikamız var. Asker konusu önemli aslında. Bunu da bağlayabiliriz. Hı-hı. Çünkü Mart 2026 tarihinde bir İran uçağı değil mi hocam düşürülüyor?
0: İki tane.
1: İki uçak değil.
0: Söyleniyor. Evet,
1: İki uçak. Şimdi oldu. Üç tane kayıp pilottan bahsediliyor.
0: Aslında dört.
1: Dört pilot.
0: Bir tanesinin öldüğü.
1: Tamam.
0: Ve ölenin de Katar tarafından aslında iade edildiği cenazesinin. Üç tanesinin de Katar tarafından esir edildiğini İran iddia ediyor.
1: Hı-hı. Bir taraftan da hocam benim okuduğum haberde de Amerika tarafından kaçırıldığını, hı-hı, sorguya alındığının. Şimdi burada aslında çok değişik bir spekülasyon var. Tam da bir net durum yok. İddialar üzerinden.
0: Ve biz bunu 5,5 ay sonra kamuoyu olarak duyuyoruz.
1: O zamanlamayı soracağım. Niye evet. Bugün? İkincisi gerçekten esirlerse burada Cenevre hukuku çalıştırılıyor mudur sizce?
0: Yoksa İnsani hukuk. Doğru.
1: Amerika Birleşik Devletleri o askerlere işte sen bu güvenlik mimarisi nereden öğrendin? Veya Amerika şunu test ediyor. İran beni ne kadar biliyor? Çünkü oradaki hava üssünü vurma ihtimalinin olması çok büyük bir zafiyet aslında.
0: Evet.
1: Elektronik o istihbarat nasıl verildi hocam? Görüşlerinizi evet. Merak ediyorum. Neden öncelikle bugün? 5 ay önce evet. Değil de bugün.
0: Mesela o sizin bahsettiğiniz daha spekülatif giden yani işte aslında bu pilotların esir olarak Amerika tarafından Amerika'nın Körfez'deki askeri üslerinde tutulduğuyla ilgili yazılar, anekdotlar geçiyor. İhtimal dahilinde midir? Neden olmasın? Çünkü savaşta olan bir bölge var. Fakat İran'ın özellikle bugün yine geçen açıklaması ilginçti. Katar tarafından tatmin edici bir delil getirilmedikçe bu asker, bu pilotların hala Katar'ın esiri olarak tutulduğuna inanmaya devam edeceğiz diyor İran. Yani sizde ve bunun açıklaması da sizden gelecek şeklinde Katar'ı sorumlu tutmaya devam eden bir İran var. Tabii bu anlamda Amerika'nın ne diyeceğiyle ilgili konu önemliydi ama henüz dişe dokunur bir açıklaması yok Amerika'nın. Fakat bu pilotların akıbetinin ne olduğuyla ilgili tabii biz kamuoyu olarak da artık duyduk bunu bir şekilde. Ve spekülasyonlar artarak devam edecek fakat Katar'ın söylediği bir tane ölü olarak ele geçirilen işte pilotun cenazesinin de İran'a teslim edildiği şeklinde. Elinde böyle bir esir tutulan pilot olmadığıyla ilgili açıklamalarında ısrar etmeye devam ediyor. Fakat İran da bunu kabul etmiyor. Tabii ilginç. Savaşın en azından dediğiniz gibi hukuksal boyutunu değiştirebilecek, daha doğrusu etkileyebilecek. Evet. Hatta Körfez ülkelerinin İran'la özellikle Katar bazında baktığımızda bir hani conflict of interest yani
1: çıkarların çatışması
0: yani artık Amerika ve İran arasında değil Körfez ülkeleriyle birebir bir konunun gündeme getirilmesi söz konusu olabilir. Yani cephenin genişlemesine kadar varabilecek
1: şimdi
0: bir konu.
1: Aslında mesele şimdi Katar, Amerika Birleşik Devletleri, İran üçgeninde çok değişik bir boyuta doğru gidebilir. Hatta bu Katar'ın arabuluculuk rolünün bile gücünü zayıflatabilecek bir hadise olduğu ifade ediyor. Yani şimdi İran
0: şunu
1: söylüyor. Biz öyle
0: bilmiyor muyduk? Arabuluculuk
1: evet,
0: devam ediyordu.
1: Sen şeffafsın diyordu. Madem tarafsızsın. Tabii. O zaman İran diyor ki söyle nerede benim askerlerim?
0: Evet.
1: Söyleyemiyorsun. Ha, sen o zaman Amerika'nın tarafındasın. Söylese Amerika diyecek ki sen ne yapıyorsun? Yani şimdi hocam biliyorsunuz çok enteresan. Sanki olan Katar olacakmış gibi geliyor bu sıkıştırmadan da.
0: Doğru. Biz ama şöyle bir şey söyleyeyim Furkan hocam. Savaşlarda olan biteni savaş sırasında değil yıllar sonra ya şahitlerinin ya da o dönem çalışan insanların gizliliği bitince ortaya çıkardıkları tanıklıklardan görüyoruz. Ya da Hollywood
1: bu da bilinecek
0: bunu bir
1: şekilde öğrenecek yani.
0: Evet, hikaye edecektir.
1: Filme de yapılacak belki bunu.
0: Yapılacaktır mesela işte biz, evet böyle filmler var baktığımızda ama tabii ki artık açık iletişimin daha doğrusu şeffaflığın ve güven sağlamanın bu kadar belirleyici olduğu bir dönemde bu konu sümenaltı edilemeyecek. Muhakkak tarafların doyurucu, tatmin edici bir takım açıklamalarla kamuoyuna duyurulan bu konunun ne olduğuyla ilgili bir tavrı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam son 3 dakikamız. Şunu da sormak istiyorum tabii çok kısa alacağım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Şam ziyareti artık
0: tarihi bir ziyaret
1: belirlendi. Evet. Yani yıl sonuna kadar inşallah gidecek. Evet. Çok da önemli, çok da kıymetli.
0: Doğru.
1: Çünkü bu gerçekten büyük bir devrim.
0: Doğru.
1: Hem bizim açımızdan yani coğrafyamız açımızdan derken herkesten bahsediyorum. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Hı-hı. Hocam çok kısa alayım bu ziyaret ehemmiyeti ne olur? Bir ön böyle şey yapalım, değerlendirme yapalım.
0: Bu aslında sürecin bir mührü gibi düşünebiliriz.
1: Bravo, evet,
0: yani Sayın Cumhurbaşkanımızın oraya yaptığı ziyaret sadece bir ziyaret olarak kalmayacaktır. Bölgeyle ilgili birçok mesajın da o ziyaretle beraber aslında yerine ulaştırılacağı düşüncesindeyiz hep beraber.
1: Evet, evet.
0: Ve şöyle bir durum söyleyelim. Çok hızlı gelişen bir süreçti biliyorsunuz ama bu sürece hazırlayan bütün amiller yıllardır aslında kendisini değil mi dayatıyordu. Bu anlamda tabii ki Türkiye'nin ve Ankara ve Şam'ın ortak hareket ettiği birçok konunun Sayın Cumhurbaşkanı'nın oraya gitmesiyle beraber aslında daha konuşulanların bir ittifakla ya da anlaşmalarla daha somutlaştırılacağı bir süreç. Daha doğrusu diplomasinin artık en yüksek düzeyde ilerletileceği bir sürecin de başlaması demek. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Ordular enerji yollarını korur Furkan Hocam. Ama özellikle ticareti gerçekleştiren şey güvenliktir.
1: Kesinlikle.
0: Bu yolların Türkiye artık bir hub yani bir merkez bölge. Merkez aktör ama merkez bölge. Enerji geçiş koridorlarının tamamen Türkiye üzerinden konumlandığı. Eski yolların da Hicaz Demiryolu projesi de bunun
1: çok
0: içinde.
1: Kıymetli,
0: evet. Ve fiber kabloların da geçeceği güzergah olması.
1: Fiber diplomasi.
0: Fiber diplomasi. Bunların hepsinin güvenlikle ve yeni oluşan bu Orta Doğu güvenliğiyle birebir ilişkisi var. Bu anlamda Şam ziyareti de, Mekke anlaşması da ve bundan sonra yapılacak bütün ortak tatbikatların ve bütün fuarların savunma diplomasisinin çok daha önemli olduğu günlerden geçeceğiz.
1: Özlem Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Vakit çok da hızlı geçti.
0: 32 ayda anlatılacak şeyin ama biz yarım saatte özetini çıkarmaya
1: çalıştık.
0: Ama çok
1: da güzel özet çıkardığını düşünüyorum hocam. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdim. İnşallah kaldığımız yerden bir dahaki sefer devam ederiz hocam. Sağ olun, var mısın? Teşekkür ederim. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Savtek yayın koordinatörü Özlem Coşan hocamızla beraber hem Mekke ittifakını hem tabii Körfez'deki son durumu hem de tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyaretini değerlendirmeye çalıştık. Gerçekten çok yönlü, proaktif bir barış diplomasisi hızla yoluna devam ediyor. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yıl geride kaldı. Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık ettik ve yeni yatırımcılarımızla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz? Yatırım profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. Ama günümüzde yatırımcılar karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabiliyorlar. Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumlarını okurken bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı. Yapılan paylaşımlarda TÜYO diye tabir edilen doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara

iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konu kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında bir takım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Borsa İstanbul olarak piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla tedbir yönetim sistemi ve volatilite bazlı tedbir sistemini proaktif bir yaklaşımla kullanıyoruz. Son 3 yılda Borsa İstanbul olarak volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 392 farklı payda toplam 1459 defa tedbir uyguladık. Tedbir yönetim sistemi kapsamında ise 110 pay ve 396 yatırımcı bazında tedbir aldık. Böylelikle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarını sağladık. Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlığı arttıracak webinar eğitimleri ve rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık. Yatırımcıları yüksek volatilitenin getirdiği risklerden korumak amacıyla fiyat limitlerinin daraltılması, açığa satış yasakları gibi bazı önlemler ve pazar bazında işlem yöntemlerinin farklılaşması uygulamalarıyla birlikte endeks bazlı devre kesiciler ve pay bazlı devre kesicilerle otomatik yukarı adım kuralları gibi yeni uygulamaları devreye aldık. Piyasaya zarar verebilecek seviyede işlem gerçekleştiren yatırımcılara uyarmak, yatırımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara yeni yılda da tüm hızımızla devam ediyoruz. Riskleri sınırlandırmak için yaptığımız çalışmalarla paydaşlarımızın her zaman yanındayız. Borsa İstanbul.

0: Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında verdiği başlıklardan birinden seçildi. Bu kumaşı millet dokudu. Çeyrek asra damgasını vuran bu siyasi dava bundan sonraki çeyrek asır içinde planlamalarını yapıyor elbette. Vizyon belgesinden yansıyanları konuşacağız. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları değerlendireceğiz. Bu başlık altında yeni parti CHP kavgasına da biraz başlıkta yer ayıracağız diyebiliriz. Yani iç siyasetten de birçok konuyu bu başlık altında ele alacağız. İkinci başlığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi alanındaki çabaları ve verdiği mesajlar üzerine. Mekke Savunma Anlaşması sadece bölgemizde değil dünyada da yankı bulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar merkezli El Cezire televizyonunda değerlendirmelerde bulundu. Aslına bakarsanız özetlemem gerekirse dayatılan reçeteler uyarısında bulundu diyebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü bölgemize dışarıdan yabancı güçlerin çağrılması yani sırtını Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e yaslama politikaları kan gözyaşı ve kaostan başka bir şey getirmiyor görüşünde Erdoğan. Bunun yerine biz burada kendi başımıza çözümler üretebiliriz görüşünü paylaşıyor. Mekke İttifakı da bir anlamda bu anlayıştan doğmuş gibi görünüyor. Trump'tan ilginç bir açıklama vardı. Tebrik etti Mekke Anlaşması için. Peki diplomasi alanında neler oluyor? Özellikle İsrail cephesinden, Yunanistan cephesinden yapılan açıklamalar var. Bir anlamda uluslararası arenada kavga sürüyor. Bunları da konuşacağız elbette. Son başlığımızsa asayiş gündeminden diyebiliriz. Hani FETÖ şokunu yaşamıştı Türkiye. Bu sefer bir başka örgütle ilgili bir mücadele alanı ya da zamanı. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması. İçişleri Bakanı Çiftçi çok karanlık yöntemleri olan bir örgüt dedi. Para fışkırıyor, döviz fışkırıyor. Kasalar açılıyor içinden külçe külçe altınlar çıkıyor. Köln'de 70 milyon avroya merkez yaptırılıyor. 130'un üzerinde tapu kaydı var. Bunlar ne için sorusu gündemde. Zira bu örgüt bu kadar parayı neden topladı, amacı neydi sorusu ve tabii ki neden şeffaf değildi sorusu da soruluyor. Bu süreçte hem Bakan Gürlek'ten hem de Bakan Çiftçi'den de herhangi bir cemaat ya da sivil toplum kuruluşu hedef deyip suç örgütleriyle mücadele ediyoruz mesajları verildi. Hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım.
1: Recep Tayyip Erdoğan,
2: Türkiye'nin seçilmiş
1: ilk
2: cumhurbaşkanı oldu.
3: President Erdoğan,
4: President Erdoğan, Turkish President Erdoğan.
5: Milletin adamını cumhurbaşkanı yaptınız. Recep Tayyip Erdoğan.
6: Hiç kuşkusuz bugün yeni Türkiye, büyük Türkiye, öncü Türkiye kazanmıştır.
7: Bugün milletine tepeden bakan devlet anlayışının son kırıntılarının da ortadan kalktığı, milletiyle güçlenen devlet anlayışının zafer kazandığı gün.

0: Hani kendi adıma söylemem gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünlere çarpışa çarpışa geldi ve tarihte milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı da oldu. Peki bu 25 yılda neler yaşandı? Hepsini konuşacağız ama önce konuklarımı sizlerle tanıştırayım. Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır. Hoş geldin Üstad.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayyip Üstad, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Star Gazetesi yazarı Sayın Reşit Tosun Üstad, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün manşetimizi bu kumaşı millet okudu diye seçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin 25. Kuruluş yıl dönümü kutlamasına verdiği mesajı bir izlettireceğim. Ardından size soracağım.
3: Eyvallah. AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik.
0: Evet Sayın Tosun, sizden bir değerlendirme alayım. Şimdi millet nasıl bir kumaşla okudu? Erdoğan 25 yıldır nasıl bu başarıya sahip ve bundan sonraki 25 yıl içinde tabii değerlendirmeniz varsa onu da almak isterim ama önce bir genel anlamda bir sizden yorum alın. Şimdi birçok hani devrim yapılmış vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi ben muhafazakar devrimciyim diye söylemişti. Bu 25 yılı siz bir de yaşadınız da yani. Hani bizzat hepsine tanıklık ettiniz, içinde bulundunuz, milletvekilliği yaptınız. Bize şöyle bir perspektif çizseniz. Hani millet nasıl bir kumaş dokudu?
4: Şimdi öncelikle milletin dokuduğu kumaşı anlayabilmek için milletin kumaşını bilmek gerekiyor. Milletin kumaşı maalesef tek parti döneminden başlayarak aradaki bazı kısa süreleri, Menderes dönemini, Erbakan dönemini, Özal dönemini kenarda bırakacak olursak, Türkiye'yi yönetenler bu milletin kumaşının aksine başka bir kumaşı dayatmaya, başka bir kumaşla elbise giydirmeye çalıştılar. Ve bu millet bu kendine rağmen dokunmak istenen kumaşa hiçbir dönemde rıza göstermedi. İlk tepkisini 1950'de tek partiyi alaşağı ederek Menderes'i iktidara getirerek yaptı. Ona sahip çıktı 3 dönem. Ancak 4. dönemde maalesef o başbakanı sadece hala söyledikleri seküler kesimin ezanı asli diline çevirdiği için idam edildiğini söyleyecek kadar bu milletin kumaşının aksi ve tam tersi bir kumaşa sahip çıktılar. Ve bu millet Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi umutla kendi kültürüne, inancına, davasına, vatanına sahip çıkacak siyasi partileri ve liderleri dört gözle bekledi. Bulduğu anda onlara sarıldı. Menderes'e sarılması öyledir. Bir dönem Demirel'e sarılması öyledir fakat düş kırıklığına uğramıştır. Özal'a sarılması öyledir, Erbakan'a sarılması öyledir. Fakat bu geçti saydığımız bu değerli 3 Cumhurbaşkanı Başbakan'ın da vesayet sistemi karşısında maalesef milletin kumaşına uygun yeni kumaşları arz etme, takdim etme imkanı olmadı. Çünkü söylediğimiz gibi Menderes'i idam ettiler, Özal'ın vefatı hala

0: şeydir.
1: Ki Özal da suikast teşebbüsle
0: evet,
1: karşılaştı.
0: Yani vefatı hala şaibelidir. Erbakan'a 9 ay başbakanlık yaptırdılar. Ondan sonra şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya zaman bulamadı. Ve Erdoğan'a, AK Parti'ye gelinceye kadar bu millet kendi kumaşıyla örtüşen bir kumaşı bulduğunu gördü. Ve ona sahip çıktı. Ve ilk iktidara geldiğinde de aslında iktidar olduğu halde AK Parti tıpkı milletin kumaşına sahip olduğu için vesayet sistemi tarafından ötekileştirilmeye, itilmeye, kapatılmadan tutun, askeri darbelere varıncaya kadar o kumaşı yırtıp atmaya çalıştılar. Fakat millet o kumaşı dokudu. Nasıl dokudu? İlk tepkisini seçtikten sonra 2007'de Cumhurbaşkanı seçmek istediği zaman çoğunluğu, ki o dönemde ben de meclisteydim, AK Parti'de olan meclisin Cumhurbaşkanı seçmesi karşısında hanımı başörtülü bir Cumhurbaşkanı istemiyoruz diyerek nota verdiler. Bu vesayet sisteminin
1: sözde notasıydı. Sözde değil, özde Cumhurbaşkanı dönemleri.
0: Vesayet sisteminin notasıydı. Yetmedi, 367 garabetini getirdiler. Ve millet o zaman dedi ki, işte benim kumaşıma denk bir kumaştır. İkinci seçimde %46, 2007'deki seçimde kumaşın ilmiklerini pekiştirdi. Daha sonra 2010 anayasa tadilatıyla milli irade kısmen iktidar olmaya başladı. Ve işte o düzlemde artık millet kendi kumaşının tamamen tezahür ettiğini, ortaya çıktığını gördü. Başörtünü yasağının kalkmasından tutun, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına varıncaya kadar bu milletin hayal ettiği birçok şey artık gerçekleşir hale geldi. Çocuğunun düğününe, ordu evine başörtülü olduğu için anneler giremezken bugün başörtülü subaylar, başörtülü polisler, hakimler, savcılar gördü millet. O yüzden AK Parti'nin kumaşını doğru, millet kendi kumaşı olarak görerek dokumayı sürdürdü. 2011'de %49, 50'ye yakın oy vererek o kumaşın dokumasına devam etti. Daha sonra işte arada geçen o vesayet sisteminin gerek MİT Başkanı üzerinden Başbakan'ı indirmeye, gerek 17-25 Aralık yargı darbesiyle Başbakanı hükümeti indirmeye, gerek Gezi olaylarıyla yine iktidarı indirmeye, gerek Güneydoğu'da doğudaki kanlı eylemlerle, gerek en son kanlı darbe girişimiyle indirmeye çalıştıklarında bu partinin kumaşını dokuyan millet sokaklara indi ve kumaşın dokunmasının nasıl sağlam olduğunu da gösterdi. Dolayısıyla doğrudur, bu AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Çünkü millet AK Parti'de kendini bulmuştur. Bir, ideolojik manevi şey olarak. İkincisi, ya AK Parti teslim aldığında hükümeti hepimiz biliyoruz. Devlet iflas etmişti. Tabii. Memuruna ücretini, maaşını ödeyemiyordu. Yardım için gelen deprem paraları memurlara maaş olarak ödenir hale gelmişti. O günden bugüne sadece 236 milyar dolar olan yıllık gelir bugün 1 trilyon 600 milyar dolara çıkmış. Millet bunu görüyor. 36 milyarlık ihracat 268 milyar dolara çıkmış. Bu nedir? Üretimdir. Ve millet artık özellikle savunma sanayiinde ülkenin gösterdiği, AK Parti'nin gösterdiği bu başarı, ona istinaden dış politikadaki bağımsızlık, IMF'ye borcunu ödeyerek iktisadi ekonomik bağımsızlık, Karabağ'ın kurtarılması, Libya'nın istikrarı, Somali'ye sahip çıkmak gibi Türkiye'nin şu anda en son Mekke anlaşması ve en son geçen hafta çerçeve yasayla 50 yıllık terörü ortadan kaldırması milletin bu kumaşı dokuduğunun en bariz delilidir. Neden? Çünkü 25 yıldır Başkan Erdoğan seçilerek evet, iktidarda, topla, tüfekle, dayatarak, veraset yoluyla değil, seçilerek millet seçiyor. Milletin attığı her oy o kumaşın dokunmasında atılmış bir ilmektir. Dolayısıyla bu itibarla da AK Parti

0: Cumhuriyet tarihinde sadece Türkiye'de değil, çağdaş demokratik seçimle gelinen dünyada da rekor kırmıştır. 25 yıl milletin desteğiyle iktidarda kalmak, işte kumaş dokumak da budur.
1: Peki. Üstad, size de AK Parti ile mi yarışıyor sorusunu soracağım. Çünkü ikinci çeyrek yüzyıl vizyonuna dair de 25. yıl vizyon belgesinden bazı başlıklar vardı. Altı temel başlığa oturtuluyor bunlar. Ar-Ge yatırımlarının artırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, finansal istikrarın güçlendirilmesi, verimlilik artışının hızlandırılması, yerli üretim kapasitesinin derinleştirilmesi, İstanbul Finans Merkezi finansal teknoloji yatırımlarının yoğunlaştırılması gibi böyle başlıklar var. AK Parti AK Parti ile mi yarışıyor? Muhalefetle AK Parti arasında gerçekten bir sıklet farkı var mı? Siz bu ikinci çeyrek yüzyıl vizyonunu nasıl okuyorsunuz?
2: Aslında bu ilk soruyla da çok ilişkili. Yani AK Parti temel itibariyle milletin dokunmuş olduğu kumaş olmasıyla ilişkili bu. Aslında bu temel olarak ne demek? Ve şu andaki biz ilk 25 yılı doğru okursak zaten bir sonraki 25 yılın işte gelecek projeksiyonun da nasıl olduğunu anlayabiliriz. AK Parti'nin bence temel farkı, bundan sonra da muhtemelen aynı o farkı korumaya ve gözetmeye devam edecek. Bu onu aynı zamanda muhalefetten de ayrıştıran bir mesele. AK Parti döneminde ilk defa bu kısmen geçmişte denendi. Demokrat Parti döneminde denendi. İşte Özal dönemi Anavatanında denendi. Refah Partisi kısmen denedi. İlk defa bu kadar 25 yıl, ki 23 yılında bunun bizzat Erdoğan tarafından liderlik edilen bir parti Türkiye'yi yönetiyor. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa millet ile siyaset aynı sekansta buluştu. Bu çok ilginç. Hani 3 Kasım 2000, 4 Kasım'da atılan manşetler neydi? Anadolu İhtilali'ydi. Yani milletin siyasete vurmuş olduğu, büyük tırnak içinde kullanıyorum, büyük bir darbeydi. Büyük bir işte aslında tokattı bu temel itibariyle. 2002'de %34 alması, 2007'de 46 alması, 2019'da 49 alması. 34'ten 49-50'ye kadar giden süreç temel itibariyle millet ile siyasetin aynı sekansta buluşması anlamına geliyor. AK Parti'yi aslında temel itibariyle başarılı kılan, ki hani yer yer AK Parti'ye eleştiri yapıldı, işte gençler AK Parti'ye oy vermiyor söylemini düşünelim. Aslında bu 25 yıllık süreci bir bütün olarak okuduğunuz zaman bu toplumun %75'i AK Parti'ye oy verdi. Gençlerin de %75'i AK Parti'ye oy verdi ki AK Parti iktidar oldu, olmaya devam ediyor. Tüm bu tabloda hani Demokrat Parti ülkeyi aldı, yeter söz milletindir diyerek milleti bir yere getirdi. Millet ile devleti, millet ile siyaseti buluşturdu. Ancak AK Parti ile beraber daha AK Parti sanki bir adım daha ileri götürdü. Yeter söz de karar da milletin diyebilmek. Sadece söz değil, karar da milletin olması. Onun için AK Parti hani yer yer ifade ediliyor, ifade edildi. 1950'den itibaren Türkiye'deki Müslümanların, muhafazakarların, İslamcıların hayali olan, ütopyası olan, kızıl elması olan her şeyi gerçekleştirdi. İşte biraz önce sayılan Ayasofya'nın açılması, Taksim'e cami yapılması, işte başörtüsü yasağının kalkması gibi tüm bu uygulamalar. Temel itibariyle AK Parti siyaseti, AK Parti'yi güçlü kılan, onu millet ile devleti aynı sekansta, millet ile siyaseti aynı sekansta buluşturan o çevrenin merkeze taşınma siyaseti. AK Parti bu noktada gerçekten başarılı oldu. Sürekli bence işte Erdoğan'ın vizyon konuşmasında da belirtmiş olduğu mesele. Çevreyi güçlü bir şekilde merkeze taşıdı, taşımaya da devam ediyor. Millet ile hani belki muhalefetle en temel farkı bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapma, Cumhuriyet Halk Partisi özelinde muhalefetin siyaset yapma biçimine baktığınız zaman, ki Cumhuriyet Halk Partisi ilk kurulduğu zaman bunu tüm muhalefet için de söylenebilir. Halka rağmen halk için siyaset yapmak. Aslında merkez olarak bu Türkiye'deki muhalefet temel itibariyle kendi kimliğini biraz da inşa edebilmek için toplumun fay hatları üzerinden siyaset inşa etmeye çalışıyor. Milletin genelinin sorunlarını, taleplerini meclise yansıtan ve çözüm üreten bir siyaset biçimi değil bu. Örneğin birisi mülteci problemini mesela esas alıyor. Mültecilik üzerinden kendi kimliğini ve siyasetini inşa ediyor. Ancak ya da birisi başka bir sorunu esas alıyor. Kürt meselesini esas alıyor. Kürt meselesi üzerinden kendisini kodlamaya çalışıyor.

oluşu. Ancak AK Parti işte belki merkez parti olması ve geniş işte kitle partisi olmasının da etkisiyle toplumun en geniş kitlesinin sorunlarını çözüm üreten bir irade olması aslında AK Parti'yi sürekli

0: temasta buluşmak önemli. Burada muhalefeti, işin gerçeği, muhalefeti çok konuşmayı çok da zul kabul ediyorum. Çünkü muhalefetin
1: vallahi hangi... Vallahi zul de olsa birazdan konuşacağız.
0: Konuşacağız muhtemelen. Şu anda muhalefet bağlamında yaşananları görüyoruz. Yani muhalefetin Türkiye'nin dış politikasına dair, ekonomi politiğine dair ya da küresel ölçekli politikala dair ne söylüyor? Ya mesele bir bizim AK Parti hani halk için siyaset yapmak ve halka bir vizyon koymak önemli. Bir de kendi bu tarihsel perspektifimizle de çok uyumlu. Tüm Türk tarihine baktığınız zaman ya da işte Osmanlı, Selçuklu ya da tüm Türk tarihi 16 tane Türk devletinin işte sancağı külliyede sergileniyor ya. Tüm Türk devletlerine baktığınız zaman o lider merkezli siyasetin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Eğer toplum, eğer millet kendi iradesine uygun bir siyasetçi bulduğu zaman, lider bulduğu zaman o tarihsel kimliğini duruyor. Ya işte AK Parti'nin de tabii bu hemen tamamlıyorum. Hı hı. Bu 25 yıllık süreçte milletin iradesine sahip çıktı. Çıkmayabilirdi. Milletin iradesine sahip çıktığı için AK Parti'yi desteklemeye devam ediyor. Bir karşılaştırmayla bitiriyorum. Menderes idam edilmeden önce, yani Menderes'e darbe yapılmadan birkaç gün önce Menderes işte İzmir'de bir miting yapar. Miting denizden şehrin meydanına kadar yer gök insandır. Hatta iğne atsa diyor Mehmet Ali Biran belgeselinde yere düşmeyecek kadar kalabalık var. Ancak İzmir'den çıkar Kütahya-Eskişehir yolunda askeri junta tarafından yakalanır ve sonrasında idam edilir. Ancak bu millet her darbe girişiminden vekil vesayet odaklarının her darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında durdu. Çünkü vekil vesayet odaklarına karşı millet için milletle birlikte çarpışacağın bir AK Parti var. Tamam. Bir lider var. Bu AK Parti'yi aslında başarılı kıldı. Eğer askeri vesayet odaklarına, bürokratik vesayete, medya vesayetine ya da işte 15 Temmuz'daki dini grup, dini bir dinsel görünümlü bir grubun vesayetine karşı durmasaydı AK Parti, Millet AK Parti'nin yanında dururdu. Durur muydu? Durmazdı. Ya da işte 2008'de değil mi kapatılma davası, unutuyoruz artık tarihinde. Kapatılma davasında Erdoğan tıpkı Süleyman Demirel gibi şapkasını alıp gitseydi millet Erdoğan'ın yanında durur muydu? Evet. Ancak o muhtıraya, o darbe girişimine, paçavraya çevirmesi yapmış olduğu açıklamalarla milletin tarihini değiştirdi.
1: Peki Üstad, şimdi Menderes'e götüreceğim sizi, bugünün sıcak görüntüleriydi. Arkadaşlar görüntüleri bir verebilir miyiz? Neyin kavgası diye soracağım bu. Menderes'te belediye başkanı İlkay Çiçek biliyorsunuz tutuklandı yolsuzluktan. Sosyal medyada hani ben yürüyen parayım bebeğim, para almadan ben hiçbir iş yapmam falan diye böyle para fotoğrafları atıyordu sevgisi. O diyor ya bu kadar hani açık yapma bunları, başım bela giderdi, bana bir şey olmaz falan diyordu. Şimdi cezaevinde. Şimdi Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçim vardı. Usulü o şekilde, hani görevden alındığı zaman yerine biri seçiliyor. Hem CHP hem de yeni parti aday çıkardı. Karşılıklı olarak da işte sen bizim adaya niye destek vermiyorsun diye yeni partiler CHP'lere saldırdılar. Ortalık böyle karman çorman bir hale geldi. Şimdi son kertede ne oldu derseniz de Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen yeni partiyle CHP birbirine düşünce CHP'liler de bu yumrukları yedikten sonra herhalde ya biz bu adamlara destek vereceğimize Cumhur İttifakı'na destek verelim deyip birkaç oy da oradan gelmiş ve Asuman Şen belediye başkanlığı vekili seçimini kazandı. Şimdi önce şu soruyla başlayalım, sonra Erdoğan'ın telefonunu da soracağım ama neyin kavgası bu? Yani hani yeni parti biz değişimciyiz, işte CHP hiziplerle kavgalarla alınan bir partiydi, biz ise yepyeniyiz işte diyordu. Bu gerçekten yeni mi? Yoksa yeni parti çabuk mu eskidi? Siz ne görüyorsunuz bu görüntülere bakınca? Hani ben daha iyi hizmet ederim millete, evet, bana oy ver kavgası mı bu?
2: 25 yıl önce AK Parti'nin siyaset sahnesine çıkmadan önceki Türkiye siyasetinin ortalama hali buydu. Her 7-8 aya, 6 aya bir hükümetin düştüğü, ayrılıkların, ihtilafların, siyasi işte bu kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün hakim olduğu bir siyaset tablosu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ülkesinin, milletinin kalkınmasını

0: uzun yıllarca engelledi. Ya AK Parti'den bahsettiğimiz zaman ya bu AK Parti'ye icraatlarına bilmiyorum işte dönüp bakılıp ben eleştirilmez demiyorum. İnsanlar dönüp bakıp bunu ciddi ciddi de eleştirebilir. Ama ben o günleri çok iyi hala hafızalarda taze olduğunu inanıyorum. Kendim de şahsen çok iyi hatırlıyorum. Şunu diyorduk yani bu ülke bitti artık. Yani ya bu ülke bitti dediğimiz noktada AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte seçildiğini, adım adım işte başbakan olduğunu, ülke yönetmeye başladığını görmeye başladık. Ama ondan önceki tabloyu söyleyeyim. Ben şahsen ya büyük bir umutsuzluk. İnsanlarda da vardı zaten. Bıkmışlardı. Düzeleceğine, bu ülkenin düzeleceğine dair kimsenin bir umudu yoktu. Ki zaten AK Parti'nin girdiği ilk seçimde bir parti hariç bütün partilerin attı. Baraj altında kalmasının nedeni aynı psikolojiyi yaşamış olmamız. Yani benim anlattığım psikoloji aslında umutsuz. Ülkenin de psikolojisiydi. Toplumun da psikolojisiydi. Ama
1: çünkü böyle hani devlet ülke enkaz altında kalmış hissiyatı vardı değil mi?
0: Ben o zamana dair yani bugünden geriye dönüp kurduğum cümleler değil aslında da o günden aklımda düşündüğüm, hissettiğim, kurduğum cümleler bu. Ya bu ülkenin düzelme ihtimali yok. Ne doğru düzgün bir ekonomisi olacak, ne doğru düzgün bir iş gücü olacak, ne doğru düzgün insanların çalışması ve hayatı olacak. Her şey kaos. Böyle bir avuç haramzadenin, hırsızın böyle sürekli dolaplar çevirdiği ülkeyi, milleti baskıyla yönettiği bir ülke. Bu devran dönmez diyorduk yani. Benim o zaman için umutsuz bir vakaydı. Bir şey olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı dediğim gibi ilk gelmeye başladığında ekonomi ve ülke toparlanınca inanamadılar. Yani nasıl olur? Yani evet bir ülke gerçekten nasıl olur? Yani asla bu ülke artık düzelmez dediğin noktada nasıl düzelebilir mucizesini yaşadık, gördük. Bugün belki bunu çok hissetmiyoruz. Bu düşünceler, bu duygular işte kimisinde var, kimisinde yok onu bilmiyorum ama şunu söyleyeyim ya AK Parti dediğim gibi dönüp insanlar istedikleri kadar eleştirebilirler ama benim şahsi fikrim şu. Ya Osmanlı'nın o büyük medeniyetin bekasının 70 yıl boyunca heder edildiği, tüketildiği bir dönemde 70-80 yıl boyunca AK Parti ile Sayın Erdoğan liderliğinde ülke kendi küllerinden doğdu. O demek ki güçlü bir medeniyetimiz, arka planımız, dinamiklerimiz gayet iyiydi ki bunun üzerinde bir yeşerdi, siyaset yeşerdi. O siyaset milletin kumaşını dokuduğu dediği belki de ana damarlardan biriydi. Bu ana damar milleti temsil ediyordu. Yani
1: bu görüntüde eski Türkiye'yi mi hatırlattı?
0: Ya bu 25 yıl önceki görüntüler yani bunları biliyoruz. Ya bu ülkenin bu ya düşünsenize ülkenin bütün siyasal rengine, devlet yönetimine hakim olan yapı zaten böyle olmasa 6 ayda bir koalisyon olur mu yani? Bir ülke 6 aylık evet, koalisyonlarla ortalama yönetilir mi? Ya neydi demek ki hal böyleydi zaten. Ki o zaman da biliyoruz medya üzerinden birbirleriyle kapışırlar, sonra koalisyon bozulur, sonra hükümet düşer, ona res çeker, bu buna res çeker. İstikrar, yani istikrarı getirmek, adım adım ekonomiyi toparlamak, toplumda bir takım sıkıntıları çözmeye çalışmak ve ülkenin 100 yıldır el atılmayan o işine, yani kalkınma işine el attı Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bir ülkenin sanayide, ticarette, ekonomisinin tümüyle işler hale gelip büyük bir ülkenin kalkınmasını sağlamak zaten bizim küllerimizden doğduğumuz dediğimiz kısım biraz burası. Yani küllerimizden doğduk ve gerçek öz dinamiklerimiz üzerinde gerçek potansiyellerimizi yansıtıyoruz. Yani Türk ekonomisinin Resul Hocam anlattığı ekonomisinin milli gelirdeki artıştan tutalım işte ihracat rakamlarına kadar bir ülkedeki güçlenmeyi görüyoruz. Zaten bugün Sayın Cumhurbaşkanı ifadesinde gördüm. Büyük Türkiye Cumhuriyeti diye.
2: Evet. Büyük Türkiye Cumhuriyeti. Evet,
0: Büyük Türkiye Cumhuriyeti.
3: Açın yolları. Büyük evet. Türkiye Cumhuriyeti yani, geliyor dedi.
0: Biz ekonomisi mahvolmuş. Yani biz söylediğimizde belki de insanlar bunu siyasi propaganda olarak sanıyor ama biz aynı yaş grubunda olan herkes hatırlıyor aslında. Ekonomi iflastı, bitmişti. Bitmişti. Ya bu olmaz diyorduk. Artık gittik yani. Bunu nasıl toparlayacaklar? Kim toparlayacak? Böyle İsrail'in eli burada, Amerika'nın eli burada, Almanya'nın eli burada, İngiltere'nin eli burada. Herkesin eli burada ama bir tek milletin iradesi yok meydanda yani. Doğru düzgün millet bir ona şansını deniyor, bir buna şansını deniyor. Ne oldu? Hepsini toptan baraj altı bıraktı. Kurtulayım dedi. Bu 25 yılda bu yaşandı. Yani 25 yılda gerçekten hayal edilmeyecek bir noktadan bir noktaya Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanı getirdi. Dediğim gibi bakın bunları bir hamaset olarak söylemiyorum. Bir sürü ülkenin eksikliği de var. Yönetimde de dünya kadar eksikler var. Bunlar da isteyen dile de getirebilir. Onlara da dikkat çekebilir ama eğer büyük resmi görmek istiyorsak bunu başaran istikrardır.
1: Evet. Yani
0: bunu başaran liderlik, istikrar ve her alanda bu hedeflerin hiçbirinden vazgeçmemiş. Yani bir lider geliyor, ekonomiyle ilgili bütün hayatını bu ekonominin kalkınmasına, büyümesine adıyor. Savunma sanayisinin gelişmesine adıyor. Yani işte ne bileyim mavi vatana adıyor. Hayatımızın her alanda eğitime adıyor. Bu sorumluluğu duymuyorlardı. Bakın 19 Ağustos depreminin yıl dönümü olduğu için de söyleyelim. Başbakanlar bütün memleket deprem altında kalmış. Başbakanı telefonla arayamıyorlar, uyandıramıyorlar. Yatsın diyorlar. Başbakan yatsın, sabaha olur söyleriz diyorlar. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz yani.
1: Ki Hakan Fidan, Sayın Cumhurbaşkanı defalarca gece 2'de 3'te kaldırdığımız olmuştur. Bir kere bile sitem etmedi hayatı boyunca diye.
0: Burada şu, yani gecesini, gündüzünü, hayatını aldığı her nefesi bu ülkeye hizmet olarak adayan bir isimden bahsediyoruz. Bu burada da peki, dediğim gibi yani övmek burada, için söylemiyoruz.
1: Tamam.
0: Burada zaten böyle bir enerjisi olmayan kimse vallahi hizmet edemez. Hiç bir saat bile hizmet edemez yani.
1: Peki şimdi bu kavgalardan sonra Asuman Şen Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Belediye Başkan Vekili oldu. Ve bir telefon geldi. O telefonu bir izlettirebilir miyiz arkadaşlar?
4: Sayın Cumhurbaşkanım evinizdeyiz. Çok teşekkür ederim. İnandık ve başardık.
5: Ben de sizlerle mutluluğumu yaşıyorsunuz inşallah. Ankara'da da sizlerle bir araya gelin.
4: Geleceğim değerli Cumhurbaşkanım. En kısa zamanda geleceğim. Çok teşekkür ederim. Sesinizi duymak bile çok güzel. Çok seviyorum.
6: Sayın Cumhurbaşkanım, ben Bilal, ellerinizi öpüyorum. Elhamdülillah hep beraber bütün arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, hepsini selam var. Size hürmetlerimi bildiriyorum.
1: Şimdi yani ilçe belediyesinde bir başkan vekili seçimi ama hatırlıyor musun bir tane görüntü vardı. Şimdi hangi belediye başkanı hatırlamıyorum ama işte yerel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan kahve içerken telefonla konuşuyor. Ve diyor, zaferin büyük küçüğü olmaz. Evet. Tebrik ederim diye söylüyordu. Evet. Sen burada mesela hani herhangi bir başkan vekilini de arattırabilir. Evet. Yani teşkilat başkanına git bir tebrik et de diyebilir. Ya da külliyeden bir mesaj da gönderttirebilir. Ama bizzat arayıp hani
0: o bürokratik yönetim geleneğini zaten yerle bir etmiş isim Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu kadar başarılı olmasında ki en büyük olay o geleneksel bürokratik ve herkesin de kolayına gelen o yönetim tarzını bırakmış. Böyle bir yönetim tarzıyla ilişkisi yok. Yani devlet yönetimine, parti yönetimine bütün çalışmalarında farklı bir tarz. Bu ne tarz? Bu işte çok uzaktan bilinmeyen bir tarz değil aslında. Hayatımızın içinde de olan birinin kendisini, ruhunu eğer bir işe gecesini, gündüzünü gerçekten bütün hayatını ben size vakfettim diyorsa böyle çalışıyor. Yani bunun düşüncesi, duygusu ve çalışma tarzı da böyle şekillenip ortaya çıkıyor.
1: Peki. Şimdi Üstad bir yandan da Sözcü TV'de bu işte seçim sonucuyla ilgili bir yorum yapıldı. Onu bir izlettireceğim size. Çünkü yani bunlar sürekli vatandaşa şunu satıyorlar. Biz tarafsız, bağımsız, özgür, objektif gazetecilik yapıyoruz diye. Bu mu hani tarafsız, objektif gazetecilik diye bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
7: Yıllarca iktidarı tahtından etmek için sokak sokak oy için gezdikleri arkadaşlarına vermediler. Yani yeni partinin adayına vermediler. Cumhuriyet Halk Partisi gitti, yıllardır mücadele ettiği AKP'nin Cumhur İttifakı'nın adayına oylarını verdi. Söyleyecek söz yok, bu ilk değil. Kılıçdaroğlu butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si AKP'yi ikinci defa, aslında tarihe baktığımızda ikinci defa değil ama belediyelerde Etimesgut da benzeri yapılmıştı biliyorsunuz. Gitti Menderes Belediyesi'ni elleriyle AKP'ye teslim etti. Takdir sizin.
1: Takdir sizin de şimdi. Yani birisi takdir milletin elbette biz kullanıyoruz 24 olarak. Bu sözcü bize izliyor mu? Ben anlamadım ki masada ne var diye de program yapmaya başladılar. Yani
2: öyle mi?
1: Yani hep de söz taklitlerimizden sakının diye ama sorumu şöyle sorayım Üstad. Şimdi Cumhur kazandı. İşte bu karalar bağlı Sözcü TV ekranlarında. İşte bizi hançerlediniz demeye getiriyorlar CHP'leri ama sorumu şöyle soracağım. İyi de hani birinci tur yapılıyor, ikinci tur yapılıyor. Siz CHP'leri dövüyorsunuz, bize oy vermiyorsunuz diye. Sonra da dördüncü turda kaybedince de bunlar bize ihanet etti. Yani adamları dövdünüz yani. Da birisi gelip beni dövse ben bir daha gidip ona muhatap olmam. Niye oy vereyim? Şimdi sorumu şöyle soracağım. Bu yeni parti şey değil miydi? Hani böyle hani kucaklıyordu hani herkesi, değişim getiriyordu. CHP'nin o artık şeylerinden, hastalıklarından kurtuluyordu filan. Şimdi ne oldu bu? Hani medyası da mı bir sarsılıyor bu? İşte İmamoğlu ekibinin bu karalar bağlamalarının sebebi ne sizce? Haberi verip geçebilir.
3: Ya aslında yeni parti dedikleri siyasi teşekkür Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmuş, çakma bir CHP'dir.
2: Paralel CHP.
3: Çakma çakma yani çakma, sahte. Sahte. Sahte bir...
1: imitasyon yani.
3: İmitasyon. Şimdi bunlar o altı oku nasıl paylaşacaklar? Atatürkçülük kime kaldı? Tamam, belli değil, çakma bir. İkincisi, bir parti dediğiniz zaman orada bir parti disiplini olur. Bir lider olur. Liderin bir ağırlığı olur. Liderin sadece kendi yönetim kurulu değil, seçmeni üzerinde de bir ağırlığı olur. Bak biraz önce bir ilçe belediyesindeki seçimi kazanan vekile doğrudan doğruya genel başkan telefon ediyor. Araya sekreter koymuyor bakın. Özel kalemi aramıyor, sekreter aramıyor. Direkt kendisi arayıp tebrik ediyor. Bu o partideki lider karizması. Hem tabanıyla hem tabanıyla olan ilişkisini gösterir. Orada bu tür tartışmalar, bu tür kavgaları göremezsiniz. 25 senedir AK Parti eğer ayaktaysa, iktidar oluyorsa ve kadroları değişmesine rağmen hala milletin oyuyla iktidarda kalıyorsa, bu o partinin hem siyasi disiplini hem liderinin kendi mensuplarıyla kurduğu ilişkiyle doğrudan alakalıdır. Çünkü yani işte mesela ya ben Tayyip Bey'i 1975'ten beri tanırım. 85'ten beri de İstanbul İl Başkanı olduğundan beri de daima yanındayız, destek veriyoruz ya.
2: Milli Selamet dönemi mi?
3: Tabii. Ya ilk gördüğüm onu 25 Nisan 1974 Milli Türk Talebe Birliği'nin Milli Gençlik Gecesi yapıldı. O gece Necip Fazıl gençliğe hitabeyi orada okudu.
2: Sunumu yapan.
3: Evet, ve Sakarya şiirini de orada bu genç okuyan. Oksun. Evet, o gençti. O tarihten beri bilirim. Şimdi siz herhangi bir konuda, siyasi bir konu olsun şey olsun, eğer genel başkanla görüşecekseniz o... Ya benim filanla görüşüm, şununla görüşüm falan demez. Direkt kendisi. Yani biz mesela arada bazı konular olur, mesaj yaparız. Gecenin 12'sinde birinde kendisi açar, sorar. Bu konu nasıl, nedir, şey nedir? Bu, o mesele hallolmasa bile sizinle kurduğu o ilişki, sizin ona olan bağlılığınızı, o partiye olan bağlılığınızı artırır. Şimdi yeni partide bir lider var mı? Evet, şu... Ekranda bir lider var, vitrinde bir lider var. Ama o liderin en son çerçeve yasasındaki oylamada gördük, hiçbir ağırlığı kalmamış.
1: Oh, Mehmet Tezgah'la aynı safa düştünüz, şimdi verecektim tam
3: ve, olarak. Ve asıl lider, yani partinin asıl, evet vitrininde Özel var, fakat partinin ruhu Silivri'de Ekrem İmamoğlu. Ben onu söylüyorum hep yani. Yeni partinin ruhani lideri Ekrem İmamoğlu.
1: Peki o zaman Dilek İmamoğlu sabote mi etti Özgür Özel'i sizce?
3: Elbette. Yani şimdi Özgür Özel kendisine kalsa ne de olsa yeni kuşaktır. Eski CHP'liler gibi demeyelim. Biraz daha kaynaşabilir. Etrafındaki kadrosu o Zeynel'ler, Yunuslar falan. Zeynel'ler, Yunuslar irtibat kurabilir insan.

0: onlarla. Ama partide onlar egemen değiller. Parti tamamen İmamoğlu'nun güdümünde. Zaten İbrahim Bey öyle olmasaydı düşünün. 13 sene size genel başkanlık yapmış birisi partinize tekrar yargı kararıyla dönüyor. Burada siz o partinin mensubuysanız hakikaten ne yapmanız gerekirdi? Görkemli bir törenle, çiçeklerle karşılar. Çünkü o sizin genel başkanınızdı. Yani bir AK Partili'yi atamadılar. Otururdunuz, meseleyi nasıl halledeceğiz konuşurdunuz. Parti bütünlüğünü korurdu. Ne yaptılar?
1: Aynı ilan ettiler.
0: Efendim bu saray yargısının şey yaptığı, atadığı bir şeydir. Ya bu Kemal Kılıçdaroğlu 13 sene Başkan Erdoğan'a yapmadığı haksızlık, etmediği hakaret kalmadı.
1: Ki siz de arkadan ağlıyordunuz giderken.
0: Mahkeme kararıyla dönünce şimdi dolayısıyla ortada bir parti yok İbrahim Bey.
1: Peki.
0: Bir parti olmayınca da bu tür işte belavacılıkta başkası da böyle sitem edip duracak.
1: Peki Mehmet Tezkan'ın sesini verip siz devam edin orada. Çünkü sizler neredeyse aynı görüşte gibi. Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Şöyle biraz sert olacak ama yeni parti daha kurulma aşamasında ilk vurgunu yedi. Bu yeni partinin bölünme işaretidir. Kurulmamış partiyi ortadan böldüler.
3: Evet, aslında
2: buyurun bakalım toparlasınlar bir daha. Nasıl toparlayacaklar? Gibi...
1: Yeni parti çabuk mu eskidi o zaman? Şimdi siz böyle söylüyorsunuz.
0: Ya yeni değil ki zaten.
1: Vurgunu yedi diyor.
4: Bir şey imitasyon. Yani biz yeni de anlaşamadık.
0: 80 model bir arabaya yeni demekle araba yeni olmuyor. Yani bu da 80 model bir siyasi partiye, 100 yıllık bir partiye yeni demekle yeni olmuyor. Zaten tamamı eski. Dolayısıyla ortada zaten bence ciddi bir parti yoktu. Bölünmeleri de olmadığını gösteriyor. Ortada bir lider olsaydı yani en azından hadi red oru verenler çıkabilir 3-5 tane 10 tane.
1: CHP'den
0: ama
1: iki tane çıktı.
0: 54 tane red verecek. 35, genel başkan kabul verecek. Bu kabul edilir. Yani ortada bir parti yok. Kendileri de zaten ikrar ediyorlar. Bu parti şimdi ortadan ikiye bölündü diye. Bana göre ortada bir parti yok. Çakma bir CHP
4: siyaset,
0: var.
4: Siyaset,
0: ben şunu da söylüyorum İbrahim Bey. Göreceksiniz İmamoğlu etkisi bittiğinde yarın Kılıçdaroğlu da bir şekilde partinin şeyinde kaldığında bu yeni parti diye bir parti olur. Hepsi CHP'de birleşecek.
1: Geri dönerler diyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki tam burada şöyle bir sorum olacak. Özgür Özel bugün Silivri'ye gitti. Silivri'de yine bir konuşması oldu. Sonra devam edin size başka başka geleceğim.
4: Olur.
1: Dedi ki işte bu içerideki masumların ahı öbür dünyada, bu dünyada olmazsa öbür dünyada mutlaka alacağız biz bunu dedi. Ondan sonra bir önce onu izlettirdim çünkü Dilek İmamoğlu'yla yan yana oturdular. Dilek İmamoğlu da birkaç gün önce işte bu oylamada, çerçeve yasa oylamasında yüzümüzü millete dönelim diye kampanya başlattı. İşte 54 milletvekilini aldı götürdü beraberinde İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle diye değerlendirmeler oldu. Bir izleyelim arkadaşlar Özgür Özel'in açıklamalarını. Sert de konuşmuş.
5: Kimi kime şikayet edeyim? Sayın Erdoğan'a mı edeyim atadıklarını? Kime kime şikayet edeyim? O yüzden hepimizin hakkını, hukukunu ve varsa bir gün hakkımızı almamıza ilgili umudu milletimize emanet ediyoruz. Ettiklerini bulsunlar. Zulümleri artsın ki, artsın ki sonları tez gelsin. Bu dünyada adaleti bulursak buluruz. Bulmazsak öbür dünyada bütün bu masumların iki elleri yakalarındadır. Ve bu devran böyle sürmez. Ben daha güneşin doğmadığı bir gece, ben daha iyinin kötüyü yenmediği bir gün ve ben daha tarih önünde zalimlerin zulümleriyle sınanmadıkları bir süreci hiç görmedim. Yine görmeyeceğiz inşallah.
1: Şimdi üstad söyleme baktığınız zaman hani vicdana sesleniyor, imana sesleniyor, zihninize sesleniyor ama niye peki yani kendi teşkilatları dahil oluyor milyonlarca insanı getiremiyorlar? Bu davalara şimdi bir elin parmakları kadar insan takip eder hale geldi. Kendisi de yanlış hatırlıyorsam lütfen affetsinler ama ben bir işte ilk gün duruşmada gördüm bir de bugün gördüm. Yani hani böyle her hafta gidip de böyle orada canhıraş bir şekilde İmamoğlu da savunmadı. Ne oluyor şu anda mesela Özgür Özel bu hani masumlar diyor ama yargılamada sorular somut. Yani mesela 3 tane villayı, milyarlık villayı nasıl 15 milyon liraya aldığınız sorusu çok somut bir soru. Hani bunun cevabının somut verilmesi gerekiyor. Ne bileyim işte hani Avrupa Bankası'ndan aldığınız milyonluk krediler nereye gitti? Metro yok orada da kredi de yok. Bu kredi nerede sorusu çok somut soru. Yani hani Bir sürü somut soru var ortada. Oo.

0: Yeni Parti denen Çakma CHP'nin en büyük talihsizliklerinden yahut da olumsuzluklarından birisi de yüzyılın yolsuzluğunu savunan bir siyasi parti olması. Otellerde yakalananların savunulduğu, efendim baklava kutularındaki rüşvetlerin savunulduğu, yani nerede bir yolsuzluk, hırsızlık varsa onların masum olduğunu iddia ederek siyaset yapmaya kalkışan bir çakma, bir siyasi parti var. O yüzden kimseyi toplayamıyorlar. Milletimi hava meydanlarına, caddelere, sokaklara bekliyorum dediğinde de nasıl ölümüne. Türkiye gecenin yarısında sokaklara dökülüyor? O bir lider sesiydi. İşte burada da sözde liderler var. Zaten sözde ruhani lider içeride olduğu için de iki yakaları bir araya gelmiyor, gelemezler.
1: Peki. Şimdi Üstad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir küçük bir klip izlettireceğim. Şu konut meselesiyle ilgili olarak, asrın felaketiyle ilgili olarak Sayın Murat Kurum paylaşmış. Birkaç tane bununla ilgili videomuz var. Onları paylaşıp size bir soru soracağım. Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz.
3: Yuvalarına kavuşan tüm vatandaşlarıma yeni evlerinin hayırlı, bereketli, huzurlu olmasını temenni ediyorum.
1: Şimdi bunu niye paylaştım? Bugün 17 Ağustos'unda 27. yıl dönümü. Ne yazık ki acılar yine tazelendi. Bugün işte kabir başından birçok gözü yaşlı video vardı. İnsanlar bir kez daha acıları tazelediler. Yüreklerindeki yangını da paylaştılar. Şimdi bir görüntü daha paylaşacağım. O da yeni. Bu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan asrın felaketinde yaptığı konuşmalardan yapılanları anlatan bir klipti. Zeytinburnu'nda bir binanın, bir verelim arkadaşlar görüntüyü. Şöyle Zeytinburnu'nda bir tane bina görüntüsü var. 4-5 katlı bir binadan bahsediyoruz. İş makinesi şöyle kepçeyi vuruyor. Bina böyle bir anda yerle bir oluyor. Hani bunu niye anlatıyorum? Şimdi bugün İstanbul'un bir gerçekliği var. Türkiye'nin bir gerçekliği var. Ve bunları anlattıktan sonra da İmamoğlu'nun bir sesini hatırlatacağım size. Heh, buldunuz mu görüntüyü? En baştan efekti bir dinleyelim, onu verelim.
4: 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor. 650.
1: Şimdi tam başaramadık ama şöyle tarif edelim. Evet. Yıkılan binayı izledik. Ardından İmamoğlu'nun seçim dönemindeki bu açıklamasını izledik. Yanında da Murat Kurum'un mesajı var. Bugün paylaştığı mesaj diyor ki İstanbul'da dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1 milyona ulaştı. İşte Beykoz, Tokatköy devletten daha çok kime güvenebilirsiniz diye söylüyor. Sorumu şöyle soracağım. Yani hani en baştan beri 25. yılı konuşuyoruz ya, bu tamamen bir vizyon meselesi. Şimdi bir yandan hani karşılarına böyle işte Türkiye'yi kurtaracak, uçuracak diye işte peşinden gittikleri ama şu an işte suç örgütü lideri olarak cezaevinde bulunan İmamoğlu var. Diyor ki 650 bin konut yapılamaz. Zaten yapmaya da gerek yok filan diyor.
5: Evet.
1: Diğer yanda da işte o dönem rakip olan Murat Kurum diyor ki biz diyor 1 milyon konutu yaptık kardeşim İstanbul'da. Kentsel dönüşüm işte yarısı bizden kampanyasıyla vesaire vesaire. Yani bu vizyon farkı üzerinden de bir yorum almak isterim. Yani neyle neyi kıyaslıyoruz? Teraziye koyduğumuz gerçekten eşit hakkaniyet ölçüsünde şeyler mi?
5: Ya bence her ikisini kıyaslamak işte Erdoğan'la ya da Murat Kurum'la İmamoğlu'nu kıyaslamak Erdoğan'a ve Murat Kurum'a haksızlık olur. Bence kıyaslamayalım. Ancak bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Şimdi biraz önce Erdoğan'ı konuşup öncelikle muhalefet siyaset yapmayı öğreniyorsa Türkiye iyi bir laboratuvar. AK Parti'nin 25 yıllık tecrübesi, deneyimi ortaya koymuş olduğu o kalkınma hamleleri büyük bir tecrübe, büyük bir laboratuvar. Bu iyi incelenmeli ki 25 yıllık bir siyasi partiyi her girdiği seçimi ezici bir çoğunlukla oy alarak, halkın desteğini alarak kazanmış olması zaten onu incelemeyi zorunlu hale getiriyor. Bence Türkiye'de muhalefet önce iktidarın 25 yıldan beri neden seçimi kazandığını, neden milletin AK Parti'ye destek verdiğini, neden Erdoğan'ın yanında pozisyon aldığını, onunla

0: birlikte yürüdüğünü bence iyi analiz etmeye ihtiyacı var. Hani biraz önce Erdoğan'ı konuşurken Erdoğan Menderes Belediyesi'ni aradı değil mi? Belediye başkanını aradı. Ve orada ben şeyi fark ettim Erdoğan. Erdoğan'ın ilginç bir siyaset yapma biçimi var. Bu gerçekten çok ilginç. Büyüğünden küçüğüne kadar hiçbir meseleyi ıskalamayan bir siyasetçi. Küçük bir mesele olarak bakmıyor. Her meseleyi büyük mesele olarak yaklaştığı için de başarılı oluyor. Ve ciddi bir hizmet siyaseti var. Şimdi Türkiye deprem kuşağında yaşıyor. İstanbul deprem kuşağında yaşıyor. Ve büyük bir deprem yaşadık biz, işte Maraş depremi. Türkiye'nin 11 ili etkilendi, 20 milyon insanımız etkilendi. Ortalama Türkiye'nin nüfusunun 80 milyon olduğunu düşünürseniz Türkiye'nin 1/4 etkilendi. Ya büyük bir kalkınma hamlesinin sonucunu görüyoruz biz şu anda. Hani bu milletin Erdoğan'a desteklemesinin nedeni Erdoğan'ın kaşına, işte siyah kaşına, siyah gözüne hayran olmasından kaynaklanmıyor. Ortada büyük bir vizyon var, büyük bir dönüşüm hamlesi var. Biraz önce işte Kurtuluş Taiz bahsederken 90'lı yılların Türkiye'sine atıf yaptı değil mi? Ya 90'lı yılların Türkiye'sini hepimiz hatırlıyoruz. Ya 90'lı yılların Türkiye'si ile 2002 ile 2025 arasındaki Türkiye'yi kıyaslayın. Sadece bina
1: işte
0: profilleri
1: bir konut yapılamaz, gerek de yok diyen 2024 kafası siyasetçi.
0: İşte bu kafa onun için iktidar olamıyor. Onun için başarısız oluyor. Onun için Menderes Belediyesi gibi küçük bir belediyede kavga ederek seçimi kazanmaya çalışıyor. Eğer İmamoğlu ekibi, işte CHP'nin, işte paralel CHP ya da çakma CHP, her nasıl tanımlarsak tanımlayalım, ortaya bir vizyon koysaydı, bir kalkınma hamlesi koysaydı zaten başarılı olacaktı. Neden toplum destek vermesin? Toplum sonuçta kalkınma hamlesi gerçekleştiren her lidere destek veriyor. Onun için Erdoğan'ın da AK Parti'nin de başarılı olmasının nedeni bir hani... Bir de siyasetin bence bir siyasetin bir değere ihtiyacı var. Ha, AK Parti'nin temel mottolarından birisi hizmet siyaseti. Hakka hizmet, halka hizmet. Bu önemli bir düstur aslında. Çok dinsel bir şey. Yani siz siyaseti sadece para, mevki, makam için yapmıyorsunuz. Ya halka hizmeti, hakka hizmet. İnandığınız Tanrı'ya, Rabbe hizmet olarak görüyorsunuz. Onun için de bu sizi ekstra olarak motive eden bir değer. Şu anda muhalefette maalesef böyle bir değer olmadığı için biz rantı konuşuyoruz, rant siyasetini konuşuyoruz, tacizi konuşuyoruz, tecavüzü konuşuyoruz, yolsuzluğu konuşuyoruz, rüşveti konuşuyoruz, ihaleyi, fesat karıştırmayı konuşuyoruz. Çünkü ortada bağlanacakları, kutsal gördükleri bir değer de yok. Değer yoksunluğu da yaşıyor muhalefet. Onun için buradan
1: yani
0: alternatif
1: burada
0: bir vizyonun...
1: Almadım ama bir partide bir milletvekilinin tacizden dolayı yediği bir dayak vardı. Korkunç
0: yani. İşte
1: yani
0: mesele o. Yani bunun bu ve ya CHP'nin bu dosyasını ya da işte yeni partideki bu dosyayı, çeteleyi alt alta yasak zaten günlerce bunu konuşmak zorunda kalacağız. Bunun temel meselesi hani siyasetin bir etik değere, bir değere ihtiyacı var. Şu anda muhalefetin birçok, ya Türkiye'deki muhalefetteki birçok siyasi partisinin bu söylenebilir, bir değer yoksunluğu yaşıyor, bir değer krizi yaşıyor. Değer, ya parayı değer olarak koyarsanız, makamı değer olarak koyarsanız günün sonunda kaybedeceksiniz. Günün sonunda işte rant çıkıyor, yolsuzluk çıkıyor, ihaleyi, fesat karıştırmak çıkıyor. Hani tekrar başa döneceğim. Erdoğan'ı ya da AK Parti'yi başarılı kılan sadece liderinin güçlü liderlik vasfı değil. Bununla birlikte büyük kalkınma hamlelerini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Ya Türkiye'nin 90'lı yıllarını biraz önce hatırladık. 90'lı yıllarda Marmara'yı düşürmek, Avrasya'yı düşünmek, Kuzey Marmara'yı düşünmek, işte büyük stadyumları, işte ben birkaç gün önce tam onu söylüyordum. Çam Sakura'ya gittim. Daha dün oradaydım. Çam Sakura'yı gibi bir şehir hastanesini düşünmek ya hayalden öte absürt bir durumdu. Hayaldi bu sadece. AK Parti'yi başarılı kılan, Erdoğan'ı başarılı kılan en küçük şeyi büyük bir siyasi hamle gibi düşünmesi ve onu gerçekleştirmek için güçlü bir irade ortaya koyması. Onun için bence başarılı olan, düşünün, İmamoğlu ilk seçileceği dönemde İstanbul için dedi 100 bin rezerv konuta ihtiyaç var dedi ve bunun sözünü verdi. 5. yıl sonunda sordukları zaman hatırlamadığını söyledi.
1: Sonra zaten başlasak da bitmez
0: dedi. Başlasak da bitmez dedi.

0: Yani böyle bir siyasi tablodan ihtiyaç var. Ancak Türkiye'nin ya da İstanbul'un 50 yılı yok. Türkiye çok hızlı bir dönüşüme ihtiyaç var. Onun için bu dönüşümü gerçekleştirmezseniz işte bir kepçe dokunduğu zaman bina yıkılıyor. Bunu biz işte 99 depreminde görmedik mi? Ya onun için temel mesele büyük bir kalkınma hamlesiyle beraber ortaya koyulan liderlik. Bence Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yaptığı bu zaten. Şu anda sadece AK Parti'nin işte küresel ya da ulusal ölçekteki siyaset değil. Ya Esenler'e gidin. Kentsel dönüşümün ne aşamada olduğunu görüyorsunuz. Rezerv konutların nasıl yapıldığını ve kentin nasıl bir ilçenin nasıl dönüştürüldüğünü görüyorsunuz. Onun için burada mesele o liderlik vasfıyla beraber kendi içsel bir de şu anda muhalefetin özellikle CHP ve Yeni Parti'nin artık böyle bir vizyonu ortaya koyma imkanı kalmadı. Hani meşhur bir lafımız var ya, bir ipte iki cambaz oynamaz. Şu anda bir de biraz önce düşünürken şu aklıma geldi. Erdoğan'ı başarılı kılan vesayet odaklarına karşı vermiş olduğu o tarihi mücadeleydi. Şu anda hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti hem Özgür Özel bir vesayet odağı olarak İmamoğlu'na karşı durmadığı müddetçe, rüştünü ispat etmediği müddetçe bir karşılığı olmayacak toplumdan. Onun için mesele bu liderlikle beraber kalkınma hamlelerini gerçekleştirebilecek bir vizyon. Özellikle İmamoğlu bağlamında bu şansı toplum İmamoğlu'na vermedi mi İstanbul seçimlerinde? Peki ne yaptı?
1: Tatile gitti.
0: Ya ben biraz önce konuşuyorduk program öncesi Resul Bey'le. Ben Eyüp'ten geliyorum. Şu anda Haliç kokmaya başladı. AK Parti'nin işte Erdoğan'ı siyasete taşıyan en önemli hamlelerden birisi Haliç'ti değil mi? Haliç'in temizlenmesiydi. Ya 5 yılda Haliç kokmaya başladı. Bunun ötesi olabilir mi? Ancak tabii bunu muhalif seçmene anlatmak da zor.
1: Doğru. Bugün hatta bir tanesiyle sohbet ediyordum. İşte Enes'de işte kanalizasyon denize bastılar falan diye şikayet ediyordu. Ondan sonra ki benzeri de hemen şurada dibimizde oldu. Ondan sonra Menekşe'de. 3. kez ceza kesiliyor İSKİ'ye, yani kanalizasyon denize artmadan bastıkları için. İşte ben de dedim ki yani bak, bu kadar hep sürekli şikayet ediyorsunuz. İşte Marmara Ellesi'nde diyor bir tane alt yol yapmadılar diyor. 15-20 yıldır diyor orada 8 kavşak birbirinin içine geçiyor. Dönüş yolundan kilitleniyoruz diye söylüyor. Siz yani bu kadar şikayet ediyorsunuz. İşte plajlardan şikayet ediyorsunuz. Hep aynı. Yani hem şikayet ediyorsunuz hem de gidip oy veriyorsun. Yani bir fark artık olması gerekiyor diye. Bu sefer de sessiz kalıyorlar yani.
0: Ya, evet,
1: enteresan da bir durum da var yani böyle bir.
0: Ancak bu sessizlik Türkiye'de siyaseti ya da seçmenin genel tavrını dönüştürme kapasitesi yok. Onun için biraz önce ilk başta konuştuk ya. Bir parti ya bunu ya dünya araştırıyor ya, şu anda hep konuşulmaya başladı Erdoğan doktrini. Bence bunu dünya araştırıyor, biraz Türkiye'de ana muhalefet de araştırmalı. Erdoğan'ı farklı kılan sadece işte kara kaşı kara gözü değil ki. Yapmış olduğu, ortaya koymuş olduğu vizyon ve kalkınma hamleleri. Bunu kim yaparsa toplum destek verecek, ancak muhalefet maalesef bunu yapmıyor.
1: Üstad, pek konuşmayan bir şey sorayım mı Erdoğan'la ilgili? Hani vesayetle mücadele etti diyoruz ya, aslında parti için de mücadele etmedim. Mesela geçenlerde işte Davutoğlu partiyi kapattım ben diye mesaj attı. O yılları hep unutuyoruz ama aslında parti için de büyük bir mücadele vermedi mi Erdoğan? Bu anlamda baktığımızda...
2: Parti içinde mi?
1: Evet, AK Parti içinde.
2: Yok, parti içinde Erdoğan'a karşı itiraz edecek hiç kimse çıkmadı. Etmek isteyenler zaten partinin dışına çıktılar.
1: Yani kendi partilerini kurup itiraz ediyorsun.
2: Tabii dışarı çıktılar. Yoksa partinin içinde öyle lidere karşı...
0: Parti disiplini sesini, çok güçlü.
2: Çok yüksek bir disiplin var. Erdoğan ne kadar seçmene ve kendi yöneticisine yakınsa o derecede ciddi bir disipline sahipti. Onun için yani basına kapalı meşru ortamda partinin iç meseleleri de konuşulurdu. Yani
1: İstişare toplantıları o yüzden yapılıyor.
2: Tabii doğrudan eleştiriler de yöneltilirdi. Hepsini sabırla dinlerdi. Yani ben mesela 1 Mart tezkeresinden önce 15 saat biz müzakere yaptık. Ve aleyhte de en sert şeyler konuşuldu. Hiçbirisinde Erdoğan, yani o derece demokrat bir lider diğer partilerde var mı? Hiç kimsenin sözünü kesmeden sürekli not aldı mesela. 15 saat. 15 saat ya.
1: Çok uzun.
2: Bu şey değil. Şimdi bu derece şey. Ha biri kalkar da bir edepsizlik yaparsa O da orada Kasımpaşalı, o anında da cevabını verirdi zaten. Dolayısıyla parti içinde herhangi bir öyle bir tartışma olmadı. Kalkışmaya yahut da itiraza yeltenen yahut da haddini aşan kimse eğer ruhen koptuysa zaten o kendisini dışarıda buluyordu. Bir cümleyle söyleyeyim. Başkan Erdoğan'ın, AK Parti'nin Türkiye'ye yaptığı en büyük hizmet hocamın yarım bıraktığı vesayet sistemini ortadan kaldırması ve milli iradenin gerçek anlamda Türkiye'de hakim olması.
0: Tecelli etmez.
1: Peki. İkinci başlığa geçeyim müsaadenizle. Bu bölümü kapatayım artık isterseniz. Çünkü dayatılan reçeteler uyarısı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu Mekke ile ilgili açıklamaları oldu. El Cezire'ye bir röportajı vardı. Aynı zamanda başka yerlerde de mesajları vardı. Şöyle söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke mutabakatı ya da işte savunma anlaşması ile ilgili. Bölgenin meselelerinin çözümüne dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz. Bu kapıyı hep açık tutmak, barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmak iradesine sahip ülkeleriz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanması. Bugün ortaya çıkan tablonun en net gösterdiği durum da şu. Bölgenin geleceği bölgenin ülkelerin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez. Şimdi Sayın Tayyip, Türkiye nasıl bir model öneriyor? Özellikle yakın coğrafyamıza, tabii uzak coğrafyamız için de konuşabiliriz. Özellikle Afrika üzerinden ama siz nasıl okudunuz Erdoğan'ın bu mesajları? Ve tabii ki Mekke Savunma Anlaşması için de bir değerlendirme almak isterim.
3: Evet, son yüzyıldır yani bu coğrafyada Osmanlı'nın parçalanması, dağıtılması ardından Orta Doğu'nun İran'dan, Irak'tan bütün bu coğrafyanın dağıtılmasıyla bu coğrafya büyük bir güçsüzleşme süreci yaşadı ve hiçbir konuda bu coğrafyanın kendi iradesi, kendi beklentileri gerçekleşmedi. Dışarıdan dayatılan modeller buranın, ya işte hep söylenir ya, dışarıdan gelip bayrak çizdiler, cetvelle bayrak çizdiler. Ya devlet de kuruyorlar, kime kuruyorlar? Yine buradaki İşte nüfusa, ne bileyim, Arap coğrafyasıysa, Afrika coğrafyasıysa, Orta Doğu coğrafyasıysa. Şimdi bir yüzyıl boyu, daha da fazla bir asırı geçen süreçte bu coğrafya gerçekten zayıflatıldı, güçsüzleştirildi. Ve bu sebeple de korkunç acılar, yıkımlar yaşadı. Kan deryasına döndü diyebiliriz. Tamamen aslında bu coğrafyanın kendi dinamikleriyle bir ciddi anlamda bir otorite üretememesinden. Evet. Bu coğrafya, bu coğrafyanın insanı bu coğrafyayı yönetmiyordu. Dışarıdan gelenler yönetiyordu ve dışarıdan gelenlerin sürekli çözüm reçeteleri de vardı. Bir hala da duyuyoruz biz bu reçeteleri. Yani bu nasıl olacak? Efendim işte şöyle olsun, böyle olsun diye bazı elçiler reçeteyle akıl veriyorlar. Ya bu coğrafyanın kendi dinamikleri, kendi sorunlarına ilişkin çözümler üretmek zorunda. İşte son zamanlarda böyle bir ihtimal belirdi aslında bu coğrafyada. Nasıl belirdi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesiyle ortaya çıkan bir inisiyatif aslında bu. Yani bu bölgedeki güçlenme, en ufak bir güçlenme, Türkiye'nin en ufak bir güçlenmesi bölgenin diğer devletlerine ve halklarına da şöyle umut verdi. Biz yani bu İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın buraya yönelik ya. Fransa her işin içinde, İngiltere her işin içinde, Amerika her işin içinde, İsrail her işin içinde. Ya bu ne yapacaksınız bunları sınırlayabilmek için? Biraz güçlenmeniz gerekiyor. Zaten neden güçsüzleştirildi bu coğrafya? Dışarı burayı yönetsin diye. Ya Batı merkezli bir sistem oluşturulmuştu. Bunu Birinci Dünya Savaşı'na hallettiler, gittiler, geldiler. İkinci Dünya Savaşı'na gerek bile duymadılar. Ara sıra ihtiyaç hasıl olduğunda darbeler yaptılar ya da saray darbeleriyle burayı yönetebildiler. Ama Irak'ta neden müdahale oldu? Neden 1,5 milyon insan deniliyor? Kaç milyon insan? Neden oldu? Demokrasi eksikliği efendim. Ya demokrasi burada yok diye 1,5 milyon insan öldü. Dışarıdan geldiler buraya, bir reçetesiz böyle yönetilin diye. Şu an ortada bir devlet yok. Şimdi aynısını İran'a da uyguluyorlar. Bütün bölgeyi askeri olarak üslerle doldurdu.

0: durmuşlar. Yani Türkiye şu ihtimali çıkardı. Biraz güçlenince gelin biz kendi sorunlarımızı, kendi savunmamızı, kendi yönetimimizi kendimiz üstlenelim ki acı reçetelerle karşı karşıya kalmayalım.
1: Peki birazdan devam edeceğiz efendim. Sayın Tayyip'le bu konuyu konuşmaya lütfen bizimle kalın. Kısa bir mola.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
3: Spor araba.
4: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
4: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
7: Aa, peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var.
3: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle.
9: Otobit'te. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım.net sigortam.net.
11: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız.

0: Devlet'le ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adına. 3, 2, 1, 0.
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Hesap basit.
4: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
5: Türk Telekom teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi.
6: Türk Telekom, değerli hissettirir.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Biraz fazla almadınız mı?
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
12: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
14: Türkiye Sigorta, gücü adına.
15: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Masada ne var devam ediyor efendim. Sıcak bir gelişme var, onunla devam edelim. Sonra yine gündemimize döneceğiz elbette. Bugün manşetimiz dayatılan reçeteler uyarısıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Ama sıcak gelişme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi. Liderler görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerini ele alıyorlar. Bölgesel ve küresel gelişmeler konuşuluyor. Burnham yeni göreve başladığı için Erdoğan aynı zamanda tebrik de etmiş kendisini. Önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha da ileri seviyeye taşınacağına inandığını vurgulamış Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şöyle diyor görüşmede. Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğini, iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemli olduğunu, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'a. Şimdi Sayın Tayyip, şöyle bir not var elimde. 10 yılda 7. başbakan İngiltere'de. İngiltere için de işler pek böyle yolunda gitmiyor gibi. Evet. Mesela insanlar bunları görmezden geliyor ama işte ben bazen hatırlatıyorum. Bir yılda evsiz kalanların oranı İngiltere'de %8 arttı. 275 bin kişi sokakta yaşıyor. Bunların kahir ekseriyeti de ailelerinin bakmak istemediği çocuk ve gençlerden oluşuyor. Yuvalar bir anlamda İngiltere'de dağılıyor. Bu anlamda hani İngiltere'de böyle sanki eski o üzerine güneş batmayan imparatorluk günlerini özlemle yad ediyor gibi. Bizim mesela Londra temsilcisi Tayfun Salcı var. Artıyor, yayın yaparken telefonu çıkarmaya korkuyoruz kapkaççılardan. Turistler artık boynundan, cüzdanlarını boynundan çıkarmıyorlar diye anlatıyor. Bu anlamda da bir değerlendirme almak isterim. Hani Türkiye'nin işte bu istikrarını 25 yılı konuştuk. İşte bu bölgedeki reçetelerle ilgili olarak Erdoğan'ın uyarılarını konuştuk. Hani Türkiye-İngiltere ilişkileri üzerinden gelişmeleri şöyle bir değerlendirseniz neler söylersiniz?
1: Ya güç kaybeden bir Batı bloğu var. Bu konuda genel olarak zaten gidişat Batı'nın, Avrupa'nın hem işte üretim gücünün düşmesinde, gelirlerinin düşmesinde, ticaretinin düşmesinde ciddi bir döneme girilmiş durumda. Dünyada başka yükselen bloklar var. Asya'da daha yeni, daha dev ekonomiler yükseliyor. Ya Batı olarak zaten genel olarak düştü de İngiltere'de bu çerçevede son yıllarda gittikçe ağırlığını kaybetmeye başladı. Yani uluslararası sistemde hep böyle bir İngiltere ağırlığı hissedilirdi ama yani kendi ekonomisi de iyi değil. Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama Avrupa'yla askeri olarak yine ortak hareket eder bir pozisyonda. Güvenliğini Avrupa ile birlikte görüyor. Rusya ile belki de son dönemde Avrupa'nın Rusya ile karşı karşıya gelmesinin başlıca sebeplerinden biri de, lokomotifi de İngiltere. Bu özellikle Ukrayna-Rus savaşında Ukrayna'nın desteklenmesi, Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesi, taktik olarak desteklenmesi, aslında perde arkasında asıl güç Amerika değil, İngiltere olarak gösterilir. Yani siyasi olarak da, uluslararası

0: sistemde de ekonomik olarak da İngiltere'de bir zayıflama, geriye gidiş söz konusu.
1: Bir listeyi size söyleyeyim mi, şu 10 yıldaki başbakanlar: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Kelly.

0: ki krizler, insanlar mesela şimdi acile gittiğinde böyle bir 20 dakika yarım saat beklenince ya acil geldik diyor. Gidip 8 saat acilde İngiltere'de beklediğiniz zamanlar var. 8 saat boyunca evet. hizmet alamıyorsunuz.
1: Ya bu siyasi istikrarsızlığın hayatın her alanına ya İngiltere'de model değişik. Ya bizimki bir sosyal bir devlet sorumluluğu ne kadar onu bilmiyorum ama ya o kıyaslamalarda da bir sorun olabilir. Ama genel olarak siyasi istikrar açısından İngiltere bu istikrarsızlığı sebebiyle uluslararası siyasetteki ağırlığını kaybeder pozisyonda şu an. Yani en belirgin sonuç bu. Biz tabloya baktığımızda ya eskiden uluslararası siyasette bir ağırlıkları vardı. Çünkü siyasi bir istikrarları vardı. Ekonomik bir stabiliteleri vardı. Ama gittikçe siyasi istikrarın sosyal bir kaosu da beraberinde getirdi. Yani Londra'da herhalde telefonu çalınmayan bir yakını olmayan kimse yok. Yani Londra'da telefonu çalınmayan evet.
0: Yani, rutin hale yani, gerek yok.
1: Çantası yani, telefonu çalınmayan bir yakını olmayan yok gerçekten. Yani siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos, uluslararası siyasette gittikçe irtifa kaybı, ağırlığının azalması bunlar çok ciddi anlamda ya bildiğimiz o İngiltere tablosunun tersine aslında şeyler.
0: Var mı başka bu konuyla ilgili değerlendirme bir şey söylemek isteyen yoksa değiştireyim başta. Peki geçelim o zaman İngiltere'yi yarın konuşuruz. Hatta Erkan Kol moderatörde de bol bol konuşur Konuşsa. Meseleyi muhtemelen. Şimdi Üstad Hakan Fidan bu İsrail'e uyarı diyebileceğimiz bir açıklama yaptı. Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti biliyorsunuz. Öncesinde Libya'ya gitmişti. Daha önce hatırlarsanız Suriye ve Irak temasları vardı. Yine Suriye'den Şeybani ziyareti vardı. Hatta o ziyarette Şam'da bir terör saldırısı oldu. Fidan Libya'ya gittiğinde yine rafineriler vuruldu. Böyle hani birileri bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Biz birilerine bir mesaj vermeye çalışıyoruz diye düşünüyordum ben. O yüzden de bu mesajı önemsedim. Biz diyelim arkadaşlar Fidan İsrail'le ilgili ne söylüyor?
2: Değerli arkadaşlar, bugün tabii ki önemli konumuz bizim. Özellikle Gazze'de olan dram ve buna nasıl çözüm bulabiliriz? Bu konuda özel bir oturumumuz oldu. Burada biliyorsunuz Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Netanyahu ve arkadaşlarının aslında bu barış anlaşmasıyla bir alakaların olmadıklarını, böyle bir niyetlerinin olmadığını da defaatle görüyoruz. Filistin tarafı üzerine düşen görevleri yapıp zor olmasına rağmen İsrail'in hiçbir şekilde niyet değiştirmemesi bu kabul edilebilir bir durum değil. Değerli arkadaşlar, İsrail'in amacı Gazze'den Filistinleri sürmektir. Mümkünse Gazze'de Filistinli bırakmamaktır. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir bu süreçle alakalı. Bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlere karşı bir borcumuz.
0: Şimdi Özgür Hocam, bu açıklamayı nasıl okuyorsunuz? Bir de Türkiye şu an bölgede nasıl bir denklem kurmaya çalışıyor sizce?
3: Şimdi bunu Cumhurbaşkanı da çok sık tekrarlıyor. Hakan Fidan Bey de söylüyor. Aslında bölgedeki çiban başı İsrail. Ve İsrail kendi güvenliğini tehdit ettiğini zannettiği bölgelere karşı herhangi bir uluslararası hukuku tanımaksızın doğrudan doğruya fiili müdahalede bulunuyor.
0: 7 ülkeye saldırdı.
3: Evet. Şimdi mesela yani Libya'ya gitti. Libya'daki o patlamaların arkasında eğer Fransa yoksa İsrail var. Yani Mısır olabilir mi? Çok uzak ihtimal. Çok çok uzak ihtimal. Çünkü Mısır Türkiye şu anda ilişkileri son derece ileri düzeyde ve daha da gelişiyor. Şimdi Suriye'de mesela dün yine girdiği topraklardan

0: Suriye topraklarından ayrılmayacağını İsrail açıklıyor. Ya başka bir devletin toprağı, ben ayrılmam diyor, burada kalacağım. Şimdi bu noktada elbette ki Suriye ile ilişkileri üst düzeyde olan ve Suriye ordusunu eğiten, her türlü desteği vermekte olan Türkiye, aynı şekilde Libya'daki istikrarı sağlama konusunda uzun yıllar mesai sarf etmiş olan Türkiye, her iki noktada da bir diplomatik mekik diploması sürdürüyor. Ama burada oyunu bozan sürekli İsrail maalesef oluyor. İsrail dinlemiyor. Onun için Amerika'ya baskı yapmalı efendim. Amerika'nın İsrail'e baskı kurmasını dan bahsediyor şey. Şimdi dün Hamas yetkilileri Trump'ın damadı Kushner'le Mısır'da bir araya geldiler. Gazze'de ikinci aşamaya geçmek için Hamas yetkilileriyle, Hamas'ın işte silah bırakması vesaire söz konusu ikinci aşamada. Ancak Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Filistinli bir teknokrat hükümet kurulması halinde silah bırakmayı konuşacaklarını söylüyor. Bugün Kushner şeye geçti, Tel Aviv'e, ve Netanyahu'yla oturdu, görüştüler. Bir Amerika generalinin bu silahsızlanma sürecini yürüteceğine dair şu anda biraz önce BBC'ye düşen haberde. Şimdi böyle bir gelişme var. Şimdi Kushner'in oraya gidip görüşmesi Hamas ekibiyle, temsilcisiyle, aynı zamanda şeye, bütün bunları zorlayan aslında Türkiye'nin takip ettiği diplomatik şeydir, girişimlerdir. Bunun tabii ki Mekke anlaşmasının da çok fazla etkisi var. Trump hem Tayyip Erdoğan'a karşı son derece saygılı, hem çekingen, hem de bölgede Türkiye'siz, Başkan Erdoğan'sız bir çözüm olmayacağını bildiği için Filistin konusunda da kendi bürokratlarına da aslında güvenmiyor. Doğrudan damadını göndermek suretiyle meseleyi suhuletle çözmeye güya çalışıyorlar. Ancak İsrail'in bu noktada Amerika'yı da dinlemediğini hepimiz biliyoruz. Onun için Bakan Fidan, Amerika'nın İsrail'e daha fazla baskı yapması istikametinde çalışmalar, peki, yaptıklarını ifade ediyorlar. Şimdi bekleyip göreceğiz. Bu iki günlük hem Hamas'ta hem İsrail'le Amerika'nın yaptığı görüşmeler nereye evrilecek, göreceğiz. Ayrıca Suriye'den çekilmeme ısrarı aslında çok büyük bir problem. Hatta bu noktada şaşılacak bir şey. Siz de herhalde almışsınız. PYD'liler bile biz gidelim İsrail'e karşı, evet, savaşalım gibi.
1: Onu soracağım, yani enteresan bir şey gerçekten. Nereden nereye geldi?
0: Evet, başladılar. Nereden nereye denilecek boyutta. Ancak Suriye'den çekilmeme ısrarı bence ortamı gelecek en önemli hususlardan birisi. Türkiye bu noktada tabii ki
1: hem baskıyı arttırıyor.
0: Hem baskıyı artırıyor, hem ilişkileri devam ettiriyor, hem bölgesel bir güç olarak Mekke İttifakı, şimdi Mısır'ı da Mekke İttifakı'na alabilseler, Mısır da oraya girebilse, bölge aslında, bölgede söz sahibi Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan olacak. Her ne kadar, evet, Pakistan uzakta da olsa, Pakistan'ın da nükleer gücü sayesinde aslında İslam dünyası 100 yıl sonra ilk defa kendi savunma işbirliğini kurarak hem İsrail'e, hem Batı'ya, hem Amerika'ya artık bölgede, bölgenin Cumhurbaşkanı'nın ithal çözümleri reddetmesinin anlamı da budur. Doğru. Artık bölgenin savunma gücünü kendisi oluşturacağı için Amerika da başının çaresine bakmalı. İsrail'e de o yüzden baskı yaparak hem Gazze'deki, Batı Şeria'daki, Suriye'deki saldırılarına bir an önce son verip 67 sınırlarına çekilmesini zaten Cezire'ye verdiği şeyde de sürekli tekrar ediyor. İki devletli çözüm. Ancak tekrar ediyorum, İsrail, Amerika ne kadar baskı yaparsa yapsın, kuvvetten başka herhangi bir, doğru, dilden anlamadığı için

0: için bence bu Mekke ittifakı çok önemli bir gelişmedir.
1: Peki, ithal reçeteler tedavi üretmiyor veya tedavi etmiyor gerçekten de. Şimdi Üstad, Erdoğan'ın 5 Eylül 2012 yılında AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı bir konuşmayı hatırlatacağım size. Hı hı. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan'ın o 2012 yılındaki 5 Eylül'deki konuşmasını.
2: Göreceksiniz. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yok. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız.
1: Şimdi muhalefet bu konuşmayı çok diline dolamıştı. Evet. O dönem çok tınacının dalga konusu haline getirmeye çalışmışlardı. Şimdi nasıl bir dönüşüm içerisinde Üstad biraz değindi. PYD'nin elebaşlarından bir tanesi. Biliyorsunuz Suriye'de aynı zamanda entegrasyon süreci de devam ediyor şu anda. Aynel Arap sorumlusu Mahmut Berhudan. Yani bugüne kadar biz hep şunu söyledik. Ya bakın kardeşim, bu İsrail oradaki Kürtleri de PKK eliyle eşik bekçisi yapmaya çalışıyor. Bu tuzağa düşmeyin diye söyledik. Şimdi PYD ile başından bu açıklama gelince insan bir şaşırıyor da. Diyor ki Şam bize görev verirse İsrail'e savaşa seve seve gideriz. Orada konuşlanırız. Vatanımız için çarpışmaktan da tereddüt etmeyiz. İsrail'in dini, siyasi ve askeri hedefleri Kürtler açısından da büyük tehdit. İşte bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı terörsüz bölge sürecini anlamlı buluyoruz. Bazı çevreler o dönem DEAŞ'ın varlığı ve eylemleriyle ilgili Erdoğan'ı suçladı. Oysa DEAŞ Suriye ve Kürtlere olduğu kadar Türkiye'ye de zararlar verdi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çok uluslu operasyonun parçası ilan etmek çok büyük haksızlık olur.
0: Rüya yani, gibi. Rüya gibi.
1: Vallahi ya ne diyeyim bilemiyorum ki şimdi. Şimdi bir sizden bir değerlendirme alayım. Erdoğan'ın Şam ziyareti nasıl mesajlar içeriyor? Gittiği zaman nasıl bir mesaj olacak? Tabii İsrail bir böyle bir diken üstünde olacaktır muhtemelen. Benim aklım hani Allah korusun ama bu tür İsrail'in böyle kaotik ortamlar oluşturma çabaları da vardır. Hani işte bu bombalı saldırı gibi meseleler de aklıma geliyor. Elbette bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız, Şam Güvenlik Güçleri ve oradakiler güvenliği sağlayacak kapasitede ama siz nasıl okursunuz Erdoğan hani ben artık Şam'a gideceğim demesini?
3: Şimdi İsrail biraz önce Mekke anlaşmasını konuşurken şunu düşünüyordum. Birkaç gün önce sosyal medyada gördüm, çok dikkatimi çekti. İsrail Diaspora Bakanı, İşleri Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Suriye abartılmış bir Gazze'dir ve bu kesinlikle yaşanacak bir sonraki savaştır. Bundan kaçınılamaz. Bu neden önemli? Hepim uzun bir müddet bu Gazze'deki soykırım başladığı andan itibaren biz İsrail'in zaten ne yapmak istediğini hep konuştuk. İsrail bir soykırım politikasını hayata geçirdi ve bölgede bir tane Gazze'li, bir tane Filistinli kalmaması için soykırımı devam ettirecek ve bölgeyi istikrarsız, sadece Gazze ile de Filistin'le de ilgili değil, Batı Şeria ile ilgili değil, zaten Batı Şeria şu anda ilhak etmeye devam ediyor. Mesele Orta Doğu'nun istikrarsızlaştırılması. Lübnan'ı istikrarsızlaştırdı. Yer yer dolaylı olarak Yemen istikrarsızlaştırdı. Irak'ı istikrarsızlaştırdı. Suriye'yi istikrarsızlaştırdı. Hatta şu anda İran istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Yani istikrarsız bir Orta Doğu, İsrail'in aşama aşama güçlenmesi ve etkisini, hegemonyasını artırması. Kaostan besleniyor. Hegemonyasını artırması gerekiyor. Ancak bence hiç konuşmadığımız mesele şu. Türkiye 1923 yılında bağımsız bir devlet olarak kuruldu. Ancak Türkiye egemen bir devleti 2010'dan itibaren egemen bir devlet oldu. Yani bağımsızlık ve egemenlik farklı. Türkiye yani Carl Schmitt egemenliği tanımlarken istisnai olarak karar veren diyor. Yani siz dostunuzu, düşmanınızı bizzat siz belirliyorsanız devlet olarak siz o zaman egemen bir devlet oluyorsunuz. Bağımsızlığı konuşmuyorum. Türkiye ilk defa 2010'dan tüm krizlerin başlangıcı da 2010 bizde. Türkiye
1: bağımsızlıktan sonra.
3: Aynen.
0: 2010 o referandumu milli iradenin artık egemen olmaya başladığı.
3: İşte egemen bir devlet olmaya başladığı andan itibaren Türkiye işte MİT krizini yaşadı.
0: Yargı,
3: çukurları yaşadı, yargı yaşadı, 15 Temmuz'u yaşadı. Ardından işte gezi Suriye'deki olayları. Gezi olayları yaşamadığımız, tabiri caizse yemediğimiz tokat kalmadı. Bunun arka planında Türkiye'nin egemen bir devlet olma iradesi vardı. Şu anda yani İsrail'e karşı düşünün, Hakan Fidan'ın açıklamaları da bununla ilgili. Türkiye artık Mısır'la ilişkisini, Suriye'yle ilişkisini, İran'la ilişkisini, işte Suudi Arabistan'la ilişkisini, hatta İsrail'le ilişkisini birileri adına vekil devlet olarak karar vermiyor. Türkiye kendisi karar veriyor. Verdiği için de bu değişim yaşanıyor. Aslında bizim yaşadığımız, özellikle ben AK Parti'nin tarihini temel itibariyle en genel çerçevede ikiye ayırıyorum. Bir, kuruluştan 2010'a kadar olan, bir de 2010 sonrası. 2010 sonrası AK Parti egemen bir devleti inşa, egemen bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyor. Onun için de şu anda Suriye'yi istikrara kavuşturmaya çalışıyor. Ki muhtemelen ya mesela bu terörsüz Türkiye meselesinin de arka planında bu var. Önceden işte PKK ile meselesi, PKK meselesi, Kürt meselesi, terör meselesini hep birileri Türkiye'ye dayatmaya çalıştı. ABD dayatmaya çalıştı. Kıta Avrupa'sı dayatmaya çalıştı. Tamamen emperyalist güç odaklara dayatmaya çalıştı. Ancak şu anda egemen bir devlet olan Türkiye karar veriyor. Onun için bu özellikle terörsüz Türkiye meselesi de, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesi de İsrail bir boyutuyla bu mesele ve İsrail ile ilgili mesele. Çünkü terörsüz bölgenin en temel gayesi, kızıl elması ufku, bölgenin istikrara kavuşması ve barışın inşa edilmesi. Barış inşa edildiği anda, inşa edilme sürecinde bile İsrail rahatsız olmaya başladı. İsrail işte SDG'nin Ahmet Şara yönetimiyle görüşmesine itiraz etti. Düşünün ya, bir terör örgütü, evet, silah bırakacak ve meşru devlete bağlı olmasını açıklama sürecinde İsrail itiraz etti. Onun için meselenin ben bu özellikle terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesinin önemli boyutunun İsrail olduğunu, çünkü İsrail'in sınırlarını, İsrail'in yayılmacı politikasını yavaşlatan bir gelişme bu. Onun için de sürekli dinamiklemeye çalışıyor.
1: Peki burada PYD'nin İsrail'le savaşırız diye bir mesaj verebiliyor olması da enteresan değil mi?
3: Tabii bunu temkinli okumak lazım. Şundan dolayı.
1: Yani onun şahsi görüşü mü, yoksa diyorsunuz örgütte genel kanaat böyle dönüyor mu?
3: Tabii ki örgütte şu anda muhtemelen Kurtuluş Taiz muhtemelen benden daha iyi bilir bu meseleyi. Şu anda örgütte özellikle Suriye'de yapılanması mevcut Şara yönetiminde daha fazla pozisyon elde etmek istiyor. Bunun yolu yöntemi de Türkiye ile ilişkileri iyi tutmak ve Suriye rejimi ile ilişkiyi iyi tutmak. Şu anda Suriye rejimi için de tehlike İsrail. Onun için temkinli olmakta fayda var. Ancak bu temkini bir tarafa koyarak bu açıklamanın yapılması bile terörsüz bölge sürecinin ne kadar hızlı ilerlediğini, nasıl bir dönüşüm sağlayacağını bize gösteriyor aslında.
1: Burada isterseniz bir daha Sayın Tayyip'i hatırlatayım konuşmayı. Şimdi SDG YPG'nin sözde aynı Arap sorumlusu. Onlar Kobani diyorlar biliyorsunuz o bölgeye. Mahmut Berhudan, Şam bize görev verirse İsrail'e savaşa seve seve gideriz. Orada konuşlarımız vatandaş için çarpışmaktadır. Terörist etmeyiz. İsrail'in dini, siyasi ve askeri hedefleri Kürtler açısından da büyük tehdit. İşte bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP'leri Bahçeli'nin başlattığı terörist bölge sürecini anlamlı buluyoruz diyor. Bahçeli'den de bir açıklama vardı bugün Türk Gün Gazetesi'ne. Diyor ki, Türkiye bu süreci baltalama yönelik her türlü kirli oyunu dikkatle değerlendirecek ve bunlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Egemenlik haklarını, milli güvenliğini, kamu düzenini, milletimizin huzur ve güvenliğini korumak için her daim hazırlıklı ve teyakkuz halinde olacaktır. Nereden gelirse gelsin bu yöndeki girişimleri engelleyecek güçte olan Türkiye, milli imkan ve kaynaklarını lider ülke ve süper güç olma hedefi doğrultusunda kullanacaktır. MHP'de her zaman olduğu gibi milli birlik ve beka kararlılığında kadim devlet aklının sağlıyorum ve milli vicdanın sarsılmaz iradesi gür sesi son kalesi olarak destek verecek mesajı paylaşıyor Bahçeli. Siz tüm bu okuduklarımı nasıl açıklarsınız? Çünkü bir yandan da baktığımızda hani biz de bu kanalda, işte bu kanallardan hep bölgedeki insanlara ya bakın İsrail aslında sizi kan ve gözyaşından başka bir yere sürüklemiyor. Hani gelin kardeşlerinizle beraber yol yürüyün diye anlatmaya çalışıyorduk ama bir yandan da işte Mardin'den İşte Musa ömür boyunca bu topraklara arada bunlar geldi buraları kuruttu diyen HDP eş genel başkanı Sezai Temel gibi isimlerle mücadele ediyorduk. Yani ne oluyor şu anda sizce?
4: Evet. Yani bu PYD, YPG için örgütün lideri şunu diyordu. İsrail'in Haçlı Şabisi.
1: Evet.
4: İşte diğer bir kısmı içinde İran'ın Haçlı Şabisi değerlendirmesini yapıyordu. Yani bu YPG, PYD'nin İsrail'in ne kadar etki altında olduğunu ilişkin bir fikir

0: fikir vermesi için bunu söylüyorum. Aslında yakın zamana kadar da biz şunu gördük. Amerika kaç bin tır silah gönderdi?
1: 200 bin tır diye söylüyoruz.
2: En son 200 bin mi oldu?
1: Öyle deniyordu işte.
0: Kim gönderdi? Ya ABD'nin ne derdi vardı? ABD'nin orayla bir derdi mi vardı? 200
1: İsrail
0: bin
1: gönderiyordu
0: tır.
1: Tabii.
0: İsrail gönderiyordu. Bu şu anlama geliyor. Yani orada İsrail'in Suriye içerisinde ki bu her ülke içerisinde böyle bir grup yapıyor. Yani İsrail'in kuruluşundan sonraki aslında dış politika konsepti
2: vekil güçler oluşturdu.
0: Buydu. Evet. Yani bu bütün etrafımızdaki devletleri fay hatlarına göre. Bu etnik olabilir, bu mezhebi olabilir, değişik sosyal olabilir. Bu damarlar üzerinden biz gidelim. Yani kurulduğu günden bu yana dış politika konsepti bu İsrail'in. Suriye'de de böyle bir politikası vardı. Diğer ülkelerde de vardı. Şimdi tam merak edilen şu. Ya bu YPG sözcüsünün açıklamaları bu kadar bir dönüşüm yaşanıyor mu gerçekten?
1: Hı, evet.
0: Bu partilerde yaşanmıyor, onu söyleyeyim. Yani bunu ne SDG yönetimine söylettirebilirsiniz, ne PKK'nın yönetimine söylettirebilirsiniz, ne de kimse söylettiremezsiniz. Bakın bu hikaye şöyle değerlendirelim. 1990'lardan sonra özellikle işte Abdullah Öcalan'ın 1999'da Türkiye'ye getirilmesinden sonra bir ihtimal doğdu. Ya bu örgüt silahları bıraksın eve dönsün görüşmeleri. Bunun için hatırlıyorsunuz çok ciddi evet. Süreçler de yaşandı. Hem 1999 yani 2004'e kadar ki bir süreç sürdü. Hem de 2009'da Mamur ve Habur'dan Habur sınır kapısından gelenler vardı. Mamur ve Kandil'den 34 kişi bir tecrübe yaşadı. O zaman şöyle bir olay oldu. Yani Türkiye'de bu süreçleri istemeyenler kadar PKK içerisinde de istemeyenler vardı. Onlar tasfiye, yani isteyenler vardı, tasfiye edildi. Burada istemeyenler isteyenleri baskıladı. Hı-hı. Orada da isteyenleri tasfiye ettiler. Yani 2003-4 bölünmesi vardır mesela PKK'da. Orada ya gidelim Türkiye'de siyaset yapalım. Ne var? İşte bakın bir sürü ortam var.
2: Demokratikleşme hamleleri falan.
0: Yani gidelim diyenler bunlardan bir tanesi de örgütün liderinin kardeşiydi. Osman Öcalan'dı. Ben diyordu ki gidelim orada bir siyasi parti kuralım. Orada çalışalım ya. Bu nedir? Dağda elde silah terörle olacak iş değildir gibisinden. Onların hepsini tasfiye ettiler bakın PKK. PKK mı tasfiye etti? İsrail mi tasfiye etti? Amerika mı tasfiye etti? O da ayrı. Fakat aslında dinamikler böyle düşünmelerini gerektirir. Yani normal bu coğrafyanın dinamikleri şunu düşünür. Ya zaten biz Türkiye'nin parçasıyız. İşte terör yaptık, dağa çıktık ama bugün bir ihtimal doğdu. Eve dönüş ihtimali doğdu. Kardeşim bu İsrail kimdir ya? Biz İsrail'in ne işimiz var ya? Türklerle beraber Malazgirt'te bir ortaklığımız var. Bin yıllık bir ortaklığımız var. Yani normal dinamikler
1: yani.
0: Böyle düşündürmesi ya. Gerekiyor ki tek tek birey olarak böyle düşünen bir sürü insan var içlerinde. Ama örgüt yönetimi dediğim gibi bu öyle kolay kolay
2: bu dönüşüm,
0: İsrail etkisini bırakacak değiller. Amerika etkisini bırakacak değiller. İran etkisini bırakacak değiller. Yani bunu çünkü örgütün yönetimine hakim olan grup bu. Türkiye ile birlikte olalım diye düşünenler tasfiye edildi. 2004 yılında çok ağır tasfiye edildi. Yani öldürülenler, kaçanlar ayrı parti olarak gittiler. İşte havayı uçurdular. Bir sürü isim vardı örgütten ayrıldı. Osman Öcalan'la beraber örgütten aldılar. Ya Türkiye'ye gidelim beraber. Yani entegre olalım diyenlerin hepsini havayı uçurdular, öldürdüler. Kaçan kaçtı, diğerleri.
1: Peki.
0: Ya o fikri de kazımaya çalıştılar PKK'nın içinden demek istiyorum. Bugün yeniden yeşermek zorunda ama şu an yönetici düzeyde değil. Mesela Tuncay Bakırhan'ın açıklamaları var. Böyle kamuoyunda da çok pozitif karşılanıyor. Demirtaş'ın nispeten böyle pozitif karşılanıyor falan. Ama acele etmeyin. Daha yani şey
1: yoğun düşünerek
2: diyorsun. Hatta bence şurada bu şeyde SDG YPG hani bu şeyin 12 maddelik çerçeve yasasının ilk şeyi neydi? İlk maddesi PKK ve tüm bileşenlerin kendini feshetmesi
1: evet.
2: Şartı vardı.

0: PYD ya da SDG aynı bu isimleri, bu tanımlamaları feshetme zorunluluğu var. Onun için evet, süreç önemli, kıymetli bir süreç. Ben zaten hepimiz bunda hemfikiriz. Tabii itidalli olmakta, iyimser olmakta fayda var.
1: Burada bir tehdit unsuru da ben seziyorum. Şöyle, şimdi aslında biraz önce Kurtuluş Bey'in ifade ettiği gibi İsrail ne Kürtlerden elini çekti ne aslında ben ilave ediyorum oradaki Dürzilerden. Davut koridoru diye bir şeyden hep bahsettik.
0: Evet.
1: Güneyde Süveyda'dan yukarıya PDG'nin, YPG'nin, PYD'nin olduğu bölgeye kadar yine İsrail'in bir koridor açma projesi vardı. Şimdi Türkiye'de içerideki terörü Türkiye'nin bitirmiş olması ve artık PKK'nın Türkiye'de hareket edemez hale gelmesi, terörsüz Türkiye projesiyle birlikte terörsüz bölgenin de otomatik olarak devreye girmesi, Ramazan Hoca'nın söylediği gibi KCK'nın, PKK'nın bütün türevleriyle feshedilmesi bağlamında PYD'nin, YPG'nin de feshedilmesi şeyinde sonucunda PYD'lerin böyle bir açıklama yapması öncekine göre 180 derece hakikaten şey bir tenakuz gibi gözüküyor ama bir taraftan da ben şöyle bir şey yani biz hala savaşacak güçteyiz. Hı hı. İsrail'le de savaşacak gücümüz var diyerek bence hem Türkiye'ye hem Şam yönetimine karşı biz hala bir devletle savaşacak gücümüz var diye subliminal bir mesaj sanki.
2: İsrail'e mesaj olabilir mi o zaman yani tabii. Bakın biz buradayız hani bizi hakkı alıyorsunuz ama gerekirse karşı savaşırız mı diyor. Ama biraz boyundan büyük ifade sanki o zaman.
1: Çok büyük ifade. Tabii bu... Burada affedersin Ramazan Hoca bir taraftan da şu anda PYD ile Şam hükümeti sürekli görüşüyor. Artık
2: entegrasyon
1: bu
2: için.
1: Entegrasyonun evet. Tamamlanması. Ve tamamen PYD'nin, YPG'nin ortadan kalkmasına yönelik henüz neticelenmedi. Tam bu aşamada biz hükümetimizin emrinde savaşmaya hazırız derken siz kimsiniz? Suriye ordusunun zaten bir parçasıysanız böyle bir açıklama yapmak gibi
0: makul
1: bir bukalalığın bir şeyi yok. Ama dediğim gibi orada subliminal bir mesaj da sanki var gibi geliyor bana.
0: Yani bu kadar abarttık. Hani biraz önce sen de bahsettin ya 200 bin tır silah vermiş. Peki bu kadar hatta 40-50 bin hatta 100 bine kadar çıkan rakamlar vardı PYD mensupları için, SDG için. Peki ne oldu? Nereye? Yani bir anda Özgür Suriye ordusu aldı götürdü.
1: Onun için çok yani abartılmış bir güç var. Silahı kullanan insandır. İnsan fakir olmayınca ne olursa.
2: 10-15 bin tane PKK'lı ya da PYD'li var diye söylendi ama şöyle bir şey var. Bu işin bir psikolojik eşiği var bizim. Kırılma evet. Noktası. Yani o psikolojik eşik aşıldığı zaman mevzu çorap söküyor. Mesela ona bakarsak Esad'ın da kaç bin askeri vardı ama bir kırılma yaşandı. Dediler ki biz kim için savaşıyoruz, ne için savaşıyoruz? Herkes silahı bıraktı gitti.
1: Işte SDG'nin içinde PKK'lıların sayısı belki 15-20 bindi. 70 bin, 80 bin diyor.
0: Ama çok abartılan 100 bine kadar.
1: Geri kalanları Araplardı.
2: Evet. Araplardan
1: onlar
2: oluşuyordu. Zaten terk etti.
1: Neden oluşuyordu? Ya Amerika para ödüyordu.
2: Doğru.
1: Aylık 100, 200, 300, 500 doları almak için. Ne zaman ki Şam fethedildi, o Araplar çekildiler.
0: Evet.
1: PKK, SDG artık Türkiye'nin baskısına Şam'ın entegrasyonuna uymak mecburiyetinde kalıyor. Çok isteyerek davranmadılar. Ancak böyle 180 derece İsrail'e karşı savaşırız beyanı
0: İhtiyattayız.
1: Da ilginç. Peki.
2: Şimdi Sayın Akkır, CENTCOM bir harita paylaştı. Enteresan bir şey. Akdeniz'de neler oluyor diye soracağım aslına bakarsanız. Şimdi sanki Türkiye'nin iki devlet çözüm önerisinin vücut bulmuş hali gibiydi. Hani önce ben acaba dedim hani bir sehven, bir grafikerin hatası mıdır, değil midir? Şimdi harita geliyor ekrana. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları belirlenmiş vaziyette haritada. Biliyorsunuz onların kendi haritalarında genelde Kıbrıs'ı tek parça olarak özellikle batı eksenli yayınlarda kullanırlar. Ama burada haritada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrılmış. Bir de İsrail'in işte bulunduğu yerde Batı Şeria, Filistin ve işte Gazze'de işaretlenmiş.
0: Evet.
2: Yani onlar da işaretlenmiş. CENTCOM'un aslında bu Orta Doğu ziyareti, Bradley Cooper'ın Orta Doğu ziyaretini anlatan bir sosyal medya paylaşımıydı. Bu harita çok konuşuldu. Bir tane de harita vardı. Onu da arkadaşlar verirler şimdi ekrana. O da şöyle. Eski Büyükelçi Ayfantis diyor ki Kıbrıs Girit GCE kablosu projesi hakkında Yunanistan bir Frans firmasına başvurdu bu kablo hattının döşenmesi için. Frans firması da gitti Ankara'dan izin istemek için.
0: Gizli.
2: Biz dedik yani Türkiye'den izin almadan bu işi yapamayız dedi. Onlar da ki tamam gidin bir izin isteyin dediler. Fakat Türkiye'de demiş ki ya siz öyle hani şirket olarak gelip bizden izin isteyemezsiniz. Yunanistan gelsin bizden izin istesin. Madem böyle bir proje var diye. Yunanistan resmi olarak bizden yetki istesin biz de değerlendirelim demişler. Şimdi siz hani Akdeniz'de neler oluyor diye sorsam neler söylersiniz? Nasıl bir güç mücadelesi var?
0: Şimdi Kıbrıs'taki meseleyi aslında AK Parti ilk iktidara geldiği dönemden itibaren Kıbrıs'ı bir sonuca ulaştırmaya çalışıyor. Hatırlayın işte Annan planı vardı. Birçok plan devreye sokuldu ancak istediğimiz sonuca ulaşılmadı. Tüm bu değişimleri
2: çünkü her seferinde Rumlar su koyu verdiler.
0: Rumlar itiraz etti. Hem Akdeniz'deki mesele hem işte Yunanistan'daki işte bir Fransız firmasının Ankara'dan izin alması hem de Gazze'deki planın Türkiye'nin dahil olduğu devletlerin planlamasına uygun şekilde haritaların çizilmesi temel itibariyle ben Türkiye bağlamında baktığım zaman Türkiye'nin egemen bir devlet olarak sözünün ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ya düşünün biz Akdeniz için Akdeniz'de işte petrol, doğalgaz arama sürecinde ciddi mücadele verdik değil mi? Ya o özellikle 2010'dan sonra. Mesela Türkiye bağımsız bir devlet olduğu yani işte egemen bir devlet olmaya başladığı andan itibaren bölgedeki haritaları ve ilişkileri şekillendirebilecek kapasiteye sahip. Temelde Yunanistan'la ya da Güney Kıbrıs'ta çok ciddi sorunumuz olamaz. Olmasına da gerek yok. Ya Türkiye üçüncü bir devlet, üçüncü bir göz olmadan bu devletlerle ilişkiyi zaten inşa edebiliyor. Bunu işte 2009, 10, 11 sürecinde zaten yaşadık biz. Mesele Türkiye özellikle son dönemde, son belki 10 yılda savunma sanayine yapmış olduğu hamlelerle bölgedeki egemen devlet olma vasfını konsolide etti. Ettiği için de şu anda haritalar değişmeye başladı.
2: Bu arada Deniz Park yetki alanlarının ilan edilmesi de bu anlamda dikkat çekiciydi.
0: Kesinlikle işte bunu 90'lı yılların Türkiye'sinin bunu yapma kapasitesi var mıydı? Hep 90'a örnek veriyoruz ya. 70 de örnek verebiliriz. 2000'li yılların başlangıcına kadar ortada bağımsız bir devlet olmakla birlikte egemen bir devlet yoktu. Türkiye egemenliğini pekiştirdikçe istediği haritayı çizdirme kapasitesine sahip.
2: Sayın teyze, enteresan bir görüntü paylaşacağım. ABD Başkanı Donald Trump golf oynamaya gidiyor. ABD ordusu Avenger hava savunma sistemleri ve Sentinel radarlarıyla bölgeye konuşlanıyorlar. Trump golf oynarken hava savunma sistemi kurma ihtiyaç hissediyorlar. Trump Amerika'da neden bu kadar tedirgin oluyor? Amerika'da kendi ülkesinde sonuçlar bir Orta Doğu'da bir yerde yani İsrail'de ziyaret olsa diyelim kuruyor. Bir bunu soracağım bir de Trump bugün dedi ki ya yani bu Umman dedi bu Hürmüz Boğazı işine fazla karışmasın. Hani gerekirse Umman'ı da bombalarız dedi yani hani sert mesajlar da verdi. Aynı zamanda Hamas'la da iletişim kuruyoruz diye söylüyor. İsrail'de işte hani ben diyor, herhangi bir adayı desteklemiyorum diyor. Seçim dışında kalmam lazım diyor. Ama İran'la ilgili de mesajlar veriyor. Şimdi iki başta sorayım. Şu görüntüyü nasıl okursunuz? Füze korumasında golf oynamış Trump. Sonra da gitmiş albaya sormuş ya bunlar beni korur mu diye. Albay demiş ki merak etme hallederiz biz bir şey olursa falan demiş. Ondan sonra enteresan bir de biliyorsunuz Ankara'dan giderken de İsrail senin uçağını düşürecekler demişti. Catering firmasının kamyonuyla diğer askeri uçağa geçti ortaya çıktı uçağı. Hani eski Air Force One'a binmiş gibi görünüyordu. Yeni uçakla geldi. Sonra oradan da arka kapıdan inip catering firmasının aracıyla askeri uçağa geçtiği ortaya çıktı. Kendi kabul etti. Bu kadar niye kaygılanıyor Trump sizce?
3: Ya çok ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya Trump. Ya tabii gelmeden önce bir suikasta maruz kalmıştı. Bazen biz de yani inanmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan acaba Trump'ın siyasi olarak bunu biraz abarttığını, kullandığını mı değerlendirip düşünüyoruz, şüphe ediyoruz işin doğrusu. Ama şöyle söyleyelim, tabii Trump'ın dönemini değerlendirdiğimizde çok büyük bir dönemin, yani İkinci Dünya Savaşı sonrası demir perdeden soğuk savaş ve hatta günümüze kadar devam eden bazı ana hatların Trump döneminde artık işte

0: yetersiz hale getirildiğini gördük. Yani mesela Batı bloku diye bir şey. Blok yok, Amerikan bloku var diyor. Yani Rusya'ya karşı o bildiğimiz Soğuk Savaş dönemindeki ittifak düzenini bozdu mesela Amerika Birleşik Devletleri. Bunu şunun için örnek veriyorum. Yani aslında çok ciddi uluslararası ilişkilerde de sistemde de ciddi değişimler var. Bu değişimlerin doğal olarak yapıcısı, üreticisi, karar vericisi olarak da Trump'ın güvenliğiyle ilgili bence endişeler duyması
1: makul.
0: Anormal değil yani, normal. Evet. Ya biz NATO zirvesine geldi.
1: Ummanı bombalarım açıklaması.
0: Ya NATO zirvesinde mesela NATO zirvesine verdiği mesajlar, yani İsrail kurulduğundan bu yanaki en radikal, en değişik mesajlardı. Yani orada suikast iddiası var. Uçağını değiştiriyor, yine değiştiriyor taktik. Şimdi işte bir yere gidiyor, çok ciddi. Yani o dediği gibi kendisi de şüphe etmiş. Bu beni korur mu, yoksa bir koruma mizanseni mi yapıyorsunuz burada?
1: Tabii ben
0: ama endişesi var. Bir taraftan da sanki siyasi olarak kullanıyor. Yani golfün o golf sahasında onların olması siyasi olarak da, bakın yani çok büyük tehditler altındayım siyasi olarak.
2: Ruhani liderini katletmiş bir başkanın bu tedbirleri alması normaldir.
1: Ya tabii normal olma, bir iç politika boyutu olduğunu düşünüyorum bunun. Bir de bu özellikle Umman meselesinde. Yani bir devlet başkanının bu ABD bile olsa işte Umman'ı vururuz demesi yaşadığımız dünyanın ne kadar trajik olduğunu gösteriyor. Özellikle uluslararası ilişkiler sistemi.
3: Ki Umman da aslında yani, arabulucu ülke.
2: Yani, arabulucu ülke zaten firavunluk çok tamamen şey.
1: Yani tamamen yani düşünün.
3: Orada şey diyor. Hürmüz içine çok girme, oralar bizden sorulur demeye getiriyor.
1: Ya o evet, Hürmüz boyutu var ama uluslararası sistemin, uluslararası hukukun artık tamamen rafa kaldırıldığı bir dünyadayız
3: ya, hakan, yani. Bir tane de orman kanunu dönemi.
1: Orman kanunu dönemi yani.
3: Böyle bir süren çok az kaldı. Hafıza sanıyorum hani 10 dakika kaldı. Şu şeyi, üçüncü başlığı açayım müsaadenizle, biraz onu da konuşalım istiyorum. Alihan Kuri suç örgütü soruşturması. Açıkçası hani üçer dakika vereceğim, herkes ne söylemek isterse değerlendirsin diye, ama öncesinde İçişleri Bakanı Çiftçi'nin bir açıklaması vardı. Onu bir hatırlatayım müsaadenizle. Çünkü dikkat çekici ifadeleri var. Bir izleyelim arkadaşlar.
4: Alihan Kuri 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz. Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. Üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu.
3: Peki, sizinle başlayalım Sayın Akkır. Ne oluyor? Türkiye şu an nasıl bir süreçten geçiyor?
1: Ya şimdi ben 15 Temmuz'dan sonra 2016'da o dönem Milat Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordum. Bir yazı yazdım. Tarikatlar, cemaatler yasallaşmalı şeklindeydi.
3: Ve şeffaflaşmalı.
1: Şeffaflaşmalı şeklinde. Bu Osmanlı, özellikle Osmanlı'nın son dönemde 1866'da Şeria ve Efkaf Vekalet Kurulu, Meclis-i Meşayih Kurulu Şeria ve Efkaf Vekaletine bağlı olarak temel meselesi, temel gerekçesi dini grupları, işte tarikat ve cemaat olarak kodladığımız dini grupları denetim altına almak. Çünkü o dönemde asker kaçaklarının sığındığı yerlerdi. Onun için ya bir şekilde onları hem yasallaştırdı, hem şeffaflaştırdı, hem de denetledi. Denetim ve gözetim altında tuttu. Fakat Türkiye'nin yaşadığı tek parti deneyiminden sonra, katı din politikası, katı laik anlayıştan sonra maalesef Türkiye'deki dini gruplar, tarikatlar, cemaatlerin bir kısmı şeffaflıktan uzaklaştı. Zaten yasal değiller. Şu anda Türkiye'deki dini gruplar yasal değiller. Bu bağlamda maalesef dini grupların yasallaşması, şeffaflaşması gibi bir sorunumuz var şu anda. Özellikle 15 Temmuz bize onu gösterdi. Bir ikinci boyutu, Mehmet Görmez, eski Diyanet İşleri Başkanı bir konuşmasında diyordu ki, maneviyat güvenliğimiz tehdit altında. Özellikle bu sadece dini gruplar bağlamında değil, yine yıllar önce bu Alevilik çalıştayı, Alevilik açılımı ilk başladığı zaman bir röportaj yapmıştım bir dergi için. O dönem AK Parti milletvekili olan bir siyasetçiyle konuştuğumda Alevilik meselesini konuşurken şu örneği verdi. Türkiye'de de Alevilik sorununu, Alevilik uluslararası bir sorun olduğu zaman müdahale etmeye başladı. Yani şunu dedi, Alevilik belli ülkelerde din olarak tanımlanmaya başladığı andan itibaren artık uluslararası bir soruna döndü. Ve Türkiye müdahale etmeye başladı. Türkiye sorunu çözmeye başladı.
3: Alevsiz Alevilik projelerinden bahsediyorsunuz. Hem Alevsiz Alevilik Almanya'nın bunu sömürde
1: Almanya, Almanya, Avusturya, belli ülkeler Aleviliği İslam'ın dışında İslam'dan üretilen heretik bir din olarak, ayrı bir din olarak tanımladı. Onun için burada şu anda özellikle dijital çağda Türk insanının maneviyatı tehdit altında. Peki. Ki bunun arka planında tamamlıyorum. Arka planda Almanya önemli çünkü Almanya bu tür yapılara özellikle mevcut iktidarla çatıştığı anda kült yapılara dönüşen, sır cemiyetlerine dönüşen yapıları özellikle inceleme altına alıyor. Özellikle denetlemeye, gözetim altında tutmaya çalışıyor. Oradan da müdahale etmeye çalışıyor. Meselenin biraz arka planında bu boyutta olduğunu düşünüyorum.
3: Kısa bir dermişten rica edeyim. Benim aklıma da Necip Ablemitoğlu suikastı geliyor aslında. Alman vakıfları kitabını yazdıktan
1: tabii
3: sonra.
1: Tabii Almanya küçümselmemeli.
3: Evet buyurun.
0: Yani Almanya etkisi, Almanya 1980'den sonra aslında buraya çokça müdahale ediliyor. Evet. Ama bu müdahalenin aslında göz önündeki şekli işte 24 tane FETÖ okulu var mesela orada. Evet. FETÖ'cüler okulunu destekliyorlar. PKK'nın okullarını, derneklerine yer veriyorlar. DHKPC'ninkine yer veriyorlar. İşte Alevi diye ayrı bir ya sosyolojiye de müdahale edebilecek. Evet. Ve diğer dini gruplara da alan açıyorlar. O merkezlere gittiğinizde o merkezlerin o başkentlerin etkisi altına doğal olarak giriyorsunuz. Yani bunu isteyin istemeyin bir şekilde Türkiye'ye karşı bir güç olarak kullanıyorlar. Bu nasıl bir güç? Sosyolojik bir güç yani. Aynen. Şey bir ya bunu askeri bir güçten İnsan bahsetmiyoruz kaynağı. Yani. Bu açıdan yani böyle bir etkisi var ki tarihi aslında orada eski olmasına rağmen şu anki genel merkez çalışmaları açısından 2000 ya her zaman aslında eleştirilen bir konu. Yani bu kapalı yapıları, şeffaf olmayan durumları insanlarda tabii şöyle bir sorun. Yani bu cemaati herkes biliyor. Kur'an kursu öğretmesiyle, yurtlarıyla ünlü. Bunda bir sorun yok. Yani bu bir manevi zırh aslında etraflarında. Ama 2016'dan sonra tuhaf şeyler oluyor. Yönetime gelen Alihan Kuriş döneminde yani para hareketleri değişiyor. Kullandıkları iletişim biçimleri değişiyor. Yani gizli yazılım kullandığı dedikleri bu. Bu para hareketlerinin de yani bu çıkar amaçlı mı? Yardım amaçlı mı? Bunda da çok böyle net ayrımlar var. Tespitler var aslında. Eskiden ya şöyle bir sorun vardı. Ya suçluyu yakalarsın, delile götürürsün. Şimdi bakın bu soruşturmada biz soruşturmanın dosyasını açar açmaz sadece masa kayıtlarıyla yani mali hareketlerle yüz yüze geliyorsunuz. Mali hareketlerin yüz yüze olduğu yani kayıt dışı paranın bu paranın hangi amaçlarla niçin kullanıldığı çok da fazla anlaşılmıyor. Bu da tabii ulusal güvenlikle ilgili yani milli güvenlikle ilgili de bir risk teşkil ediyor. Yani devletin bunu soruşturması bu açıdan normal. Zaten ortaya çıkan veriler de çok açıklayamadıkları veriler. Şu ana kadarki soruşturma evrelerinde şunu görüyoruz. Açıklayamıyorlar. Neden yapıyor? Yani normal bizim ülkemizin memleketi normal tamam. Bazen vergi kaçırmak için anlarız yani saat faturalandırılmış bir şeyler yapılmış. Yani bunu anlaşılır bu. Ama gizli yazılımlar yani böyle istihbarat örgütlerini andıran hareketler, işler, teknikler biraz karışık. Kullanılmaması gerekiyor.
3: Peki 3 dakikam kaldı.
2: Ya her şeyden önce bir defa ezoterik cemaatler yani gizli şeffaf olmayan cemaatler...
3: Yani 200 gayrimenkul değil yani. Hani din için yumuşak eden birinin üzerinde çok fazla değil mi? Ya bu kadar ya bir arabayı arsayı ne yapacaksınız? Yani büyük, verin insanlara madem fayda sağlayacaksınız, insanlar yararlansın.
2: Böyle bir cemaatin oluşmasının temelinde de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemindeki uygulamaları

0: var. O dönemde Kur'an okumanın bile yasak olduğu dönemde Süleyman Hilmi Tunahan gizli olarak insanlara Kur'an öğreterek böyle bir cemaat ortaya çıkmış. Ancak Süleyman Hilmi Tunahan vefat ettikten sonra cemaat tamamen ezoterik bir gizli bir cemaate dönüşmüş.
1: Adalet Bakanı Gül'e tamam mı? Biz herhangi bir cemaate STK'ya yani, vefa almıyoruz. Evet.
0: Ben şimdi bu açılan dava Kur'an'la, dinle alakalı değil, tamamen MASAK raporlarına dayanan bir şey. Oradan ne çıkacak onun
2: bir sonucunu
0: bekleyeceğiz. Ancak cemaatin toplumdan kendisini ayrıştırdığı bazı şeyler var. Mesela adamın adı Alihan Kuruş diyor değil mi? Kuruş ne demek?
1: Kureyş soyundan.
0: Kureyş'i soyundan. Yabancı ben gelmeden önce bir şey seyrettim. Orada bir Afrika ülkesinde bunların bir temsilcisi konuşuyor. Müminlerin emiri, Kureyşli Alihan'la size selam getirdim. Şimdi bakın, artı bunlar aynı zamanda bu liderlerini iki peygamber yetkisi taşıdığını, torununun yine bugün bir şeyini okudum. Evet. Torununun. Kureyş'e saldırıyor ama efendim Süleyman Hilmi Tunahan vefat ettikten sonra 40 yıldır o zaten cemaat üzerinde tasarrufta bulunuyordu. Ya bu ne demek ya? Ölmüş insan cemaat üzerinde tasarrufta bulunuyordu. Kureyş gelince işler değişti falan. Şimdi bütün bunlardan yola çıkarak İbrahim Bey, her şeyden önce bizim sahih İslam'a, sahih itikada ihtiyacımız var. Peki. Yani 40 yıldır Tunahan bunları da tasarruf ediyormuş. Kureyş gelince değiştirmiş. Ve Kureyş şu anda müminlerin, bütün Müslümanların emiriymiş. İki tane peygamberin yetkisini taşıyormuş vesaire.
1: Böylesine, nereye gidiyor biliyor musunuz?
0: Böylesine bak, bu sapkın bir inançtır.
1: Evet. Enes Kanter, FETÖ'nün çocuğu var ya işte. Hani cinsiyet peçetelerini falan ya. Yiyorlardı ağzını sildi. Ben kendimi kadın hissediyorum. Kadınlar Ligi'nde basketbol oynamak istiyorum diye başvuruda bulunmuş. Bu işte bu mesele oralara gidiyor. Sapkın aynen, işlere gidiyor. Süren bitti. Affınıza sığınıyorum. Evet. Daha konuşulur üzerine ama bizim süremiz bitti. Masada ne vardı efendim? Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Başka yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden sakının efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Göklerdeki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve değerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin

ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
1: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
7: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında...
8: Türk!

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları birazdan paylaşmaya başlayacağım. Her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği röportaj konuşuluyor. Orada çok önemli mesajlar verdi. Pek çok detay var ama özellikle şu cümleyi öne çıkardık ki savaşmaktan çekinmeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki bunu nasıl söylüyor? Türkiye'ye saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan da çekinmez, kaçmaz. Bunu da açıkça söylüyorum dedi Cumhurbaşkanı. Mesajlarını paylaşacağız birazdan. İran-ABD savaşı. Zaman zaman saldırılar var. Tabii uzun süredir de yok saldırı ama. Durum ne? Durum tam olarak böyle. İran biz kazandık diyor. Amerika Birleşik Devletleri hayır biz kazandık diyor. O cephede neler oluyor? Moderatör Gece'de ona da bakacağız. Alihan Kuriş soruşturması, Kuriş suç örgütü. Alihan Kuriş biliyorsunuz birçok suç iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İfadesi ortaya çıktı. İfadesinde bazı detaylar var. Hatırlayacaksınız bulunan 200 kilo külçe altın vardı. Dedi ki onlar eşimin düğün takısı. Peki bakacağız detaylara birazdan. 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümü. 27 yıl geçti ama o günkü acılar hala taze. O süreçten bugüne yapılanlara da bakacağız. Bir yandan tabii hem siyasetten hem bürokrasiden peş peşe mesajlar vardı. Onları da birazdan ekranlara taşıyacağız. Ayrıntılarla Moderatör Gece başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğiyle başlayalım. İngiltere Başbakanı, İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı yeni başbakanı görevi nedeniyle tebrik etti. Bakalım detaylara. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemde Türkiye, Birleşik Krallık ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Erdoğan ayrıca Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğini ifade etti. İki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemli olduğunu dile getirdi. Temmuz 2024'te iktidara gelen Keir Starmer, 22 Haziran'da başbakanlıktan istifa ettiğini açıklamıştı. Burnham, 20 Temmuz'da Kral Charles'la yaptığı görüşmede hükümeti kurmakla görevlendirildi. Burnham böylece Keir Starmer'ın yerini alarak İngiltere'nin 59. ve son 10 yıldaki 7. başbakanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bölgesel ve küresel dış politikaya dair peş peşe çarpıcı mesajlar geldi. Katar merkezi El Cezire televizyonuna konuşan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı dünyaya tarihi bir mesaj olarak niteledi. Cumhurbaşkanının gündeminde Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara ile görüşmek üzere Şam'a yapacağı ziyaret ve ABD Başkanı Trump'tan beklediği F-35 sözü de vardı. İşte o kritik açıklamaların satır başları.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümünde Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Kritik açıklamalara imza attı. Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Anlaşmanın tarihi bir değişim olduğunu belirtti.
2: Her şeyden önce Mekke Anlaşması farklı bir değişimdi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemize vesile oldu. Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması, üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur.
1: Erdoğan bu üçlü paktın NATO'nun 5. maddesine benzer bir ortak savunma anlayışı taşıdığını söyledi.
2: Malum NATO'nun 5.

0: olsun, herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: Erdoğan arzu etmesi halinde Mısır dahil diğer bölge ülkelerinin de anlaşmaya katılabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanına İran'a yönelik saldırılar da soruldu. Erdoğan Türkiye'nin barıştan yana olduğunu söyledi.
0: Biz buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz, barıştan yanayız ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada savaşı sürekli teşvik etti, savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Temennimiz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır. Ücretsiz olması buradaki trafiği açmak noktasında çok hayırlı olacaktır.
1: Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze ve Lübnan'a desteğini sürdüreceğini söyledi. Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi. İsrail'in Gazze planında ikinci aşamaya geçmek istemediğini belirtti.
0: Burada Hamas elinden gelen tüm samimi dayanışmayı ortaya koydu ama İsrail'dense böyle olumlu bir yaklaşım söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a, Gazze'ye saldırmaya devam ediyorlar.
1: Cumhurbaşkanı İsrail'e de net bir uyarı yaptı. Olası bir tehdit durumunda Türkiye'nin savaştan asla çekinmeyeceğinin altını çizdi.
0: Bakın sizinle savaşı konuşmuyoruz, barışı konuşuyoruz. Dünya barışını nasıl temin ederiz bunu konuşuyoruz. Ama Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan da çekinmez, kaçmaz. Bunu da çok açık ve net bir şekilde söylüyorum.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki siyasi değişimlere de değindi. Erdoğan Şam'a bir ziyaret düzenleyeceğini de açıkladı.
0: Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik de net konuştu. ABD Başkanı Trump'ın F-35 konusunda sözünü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
0: Şu anda elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
1: Erdoğan ikili görüşmelerde de İsrail'in masada bir parametre olmadığını kaydetti. Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı, önceliklerinin Avrupa Birliği olmadığının da altını çizdi.
0: Avrupa 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne âlâ, almazlarsa ne âlâ. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
2: Veter'in girişinde paylaştığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke Anlaşması ile ilgili ifadeleri dünyaya tarihi bir mesaj dedi Cumhurbaşkanı. Peki vatandaş bu anlaşma ile ilgili ne soruyor? Mikrofon uzattık, cevaplara bakalım.
3: Mekke Anlaşması'nı iyi düşünüyorum. Çünkü toplu olursak daha büyük bir başarılar elde etmiş oluruz. Trump'a güvenmiyorum. Trump bugün öyle söylerse bakarsın bir ay sonra karşısına çıkar insanların. Onun için yani Trump'a güvenmiyorum. Anlaşmaya olumlu bakıyorum çünkü birlikten güç doğar.
4: İnşallah İslam Birliği için faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun için atılmış olan bir adım olarak düşünüyorum.
5: Güzel oldu, iyi oldu yani. Bundan Türkiye ve Suudi Arabistan yararlanacaklar yani. Şu an için İsrail herhalde bir panik halindedir yani.
6: Güzel bir anlaşma. Yani en azından o arkanda bir güçtür her zaman. Yani bunu siyasi anlamda değil, askeri anlamda.
7: Mekke anlaşmasıyla düşüncem olumlu. Çünkü diğer taraf rakiplerimiz hep birleşik ülkeler. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya bağımsız topluluk devletleri. Ama İslam aleminde birleşme olduğunda maalesef bazı yerler rahatsız oluyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu birleşme olacak. Orta Doğu'da huzur getirecek bu birleşim büyük Allah'ın izniyle. Reisimiz Allah'ın izniyle bu yolda devam ediyor. Biz de yanındayız, arkasındayız.
8: Mekke anlaşması iyi ki yapıldı. İsrail denen bir Yahudi Müslümanlara, Türkiye, Suriye, birçok İslam beldelerine çarptığı için, tehdit unsuru olduğu için

0: En azından o tehdidi şey yapmak lazım, bertaraf etmek lazım. Ya Trump destekleyip destekleme önemli değil. Burada Müslümanların birlik beraberlik olması lazım.
1: İslam ülkeleri için olumlu bir şey yani. Bu İslam Birliği'nin yahut da İslam topluluğunun bir şey başlangıcı olabilir belki yani.
2: Mekke anlaşmasının küresel yankıları sürüyor. Trump'ın anlaşmayla ilgili ne söyleyeceği çok merak ediliyordu. Trump tarafları tebrik etti ve bu çok büyük ve cesurca bir adım dedi. ABD medyası ise çarpıcı bir iddiayla meseleyi değerlendiriyor. Şöyle yazdılar. Trump'ın bölge politikalarından hayal kırıklığı duyan Körfez ülkeleri Washington'a açık bir alternatif arayışı içinde.
3: Mekke anlaşması bölgede dengeleri değiştirdi. ABD'de gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Donald Trump'tan günler sonra Mekke anlaşmasına yönelik açıklama geldi. Trump, üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. Ortaya çıkan bu birliği büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak niteledi. Trump, Orta Doğu ülkelerinin bir araya gelerek kendilerini çok daha etkili savunabileceklerini kanıtladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım, inanılmaz değerlendirmesini yaptı. Ancak Amerikan medyasına göre Trump'ın övgüyle bahsettiği bu ittifakın arka planında Washington'a yönelik ciddi bir tepki yatıyor. Washington Post gazetesinde yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan analize göre Mekke Anlaşması Körfez ülkelerinin ABD'ye verdiği net bir sinyal. Haberde bölge müttefiklerinin Başkan Trump'ın İran'la diplomatik barışı sağlayamamasından dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadığı vurgulandı. Silah tedarikinde ABD'ye bağımlı olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkelerin artan bu memnuniyetsizlik nedeniyle alternatif güvenlik seçeneklerine yöneldiği kaydedildi. İddiaya göre kriz öyle bir boyuta ulaştı ki bazı Körfez başkentlerinde ABD'ye ait geniş çaplı askeri üslerin kapatılması dahi tartışılmaya başlandı.
2: Geçelim İran meselesine. ABD-İran savaşında herkes zafer ilan ediyor. Gerilim karşılıklı açıklamalarla sürüyor. İran savaşı kazandıklarını söylerken ABD Körfez ülkelerinin baskısıyla iyice köşeye sıkıştı. Ancak ABD Başkanı Trump İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediğini açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran savaşı askeri ve siyasi açıdan gerçek anlamda kazandı dedi. Varılan 60 günlük ateşkes mutabakatında bugün son günü. İran devrim muhafızları da savaşın sona ermesi gerektiğini açıkladı. Savaş ABD ile varılan mutabakat temelinde sona ermeli ifadeleri kullanıldı. Washington'la görüşmelerin olmadığı da belirtildi. Trump'ın iddiasının yalan olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise ABD'nin ihlalleri nedeniyle mutabakatın önemini yitirdiğini belirtti. Hürmüz Boğazı için Umman'la görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Bekai, kaybolan İranlı pilotlara ilişkinde açıklamalarda bulundu. Durum netleşene kadar kayıp pilotlardan üçünün savaş esiri olarak tutulduğunu varsayıyoruz, dedi. İran'a karşı iddialı hedeflerle yola çıkan ABD ise aza kanaat etmeye başladı. Türkiye'nin barış diplomasisi devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. İki bakan müzakerelerdeki son durumu ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, İranlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkesin devamı ile ilgili müzakereleri ele aldı. Fidan ve Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin son durumu da değerlendirdi. İsrail'in ırkçı ve soykırım destekçisi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal sözlerle dünya gündemine oturdu. Bir podcast programına konuşan Ben-Gvir'in Filistin için işgal ve soykırıma yönelik acımasız açıklamalar yaptı.
4: İşgal planını açıkça ilan etti. Soykırımcı bakan Gazze'deki saldırıların artırılmasını istedi. İsrail'in ırkçı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir zorla göç ettirilmesini savundu.
5: Tüm Gazze'ye girelim, tüm Gazze'ye yerleşelim, Filistinlilerin göçünü teşvik edelim.
4: Bir podcast programına konuşan bakan skandal sözlere imza attı. Ben-Gvir Gazze'ye yönelik işgal ve saldırı politikasına dair kan donduran ifadeler kullandı. Aşırı sağcı bakan İsrail halkına öncelik verilmesi gerektiğini savundu. Gazze'deki saldırıların mevcut haliyle yeterli olmadığını da ileri sürdü.
5: Orada yaşamı hak etmeyen insanlar var. Onların yaşamaması gerekiyor. Onlar insan bile değil.
4: Ben-Gvir Gazze'de daha fazla hedefli saldırı yapılması gerektiğini savundu.
5: Gazze'de nokta suikastlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Her gece 30-40 kişiyi öldürmeliyiz. Sadece o an bizi tehlikeye atanları değil.
2: Milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarına ulaşamadığı Gazze için bu kez dünyanın farklı noktalarından aynı anda vicdan sesi yükselecek. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde İstanbul Üsküdar Meydanı 5 kıtadaki 19 ülkeyle birlikte küresel bir çağrının merkezlerinden biri olacak.
6: Ekmek olmaması, su olmaması, serum olmaması, ilaç olmaması, aspirin olmaması diyelim. En çok Türkiye kamuoyunda bilinen en basit, en kolay ulaşılabilir ilaç olması açısından söylüyorum. Yani hiçbir şeye ulaşımınız ve erişiminiz yok.
7: Gazze'de soykırım, katliam devam etmektedir. Bütün insanlık bunu tekrardan gündeme taşımak zorundadır.
4: Gazze'de hayat sözde ateşkesin gölgesinde mücadeleyle devam ediyor. Suya, gıdaya, ilaca ve sağlık hizmetlerine ulaşmak milyonlarca insan için hala büyük bir sorun.
6: Gazze'ye en az her gün 600 yardım tırının girmesi lazım. Ancak BM'nin raporları bu ortalama 100-150 tırı geçmediğini gösteriyor. Dolayısıyla insani haklarının bir lütuf değil, insani yardımın hak olduğunun altını çizerek en az 600 tır, ki yetersiz, daha da artması lazım ama en azından altına imza atılan 600 tırın her gün Gazze'ye girmesi lazım.
7: Bugün vicdan sahibi herkes nasıl İsrail'e karşı ayağa kalktıysa şunu net bir şekilde ifade etmeliyiz ki ateşkesten bu yana da hiçbir şey değişmedi Gazze'de. Herkes bilsin ki İsrail'in soykırımı Gazze'de devam ediyor. O yüzden bizler Gazze'yi, Filistin'i gündem etmeye, İsrail'e karşı uluslararası kamuoyunda tepkimizi ilan etmeye, duyurmaya ve en üst seviyeye çıkarmaya devam etmek durumundayız.
4: Ateşkes kapsamında Gazze'ye her gün en az 600 insani yardım tırının girmesi gerekiyordu. Ancak son verilere göre bu sayı günlük 150 tırı dahi aşmıyor. İşte bu tabloya dikkat çekmek ve insani yardımın bir lütuf değil, temel bir hak olduğunu hatırlatmak için İstanbul'dan dünyaya ortak bir çağrı yapılacak.
6: İstanbul'dan ve 5 kıtadan 19 ülkeden insanlığın vicdan olarak herkesi en az 600 tır Gazze'ye girmeli, daha fazla arttırılmalı. Bunun için herkes sesini çoğaltmalı, sözünü yükseltmeli diye buradan davet ediyoruz. Türkiye'den de insani yardım kuruluşlarımız, tüm STK'larımız bu çağrıya katılıyorlar. Hem kurumlarımızı, hem insanlarımızı, hem vatandaşlarımızla o gün en az bir şey yapmaya davet ediyoruz. Yapabilecekleri şey neyse.
4: Vicdanın sesi başlığıyla düzenlenecek küresel çağrı 19 Ağustos'ta 5 kıtada 17'den fazla ülkede eş zamanlı gerçekleştirilecek. İstanbul'daki adrese Üsküdar Meydanı olacak. Katılımcılar Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için seslerini yükseltecek.
7: 19 Ağustos'ta Dünya İnsani Yardım Günü'nde en azından bir tweetle olsun, bir söylemle olsun, bir eylemle olsun insani yardımın Gazze'ye ulaşması noktasında gündem yapmasını istiyoruz. İlk defa belki de bu kadar küresel ölçekte eş zamanlı olarak bir eylem gerçekleştiriliyor. Bizler Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onlar temel insani haklara ulaşana kadar, Gazze ve Filistin özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
2: Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek gibi birçok suç iddiasıyla önce gözaltına alınan, ardından tutuklanan Alihan Kuriş savcılığa ifadesini verdi. İfade tutanağında dikkat çekici detaylar var. "Ben kanaat önderiyim, iddiaları kabul etmiyorum, itibar suikastı yapılıyor," dedi. Kendisine ait bir GSM hattının bile bulunmadığını söyledi. Ele geçirilen altınlar için de "eşimin takıları," dedi.
8: mimar olduğunu, 380 bin lira geliri olduğunu söyledi. Aynı ifadesinde Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin torunuyum, kanaat önderiyim dedi.

0: Bu sözler Alihan Kureş'in savcılığa verdiği ifadede sarf ettiği cümleler. Alihan Kureş, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi. İfadesinde dikkat çeken açıklamaları içeren Alihan Kureş, kendisinin kanaat önderi olduğunu, MASAK raporlarında da adları geçen isimlerin çoğunu tanımadığını açıkladı. 4 sayfalık ifadesinde Alihan Kureş suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini, tarafına itibar suikastı yapıldığını düşündüğünü söyledi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen altınlarla ilgili de eşimin takıları demesi ise kafalarda soru işareti bıraktı. Çıkar amaçlı suç örgütünün Glooper adlı uygulamadan iletişime geçtiği tespit edilince savcılık uygulamayla ilgili Kureş'e soru yöneltti. Kureş bu iletişim uygulamasını duymadığını ve ne olduğunu bilmediğini açıkladı. Hatta kendisine ait bir GSM hattının dahi bulunmadığını savcılık ifadesinde dile getirdi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla aralarında İBB Başkanı, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu, 7'si firari, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 414 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi başladı. İşte detaylar.
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda yapılan duruşmaya İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklarla Aziz İhsan Aktaş, Ercan Saatçi, Mehmet Selim İmamoğlu, Hasan İmamoğlu gibi tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. İkinci celsenin ilk duruşmasını Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da izleyici sıralarından takip etti. Sabah saat 10'da başlaması beklenen duruşma 2 saat gecikmeyle başladı. Heyetin salona gelmesinin ardından mahkeme başkanı Selçuk Aylan, gecikmenin nedeni salon düzeni dedi. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı. Avukatların taleplerini değerlendiren mahkeme bir önceki celsede duruşma düzenini bozdukları için duruşma salonundan çıkarılan izleyicilerle ilgili tedbirin devamına karar verdi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu da savunma yapma talebinde bulundu. Mahkeme başkanı ise savunmaların sırayla alınacağını ve İmamoğlu'nun da sırası geldiğinde savunma yapabileceğini söyledi. Duruşmaya tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık iş insanı Mehmet Şahin, savunmasında suçlamayı reddederek yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Hakkında fazla beyan bulunmadığını, buna rağmen şüpheli olarak dosyada yer aldığını belirten Şahin, hakkımda verilen beyanlar asılsızdır. Adem Soytekin'le eskiden beri tanışıklığım vardır. Adem Soytekin'le 19 Mart'tan önce aramızda geçen telefon görüşmesinin İBB dosyasıyla alakası yoktur. 19 Mart'tan önce İBB soruşturmasından haberdar değildim şeklinde konuştu. Rüşvetin teminine aracılık etme suçundan yargılanan ve Necati Özkan'ın arkadaşı olduğu bilinen tutuksuz sanık Ayşe Hitchens savunmasında suçlamayı reddetti. Sanık Hitchens, ben niye buradayım bilmiyorum, yurt dışında yaşıyoruz. Buraya geldiğimiz zamanlar için bir tane ev satın aldık. Onun haricinde ne diyeceğimi de bilmiyorum. Konuyla hiçbir ilgim yok, beraatimi istiyorum dedi.
1: Suç örgütü lideri suçlamasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u yönettiği dönemde 650 bin konut yapılamaz, milleti kandırmayın diye tepki gösteriyordu. Oysa Yarısı Bizden kampanyasının da etkisiyle İstanbul'da dönüştürülen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Detaylar analiz haberimizde.

0: İstanbul'da ne yana baksanız benzer görüntüler var. Bir yanda yıkım yapılıyor, diğer yanda temel atılıyor, kolonlar yükseliyor.
1: İstanbul'da deyim yerindeyse yarısı bizden dopingiyle bir seferberlik hali söz konusu. Vatandaşlar deprem gerçeğini bilerek evlerini ve yapılarını kentsel dönüşüm çalışmasına soruyorlar.

0: sokuyor. Ardındansa inşaat süreci başlamış oluyor.
1: Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın özellikle yarısı bizdenle birlikte yerinde dönüşüme özellikle büyük bir katkı sağladılar.
2: İstanbul'daki seferberlik haliyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da bir paylaşım yaptı. Son duruma dair detayları verdi.
3: Allah devletimize zeval vermesin. Hepsinden alnın akıyla çıktı.
4: Buraya gelip görsünler, burada büyük bir değer var burada.
2: Deprem değil bina öldürür gerçeğini düşündüğünüzde dönüşümü yapılan 1 milyon konut aslında kurtarılan milyonlarca can anlamına da geliyor. Asrın felaketi sonrası 11 kentteki seferberlik hali İstanbul'da devam ediyor.
5: Devletimizden Allah razı olsun, böyle belediyemizden, çok güzel bir şey. Hem vatandaşı yarı yolda bırakmıyor, hem milletine sahip çıkmış oluyor. Bence güzel bir şey bu.
0: Efendim, bu kentsel dönüşüm çalışmalarının yarısı bizden kampanyasını siz vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Devlet milletin yanında mıdır burada?
6: Tabii ki yanında, yani ortada yani. Yo, vallahi çok güzel bir şey.
2: Kentsel dönüşümle birlikte vatandaş hem titreyen, yıkıldı yıkılacak binalardan kurtuluyor, hem yeni dairesiyle birlikte ekonomik olarak da kazançlı çıkıyor.
6: Evim var, kentsel dönüşüme girdi zaten, daha yıkılmadı. Ama ben tabii ki devletimden çok memnunum, Allah razı olsun. Biraz daha Tayyip Erdoğan'dan Allah bir de o bin kere razı olsun. Tek başıma ne ev alabilirim şimdi, ne ev yaptırabilirim. İki tane evimiz var, ikisi de öyle. Kentsel dönüşüme girecek Allah'ın izniyle.
7: Güzel bir düşünce, çok güzel. Hem vatandaşlara çok yardımcı olmuş olurlar. Onlara biraz daha kolaylık sağlamış oluyorlar. Yüklerini biraz daha hafifletmiş oluyorlar. Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle, hepsiyle. Gerçekten devletimden Allah bin kere razı olsun. Her yönüyle ben çok beğeniyorum Türkiye'mi.
2: Şimdi tüm bu hizmetleri bir kenara yazın. Bir de İstanbul'u 6 yıl boyunca yöneten ve şu anda suç örgütü lideri suçlamasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini hatırlayın.
8: 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor.
2: Eskiler aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derdi. Bu yüzden takdir yetkisini kullanırken geceli gündüzlü çalışanla sadece laf üreteni terazide aynı ağırlıktaymış gibi tartmak ne kadar hakkaniyetli sorusunu da sormak gerek. Takdir milletin elbette.
9: İstanbul'da kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. 1 milyonuncu konutun dönüşümünde yeni temeller Arnavutköy'de atıldı. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçekleştirilen törene Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun İBB iştiraki Kiptaş'a yönelik eleştirileri damga vurdu. Candaroğlu 7 yılda 0 konut üreten Kiptaş'ı hedef aldı. Buna karşın bölgede kentsel dönüşüm projelerini kendi gayretleriyle sürdürdüklerinin altını çizdi.
10: İstanbul'da kentsel dönüşüm sürüyor. Depreme dayanıklı yeni yaşam alanlarının temelleri yükseliyor. Yenileme çalışmalarının hız kazandığı bölgelerden biri de Arnavutköy. Arnavutköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. İlçenin farklı noktalarında riskli yapıların yenilenmesine yönelik projeler birer birer hayata geçiriliyor. Dönüşüm çalışmalarında yeni adım Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde atıldı. Düzenlenen törenle Aykent Aydur Park Evleri Kentsel Yenileme Projesi'nin temeli atıldı. Projede 334 konut ve 20 ticari ünite olmak üzere toplam 354 bağımsız bölüm yer alacak. Sadece binalardan değil, spor sahaları ve yürüyüş yollarını içeren yaşam alanlarından oluşacak. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu törende yaptığı konuşmada bir sitemini de dile getirdi. İBB iştiraki Kiptaş'ın Arnavutköy için hizmet üretmediğinden yakındı.
11: Yaklaşık 7 yılda 0 konut üreten, milyarlarca bütçeye sahip olan Kiptaş karşısında 1,5 yılda kurulmuş Arkentimiz 2000 bağımsız bölümün üretimine başlamış ve devam etmiş, bitirmiş. Hamdolsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İştiraki Kiptaş. Geçmişte ilçemizde ve İstanbul'da önemli konut projelerine imza atmış on binlerce hemşerimize yuva sağlamış. Ama ne yazık ki Bakın 2019 ve 2026 istatistiklerini vereceğim size. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan milyarlarca bütçeyi yöneten Kiptaş'ın Arnavutköy'de 2019-2026 yılları arasında bir tane bile bağımsız bölümü dönüştürdüğü, geliştirdiği görülmüş.
10: İstanbul Milletvekili Seda Gören ise Türkiye'nin son yıllarda yaşanan doğal felaketlerden alnının akıyla çıktığına dikkati çekti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye için bir milli mücadele meselesi olduğunu vurguladı.
12: Toplantıda yine bununla ilgili bir konuşma yapıyoruz. Fransız parlamenter çıkışta kahve içerken yanıma geldi ve şunu söyledi. Dedi ki eğer ki bizim 11 şehrimiz aynı anda yıkılmış olsaydı, üzerinden bir yıl geçmesini bırakın, biz dedi üzerinden 5 yıl geçmiş olsa da hala kendimize gelememiş olurduk. Biz bunu biliyoruz dedim. Hani bizim büyük güç, çok büyük güç, çok büyük devlet dediğimiz o devletler var ya, şunu özellikle söylemem lazım. Avrupa'daki en büyük güç Türkiye'dir. Dünyadaki en büyük güçlerden bir tanesi Türkiye'dir.
10: Programın 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde gerçekleştirilmesi de ayrıca dikkati çekti. Yeni projeyle riskli yapıların güvenli konutlara dönüştürülmesi, Arnavutköy'ün olası afetlere karşı daha dirençli bir bölge haline getirilmesi hedefleniyor.
9: Tarih 17 Ağustos 1999. Saat tam 03.02. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki ve 45 saniye süren deprem, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'yi yasa boğmuştu. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler depremin 27. yıl dönümünde dualarla anıldı.
13: ...17 Ağustos 1999 saat 3.02. 45 saniye süren depremle hayat durma noktasına geldi. ...17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki sarsıntı sadece Marmara bölgesini değil tüm ülkeyi derinden sarstı. Aradan geçen çeyrek asırdan fazla zamana rağmen kayıpların acısı ve o gecenin bıraktığı izler ilk günkü gibi hafızalardaydı. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi yaralandı. Marmara depreminde hayatını kaybedenler, depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 3.02'de dualarla anıldı.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla deprem anıtı önünde düzenlenen programda, saatler depremin meydana geldiği 3.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı. Öte yandan deprem döneminde çekilen fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına da karanfil bıraktı. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren 1999 Marmara depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. Depremde hayatını kaybedenler bu illerde de dualar ve gözyaşları eşliğinde anıldı.
15: Ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celali vel İkram.
9: Konya Ovası'nda yıllar içinde artan obruklara ilişkin çalışmalar sürüyor. Araştırmalar, Konya Kapalı Havzası'nda tespit edilen obruk sayısının 740'ın üzerine çıktığını gösteriyor. Bu artış, ova için ciddi risk.
13: Obruk sayısı 740'ı aştı. Konya Ovası için obruk alarmı verildi. Konya Kapalı Havzası'nda obruk oluşumları ile ilgili envanter çalışmaları devam ediyor. Yapılan son çalışmalarla birlikte havza genelinde 740'ın üzerinde obruk tespit edildi. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Fethullah Arık, Konya'daki obruk sayısının geçmiş yıllara göre önemli ölçüde arttığını belirtti.
16: Son envanter sayımlarından sonra obruk sayılarında ciddi artışlar söz konusu.
14: Sadece Konya Kapalı Havzası için söylemek gerekirse bu artık günümüzde 740'ın üzerinde obruktan söz edebiliriz.
13: Profesör Doktor Arık, obrukların doğal jeolojik şartlara bağlı olağan bir süreçte meydana geldiğini belirtti.
14: Su ve kaya etkileşimi sonucunda yer altındaki küçük boşluklar büyük mağaralara evrilebiliyor ve zaman içerisinde mağara tavanlarının ağırlığını taşıyamayarak çökmesi sonucunda oluşuyor. Bu normal doğal jeolojik koşullar demek. Yani kaya türü. Tabii suyun hareketine imkan verecek nitelikte yer altındaki örtülü kırıklar, faylar ve yer altındaki birimlerin gözeneklilikleri bunda önemli etkenler.
13: Arık, kuraklık ve aşırı yeraltı suyu kullanımının da bu oluşumları artırdığına dikkati çekti.
14: Tabii vatandaşlar bölgede tarıma da devam edebilmek için mecburen yer altı suyuna başvuruyorlar. Yer altı suyu kullanımında su seviyesindeki değişiklikleri de en önemli etkenlerden bir tanesi.
9: Afyonkarahisar'ın Dinarçay Karayolu'nda görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Yola dökülen ve türü henüz belirlenemeyen bir kimyasal madde, yağmurun da etkisiyle asfaltın mor renk bulaştığını görünce kısa süreli panik.

0: yaşadı. İşte o ilginç anlar.
1: Hem yol hem adı ve asfaltı mor renge boyadı. Taşlarının boyasında kalıcı hasar oluşmasından endişe eden vatandaşlar, güzergah üzerindeki akaryakıt istasyonlarına akın ederek araçlarını yıkadı. Temizlik sonrası araçların eski haline döndüğünü gören sürücüler rahat bir nefes aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu basınçlı suyla temizlerken yola dökülen maddenin ne olduğunun tespiti için inceleme başlatıldı.
0: Ankara'da yaşayanların ve başkente gelen turistlerin yeni gezi rotası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Son zamanlarda sosyal medyada külliyeye yapılan ziyaretlerle ilgili paylaşımlar arttı.
2: İnternetten ziyaret başvurusu yapılıyor, devlet başkanlarının ağırlandığı salonlar, tarihi kararların açıklandığı alanlar ve eşsiz mimari güzelliklerin kapısı açılıyor. Ankara'da vatandaşlar rotasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevirdi. Son zamanlarda Ankara'da gezilecek yerler arasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de girdi. Külliyede bulunan Millet Kütüphanesi zaten vatandaşlara açık. Peki Millet Kütüphanesi dışında külliyedeki önemli lokasyonlarında ziyaretçi kabul ettiğini biliyor muydunuz? Külliyedeki geziye katılmak için önce internet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Ziyaret için tccb.gov.tr adresine girenler başvuru formuyla karşılaşıyor. Formda ilgili yerleri doldurup gezi tarihini girdikten sonra başvuru oluşturuluyor. İstenilen tarihte külliye saati belirleyip başvuru sahibine bilgi veriyor.
3: Talebiniz uygun olduğunda sizi arayıp gün ve saat veriyorlar. Biz de belirtilen saatte bir numaralı kapıya gidip kimliklerimizle giriş yaptık.
2: Tüm adımlar tamamlandıktan sonra külliyenin kapıları ziyaretçiye açılıyor. Misafirler devlet başkanlarının karşılandığı ve ağırlandığı alanları geziyor. Tarihi açıklamaların yapıldığı salonları keşfediyor. Ayrıca külliyedeki müzeyi de gezme imkanı yakalıyor. Tur sonunda ziyaretçilere külliyede çekilen hatıra fotoğrafı hediye.

0: bazı şeker tüketimi alarm veriyor. Bazı şeker tüketimini sınırlandırma çağrısı yapıyor.
1: Karaciğerde hızla yağa dönüşüyor. Obezite ve kronik hastalık riskini artırıyor. Zincirleme şekilde sağlık problemlerine neden oluyor.
2: Nişasta bazlı şekerin fazla miktarda ve uzun süreli tüketimi bizim olumsuz sağlık problemleriyle ilişkili birçok beslenme modelinde yer alıyor. Bu anlamda bu şekerin fazla tüketilmesi bir kere vücutta sadece karaciğer tarafından kullanıldığı için hem karaciğerin fazla yük almasına, hem karaciğerin yağlanmasına, hem de bundan sonra insülin direnci ve vücutta olmaması gereken yerlerde yağ birikmesine yol açıyor.
1: Nişasta bazlı şeker, mısır nişastasının fabrikada endüstriyel yöntemlerle parçalanması sonucu elde ediliyor. Sofra şekerine oranla maliyeti düşük olduğu için üreticiler tarafından tercih ediliyor. Şekerleme, unlu mamuller, dondurmayla alkollü ve alkolsüz içeceklerin üretiminde sıklıkla kullanılıyor.

nişasta bazlı şeker tüketimini azaltmanın en önemli adımlarından bir tanesi etiket okuryazarlığı. Dolayısıyla etiketi okumamız gerekiyor. Etikette de yanıltıcı olabilecek. Bir kere sadece şeker yazmıyor. Şeker olabilir, fruktoz olabilir, glukoz olabilir, glukoz fruktoz olabilir, mısır şurubu olabilir. Bunların herhangi birinin bulunması içinde eklenmiş şeker yani nişasta.

0: Şunun bir dezavantajı var. Bir de stratejik planlamada bir hata var. O stratejik planlamadaki hatalardan dolayı da aslında bu puanlar kaybedildi.
1: Dört büyükler içinde haftayı kayıpsız geçen tek takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. İlk hafta

0: ve yeni yeni alışıyor. O sebepten ötürü burada biraz daha hani oyun ezberi, taktik ezberi oturmadığı için yaşanan puan kaybı var.
1: Muhammed Salah dünya yıldızı sonuç olarak. Hiçbir şey yapması bile PR'ı yeter bence diyorum.
2: Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe içinse sezonun ilk 90 dakikası tam bir hayal kırıklığına dönüştü. Sarı lacivertliler Gençler Birliği deplasmanında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
0: Fenerbahçe en basitinde hala devam ederken bir de elinden çıkartacağı oyuncular konusundaki kararları hızlı veremediği için rakibine direkt ilk 11 başlayacak oyuncu transferi yaptı ve maçın kaderini belirleyen isim
3: İrfan. Maçtır. İsmail Kartal herhalde onu. Ama tabii sadece topu İsmail Kartal'a atmak doğru değil. Çünkü oynayan oyuncular da en azından bu fırsatı daha iyi değerlendirmesi gerekiyordu.
4: Transferler bir nebze memnun ediyor her zamanki gibi. Yani Fenerbahçe'nin zaten ben transferlerden değil de kendi kimliğini kaybettiğini düşünüyorum.
2: Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif faaliyetlerse ligin diğer yeni takımı Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşılaştı. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.
0: Ahmet'i tebrik etmek lazım. Lige yeni gelen iki takım aslında karşı karşıya geldi. Ahmet'i kutlarım ve tribünler de çok keyifliydi. Zaten Devlet Arkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da mücadeleyi yerinde takip etti.
5: Ahmet 0 aldı. O bizim için yeter.
2: İlk haftanın en çok konuşulan görüntülerinden biri ise sahadan değil tribünden geldi. Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında babasıyla birlikte tribünde bulunan 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkarttırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli gözaltına alındı. Ardından hakkında ev hapsi cezasıyla adli kontrol kararı verildi.
0: Ufacık bir çocuğun futboldan nefret etmesine neden olabilirdi o hareketi yapan taraftar. Bence ev hapsinden daha ağır bir ceza da verilmesi gerekiyor bundan sonraki süreçte bu tarz olaylarda.
1: Bir Trabzonsporlu olarak yani gerçekten kanayacağımız bir olay. Ne olursa olsun 3 yaşında bir babanın kucağındaki çocuk, kesinlikle yapılmaması gereken hareketler.
3: Çocuğa şiddettir bu. Şiddet illa vurma, kırma vesaire değildir. Bu çocuğa şiddet olarak görüyorum ben. O yüzden cezalar daha caydırıcı olması lazım.
6: Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında forması zorla çıkartılan küçük çocuk Türkiye'yi derinden etkilemişti. O olayda çocuğu ve babasını koruyan komiser yardımcısı yaşananları anlattı.
7: O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz.
8: Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında tepki çeken görüntüler yaşanmıştı. Gençler Birliği tribünlerinde bulunan Fenerbahçe formalı küçük çocuğa zorbalık yapıldı. O anlarda devreye polis girdi. Hem çocuğu korudu hem vatandaşların gönlünü kazandı. Çocuğu güvenli alana götüren komiser yardımcısı Uğur Yurdu seven yaşananları anlattı. Tepkinin çocuğa olduğunu anlayınca hemen müdahale ettiğini belirtti.
7: Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
8: Küçük çocuk stat atmosferinde yaşananlardan sonra korkuya kapıldı. Neyse ki Uğur Yurdu seven durumu erken fark etti. Küçük çocuğa ve babasına refakat ederek alandan uzaklaştırdı.
7: Devamlı bana soru soruyordu, strese girmişti, terliyordu. Yani bizler de babayız. Bir evladın nasıl yetiştirildiğini özellikle iyi bilirim ne zorluklarla. O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz.
8: Çocuğun yeniden hedef haline gelmemesi için formasını çıkarmasını istediğini anlatan Yurdu seven, üşümemesi için birlikte görev yaptığı polis memurunun tişörtünü giydirdi. O anlarda tüm Türkiye'den takdir topladı.
7: Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim. Oradaki
9: mutlu oldu yani.
7: Mutlu oldu, çok mutlu oldu.
6: Efendim bu bölümü noktalıyoruz. Saat başına devam edeceğiz.

umudu olarak doğdu. Bu parti millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözüldü.

0: geldiği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan oldu. Sorunlar çözümsüz değildir dedi. Çözümler imkansız değildir dedi. Buradan bir çıkış yolu var dedi. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umut dedik. Yeter milletimizin tık hem de en güzelliği. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetiyi de
1: tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatı kaçırın.
2: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün yurtdışı kuzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın.
5: Ajan biri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol.
6: Telekom teknolojisi. Türk futbolunun destekçisi.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Masmavi sular. Keyifli bir yaz günü. Bunun varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırtüstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar sorumludur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
8: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermek,

dememek ve algıları yıkmak Gazete Press'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

Tekrar.

0: birinizin arkadaşı, birinizin kardeşi ya da birinizin evladıyım.
1: WhatsApp yazışmaları dosyada yer aldı. Ben yürüyen parayım, her işten para alırım sözleriyle rüşvet çarkını itiraf etti.
0: Hepinize yardımcı olup hizmet etmeye çalıştım.
1: İzmir'de ihbar dilekçesiyle başlayan teknik takip Menderes Belediyesi'nde kirli ağı deşifre etti. Hatta rüşvet çarkını ortaya çıkarmak çok da zor olmadı. Öyle ki Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yazışmalarında örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüphelilerle birlikte işlediği açıkça görüldü. Rüşveti ise şoförü aracılığıyla aldığını sevgilisiyle yaptığı yazışmalarda tek tek anlattı. Savcılık soruşturmasıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yolsuzluktan gözaltına alındı. Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli 7 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılmasıyla Menderes Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim için meclis üyeleri salonda hazır oldu ancak meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi ve salonu boşaltırken zaman

tutuklanan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılmasıyla Menderes Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim için meclis üyeleri salonda hazır oldu ancak meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi ve salonu boşaltırken zaman zaman gerginlik

Efendim önemli bir son dakika var. Ekranda da görüyorsunuz. Çerçeve yasa paylaşılan, resmi gazetede paylaşılan belgeyle Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum diyor Cumhurbaşkanı. Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurumlarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçtiğimiz günler içerisinde önemli bir mutabakatta 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilmişti çerçeve yasa. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. O paylaşımlarının hemen bitiminde de resmi gazetenin paylaşılan sayısının olduğu bir link de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlarında çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kanunun hayırlara vesile olsun diyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle paylaşımında mutabakat, mecliste varılan mutabakatı da ön plana çıkardığını görüyoruz. Cumhurbaşkanının 467 milletvekilimizin desteğiyle diyor kabul edilen ve bugün itibariyle yürürlüğe giren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabi burada teşekkür ettiği önemli isimler var. Devlet Bahçeli'ye, Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum diyor. Tabi bundan sonraki süreç önemli olacak. Resmi gazetede yayımlandı. Bu terörsüz Türkiye'de bundan sonraki süreçte atılacak adımlar önemli olacak. Şimdi tabii resmi gazetede paylaşılanlar neler? Kanunun çerçevesi yer alıyor resmi gazetede. PKK, KCK terör örgütü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumların bundan sonraki süreçte bertaraf edilmesine yönelik atılacak adımlar, soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi meselesi vardı hatırlayacaksınız. Koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar, erteleme kararlarının kaydedilmesi ve yeniden suç işlenmesi meselesi hatırlayacaksınız. 5 yıl ve üzeri, 10 yıl ve üzeri suç alan isimlerle daha önce ceza alan isimlerin ertelenmesi, 15 yıl ve üzeri daha önce ceza alan kişilerin cezalarının ertelenmesi, belirli bir süre içerisinde tekrar kontrollerinin yapılması, bu süreç içerisinde suç işlemeleri halinde tekrar cezai hükümlerin uygulanması meselesi vardı. Tabii bundan sonraki süreçte özellikle takip, koordinasyon ve uygulama meseleleri, şimdi bu resmi gazetede paylaşılan bilgiler içerisinde hepsi bulunuyor. Silah ve malzeme teslimi meselesi. Deniliyor ki bu kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir deniliyor. Tabii şöyle de devam ediyor madde 9'da. Bu kanun hükümleri birinci maddede belirtilen Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasını müteakiben 6 ay içinde bu kanun hükümlerinden yararlanmak

istediğini bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirenlere uygulanır deniliyor. Bu kanun kapsamında verilen görevler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilir. Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. Çerçeve kanundan bahsediyoruz. Hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür deniliyor. Takip ve koordinasyon ve uygulama meselelerinde de bazı detaylar var. Kanunun resmi gazetede yayımlanmasını müteakiben Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden müteşekkil kurul tarafından yapılır deniliyor. Bir kez daha hatırlatmalar var. İhtiyaç halinde kurul tarafından alt komisyonlar oluşturulabilir. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerekli görülen kişiler kurul ve komisyon toplantılarına davet edilebilir deniliyor. Tabii takip, koordinasyon, sahada meseleyi gözlemleme süreci başlayacak. Bundan sonraki süreçte resmi gazetenin sayısında bununla ilgili detaylar da paylaşılmış. Şöyle bir yandan da göz gezdirip bazı önemli detaylara da bakıyorum.

bundan sonraki süreçte. Resmi gazetenin sayısında bununla ilgili detaylar da paylaşılmış. Şöyle bir yandan da göz gezdirip bazı önemli detaylara da bakıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımını yaptı.

0: şekilde sallandırırım. Siz benim kim olduğumu öğreniyorum.
1: Beyoğlu Belediyesi'nde çalışıyordu ancak işten çıkarıldı. Tehdit edilip şikayetini çekmesi için baskıya uğradığını iddia etti.
0: Olayı anlattım karakolda, fakat şikayetçi olduğum esnada belediye başkan vekili sürekli beni telefonda arıyordu. Tabii açmıyordum telefonu. O üst üste aradı beni WhatsApp üzerinden. Açmak istemedim.
1: Erman Yıldırım, Beyoğlu Belediyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle ilişkiler şefliğinde birim sorumlusu olarak çalışıyordu. Görevi gereği yapması gereken şehit yakınları ve gazilere ulaşmak ve varsa bir talepleri yerine getirmekti. Ancak ondan talep edilenler bambaşkaydı.
0: Onlar beni evladı yerine koymuştu. Ben onlara yönelik çalışma yapmak için bir mücadele veriyordum. Fakat mevcut yönetim bu çalışmayı durdurup sadece şehit gazi aracıyla Beyoğlu sokaklarında gezmemi istemişti. Ben buna rıza göstermedim. Bunun üzerine benim yeni doğmuş bir oğlum var. Daha 4 aylık. İsmi Ömer. Şehidimizin ismini koymuştum oğluma. Onun rızkıyla oynadılar.
1: Yıldırım kendisinin CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Kara Ahmetoğlu'nun makam şoförü tarafından tehdit edildiğini söyledi. Karakola yaptığı şikayetini geri çekilmesi konusunda da baskılara maruz kaldığını iddia etti.
0: Ağır küfürler etmeye başladı. Aileme yönelik, bana yönelik çok ağır küfürler etti. Evet, tehdit ediyorlar. Diyorlar ki 6 ay önce senin kafana sıkılacaktı ağaçlar altında. 2 saat önce de o şehit gazi aracında biz kafana sıkacaktık diyorlar. Tabii bu sırada özel kalem müdürünü de görüntülü aramışlardı. Senin elemanı aldık dediler. O da olayı izliyordu. Yani ona da olayı izletiyorlardı. O da izliyordu. Daha sonra zorla beni özel kalem müdüründen özür dilettiler. Gittim karakola giderek şikayetçi oldum.
1: Yıldırım bu durumun şehit ailelerinin ve gazi yakınlarının tepkisine neden olduğunun altını çizdi.
0: Ben kendi maaşım üzerinden bu hizmete devam etmek için kendi imkanlarımla çikolata alarak şehit yakınlarına gitmeye devam ettim.
2: Yeni nesil suç örgütlerine nefes aldırılmıyor. 4 suç örgütünün kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz açıklaması yaptı.
3: Uyarı, bir dahakine el bombasıyla geleceğiz.
4: Kara para trafiği takibe alındı. Finansal faaliyetleri adım adım izlendi. Kapsamlı mali soruşturmayla suç örgütlerine yeni bir darbe indirildi. Kamuoyunda Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubu olarak biliniyorlar. Örgüt mensuplarını yapı içerisinde tutabilmek ve suç faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla organize finansal yöntemlere başvuruyorlar. Suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerden yararlanıyorlar. Son dönemde öne çıkan yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar bu kapsamda çok boyutlu olarak sürdürülüyor. Dört ayrı yapılanmanın finansal faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir mali soruşturma başlatıldı. Örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüpheli tespit edildi. Bu şahıslara ait kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklara el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri aklama girişimlerinin titizlikle takip edildiğini belirtti. Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz dedi. Sokaktaki tetikçiden yöneticisine suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceklerinin altını çizdi. Bakan Gürlek, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.
2: İşte tüm bu mücadelede ailelere de önemli sorumluluk düşüyor. Çünkü çeteler çocuklara sosyal medya, oyunlar ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşıyor. Anne babalar hangi davranış değişikliklerine dikkat etmeli? Çocuklarını bu tuzaklardan nasıl korumalı? 24 muhabiri Neslişah Yumak ve kameraman Celal.

0: Musalli bu konunun detaylarını araştırdı.
1: Çocuklara ulaşma kısmı aslında işin hem en meşakkatli hem de en kolay kısmı.
2: Cinayete varan suçlar işliyorlar.
3: Burada bir kademeli manipülasyon var.
4: Yeni nesil suç örgütlerinin ağında şimdi ise 18 yaşının altındaki çocuklar var maalesef ki. 12 ile 18 yaş arasındaki çocukları sosyal medya hesapları üzerinden ağına düşüren çete üyeleri pis işlerini yaptırabilmek için işte o çocukları belirli hediyeler ve paralarla kandırıyor.
1: İşte bu tarz örgütler bu grupların içerisine yerleştirdikleri kendi adamları üzerinden bu kişileri çok rahat bir şekilde tespit edebiliyorlar. Genel olarak takip edilemeyen sosyal medya hediyeleri ya da kripto paralar bu tarz ödemelerde tercih edilirken olayın olduğu zaman dilimlerinde buluştukları bir kişiyle fiziksel olarak takip edilemeyen şekilde yani parayı elden almaları gibi durumlarla da karşı karşıya kalınabiliyor.
5: Burak Bulut'a biat edeceksiniz.
4: Aileler bu durumda ne yapmalı? Çocuklarının böyle bir sürecin içerisinde olduklarını nasıl fark etmeliler ve böyle bir durumun önüne nasıl geçebilirler?
6: Aileler, devlet kadar en önemli görev onlara da ait. Çünkü Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı tüm dünyada etkili. Son olarak Red Kitler çetesinin elebaşı olarak bilinen Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Ailelerin çocuklarının sanal ortamda girdiği her içeriği çok yakından takip etmeleri ve ciddi önlem alması gerekiyor.
1: Bu internet bağlantısının güvenli bağlantı olmasını istiyoruz talimatını iletirsek, doğrudan yasaklı siteler, kapalı gruplar, herhangi bir VPN uygulaması ya da VPN portları bunların hiçbiri çalışır halde olmayacak. Çocuk istese dahi o internet ağında illegal herhangi bir oluşumun içerisine kesinlikle dahil olamayacak. Ayrıca bugün çok küçük yaşlarda 13-14 yaşlarında çocukların alabilecekleri ve yurt dışı merkezli dijital bankalar mevcut. Ve bu dijital bankaların kartları da Türkiye'ye postayla iletilebiliyor. Çocukların para trafikleri eğer bu tarz kartlara sahiplerse aileler tarafından mutlaka kontrol edilmeli. Hem normal para hem kripto paralar bu tarz kartların içerisinde bir trafik yaratabiliyor.
4: Peki yurt dışında bulunan bu çeteler sosyal medya üzerinden bu çocuklara nasıl ulaşıyorlar ve ağlarına o çocukları nasıl düşürüyorlar?
6: Çeteler genelde psikolojik kırılmanın eşiğinde olan çocukları hedef alıyor.
3: Çocuğun psikolojik olarak kendini keşfetmeye çalıştığı, görülmek, beğenilmek, sevilmek istediği bir yaş olduğu için bu gruplara itilmeleri daha fazla oluyor. Buraya bir şekilde giriyorlar. Başta çok değerli hissediyorlar, statü kazanıyorlar, belki para kazanıyorlar, çok cazip geliyor. Ama sonra işin içinden çıkılamayacak bir boyuta gelebiliyor. Yani belki de çocuk çıkmak istiyor, çıkamıyor.
4: Hukuki süreci nasıl olacak? Suçlu olan aileler mi yoksa suça sürüklenen çocuklar mı? Ya da yurt dışında bulunan bu isimler bu hukuki sürecin neresinde olacak?
2: Hukuki olarak bunların tanımlamasındaki kategori ayrımı şöyledir. 12-15 yaş arası ve 15-18 yaş arasındaki çocuk suça sürüklenen çocuklardır. Bunlar işte dediğiniz gibi cinayete varan suçlar işliyorlar. Yapmış oldukları işlemleri de sanki kendilerini azmettirenlere ispat edercesine kayda alıyorlar. Çok çok acı bir gelişmeler halinde devam ediyor. Yönlendirenler, bu işlemleri besleyenler, maddi kaynak yaratanların yurt dışında tespit edilmeleri halinde tabii ki uluslararası platformda yani Interpol aracılığıyla hangi ülkede konuşlanıyorlarsa o ülkenin emniyet birimleriyle birlikte irtibata geçirerek onlar hakkında da mutlak surette tutuklamalar, ceza işlemler yapılacaktır.
6: Peki ailelerde en az suça sürüklenen çocuklar kadar sorumlu mu?
2: Ebeveyn ebeveynler için de ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda belirlenmiş olan 3 ayla 1 yıl arasında hapis cezası söz konusu. Gerçekten umursamaz davranış, göz yumma dediğimiz, bu suça sürüklenen çocukların hiçbir engel olmaksızın bu çetelerin eline düşmesinde de mutlak surette ebeveynlerin sorumluluğu ve buna karşı da bir takım önlemler alması gerekmekte.
6: Devlet ise kararlı ve yeni nesil suç çetelerine göz açtırmıyor. Türkiye genelinde bakanlık hemen her gün verilen mücadeleyle ilgili açıklamalar yapıyor. İstanbul'da ise emniyet sürekli fazla mesaide. Çocukları birer suç makinesine dönüştüren bu çetelerin kafasına sürekli balyozla darbe vuruluyor.
5: Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzde son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama olaylarından karışan farklı tarihlerde 44 eylemin faili ele geçirilmiştir. Operasyonlar neticesinde 161 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
0: Ama acılı ama acısız. İktidar değişecek dedi, tehditler savurdu. Türker Ertürk, tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamasıyla tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı. Ertürk, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ertürk, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ertürk'ün tutuklanmasına karar verildi. Ertürk, sosyal medyada katıldığı bir yayında, "Artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız iktidar değişecek" ifadelerini kullanmıştı. Herkes aklını başına devşirmeli tehdidinde bulunmuştu.

0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir harita dikkati çekti. Zira İsrail haritasında Gazze ve Batı Şeria bölümleri net bir şekilde ayrılmıştı. Ancak asıl dikkat çekici olan Kıbrıs haritasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yer verilmiş olmasıydı. Detaylar analiz haberimizde.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta çözüm için tarafları bir araya getirmeye çalıştı. Rum kesiminin uzlaşmaz tavrı sebebiyle mesafe alınamadı. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir harita dikkati çekti. Yunan ve Rum kesimini tedirgin etti. Zira CENTCOM'un paylaştığı haritada Türkiye'nin iki devletli çözüm önerisinin vücut bulmuş hali vardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Rumların aksine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölgeyi de haritada sınırları çizilmiş şekilde paylaştı. Sosyal medya paylaşımında CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'ın Orta Doğu ziyaretinden söz ediliyordu. Ülkelere yapılan ziyaretler kadar dikkat çekici olansa Abraham Lincoln uçak gemisine yapılan ziyaretti. Zira söz konusu gemi daha önce 250 gündür karaya ayak basmayan Amerikan askerlerinin bunalıma girdiği ve intihar edenler olduğu haberiyle gündeme gelmişti. Aynı haritada İsrail'in bulunduğu noktada Batı Şeria ve Gazze bölümlerinin de ayrıca belirtilmiş olması ayrıntısı dikkat çekiciydi. Bu yüzden Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarının da haritada çizilmiş şekilde paylaşılması bir grafiker hatasından çok bilinçli bir tercih gibi görünüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Mavi Vatan'da dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki Deniz Milli Parkı alanlarının sınırları belirlendi. Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın Deniz Milli Parkı olması kararlaştırıldı. Atina yönetimi 10 gün önce Turizm Özel Mekansal Çerçevesi adı altında Ege Denizi'nde yeni tasarruf alanları ilan ettiğini duyurmuş, Türkiye sert tepki göstermişti. Özetle hem Ege Denizi hem Akdeniz'de kıyasıya bir mücadele sürüyor. Türkiye, diklenmeden dik duran politikalarıyla kimseye hakkını yedirmeyeceğini net bir şekilde gösteriyor.
0: Yunanistan'da Türkiye endişesi artıyor. Mısır-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinden korkan Atina, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinden rahatsız oldu. Türkiye'nin Deniz Milli Parkı olarak belirlediği sınırlar da tartışma konusu.
2: Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da alarm zillerini çaldırdı. Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak belirlendi. Bunun ardından Atina kulislerinden zordayız itirafı geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Türkiye'nin bu hamlesi oldu bitti yaratamaz ve uluslararası hukuktan doğan hakları hiçbir şekilde etkileyemez ifadesini kullandı. Atina merkezli Banking News'te ise Türkiye'nin hamlesi sürpriz oldu. Yunanistan zor durumda kaldı başlığıyla konu ele alındı. Ankara'dan gelen Deniz Parkı hamlesi Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilime yol açtı. Atina'ya tamamen sürpriz olan bu karar denizleri daha da karmaşıklaştıracak denildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Liberalse Türkiye'nin 3 hedefi olduğunu iddia etti. İlki Ankara'nın kalıcı hak iddialarını haritalar ve siyasi açıklamalar düzeyinden devlet ve idari uygulamalar düzeyine taşıma yönündeki daha geniş bir çabanın parçasıdır. İkincisi ise idari bir varlık oluşturmak. Üçüncü hedefse müzakereler için yeni bir başlangıç noktası oluşturmak. Yunanistan'ın 2019'da Mısır'la imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla Kahire'yi Ankara'dan uzaklaştırıp kendisine yakınlaştırma çabaları da sürüyor. Yunan Katimerini gazetesi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferine değindi. Transferi Türkiye'nin Mısır'daki etkisini artırmaya yönelik yumuşak güç stratejisinin yeni bir ayağı olarak değerlendirdi. Milyonlarca Mısırlının Türkiye Ligi'ni izleyeceği, daha önce tanımadıkları Türk oyuncular, şehirler ve kulüpler hakkında bilgi edineceğine değinildi. Belki de Karadeniz kültürünün bazı yönlerini keşfedeceği aktarıldı.
0: Bir son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir görüşme, Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan İletişim Başkanlığı'ndan geldi açıklama. Ne söyleniyor, neler konuşulmuş, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi deniliyor. Paylaşımda liderler görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Elbette biraz daha detaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti deniliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzaladığımız ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti deniliyor açıklamada. Hatırlayacaksınız, paylaşmıştık, Trump tebrik etmişti anlaşmayla ilgili, güçlü ve cesur bir adım demişti. Bu ittifakla ilgili, bölgede yapılan savunma anlaşmasıyla ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı deniliyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada. Burada son bölümdeki Gazze vurgusu önemli. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da mevkidaşıyla ortak açıklama yaparken o da İsrail'in saldırganlığına değmiş ve bu saldırganlık devam ederse radikal yeni adımlar atmak durumunda kalacağız demişti. Bu konuda son olarak Trump'la görüşülmesi önümüzdeki sürece dair önemli bir başlık olabilir. Gazze'de ikinci aşamaya geçilmenin hedeflendiği bir süreçte İsrail'in saldırılarını artırması, Gazze'lilerin Gazze'deki şehit sayısının artması, burada uyarıların yapıldığı belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesi, birkaç başlık altında tekrar derleyecek olursak tabii İran ve ABD arasındaki gerilim önemli bir yer tutuyor. Pakistan, Suudi Arabistan'la Türkiye'nin imzaladığı ortak savunma anlaşması önemli bir başlık. İkinci başlık, üçüncü başlıkta Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilme arifesinde, ikinci aşamaya geçmek için sürecin ilerletildiği bir zaman diliminde İsrail'in tekrar saldırılarına başlaması, saldırılarını artırması konusunun da görüşüldüğünü söyleyelim. İsrail'in Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşanıyor açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu konudaki uyarıları önemli. Özellikle Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Anlaşması, ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi de ifade etti deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesi tabii önemli bir görüşme. Şimdi şunu da hatırlayalım. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 60 günlük bir hatırlayacaksınız bir mutabakat vardı. 60 günlük bir süre vardı. O süre artık bir yarım saat önce doldu diyelim. Çünkü dün sondu. Onun tam dolduğu bir süreçte özellikle ilk gündem maddesinin İran olması tabii önemli. 60 günlük süre doldu. Bundan sonra ne olacak? Tekrar orada müzakere masası kurulabilecek mi? Yoksa tekrar karşılıklı saldırılar mı başlayacak? Tabii bunları merak ediyoruz. Bir yandan Türkiye'de diplomasiyi yürütmeye devam ediyor. İran ve ABD arasında barışı temelli olarak sağlamayı hedefliyor. Hatırlatalım bir kez daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye bir röportaj vermişti. Bir önceki bültenimizde detaylarını paylaşmıştık. Orada da özellikle Hürmüz meselesine değinmişti. Hürmüz ve bölgede biz barışı istiyoruz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesajlarını öncesinde verdi ama sonrasında da bizzat muhatabına Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede bizzat Trump'a söylüyor. Bir telefon görüşmesinden bahsediyoruz. Detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Burada dediğimiz gibi özellikle yapılan ittifak, ortak savunma anlaşması, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında ortak savunma anlaşması Mekke ittifakından bahsediyoruz. O ittifakla ilgili detaylarında konuşulması ve burada bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu ifade ettiğinin İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılması önemli. Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye verdiği röportajda? Bu Mekke İttifakı ile ilgili NATO örneğini vermişti. Aynı şekilde bu üç ülkeden birine saldırı olduğunda diğer ülkelerin o saldırılan ülkeyi koruyacağını, savunacağını ifade etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir kez daha hatırlatırım, Trump da bunun çok güçlü bir adım olduğunu söylemişti. Açıklamalarında Trump'ın vurgusu da önemliydi. Tabii bu konular şu an gündemin ilk sırasındaki meseleler. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum, ABD ve İran arasındaki 60 günlük bir süre vardı, hatırlayacaksınız. Bir mutabakat vardı. O sona erdi. Yaklaşık bir 40 dakika önce tamamen sona erdi. Şu an İran ve ABD arasında iki tarafın birbirine saldırmasını engelleyecek herhangi bir mutabakat yok. İşte tam bu mutabakatın bittiği dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la bir görüşme gerçekleştirmesi, görüşmenin ardından ilk sırada tabii İran meselesinin yer alması. Hatırlayacaksınız, savaş ilk başladığında Türkiye'ye çok etkin bir rol üstlenmişti bu süreç içerisinde. Ve özellikle hatırlayalım, İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bir açıklaması vardı. İsrail'in Irak'ın kuzeyinden terör örgütleriyle, onların ifadesiyle tırnak içerisinde Kürt güçler dedikleri, İran'ın içerisinde terör örgütlerini sokup İran'da bir iç karışıklık oluşturmayı hedeflediklerini ve bunu Türkiye'nin engellediğini ifade etmişti Arakçı. Türkiye o dönemde de İran'la ilgili önemli adımlar atmış. İran'ın iç karışıklığa evrilmesini, İran'da iç karışıklık yaşanmasını engellemek için çok önemli adımlar atmıştı. İşte bugün de tam mutabakatın bittiği saatler içerisinde Türkiye tekrar devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmenin ilk sırasında konuşulan, özellikle İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bunu anlıyoruz. İlk sırada İran'ın konuşulması. Tabii ABD ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler de önemli. Tabii şu da olabilir, şu da konuşulmuş olabilir detaylarda. Çok fazla detayı bilemiyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün o bahsettiğim röportajda, El Cezire'ye verdiği röportajda F-35 meselelerine de değinmişti. Orada Trump'ın daha önce verdiği sözü hatırlatmıştı ve demişti ki Trump evet söz verdi, artık o sözünü tutmasını bekliyoruz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii ikili ilişkiler meselesinde elbette ki bu konunun gündeme geldiğini tahmin etmek çok da zor değil. Bu konu konuşuldu muhakkak ve orada konu konuşulduğunda tabii Trump'ın neler söylediğini de merak ediyoruz elbette. Muhakkak ki önümüzdeki dakikalar içerisinde Trump da kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapacaktır görüşmeye dair. Ona bakacağız. Ama dediğim gibi sadece işte birkaç dakika önce, yaklaşık 40-45 dakika önce ABD ve İran arasında sona eren bir mutabakat var. Devamında iki ülke bir masaya oturabilecek mi? Oturamayacak mı? Türkiye muhakkak ki bu konunun üzerine eğiliyor ve uyarılarını da yapıyor. İşte orada son dakika ticker'ında da görüyorsunuz. Diplomasiden azami istifade edilmeli dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediği ifade ediliyor. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirttiği söyleniyor. İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti deniliyor İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada. Sonrasında ikinci gündemin Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında varılan Mekke mutabakatı, Mekke ittifakı ya da ortak savunma anlaşması da diyebiliriz. Bölgesel istikrar ve güvenliğin temini. Tabii burada İsrail'in saldırganlığı, İsrail terör devletinin bölgede hala Lübnan, Suriye'de belirli bölgelere zaman zaman saldırılar düzenlemesi, Türkiye'nin bu uyarıları yapmaya devam edeceğini de bizlere gösteriyor. Orada özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki işte bahsettiğim o röportajında NATO'nun 5. maddesine vurgu yapması, yani NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu 3 ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda konuşulması önemliydi elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi telefonla ayrıntılar İletişim Başkanlığı'ndan paylaşıldı. Biz de detayları aktardık. Devam edelim. Suriye'de asırlık hasret son buldu. Yıllar sonra Şam Kalesi'nde Türkçe türküler söylendi.
2: Şam Kalesi'nden kadim notalar yükseldi, türküler asırlık burçlarda yankılandı. Müziğin evrensel diliyle kardeşlik bağları daha da pekişti. Suriye'de yaklaşık 100 yıl sonra bir ilk yaşandı. Suriye Türkmenleri ilk kez Şam Kalesi'nde Türkçe türküler söyledi. Tarihi kaleden yükselen ezgiler yüreklere dokundu. Suriye Türkmen Meclisi Şam'da yaz festivali düzenledi. Festivalde milli Türkmen sanatçı Mahmut Coşkun sahne aldı. Bölgenin sevilen sanatçısı performansıyla dinleyicileri adeta büyüledi. Seslendirdiği türkülerle zaman zaman duygusal, kimi zaman da coşku dolu anlar yaşattı. Festivalde çocuk folklor ekibi de sahne aldı. Yerel danslarla izleyenlere etkileyici bir sahne performansı sundu. Türkmen toplumunun zengin kültürünü yansıttılar.

0: Piyasalar diyelim haftaya hareketli başladı. Orta Doğu'daki gerilim devam ederken petrol fiyatları artışını sürdürüyor. Altın fiyatları ise Fed beklentisinin değişmesiyle yükseldi. İşte piyasalarda son durum.
1: Küresel piyasalar haftaya temkinli iyimserlikle başladı. Orta Doğu'daki gerilim devam ederken petrol fiyatları kazanımlarını korudu. Fed beklentisi değişti, altın yükseldi. Ons altın, zayıf ABD verileri ve düşen Fed faiz beklentileriyle 4400 doları aşarken iç piyasada gram altın 6700 lira direncini kırdı.
2: Hem Amerika'nın verilerine baktığımızda istihdam piyasasındaki soğumalar, dün geçtiğimiz hafta perakende satışlar noktasında düşüşlerin olması, enflasyonist baskıyı azaltması ve Eylül'de %50'lere kadar çıkan faiz artırım beklentisinin %30'lara kadar inmiş olması, yani aslında faiz artışının ötelenmesi bir noktada piyasanın rahat bir nefes almasını sağladı ve değerli metallerden altının da yükselmesini sağladı.
1: 2026'nın ilk günlerinde altın üst üste rally yapıyor, yatırımcısını güldürüyordu. Öyle ki uzmanlar 2026'nın değerli metaller yılı olacağını öngörüyordu. Ancak 28 Şubat 2026 ABD-İran-İsrail Savaşı'nın başlamasıyla birlikte altın deyim yerindeyse çakıldı, yatırımcısına kaybettirdi. Ancak son düzlükte sarı metalde bir yükseliş gözlemliyoruz. Peki altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürecek mi? İşte yanıt.
2: Gram altında 6000 seviyelerinden 6800'lere kadar yükselişler oldu. Aslında yine ciddi bir yükselişin olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte aslında bir yön arayışı içerisinde olmuş olacak. 4400 dolar seviyelerin üzerinde kalıcı olabilirse gram altında 7000 TL'lere kadar yükselişler görebiliriz. Orada 200-300 TL'lik bir yukarıda bir bant var.
1: Sarı metal yer yer düşüyor, yer yer yatay seyrediyor, yatırımcısını üzüyordu. Artık yatırımcı altın için güvenilir liman mı yoksa spekülatif yatırım aracı mı sorusunu soruyordu. Peki şu anki yükseliş döneminde yatırımcı nasıl konumlanmalı? Ani alımlar, satımlar yapmalı mı?
2: 8300 TL'lerden 6000 TL'lere inince, 7000 TL'ye de yaklaşınca fiyat bir miktar bozdurmak isteyenler açısından bir fırsat oluşturmuş oldu. Tabii mecburi olarak bozduranların olduğunu görüyoruz şu an. Ama uzun, orta ve uzun vadede düşünenler açısından altın hala altın olarak kalmaya devam ediyor.
1: Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi ve ABD-İran barış ihtimalinin zayıflaması petrol fiyatlarını tırmandırdı.
2: Orta Doğu'daki gelişmeler, İsrail'in Lübnan'a yeniden saldırması, Amerika'nın İran'a ekonomik anlamda yaptırımlar hazırlaması, Orta Doğu'daki aslında karışıklık petrol fiyatlarını bu hafta itibariyle bir miktar yukarı çekti. Ama 90 doların altındaki seyir bir miktar piyasayı rahatlatacaktır. Etkilerine baktığımızda hala gizli de olsa Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi orada arz sıkıntılarının azalmasını sağlıyor açıkçası. OPEC tarafında da zaten arzın artırılması petrol fiyatlarının dengelenmesini sağlıyor. 90 dolarların üzerinde biraz temkinli izleyeceğiz tabii ki petrol fiyatlarını.
0: Osmaniye'de 71 yaşındaki Hamdi Yaşar Kandemir, diyaliz hastası eşinin 60 basamakla ulaşılan yayla evine rahat çıkabilmesi için kolları sıvadı, kendi imkanlarıyla bir asansör yaptı. Kandemir, eşim için her şeyi yaparım diyor ve eşine olan aşkını bakın nasıl ifade ediyor.
3: Eşim hasta olunca bu asansörü onun için yaptım. O benim zümrütü anka kuşum.
4: Eşine olan aşkını böyle anlattı ve onun için her şeyi yaparım dedi. Hamdi Yaşar Kandemir ve Döne Kandemir çifti Adana'da yaşıyor. Sıcak hava nedeniyle yaz aylarında yaylanın serin havasını tercih ediyorlar. Sık sık Osmaniye'de bulunan evlerine gidiyorlar. Ancak yayla evine ulaşmak diyaliz hastası Döne Kandemir için bir hayli zor oluyor.
3: Fakat bu sene hanımım diyaliz hastası olduğu için 60 basım yoldan evin yüksekliği, merdiven 60 basım yani geliyor. Çıkmakta zorlanıyoruz.
4: Döne Kandemir merdivenlerden de düştü. Kalça kemiğini kırdı ve ameliyat edildi. Döne Kandemir hastanede tedavi görürken Hamdi Yaşar Kandemir ise eşi için kolları sıvadı.
3: Ben buraya geldim kendi projemle, kendi imkanlarımla bu asansörü yaptım. Şimdi de çok memnunuz. Siz de gördüğünüz güzel bir olay oldu.
4: Eşinin bir daha merdivenlerde zorlanmaması için aklındaki projesini hayata geçiren Kandemir, eşine olan sevgisini ise böyle ifade ediyor.
3: Onun için her şeyi yaparım. Bu asansörler az bile. Kanatla takarım asansörü Allah'ın izniyle inşallah.
0: Saatlik ücretleri 6000 lira. Ama bu para

0: kolay kazanılmıyor. Ordu'da fındık hasadıyla birlikte patozcuların zorlu mesaisi başladı. Sıcak ve tozun içinde kimi zaman günde 20 saat çalışan patozcular gece gündüz harman harman dolaşıyor.
1: Fındık dalından toplandı, kurutuldu, sıra kabuğundan ayırmaya geldi. Ordu'da patozların motoru çalıştı. Patozcular için sezonun en yoğun günleri başladı. Harmanlarda kurutulan fındıklar patoz makineleriyle kabuğundan ayrılıyor.
2: Fındıklarımız bu sene Allah'a çok şükür bol, sıkıntı yok. İşlerimiz yoğun. Güzel bir sezon geçiriyoruz.
3: İyi, hasat iyi. Allah'a çok şükür. Allah da yemeğe nasip etsin. Allah yemeğe güle güle yemeğe nasip etsin.
1: Bu yıl Ordu'da patozcuların saatlik çalışma ücreti 6 bin lira. Ama kazancı kadar mesaisi de dikkati çekiyor. Sıcak ve yoğun toz altında çalışan ekipler, işin yoğunluğuna göre günde 20 saate kadar makinenin başında kalıyor. Sezon kısa, tempo ağır. Öyle ki bazı patozcular sezon boyunca günlerce evlerine gidemiyor. Sahil kesimindeki hasat bittikten sonra bu kez yüksek kesimlere çıkıyorlar.
2: Bizim sezonumuz hemen hemen yükseklerle beraber, buralar bittiği zaman yükseklerle beraber 45-50 gün sürüyor. Havanın durumuna da bağlı. Yukarılarda havalar yağmurlu geçtiği için 50-55 gün sürdüğü zamanlar da oluyor. Zorlu bir mücadele veriyoruz.
0: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör Gece'yi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Türkiye'nin kuzeyinde Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
3: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
2: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
3: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
2: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına, Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
3: Oh, right there. How close they were upon him when they let him have it. And after he had, and the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Efendim günaydın, günün manşetine hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Günün manşeti bir hafta aradan sonra tekrar sizle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum efendim. Hoş geldiniz Nuh abi. Ben bir hafta dinlendim elhamdülillah. Şimdi Ömer Bey dinleniyor. O yüzden böyle. Ama ben bir hafta sürece senin burada bulunman bizi bir çok mutlu etti. İyi ki varsın. Fazlasıyla doldurmuş, taşmıştır
1: yo,
0: o koltuk.
1: Yo.
0: O koltuk taşmıştır.
1: Kaç söyledik dedim. Özellikle söyledik, bir altını çizdik. Dedik ki biz sadece Hikmet Bey'i dinlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Yoksa
0: estağfurullah.
1: Onun yerini doldurmak gibi bir düşüncemiz asla söz konusu olamaz.
0: Ay Allah razı olsun. Ya böyle şey de yani hani övmek kolay kolay bir şey
1: yok,
0: değil aslında. Yok,
1: gerçeğin altını çiziyoruz efendim.
0: Evet, gerçi biz milli övgü ve sövgüde çok,
1: çok seviyorsunuz yani. Maşallah. Allah,
0: Allah razı
1: saklasın.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
1: Yani sizinle çok beraber programa katılınca sizin sayenizde ben de biraz böyle
0: estağfurullah. Olur mu? Ne abi, yılların deneyimli bir gazeteci abimiz olarak, bir büyüğümüz olarak. Gerçi böyle söyleyince de insan garipsi var. Yani kim büyük diye bakıyor adam da maşallah. Barakallah. Adam bayağı burucu yine böyle. Evet, hiçbir şekilde maşallah. Allah'ın zahı saklasın.
1: Hatırınızı da gençsiniz maşallah. Evet,
0: sağ olasın. Ben de biraz dinlenmeye bir şey oldu. Fazla konuşmadım.
1: Belli
0: maşallah.
1: Yok,
0: konuşmadığım
1: yok.
0: İçin.
1: Ondan değil de enerji toplamışsın maşallah.
0: Şöyle bir şey var bir de.
1: Ömer Bey de inşallah.
0: Evet, inşallah da bir dinlersin. O biraz uzunca bir dinlenecek galiba. Bir hafta geçecek ama hakkıdır. Çok
1: evet,
0: yoruldu.
1: Kesinlikle.
0: Şöyle bir şey var. Hakikaten insan özlüyor ya programı. Geçen buraya gelirken hani dedim ki moderatör olacağız falan filan. Ben bir espri yaptım kendi kendime. Dedim ben moderatörken konuğa ihtiyaç kalmıyor. Yani ikisi bir arada diye. Ama artık ondan vazgeçtik. Artık bana fırça atamayacaklar. O hain kalleş takipçiler espri yapıyorum tabii. Her defasında bırak abi, Nuh abi de konuşsun diye duyunca. Konuşturmuyor muyum abi ben seni? Bak şu anda konuşturmuyor muyum ben seni?
1: Yok canım öyle
0: olur mu?
1: Olur mu öyle şey
0: abi,
1: ya?
0: Allah aşkına konuşur muyum?
1: Ne güzel dinliyorum.
0: Abi bir dakika bir saniye.
1: Ne güzel dinliyorum yani. Ne güzel.
0: Cansın ya, neyse enerjimi attım. Hocam yani dağ tepesinde ceviz ağacının altında köpüklü ayran içerken yazın bir anda stüdyo gelince ben formatı daha alışamadım, o yüzdendir. İyi ki varsın. Teşekkür, hoş geldin abi. Teşekkür burada ederim. O gri renkli ceket ve o mavi renk. Müthiş bir uyumlu bir şeyler. Kontrast renkler. Çok yakışıklı
1: ederim.
0: Olmuşsun yani her zamanki
1: çok
0: gibi. Bunu söylemeden geçemeyeceğim.
1: Estağfurullah. Yani. Çok teşekkür ederim.
0: Efendim çok her zamanki. Bak benim göstereyim. Bak ben sanki bugün konu yok. Dağılın demiyorum. Günden yoğun. Bu cümle. Bu
1: Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil
0: tabii.
1: Zaten.
0: Nereden başlayalım? Şimdi şöyle. Yani, senin de mevzun tabii. Çok güzel şeyler söyleyeceğine eminim.
1: Estağfurullah.
0: Bu İsrail'de bu adamlar kuduruklar. Arada bir bunların bir bakanı var. Kuduruyor, konuşuyor falan. Türkiye aleyhine konuşuyor.
1: Arada kuduruyor mu?
0: Müslüman efendim.
1: Arada kuduruyor mu dedin?
0: Hep kuduruyor.
1: Hani normal evet. Zamanda görürsen tamam. Ona şaşırmak lazım.
0: Neydi? Ben Givir denen bir kişi. Yani adamın kişi şahsiyeti önemli değil ama. Normalde şunu öğrenmek istiyorum. Yani böyle yapınca İsrail nasıl bir imaj çiziyor ortaya? Yani böyle uluslararası ilişkiler, diplomaside ve Müslümanlara saldırmak... İşte biz ilk öldürdük demek falan deyince bu üzerine giden bir şey. Zaten bir antisemitizm var. Yani dünyada bir Yahudilere karşı bir kin ve nefret var mı? Var. O ve devam ediyor bu kin ve nefret. Kandırmayın kimseyi. Ama neden yapmaya buna ihtiyaç duyuyor olabilir ki? Meydan mı okumaya devam ediyor? Ne demek istiyor
1: şöyle, Yahudilere karşı kin ve nefret derken şöyle söyleyelim. Bunun bir gerekçesi var.
0: Tabii.
1: Bunun bir sebebi var. Bunlar çünkü bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Şunun altını çizmekte fayda var Hikmet Bey. Bu dediğin çıkışlar şimdi bizim dikkatimizi

0: çekiyor. Yani bu dediğin adam şimdi böyle abuk sabuk çıkış yapmaya başlamış değil.
1: Anladım.
0: Şimdi bizim dikkatimizi çekmeye başladı.
1: Tabii katliam soykırımdan sonra daha da gündemde.
0: Artı şimdi yüzleşmeye başladılar bu halleriyle. Yani bu halleri şimdi ifşa oldu. Şimdi derken yani bu son yıllarda ifşa olduğu için bizim dikkatimizi çekiyor. Aslında başından beri bunlar böylelerdi. Burada bir etnik veya işte bir inanç ayrımcılığı yapmıyoruz. İslam'da böyle bir şey yok zaten.
1: Yok.
0: Böyle evet. bir şey yok zaten İslam'da. Yani böyle bir şey yaparsak kendi dinimize aykırı hareket etmiş oluruz.
1: Tabii.
0: Sadece
1: Tabii.
0: bir gerçeği tespit etmeye çalışıyoruz. O da şu. Bunların Musevilerle Yahudileri karıştırmamak lazım yalnız. Yani söyleyeceğim şeyler
1: Tamam.
0: Museviler adına değil. Musevi dediğimiz
1: Tamam.
0: müminler yani Musa Aleyhisselam'ın getirdiği Tevrat'a inanan o zamanki hak din üzere olan insanlar. Bunlar mümin yani Müslüman. Sonra Talmud diye bir şey çıkardılar. Baştan aşağı işte bugünkü şeyin yansımalardır o. O Talmud'un yansımaları. Baştan aşağı işte o
1: kitabı tahrif ettiler, bozdular.
0: Değiştirdiler.
1: Tabii.
0: Neden? İşte oradan sürüldüler vesaire ya şeyden Kudüs'ten sürülmelerinin dağılmaların falan hıncıyla, intikamıyla bir intikam kitabı hazırladılar. Adı bunun kutsal kitap güya. Ve bunu, yalnız şunu teslim etmek lazım. Dünyanın her tarafına darmadağın oldukları halde, parça parça orada burada, bu Talmud üzerinden oluşturdukları algılarla o parça parça şeyi bir belli bir hedefte yıllar

0: zamanında başlamak üzere Osmanlılar bunlara kucak açtı. Hitler gönderdi gemilerini. Gemilerle aldı getirdi. İspanya'da bunları yakıp kovarken. Evet. Getirdi. En iyi yerlere yerleştirdi. Selanik başta olmak üzere İzmir, Selanik, İstanbul. Efendim. Ama sonra bunların şöyle bir özelliği var. Bunlar birazcık palazlanmaya başlarsa, biraz güçlenmeye, biraz etrafına böyle şey olmaya başlayınca hemen hıyanet hesapları yapmaya başlarlar. Böyledir yani.
1: Diğer gittiği ülkelerde olduğu gibi.
0: Her yerde böyle.
1: Polonya'da,
0: her
1: Rusya'da, böyle. Almanya'da.
0: Burada böyle oldu.
1: Her tarafta yapıyorlar.
0: Bunlar çok garip bir ırk. Bir şey söyleyeceğim. Sallamıyorum. Hikmet Bey. Bine yakın peygamberi öldürdüler. Bine yakın peygamberi. Onlara şöyle yapın, böyle yapın, şu yaptığınız yanlış dedikleri tabii. için. Zekeriya bak daha dün...
1: Kutsal bakın, kitaplarda da vardır, İsrailat'ta da vardır, İslam kaynaklarında da vardır.
0: Çok ilginç bir
1: oradan biliyorsunuz
0: şey.
1: Çünkü.
0: Daha dün bir sohbette Hoca Efendi'yi dinledim daha dün. Zekeriya Aleyhisselam'ı düşün bak ağaç bir mucize olarak ikiye yarılıyor Hikmet Bey. Zekeriya Aleyhisselam bunlar, ağaca gizleniyor bunlardan. Ağacın arasına ağaç şöyle yarılıyor oraya gizleniyor. Testereyle ağaçla beraber kesiyorlar. Zekeriya Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam ki son katlettikleri peygamberdir. Bunların bir o zaman sapık bir şeyi var. Kralı var. Çirkin bir evlilik yapmak istiyor. Yani caiz olmayan, o günkü şeriata göre caiz olmayan. Bu yanlış dediği için başını kestiriyor. Yahya Aleyhisselam'ın kabri denen yerde sadece başı var. Bunlar ve zaten bu son o 7 Ekim'den sonra hep gündeme geldi biliyorsunuz o kitaplarında. İşte hayvanlarına, keçilerine daha acımayacaksınız. Hepsini öldürün. Yani bu şekilde biliyorsunuz çok efendim net bir nefret söylemine bunlar tabi oluyor. Şöyle toparlayacağım. Dolayısıyla bunlar 7 Ekim'den bu yana değil. Ta başından bu yana yani İsrail kurulmadan bu yana hep aynı şey üzerinde.
1: Bunların tıyyeti, cibilliyeti
0: böyle yani, budur böyleydi. Yani. Budur. Ama son cümlem şu, niye bu kadar dağıttık? 7 Ekim'den sonra, baştan söylediğim şeyin sebebi buydu. 7 Ekim'den sonraki başlayan süreçte bunlar bu geçmiş öfke ve kin, nefret üzerine kurulu şeylerle yüzleştiler. Dünya bir miktar tanıdı bunları. Şimdi bizim onun için dikkatini çekiyor bu söylemler.
1: Abi bir ağza sağlık. Şöyle bak. Bunun kıymetini anlayan anlamıştır. Bizim izleyicimiz akıllıdır, anlamıştır. Neden kıymetini anlamıştır diyorum. Bir tarihten, bir süreçten bahsettin. Talmud'dan anlattın. Katliamlarından, öldürdükleri peygamberlerden bahsettin ki bu hem İsrailiyat'ta vardır, hem İslami kaynaklarda vardır, her tarafta da vardır. Bilinen bir şeydir bu.
0: Tabii.
1: Fitne fücur millet dediğim, kastettiğim beni budur. Bu bir şey, bir mesele buraya koy. Ama bunun neden çok kıymetli? Şöyle düşünün arkadaşlar. Çok basit bir şey. Nuh abi bir çerçeve çizdi. Çok güzel bir çerçeve. Diyor ki bu katil. Mesela bu azgın katil. Ya bu bak bir defa şu. İsrail neydi adam ismi? Ulusal Güvenlik Bakanı. Ya bu adam Ulusal Güvenlik Bakanı. Bak bir ülkenin bakanını düşün. Koyduk. Bak bir ülke bakanı. Zimbabwe olabilir, Kongo Cumhuriyeti olabilir değil mi? Peru, Şili, Alaska. Bir bakan koy buraya.
0: Önüne gelen bir isim de anlamıyor yani. Evet.
1: Neydi cümle şu. Gazze'de kimsenin yaşamaması gerekiyor. Gazze'de kimsenin yaşamaması gerekiyor. Ve diyor ki her gece bak ne diyor Gazze'ye yönelik saldırının her gece sürdürülmesi 30-40 ya da 50 Filistinli'nin katledilmesini istemiş. Şimdi dünyanın herhangi bir yerinde bir soru, sadece soru şu. Hani biz burada antisemitizm bilmem falan filan yap. Saymayın bunları tamam. Dünyanın herhangi bir yerinde bir ülkenin bakanı her gece şu kadar kişi ölmesi lazım dediği zaman hayatta kalabilir. Nerede kalabilir ya? Şimdi o zaman ne oldu? Nuhal Bayrak bir şey anlattı bize. Böyle dinlediniz. Bazıları şöyle yaptı. Ya ne kadar detay ama bu.
0: Ama işte şu anda şey gerekirse işte bu, buradan kaynaklanıyor.
1: Adam diyor ki 1000 sene, 2000 sene, 5000 sene önce bunu yapıyordu adamlar. Bunlar bu. Sonra ben bunu söyleyince ya Nuh abi deyince antisemitik misin?
0: Bir şey daha.
1: Bu manada antisemitikim. Bu manada.
0: Bunu izah eden.
1: Katliam yapan bir adamı eğer bir yaşatıyorsanız.
0: Abi ne münasebet ya.
1: Bu dünyaya.
0: Yani bunlar hayır. Söylüyor. Her şeyi söylüyor.
1: Tamam mı? Önce diyor ya bu kadar.
0: Ki, bunlar ya, her şeyi söylüyor. Yani, bunlar katliam yapıyor. Şunu da ilave etmek lazım.
1: Önce bunu katledilmesi
0: bunun,
1: lazım.
0: Bunun davranışının sebebi şu. Bu davranışının. Veya farkı şu daha
1: nedir
0: doğrusu.
1: Abi? Farkı deli şu. Olmak lazım.
0: Farkı şu daha doğrusu ifadeyle. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Netanyahu'nun bundan bir farkı yok anlayışı.
1: Yok, tabii,
0: hakikaten yok. Fark
1: Siyonizm
0: ne?
1: Siyonizm bu zaten.
0: Hayır, fark ne?
1: Siyonizm bu.
0: Netanyahu biraz daha takiye

0: yapıyor. O takiye yapıyor. Yani içinden gelenleri söylemiyor. Bu içinden gelenleri söylüyor. Niye söylüyor? Şu da önemli. Maalesef bunlarda sivil halk, bizim anladığımız anlamda sivil halk diye bir anlayış yok.
1: Ne var peki?
0: Halk yok bunlarda.
1: Halk yok. Ha.
0: Halk diye bir şey yok. O yaşayanların büyük çoğunluğu, yani çok az bir kesim bu şeyleri tasvip etmiyor. Büyük çoğunluğu az önce bahsettiğim o Talmud'da kendilerinin yazdığı şeylere, daha doğrusu bu yak, yık, öldür, gebert, kökünü kazı söylemlerine bir tırnak içerisinde söylüyorum, dini emir olarak bakıyorlar. Öyle anlıyorlar bunu, öyle bağlılar onlara. Dolayısıyla
1: çok net abi.
0: Aslında bu böyle yaparak ne yapıyor biliyor musun? Kendi seçmenine mesaj veriyor.
1: Tabii,
0: kendi seçmenini konsolide
1: ediyor. Ben doğru yoldayım diyor.
0: Konsolide ediyor evet.
1: Ben doğru yoldayım.
0: Aynen.
1: Yani CHP'nin mesela İslam'a karşı durması gibi.
0: Aynen.
1: Yani niye mesela içiyor adam mezar başında? Seçmen diyor ki ben diyor laikim. Bak bu abdestime diyor yamuk yumuk diyor. Ben diyor asıl diyor buyum. Değil mi? Kur'an-ı Kerim
0: kursları. Kesinlikle.
1: O da seçmenine, bu da seçmenine. Diyor ki ben doğru yoldayım. Ben inancımı gereğini yapıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Konsolide ediyor
0: derken. İşte bundan dolayı.
1: Müthiş. Aferin abi çok güzel.
0: Bundan dolayı. Netanyahu'nun gitmesini bekliyorsun değil mi? İşte seçimde şimdi.
1: Gitmez.
0: Gitsin, gitse ne olacak? Gitse ondan gelen daha beterdir muhtemelen. Böyle
1: boş,
0: bir gelecek.
1: Boşa dayan gelir.
0: Çünkü şöyle, böyle olmazsa o milletten oy alamaz.
1: Alamaz.
0: Oy alamaz zaten yani.
1: Çünkü öyle bir milletten
0: bunların
1: bahsediyoruz.
0: Bunların farkı bu, onu söylemeye çalışıyorum.
1: Söylediğinizden bahsediyoruz, bravo. Yani şöyle söyleyeyim, ben burada son bir cümleyle mevzuyu kapatayım. Dünyanın herhangi bir yerinde bir bakanın her gece 30-40 tane öldürülmesi lazım. Onları insan diyerek, bak onları insan diyerek bile cömert davranıyoruz. İnsan değil onlar. Yani orada yaşayan Filistinler. Bu ırkçılık, faşizm, katliam, soykırımcılık. Ulan peki Batı, çok özür dilerim. Ulan peki Batı, o vahşi Batı, İngiltere, Fransa. Bu adamlar katliama başlayınca neden koştu koştu geldiniz? Neden destek verdiniz? Neden bu şerefsizi, bu nesibi gayri sahih, ne çocuğu belli oldu belli olmayan Netanyahu'yu Amerika'da ağırladınız? Neden dakikalarca rekor kırarak işte yarım saat içerisinde 62 defa alkışladınız. Bunu mu sevdiniz yani? Dünya bu mu? Barış, özgürlük bu mudur? Yani beni isyan ne biliyor musun? Şu ülkeye, ülke denebiliyorsa hala Bibi Trump konuşabiliyorsa, hala insanlar bunu insan muamelesi yapıyorsa insana yazıklar olsun.
0: Bir şey daha ilave edeyim şu söylediğinize.
1: Tükresim var yani.
0: Söylediğinizi insanlar. Destek anlamında. Bu dedik ya, bunun zatına mahsus bir durum değil bu.
1: Evet.
0: Veya sonradan bu adam ortaya çıktı, bu durum böyle değil. Bak bir şey hatırlatayım size. 7 Ekim'de saldırılar başladı ya, 2023.
1: Evet.
0: O yıl Kasım ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, veya belki de Ekim'in hemen sonrası günlerinde muhtemelen bunun selefi veya başka bir bakanı İsrail'in şunu dedi, kameraların önünde dedi, bu gizli saklı değil. Gazze'de insanımsı varlıklara savaşıyoruz dedi. Dolayısıyla
1: tabii,
0: hatırlıyor
1: tabii,
0: musun?
1: Tabii.
0: Dolayısıyla
1: insan gibi
0: onlara yani. Ne yapılırsa yapılsın hiçbir İsrail askeri hakkında onlara yaptığı muameleden dolayı soruşturma açılmayacak dedi. Daha başlangıçta.
1: İşi bir kapattı baştan. Peki abi hemen geçiyoruz ikinci maddemize. Maddemiz şu, Körfez Mekke gibi alternatif arıyor. Tekrar ediyorum, Körfez Mekke gibi alternatif arıyormuş. Mekke alternatifi. Yani Mekke anlaşması, ben yokken bol bol konuşmuşsunuzdur. Çok tarihi bir anlaşmaydı. Tabii bu bir yorum. Amerikan Washington Post gazetesi, ABD'den memnuniyetsizlik duyan Körfez ülkeleri Mekke savunma anlaşması gibi alternatif bir seçeneği değerlendirdiğini yazdı. Yani ABD'den rahatsızlarmış Körfez ülkeleri ve Mekke anlaşması gibi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve çok kıymetli bir isme sahip Mekke, akrep ve tarihten Hudeybiye anlaşması gelir. Mekke anlaşması gibi bir anlaşmanın benzerini yapmak istiyorlarmış. Şimdi bu mesele biraz benimle ilgili oldu. Yani şöyle, benim çok iyi bildiğim bir alan ve coğrafya olduğu için çok şaşırarak sabahleyin de Emin bana bu haberi verince dedim ki Amerikan Washington Post'un uydurmasıdır dedim ben bu haber. Hayır, olabilir yani, bu haber olabilir bu Amerika'da da. Böyle bir anlaşma, bir defa bir Mekke anlaşması için ne diyorsun? Birkaç cümleyle bizi, ben tekrar burada aydınlanayım.
0: Estağfurullah.
1: Birkaç cümleyle sadece bir, ama bir de artı, bu anlaşma dışında kalmış gibi görünen diğer Körfez ülkeleri de, bunun içerisinde Katar, Oman, Kuveyt, Bahreyn, Emirlikler dahil, neden bir ayrı bir anlaşma ihtiyacı hissetsin ki? Olabilir mi böyle bir şey?
0: Ben bunu, bu haberi sinsi bir şey olarak görüyorum. Yani çok iğnetli bir haber olarak görmüyorum.
1: Ben de öyle
0: Amerika'ya,
1: aynı gördüm.
0: Amerika'ya bir dürtükleme. Yani bak dikkat et böyle şeyler oluyor gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Neden?
1: Amerika'nın uydurduğu bir haber bu.
0: Neden? Körfez ülkelerinin böyle bir ihtiyacı olabilir şu İran saldırıdan sonra olsa bile meseleye böyle bakmak Amerika'ya uyarmaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan şu bir realite, önce şunu söyleyelim. Bu Mekke anlaşması böyle üç ülkenin bir araya gelip de hemen bir imza atıverdiği bir şey değil. Yaklaşık 2,5 sene, 3 seneye yakın bir süredir üzerinde çalışılan bir şey.
1: Evet.
0: Ve anlaşmanın imzalandığı günden itibaren yaşananlara, tepkilere, etraftaki hareketliliğe bakarsanız ne kadar önemli olduğunu ve böyle bir lanetten bir imza olmadığını görürsünüz. İki, önümüzdeki günlerde, yakın zamanlarda bu anlaşma üzerine yeni ilaveler olacağını ben bekliyorum. Ki biliyorsunuz Mısır ve Libya gezisi Sayın Dışişleri Bakanımızın çok anlamlı. Biz Ömer Bey'le konuşmuştuk. Önceki hazırlık döneminde Mısır hep vardı bu şeyin içerisinde. Dörtlü olarak resim, fotoğraf da verdiler Dışişleri Bakanları. Ben Mısır'ın şimdilik şu süreç, hazırlık daha doğrusu kuruluş sürecinde yer almamasının bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum.
1: Harika.
0: Ortak bir tercih olduğunu düşünüyorum ama sadece Mısır'ın değil. Hı-hı. Yani bu anlaşmanın, bu ittifakın sağlıklı yürümesi, rahat karar alabilmesi için, tırnak içerisinde bağımsız olması için bir yapılan bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bana ait bir değerlendirmedir bu.
1: Çok da güzel, ben katılıyorum.
0: Efendim, yakın zamanda Mısır'ın katılacağını düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Niye önemli bu anlaşma? Onu iki cümle onun için söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardan bu yana bu bölgedeki bütün huzursuzluklar, her vesile, ne zaman burada bir karışıklık çıksa bir vesile hep şunu duymuşuzdur. Bölgemizdeki ülkeler arasında oluşacak herhangi bir anlaşmazlığı gene kendi aramızda çözmemiz en isabetli yoldur. Aksi takdirde emperyalist güçler buraya davet ettiğimiz zaman daha da karışıyor bölge. Onlar kendi çıkarları peşinde koşuyorlar mealinde hep tabii, uyarlar yapmıştır.
1: Tabii yıllardır
0: yapmış. Bu imza, bu ittifak, bu pakt ne diyeceksek tam da işte bu dediğimiz şey, ha şunu da ekleyelim. Bu ifade çok anlaşılmadı belki yakın zamana kadar bölge ülkeleri tarafından. Ama ben son 3-4 yıldan beri bölge ülkelerinin bunun ne demek olduğunu çok iyi anladığını düşünüyorum. Biraz pahalıya mal olsa anlattığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu ittifak, bu başlangıcın önümüzdeki günlerde çok farklı bir gelişmeye yansıması olacağını düşünüyorum. İran'ın bile buna katılabileceğini düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bir cümle ekleyeceğim.
1: İran bilmiyorum faydası olur.
0: Bir cümle ekleyeceğim. Yani seninle bazı konuda anlaşamayız ama olsun yani. Tamam. Düşünüyorum. Tek parti dönemin ilk yıllarında Yunanistan bir Balkan paktı kuruyordu. Mustafa Kemal oraya katılmayı çok istedi. Bak paktlar ne kadar önemli. Kaldı ki bak Yunanistan'ın kurduğu bir şeye katılmaya çalışmaktan bahsediyoruz. Türkiye'nin kurduğundan bahsetmiyoruz. Celal Bayar'ı gönderdi Atina'ya. Biz de girelim oraya diye. Venizelos burun kıvır. Dedi ki Yunan halkının şeyleri çok taze. Niye onların acısı taze ise? Belki Ayasofya konusunda bir adım atılabilirse belki düşünürüz. Diye şekilde cevap verdi. Celal Bayar döner dönmez şeye çıktı. Köşke çıktı. Bu cevabı iletti. Ve ondan sonra hemen, belki daha uzun vadede planlanmıştır ki ama hemen Ayasofya'nın müze olarak değiştirilmesi yönünde ilk talimat verildi. Ve ondan sonra da pakta girildi.
1: Girildi,
0: bu paktlar böyle önemli.
1: Demek ki şartları ön şart olarak bunu verdi.
0: Evet.
1: Önemli bir şeydi. İyi bir gönderme. Anlayanlar anladı. Necdet Uygur.
0: Tekrar söylüyorum.
1: Anladım.
0: Başkaları birinin paktına girmek için bu faydalar yapıldı. Burada işte başrolde de Türkiye var başrollerde.
1: Merhum Necdet Uygur'u çok severdim. Çok izlerdim biz dönemimizde. O kendi canında çok önemli bir komedyendi. Orada şey vardı. Böyle tiyatro tam böyle en hararetli bir şey. Bütün seyirciler gülüyor. O anda adam buna kızınca derdi. Adam anlamadım diyor. Ama herkes gülüyor. Anlayan anladı. derdi. Anlayan anladı derdi. Bu senin şeyin altı çok tartışılı bir şey. O yüzden evet. Ama çok güzel yani, hatırlatmış oldun.
0: Ben de anlayan tarihten, anlasın diye yani.
1: Anlayan anladı hocam. Gülüyor bile. Yani, tarihten örnek vermek, örneklemek böyle bir şey. daha rahat anlaşılır diye.
0: Sonra
1: işte baktı ne olduğunu.
0: Sonra Venizelos Türkiye'ye geldi.
1: Karşıladılar.
0: O Ayas Efendi'nin önünde fotoğraf verdi.
1: Fotoğraf verdi. Bir de aynı zamanda
0: o fotoğraf açıp baksınlar görebilirler fotoğrafı.
1: Bir de yemeklerde büyük Türkiye'nin bulamayacağı bir kuş sütü eksik olan yemeklerde, balolarda iyice karşılanmıştır Venizelos. Yani çok
0: kral,
1: fazla
0: çok kral fazla protokolle karşılandı.
1: Bu Osmanlı kanı akıtan.
0: Kral Çankaya'da kral protokolle karşılandı. Bir evet, başbakan
1: evet,
0: olarak.
1: Evet. Evet, Sevgili Nuh abi, kaldığımız yerden devam edelim. Bakın yani bu Türkiye'de öyle bir şey, vakaya adi oldu ki kim vardı örnek veriyordu? İstanbul'da bilmem ne üst geçidi açılırken burada kim Nuh abi kim anlatıyordu? Şey Ömer Bey ki anlatıyordu onu. Ömer Bey. Açılırken bütün Türkiye ayağa kalktı. Bir üst geçit yahu. Yan taraftan akrilik kaplı bildiğin demirden üst geçit. Şimdi öyle alıştırdılar ki bizi. İşte Çamlı Tünel, Ovit Tüneli, Çamlı Eşimler Tüneli. Sayın Bakan burada anlatıyor. Ya bunlar büyük proje, bunlar büyük yatırımlar. 52 tane Türkiye'de hava geçer giderken kızdık biz. Ya abi, niye 52 tane havalimanı var? Bir baktım buraya kadar 80 kilometre. Nereye gitsek diyoruz? Bu da 95 kilometre. Ya hangiyle insan ötekiyle bağlanıyor? Ulan dedim bu konfor dünyanın hiçbir yerinde yok ya. Ha, dünyayı bak bilen abi, neyse. Böyle bir konfor dünyanın hiçbir yerinde yok ya.
0: Bak abi.
1: Fazla buradan, fazla gelmiyor.
0: Buradan ya. Değerli hemşehrilerime selam olsun. Konya'lı hemşehrilerime selam olsun.
1: Sizde tünel yok hocam. Dümdüz ova.
0: Dinle bak.
1: Dağlamalı işiniz.
0: Tamam da yani sonuçta koca bir şehir yani.
1: Yap tahin ekmeği çöreği. Ya orada gitsin bacım.
0: Kesişen yollar var.
1: Hadi kesin bakalım söyle.
0: Koca Konya. Koca vilayet.
1: Evet.
0: Tamam mı? Yakın zamana kadar bir tane alt geçit vardı şehrin içerisinde. Bir tane. Oto geçit yolunda bahsediyorum. Çok meşhur şöyle. Adı Battı Çıktı. Battı Çıktı dediğin zaman.
1: Tam Konyalı usulü. Bulmuşsun ismini de.
0: Battı Çıktı deyince herkes o neresi olduğunu bilir. Çünkü bir tane var çünkü yani. Koca Konya'da bir tane vardı abi. Şimdi nereye geldik bak.
1: Ya. Şimdi hocam Konya deyince aklıma geldi. Ha, bu da selam şey olsun.
0: Şey mi? Andır falan değildir inşallah.
1: Çok güzel. Yok öyle. Düzce'de bir tane bir bu isi yapan
0: var. Konya Düzce nasıl oldu anlamadım.
1: Abi Düzce'ye Konyalılar gelmiş. Abi, oraya bir tane bir şey açmışlar. Bir bıçak arası bir de inanılmaz bir bamya çorbası.
0: Özür diliyorum değerli
1: ya. Konya'da zevkle muhteşem bir şey.
0: Konya buraya geldiğini bilmiyordum özür dilerim.
1: Estağfurullah şimdi nereden geldim. Hayır ben tatilden gelip oradan geçtim o yüzden. Düzce'de Konya dedim. Lan ne iş? Müthiş yapmışlar yalnız. Yani Konya'nın fırın kebabıyla o hele bıçak arası inanılmaz bir şey. Neyse.
0: Peki. Reklamları
1: o yüzden böyleyiz ya.
0: Estağfurullah.
1: Peki hocam şimdi burada çok dedik ya tamam bununla ilgili bir şey söyleyecektim ben. Şu. Körfez Mekke gibi alternatif arıyor.
0: Pardon.
1: Kaynak Amerikan Washington Post. Yorum değil. Arıyor. Öğrenmiş. Aynı bizim sözcü gibi.
0: Çok
1: değil
0: güzel.
1: Mi?
0: Çok
1: bazı
0: güzel.
1: Arkadaşlar söylediği gibi. Yani aslında mabadından uyduruyor. Çok özür. Mabad uyduruyor tamamen. Yani nereden bilmiyoruz. Memnuniyetsizlik var mı? Doğru var. Dubai, Katar, Bahreyn, Oman. Turizm yatırımları, o gelen akan milyarlar bir anda korkuyla uçuşlar durdu değil mi?
0: Dedim ya arayış vardı belki ama bu biraz farklı bir amaç var diye.
1: Bir gerçek var ortada. Bir defa şununla ilgili bir iki cümle şunu söyleyeyim. Burada henüz konuşmadığım için söylüyorum. Mekke anlaşması tarihi bir anlaşma derken tarihi kelimesinin altını 5 defa daha çizip bir de milat diyeyim.
0: Kesinlikle.
1: Yıllar önce daha bundan 3-5 sene değil. Bundan 20 sene önce AK Parti ilk dönemlerinde Sayın Erdoğan ilk Körfez ziyaretlerinde den beri burada Ömer Bey de hakkımı teslim etti. Benim bu ifadem vardı biliyor musun? Çok enteresan bak. Bundan 15 sene önce Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. Ve hatta içine Mısır'da katarım dedim.
0: Çok ilginç.
1: Burada söylemiştim. Ama yazım var çünkü.
0: Çok ilginç.
1: Türkiye'den bir tanesi Türkiye dünyanın en güçlü oğullarından bir tanesi. Bir tanesi gördük işte Rusya'da gördük. İran'da gördük. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl boyunca ambargo yiyor adamlar. Ama ayakta duruyor. Petrol doğalgaz var. Finans.
0: Evet.
1: Ayakta durabiliyorsun. Savaş anında durabiliyorsun ayakta. 3. 70'li yıllardan kalan Avrupa'dan ithal edilen neydi? Abdülkerim Han mıydı? Abdülkadir Han adında bir bilim adamının Pakistan'a getirdiği nükleer silah var. Tamam know-how. Yani nükleer başlık yapabiliyor evet. Adamlar. 4000 mile kadar da balistik füze üretebiliyor Hindistan'a karşı. Hindistan her tarafı vurabiliyor adamlar. Ya bu 3 bir araya gelse var ya ne ABD'ye ihtiyaç var. Ortada hiçbir şeye ihtiyaç
0: çok
1: yok.
0: Çok önemli bir öngörü. Tebrik
1: çünkü
0: ederim.
1: Çünkü 3 tane bu güç çok kıymetli. İsmi bir yıllar sonra Rabbim bana şunu diyor. Mekke anlaşması. Abi mübarek çok. Bir şey. Bakın Mekke. Yani Mekke'nin bir önemi de Mekke Medine Harameyn'in Arabistan'da olması. Dünyada ya, Müslümanların merkezi. Kutup
0: sen böyle diyorsun. Kafaya bak. Bazı sivri zekalı Kemalistler gördüğüm şeyde çünkü. Boşa konuşmuyorum.
1: Kötü.
0: Hayır şöyle. Olmaz, niye Mekke diyor. Ankara'da yapılsa İstanbul olsa neyse diyor. kafa almamış mesajı
1: hocam,
0: yani.
1: Bir tane sapıtık bir adam vardı vakti zamanında. Şimdi hakkını telif verip bilmem ne dava açmasınlar da. Hakikaten sapıtık bir adam. Cümle neydi hocam?

0: Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter.
1: Hayır olsun.
0: Bak, Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter zihniyeti.
1: Bu hayır olsun zaten.
0: Kör, bak, kör kemalizm, yobazlık, mağara sistemi. Yani dünyanın en geri ideolojisi. İdeoloji bile değil. Bu adamlar hala hayatta, biliyorsun değil mi? Ya adamı diyorsun zaten... mesela, adamı diyor, ya diyorsun mesela bir Mekke anlaşması, adamın finans gücü, savaş, füze, balistik, Türkiye, uzay. Adam diyor ki Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter. Artık Çankaya'da kalmadı ya.
1: İşte tam onu diyecektim ben de.
0: Külliye bize.
1: Hayırlı olsun onlar.
0: Külliye bize.
1: Hayır, Çankaya onlar olsun. Hayırlı olsun
0: Çankaya. Manyaklık bu yani. Ya adam diyor bak, adam.
1: Külliye milletin.
0: Ya Erdoğan bak.
1: Külliye milletin. Evet. Çankaya onlar olsun. Hayırlı olsun Çankaya. Biz tamam, de orada tepkisinler orada
0: yani. Güzelmiş, doğru.
1: Tabii canım.
0: Bak kalabilirler şu
1: tabii,
0: an.
1: Tabii tabii, aynen.
0: Şimdi insanlar hani dersin ki yani bir biraz pragmatik düşünüyorsun değil mi? Yani bilim insanısın, bilim adamısın. Pragmatik, faydacı. Yani tamam, bu Erdoğan'ı ben sevmiyor olabilirim ama bu ülke benim ülkem. O yüzden bu memleket benim memleketim. Bu köy benim köyüm. Evet. O yüzden bu ülkenin menfaati benim menfaatim ve geleceğim. Evet. Bu adam doğru şey yapıyor olabilir. %3. O da yok.
1: Bir küçük ekleme yapacağım.
0: Adam, bu adam ekranda mikrofon tutuyorsun bu kemalistlere, bu mağara insanlarına. O yeter, bu yeter. Çaka, Arap, yaşamın şekeri, Arap'ın yüzü. Köpek, Arap, Ayşe Kadı fazlası. Arap sevmeyiz, Müslüman sevmeyiz. Nedir o? Çağdaş, kafayı çekeriz, pavyona gideriz. Bir de bol bol dürteriz insanları.
1: Karafat mı, Arap saçı?
0: Tabii bunlar, abi, bunlar hocam.
1: Bir şey ekleyeceğim.
0: Bunlar nedir hocam?
1: Senin,
0: bunlar, bu
1: bir şey ekleyeceğim. Senin katılmayacağını biliyorum ama bilerek ekleyeceğim.
0: Ekle.
1: Hadi. Yani senin,
0: kavga edelim bir gün.
1: Seninle derim. Bu konuda biz anlaşamıyoruz ama.
0: Anlaşamayalım.
1: Olur, ben, ya, ben şeyimde.
0: Söyle kavga edelim hadi.
1: Yani ben ısrarlıyım.
0: Söyle abi.
1: Trump'ın da bir değerlendirmesi var bu şeyle ilgili.
0: Ne diyor?
1: Bu ittifakla ilgili. Çok cesur bir başlangıç falan tebrik ederim diyor.
0: Ya
1: tamam.
0: He.
1: Tamam, yani böyle tepki vereceğini biliyorum. Ben de onun çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Fakat şöyle de bir gerçek var. Tamam, anlaşamadığınız nokta şu.
0: Tamam.
1: Tamam, Amerika bu bölgede hep İsrail'in güvenliği tırnak içerisinde. İsrail için hep bu bölgede bütün operasyonlar yapıyor. Doğru.
0: Tabii.
1: Tamam mı?
0: Başka bir şey yapamaz.
1: Tamam.
0: İndirirler aşağı.
1: Fakat mesela şu... Şubat'tan bu yana uğraşıyor. İsrail'in, onların bakış açısı da söylüyorum. İsrail'in güvenliği için saldırdı ya İran'a. Hı hı. Halledebilirler mi? Ne oldu? 27 Şubat'tan bugüne daha beter durumda şu anda,
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Doğru mu?
0: Doğru.
1: Ben Amerika'nın bu gerçeği gördüğünü düşünüyorum. Yani böyle bu iş olmuyor.
0: Şu
1: şeyden bakalım.
0: Ya.
1: Tamam
0: ya
1: mı? Şeyden...
0: Şu, ya ben
1: yok, ben senin katılmayacağını
0: ya.
1: Biliyorum. Sen katılmayacağını biliyorum.
0: Ben gibi de insan, ölsün insanlar diyor ya.
1: Tamam, ona oraya dönmeyelim.
0: Trump,
1: ben senin katılmayacağını biliyorum da ben yine sana rağmen bunu söyleyeceğim.
0: Tamam, söyle.
1: Tamamen meseleye Amerika ve İsrail, Amerika açısından bakıyorum şu anda, tamam mı?
0: Tamam.
1: Tamam, İsrail'in güvenliği, tamam.
0: Tamam.
1: Ama bu yöntemle olmuyor. Olmuyor, bitti. Mühimmatı bitti. Aslında bu bölgenin, bütün bölgenin istikrarı bu politikayla olmuyor. İşte Türkiye'nin başlattığı başlangıç da oluyor. Bu aslında Amerika'nın da işine geliyor aslında, sen bakma yani.
0: Amerika'nın istikrarı...
1: Amerika'nın işine yemez. Diyorum, şeyin demiyorum.
0: Dünyanın istikrarı... Amerika'nın, yani şu, benim
1: Amerika'nın işine gelir.
0: Hocam, benim
1: İsrail'in işine gelmiyor.
0: Benim çizgilerim şu. Ben o yüzden.
1: Hayır, bazen, girmeyelim bu şeye. Ben senin bunu katılmadığını biliyorum. Abi, ama bu benim fikrim. Tekrar söylüyorum.
0: Zaten
1: yani
0: bu aklı senin bunu düşünür. Senin söylediğinde benim itirazım olabilir ama aklı seninden bahsediyorsun. Doğru bir şeyler söylüyorsun. Görünür bu. Benim çizgim şu. Dünyanın istikrarı, dünyanın huzuru Amerika'nın işine yaramaz. Böyle bir şey. Amerika bunun için var.
1: Hayır, ama yani bu
0: savaş
1: bölge...
0: olacak, üst kuracak,
1: ama, bakın,
0: satacak.
1: Ama bu bölgede Amerika...
0: Genelde böyle yani.
1: Bu bölgede istikrar bozulmuş, Amerika'nın başı derde giriyor.
0: Bilmiyorum, biliyorum. Şartlara göre girmek zorunda belki.
1: Hayır, şu anda Amerika'nın başı büyük dertte burada. Büyük işte dertte.
0: Tartışılır.
1: Trump belki de kaybedecek yani bu yüzden.
0: İşte Trump, tamam, kaybetsin zaten. Problem değil onlar için. Onu demek istiyorum. Yani kuruluş amaçlarıyla ilgili bir yani kimse bunu tabii açıklayamaz. Yani söylediklerim şeyin... Arkasında bir siyasi menfaat olmayabilir.
1: Ben şey yapmıyorum yani, ama Amerika sürekli gidiyor, geriye gidiyor yani, kötüye
0: Amerika,
1: gidiyor durumu yani, hiçbir zaman bir yer bunu istemez.
0: Ülkeyi ele geçirebilirlerse, Almanlar yapmaya çalışıyor şu anda, ülkeyi ele geçirebilirlerse olur. Mesela Türkiye'nin menfaatleri bundan 30 sene önce farklı bir şeydi.
1: Şu anda Amerika'nın menfaatleri de farklı bir bölgede, farklı, onu söylemeye çalışıyorum.
0: Türkiye menfaatleri şu,
1: neyse,
0: bu... Kıbrıs'ta anlaş, Amerika ile işte AB müzakere devam etsin, bir de... Darbe yap, adamı çıkart. Türkiye gene mutlu.
1: Yani hayır, ben
0: o açıdan söylüyorum.
1: Onlar değil benim. Ben başka
0: ama
1: bir şey
0: dedi, anlıyorum. Aklı senin, tamam, bunu söyler diyorum. Daha ne diyeyim? Ne
1: yapayım?
0: Ya yani seninle karşı düşünmeme karşın söylediği şeylerin makul bir
1: mantığı. Yok, ben destekleniz onu değilsin. Ben zaten senin katılmadığını bilerek
0: ama,
1: bunu söylüyorum.
0: Ama dayanağım yani var. Söylediği şey makul. Söylediği şey, görünen şey makul. Peki abi, o zaman oradan çıkalım. Mümkün şuraya sen. Gidelim. Bir dakika, yine çıkamıyoruz. Yine çıkamıyoruz çünkü biraz önce söyledik, Mısır İttifakı katılabilir diye Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız El Cezire'ye konuşuyor ve mesajlar veriyor. Mesajların bir tanesi şu: Mısır İttifak katılabilir. Demin bahsettin, üzerinden bir şey söyle İttifak katılabilir meselesinden Nuh abi.
1: Efendim abi, Mısır.
0: Tabii.
1: Tekrar, ben de mi söylemiştim, tekrar söylüyorum. Mısır'ın ben çok başından beri bu şeyin içerisinde olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ama Mısır'ın niye demin başlangıçta kurucu ülkeler içerisinde olmaması tercih edilmiş olabilir diye niye söyledim? Mısır'ın durumu çok farklı. Bizden de farklı. Pakistan'dan da farklı. İşte İsrail'e sınır bir ülke. Camp David anlaşmaları var. Yani Mısır bu konularda bizim kadar rahat hareket edemez. Dolayısıyla bence, ben tekrar söylüyorum, bu benim düşüncem.
0: Niye? Biz de NATO üyesiyiz yani.
1: Ayrı konu. Ayrı konu. Onunla bilgisi yok. Onunla yani bilgisi yok. Hayır. Bu üç ülkenin yanında Mısır da olsaydı
0: müthiş,
1: kurucu olarak bence müthiş de değildi bence.
0: Bence
1: değildi. Çünkü alınacak kararlar konusunda Mısır Türkiye kadar, efendim Pakistan kadar bağımsız hareket edemeyebilirdi. Yani bu benim düşüncem bu.
0: Kim ne kadar, mesela Suudi Arabistan ABD'ye rağmen hareket edebilir mi? Aynı şekilde Pakistan gene yapabilir, dengeler değişince.
1: Ama
0: hani her risk Mısır'la, her risk vardır muhakkak.
1: Ama Mısır'la Pakistan, Mısır'la Suudi Arabistan aynı değil bu konuda, onu söylemeye çalışıyorum. Hadi. Aynı değil
0: yani,
1: ama.
0: Yani farklı.
1: Mesela doğru, ben size bir perdarkat yani, söyleyeyim size. Bir perdarkat söyleyeyim.
0: Bu söylediğine ilgili bir yazı vardı dün, evvelsi gün. Bu bir tane Sözcü'nün dış politika yazarı vardı. Bu çok ilgili bir şey, çok kıymetli bir şey. Oradan şuna Mekke anlaşma nedir ya diye bağırıyor, çağırıyor falan. Bunun ne kadar şey olduğundan bahsediyor. Ne kadar saçma bir şey ondan bahsediyor. Ama mantık şu. Mantık şu, diyor ki eğer diyor mesela diyor Pakistan, Hindistan sürekli gergin. Pakistan, Hindistan'la savaşa girse diyemiz ona destek mi olacağız?
1: Yok öyle bir şey. Bu işin en böyle...
0: Ay, beşinci şey var ama, ya hani o ikinci
1: tamam
0: madde.
1: Tamam da
0: ya,
1: bu işin en böyle sığ, affedersin şeytanın avukatlığı, tabii, en tersten bakmaktır mesela.
0: Ya, bu, tabii,
1: biz,
0: ama bütün...
1: biz NATO için kaç sefer kimle savaşa girdik?
0: Tabii değil mi?
1: Böyle saçma bir şey olabilir mi?
0: Hiçbir savaşa girmeyen, hiçbir güvenlik kaygısı olmayan İzlanda gibi ülkeler NATO üyesi yani mesela.
1: Ama,
0: saçma bir şey yani.
1: Ama bu ittifak sayesinde mesela Türkiye, Pakistan'la Afganistan arasında o devam eden, yani şu anda çok şey olmasa da biliyorsun Ramazan günü başlamışlar, hatırlıyor musun birbirine saldırmaya?
0: Tabii, evet.
1: Pakistan'la Afganistan arasındaki o hiç olmaması gereken gerginliği, savaşı durdurabilir ama mesela bu ittifak sayesinde.
0: Tabii.
1: Mesela ya böyle hocam, bakmak lazım.
0: Bu ittifak büyütürsün daha neler yapar,
1: daha neler
0: bu ittifak?
1: Olacak?
0: Bence çok kıymetli. Yani ilk defa bir İslam dünyası, ilk defa bir İslam birliği, bu gereksiz bir şey. İslam İşbirliği
1: dediğim...
0: Teşkilatı var ya, mesela teşkilat var, İslam İşbirliği Teşkilatı. Bir tane Arap Dik var. Birisi şeyde Şark'ta, birisi Garp'ta.
1: Onlara girerse çıkamayız.
0: Birisi A, birisi Z diyor.
1: Benim demin,
0: ama bu başka bir şey.
1: Demin dediğim anlaşması şeyin bir, mesela onun destekle bir perdarkat söyleyeyim sana. Biz Riyad'daki şeye katılmıştık. Körfez zirvesine. Bu daha Ramazan. Hatta bayramı da Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçirdik. Ya, son Ramazan bayramını. O İran'ın saldırısıyla ilgili bir zirveydi o. Körfez ülkelerinin. O zirveden sonra bu dört ülkenin dışişleri bakanları bir fotoğraf verdiler.
0: Hı hı.
1: Bu zirvenin işte başlangıcıydı aslında bu, yani fiili, yani resmi başlangıcıydı. Sonra ben Birleşik Arap Emirlikleri yolunda bu fotoğrafla ilgili bir ayrıntı dinledim Sayın Bakanımızdan.
0: Ne?
1: Aslında bu ittifak çalışmaları yıllar önce başlamış bu dört ülke arasında. Ve belli bir nokta, yani şey başlamış böyle kamuoyundan gizli olarak. Belli bir noktaya geldikten sonra...
0: Tabii güvenlik anlaşması, güvenlik değil
1: mi? Tabii yani güvenlik, güvenlik işte işbirliği, yani güvenlik işbirliği. Savunma işbirliği.
0: Savunma işbirliği, güvenlik ve savunma işbirliği.
1: Bak burası çok ilginç. Belli bir noktaya geldikten sonra Mısır'daki bir gazetede bu ifşa edilmiş. Bu gizli çalışma. Bu nasıl olabileceğini tahmin edersin. Böyle bana oradan bana bir şey söyleme, ben tahmin ediyorum. Yani bu çalışmayı yürüten devletin yetkililer, ilgililerinden birileri bunu fısıldamış oradaki bir gazeteye. Bu ifşa edilmiş. Niye ifşa ediliyor? Mısır'ın bu işi, Mısır'da bu işin yürüme böyle devam etmesi, sonuçlanması istemeyenler olduğu için ifşa ediliyor. Ve nitekim bu epeyce bir sürüncemede kalmış. O günkü dörtlü fotoğraf o sürüncemeden sonra gelinen bölgede gelinen noktadan dolayı tekrar bu işin başlamasıyla alakalı fotoğraftı. O bakımdan Mısır'ın ben biraz daha geriden gelmesinin normal olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım. Yani ben tabii dediğim gibi burada da ayrışalım. Yani Mısır'ın içinde olması, yani çünkü çok büyük bir ordusu
1: olması
0: var.
1: Olması önemsiyorum.
0: Çok kıymetli.
1: Önemsiyorum ama.
0: Hatta aslında bunun tam tersi. Bugün aslında haber, benim konum oydu da bir tabii olay uzayınca o noktadan çıktım ben. O da şu.

0: Yani Körfez ülkelerin diğer kalan tüm ülkeler, bunlar GCC dediğimiz Körfez ülkeleri iş konseyi var. Bu
1: Evet.
0: ülkeler arasında serbest ticaret, serbest anlaşma, gümrüksüz mal değiş tokuşu, vize muafiyetleri, yani bir Avrupa Birliği üyesi ülkeleri olduğu gibi aynen Avrupa AB gibi düşün. Yani bu ülkelerin bir tanesinin ki başat aktör orada Suudi Arabistan'dır. Diğerleri teferruat. Teferruat derken
1: Doğru.
0: yanlış anlamak. Çünkü şey göre ama bir Katar, Oman falan gibi bunların askeri
1: Mısır
0: gücüyle
1: da öyle. Mısır bölgede en güçlü ordusu olan
0: Suudi Arabistan askeri
1: devlet.
0: gücünü mukayese edemezsin. Dünyayı ben her zaman söylüyorum, burada iddialı konuşuyorum. Lütfen bunu iyi, yani uzmanlar bu işi biliyor da ama bilmeyenler için bir
1: Evet.
0: de hatırlatayım. Çünkü bazen çok iyi düzeydeki Orta Doğu uzmanları dahi bunu atlıyor. Yani sadece orada yaşamanın vermiş olduğu bilgi değil. Bu hep bir açık kaynaklanan bilgi. Suudi Arabistan bölgedeki en büyük askeri güçtür. Suudi Arabistan son 10 yıldır dünyada silahlanmaya en fazla para ayıran 7. ülkedir.
1: Hocam o
0: Dünyada.
1: paraları veriyor, onlar duruyor ambalajda şeyde silahlar.
0: Üstad değil. Şöyle, tabii ki duracak orada. Kullanacak hali savaşta değil. Ama onu kullanacak olan ekipmanı da askeri
1: Var mı
0: şeyinde
1: acaba
0: var
1: askeri?
0: tabii. Arabistan'da ordusu var. Ordusu olmayan Körfez ülkeleri. Pakistanlı devşirmeleri falan filan var onların. Ama Arabistan'ın ciddi bir ordusu var. Arap ve iyi savaşırlar. Neyse ama bu büyürse eğer, Körfez ülkelerine büyürse. Zaten Irak'taki şartları Türkiye değiştirdi. Suriye'deki şartları Türkiye değiştirdi. Bak Türkiye'de bu paktlar sahada kazanılır. Üstadım NATO'da sahada kazanılmış bir savaşın yansımasıdır. Sahada biz kazandık.
1: Doğru.
0: Türkiye varken, böyle bir nimet varken Mısır ve diğer tüm Arap ülkeleri, tüm İslam coğrafyası buna, bu güvenlik paktına üye olması lazım. Girmesi lazım ki bir daha dediğin gibi o yabancı postalı, yavrum postalı girmesin. Bu Bengir gibi şerefsizler de her gün adam öldürün diyemesin. Amerika'ya kalırsa diye demeye devam eder bunlar çünkü, o yüzden. Peki şimdi böyle bitirelim, şöyle bitirelim. Enteresan bir şey daha söylemiş. Sayın Cumhurbaşkanımız El Cezire'ye konuşurken aslında ben bunu daha çok önemsedim. Daha da önemsedim bunu. O da şu, belki de içim rahatlattığı için. AB'ye üyelik artık önceliğimiz değil demiş. Çok kıymetli bir şey. AB'ye üyelik artık önceliğimiz değil. Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyorsun abi?
1: Bundan sonra AB üyeliği daha da hızlanabilir. Süreci belki de daha hızlanabilir. Hızlanabilir.
0: Bazen imtina ediyordum. Bazen süreçler açılıyor ya. Komisyon açılıyor. Yeni fasıllar açılıyor. Bir de AB'ler geliyor. Hatırlıyor musun? Birkaç ay önce geldi bunlar. Dedi, Türkiye'nin çok önemli falan demeye başladılar ya. Hatırlıyor musun? Birkaç ay önce
1: bu. Yani süreci hızlanabilir bundan sonra.
0: Komisyondan birkaç kişi geldi. Türkiye ile AB ilişkileri konusunda hızlandıralım. AB çok kıymetli bir ortağımız falan filan demeye başladı. Dedim ki bunlar, dedim, bir şeyden bir hani öt korkusu.
1: Çünkü şu ana kadar biz istiyorduk.
0: Ödü patlar ya, öt korkusu.
1: Şu ana da biz istiyorduk AB'ye üye olmayı.
0: Yani bunu
1: bence isabetli yöntem şu andakidir. Yani onların bize talip olmasıdır bence. Şu anda Türkiye o noktaya geldi. Ama bu dediğim şey müzakere masasında bir laf olarak söylemekle olacak bir şey değil bu. Az önce bahsettiğiniz gibi sahada yapılabilecek bir şey bu. Türkiye onu yaptı şu anda çok şükür. Daha doğrusu şu ana kadar onu yaptı Türkiye şu anda. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir zamanlar Türkiye ya ne olur bize AB'ye alın diyordu.
0: Yalvarıyorduk.
1: Evet. Şimdi Türkiye artık alsanız da olur almasanız da olur noktasına getirdi meseleyi. Her bakımdan savunma sanayinden getirdi. Efendim sanayileşme de getirdi. Diplomasi de getirdi. Bölge etkinliği de getirdi. Tamam mı? Bölgenin savunmasında, Avrupa'nın savunmasında vazgeçilmezliğiyle getirdi. Şimdi artık bu rafı çok rahat söyleyebilir Türkiye ve söylüyor şu anda. Sayın Erdoğan bunu söylüyor. Ben de diyorum ki muhtemelen bundan sonra Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci hızlanabilir.
0: He.
1: Bu benim yani, çıkarımım yani.
0: Kaçan balık kovalanır mı?
1: Hızlanabilir diyorum yani. Bu kadar kalsın böyle.
0: Şey derler, fazla naz aşk
1: uzandırır. Yani bu o kadar basit alınacak bir şey değil ama bu gerçek böyle.
0: Ama belki yıllar
1: artık
0: sonra.
1: Ankara kriterleriyle devam etti Türkiye uzunca bir süreden beri. Kopanak kriterleri var değil mi meşhur? Olması Ankara kriterleri değil ya Sayın Erdoğan.
0: Tabii.
1: Türkiye Ankara kriterleriyle devam etti ama çok önemli bir noktaya geldi artık bugün. Bugün Avrupa, Türkiye'siz Avrupa savunmasını düşünemez hatta. Mümkün değil yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da bunu Türkiye çok iyi biliyor ama.
0: Evet.
1: Onun için böyle söylüyor.
0: Ya benim de hissiyatımı da dile getiriyor aynı zamanda.
1: Evet.
0: Ben bunu çok özür dilerim yani, ne olursa olsun fikirdir tabii ki ama şu var. Yani bir devletin politikası, yıllar boyunca 40 yıl 50 yıllık politika. Yani yüzümüzü AB'ye, batıya çevirme politikasından bahsediyorum. AB üyeliği Türkiye için kıymetli miydi? Kıymetliydi. Hala kıymetlidir.
1: Ben Türkiye'nin AB'nin üye olmasını isterim.
0: Ha, yani hiç kimse bugün
1: ama
0: demez ki yani.
1: Demin...

0: gibi yalvararak değil yani. Evet. Şu anlamda, şu pozisyonda olmasını üye olmasını isterim.
1: Evet. Ben de bunu hatta buraya bu kerteye geldiğinde ben burada ekranlarda yazılarımla gerekse konuşmalarımızda orada burada şunu ifade ederken de biraz tereddüt ederek bunu ifade ettim. Tereddüt etmemin sebebi de şu. Yani yanlış mı anlaşılırım acaba diye. Fakat dedim ki yani biz AB üyeliğimiz sokakta sor bakalım. Mikrofon uzat. Nedir Türkiye'nin dış politika derdi? Hiç kimse evet AB ileri gelin diye bağırmaz. Bundan 15-20 sene önce bağırıyorduk.
0: Doğru.
1: Herkes bunu söylüyordu.
0: Dedik ki Türkiye'nin geldiği nokta bu işte. Evet.
1: Dediğin gibi yani bu engelleri aşmış, özgüvene sahip, kendi dış politikası kendi üreten değil mi? Ve ağırlığıyla tüm bölgede etkili olan bölgesel bir güç haline gelmiş. Türkiye'nin AB'ye versen ne olacak, vermesen ne olacak? Bir de şu var, bizimkiler fazla abartıyor bazen de. Hani Schengen vizesi meselesini. Ya gidenler gidiyor kardeşim, yapmayın bunu ya. Yani zorluk çıkartıyor olabilirler ama oradan vuruyordu ya muhalifler. Bir Schengen alamıyoruz. İş adamları alıyor. Sporcular gidip geliyor.
0: Yok bayağı sıkıntı veriyorlar ama.
1: Ben her hafta Almanya'ya gidip gelmiyorum yani. Sıkıntılar var, yok demiyorum.
0: Veriyorlar, bayağı
1: ama bu iş abartıhane getirmeyin de Allah aşkına. Böyle çok muhtacızmış gibi yapmayın bunları. Çünkü gerçekten şu anlar gidebiliyor, alabiliyorlar falan diye bitirelim. Peki ya hocam ya aslında çok kısa çünkü biz en son bu Alihan Kuliş terör örgütünün çetenin lideriyle ilgili bazı detaylar ona gireceğim de. Çok kısa da olsa yani şey yap çünkü sonuna doğru bırakmak istemiyorum. Deprem şeyinden bahsedeyim.
0: Seneyi devriyesi evet.
1: 17 Ağustos dediğimiz zaman aklımıza Sakarya benim memleketim
0: evet,
1: geliyor.
0: Geçmiş olsun.
1: 27 yıl önce Marmara depremi 3 yıl önceki yani asıl felakete baktığımız zaman hakikaten biz o zaman da asıl aciziyetini yaşadık. Yani
0: doğru.
1: Zor, doğru. Kolay değildi. Ve tekrar anmakta fayda var. Buradan tekrar 17 Ağustos'ta hayatını kaybeden depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyelim. Kalanlara duamızı eksik etmeyelim. Allah cennetine kavuşturur inşallah diyeyim. Ne diyorsun birkaç cümleyle 17 Ağustos sen ne yaptın? Hangi haberleri yaptın o dönemlerde abi? 27 yıl olmuş. Az değil.
0: Ben onu da yaptığım haberden önce şimdi yani bu dönemde yazdığım bir yazıdan bahsedebilir miyim?
1: Tamam tabii.
0: Şimdi bu çünkü şöyle. Demin bir mukayese yaptınız. O zaman Türkiye asrın aciziyetini yaşadı diye. Bugünkü depremle mukayese ettiniz. Artı ki geçen bu vesile araya sıkıştırmış olayım. Cuma günü AK Parti'nin 25. yıl dönümü törenlerini yerinde izledim ben.
1: Ne güzel.
0: O yayınlandı gerçi ama orada insan daha etkileniyor muhtemelen. Türkiye'nin bu 25 yılda nereden nereye geldiği meselesi sadece bu az önce gördüğümüz işte
1: tünellerle
0: değil. Onlar önemli, değil. Görünen tabii, önemli tabii. Onlar ama tabii. Bence asıl önemli olan şey vesayetle mücadelede geldiği yerdir yani. Onu gösteren bir şey anlatı, anekdot aktaracağım.
1: Vesayetle mücadele
0: de tamam. Aldığı mesafedir. Bence bu diğer o yatırımların tamamından daha değerli bir şey. Çünkü Türkiye'nin tamamen geleceğini etkileyen bir şey bu. Şimdi bakın önce şu tespiti bir yapalım. Bu deprem oldu ya. Cumhurbaşkanı Demirel 22 Ağustos'ta 17 Ağustos
1: 5 gün sonra
0: 25 gün sonra Kandilli Rasathanesi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı olarak. Orada depremde dedi meşhur olan Işıkara o zaman müdür
1: Ahmet Bitti, Mete Işıkara.
0: O birinci ağızdan depremle alakalı bilgiler veriyor. Bakın Işıkara'nın verdiği şey şu. Depremin merkez üssü olarak Gölcük diyoruz ya. O daha ayrıntılı bir bilgi veriyor. Depremin merkez üssü Gölcük'teki deniz üssündeki subay ordu evinin altı diyor. Bu bahsettiği yer neresi biliyor musun? 2 sene önce 28 Şubat darbesinin planlandığı yer. Ordu evi dediği yer. Gölcük ordu evi.
1: Çok iyi hatırladım. Biliyorum.
0: Tamam. Evet. Onun planlandığı yer.
1: Hatırladım.
0: Şimdi.
1: Şimdi sen söyleyince hatırladım. Evet.
0: Böyle bir tespit varken.
1: Çok tamam. İyiymiş değil mi?
0: Hatta arzu edenler.
1: Hocam çok az vaktimiz var. Ali Kuruş'a geçeceğim o yüzden.
0: Ama şöyle bağla. Bakın.
1: Onu da soracağım.
0: O,
1: bir dakika.
0: O merkez üssünün de nasıl olduğunu, niye onlar merkez üssü olduğuna dair çok ayrıntılı haberler var. Orada yaşananlar, o gece yaşananlar, anlatanlar var. Tamam mı? Hakikaten biliyor, orası evet. Merkez üssü olduğu, görenlerin yaşadığında da sabit.
1: Görenler, yaşayanlar söylüyor.
0: Az önce bir şey yok.
1: Pislik, rezalet,
0: burası, kepazelik. Burası bilmem ne oluyor falan.
1: Tabii biliyorum, haberim var.
0: Şimdi benim asıl söyleyeceğim şey bu. Böyle bir şey, böyle nokta atış olduğu halde akıllanmıyorlar. Tamam mı? Sakarya dediğimiz yer şurada şeyin burnunun dibi. 6 Şubat depremi mukasebe edilmez yani. Mevsim farklı tamam mı? Şey burası yol bilmem
1: Ağustos.
0: Ne. Ağustos. Yani hiçbir şey mukasebe edilmez. 3 gün boyunca devlet oraya gidemiyor. 3 gün.
1: Gidemiyor tabii.
0: Başbakan Ecevit'in şeyi var. Açıklaması var gidemedik falan
1: Başbakan
0: diye.
1: Başbakan haberi yok ki.
0: Kendi açıklaması var yani, tamam mı? Gidemiyor devlet. Kim gidiyor? Yine vatandaşlarımız, yardım kuruluşları gidiyor oralara. Çadırlar kuruyorlar, çorba pişiriyorlar, tamam mı? O şeyde. Birileri daha gidiyor ama. Kim biliyor musun?
1: Kim? Şeyler.
0: Genelkurmay Başkanlığı Başbakan. Emrindeki askerler.
1: Tabii. Şeyler geçin, işte Batı Çalışma Grubu.
0: Geçin gidiyorlar. Orada irticaya faaliyetleri araştırmak için gidiyorlar.
1: Evet, ben ona gidiyorum. Hatta hikaye
0: anlattım. Ben listeyi gördüm. Ben listeyi, palavra anlatmıyorum.
1: Biliyorum.
0: Ben listeyi gördüm.
1: Ben gördüm.
0: Diyor ki, Kombassan, bilmem işte tabii. Milli Gençlik Vakfı, işte karşısında diyor ki irticai. Buraya diyor şey yapmışlar. Buralarda diyor çadır kurmuşlar, irticai. Sonra bu epey tartışma oluyor bu konuda. Tamam bu şeylerden, şunu da tamamlayacağım. Tartışma oluyor.
1: Bitti diyor rejim.
0: Genelkurmay'a Başkan Hüseyin Kıvırkoğlu. Bu dediğimiz şey bir komutanın kafasından çıkan bir şey değil. Yani. En tepeden verilen bir talimat olduğunu gösteriyor bu açıklama. Evet. Diyor ki biz buna karşıyız. Neye? Yardım kuruluşlarına orada böyle faaliyet göstermesine. Evet. İsteyeceği yardım kuruluşların. Evet. Yardım adı altında rant elde etmeye çalışıyorlar. Ne randıysa şeyde yani deprem bölgesinde. MGV ve Kombasan'ın çadır kentleri var. Bu konudaki görüşlerimiz bazılarını rahatsız etti ama Sakarya'da da bizim dediğimiz düzene geçirecek diyor.
1: Evet. Darbeciler o zaman devreye girmişti. İyi ağza sağlık. Ben öteki konu vardı onunla ilgili.
0: Deprem işte yani şey bu işte. Değişim bu bence. Değişim, bunun için söylüyorum bunu.
1: Ben dediğinle ilgili
0: değişim
1: ben
0: bu işte.
1: Devamını yaşadığım şeyi anlatayım. Ben bunu gördüm. Yaşayan arkadaşlar, akrabalarım var benim. Bunu yaşadılar.
0: Yazımda ben bunu anlattım işte. Ha,
1: yani o çadırı basan ahlaksızlar vardı. 28 Şubatçılar vardı. Yine CHP kafası vardı orada. O ahlaksızlar orada da varlardı yani.
0: İrtica arıyor ya. Enkazda irtica arıyor Allah aşkına.
1: O adamın da çorbası yoktu. Şimdi İreci bir dakika alayım senden ya. Sadece bir dakika. Bir cümle söyler misin?
0: Bu
1: abi.
0: Önemli de özür diliyorum.
1: Adam çok, bu çok kıymetli. Yani güzel bir detay verdin ama bunu da atlamayalım. Bu Alihan Kuriş örgütünün gizli servete gidişi artıyor. Kasadan 206 kilo altın çıkmış. Toplam değeri 1.6 bilmem kaç
0: 1.370 küsür milyar
1: Hocam,
0: lira.
1: Nedir bu abi, bana bir bilgi mi? Tanıyor musun bunları? Kimdir bunlar?
0: Abi işte biliyorsun FETÖ'de.
1: Nasıl bir şeydir bu ya?
0: FETÖ de hep böyle himmet topluyor diyor hani herkesten. Böyle
1: toplamışlar mı
0: yani? Bunlar da çok topluyordu
1: vay
0: bunlar.
1: Vay alçaklar vay
0: çok
1: ya.
0: Çok topluyordu bunlar. Bunlar
1: vay namussuzlar.
0: Bunlar var. FETÖ'den daha eski zamandan beri topluyor bunlar.
1: Almanya kökenli ve Almanya'da.
0: Hayır, bütün Türkiye'de bunlar Kur'an kursu açıyoruz. Ben şunu, orada
1: da
0: şunu
1: vardı,
0: söyleyeyim.
1: Açıyorlardı Almanya'da
0: faaliyette. Hoca merkezler var zaten yani. Şunu söyleyeyim. Bu o bölgede Anadolu'dakiler gene gariban insanlar onlar ama demek ki onların o garibanların topladıkları nerelere gitmiş demek yani, görüyorsun. Aynı FETÖ gibi yardım şey toplamışlar, kurban parası almışlar, kurbanı kesmemişler.
1: Bir şey
0: hocam ben bir cümle ya. Söyleyeyim tamam mı? Şimdi bunlar yüzünden cemaat falan tartışması oluyor. Bunların hiçbirisinin bunun cemaat falan alakası yok bunların. İslam alimlerin kitaplarında ne yazıyor biliyor musun? Gerçek İslam alimlerin kitaplarında yazıyor ki Müslüman Allah'a karşı suç işleme, Allah'a karşı günah işlemez, devletine karşı da suç işlemez.
1: Budur ya.
0: Tamam.
1: Budur ya. Bu namussuzlar.
0: Ne bu ya? Evine koca bir oda büyüklüğünde kasa yapmış. Gizli kasa yapmış.
1: Bir de bunların bir tane FETÖ'cüler gibi bak bir tabiri var burada. Vaktimiz bitti. Ha, burada var.
0: Gizli haberleşme ağları var.
1: Tamam. Aynı yani, sistem aynı.
0: Aynı abi, sistem aynı.
1: Abi, aynı her şey ya. Şuna bakar mısın?
0: Zaten bu çok yakın ilişkisiz.
1: O zaman şöyle diyebilir miyim? Mesela sözcü yazarı Emin Çöreşan. Hani aslın yazarımız. Bunların şimdi olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün ortaya çıkmadan önce karşıydı bunlar.
0: Destek zamanı diyordu sonra.
1: Ama FETÖ'nün ne oldu? Amerikan menşeli oldu. Bunu Alman menşeli oldu. Ne demesi lazım şu anda?
0: Destek
1: şimdi
0: zamanı.
1: Şimdi Hüseyin Avcı'ları destekleme zamanı. Değil mi hocam?
0: Aynen.
1: Şimdi Hüseyin Avcı'ları, şimdi hocam ve muhalefet, şimdi Hüseyin Avcı'ları destekleme zamanı.
0: Şimdi yalnız şöyle yapalım. Sen demeyelim de gene şu Kuriş, evet. Kuriş'leri diyelim.
1: Şimdi Kuriş
0: örgütünü diyelim.
1: Hepimiz Kuriş'iz deme
0: zamanı. Ben tekrar
1: zamanı.
0: Söylüyorum. Anadolu'da hakikaten böyle gariban insanlar, çok böyle işte kurs açma evet. falan diye şaşıranlar evet. var ama
1: evet.
0: yaptıkları faaliyetlerin nereye toplan, ne olduğunu görsünler işte.
1: Demek yani. Ki böyle güç mehvet diyeceksin, ticaretinden tut, okulundan tut, kursuna kadar. Almanya'da BND'ye, Alman istihbaratına gidene kadar olay çok uzun, hikaye uzun. Yarın inşallah kısmetse bu hafta burada seninle beraberiz.
0: Ben
1: yarından
0: yokum.
1: Sonra
0: ben
1: beraber.
0: Yokum yarın inşallah. İnşallah.
1: Yarından sonra tekrar Perşembe beraberiz. Inşallah. Görüşürüz tekrar inşallah. Ağzını yüreğine sağlık. Efendim günün manşeti burada sona eriyor. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet

0: yoktu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te. Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya, Briefing Saati'ne hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli maddeleri, gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Savtek Yayın Koordinatörü Özlem Coşan hocamızla beraber olacağız. Ve kendisiyle sıcak dış politikamızı değerlendireceğiz. Özellikle son biliyorsunuz Mekke Anlaşması, Mekke İttifakı oldukça ses getirdi. Bilhassa İsrail tarafından oldukça büyük tepki de geldi tabii ki. Yani hasımlarla dostlar belli oldu aslında net bir şekilde. Kimler bu ittifak istemiyor oldukça kendini gösterdi. Bir taraftan Basra'da hala sular ısınmaya devam ediyor. Hala çok sıcak. İşte kayıp 3 pilot hadisesi bugün yine gündem oldu. Mart ayında İran uçağının düşürülmesi ve 3 pilotun akıbeti hakkında hala belirsizlik var. Katar, Amerika, İran üçgeninde ciddi suçlamalar var. Bundan da bahsedeceğiz. Ve tabii ki yine bölgeye dair önemli bir projeksiyon tutmaya devam edeceğiz. Şimdi kıymetli Özlem Hocam'ı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz çok önemli bilgiler var. Onları kısaca size özet geçtikten sonra özellikle Mekke İttifakı ile alakalı kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi başlığımız Mekke İttifakı coğrafyasını aşıyor mu? Yani ne demek bu? Yani Mekke İttifakı sadece bu bölge ülkelerini ilgilendiren bir ittifaktan ziyade aslında sınırlarını aşan, coğrafyasını aşan bir ittifak olabilir mi? Sorumuz bu. Mekke Paktı genişliyor. Sırada Mısır mı var? Ki olması gerektiği hep ifade ettik biliyorsunuz. Erdoğan, Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan savunma anlaşmasına katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz özellikle Katar zirvesi sonrası Mısır'la ilişkilerin normalleşme sürecinin başlamasından sonra coğrafi olarak zaten Mısır'ın da içinde bulunacağı bir güvenlik mekanizmasının öneminden de hep bahsettik ki Doğu Akdeniz, Mavi Batı'nın emniyeti, selameti bakımından da çok kıymetli. Dolayısıyla Mısır bu Camp David meselesi hallederse zaten teknik olarak hallettikten sonra bu pakta hızlı bir şekilde katılacağını söyleyebiliriz. Birine saldırı, hepsine saldırı ilkesi. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da bunu ifade etmişti. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket eden bir ittifak olduğunu söz etmişti. 7 Ağustos'ta imzalanan pakt, 3 ülkeden birine yönelik saldırıyı tüm taraflara yapılmış sayıyor. Bunu tabii ki kesinlikle İran'a karşı olmadığını da ifade etti. Hiçbir şekilde hiçbir komşu ülkeye, yani bu bir dini ittifak değil, mezhebi bir ittifak değil, bu bir insanlık ittifakı, bu bir vicdan ittifakı ve işte İsrail'in yapmış olduğu katliama karşı güce güçle karşı koyma ittifakı olarak değerlendirebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söylüyoruz. Erdoğan anlaşmanın bölgesel huzur ve istikrarı amaçladığını, herhangi bir ülkeyi de hedef almadığını söylüyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı özellikle dünya beşten büyük bir düsturuyla, vizyonuyla ortaya koymuş olduğu siyasetinde önemli bir parçası olarak bunu görebiliriz. Mısır paktın dördüncü büyük gücü olabilir. Mısır'ın katılımı Doğu Akdeniz'den Kızıldeniz'e uzanan yeni bir güvenlik eksenini oluşturabilir. Zaten coğrafi olarak dedik ya, o altın üçgen demiştim ben burada. Altın üçgen, altın dörtgene dönüşebilir. Beşgen, altıgen. Yani ne kadar ittifak sayısı, ittifaktaki üye sayısı artarsa zaten o karşılıklı bağımlılık otomatikman refah ve barışı da getireceği için bölgede ne terör örgütleri ne de İsrail'in bu katliam siyaseti kendisine yer bulabilir. Müslüman NATO'su tartışması büyüyor. Özellikle buna Müslüman NATO'su hemen başlığını biliyorsunuz vermişlerdi. Paktın genişlemesi yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi tartışmasını da güçlendiriyor. Tabii ki bir Müslüman NATO'sudan hani NATO'ya benzerlik bu Rusya tarafından da biraz dikkatlice değerlendiriliyor. Ama bu kendine özgü, kendisine has bir güvenlik örgütü olacak, bir siyasi örgüt olacak. Dediğim gibi bu bir vicdan koalisyonu olacak. Ankara'dan çok yönlü bölge mesajı. Erdoğan, Hürmüz, Suriye, Gazze ve Lübnan'ı Türkiye'nin bölgesel öncelikleri arasında gösterdi. Zaten biliyorsunuz hep Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin güvenliği Şam'dan başlar, Halep'ten başlar, Bağdat'tan başlar. Efendim biraz önce konuştuğumuz gibi Lübnan'dan başlar diyerek de Kıbrıs'tan başlar. Doğu Akdeniz yani kendi coğrafyasından ötede bu hududu çizerek aslında sadece Anadolu'nun güvenliği değil, Mezopotamya'nın bu üç kıtanın güvenliğinin bu coğrafyalardan başladığının da altını çizdiğini söylemek gerekiyor. Dolayısıyla bu Mekke ittifakı kendi coğrafyasını aşacak gibi de gözüküyor. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere Özlem Coşan hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğum olup bizlerle beraber Safetek yayın koordinatörü Özlem Coşan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum
0: Çok
1: Furkan
0: teşekkürler hocam.
1: Hocam.
0: Yine önemli bir gündem, evet. Yine önemli bir süreç. Diyeceksiniz ki hangi gün önemli değil ki. Ama arka arkaya gelen hadiseler de aslında hepsinin birbiriyle ne kadar alakalı olduğunda ortaya koyuyor. Hocam isterseniz günce hani biraz evvel bahsettiğim başlıkla başlayalım. Çünkü diğerleri de zaten bunu ilgilendiren zincirleme reaksiyon olarak da görebiliriz. Hocam Mekke İttifakı'nın gerçekten kendi coğrafyasını aşabileceğini düşünüyor musunuz?
1: Tabii.
0: Mısır'ın bu pakta olmasının önemi nedir? Hani ben de hep söylüyorum ama İran'da inşallah ileride her şey düzelir de İran'da böyle bir şey katılır. Böyle bir ittifakın geleceğe büyük bir barış vizyonu, bir projektör tutacağına inanıyor musunuz?
1: Öncelikle tabii bu söylediklerinizin güzel birer temenni olduğunu da belirtmek isterim. Yani kendi içinde bu sorunun içinde aslında bizim bütün bu ortak savunma anlaşmasından beklediğimiz her şey bu temennilerinizin içinde yatıyor. Yani bu bir caydırıcılık tabii ki. Caydırıcılık bakımından aslında bölgesel bütün o dinamikleri kendi içinde taşıyan bir savunma paktı olmasının yanında aslında bölgeden başlayarak küresele

0: giden Orta Doğu'nun da kendi içindeki güvenlik mimarisini yeniden hesaplayacak olan bir barış mimarisi. Evet, baktığımızda evet. Bir barış mimarisi. Her şeyden önce ilk olarak bu üç ülkenin birbirleriyle tartışmasız bir şekilde bir barış paktı imzaladığını söylememiz lazım. Saldırmazlık anlaşması olarak da düşünebiliriz. Yani bu üç ülkenin birbiriyle kurduğu ittifak başlıca kendi barış bölgelerini, kendi güvenliklerini korumaya yönelik bir ilk adımdır. Ama bu sadece Furkan Hocam işte birkaç ayın ürünü değil. Daha önce de bahsetmiştik sizlerle hatırlarsınız 32 ayı kapsayan bir süreçten bahsediyoruz. Savunma diplomasisinin geldiği son noktayı biz bu anlaşmanın imzalanması olarak gördük ama asıl neleri ne şekilde kapsayacağına yönelik anlaşmaları, daha doğrusu detayları, o maddeleri gördükçe biz nereye doğru gideceğini bu işin daha net çözümlemiş olacağız. Mısır, her zaman için Mısır'dan bahsettiniz. Mısır doğal bir ittifak tarafı olarak, doğal müttefik olarak bakılıyor ama Mısır'ın halletmesi gereken bazı teknik detaylar var. Evet. Bir kere Amerika ile savunma anlaşmaları var. Amerika ile halletmesi gereken kendi içinde bazı detaylar var. Tabii ki İsrail'le meselesi var. Bununla ilgili olarak ama her zaman kapının Körfez ülkelerine açık olduğu. Çünkü bakın eğer saklayacak bir şeyiniz olursa ittifaklar daha mahrem, daha kapalı, daha kapalı devre çalışır. Ama bu ittifak barış adına caydırıcılığı benimseyen bütün ülkelere özellikle kendi bölgesinden başlayarak kapısını açmış bulunuyor. Bu tabii ki bakın bölgesel caydırıcılığın ne kadar hinterland olarak genişlediğini de biz bu ittifakla beraber görüyoruz. Yani kesinlikle. Hindistan'ın bundan rahatsız olması
1: çok rahatsız oldu.
0: Caydırıcılık açısından olayın nereye yani coğrafi kapsamı açısından ne kadar genişlediğini bize göstermiş oluyor.
1: Hindistan'ın mesela şimdi bu paktaki üyeleri biliyor, Pakistan sınır komşusu. Bir de doğusundaki Bangladeş gibi, Endonezya gibi ülkelerin de bu pakta katılmasından sizce endişe duyuyor mudur hocam?
0: Bunun açıklanmasıyla ilgili değildi süreç Furkan Hocam. Yani bunu şöyle açıklayalım. Bu aslında rahatsızlık malumunuz Mondi nereye gitti? İşte Netanyahu ziyarete gitti ve orada bir altıgen ittifakı ile ilgili. Evet. Bunun içinde savunma ve ekonomik bir takım ittifakların da yer aldığı ve bunu Safetek'te de çok derinlemesine birkaç kere incelemiştik. Bu rahatsızlık daha bu paktın imzalanmasından önce yani gidişat belli olduğu zaman zaten o ülkelerde kendi içlerinde bir ittifak eğilimine giriyorlar. Doğu Akdeniz için de aynı şey geçerli. Hatta Güney Kıbrıs için de aynı şey geçerli. Yunanistan için de. Yani İsrail, Hindistan, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın kendi içinde bu bölgesel yeni mimariye karşı kendi kurmak istedikleri bir ittifak da söz konusu. Ama özellikle şunu belirtmek istedim. Biz ne zamanki Çelik Kubbe'den net olarak yani işte kamuoyuna duyuracak şekilde net olarak bahsetmeye başladık. Hatırlarsınız dost ve müttefik ülkeleri de kapsayacak bir coğrafi kapsayıcılıktan bahsettik değil mi?
1: Doğru, kesinlikle.
0: Çelik Kubbe açısından kesinlikle. Baktığımızda şimdi Türkiye'nin katkısı yani bu işte teknopolitik bir katkı sunacak.
1: Çok önemli.
0: Bakın jeopolitikten fazla artık biz siz programı açarken gündemin ne kadar hızlı değiştiğinden bahsettiniz. Neden? Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bakın artık devlet dışı unsurların İHA gibi değil mi? Dronların kesinlikle. Teknolojisine sahip olmasıyla konvansiyonel yani geleneksel savunma doktrinleri değişti. Artık yeni bir şeyler söylemek
1: hocam,
0: lazım.
1: Hocam rezilince çok şık gözüküyor. Onun bir manası var mı?
0: Evet, son füzemiz bizim.
1: Değil mi? Son füze değil.
0: Ben broş olarak böyle mühimmat ve platformlarımızı daha çok tercih ediyorum.
1: Kamu spotu diyebiliriz.
0: Evet tamam, yerli ve milli. Son füzemiz tabii ki biz Türkiye olarak aslında kazandığımız savunma sanayi know-how'ını yani yerlileşmeyi, savunmada yerleşmeyi ve otonomiyi, stratejik otonomiyi bu müttefik ülkelerle paylaşmak adına bir yola girdik. Özellikle son füzesini bugün bu program için taktım çünkü yani havadan satığa atılan orta menzilli füzemiz TÜBİTAK tarafından geliştirildi ve Roketsan'ın ürettiği
1: milli
0: ve son milli gururlarımızdan biri ve Somje özellikle F-35 ve Kaan milli muharip uçağımızda da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. O yüzden de çok büyük bir olayın içindeyiz. Çok büyük bir aslında eşikteyiz.
1: Bir devrim değil mi hocam aslında?
0: Bir devrim. Bakın

0: Şöyle bir şey var. Bunun terörsüz Türkiye ile de alakası var.
1: Tabii ki, kesinlikle.
0: Turgun Hocam, eğer güvenlik yoksa ticaret de yok.
1: Siyaset de yok.
0: Siyaset de yok. Yani ekonomi, politik, hepsi güvenlikten besleniyor. Şimdi yani sınırımız

0: sağlığı ve güvenlik ihtiyacını karşılamak istemesi kadar doğal bir durum olabilir mi?
1: Tabii ki hocam. Burada güvenlik yayın yapabiliyorsak bunun sayesinde yapıyoruz. Yanı başımızda savaş ve yukarıda savaş, var. Aşağıda savaş.
0: Tabii ki. Bir de bakın konjonktürel değişiklikler var. Ne gibi? Bir kere artık Amerika güvenlikle ilgili ağırlıklarından kurtulmak istiyor. Bugün konuşacağız belki bunları.
1: Evet,
0: yani Orta Doğu'da özellikle Körfez ülkelerine taahhütlerini yerine getiremeyen bir Amerika var. Şimdi bunları bölgesel caydırıcılık ve bölgesel otonomi ile ilgili ülkelerin kendi üzerine alması bazı konuları ki bakın şöyle bir Trump yaklaşımından bahsediyoruz. Daha çok Hint Pasifik'e yaklaşmak isteyen yani kendi caydırıcılık doktrinlerini veya savunma doktrinlerini daha Hint Pasifik üzerinden tanımlamak isteyen bir Amerika var. Ama bunu yaparken mesela Xi Jinping'e değil mi gittiler görüştüler. Tayvan'a açık bir mesajı vardı. Trump'ın ne dedi? Bu ada bana sanırım 7900 kilometre uzaklıkta. Çin'e daha yakın. Yani bu ne demek? Ya ben çok da fazla bu işlerin içinde olamayabilirim, bulaşmak istemeyebilirim.
1: Evet.
0: Burada Avrupa ne dedi? Sizin sınırınıza Rus tehdidi daha yakın.
1: Doğru.
0: Benden binlerce kilometre uzakta dedi.
1: Beni ilgilendirmez demek.
0: Aynı şekilde Körfez'le alakalı ama evet. Körfez'e tabii ki yani Körfez ülkelerinin aldığı yoğun bir silah ve o silah pazarını çok ciddi besleyen bir Basra ekonomisi var. Bununla ilgili olarak Amerika bundan vazgeçebilir mi? Petrodolardan vazgeçebilir mi? Vazgeçemez. Ama güvenlik çok maliyetli ve üstelik artık Amerika'yı çok ciddi manada o stratejik çıkış noktasını, onurlu çıkışı bir türlü yakalayamayan Amerika'da
1: tıkandı.
0: Ve Trump'da problem oluşturmaya başladı. Kaldı ki Kasım seçimleri, ara seçimler
1: az kaldı.
0: Bu anlamda aslında ihtiyatlı bir imsarlığı var Trump'ın. Yani bugünkü açıklamaları biliyorsunuz özellikle bu
1: evet.
0: Mekke anlaşmasıyla alakalı olarak.
1: Medine anlaşması
0: olabilir. Mekke anlaşmasıyla alakalı olarak ihtiyatlı bir imsarlık bu. Fakat burada da şuna dikkat etmek gerekiyor. İslamabad'la Pekin yakınlığı. Bunlara tabii ki biz evet dikkat kesiliyoruz.
1: Ama Pekin memnun hocam bence bu ittifaktan.
0: Pekin memnun ama Amerika bundan rahatsız. Yani eğer savunmanın işte daha çok kar getiren yönü Çin'i memnun edecekse Amerika burada bir şerh koyabilir.
1: Hocam tam zamanı geldi. Şimdi Sabahat Hanım'dan yönetmenime rica edeyim. Mekke Anlaşması'ndan çok mutluyum diyor Donald Trump.
0: Evet.
1: Onunla ilgili bir ledimiz var. Tam da üzerine denk geldi. Rica edeyim o ledi. Hemen izleyicilerimize arz edelim. Arkasından
0: tabii
1: da hocam sizin kıymetli yorumlarınızı dinlemeye devam edelim. Çünkü Donald Trump biliyorsunuz hocam ticaret adamı olduğu için uzlaşmak istiyor. Yani sakinlik istiyor aslında belki
0: masadan
1: kendince.
0: Masadan kazanarak kalkmak en azından en az kayıpla kalkmak istiyor.
1: Aynen öyle. O işin SWOT analizini yapabildiğini düşünüyorum. Mekke anlaşmasından çok mutluyum. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke ortak savunma anlaşmasını imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım diyor Donald Trump. Hocam büyük, cesur ve önemli. Şimdi üç tane aslında niye büyük, niye cesur, niye önemli Trump açısından bu?
0: Evet. Büyük bir adım çünkü sürecin daha doğrusu Orta Doğu'da ateşin en çok harlandığı dönemde bu üç ülkenin Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Körfez güvenliğiyle ilgili ellerini değil bütün bedenlerini taşın altına koydukları
1: evet.
0: bir gerçek.
1: Evet.
0: Büyük çünkü bu işin ekonomisi de çok büyük. Bu işin etki alanı da çok geniş. Aynı zamanda bakın ölçek ekonomisine de vurduğumuz zaman günde on binlerce İHA'nın üretilmesi gereken bir sürece girilecek. Bunları hep konuşacağız. Yani
1: tabii,
0: ortak tatbikatlar, silahlanmayla ilgili ya da işte Vizyon 2030 biliyorsunuz Suudi Arabistan için çok önemli. Ve Suudi Arabistan stratejik otonomide, savunma otonomisinde %50 yerliliğe ulaşmak istiyor
1: evet,
0: Vizyon
1: evet,
0: 2030'a
1: evet.
0: göre. Bunu nasıl yapacak? Türkiye'nin buradaki know-how'ı çok önemli. Bu da tabii ki ölçek ekonomisiyle alakalı tarafların bir araya gelerek bürokratik bütün büyük yükü bir an önce mobilize etmeleri yani hızlı hareket etmek, hızlı karar almak bunlar çok önemli. İstihbaratın anlık paylaşımı. Bu yüzden bütün güçlerin aslında bir araya gelmesi. Hatta biz daha önceki programda işte bir Voltron oluşturmaktan bizim dönem.
1: Küresel oyunda evet Voltron.
0: bizim yaş grubu çok iyi hatırlayacaktır.
1: Evet.
0: Yani bütün güçleri bu anlamda birleştirmek önemli. Ama iyi niyetin özellikle her seferinde barış adına vurgulanması da çok kıymetli, çok değerli. Bu anlamda tabii büyük ve önemli bulması ve ilk adım demesi de Trump'ın manidar. Çünkü Tabii ki bunu takip edecek birçok adımlar olacak.

0: Ama biz bunun ilk adımını aslında bu ittifakın bu paktla beraber atmadığını biliyoruz. Bu görüşmeler dediğimiz gibi 32 aydan beri devam ediyor. Hatta ilk somut adım olarak Suudi Arabistan'la Pakistan arasında yapılan savunma anlaşmasını verebiliriz 2025 yılı içinde. Ne yaptı? 8 bin askeri personeli Pakistan Suudi Arabistan'a konuşlandırdı. Aynı zamanda hava savunma sistemlerini de kurdu. Yani ülkeleri isterseniz biraz bakalım. Neden tabii, önemliler? Tabii. Mekke Anlaşması açısından baktığımızda, ittifakı açısından. Şimdi Suudi Arabistan muazzam bir sermaye demek. Bunu her zaman enerji konuşuyoruz. Ama şunu unutmayalım ki Körfez'de tabir amiyaneyle büyük abi aynı zamanda. Tabii. Yani Körfez diplomasisinde gücü, etkisi yatsınamayacak.
1: Hakimiyeti yüksek,
0: hakimiyeti yüksek bir devlet. Ve biz baktığımızda finansmanın bir takım kararları daha hızlı aldırma yönünün etkisinin her zaman belirleyici olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda yerleşmeyle ilgili bir, yani daha doğrusu otonomisini, daha bağımsız olmasını savunma açısından isteyen bir Suudi Arabistan var. Bu tarafta aynı zamanda Pakistan'ın muazzam bir askeri insani gücü var ve muharip kabiliyetleri gelişmiş. Bir bakın, en sonda da Müslüman ülkeler arasında nükleer caydırıcılığa sahip olan tek ülke.
1: Kesinlikle.
0: Bu anlamda da zaten nükleer caydırıcılığın, yani doktrinal değişikliği de beraberinde getirebilecek bir tarafı olduğunu biliyoruz.
1: Doğru.
0: Ama biz aynı zamanda bu ülkelerin bir araya gelmesiyle beraber olumlu tarafları daha çok olması yanında bir takım riskler de barındırdığını biliyoruz. Bir kere İran izliyor Furkan Hocam ve bu ittifakın dayanıklılığını test edebilir diyor uzmanlar. Kimlerle? Vekil güçler, devlet dışı aktörlerle bunlar denenebilir. Aynı şekilde İsrail için de aynı şey söyleniyor. Fakat burada tabii ki bunların hepsi hesaplanmış. Bütün risk senaryoları ve bunlara yönelik alınacak tedbirler de muhakkak hesaplanmış ve kararı verilmiş olmalı. Ve biz de bunu bu şekilde zaten hemen anlaşmanın maddelerine de baktığımızda bir kere en çok benim de şahsen merak ettiğim NATO'nun 5. maddesine benzeyen o madde. Mesela işte müttefiklerden birine yapılan saldırı bütün
1: hepsine
0: müttefiklerin
1: saldırı.
0: Hangi koşullarda?
1: Tabii,
0: ne ölçüde?
1: Da, tabii ki. Onun
0: bunları da
1: bir şeması
0: muhakkak
1: var.
0: Bakın, Mekke'de kurulacak bir genel sekreterlik var ittifakla alakalı. Anlaşmanın bütün bürokratik gelişmelerinin takip edileceği anlık ve aynı zamanda da tabii...
1: Şu anda da hemen orta ekranda izleyicilerimize görüyorlar.
0: Doğru.
1: İstişare, yani hocam zaten daha bu çok yeni. Daha çok taze.
0: Tabii.
1: Sayın
0: Hakan
1: Fidan 36
0: aldığı,
1: hafta
0: tabii,
1: mücadele ettik bunun için. Çok emek verdik dedi.
0: Evet.
1: İnşallah yoluna girecek
0: liderlerin
1: zaten.
0: Liderlerin aldığı kararları en etkin ve en aktif, proaktif şekilde uygulayabilecek bir mekanizma kurulmuş. Yani 360 derece bir, evet, aslına bakarsanız
1: doğru,
0: güvenli. Evet, ne
1: masadan
0: var?
1: Masadan sahaya, sahadan masaya.
0: Öyle. Milli Savunma Bakanları, ülkelerin, Dışişleri Bakanları, aynı zamanda Genelkurmay Başkanları. Yani bir öyle bir işte çok yönlü, çok eş zamanlı, senkronize bir yapının teşekkür etmesi gerekiyordu,
1: evet,
0: zaten.
1: Evet.
0: Bu anlamda çok önemli bir ki, aşama.
1: Ortak tatbikatların olması,
0: o
1: dikkatimi,
0: evet,
1: çekti.
0: Evet.
1: Bunlar çok önemli.
0: Evet.
1: Ve hepsi bunları barış için ve kesinlikle ve kesinlikle bunu biliyorsunuz bir Sünni ittifak olarak. Yine bakın cepheleştiriyorlar bizi.
0: Evet.
1: Bu bir Sünni ittifakıdır. İran'a karşıdır. Ve İran Irakçı açıklama yaptı biliyorsunuz. Biz bu ittifaktan memnunuz dedi.
0: Tabii.
1: Ama içeriden birileri de bunu mezhebi ideolojik tarafa çekerek bunlar Sünni ittifakı İran'ı kuşatmaya, çevrelemeye çalışıyorlar gibi de bir hava yaratmaya da,
0: evet,
1: çalışıyorlar hocam.
0: Bu konuda İsrail'in de biz özellikle
1: gerekiyor.
0: Suriye içinde biliyorsunuz Dürzileri ayaklandırmaya çalıştığını da biliyorduk. Hani o direnişe karşı tampon olarak.
1: Süveyda bölgesinde. Evet.
0: Süveyda bölgesinde. Yani bu aynı zamanda İsrail'in de yapabileceği
1: tabii
0: bir şey.
1: Tabii. Köpürtürler zaten.
0: Köpürtürler.
1: Memnun olurlar böyle bir şey.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Hocam tabii vaktimiz de çok hızlı ilerliyor. Evet, çok keyifli gidiyor her zaman gibi. Şimdi hocam Amerika Birleşik Devletleri'nden efendim Taylor Greene'in eski, hı-hı, kongresinin önemli bir tweet'i var. Şunu özetledik biz sizler için. Yönetmenime rica edeyim. Evet. Şimdi hocam diyor ki Greene, Amerika Birleşik Devletleri İran'a nükleer saldırıyı mı tartışıyor? Çok, hı-hı, kritik bir aslında soru. Trump'ın eski müttefiklerinden iddia, Greene, İran'a karşı nükleer silah seçeneğinin görüşüldüğünü öne sürdü. Spekülasyon değil, biliyorum diyor. Greene, nükleer seçeneği saf kötülük olarak da nitelendiriyor. Hatta o uzun tweetinde de şeyden örnek veriyor.

0: Hiroşima'dan Nagasaki'den şöyle sağda da görüyoruz. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stokları azalıyor. Uzun menzilli füze stoklarının kritik seviyeye doğru gerilediği belirtiliyor. Pentagon'da nükleer strateji, taktik nükleer silahlara daha fazla rol verilmesi gündemde ve Green nükleer kriz riski var diyor. Ve Green yine tırmanmanın küresel bir krize dönüşebileceği uyarısını yapıyor. Belki de en kritik söylem burada hocam. Efendim, nükleer hadise bu altı doldurabilir bir iddia mı hocam?
1: Kesinlikle öyle. Baktığımızda bakın Rusya-Ukrayna savaşında da en işte senede birkaç kere biz neleri duyduk? İşte Oreşni'yi deneyebilirim, evet, atabilirim.
0: Rusların çok direktif füzesi.
1: Evet. Yani bunu Amerika'nın yapmasını ben çok sürpriz olarak karşılamıyorum. En azından bunu dillendirmesini. Bakın nükleerin adı bile bir caydırıcılık unsuru değil mi?
0: Öyle
1: ama burada bakılması mesela hızlı hızlı geçersek. Evet, bir mühimmat sıkıntısı yaşıyor Amerika. Pentagon'un belirlediği 14 kritik mühimmat var. Ve bunu 2027'de bundan Senato'nun bütçe ayırmasıyla alakalı olarak da bir komite kurdular. Ve 50 milyar doların üzerinde bir bütçe isteniyor bunlarla alakalı. Çünkü 2 yıl boyunca 24 saat vardiya usulüne göre çalışırlarsa ancak... Özellikle İran Savaşı'nda harcadıkları füzeleri sübvanse edebiliyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Bakın Pasifik'ten kaydırılan değil
0: doğru,
1: mi
0: doğru.
1: Platformlar vardı. Artık Amerika yani daha doğrusu küresel baktığımızda, bütün coğrafyalara baktığımızda kendi caydırıcılığının önceliklerini belirliyor. Bu yüzden şimdi İran'da Hürmüz açıldı mı? Hayır. Hürmüz'deki hakimiyet, egemenlik hakkı Amerika'nın iddia ettiği gibi Amerika'da mı? Değil.
0: Bizim toprağımız yapacağız dedi ya hocam.
1: Evet, Trump. Değil. Yani biz şunu çok iyi biliyoruz ki sadece hava saldırısıyla bir tahakküm gerçekleşemez. Ama oraya girmenin de Vietnam'dan daha kötü bir sonuç doğuracağını
0: kendileri
1: de fark ediyor ve İran da aslında bununla alakalı bir beklenti içine girdiğini söylüyor ve bugün aslında önemli bir gün. 60 günlük değil mi? Ateşkes süresi bugün doldu.
0: Evet, bugün doğru.
1: Evet,
0: bravo,
1: doldu.
0: Doğru hocam, bitti bugün.
1: Ve özellikle İran'ın söylediği şey, mutabakatın maddelerini Amerika özellikle çiğnediği için böyle bir artık müzakerenin kendileri için geçerli olmadığını tekrar yinelediler. Yani İran'ın istedikleri var. Bakın özellikle savaş tazminatı gibi. İşte İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının çözülmesi
0: İzolasyondan
1: gibi.
0: İzolasyondan çıkarılması.
1: Evet ama bunlar Amerika tarafından artık Amerika nükleere özellikle işte nükleer silahsızlandırmayla alakalı olan konuyu çok önceliyor. Fakat bir türlü İran'dan çıkamıyor. İran'dan bir çıkması lazım.
0: Bir bataklık oluşmaya başladı sanki hocam.
1: Çoktan.
0: Çıksa çıkamıyor, girse giremiyor.
1: Evet.
0: İşte en son bu Abraham Lincoln uçağındaki askerler 260
1: uçak
0: gün
1: gemisi.
0: Hocam? Uçak gemisindekiler
1: evet.
0: Artık akli dengelerini
1: evet.
0: Kaybetmeye başlamışlar.
1: İntihar
0: gemiden
1: eğilimi
0: atlayanlar.
1: Olan. Evet, evet. Evet. Böyle bir durum söz konusu olduğu söyleniyor ama ısrarla Trump tabii bunu inkar etti.
0: George Washington gemisi işte yer değiştirecek
1: evet.
0: Falan dedi. Hocam gerçekten...
1: Tripoli'de geliyordu
0: Tripoli.
1: En son.
0: Ya hocam şöyle tabii şeyi de soracağım vaktimiz daha var.
1: 7-8
0: dakikamız var. Asker konusu da önemli aslında. Bunu da bağlayabiliriz. Hı-hı. Çünkü Mart 2026 tarihinde bir İran uçağı değil mi hocam düşürülüyor?
1: İki tane.
0: İki uçak diyor.
1: Söyleniyor. Evet,
0: iki uçak.
1: İki uçak.
0: Şimdi
1: oldu.
0: Üç tane kayıp pilottan bahsediliyor.
1: Aslında dört.
0: Dört pilot.
1: Bir tanesinin öldüğü.
0: Tamam.
1: Ve ölenin de Katar tarafından aslında iade edildiği cenazesinin. Üç tanesinin de Katar tarafından esir edildiğini İran iddia ediyor.
0: Hı-hı. Bir taraftan da hocam benim okuduğum haberde de Amerika tarafından kaçırıldığını, hı-hı, sorguya alındığının. Şimdi burada aslında çok değişik bir spekülasyon var. Tam da bir net durum yok iddialar üzerinden.
1: Ve biz bunu 5,5 ay sonra kamuoyu olarak duyuyoruz.
0: O zamanlamayı soracağım. Niye bugün? Hı-hı. İkincisi gerçekten esirlerse burada Cenevre hukuku çalıştırılıyor mudur, hı-hı, sizce?
1: İnsani
0: yoksa
1: hukuk. Doğru.
0: Amerika Birleşik Devletleri o askerlere işte sen bu güvenlik mimarisi nereden öğrendin veya Amerika şunu test ediyor. İran beni ne kadar biliyor? Çünkü oradaki hava üssünü vurması, vurma ihtimalinin olması çok, hı-hı, büyük bir zafiyet aslında.
1: Evet.
0: Elektronik o istihbarat nasıl verildi hocam? Görüşlerinizi merak ediyorum. Neden öncelikle bugün? 5 ay önce değil de bugün.
1: Mesela o sizin bahsettiğiniz daha spekülatif giden yani işte aslında bu pilotların esir olarak Amerika tarafından Amerika'nın Körfez'deki askeri üslerinde tutulduğuyla ilgili yazılar, anekdotlar geçiyor.

0: ihtimal dahilinde midir? Neden olmasın? Çünkü savaşta olan bir bölge var. Fakat İran özellikle bugün yine geçen açıklaması ilginçti. Katar tarafından tatmin edici bir delil getirilmedikçe bu asker, bu pilotların hala Katar'ın esiri olarak tutulduğuna inanmaya devam edeceğiz diyor İran. Yani sizde ve bunun açıklaması da sizden gelecek şeklinde Katar'ı sorumlu tutmaya devam eden bir İran var. Tabii bu anlamda Amerika'nın ne diyeceğiyle ilgili konu önemliydi ama henüz dişe dokunur bir açıklaması yok Amerika'nın. Fakat bu pilotların akıbetinin ne olduğuyla ilgili tabii biz kamuoyu olarak da artık duyduk bunu bir şekilde. Ve spekülasyonlar artarak devam edecek fakat Katar'ın söylediği bir tane ölü olarak ele geçirilen işte pilotun cenazesinin de İran'a teslim edildiği şeklinde. Elinde böyle bir esir tutulan pilot olmadığıyla ilgili açıklamalarında ısrar etmeye devam ediyor. Fakat İran da bunu kabul etmiyor. Tabii ilginç. Savaşın en azından dediğiniz gibi hukuksal boyutunu değiştirebilecek, daha doğrusu etkileyebilecek. Evet, hatta Körfez ülkelerinin İran'la özellikle Katar bazında baktığımızda bir hani conflict of interest yani
1: çıkarların çatışması
0: yani artık Amerika ve İran arasında değil Körfez ülkeleriyle birebir bir konunun gündeme getirilmesi söz konusu olabilir. Yani cephenin genişlemesine kadar varabilecek
1: şimdi
0: bir konu.
1: Aslında mesele şimdi Katar, Amerika Birleşik Devletleri, İran üçgeninde çok değişik bir boyuta doğru gidebilir. Hatta bu Katar'ın arabuluculuk rolünün bile gücünü zayıflatabilecek bir hadise olduğu ifade ediyor. Yani şimdi İran
0: şunu
1: söylüyor.
0: Biz öyle bilmiyor muyduk? Arabuluculuk
1: evet,
0: devam ediyordu işte
1: sen şeffafsın diyordu. Madem tarafsızsın. Tabii. O zaman İran diyor ki söyle nerede benim askerlerim?
0: Evet.
1: Söyleyemiyorsun. Ha, sen o zaman Amerika'nın tarafındasın. Söylese Amerika diyecek ki sen ne yapıyorsun? Yani şimdi hocam biliyorsunuz çok enteresan. Sanki olan Katar olacakmış gibi geliyor bu sıkıştırmadan da.
0: Doğru. Biz ama şöyle bir şey söyleyeyim Furkan hocam. Savaşlarda olan biteni savaş sırasında değil yıllar sonra ya şahitlerinin ya da o dönem çalışan insanların gizliliği bitince ortaya çıkardıkları tanıklıklardan görüyoruz. Ya da Hollywood
1: bu da bilinecek bunu bir şekilde öğrenecek yani.
0: Evet, hikaye edecektir.
1: Filme de yapılacak belki bunu.
0: Yapılacaktır mesela işte böyle filmler var baktığımızda ama tabii ki artık açık iletişimin daha doğrusu şeffaflığın ve güven sağlamanın bu kadar belirleyici olduğu bir dönemde bu konu sümen altı edilemeyecek. Muhakkak tarafların doyurucu, tatmin edici bir takım açıklamalarla kamuoyuna duyurulan bu konunun ne olduğuyla ilgili bir tavrı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam son 3 dakikamız. Şunu da sormak istiyorum tabii çok kısa alacağım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Şam ziyareti.
0: Evet, evet.
1: Artık tarihi bir ziyaret. Belirlendi. Evet. Yani yıl sonuna kadar inşallah gidecek. Evet. Çok da önemli, çok da kıymetli.
0: Doğru.
1: Çünkü bu gerçekten büyük bir devrim.
0: Doğru.
1: Hem bizim açımızdan yani coğrafyamız açımızdan derken herkesten bahsediyorum. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Hocam çok kısa alayım. Bu ziyaret ehemmiyeti ne olur? Bir ön böyle şey yapalım, değerlendirme yapalım.
0: Bu aslında sürecin bir mührü gibi düşünebiliriz.
1: Bravo, evet,
0: yani Sayın Cumhurbaşkanımızın oraya yaptığı ziyaret sadece bir ziyaret olarak kalmayacaktır. Bölgeyle ilgili birçok mesajın da o ziyaretle beraber aslında yerine ulaştırılacağı düşüncesindeyiz hep beraber.
1: Evet.
0: Ve şöyle bir durum söyleyelim. Çok hızlı gelişen bir süreçti biliyorsunuz ama bu sürece hazırlayan bütün amiller yıllardır aslında kendisini değil mi dayatıyordu. Bu anlamda tabii ki Türkiye'nin ve Ankara ve Şam'ın ortak hareket ettiği birçok konunun Sayın Cumhurbaşkanı'nın oraya gitmesiyle beraber aslında daha konuşulanların bir ittifakla ya da anlaşmalarla daha somutlaştırılacağı bir süreç. Daha doğrusu diplomasinin artık en yüksek düzeyde ilerletileceği bir sürecin de başlaması demek. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Ordular enerji yollarını korur Furkan Hocam. Ama özellikle ticareti gerçekleştiren şey güvenliktir.
1: Kesinlikle.
0: Bu yolların Türkiye artık bir hub yani bir merkez bölge. Merkez aktör ama merkez bölge. Enerji geçiş koridorlarının tamamen Türkiye üzerinden konumlandığı eski yolların da Hicaz Demiryolu projesi de bunun
1: çok
0: içinde
1: kıymetli,
0: evet. Ve fiber kabloların da geçeceği güzergah olması.
1: Fiber diplomasi.
0: Fiber diplomasi. Bunların hepsinin güvenlikle ve yeni oluşan bu Orta Doğu güvenliğiyle birebir ilişkisi var. Bu anlamda Şam ziyareti de, Mekke anlaşması da ve bundan sonra yapılacak bütün ortak tatbikatların ve bütün fuarların savunma diplomasisinin çok daha önemli olduğu günlerden geçeceğiz.
1: Özlem Hocam çok teşekkür ederim. Vakit çok da hızlı geçti.
0: 32 ayda anlatılacak şeyin ama biz yarım saatte özetini çıkarmaya çalıştık.
1: Ama çok
0: çalıştık.
1: Da güzel özet çıkardığını düşünüyorum hocam. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdi. İnşallah kaldığımız yerden bir dahaki sefer devam ederiz hocam. Sağ olun, var mısın? Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Savtek yayın koordinatörü Özlem Coşan hocamızla beraber hem Mekke İttifakı'nı hem tabii Körfez'deki son durumu hem de tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyaretini değerlendirmeye çalıştık. Gerçekten çok yönlü, proaktif bir barış diplomasisi hızla yoluna devam ediyor. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saat'inde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Hafta Sorular programından herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok sevdiğimiz ama sizin de gerçekten çok sevdiğinizi bildiğim değerli konuğum yazar Merve Gülcemal, hoş geldiniz. Herhangi bir konuşma, herhangi bir cümle kurma, herhangi bir söz alma hakkı tanımadan çok haklı sebeplerim var ama çünkü sorumuz çok önemli, diyoruz ki yazar Merve Gülcemal Araf'ta mı?
1: Çalıştım da geldim dersime Esra'cığım.
0: O nasıl bir hızlı girdim ya.
1: Çok güzeldi.
0: Tamam. Hadi, hadi bakalım.
1: Öncelikle hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok mutluyum beni buraya davet ettiğin için. Seninle sohbet İyiyim edeceğimiz şey. İçin. Yani Araf'ta şöyle ilk bu soruyu duyduğumda dedim ki acaba hafız olarak Araf suresi üzerinden mi gitsem yoksa işte kelimelerin köklerini merak ederim ben, yükseklik vesaire oradan mı alsam? Sonra dedim ki hayır Merve, dümdüz ilk anladığın şekliyle cevapla. Tabii ki her insan zaman zaman bence Araf'tadır ama şu konuda değilim. Yani iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın, mazlumun, zalimin arasında Araf'ta değiliz elhamdülillah. Olmamak için çaba içerisindeyim en azından.
0: Şu anda Araf'ta sorular cevaplarında biri zorluyorsun.
1: Evet. Öyle mi? Evet. Çok sevindim.
0: Güzel.
1: Yani burada Araf'ta olmamak için en azından bir gayret içerisindeyim. Kulum, hata yapabilirim ama çabam var. Fakat mesela Bülent abi bu soruya Allah rahmet eylesin. Bülent Akgürek abi izlemiştim. O şöyle cevap vermişti. Esra demişti yani belli bir yaşa geldik, duracağımız yer belli tabii ki. Ama bence tek bir taraftan bakmış. Doğru ve yanlış, iyi ve kötü olarak bakmış. Ama bazen insan iki iyinin, iki hayırlı görünenin, iki kötünün, iki yanlışın arasında da Araf'ta kalabiliyor. Sıkışıp kalabiliyor. Bence o çok zor işte.
0: Bu öyle bir şey mi yok?
1: Yani bazen o da oluyor. Onu demek istedim. Hani orada evet iyi ve kötünün arasında Araf'ta kalmıyorum. Ama iki iyinin arasında, iki doğru görünenin arasında, iki yanlış görünenin arasında Araf'ta kalabiliyorum. O çok zorlayıcı oluyor.
0: Öyle özelliklerim de var.
1: Var öyle zaten. O da var, o da mevcut. Oradan çıkmak için de yani tabii ki kendi değerlerime de bakıyorum. Ondan sonra akil kişilere de danışıyorum. Orada kalmamak için çabalıyorum.
0: Güzel. Ya şöyle galiba hani kendi tabii Araf sorusu çok önemli ama bir kere böyle çok güzel, işini çok güzel yapan bir kardeşimsin. Ben özellikle de böyle çağırırken heyecanlandım. Çünkü çok düşünüyordum zaten bu programı yapabilmeyi. Şöyle yok ben niye konuşuyorum ya, bir dakika dur ben soru soracağım. Çok seviliyorsun.
1: Allah razı olsun.
0: Ya bu aslında 12 ya da işte 15 yıldır belki sosyal medyanın içerisinde ama içerik hazırlamaya, insanlarla buluşmaya ne zaman başladın sorusunu bu güzel muhabbeti anlamak için soruyorum.
1: Tamam, çok güzel. Beni sevenlere çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sevenler de var, sevmeyenler de var. Allah onlardan da razı olsun. Rabbim gönüllerindeki gibi olmayı nasip etsin bana. Yani hüsnü zanları üzere eylesin bizi gerçekten de. Şöyle, neredeyse 15 yıllık bir yolculuk. Çünkü ilk evladım doğdu. Ve şöyle bir şey oldu. Dedim ki bir dakika ben oyunlarla büyütmeliyim bu çocuğu. Yani daha doğrusu şöyle. Allah bana annelik nasip etmiş. Merve olarak değil. Bir kul olarak benim o çocuğu en güzel şekliyle yetiştirmem gerekiyor. Onun için önce Türkiye'ye baktım. Oradan bulduklarımı aldım. Yurt dışına baktım. Yurt dışındaki anneler neler yapıyor? Ekran yapmıyorlar 2 yaşa kadar. Oyunlarla, materyallerle büyütüyorlar. O zaman Türkiye'de bunlar çok yok Esra'cığım. Araştırdım internetten vesaire. Arkadaşlarıma söylüyorum, anlatıyorum ya falan diyorlar böyle. Ama ben de şöyle büyüdüm. Bildiğini anlat insanlara, fayda sağla. Sonra ilk oyuncu anne ismini kullanan kişi olarak bu ismin ilk sahibi bendim.
0: Gerçekten evet. Oyuncu anne.
1: Bir blog açmıştım. Oyuncu anne blog diye yazdığında çıkıyordu.
0: Ben bunu çok duyuyordum. Evet. Demek sana iyiydi, harika.
1: Yani evet, Şermin Hanım da aklın yolu bir. Hani o da çok güzel işler yapan bir insan. O da bu ismi tercih etmiş. Ama aslında ilk internet ortamında kullanan kişi, hani Google'ladığında ilk çıkan bendim.
0: Ya ama aslında siz içerik olarak da düet yapıyordunuz yani.
1: Yani gibi ne? Olmuş oldu gibi biraz. Olsun. Evet.
0: Ya bu şey çok önemli. Bir anne olduktan sonra ne kadar güzel bir şey, onu da konuşacağım.
1: Çok güzel.
0: Aslında şöyle bir şeymiş. Tatlı bir valiz düşün. İlk önce neyle o valizi taşırmak, neyi doldurmak ya da o önemi taşımak, neye doğru taşımak. Orada aslında bir ihtiyaç hasıl oluyor.
1: Evet.
0: Değil yani mi? Diyorsun ki ya ben şu an ne yapmalıyım? Onu nasıl hissettin? Yani o istikameti nasıl belirledin?
1: Yani şöyle, zannediyorum biraz kendimizde eksik hissettiğimiz yerler var ya da alıştığımız yerler var. Onun da etkisi var. Mesela ben de şöyle, anneciğim bunu duyunca üzülecek, üzülsün istemem tabii ki ama ben çok küçükken annem herhalde ben 40 günlükken falan çalışmak durumunda kalmış. Hı
0: hı. Ve ben annemizi de hep üzecek şeyler söylemiyorum.
1: Söylemeyeceğim. Evet. Söylememeye gayret edeceğim.
0: Bak ben
1: ne yapsın? Mi? Kadıncağızın yapması gerekmiş, yapmış yani. Çalışması gerekmiş, çalışmış. Ama ben de herhalde oradan kalma bir anneliği abartma hali de oldu. Yani ne yapmalıyım? Hani hiçbir şeyde eksik hissetmesin, eksik kalmasın. Sonra ilerleyen süreçte bir şey, böyle bir acı içinde bir tık... Bir

0: şey demesin. Tabii bu mümkün değil. Oluyor. Ben de ne hatalar yaptım. Bilerek de olsa yaptım hatta ama orada mesela hep yanında olayım. Güvenli bağlanmanın dibine kadar onu yaşamaya çalışalım. Yanımdan ayırmam çocukları, üstüme bağlarım. Mesela o zaman silink ile bağlama yoktu. Bir tek Ceyda Düvenci de vardı. Hemen gördüm, dedim ben bir şey yapmam lazım. Avrupa'da bulmuş, getirmiş Türkiye'ye. O zaman Türkiye'de yok. Gittim kumaşçılara, Bursa Kumaş Pazarı'na. Dedim bana bebeği taşıyacak kumaş lazım. Halbuki Anadolu'da yapıyorlar. Ama adı silinç
1: değil. Ondan çok sırta yapılıyor değil mi?
0: Sırta yapılıyor. Ben öne bağlayacağım. Ten teması yapacağız çocuklarımla falan. Yani sanırım biraz eksik kaldığımız yerler, biraz alıştığımız yerler. Hani o kadar çalışsa da oynamaya gayret ederdi anneciğim benimle. O hatıralar çok güzel yer etmiş bende. Ben de evladımı oynatayım. O da var. Ama en çok da bence şu. Bir emanet verildi bize. O emaneti en güzeliyle yetiştirmeye gayret etmek. Çünkü sual edileceğiz o emanetten. Tabii. Soracak bana Allah.
1: Peki o oyuncu anne dediğimiz yaş bir çocukla nasıl bir temas oldu? Yani kaç yaşında oluyor mesela?
0: Bir yaşında.
1: Kaç yaşında bir oyuncu anneye ihtiyaç duyuyor çocuk?
0: Bir yaşındaydı.
1: Bir yaşında.
0: Evet, büyük oğlum bir yaşındaydı. Hatta yani 9-10 aylıkken ufak ufak böyle oyunlar tasarlamaya, hazırlamaya başlamıştım. Oyuncu anne kısmı öyle başladı. Ama bence burayı biz atlıyoruz hala. Yani anlamaz deniliyor mesela. Anlamasını beklemiyoruz. Dokunmasını bekliyoruz. Esra'cığım mesela görmesini bekliyoruz. Beyinde sinaptik bağlantılar gerçekleşmiş oluyor. Yani yeni bir şey gördükçe yeni bir bağlantı oluşuyor. Yeni bir kayıt oluşuyor. Ve gerçekten harika bir şey emanet etmiş Allah bize. Bence biz onu geliştirebildiğimiz kadar geliştirmeliyiz. Ben buna inanıyorum.
1: Peki ilk nasıl başladı? Yani o ilk içerik neydi?
0: Ya hatırlamaya çalışıyorum. Mesela şunu yapmıştık. Girince de buluruz herhalde hala. İşte eşimin üstünde bir çöp poşeti var. Benim üstümde çöp poşeti var. Çocuğun üstünde çöp poşeti var. Kağıtlar var. Birbirimizi boyuyoruz falan mesela. Ya da ben ona bebekken keçe panolar hazırlardım. Keçe kitaplar hazırlardım. Şimdi hatırladım. İlk 2-3 aylıktı. Kumaş kitaplar dikmiştim ona. Kendi ellerimle.
1: Ne kadar güzel.
0: Evet. Yani İlk düşüşünü de o zaman gerçekleştirmişti. Ben kitabı dikmeye çalışırken bir uçuş yapmıştı böyle gözümün.
1: Peki Merveciğim, yani şimdi onları konuşacağız. Ben biraz seni konuşmak istiyorum.
0: Konuşalım.
1: Çok aslında zorlu bir yolculuk değil mi bu?
0: Evet. Yani,
1: İster istemez şuna giriyorsun yani. Yani birilerini beğendirmek zorunda değiliz. Okey, bu cepte tamam. Ama bir taraftan da herkes çok konuşuyor.
0: Çok konuşuyor
1: değil
0: herkes.
1: Mi? Evet. Yani en çok susanları mı yoksa konuşanları mı?
0: Yani ben...
1: Seviyorsun.
0: Evet, anladım. Soruyu kendi içimde tamamladım. Susanlar da bazen tehlikeli olabiliyorlar Esra. Yani her şeyin itidali güzel bence. Her şeyin ortası güzel. Ama bazen konuşanlar çok yoruyor. Gerçekten çok yoruyor. Ben böyle geçen sene mesela bir kabuğuma çekildim. Bir pes edesim geldi. Bir yoruldum. Yani mesela çamur atıyorlar sana. Yani silsen de, sen temiz olsan da izi bir şekilde kalıyor sende. O yoruyor seni, yıpratıyor. Yani duvarı yıkmaz ama izi kalır duvarda. Bizde de öyle oluyor bence. İncitiyor, kırıyor. Yani hele ki böyle seni en anlaması gereken kardeşlerin böyle seninle ilgili eleştirel sözlerde bulunduğu zaman
1: kendi kıyımdan gelen taş vardır ya öyle böyle.
0: Evet, o çok zor.
1: Şeyle şiirlerde kendi kıyımdan o taşlarla da aslında bir idman yapıyorsun ya, bir bağışıklık kazanıyorsun ya mesela. Evet. O olmuştur ama.
0: Yani bazıları için oldu ama hala fazla kırılganım sanırım. Yıpranıyorum. Şey yapıyorum artık. Siliyorum canımı sıkan şeyleri. Çünkü şöyle, olumsuz çok çabuk yayılıyor. Yani orada bir şey, olumsuz bir şey gördüğü zaman birisi, bir yorum, bir şey gördüğünde diyor ki ha evet bu da olabilir. Bak ben hiç böyle dinlememiştim.
1: İşte
0: böyle...
1: mesela orada bir duralım sevgili Merve. Ben bakıyorum mesela içeriklerine bakıyorum, gerçekten çok önemli şeyler söylüyorsun. Ama ben yazmaz. Tabii ben çocuk kısmı beni çok ilgilendiriyor. Çünkü o konuda ben de hani hep diyorum böyle annemlendirici kısım benim için önemli. Ama bir taraftan da şunu görüyorsun. İnanmaya çok müsait olma halinin kötülüğünü konuşmak istiyor. Ya da inanmak kötü ya da sana ait olmayan bir ithamla, adı üzerine itham zaten. Buna inanmaya çok müsait olmanın kişiyi hangi derecede tuttuğu, o mertebeyi konuşmak. hoş kötülüğün bir mertebesi yoktur. Ama çukurun da bir mertebesi vardır. Şimdi buradaki aslında biraz bence bir kötülükten başlayalım. Ne dersin?
0: Başlayalım.
1: Tam başlayalım.
0: Yani bize emredilen şey hüsnü zan. Ne olursa olsun, ne duyarsak duyalım, ne görürsek görelim. Yani şu değil, o yapmamıştır değil mesela. Hani mümin bir kul için bir şey söyleniyorsa ben iyi niyetle bakayım. Belki de şöyle yapmıştır. Belki de niyeti şudur. Çünkü bu bize emredilen şey. Yani bazen oluyor işte bizimle ilgili de yazıyorlar. Mesela bir tanecik bir şey söylemişsiniz. O söylediğiniz şeyi alıp büyütmüşler. Bambaşka bir yere çekmişler. Halbuki siz öyle demediniz. Hiç öyle söylemediniz ama o öyleymiş gibi yansıtılıyor. Ve diyor ki mesela böyle söyledi. Yani şu değil, Merve Gülcemal öyle söylemez değil. Onu söyleyenlere buradan kalp gönderiyorum. O da tatlı bir şeydi. Ama o da sıkıntılı, o da tehlikeli bir yerde. Çünkü insan hata da yapabilir yani.
1: Tabii ki.
0: Öyle
1: tabii.
0: Tamamen tabi olmamak da lazım hiç kimseye, kula. Yine de hüsnü zanlar için teşekkür ediyorum ama hüsnü zan dediğimiz şey, ya bilemeyiz. Belki de iyi bir niyetle yapmıştır. Net olarak görülen bir kötülük yoksa, ama tabii ki net olarak görülen bir kötülük ya da Allah'ın ayetine, Allah muhafaza vesaire bir konuya açıktan yapılan bir yanlış varsa, o zaman onu belirtebiliriz. Ama bu belirtmede çirkin bir üslupla olmaması lazım.
1: Pek tabii ki olmaması lazım. Evet. O zaten hazine dikeni döktüğü için bir anlamda aslında CV'sini de almış ve anlamış oluyorsun. Bunlar yorucu kısımlar. Belki de bu kadar boş vaktimiz yok, güler geçeriz.
0: Öyle yapmaya gayret ediyorum.
1: O da başka bir mertebe.
0: Evet.
1: Ama bir taraftan da şu var. Bir takım sitelerin, değil mi, haber sitelerinin işte bizim görüşümüzün karşısında olan. Orada da mesela şöyle bir şey oluyor, bilmiyorum Merve. Daha çok galiba sen çok özgünsün bu konuda bu arada ama neticede hani bir içerik hazırlıyorsun.
0: Evet.
1: Burada da mesela başka ithamlar oluyor. Hiç öyle bir durum oldu mu?
0: Oluyor.
1: Yani,
0: evet.
1: Oluyor değil mi?
0: Oldu.
1: Mesela bu da çok acımasız geliyor
0: çok
1: bana.
0: Çok komik bir şey yaşadım. Haber sitesi değildi de Twitter'daydı. Ve böyle çok aklı başında gibi title'ları, etiketleri olan birisi şey yapmıştı. Bir videom vardı. Bir programa davet etmişler. Orada da şeyden bahsediyorum. Tesettürle alakalı işte genç kızlara özellikle alanı açın lütfen. Hani şimdi bizim bildiğimiz bir şey var. Ölçüler var. Farz olan ölçüler var. Bu kimin yanında olması gerektiği belli ama bir yandan da dışarıdaki giyime özeniyor. Yani hanımefendidir. Özenir zaten. Evde alan açın. Helal dairede tabirini kullanıyorum. Açıklama ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü öyle bir ortamdan gelmişim. Maalesef artık öğrendim. Açıklama ihtiyacım var artık. Helal daire nedir? Allah-u Teala'nın bize çizdiği haram sınırlar belli. Helal sınırlar belli. O helal sınırların içerisinde istediğini giyebilsin. Yani böyle alanlar da açın. Evde kız kıza belirli sınırlar içerisinde parti bile yapabilsinler. Vesaire gibi bir ifadem var. Orada o abi alıyor bunu, diyor ki helal daire imamdan alınan daire mi? Helal dairelerde neler helal? Hangi haramları helalleştirebiliyorsan? O kadar sığ bir pencereden ama yani o kadar ayağa düşürerek çok çirkin bir şekilde linçlemişlerdi ve ben şuna şaşırmıştım. Kişiye baktığınız zaman mezun oldu, okullar falan yazıyor. Yani nasıl dedim yani, buralardan mezun olup hani aydın olmasını bekleyeceğim bir kişi bir kelimeyi nasıl bu kadar bayağılaştırabilir? Nasıl bu kadar bayağılaştırabilir?
1: İşte önemli olan merhametten ve insanlıktan mezun olması.
0: Çok doğru.
1: Bence o.
0: Evet.
1: Peki sevgili Merve, aslında biraz önce bahsettiğin konular çok önemli konular. Yani şimdi ben biraz gençleri de konuşmak. Herhalde bu 13-14 yaş mı? Bunlar tehlikeli yaşlar mı? Yani çünkü ben herkeste, özellikle annelerde, biliyorum ki anneler izliyor bu programı, daha çok herkes de izliyor, teşekkürler, ama annelerin çok daha özenli, özellikle senin geleceğini bilen annelerin çok daha özenli dinlediğini biliyorum. Şöyle, bu yaş grubu çocuklar için konuşan kişi mi çok az, yoksa konuşan kişi mi, ya sosyal medya içeriği hazırlayan kişi mi çok fazla? Hangisi?
0: Çok güzel bir soru bu. Aslında sosyal medya içeriği hazırlayan kişiler fazlalaşmaya başladı. İyi anlamda olan örnekler fazlalaşmaya başladı ve bundan dolayı mutluyum. Ama yine de az, hala az. Örnek teşkil edebilecek, ulaşabilecek kişiler az. Bunda pek çok sebep var. Yani biz bu kişileri beslemiyoruz, desteklemiyoruz. Özellikle biz birbirimize yapıyoruz. Sürekli eleştiriyoruz ve bu kişiler ses çıkarabileceklerse de cesaretleri kırılabiliyor. Bu kısım var ve sonra da işte onu beğenme, bunu beğenme, senin kızının önüne hiç beğenmediğin insanlar, gruplar vesaireler çıkıyor. Buyur kardeşim diyorsun sen de o zaman. Sen beni susturduğun zamanında ben mesela gençlerle ilgili içerikler üretiyordum, pes ettim. Pes ettiğim yerde buyur diyorsun yani. Kimler geliyor evladının karşısına, görüyorsun onları diyorsun. İşin bu boyutu var. Bir de tehlikeli mi? Hani bu yaşlar diyecek olursam illaki tehlikesi vardır. Yani hormon yükleniyor bu çocuklara. Birdenbire bir ergenlik, gençlik dönemi, kimlik arayışı. Çok zor, bende de var.
1: Şimdi peki bu çok önemli bak. Burada ben de gerçekten bir anne olarak seni izleyeceğim şu anda.
0: Evet.
1: Öyle düşün.
0: Sorun ne?
1: Şimdi burada tehlike derken aslında bir korunması gereken anlar ya da işte onu daha bir gardına alarak durması gereken yerleri öğretebilme aşamasından bahsediyorum. En büyük tehlike ne onlar için o yaşlarda?
0: Bence şu. Evet. Çok samimi bir yerden söyleyeceğim. Genç kızlarla bir yaz gönüllü olarak 4500 genç kızla buluşmuşum mesela.
1: Bu yaz mı?
0: İki yaz öncesinde. Maşallah, bu yazda beni bulmuştur herhalde.
1: Tamam, onu bulur. 4500'ü bulur.
0: Şunu söyleyeceğim. Genç kızlarla online çalışmalar da yapıyorum. Böyle gruplarla sohbetler ediyoruz vesaire. Sevilmeme hissi biliyor musun? Bence en tehlikeli olan şey bu. Ailesi tarafından tam olarak sevildiğini ve anlaşıldığını hissedemediği yerde çocuk uzaklaşmaya başlıyor. Ben şöyle diyorum. Şimdi bizim diyorlar ki anneler babalar gençlik nereye gidiyor? Esra, kimse bizim çocuğumuzu alıp bir yere götürmez. Çok samimi söylüyorum bak, götüremez. Eğer bizim ipimiz sağlam olursa Allah'ın izniyle aramızdaki bağ. Yani ip derken çocuğun boynuna geçirdiğimiz bir ipi kastetmiyorum. Aman bunu da lütfen.
1: Çok metaforik.
0: Hayır, kalp arasındaki bağdan bahsediyorum. Kalpler arasındaki bağdan. Eğer bu sağlamsa bizim evladımızı kimse alıp bir yere götüremez. Biz kendi elimizle ve dilimizle yanımızdan uzaklaştırıp kovalıyoruz gençlerimizi. Ve gerçekten o sevgiyi, o bağı tam olarak hissettiremiyoruz. Önce bu mesele. Yani ilk meselemiz bu aslında. Bence tehlikeli olan şey bu. Sevilmediğini hissettiği yerde çocuk kopmaya başlıyor. Anlaşılmadığını hissettiği yerde. Bir de bir tehlike de şu. Ben dini açıdan bakacağım o tehlikeli boyuta. Kabul görmediğini hissettiği yerde. Yani şöyle, çocuk mesela bir soruyla geliyor Esra'cığım. Dini bir soruyla geliyor. Biz panik yapıyoruz. Çünkü biz hakikaten çok düşünmezdik zamanında. Bilmiyorum, ben öyleydim. Sen düşünensindir.
1: Yok, ben öyle.
0: Sen düşünmüşsün.
1: Ne anlamda Ecem?
0: Yani şöyle, Allah öyledir derlerdi, öyledir derdik. Tamam, kader budur derlerdi, budur derdik. Yani neden, niçin, nasıl? Ben hiç onları sormadım zamanında. Şimdiki gençler soruyor ama bu gençler çocukluğundan itibaren her şeyi soruyor.
1: Ya da şöyle bir şey, iç sesimizle konuşuyorduk mu?
0: Kısık.
1: Onlara, yani iç sesimizi hoparlöre vermiyorduk.
0: Evet, vermiyorduk, doğru. Sonra onu bastırıyorduk bir de. Ne güzel. Çok güzel bir örnek tanımdı bu.
1: Evet.
0: Şimdi bu çocuklar soruyor. Sorunca biz onlara sanki eyvah Allah'ım evladım benim dinden imandan çıkacakmışçasına yaklaşıyoruz. Panik yapıyoruz ve o çocuğa da onu hissettiriyoruz. Çocuk birdenbire kabul edilmeyeceğini, dışlanacağını hissediyor ve aramıza duvar örüyoruz. Halbuki Hazreti İbrahim de kalbinin tatmin olmasını istemiş Esra'cığım. Bu örnek beni inanılmaz etkiler. Yani çok mutlu oldum, konu buraya gelmiş oldu. Bu örneği paylaşmak isterim. Bakara suresinde geçiyor. Tefsir değil, direkt mealen. Anladığım yani okuduğum kısmı paylaşacağım. Hazreti İbrahim öldükten sonra diriltilmeyi görmek istiyor. Allah da diyor ki iman etmedin mi? Hayır diyor, iman ettim. Ama kalbimin tatmin olmasını istiyorum diyor. Ve kim diyor, bak burası çok önemli. Yani bir peygamber. Halilullah dediğimiz bir peygamber, evladıyla sınanmış bir peygamber, ateş imtihanını geçirmiş bir peygamber ve bu peygamber yani teslimiyeti hani arşa çıkmış bir peygamber öldükten sonra diriltilmeyi görmek istemesindeki sebebin kalbinin tatmin olması olduğunu söylüyor. Ve Allah ayıplamıyor, kızmıyor, ben seni peygamberim olarak seçmişim, sen benden bunu nasıl istersin, ben derim sen tamam dersin. Bunları söylemiyor ve ona gösteriyor şu kuşların bölünmesi hadisesi üzerinden. Ona gösteriyor. Bize de genç geldiğinde imanından şüphe etmemeliyiz. Hatta bunu beslemeli, desteklemeliyiz. Ya ne güzel, sen tahkiki iman seviyesine çıkmak istiyorsun, güçlendirmek istiyorsun bağını. Yani maşallah sana kalbinin tatmin olmasına ihtiyacın var. Hadi gel beraber bakalım bu soruyu beraber cevaplandırmaya çalışalım. Değil bu kavradığımız öyle.
1: Peki o soruyla geldiğinin sonraki aşamasındaki uç nokta nereye varabilir mesela bir, eğer ikna edemiyorsa?
0: Anne mi? Baba, anne baba. Yani nereye varabilir? Tabii çocuk şu olur. Bir kere biz donanımlı da değilsek ya da işte başımızdan savuyorsak da bir yerde. Önce onu söyleyeyim. Çocuk onu doldurur Esra'cığım. Bizden alamadığı cevabı o mutlaka alır yani. O cevabı bir yerden alır.
1: O yüzden şimdi o doldurduğu yere de gireceğim. Evet. Sosyal medyadaki evet. O şeylere gireceğim ama yani orada işte kiminle buluşturmak?
0: Güzel örneklerle buluşturmaya gayret etmek gerek. Mesela Altay Cem Meriç yayından önce de yad etmiştik. Çok güzel bir örnek bu anlamda. Kafadaki soruları çok güzel cevaplandıran bir örnek. Ama mesela orada da şöyle değil. Altay abini dinle bak. Sen böyle şeyler sorma sakın. Onu takip et gibi değil de. Bence şöyle olmalı dilimiz. Ya ne güzel evladım bak. Ben de seninle şimdi bu konuyu düşündüm. Hiç ben böyle düşünmemişim mesela belki. Gel beraber Altay abini izleyelim. Bakalım bu konuda ne demiş bir bakalım. Kitap araştırabiliriz istersen bu konuyu daha iyi anlayabilmek için. Tefsir okuyabiliriz. Bazen meali anlamamız güç olur. Çünkü Arapça çok geniş bir dil. Anlamak için gerçekten geniş bir şekilde okumak gerekir. Ya beraber tefsir okuması yapabiliriz bu konuyla ilgili istersen. Ama beraber olan kısım önemli ya da güvendiğimiz bir eğitimci varsa ona yönlendirmek, ondan destek istemek de işe yarar.
1: Peki şöyle 13-14 ile gidelim bence. O gidelim, güzel. Olur. O bir hafta kalsın.
0: Tamam.
1: Bir de mesela hani o şeyi de merak ediyorum. Oyuncu anne kurgusunun bir yaş, işte o yaş 2-3 yaşlardaki ya da bir yaş çok erken. Belki ona böyle daha telkin ederek hani böyle şey olur seslerle falan
0: evet,
1: ama mesela oradaki oyunlarla. Yaş mesela oradaki yaş aralığı hani Allah'ı anlattığımız yaş
0: tamam.
1: Mesela
0: çok güzel
1: en azından bu bilinci ilk böyle vermeye damlatmaya başladığımız yaş kaç yaş oldu?
0: Şimdi çok klasik bir cevap vereyim mi? Çok klasik ama yani aslında doğduğu andan hatta öncesinden başlıyor. Fakat bu çok doğru bir cevap esasen klasik gözükse de çünkü şöyle benim hayatımın her yerinde yani dilimde her zaman gönlümde Allah-u Teala olmalı ki çocuk doğduğu andan itibaren onu işitmeli esasen. Yani o işitişle, o seyredişle hatta annenin karnındaki duygu aktarımıyla her yerde o zemin taşları döşenmeye başlıyor bir kere.
1: Yani aşinalık bir güven.
0: Evet. Yani onu duyacak. Ama şöyle bir şey var biliyor musun? İlksel inanç dedikleri bir şey var psikolojide. Ve bununla ilgili şunu söylüyorlar. İnsan Allah ile duygular üzerinden bağ kurar. Bu duygular sevgi, güven, korku, sığınma, güç, otorite, duygu ve kavramları. Bunların temellerini de doğar doğmaz anne ve babayla atar. Eğer anne ve babayla bu duygular sağlam ve sağlıklı yerleşirse bu kavramlar Allah-u Teala ile de aynı şekilde devam eder. Sıkıntılı yerleşirse sıkıntılı devam edebilir. Mesela işte akşam baban gelsin sen görürsünlerle büyütülen çocuk otoriteyi yargılayan, cezalandıran olarak kaydettiği için.
1: Biz öyle.
0: İşte biz de öyle değil mi? Bir düşünsene Allah-u Teala'yı da biraz öyle kodlamadık mı? Ceza verecek yargılayacak. Ya da çok uğraştık o kodu kırmak için. Yani ben uğraştım.
1: Galiba şöyle çok doğru ama yani kendi şahsım adına söyleyeyim. Benim o iletişim dua hani dua iletişiminin yani dua bağlantısı çok farklı bir şey. Çocuklara mesela bu nasıl anlatılabilir? O da var. Mesela
0: Allah
1: duayı Allah. Duayı nasıl anlatılırız? Yani hani işte bunu istersen Allah'tan mesela onun istediği bir süreyi işte olmuyor falan filan o süreyi nasıl geçiştiriyoruz?
0: Yayına gelmeden önce bu soruyu cevaplayıp geldim desem.
1: Ciddi misin?
0: Son bir seminerdeydik. Bu soruyla kapattık yani yayından önce.
1: Çünkü ben bunu bizzat yaşıyorum bazen de o yüzden.
0: Yani çocuk diyor ki ben dua ediyorum, dua ediyorum ama benim istediğim şey olmuyor. Burada küçücük bir parantez açarak başlayacağım. Ben de çok uzatarak anlatıyorum hakkını helal et.
1: Hayır süper gidiyoruz.
0: Çok
1: hiç sıkıntı yok.
0: Şöyle biz duaya yönlendirmeliyiz ama fazla yönlendiriyoruz. Ne demek bu şimdi? Şu demek. Mesela çocuk bize geliyor diyor ki anne inşallah benim kardeşim olur. Dua et evladım olur. Şimdi şöyle burada mesela küçük bir çocuktan bahsediyorsak 4-5 yaşında bilmiyoruz ki yani olup olmama durumunu hani bir çocuğumuz olduysa ikincisi de olacak mı bilmiyoruz ve bu çok ne olacağı belli olmayan bir konuyla alakalı çocuğu çok ümitlendiriyoruz. Yani ben dua edeceğim ve inşallah Allah beni duyduğuna göre duamı cevaplandıracak diye düşünüyor. Cevabı alamayınca da çok güceniyor çocuk.
1: Belki o imkan sınırlarını anlatabilmek.
0: Evet olabilir bu. Bir de şu çocuk bize geldi. Dua ettim duamı kabul olmadı. Bir kere sorularda aileler şey yapıyorlar hemen birebir cevap vermeye çalışıyor. Gramerle aynı soru kalıbıyla cevap vermeye çalışıyor. Öyle yapmamak gerek aslında. Siz de soruya soruyla karşılık verebilirsiniz. Mesela bu dünyada seni en çok kim sever? Anne, babam diyecek çocuk. Peki mesela annenden babandan bir şey istersin ne olsun? 2 saat ekran hakkın vardı hatta yarım saatte seni kırmadılar verdiler. 4 saat yapmak istersin. İzin verir mi vermez. Neden? O dördüncü saat bana zarar verir. Hmm. Annen seni en iyi tanıyıp bilendir. Senin için en hayırlısını bilir. Ya o hayırlıysa verir, hayırlı değilse bir zaman sonra erteler, yarın yap der o ekran hakkını. Ya da onun yerine başka bir şey verir. Hadi gel kutu oyunu oynayalım, kitap okuyalım gibi. Allah annemizden babamızdan da çok bizi seven, en iyi tanıyıp bilendir. Biz bir şey isteriz.

0: Bizim için hayırlıysa onu nasip eder. Değilse ya sonraya erteler, başka bir şekilde ya da başka bir şekilde bize nasip eder.
1: İşte bunu anlatabilme dili, değil mi?
0: Evet. Çocuklaştırmak.
1: Çocuklarla bağlantı meselesi var yani bu. Ben çocuğun bizi doğurduğunu düşünüyorum.
0: Oo, çok güzel.
1: Gerçekten öyle düşünüyorum yani. Ben hiç tanımadığım yönlerin mi var olduğunu gördüm dedikten sonra yok. Mesela yoku nasıl anlatayım?
0: Çocuğa yok demek. Hı-hı. Ay çok zor bir şey.
1: İşte yok demekten ziyade yok olanı nasıl anlatacağız?
0: Mesela? Yok olan. Yani
1: çok maddi isteklerden bahsediyorum.
0: Şeyler, izin vermediğimiz şeyler.
1: Ha, tamam. Maddi isteklerden.
0: Evet. Ben çok net bir anneyim. Hı. Yani orada çocuk gelişimi eğitimi de alan birisi olarak söyleyeyim. Hı-hı. Sınırların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yok diyebilmeliyiz ya. Çok net olabilmeliyiz yani. Neden yok? Bazen anlatırım nedenini. Anlatabiliyorsam Esra'cığım. Hı-hı. Derim ki bak evladım şu açıdan da araştırırım da. İşte şekerse şundan dolayı yok. Ekransa bundan dolayı yok. Ama bazen anlatamıyorsam ya da anlattım mı hala yok neden deniliyorsa ben bu evin annesiyim. Ben yok dediğim için yok. Yani bu bizim... Ben çünkü sizin için buradaki doğrultuyu biliyorum. En doğrusunun ne olduğunu gözetmeye çalışıyorum. Bu evin kurallarını ben belirliyorum. Yani bence yeni nesil çocuklarda sınırları çok esnettik, gevşettik. Yoku bilmiyor çocuk.
1: Şimdi o zaman hemen bir soru daha geliyorum. Bir çocuk nasıl şımartılmalı?
0: Şımartılmalı. Hmm, güzel. Yani sevgiyle şımartılmalı.
1: Yani bunun mühendisliği artık siz hocalarımız söyleyeceksiniz.
0: Estağfurullah.
1: Nasıl şımartılmalı yani? Nereye kadar şımartılma? Hangi dozda? Hangi dozda?
0: Ya aslında şöyle, bence anne baba onu hissediyor biliyor musun? Yani buradan sonrası iyiye gitmiyor. İyi hissediyor. Hissetmeli, görmeli artık. Lütfen görün. Çünkü görmedikleri yerde yani öğretmen arkadaşlar okulda, işte biz mesela anlatıcılar sahnelerde gerçekten zorlanıyoruz. Yani çocuk duru bilmemiş, bilmeden gelmiş. Yoku bilmemiş, duymadan gelmiş. Yani çocuğa bir şey demeyelim diye böyle olmuş. Ama hakikaten o çizgiyi hissetmeli. Lütfen hissetsinler. Yani bence şu, başkasının sınırına girdiği yere kadar şımartılabilir çocuk. Başkasının sınırına girdiği yerde şımartılamaz. Mesela ben camiye gidiyorum, masal anlatıyorum. Yatıyor. 8-9 yaşında yatarak dinliyor. Ben söylüyorum çocuklara Esra. Evladım diyorum, güzel evladım. Büyüklerimiz varken oturulur. Kim olursa olsun bu büyüğümüz. Yani ne demek, ne münasebet olacak şey. Böyle yatarak dinlenir mi bir büyük? Yani olacak bir şey değil. Bence hani büyük olmasına da gerek yok. Ya da mesela çocuklarla online buluşmalar yapıyoruz. Chatten yazıyor. Apır sapır şeyler. Evladım diyorum, güzel evladım, bak burada bir büyüğün var, size bir şey anlatıyor. İşte özellikle güzel konuları konuşuyoruz. Allah diyoruz, peygamber diyoruz. Ben bunu kabul etmem diyorum mesela. Bu benim kabul edeceğim bir şey değil diyorum. Bununla ilgili bir fıkra var. Netlikle alakalı. Yani bu arada şey değil. Şunu yaparım, böyle ederim değil. Netim. Ben bunu kabul etmiyorum. Çocuk hani bu kabulün arkasından, kabul etmemenin arkasından ne gelecek bilmez. Söylemezsin. Hani şöyle yaparım, böyle yaparım demezsin. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var Esra. Nasrettin Hoca bir kasabayı ziyarete gidiyor. Orada da işte eşeğinin semeri kayboluyor. Semerdi değil mi? Bindiğimiz üstüne. Yani, herhalde evet. Oydu. Ondan sonra çok bu konularda ne kadar hakim olduğumuz da belli oluyor.
1: Bir ben de bir tereddüt ettim.
0: Eğer tutulan ağzına. Evet. Neyse efendim. Diyor ki ya işte arkadaşlar semeri kayboldu eşeğimin. Yani yola çıkacağım, bana yardım edin. Şöyle bir bakıyorlar, yok. İşte 2 gün kaldı, yok. 1 gün kalacak, hani az kaldı, yok. Son gece diyor ki net bir ifadeyle Esra'cığım bu ifade. O semer yarına kadar bulundu diyor. Şimdi bu ifadeyle söyleyince arkasında bir şey söylemiyor. Ama çok net söyle. Hani o semer yarına kadar bulundu. Bütün halk uyumadan semeri arıyorlar, buluyorlar. Diyorlar ki hoca ne yapacaktın bulamasaydık? Ne yapacaktım ya diyor, gidip yenisini alacaktım.
1: İşte burada değil mi? Evet. Bu bulundu. Uyundu.
0: Uyuyoruz artık. Ama mesela ben bu arada uyku konusunda çok sert bir tutum içerisinde değilim. Hani 9'da uyunulacak, 10'da uyunulacak gibi değil de.
1: Ben galiba şimdi benim gerçekten işte ben şu anda konuşmayayım. Benim çok farklı düşüncelerim var.
0: Nizam.
1: Eğitimle alakalı. Nizam.